0: Olur, hayırlısı falan. Böyle şey de değil. Eski bir eğitim tarzı galiba bu. Ah oğlum en iyiyi alacağım falan falan. Hiç öyle bir şey yok. Olur bakalım falan. Ben babamın peşinde koşuyorum. Hadi baba ya bir şey göster falan. Tamam hadi bakalım gel bir bakalım dedi. Çıkart, ses çıkıyor mu? Çıkarttım sonuçta. Oo iyi ses çıkıyor. O zaman dedi ben bir tane peşe üfleyeyim. Sen o zaman küçük kasetli gazetecilerin kullandığı kayıt cihazı vardı. Ondan vardı. Onunla kaydet bakalım dedi. Bir taklit etmeye çalış falan. İşte orada dinlemenin faydasını gördüm. Ben aslında hep onun ekmeğini yedim.
1: Yıllarca tabii oluşan birikim.
0: Farabi'ye atfedilen Düşems isminde bir rast peşlevi var. İlk babam onu çaldı. Ama ben eseri biliyorum zaten. Yani yeni duymuş değilim. Birçok farklı hatta sanatkardan dinlediğim bir şey yani. Adını Düşems diye bilmiyorum, rast diye bilmiyorum ama biliyorum eseri. Neyse ben birkaç baktım. Solle mi başlıyor bu? Ha solle filan. Solla, solla, si, la, si, do, si, do, re, do, re, mi, do, re filan diye devam ediyor. Ben onu böyle bir günde çıkarttım bir hane bir teslimini. Ezberde var ama şey yapamıyorum. Nedir onun adı? Tatmin olamıyorum. Çünkü dümdüz böyle kötü. Bir şekilde elim çarpma yapmaya çalışıyor böyle. Süsleme. Hmm. Çünkü hep süslemesini dinledim ya. Bu kötü bir şey. Ben bunu arıyorum.
1: Ben olsam ben de arıyorum. Ama
0: devamlı onunla uğraştım. Devamlı uğraştım böyle. Yapmaya çalıştım. Dinledim. Yapıyorum. Sonra belki de bir ay falan sonra bir daha bir hani şey yaptık. Üfleyeyim mi dedim. Üfle bakalım. Ben bir üfledim. Tabii çarpma martma falan. Vay dedi ya. Helal. İyi olmuş dedi yani. Sonra başka filan bir şey. Ama tabii babam da o zamanlar İstanbul'da yaşıyor. Biz Konya'da o geliyor gidiyor filan. Çok böyle bir araya hani geldiğimizde o özlem gider mi oluyor daha çok.
1: Yaşımız birlikte çalışacak tabii. Vakit de çok olmuyor evet. Büyük ihtimal.
0: Velhasılı bu şekilde 16 yaşında başladım. Sonra işte 18 yaşında konservatuara gittim. Onun sebebi de ben kendime baktım açıkçası aynada. Benden başka bir şey olmaz dedim yani.
1: Ya,
0: ya başka bir şey istemiyorum ki çünkü. İşte, evet, hep onunla yatıp kalkmak istiyorum yani.
1: Müthiş bir coşku.
0: Yani bazı öğrencilerimize de söylüyorum. Şimdi konservatuvar okuyan öğrencilerimiz falan var. Onlara da biraz tesirde bulundum. Aileleri bile kızmış olabilir bana ama. Hani mühendislik falan beklerken insanlar. Hatta okulu bırakıp konservatuvara gidenler falan oldu. Arkadaşların arasında.
1: Eyvah.
0: Bana sordular. Ben dedim ki hayatı nasıl yaşamak istiyorsun? Yani dedim bak. Bunda dedim çok zengin olamaz. Normal bir insan yaşantısı sürersin. Bunu söyleyeyim. Fakir bile olabilirsin. Çünkü ben de zor zamanlarım geçti. Yani hemencecik olmuyor hiçbir şey. Çünkü bu dediğim gibi bir ürün olmadığı için gerçek bir ürün.
1: Evet.
0: Bu manevi bir ürün olduğu için ve sonradan meslekleşmiş bir şey olduğu için. Ve ayrıca Türk musikisi birazcık bir zevk olduğu için, ayrıcalıklı bir zevk olduğu için talep de az buna. Çok az kişi takip ediyor. Çok az talep ediliyor. Bunlara
1: popülerleşmeye çok tabii, müsait de olmuyor haliyle.
0: Tabii tabii. Buna dedim göğüs gereceksen bir yiyir. İki, hayatı nasıl yaşamak istiyorsun? Yani bir beyaz yakalı mı giymemi istiyorsun? Veya zengin olmak mı istiyorsun? Yani ne bileyim bir alim olmak mı istiyorsun? Veya bir benim gibi işte hayatını süren bir adam olmak. Onu bir düşün diyorum yani. Hani nasıl? Nasıl ölmek istiyorsun dedim yani. Neşeli mi ölmek istiyorsun, neşesiz mi diyorum. Zaten orada iş kopuyor. Neşe çünkü parayla alınamaz. Neşe başka bir şey. Hani onun için biraz yollarını saptırdığım çok oldu. Belki ailelerinden bana
1: belki de bulmuşlardır. Belki dışarıdaydılar da kendi yollarına yöneldiler. Yani, kritik kararlar tabii ki. Doğru tabii, söylüyorsunuz zor hayatın karar. Kendisiyle ilgili. O arabaya binemeyeceksin. O kıyafeti giyemeyeceksin.
0: Mesela.
1: Veya mesaili bir düzenin de olmayacak. Büyük ihtimalle
0: veya sizin geceniz... çalgıcı haftası yiyeceksin. Mesela tabii canım neler oluyor? Mesela soruyorlar bana efendim ne işle meşgulsünüz? Siz ne üflüyorum?
1: Peki,
0: yok yok
1: ne?
0: Başka işiniz ne? İşte ne üflüyorum? Çalgıcıyım ben diyorum yani.
1: Bu ne zaman? Az önce demiştik ya yani kelimelerin anlamları aşınıyor ve değişiyor. Bunun içi boşalıp da olumsuz bir manaya ne zaman evrildi bilmiyorum. Yıllar evvel bir müzisyenden böyle efendim hasbelkader 30 yıldır çalgıcıyım dediğinde aslında çalmaya gayret ediyorum diye o çalgıcılığı da ayrıca tabii. Zaten üst bir mertebedir. Ben gayret ediyorum diye söylemişti. Söyleyen de Modern Folk üçlüsünün.

0: Hı-hı. Ahmet Kurtaran'dı.
1: Evet.
0: 30 yıldır hasbelkader çalgıcıyım. Bu kendinde tevazu gösteriyor aslında.
1: Tabii. Tabii.
0: Muazzam bir şey. Yüklenen mana farklı birbirinden.
1: Eyvallah, eyvallah efendim.
0: Vallahi benim elim ayağım biraz boşalmaya başladı ama o vermiş olduğunuz örneklerin hani bu ilk çalmış olduğunuz eser babanızdan kayıtla dinleyip
1: evet, evet.
0: Bu düz bir şey, bunun nesi sevilsin ama ben
1: tabii, tabii.
0: Süsledim diye söylediniz. Hı-hı. Ne üzerinde bu iki farkı, yani sesiniz de muazzam oldu.
1: Ha, estağfurullah.
0: Acaba neyle nasıl olur diye merak ediyorum bir taraftan.
1: Tamam, gösterelim.
0: Onu tecrübe etsek.
1: Bir kısım gösterelim. Şimdi Türk musikisinin açıkçası Türk musikisi olmasının en büyük sebebi tavır ve üsluptur. Tavır üslup nedir? Süslemedir. Yani nasıl mimaride süsleme sanatı diye bir şey var ya. Hı hı. Ya aslında mimariyle de edebiyatla da çok ayrı bir şey değildir musiki. Çok omuz omuza gider. Yani bizim son yıllarımızdaki yapılan inşaatlara bakınca musiki zevkimiz çıkıyor ortaya zaten.
0: Evet. Dil olarak da öyle.
1: Tabii.
0: Dil, edebiyat, müzik, mimari. Aynen,
1: hiç
0: mimari,
1: farklı bir şey değil.
0: Hiç değil.
1: Onun için bizim musikimizi başka musikilerden ayıran özellikle en ana unsuru tavır ve üsluptur, süslemesidir. Çünkü makamsal müziği hani İran da kullanıyor, Paki de kullanıyor, Pakistanlılar. Hı hı. Bir şekilde makamsal müzik. Hepsi birbirinden ayrılıyor. O ayrılan özelliğin en büyük unsuru basılan perdeden ziyade kullanılan süsleme tarzıdır. Yani tavrıdır, üslubudur. Bizim bu üslubumuz da şuradan geliyor. Aslında hafızlardan geliyor. Mevzu Kur'an-ı Kerim'e dayanıyor aslında zaten. Sonradan hafızların bir üslubu gelişiyor. Kur'an-ı Kerim okuma üslubu. Oradan işte artık enstrümana doğru sirayet ediyor ve bestelere doğru sirayet ediyor aslında. Şimdi onu göstermek için dümdüz notadaki gibi bir matematik düşünürsek musikiyi şu çıkıyor. Aynı zerifliği mi? İsterseniz. Veya daha bilinen bir ilahi de üfleyebilirim.
0: Nasıl arzu ederseniz, ben hala bu arada şeyde asılı kaldım. Az önce söylediniz ya, müziğin nasıl olduğunu görmek istiyorum. Yani diğer disiplinlerdeki örneklere, binalarımıza benziyorsa bugünkü müzik.
1: İşte o yani. Başka bir şey değil ki, omuz omuza hepsi.
0: Kulağımda kalacak küpe bugünden.
1: Biz şu anda şey yapıyoruz. Mesela diyelim Kadıköy'de yürüyoruz bir sokakta. 1970'lerde, 60'larda yapılan binalar var. Balkonu bile yok işte. Böyle gidiyor, sıvaları dökülmüş. Arada bir tane cumbalı, bir tane krem renginde ahşap mesela bir şey var. Küçük bir konak. Adı da konak da yazık, zamanında konak niyetiyle. Şimdi evet. Konak deniyor. Küçücük bir şey. Şimdi onu görüyorsunuz, anlayın aradaki farkı işte yani.
0: Estetik anlayışı.
1: Estetik, ona bakarsan şimdi mesela Roma'da şu anda sanat bayağı ileride. Niye ileride? Yani şöyle ileride diyeyim. Varlığın tamamlama hususunda değil, insanların ona yönelimi hususunda. Hı hı, çok hı. Daha insanlar yönelik o evet. Eski müziğine. Çünkü her şey duruyor ayakta.
0: Ha, canlı olarak yaşıyor, geçmişte bağlı kurabiliyor.
1: 600-700 yıllık bir estetik duruyor orada. Daha biz da bir kere var olanı yıkmışız. Yıkarken işte müzik de gider, edebiyat da gider, hepsi gider. İşte bir tanecik orada billur gibi durur öyle. Öyle su damlası yani gibi durur orada.
0: Üstelik.
1: Masum. Öyle bakarsın ondan sonra. Ama işte orası yıkılmayıp öyle dursaydı eminim ki bu zamandaki insanlar hip hop yerine bunu dinlerdi yani. Şöyle de bir şey var. Zamanında nota bilinmiyor. İşte nota dediğimiz şey 100 yıllık mevzu zaten. Tekkelerde bir şekilde büyük eserler geçiyor. Günümüzdeki gibi küçük ilahiler falan değil yani. Hani küçücük Hüseyin'i bildiğimiz ilahiler vardı işte. Şol Cennet'in ırmakları, Rast falan, Segah gibi. Öyle ilahiler falan geçilmiyor. Tevşihler falan geçiliyor çok büyük formda. Nota yok.
0: Çok ilginç.
1: Bu ne demek?
0: Zihin.
1: Nota yoksa melodi de ezberde, gelen ihvanın güftesi de ezberde. Güfte ezberde olunca insanın her şeyine sirayet etmez mi? Beste, güfte. Değil mi? Yani onun için artık o devir kapanmış ama maalesef ki işte o inşaatlar yapılmış şimdi, gökdelenler. İşte gökdelen gibi müzik dinleyeceğiz şimdi.
0: Biz hala arıyoruz şimdi i̇şte, yani eskinin izinde biraz onun pırıltısından bir şey hissetmeye, hatırlamaya işte, çalışarak. Evet. Biz süremizi aşmak üzereyiz neredeyse, tamam. Biliyor musunuz? O sebeple yine en başta aslında içimden geçene denk düşen bir şey oldu. Ben sözü hiç müzikten sonra devralamam demiştim. Evet. O mukayeseyi size yaptıracağım ve kapanışı da bu şekilde yapmış olalım. Nasıl duyuyoruz ve tavırla, üslupla ne oluyor?

0: Bu kadar kısmını üflesem yeter herhalde.
1: Yetmezdi. Yetmezdi ama iktifa etmek durumundayız. Kaderimiz eyvallah, böyleymiş. Eyvallah. Ne yapalım? Süremizi su gibi akıttık, geçirdik. Çok teşekkürler.
0: Sizin sayenizde efendim.
1: Estağfurullah. Gerçekten sesinize, nefesinize, biz sohbetinize sağlık. Ama bir sürü şeyden bahsettiniz. Bahsettiğimiz kadarı müthiş bir zevkti. Fakat eksik kalan çok şey oldu benim için. Yine görüşmek, yine söyleşmek dileğiyle.
0: İnşallah. Her zaman.
1: Sağ olun.
0: Üstümüze düzen bir vazife varsa her zaman.
1: Estağfurullah. Buradayız. Her zaman bekleriz.
0: Eyvallah. İyi günler. Diyorsun.
1: Değerli izleyenler, misafirimiz Yasin Özçimi'ydi. Size de çok teşekkür ediyorum bize eşlik ettiğiniz için. Bizim gibi zevk almış olduğunuzu da tahmin ediyorum. Bir başka programda yeni bir konukla tekrar karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın.

Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Ko, gülen gülsün, gafil ne bilsin, hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan, serden geçen var. Unutmayın, hak bilsin, Halik bilsin, bize bu yeter. Bir yoksul, bir garip, bir yolda kalmış, bir mazlum bize Allah sizden razı olsun dediyse, biz payelerin en yükseğine erişmişiz demek. Hiç şüphesiz mükemmel değiliz. Haşa, günahsız, kusursuz değiliz. Hatadan münezzeh asla değiliz. Elbette bizim de hatamız, eksiğimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız vardır ve olmuştur. Ama şu da bilinsin ki bir engeli aşmak için bin engelle mücadele etmek zorunda kaldık. Şimdi sağdan, soldan klavye kahramanları, AK Parti'nin bu kadronun açtığı yolda, tesis ettiği iklimde, refah ve konfor ortamında, sıcak yataklarından, rahat koltuklarından ahkam kesiyor olabilirler. Bunlara soruyorum. Siz hiç hayatınızda risk aldınız mı? Siz hiç hayatınızda kavgaya girdiniz mi? Siz hiç hayatınızda ölümle bu

Burun buruna geldiniz mi? Menderes'in akıbeti gözünüzün önünde dururken hayatınızda hiç canınızdan, serinizden vazgeçecek bir harekete dahil oldunuz mu?

0: Hatta idam edilmeyi göze alarak gibi. Peki bizi acımasızca, bizi insafsızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere kulp takmak dışında Allah aşkına hangi marifeti icra ettiniz?
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Mutlu akşamlar değerli tarih severler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özge Nur Reyhan Güler. Tarih bazen savaşların, bazen imparatorlukların, bazen de büyük liderlerin hikayesi olarak anlatılır. Ancak devletleri, toplumları ve hatta bugün hala devam eden siyasi tartışmaları şekillendiren asıl güç fikirlerdir. İşte bu akşam Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar uzanan süreçte Türkçülük ve milliyetçilik düşüncesinin nasıl şekillendiğini, devlet politikalarıyla nasıl kesiştiğini, nerelerde ayrıştığını, hangi tartışmaların merkezinde yer aldığını konuşacağız. Bu akşam yakın tarihimizin en çok tartışılan konularından birini belgeler, olaylar ve dönemin tanıkları ışığında ele alacağız. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. An ve zamana başladık değerli tarihseverler. Hoş geldiniz. Bu akşam Türkiye'nin yakın tarihine yön veren düşünce akımlarından birinin izini süreceğiz. Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki ideolojik arayışları, dönemin aydınları arasındaki fikir mücadelelerini, devlet ve entelektüeller arasındaki gerilimleri, savaş yıllarının oluşturduğu atmosferi ve toplum üzerindeki etkilerini tartışacağız. Arşivlerden, dönemin gazetelerinden, tartışmalardan, unutulmuş polemiklerden hareketle dönemin ruhunu anlamaya çalışacağız elbette. Çok önemli bir konuğum var. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ramazan Erhan Güllü hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Bu kadar yoğunluğunuzun içerisinde önemli bir konuyu beraber tartışacağız.
1: Ben teşekkür ederim davetiniz için.
0: Çok teşekkür
1: ederim.
0: Umarım
1: güzel şeyler konuşacağız.
0: Evet eminim hocam. Elbette öncelikle etiketimizi hatırlatmak istiyorum. X platformu üzerinden ve En Sosyal üzerinden etiketimiz Türkçülük. Türkçülük etiketine yazarsanız Ramazan Erhan Güllü hocama sorularınızı iletmiş olacağım ve hemen kitabımızı göstermek istiyorum. Hocamın yeni kitabı bizlerle beraber aynı zamanda bugünkü programımızın referans kitabı. Türkiye'de Türkçülük ve Milliyetçilik Tek Parti Dönemi 1923 dediğimiz gibi 1945 yılları arasında belgelerle arşivlerden bilgilerle ve tanıkların ifadeleriyle de ele aldığınız önemli bir kitap. Ötken yayınlarından çıkmış. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle bizim elimize geldi.
1: Ben teşekkür ederim. Umarım beğenerek okuyacaksınız.
0: Evet hocam bugün Türkçülük ve milliyetçiliği konuşacağız. Nerede ayrıldığını ve o fikrin o dönem nasıl şekillendiğini konuşacağız. Ve gerçekten çok emek verilmiş kitap. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Literatüre kattığınız için Ramazan Erhan Güllü hocamın yeni kitabının üzerinden konuşuyor olacağız bugün. Hocam hemen başlayalım çünkü çok fazla konuşacağımız konu var. Şimdi bir milletin sadece sınırlarla tanımlanmadığını, aslında onu ayakta tutanın görünmez bağlar olduğunu, yani Türkçülük, milliyetçilik gibi nerede ayrıldığını birazdan konuşacağız ama burada fikirlerin toplumları nasıl etkilediğine baktığımızda, şimdi Cumhuriyet'in ilk yılları yeni bir devlet inşa ediliyor, yeni fikirler, işte yeni bir kimlik, yeni bir aidiyet ve

0: aynı zamanda bir gelecek tasavvuru var. Burada da iki başlığımız var, kitabınızın da başlığı olan. Sık sık aynı anlamda kullandığımız aslında Türkçülük ve milliyetçilik. Bunu buradan başlayalım isterseniz. Aslında aynı şey mi bizim de anladığımız ya da günlük hayatta konuştuğumuz gibi? Yoksa aslında bu literatürde de çoğu zaman birbirinin yerine kullanılan bir şey. Belki de bunu ifade etmekte gerek. Yoksa tarih boyunca bu ikisi birbirinden farklı yol mu izledi? Buradan başlayalım.
1: Evet, öncelikle teşekkür ediyorum. Hem programa davetiniz hem de güzel girişiniz için. Aslında konunun en can alıcı noktasından başlamış olduk böylece. Türkçülük ve Türk milliyetçiliği birbirinden farklı şeyler midir? Biraz güncel tanımlar üzerinden başlayarak geriye dönersek eğer, günümüzde biz Türkçülük deyince şunu anlıyoruz. Türkçülük, Türk milletinin, Türk soyunun tarihi serüvenini, önceki kurduğu devletler ve şu anda Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında yaşayan diğer akraba topluluklarıyla birlikte bütün olarak kabul eden ve güncel olarak da Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında da Türk varlığının güncel politik meseleleri, siyasi meseleleri, entelektüel meseleleri hakkında kafa yoran ve onlarla temas halinde, irtibat halinde olmayı savunan bir anlayış olarak değerlendiriyoruz. Türk milliyetçiliği deyince ise aslında daha sınırlar içerisinde mevcut devletin yapısını, statüsünü ve bu sınır içerisindeki milli kimliği korumayı esas alan bir anlayıştan bahsediyoruz. Çünkü bu biraz bizim özellikle yakın dönemlerde değişen dünya konjonktürü içerisinde son noktasıyla ortaya koyduğumuz ya da geliştirdiğimiz bir ideolojik anlayış. Aslında Türkçülük ve Türk milliyetçiliği dediğimizde ortaya çıkışı itibariyle bu iki fikir de aynı şeyi ifade ediyordu. Yani Türkçülüğün ortaya çıkışını, ideolojik anlamda ortaya çıkışını, yani şunu da düşünmemek lazım. Bir ideolojik anlamda Türkçülükten bahsederken bundan önceki dönemlerde, yani 19. yüzyıl öncesinde kısacası Türkler arasında sanki milli kimliğin var olmadığı ya da bu kimlik üzerinden bir takım entelektüel, kültürel çalışmaların yapılmadığı gibi bir anlam da çıkmamalı. Bundan öncesi tabii ki vardı, fakat malum Avrupa'da gelişen hareketler, işte Fransız ihtilali ve Batı'da millet tanımlarının farklılaşmaya başlaması, Osmanlı'da da malum biz milleti dini anlamda kullanan bir toplumduk. Fakat özellikle gayrimüslim toplumların giderek Osmanlı'dan ayrışmaya başlaması, bir etnik bilinçlenmeye yönelmeleri ve Batı'daki gelişmelerden etkilenmeleri, Türkler arasında da buna büyük oranda bir reaksiyon da göstererek bir yeni millet tanımının ortaya çıkmasına sebebiyet verdi. Bu meşrutiyet dönemi Türkçülüğü içerisinde bu reaksiyonun önemli bir yerinin olduğu bir gerçek. Fakat bu tek başına Türk milletinin ya da Türkçülüğün, Türk milliyetçiliğinin bu reaksiyondan kaynaklandığını göstermiyor. Siz Osmanlı Devleti gibi çok uluslu bir devletin kurucu asli unsuru Türkler olarak aslında sınırlarınız içerisinde farklı toplulukları bir arada tutan, onları idare eden bir siyasi yapı içerisinde bunu siyasi bir modele çevirmiyorsunuz sadece. Fakat 19. yüzyıl Türk aydınlar için özellikle şu gerçeği ortaya çıkardı ki Türklerin de siyaseten olmasa dahi kültürel anlamda bir Türkçülük düşüncesi içerisinde hareket etmeleri gerekiyor. Çünkü diğer etnik bilinçlenmeler karşısında Türkler geri planda kalabilir endişesi doğuyor. Bu yüzden Türkçülük aslında meşrutiyet döneminde ortaya çıkışı itibariyle bir dil ve kültür tarih hareketi olarak ortaya çıkıyor. Siyasi bir hareket olarak değil. Cumhuriyet bu o dönemde başlayan ve gelişen işte Yusuf Akçuralar, Ziya Gökalpler vesaire büyük entelektüellerin yazdıkları eserler, ortaya koydukları fikirlerle gelişen, ortaya çıktıktan sonra gelişen Türkçülük akımını bir anlamda teoriden pratiğe geçiren bir siyasi hamle. Yani artık Cumhuriyet'le beraber Türkiye'de Türkçülük fikri bir kurucu ideoloji olarak ana akım düşüncelerin başında geliyor. Türkiye Cumhuriyeti kurucu ideoloji olarak Türkçülük üzerine kurulmuş, kurgulanmış bir milli devlet.
0: Milliyetçilik diyemez miyiz?
1: İkisini aynı anda kullanabiliriz. Bugün girişte bahsettiğim bu Türkçülük ve Türk milliyetçiliği ayrımı o dönem için kullanılan bir şey değil. Milliyetçilik ve Türkçülük aynı anlamda kullanılıyor.
0: Peki hocam, Mustafa Kemal Paşa'nın Türkçülük anlayışıyla Cumhuriyet'in ilk yıllarında, kuruluşunda. Sonraki yıllarda ortaya çıkan o Türkçü hareketlerin anlayışı arasındaki fark nedir? Nerede bir kırılma noktası?

0: yaşandı ya da yaşandı mı?
1: Kırılma yaşanıyor tabii. Evet, şimdi Türkçülük ve Türk milliyetçiliği aynı anlamda kullanılan tabirler. Fakat devleti yöneten kadro, başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere, doğal olarak yeni kurulmuş bir ulus devlet, bir milli devlet içerisinde, var olan sınırlar içerisinde milli kimliği güçlendirme kaygısındalar öncelikli olarak. Yani dolayısıyla savaştan çıkmışsınız, Birinci Dünya Savaşı sonrası yaşananlar malum, arkasından bir milli mücadele verilmiş. Bu milli mücadelenin ardından Lozan'la beraber bir milli devlet kurulmuş ve bu devlet dünyaya kabul ettirilmiş. Siz bu mücadelelerin ardından kurduğunuz bir milli devlet içerisinde önceliğiniz, sınırlarınız içerisinde var olan unsurları ortak bir milli kimlik etrafında tutmak ya da güçlendirmek, bu milli kimliği. Bu şu anlama gelmiyor aslında. Yurt dışıyla bütün bağları kopardık anlamına elbette gelmiyor. Bunun kültürel anlamda özellikle birçok ilişki ve bağlantının devam ettiğini gösteren örneklerimiz var. Fakat devlet için öncelik sınırlar içerisinde bir güçlenme ve milli yapılanma. Çünkü Birinci Dünya Savaşı sonrası malum işte milli mücadele ve bizim Lozan'la dünyaya kabul ettirdiğimiz, tescillediğimiz milli devletimiz şöyle bir gerçeklikle de karşı karşıya. Dünyada yeni hesaplaşmalar için bir fırsat arama süreci devam ediyor. Yani iki savaş arası dönem, 1923-38-39 arası dönem, dünyada aynı zamanda o Birinci Dünya Savaşı'ndan kalan, yarım kalan hesaplaşmaların devam ettiği bir dönem. Bu dönemde gücünüzün ve var olan dengenizin farkında vararak bir şekilde öncelikle elinizdeki yapıyı güçlendirmeniz ve korumanız gerekiyor. Mustafa Kemal Paşa bunun için özellikle Türkçülüğün meşrutiyet döneminden itibaren gelen Turancı vurgularını bir hayalperestlik olarak görüyor ve bunlarla ilgili çalışma yapılmasını ya da bunların çok fazla gündeme getirilmesini istemiyor. Hatta Büyük Nutkunda, 1927'deki Nutkunda Turancılık düşüncesini biraz panislamizme benzetiyor ve bu panislamizm ve Turancılık gibi fikirler hayaldir, duygusal olarak güzel gelebilir fakat siyaseten uygulanma şansı yoktur diyerek özellikle vurguluyor. Ya kısacası Cumhuriyet'in resmi kurucu ideoloji olarak kabul ettiği Türk milliyetçiliğinin ana hedefi sınırlar içerisinde bir güç oluşturmak, sınırlar içerisinde bir milli yapı tesis etmek ve bunu güçlendirmektir. Dolayısıyla Türklük vurgusu milliyetçilikle eşit anlamlıdır fakat sadece ülke içerisini temsil eder. Sonraki yıllarda, 30'lu yıllarda çıkan muhalif Türkçülük diyebileceğimiz hareket biraz bu Turancı söylemleri ön plana almayı hedefleyecek ve arada nüanslar oluşmaya başlayacak zamanla ve Türkçülük ve milliyetçilik arasındaki ideolojik ayrım diyebileceğimiz noktalar bu yıllarda belirginleşecek.
0: Hocam anlamaya çalışıyorum. Çok uluslu bir devlet, yeni bir rejim. Şimdi Türk kimdir sorusu Cumhuriyet'in ilk yıllarında neden bu kadar hararetli gündeme geldi? Neden tartışılma ihtiyacı hissettiniz?
1: Yani şimdi biz Osmanlı'dan intikal eden bir toplum üzerine inşa edilmiş bir devletiz. Ve yıllarca kendisini Müslüman olarak ya da Osmanlı olarak tanımlamış bir toplumsal yapıdan, bir sosyolojiden bahsediyoruz. Fakat son dönemde, Osmanlı'nın son döneminde yaşanan olaylar, milli mücadele süreci vesaire bir milli devlete geçişte kaçınılmaz hale gelmiş. Buradan dönüşüm, bu Lozan sonrası dönüşüm bir kaçınılmaz bir milli devlet zaten. Fakat devlet ahaliye, özellikle bütün Müslümanlara Türk ismiyle hitap ederek ya da onları doğrudan bütün Müslümanları Türk olarak tanımlayarak milli devletin vazgeçilmez unsuru olarak bu Türk kimliğini nasıl diyeyim, tanımlıyor. Bu şekilde tanımlıyor. Yani devlet için aslında Türk demek, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan bütün Müslümanlar demek. Devlet Müslümanları Türk olarak tanımlıyor. Yani şunu yapıyor aslında. Türk soyuna bağlı olmak üzerinden belirlenmiş bir milli kimlik tesis ediyor. Şöyle bir örnek vereyim, daha açıklayıcı olabilir. Ne mutlu Türk'üm diyene sözünü Atatürk malum 30'ların ortasında 10. yıl nutkunda, yanlış hatırlamıyorsam 1933'te söylüyor. Ne mutlu Türk'üm diyene derken devlet aslında şunu kastetmiyor. Herhangi bir etnik unsurun ben Türk'üm dedim ama etnik kimliğin farklıdır gibi bir söylemle Türkiye'ye sadece vatandaşlık bağıyla bağlı olması gibi bir milli kimlik tanımlamasını kabul etmiyor. Ne mutlu Türk'üm derken aslında devlet, Türk soyuna, yani güncel tanımla söylersek Türk etnisitesine bağlı olmayı kabullenmeyi de tanımlıyor. Yani dolayısıyla Türkiye sınırları içerisinde yaşayan herkes ne mutlu Türk'üm diyene derken tarihi Türk soyunun bir parçası olarak bu topraklarda yaşadığını da kabullenmiş oluyor. Bu şu demek, bir ırkçı bir söylem olarak söylemiyor bunu devleti yönetenler. Çünkü zaten sonraki dönemdeki muhalif Türkçülükle aslında devleti yönetenlerin aralarındaki ideolojik farklılık da buradan kaynaklanacak. Türkçüler mesela şuna itiraz ediyorlar. Herkese ne mutlu Türk'üm diyene diyerek herkesi Türk soyunun bir parçası olarak kabul ederseniz Türk ırkını ikinci plana atmış oluyorsunuz bu defa diyerek buna tepki gösteriyorlar ve örneğin işte meşhur isim Nihal Atsız'ın büyük muhalifliğinin arkasında yatan sebeplerden birisi budur. Yani ırkçılık biraz var olanı korumak ve milleti genişletmek karşıtıdır. Var olanı koruyacaksınız. Türk Türk'tür. Ne mutlu Türk'üm diyerek o Türklüğün sınırlarını, çapını genişletemezsiniz. Fakat devlet öyle bakmıyor olaya. Devlet ülkesinde yaşayan bütün Müslümanları Türk olarak kabul ediyor. Çünkü bunu Osmanlı döneminin biraz Osmanlıcılık politikasıyla benzeştirenler de var. Entelektüeller arasında bence yanlış bir benzetme. Çünkü milli devlet içerisinde bu kimlik ulus devletin doğal bir sonucu zaten. Fakat bu sadece devletin milli yapılanmasına muhalefet eden farklı unsurlar tarafından değil, bizzat Türkçüler tarafından da eleştirilmiş bir politika. Yani kısacası Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra anayasayla belirlenmiş bir takım tanımlamalar çerçevesinde bu güçlendirilmekle beraber devlet için Türk demek ülke içerisinde yaşayan bütün Müslümanlar demektir. Müslüman ve Türk isimleri eşit anlamda kullanılır. Mesela 1924 Anayasası bizim ilk referansımızdır burada. Türk kimdir? 1924 Anayasası bunu tanımlar. Anayasaya göre işte Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür. Fakat burada ibare çok açık vatandaşlık bağından bahsediyor sadece.
0: Etnisite.
1: Vatandaş yok. Olarak Türksünüz diyor ama evet. Kimlik olarak Türk kimdir oradan çok bahsetmiyor. Şimdi buradaki eleştirilerin sebeplerinden birisi bu aslında. Çünkü devlet vatandaş olarak Türk'le kendisinin etnisite anlamındaki kullandığı Türk'ü çoğu zaman eşit olarak da kullanmayabiliyor. Bu farklılaşabiliyor. Devlet bunu uygulamaları içerisinde bütün Müslümanlar eşittir Türk olarak hayata geçiriyor. Bu yüzden sonraki dönemlerde sanki bu biraz daha devlet ırkçı bir politika izledi şeklinde eleştirilere sebebiyet veriyor. Halbuki tam tersine Türk ırkçılığını savunanlar da devletin bu uygulamasına muhalifler. Yani devlet burada bir ırkçı politika takip etmiyor. Devlet sadece milli devlet içerisinde vatandaşlığı Lozan'da asli unsuru Müslümanlar üzerinden tanımladığı için bu asli unsurun kimliğini de Türk olarak tanımlıyor.
0: Bu anlamda bu adlandırma Türkleştirme politikası mı denir? Katılma yani katılıp katılmadığınızı bilmiyorum ama sizin
1: bu devletin açıkça alanı... söylemi zaten.
0: Öyle mi?
1: Tabii yani İsmet Paşa, Mustafa Kemal Paşa, diğer yetkililer bunu 30'lu yıllara kadar açıkça ifade ediyorlar.
0: Türkleştirme politikası gidiyoruz diye. Evet. Peki Türk Ocakları tam olarak bu olayın neresindeydi Cumhuriyet döneminde?
1: Şimdi Türk Ocakları malum 1931'deki kapatma öncesinde doğal olarak yeni yönetimle olumsuz bir şeyler yaşamış olmalı ki kapatıldı gibi bir algı söz konusu.
0: Önce haklı. Oradan başlayayım isterseniz. Önce devlet tarafından destekleniyor sonra kapatılıyor. Neden kapatılıyor?
1: Şimdi şöyle devlet bu milli kimliği inşa ederken yani ulus devletin zorunlu bir sonucu olarak Türk kimliğini ve Türk milli tanımını inşa ederken doğal olarak önceki dönemlerden gelen Türkçü entelektüellerin fikirlerinden de faydalandı. Cumhuriyet ilan edildikten sonra Türk Ocakları 1920'de İstanbul'un işgali sonrası hem İstanbul'da hem de ülkenin birçok bölgesinde kapatılmıştı. Özellikle işgale uğramış bölgelerde. Bu bölgelerdeki ocaklar tekrar açılmaya başlandı ocak şubeleri. Ve Türk Ocakları'nın yeni devletten beklentisi aslında klasik dönem yani meşrutiyet döneminden gelen Türkçülük anlayışının buralarda devam edeceği devletin de Türk Ocakları'nın da kendisini varisi olarak kabul ettiği bu Türkçülük anlayışını temel politik olarak yürüteceği şeklindeydi. Fakat şöyle bir gerçeklik var. Devleti kuran, başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere devleti kuran kadro doğal olarak yeni bir milli devlet inşa ediyor ve bununla ilgili kanunlar, uygulamalar çıkartılıyor. Ve yeni bir gerçeklik var ortada. Dünyada değişen dengelerle beraber savaş sonrası dönemde yeni bir gerçeklik var. Ve işte en barizi az önce bahsettiğim Türkçülük içerisindeki Turancı görüşler. Devlet bu tür görüşlerin bir şekilde entelektüel hayatta özellikle baskın hale gelmesiyle kendisinin içeride uyguladığı bu milli devlet politikalarının zarara uğrayabileceğinden endişe ediyor. Bu yüzden de devletin de beklentisi Türk ocaklarının kendi politikalarına tamamen adapte olması. Yani Türk ocakları kendi anlayışlarının devlette egemen olacağını düşünürken ve beklerken devlet de kendisinin yaptığı yeni uygulamalara Türk ocaklarının adapte olarak orada aktif bir şekilde çalışmasını bekliyor. Tabii burada bir açık bir uyumsuzluk olduğunu söylemek doğru değil. Türk ocakları aslında başlangıçtan itibaren devletle uyumlu çalışmaya gayret gösterdiler. Fakat özellikle buralarda kırılma noktası, esas kırılma noktası 1929 yılıdır. Malum Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulduğu dönem. Bu dönemlerle beraber giderek özellikle muhalefete yönelik ilginin artması, Türk ocakları şubelerine kendilerini başka yerlerde ifade edemeyen bir takım siyasi grupların da dahil olmaya çalışmaları ve oralarda kendilerini ifade etmek arzusunda olmaları, ocakların bazı yerlerde kontrolü tam olarak sağlayamamaları gibi bir endişe sonuca da sebebiyet verecek. Ve dolayısıyla aslında Türk ocaklarıyla devletin sürdürdüğü milliyetçilik ortak bir şekilde devam etmekle birlikte siyaseten ocak şubeleri içerisinde bir takım eleştiriler de görülmeye başlanacak. Özellikle bunu Serbest Cumhuriyet Fırkası sürecinde göreceğiz. Ve 1931'de en önemli şey tek parti iktidarının sistemleşmesi. İşte basın kanunuyla ülkede yeni bir basın sistemi kurulması. Malum biz bunu Cumhuriyet tarihi içerisinde de ifade ederiz. 1923 ile 1931 arası aslında tek partinin, tek parti iktidarının bir ön aşaması gibidir. İki defa çok partili hayata geçiş teşebbüsü var. 1931 sonrası tek parti iktidarı sistemleşti. Ve bununla beraber artık devlet, Cumhuriyet Halk Fırkası, ülkedeki bütün sosyal ve kültürel kurumların da fırkanın bir unsuru, bir parçası olarak hareket etmelerini istiyor. Dönemin siyasi şartlarının getirdiği bir sonuç bu da. Hı hı. Ve bu çerçevede de Türk ocakları yerini halk evlerine bırakarak kapandı. Hı hı. Daha doğrusu kendisini feshetti. Bu şu anlama gelmiyor. Türk ocakları kapanıp kendisini feshederken Türkiye'de Türkçülük düşüncesi, Türk milliyetçiliği düşüncesi de kendisini feshetmiş olmuyor. Tam aksine Cumhuriyet Halk Fırkası ocakların doğrudan kendisine intikal ederek doğrudan bu fikrin uygulayıcısının kendisi olduğunu söylüyor bundan sonra. Bu tabii biraz Türkçülük ve milliyetçilik düşüncesinden ziyade dönemin siyasetinde devletin idari olarak yeni geldiği anlayışın bir sonucu. Şimdi bu günümüzden baktığımızda 2026 itibariyle baktığımızda elbette bütün güçleri kendisi üzerinde toplayan daha merkezi bir sistem kurmuş bir tek parti iktidarı var karşımızda. Bunun evet 30'lu yıllarda eleştirilecek başka politikaları da olabilir. Fakat şu gerçeği görmek lazım. O dönem itibariyle devletin kendisine iki savaş arası dönemde Avrupa'da özellikle gelişen siyasi akımlar, siyasi politikalar içerisinde kendisini en net olarak bu politikayla ifade edebileceğini düşündüğü bir dönem. Yani şunu demek istiyorum. Devlet şöyle düşünüyor. Avrupa'da yeni bir savaşa doğru giden bir hareketlilik var. İşte bir Sovyet-Rusya gerçeği var. Ve dünyada bu gelişmeler içerisinde hangi devletler güçlü ve kendi içlerinde bir istikrara sahip? Avrupa'yı düşünün. İşte biz Fransa'yı uzun yıllar kendimize birçok konuda referans almışız. Fakat Fransa o tarihlerde hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda çok da iyi bir durumda değil. Avrupa'nın birçok ülkesi bu durumda değil. Dünyada o sırada kendi içinde istikrar sağlamış ve ekonomik ve askeri anlamda güçlü temel olarak 3 ülke var. Birisi Sovyet Rusya, diğeri faşist İtalya, diğeri de nasyonal sosyalist Almanya. Yani daha otokrat ve merkezi devletler daha güçlü ve istikrarlı yapılara sahipler. Dolayısıyla siz de Sovyet Rusya'ya komşu ve Avrupa'da oluşabilecek bir durumda tehdidin başında bir ülke olarak kendinizi ne kadar çok koruyabileceğiniz, daha iyi koruyabileceğiniz bir sistem arayışı içerisindesiniz.
0: Türkiye 1930'larda Avrupa'daki değişken ve yükselen ideolojileri takip ediyor o zaman.
1: Takip ediyor. Yakında. Takip etmekle beraber kendince de buralardan küçük referanslar alarak ya da dünyadaki gelişmelerden örnekler alarak kendi içerisinde daha güçlü ve istikrarlı bir yapı kurmaya çalışıyor. Hmm. Bu şu demek değil tabii. Bununla ilgili o dönemde çeşitli entelektüellerin yazdığı işte Sovyet Rusya'dan örnekler almak isteyenler var. Faşist İtalya'yı kendisine rehber olarak gören aydınlar var. Almanya ile Türkiye'nin birçok anlayışını benzeştiren devlet adamları var ki işte örneğin en meşhuru Mahmut Esat Bozkurt. Almanya ile Türkiye'nin ekonomi anlayışını eşit görüyor mesela. Sadece diyor milliyetçilik anlayışlarımız biraz farklıdır. Onlar çok fazla ırk ve kan merkezli bir milliyetçilik savunuyor. Biz daha çok kültür merkezli bir milliyetçilik savunuyoruz. Ve aslında benzeriz diyor. Bunlar hep o Avrupa'daki ve dünyanın farklı yerlerindeki gelişen yeni siyasi akımların ve güç dengelerinin getirdiği bir şey. Buradan da Türkiye kendisini koruyacak yeni bir idari yapı tesis etmek istiyor. Hı. Yani bu tek parti iktidarının sistemleşmesini dünyadaki bu bağlam içerisinde okumak lazım.
0: Hocam bunu biraz daha uzun konuşmak istiyorum sizinle. Hı. O yüzden önce şu birkaç sorum daha var. Sonrasında biraz yapılandıracağım. Çünkü çok merak edilen bir şey. Kitabınızda detaylıca anlatmışsınız bunu. Türkçü kelimesi doğru bir kelime mi?
1: Doğru bir kelime.
0: Peki o dönemde bir insanın Türkçü sayılabilmesi için söylediniz tabii ama biraz da acaba farklı özelliklere sahip olması gerekiyor mu? Hangi özelliklere sahip olması gerekiyor? Spesifik bir etiket var mı?
1: Şimdi Türkçü olmak için öncelikle Türk'ün o dönem itibariyle bağımsız devletin sahibi olduğunu, yani devletin kurucu ve asli unsurunun Türkler olduğunu, Türklerin uzun bir tarihi serüvenin sonucunda bu milli devleti, cumhuriyeti kurmuş bir devlet olduklarını ve bunun devletin uygulamalarının bu Türklük esası üzerinden şekillenmesi gerektiğini savunmanız gerekiyor. Yani Türkçülük, ben Türk'üm diyerek işi bırakmıyor, bunun siyasi alana da yansıtılmasını istiyor. Şimdi devlet bunu milliyetçilik üzerinden ki 1931'e kadar resmi olarak da devlet kendisini Türkçü olarak tanımlıyor bu arada. Hem İsmet Paşa hem Mustafa Kemal Paşa hem dönemin farklı yetkilileri kendilerini 1931 yılına kadar resmi olarak Türkçü olarak tanımlamışlardır. Fakat resmiyetteki Türkçülük bu az önce bahsettiğim ülke içerisindeki milli birliği, milli yapıyı korumayı esas alırken Türkçe entelektüellerin büyük çoğunluğu Türk dünyasıyla da bir bağ kurmayı, özellikle kültürel anlamda bir bağ kurmayı savunuyor. Yani Türkçülük dediğinizde sadece milli sınırlar içerisinde bir devlette yaşamayı kabul etmiş olmuyorsunuz. Türkçü dediğinizde hem ülke içerisinde o milli kimlik üzerinden belirlenmiş siyasetlerin uygulanmasını savunuyorsunuz. Hem de eğer Turancı fikirleriniz de varsa Türk dünyasıyla da aynı şekilde kültürel ve siyasi birliktelik taraftarı olmanız gerekiyor. Yani ana görüşler bunlar.
0: Evet. Biz hep şey konuşuyoruz şu ana kadar, devlet, ideoloji, siyasetteki yeri, Türkçülüğün, Türk milliyetçiliğinin. Ama halkta, şimdi lütfen beni sertçe eleştirin eğer yanlışsam.
1: Estağfurullah.
0: Gerçekten doğaçlama bir soru soruyorum. Yani milli mücadeleden geçmiş bir sistem var.
1: Toplum var.
0: Milli mücadelede her kesimden insan, toplum, vatanını savunmuş, her etnisiteden. Halkta karşılığı nedir bu Türkçülük politikasının? Yani demiyor mu kardeşim, ben bu millete bağlıyım ve bu vatanı ben canım pahasına savundum. Neden bunu bana diretiyorsunuz? Demiyor mu, ben başka etnisiteye sahibim fakat milli, buraya ait hissediyorum, milliyetimi koruyorum fakat
1: tam
0: Türk değilim.
1: Tam aksine bu Türklük söylemi diğer...
0: Mantıklı bir soru mu emin değilim ama...
1: Güzel bir soru.
0: Halkta karşılığı...
1: Genel olarak tartışılan ana konulardan birisi zaten,
0: evet,
1: bu.
0: Evet, altta karşılığı ne bunun yukarıya?
1: Bu devletin burada Türk kimliğini ön plana çıkarırken vurguladığı şey... Siz başka hiçbir kimliğe sahip değilsiniz gibi bir vurgu üzerinden değil zaten. Şimdi milli devletsiniz. Bir milli devleti Osmanlı olarak tanımlayabilir miydi? Örnek olarak söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında yaşayan herkes Osmanlı'dır diyebilir miydik, diyemezdik. Şimdi saltanat kaldırılırken devlet bununla ilgili aslında ana mesajını veriyor daha 1922'de. Diyor ki Osmanlı Devleti'nin sahibi ve kurucusu olan Türkler idari yapılarını saltanat sisteminden hakimiyeti milliyeye çevirmişlerdir. Yani dolayısıyla Osmanlı'nın da kurucu unsuru olan Türkler, Türkiye Cumhuriyeti'nin de kurucu unsurlarıdırlar. Devleti kuran Türklerdir zaten. O halde devletin sahibi Türklerdir ve diğer Müslümanları da bu eşit kimlik içerisinde tanımlamaktadırlar. Bir milli devlet içerisinde farklı bir tanımlama zaten burayı milli devlet olmaktan çıkarırdı. Başka bir çaresi yoktu devletin. Türk olmak dışında neyle tanımlayabilirdi kendisini? Bu milli devletin kendisini inkar etmesi anlamına gelirdi. Devlet bunu söylerken sizin farklı kimlikleriniz ya da önceki dönemden beri kendinizi tanımladığınız başka sıfatlar yoktur demiyor. Ama diyor ki ben vatandaşlık üzerinden kimliğimi, vatandaşımı bu şekilde ifade ederim. Bu doğal bir sonuçtu. Şimdi bununla ilgili tartışmalar mesela 1925 yılında Şeyh Said isyanı sonrası doğal olarak o dönemin idari yapısı içerisinde problemlerin bariz olarak ortaya çıktığı dönemde İsmet Paşa bunu çok sert bir şekilde ifade ediyor. İsmet Paşa diyor ki eğer burada Türklerin bu devletin var olmasını istiyorsak biz bu politikayı uygulamak zorundayız. Bu bizim 2000'li yıllarda düşündüğümüz gibi bir etnik ve ırki kimlik sorunu değil aslında o dönemde. Devletin varlığı sorunu. Yani Lozan'dan sonra siz ulus devletinizi başka türlü ifade edemezdiniz ve başka türlü bir uygulamaya da dahil olamazdınız. Bu yüzden bunlar diğer Müslüman unsurların yok sayılmasından ziyade aynı kimlik etrafında ifade edilerek varlıklarını koruması için devlet açısından elzemdi. En azından benim görüşüm böyle. Buna itiraz edenler olabilir.
0: Peki hocam, Anadolu merkezli bir milliyetçilik anlayışı da var. Anadoluculuk denilen şey. Neden ortaya çıktı peki? Ve Türkçülerle neden karşı karşıya geldiler? Ne demek Anadoluculuk?
1: Şimdi aslında şuradan ifade edebiliriz. Biz bir resmi milliyetçilikten bahsediyoruz. Şimdi milliyetçilikleri aslında önce bir sınıflandırmak gerekiyor. Cumhuriyet'in ilanından sonra önce bir resmi milliyetçilik anlayışımız var. Bu sınırlar içerisinde milli kimliği güçlendirmeyi hedefleyen ve devletin uyguladığı resmi milliyetçilik. Bir de öncelikle Türk Ocakları çevresinde, Türk Ocakları kapandıktan sonra da çeşitli fikir dergileri etrafında örgütlenen Türkçü fikir adamları var. Onların yürüttüğü bir klasik Türkçülük anlayışı var. Fakat bunlar tek kol değil. Bu Türkçülük anlayışlarının farklı, kendi içlerinde farklılaşan yönlere de var. Mesela Türkçüler arasında da işte ırkı merkeze almakla beraber resmi milliyetçilikle çatışmayan gruplar var. İşte Bozkurt dergisi var, Ergenekon dergisi var, Rehavos Türkkan grubu. Bunlar resmi milliyetçilikle daha uyumlu topluluklar. Ya da ne bileyim Nihal Atsız gibi daha sert söylemlerle ırkçı bir milliyetçilik savunan gruplar var. Şimdi Anadoluculuk aslında daha Birinci Dünya Savaşı döneminde 1917'de ortaya çıkmış bir hareket. Ve Anadoluculuk entelektüel olarak da güçlü bir harekettir. Hatta etkileri günümüze kadar ulaşır. Günümüzde de Anadoluculuk düşüncesini savunmaya devam eden entelektüellerimiz var. Anadoluculuk şunu söylüyor aslında. Evet, biz Türk ırkına mensup bir topluluğuz. Anadolu Türkleri olarak, Oğuzlar olarak. Fakat biz Anadolu'ya geldikten sonra 1071 ve sonrasında Anadolu'nun asli unsuru olan diğer farklı topluluklarla kaynaştık. Ve Anadolu'yu tamamen bir Müslüman toprağı haline getirdik. Ve dolayısıyla Anadolu'ya gelen Türkler egemen güç kendileri olmakla birlikte bu topraklarda yaşayan diğer Müslüman unsurlarla kaynaştılar ve bir Anadolu milleti tesis ettiler. Ve dolayısıyla biz sınırlarımızı korumak için bir Anadolucu milliyetçilik sürdürmeliyiz. Fakat dikkat edin, mesela bu tartışmalar az önce bahsettiğiniz Türk kimliği ve halktaki bunun karşılığıyla ilgili de bir referans olabilecek bir durum. Mesela 30'lu yıllara kadar kendilerini doğrudan Anadolu milleti ve Anadolucu milliyetçi olarak tanımlayan bu grup, 30'lu yılların başından itibaren evet biz Anadoluculuk anlayışına devam ediyoruz fakat Anadolu'da yaşayan millet de Türktür, Anadolu Türkleri milliyetçiliğidir demeye başlayacaklar. Çünkü onlar da şu gerçekle karşılaşıyorlar. Milli devlet sınırları içerisinde bu tür, tırnak içinde söylüyorum, daha yapay tanımlamalarla milleti bir arada tutmanız imkanı yoktur. Bunun ismini de koymanız lazım. Dolayısıyla devleti kuran unsur Türklerse, buradaki devletin isminde Türk olması, milletin isminde Türk olması şaşılacak bir durum değil. Dolayısıyla onlar da Anadolu Türkleri milliyetçiliği demeye başlayacaklar. Şimdi daha muhafazakar bir gruptur Anadolu milliyetçileri. Resmi tezlerle biraz bu muhafazakar görüşlere dolayısıyla ayrışırlar. Çünkü resmi milliyetçilik biraz daha seküler vurgusu yüksek olan bir milliyetçilik anlayışıdır. Türkçülerden ayrışırlar çünkü Turancılığa karşıdırlar. Ziya Gökalp'i dahi bir Türkçü ve milliyetçi olarak kabul etmezler. Onu çok radikal bir Turancı olarak görürler ve Türkçülük içerisinde Ziya Gökalp'in ve onun destekçilerinin daha ayrıştırıcı bir rol oynadığını düşünürler. Bununla beraber milliyetçinin bir kanadı olarak uzun yıllar etkin olmaya devam etmişlerdir. İşte önemli fikir adamları da vardır. O dönem itibariyle işte Hilmi Ziya Ülken en bilinenleri, Remzi Oğuz Arık gibi isimler Anadoluculuk fikrinin önde gelen entelektüelleridir. Anadolu Türkleri söylemi üzerinden ve Anadolu Türkçülüğü üzerinden politikalarını günümüze kadar

0: sürdürmeye devam ettiler. Yani Anadoluculuk halen bir milliyetçilik kolu olarak entelektüel hayatımızda var.
1: Entelektüellerden etkileniyor mu siyaset, halk bu mutlaka, tabirler oluşurken ve yerleşirken?
0: Mutlaka etkileniyor. Şimdi mesela Anadolucu entelektüellerin kendisi de etkileniyor. Mesela Mehmet Halit Bayrı isimli meşhur bir önce Anadolucu olan sonradan daha radikal Türkçülüğe kayan bir entelektüelimiz vardı. Halk bilimcidir kendisi aslında. Mesela 1923'te yazdığı bir yazıda az önce bahsettiğiniz eleştiriye benzer şeyler dile getiriyor. Burada bir Türk milleti değil de Anadolu milletinden bahsetmemiz gerekir diyor. Fakat 1928'de yazdığı yazıda, 1930'da yazdığı yazılarda hayır biz hata yapmışız diyor. Eğer buraya Türk demezsek birlikleri sağlayamayız. Bu milletin adı Türk milletidir diyor. Onlar da etkileniyorlar. Yani yaşadıkları süreç de etkiliyor. Var olan gerçekliği zamanla farklı cephelerden de görmeye başlıyorlar. Yani dolayısıyla siyaset üzerinde de etkili olabiliyorlar. Belki programın ilerleyen dakikalarında konuşacağız. Anadoluculuk belki birçok kişinin tahmin edemeyeceği bir şekilde İkinci Dünya Savaşı yıllarında Cumhuriyet Halk Fırkası içerisinde çok güçlü bir harekettir. CHP içerisinde bir kanadı vardır. Hatta bakanları ve milletvekilleri vardır. Ama Türkçüler CHP içerisinde etkili olamamışlardır mesela. Siyaseten de mevcut iktidarla bu tür gruplar bazen uyuşup bazen ayrışarak çatışmalı ya da uyumlu süreçler yaşayabiliyorlar. Dolayısıyla bunları biraz bu dönem içerisinde doğal fikri gelişimler olarak değerlendirmek lazım.
1: Türkçülük deyince ilk referansı Ziya Gökalp mi almalıyız?
0: Şimdi bu tabii biraz kişinin kendi baktığı cepheden gelişen bir şey. Bana göre, yani benim kendi anlayışıma göre Türkçülüğün geçmişte de bugün de referans alınabileceği en büyük isim Ziya Gökalp. Yani Türkçülük bence var olan birçok fikri mücadelesini ya da zaman zaman yaşadığı çeşitli krizleri aşabilmek için referans olarak dönüp dönüp Ziya Gökalp'a müracaat etmek durumunda. Ama tabii ki bunun karşılığında işte Yusuf Akçura diyenler de var. Ne bileyim Nihal Atsız diyenler de var. Benim bakış açım Gökalp'e daha yakın. Ancak şunu da şöyle görmemek lazım. Yani ben Gökalp derken mesela Akçura'yı ya da diğerlerini de inkar etmiyorum.
1: Etmiyorsunuz.
0: Ana akım olarak çeşitli entelektüeller daha ön plandadırlar. Gökalp bence birçok kişinin müttefik olarak Türkçülüğün önemli bir kanadı olduğunu kabul edeceği bir isim.
1: Gökalp hiç biz yanlış düşünmüşüz demiş mi literatürde geçmişe baktığınızda?
0: Tam tersine şöyle, şimdi bunlar aslında daha önceki programlarımızda da benzer şeyler konuşmuştuk belki. Şimdi Gökalp bize tarihi gerçekliği yazdıklarıyla ve kendi hayatıyla da gösteren bir entelektüel. Ben biraz da onun o tavrından dolayı Gökalp'i çok severim. Şimdi birçok yerde sık sık vurguluyorum. Gökalp'in meşhur bir eseri vardır. Türkleşmek, İslamlaşmak, Muhasırlaşmak. Hı hı. Balkan Savaşları'ndan sonra kalem almıştır bu kitabı. Çünkü halen bir Osmanlı tebaasısınız. Sınırlarınız içerisinde hem Türk olmayan Müslüman hem de gayrimüslim birçok unsur var. Ve siz devletin sahibi olarak, Osmanlı Devleti'nin sahibinin ve kurucusunun Türkler olduğu konusunda kimsenin şüphesi yok. Burada bir politika üretmeye çalışıyorsunuz ve Gökalp bu kitabıyla hem Osmanlı olmayı, hem Türkleşmeyi, hem de Müslümanlaşmayı söylüyor. Fakat aynı Gökalp 10 yıl sonra 1923'te yazdığı kitapta Türkçülüğün esaslarından bahsediyor. Çünkü artık milli devletsiniz. Bu milli devlete geçiş sürecini, o 10 yıllık serüveni bildiğiniz zaman Türkçülüğün de neden Cumhuriyet'in kurucu ideolojisi olduğunu ve de Cumhuriyet'i kuranların neden Türk kimliğini asli unsur olarak, bütün Müslümanları Türk olarak tanımladıklarını o 10 yıllık serüven içerisinde daha sağlıklı değerlendiriyorsunuz. Dolayısıyla Gökalp sadece kitapların içeriğiyle değil, başlıklarıyla dahi bize mesaj veren büyük bir entelektüel.
1: Rehber oluyor. Haklısınız hocam. Kısa bir araya gidelim. Ardından önemli konuları konuşmaya devam edeceğiz. Tamam. Kısa bir ara. Ardından buradayız. Ayrılmayın.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Devam ediyoruz An ve Zaman'a. Profesör Doktor Ramazan Erhan Güllü hocamla beraber Türkçülük ve milliyetçilik ideolojisini konuşuyoruz. O dönemde birbirleriyle hangi anlamda ayrışmışlar ya da benzeşmişler ve toplumları, siyaseti, ideolojiyi nasıl etkilemiş bütün detaylarıyla anlatmaya çalışıyoruz. Türkçülük etiketine yazıyorsunuz. Sorularınızı arada aldım, okudum. Notumu da aldım. Soracağım hocalarıma. Hocam devam edelim. Şimdi 1930'larda birinci bölümde girmiştik ufak. Biraz daha detaylandıralım istiyorum. O Türkiye, Avrupa'daki o yükselen ya da değişen ideolojileri izliyor dediniz. İşte Fransa, İtalya, Sovyetler. Hı hı. Şimdi Cumhuriyet Halk Fırkası'nın o Fransız radikal sosyalistlerle ilişkisi var mıydı? Etkilendiler mi? Bunları biraz hani yeni bir rejimin oluşum sürecini dışarıdan alınan referanslarla nasıl yapılandırıldığını biraz anlamaya çalışıyorum.
3: Şimdi şöyle, bu Cumhuriyet Halk Fırkası için ya da 30'larda devletin uyguladığı politikalar için herhangi bir devletin ideolojisini ya da rejimini birebir örnek aldığı demek kesinlikle doğru olmaz. Fakat doğal bir siyasi gelişme olarak devlet Fransa'yı da, İtalya'yı da, Almanya'yı da, Sovyet Rusya'yı da takip etmeye çalışıyor ve kendince buralardan örnekler de almaya çalışıyor. Fatih Rıfkı Atay gibi, Cumhuriyet Gazetesi'nin sahibi Yunus Nadi gibi önde gelen entelektüeller, ki bunların çoğu da milletvekili aynı zamanda. Şimdi onlar kendilerini daha çok sola yakın, sol görüşlere yakın olarak ifade eden isimler ve onlara bakarsanız eğer Türkiye'nin aslında rejim olarak kendisine referans aldığı ve ortak faaliyetler yürüttüğü ana siyasi grup Fransa'daki radikal sosyalistlerdir. Hı hı. Fakat ya bu arada devlet yetkililerinde Atatürk'ün de mesela onların liderinin Türkiye'yi ziyareti var. Atatürk de onlarla görüşüyor. Fikir alışverişinde bulunuyor vesaire. Fakat bunlar doğrudan oradan etkilendi ya da onlardan referans alarak Türkiye kendisine yeni bir yol çizdi denilecek uygulamalar değil. Türkiye hem savaş, iki savaş arası dönemde hem de savaş başladıktan sonra kendisini dünyadaki bütün gruplarla bir şekilde temas eden, onlarla ilişki içerisinde olan, fakat hiçbirisine doğrudan bağlı olmayan, kendi bağımsız idaresini ve ideolojisini oluşturmuş bir devlet olarak tasavvur ediyor aslında. Ve dolayısıyla bu tür grupları, yani Türkiye'yi 1930'lardaki siyasi yapısı itibariyle ne Fransa'ya, ne Almanya'ya, ne İtalya'ya, ne Sovyet Rusya'ya benzetmek doğru olmaz. Fakat aydınlar arasında bunları destekleyen birçok isim vardır. Ve çoğu da Mustafa Kemal Paşa'ya da yakın isimlerdir. Şimdi burada Mustafa Kemal Paşa'nın biraz liderliği ve onun olaylara yaklaşımı üzerinden bakmak lazım bence olaya. Örneğin yine belki birazdan daha konuşacağız. İşte Kemalizm, Kemalist ideoloji ya da Kemalist milliyetçilik diye tanımladığımız şey de buradan, bunlardan etkilenmiş bir şey. Yani Atatürk şunu yapmıyor aslında. Kemalizmi katı bir ideolojik doktrin olarak toplumun önüne sunmuyor. Ya da Kemalizmi, bizim bugün Kemalizm dediğimiz düşünceyi, fikri, ideolojik yapıyı nasıl tanımlarsanız, dünyadaki herhangi bir siyasi fikrin benzeri ya da oradan etkilenmiş bir yapı olarak ortaya koymuyor. Kendisi bununla ilgili bir tanımlama da yapmıyor. Fakat farklı görüşlerden birçok kişinin bununla ilgili tanımlamalar yapmasını doğru buluyor, bir kısmını destekliyor, bir kısmını sadece aşırıya gittiğini düşündüğü, bazı uç noktalara ulaştığını düşündüğü fikirlere müdahale ediyor sadece. Fakat kendisi bir tanımlama yapmıyor. Bunu şunun için yapıyor aslında. Temel referansı Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye'de hem sistemin gelişmesinde hem ideolojik olarak devletin resmi ideolojisinin gelişmesinde ana referansımız milli mücadele ve cumhuriyetin kuruluşu sonrası yaptığımız inkılaplar. İnkılaplara ve milli mücadele sürecine bağlı kaldıktan sonra birçok ideoloji tartışılabilir, görüşülebilir ve devlet de kendince bunların içerisinden uygun gördüğü yönleri kendisine referans olarak alabilir. Bu yüzden mesela ben kitapta bu ideolojik tartışmalara kısmen girdim ve benim de doğru bulduğum görüş, Kemalizm bir ideoloji midir? Evet, bir ideolojidir. Fakat pragmatik bir ideolojidir. Kendisini yani bir sosyalizm gibi, kapitalizm gibi, komünizm gibi, faşizm gibi ana doktrinleri olan bir yapı haline çevirmemiştir Mustafa Kemal.
2: Bir yönetim modeli olarak alamaz mıyız?
3: Yönetim modeli olarak alabiliriz. Fakat dayanağı inkılaplar, Türkiye'nin kendi yaptığı inkılaplar ve kendi yaşadığı milli mücadele süreci sonrası oluşan kendi sistemidir. O yüzden mesela Kemalizm hakkında yazılmış eserlere ya da Kemalizmin uygulamalarına bakarsanız sürekli benzemezliğini, yani Türkiye'deki rejimin başkalarına benzemezliğini vurgular. O anlatılar ve Mustafa Kemal Paşa da bunu desteklemişti. Yani dolayısıyla evet, diğer devletlerin çoğuyla teması var. Türkiye'nin doğal olarak var. Ve siz bu dünya sistemi içerisinde hem var olmayı hem kendinizi korumayı tasarlıyorsunuz. Ve dolayısıyla sizin onlarla bir şekilde temas halinde olmanızın çok doğal olması kadar kendi sisteminiz içerisinde onlardan iyi, doğru gördüğünüz yönleri almanız da doğal. Fakat bu doğrudan oradan bir kopyalama hareketi olarak değerlendirilemez. Mesela burada resmi milliyetçiliğin de sonraki dönemlerde Kemalist milliyetçilik olarak da tanımlanan resmi milliyetçilik anlayışının da ana argümanlarını daha iyi görüyoruz mesela. Örneğin Cumhuriyet Halk Fırkası programlarında vatan kavramının tanımlanması. Özellikle Anadolu'da Türklerin tarihi vatan olarak Anadolu'da, ki Türk tarih tezinde bunu vurgulayacak, Türklerin tarihi vatanı olan Anadolu'da sınırlar içerisinde kendisini koruyan ve geliştiren bir milli devletin sınırları özellikle bahsedilir. Millet dediğimiz şey de bu sınırlar içerisinde yaşayan ve tarihi, kültürel bağları olan topluluk olarak ifade edilir. Yani dolayısıyla devlet dünya dengesi içerisinde kendi milli tanımlamasını da bu yaşanan siyasi maceralardan bağımsız görmediğini ifade eder zaten, ama kendisini korumaya alır. 30'larda devletin bu korunma politikasını dikkate almamız lazım. Bu yüzden çok farklı örnekler üzerinden değerlendirme yapabilirsiniz. Yani Türkiye'de maalesef bu yıllar çok sağlıklı değerlendirilmiyor bence. Örnek olarak söylüyorum, işte Moïse Cohen diye bir aydınımız var, işte Yahudi entelektüellerden birisi. Bana sorarsanız fikirlerinin büyük çoğunluğunda çok fikri anlamda da ne rejime ne de milliyetçilik anlayışına çok da büyük bir katkısı yok. Fakat Cohen dönemin şartları içerisinde kendisini sistem içerisinde var etmeye çalışan bir figür ve hem Kemalizm hakkında hem Türkçülük hakkında yazılar, kitaplar yazmış. Mesela Mustafa Kemal Paşa buna müdahale etmiyor. Onun kendisini tanımlamasını ona bırakıyor. Fakat bu şu demek değil, onu yazdı diye efendim bu rejimi inşa edenler, bu milliyetçiliği inşa edenler arasında farklı gruplar vardı, o zaman bunu başkaları yönlendirdi. Böyle bir şey yok ortada. Türkler arasında da bir sürü benzer fikirler yazanlar var. Ya da farklı bir örnek, Mahmut Esat Bozkurt kitabında nasyonal sosyalizm ve Almanya övgüsünden geçilmiyor. Şimdi buradan bakarak biz Türkiye 1930'lu yıllarda Almanya gibi bir devletti diyebilir miyiz?
2: Yok.
3: Diyemeyiz. Yani Mustafa Kemal Paşa'nın büyük liderliği buradan geliyor bence. Bunların hepsini kendi içlerinde aydınların görüşleri olarak serbest bırakıyor. Fakat uygulamada kendisi bunlardan ne kadar etkilendi ya da bunlarla ilgili nasıl bir politika hayata geçirdi? Bizim için mühim olan bu. Buna baktığımızda böyle bir şey görmüyoruz. Dolayısıyla yazılan her metni dönemin sanki katı bir uygulamasıymış gibi değerlendirmek bizi yanlışlığa götürüyor. Bu yüzden mesela benim Türkçülük konusuyla ilgili de kitapta vurgulamaya çalıştığım husus buydu. Mustafa Kemal Paşa bunları yaparken kendisini Türkçü olarak ifade eden bir devlet adamı. Fakat bu Türkçülüğünü söylerken gerçekçilikten kopmamaya çalışıyor kendisi açısından, haklı. Devleti yöneten ve o dünya dengesi içerisinde var olmaya çalışan sizsiniz. Bizim bir hocamızın tabiriyle küfe sizin sırtınızda. Kenardan size fikri destek vermeye çalışan çeşitli aydınların, entelektüellerin, bunlar tabii ki çok değerli. Fakat yönetimin ne yaptığını biz anlamaya çalışıyorsak eğer, yönetim bütün bu veriler ortasında nasıl bir sonuç çıkardı, bu gerçekliği görmemiz lazım. Bu yüzden ben Türkiye'nin evet bugünden 2026'dan baktığınızda bize bazen çok radikal görünen, eleştirilmesi gereken olarak değerlendirdiğimiz uygulamalar var. Fakat dönemin dünyasına ve o dönemde 2. Dünya Savaşı'na giden süreçte var olan gerçekliğe baktığınızda, bunu dikkatle incelediğinizde Türkiye'nin bu süreci gayet sağlıklı yürüttüğü kanaatindeyim.
2: Hocam az önce Türk tarih tezine işaret ettiniz. Neden Türk tarih tezi ortaya atıldı? Türklerin dünya medeniyetindeki rolünü nasıl tanımlıyor bu tez? Nedir
3: şimdi,
2: bu tez?
3: Şurada şöyle bir giriş yapayım. 1923'te Mustafa Kemal Paşa'nın Adana'da bir beyanatı vardır. Yine kitapta bundan bahsettim. O sözü de çok meşhurdur. Der ki Anadolu, Türkiye tarihte Türktü, halde Türktür ve ebediyen de Türk olarak kalacaktır. Atatürk'ün meşhur sözlerinden birisi. Şimdi bunu neye dayanarak söylüyor? İşte Adana'da esnaf ziyareti sırasında milli mücadele sırasında yaşanan çatışmalar dolayısıyla Ermeniler büyük oranda Anadolu'yu terk etmişler.

Adana'da da ciddi bir Ermeni nüfus vardı malum. Orada esnaftan birisi diyor ki efendim bizim buradaki sanat kollarımızın vesairenin büyük çoğunluğunu Ermeniler kendi sanatları olarak bize anlatıyorlar. Ve diyorlardı ki bize burada da biz olmasaydık bu sanatlar gelmezdi. Bunu eleştirmek için Mustafa Kemal Paşa sözü söylüyor ve orada bu vurguyu özellikle yapıyor. Diyor ki Anadolu kadim bir Türk yurduydu. Asıl o unsurlar sonradan geldiler buraya. Biz her zaman burada vardık. Bu Türk tarih tezinin de ana görüşlerinden birisi. Şimdi Türk tarih tezi dediğimiz şey temel olarak şunu bilmemiz lazım. Politik bir hamledir Türk tarih tezi. Neye politik bir hamledir? Yine 30'ların dünyasında özellikle Avrupa'da 19. yüzyıldan beri gelişen Türklerin aslında ikinci sınıf ırk, sarı ırk olarak değerlendirildiği ve Avrupa'nın siyasi iklimi içerisinde var olmamaları gerektiğini savunan bir görüş vardır Avrupa'da gelişen. Bir de milli mücadele sonuna kadar Osmanlı'nın son döneminden beri yaşadığımız faciaları düşünürseniz ki facia kelimesini kullanırken düşündüm gerçekten daha kötü kelimelerle ifade etmemiz lazım o dönemde milletin başına gelenleri. Buralardan çıkmış Türk milletinin bir özgüvensizliği var kendi içerisinde. Şimdi siz Atatürk'ün ve milli mücadelenin, Cumhuriyet'in kurduğu milli devleti, o Türk tanımını vesaireyi düşünürken bütün bunları bir arada düşünmemiz lazım ve böyle düşününce o Türk milleti vurgusunun neden önemli olduğu daha sağlıklı bir şekilde ortaya çıkar. Bir yandan Avrupa'da özellikle Batı'da gelişen siyasi fikirlerle Türklerin Batı siyasi yapısı içerisinde yer almaması gerektiğini savunan ve Türkleri dışlayan bir görüş var. Bir taraftan da toplumunuzda bir özgüvensiz bir hareket var. Ekonomik olarak zayıfsınız vesaire. Mustafa Kemal Paşa Türk tarih teziyle bir ilmi anlamda ortaya bir takım fikirler koymayı tek başına hedeflemiyordu. O hem Batı'daki bu Türklerin ikinci sınıf oldukları tezine itiraz etmek hem de içeride Türk milletine bir özgüven aşılamak istiyordu. Yani siz evet son Osmanlı'nın son döneminde çok kötü şeyler yaşadık ama bizim tarihimiz sadece bunlardan ibaret değil. Biz zaten Anadolu'nun asli unsurları Hititlerden beri gelen bu Anadolu'daki milli kültürel varlık zaten bizimdir. Hatta buradan yola çıkarak dünyaya medeniyetin yayılmasını sağlayan gelişmeler Türkler sayesinde ortaya çıkmıştır. İşte atın evcilleştirilmesinden tutun da bir takım tarım aletlerinin kullanımına kadar. Şimdi bu şöyle düşünebiliriz. Buna benzer tezler aynı yıllarda birçok millette var. Ve Mustafa Kemal Paşa bunların hepsinden haberdar. Yani oradan kitaplar çevirttirmiş, kendisi takip etmiş, okumuş. Bunu tek başına bir ilmi gerçeklik olarak dünyaya tanıtmak gibi bir kaygısı yok tek başına. Bunu tabii ki yaptığı politikacısı da bunu bir ilmi olarak savunuyor. Fakat esas hedef politik bir hamle. Hem Batı'ya mesaj vermek hem de kendi insanınıza bir özgüven vermek. Bu yüzden Türk tarih tezi bize şunu söylüyor. Türkler Türkistan'dan işte ilk çağlarda bir iklim krizi dolayısıyla dünyaya dağıldılar. Bu dağılmadan önce orada çok ileri bir medeniyete sahiptiler. İşte atı evcilleştirmişlerdi, tarım yapıyorlardı, aletler kullanıyorlardı. Bu iklim krizi dolayısıyla dünyanın birçok bölgesine dağılınca yeni gittikleri bölgelere bu sahip oldukları medeniyet unsurlarını da yaydılar. Ve dolayısıyla dünyadaki medeniyetin öncüsü konumuna geldiler. Anadolu'ya da ilk gelen topluluklardan oldular. Ve dolayısıyla Anadolu'daki ilk medeniyetleri de Türkler kurdular. Bugün elbette ilmi açıdan baktığınızda bu tezle ilgili birçok eleştiri yapılabilir. Fakat bunları biraz o dünya konjonktürü içerisindeki hedefleriyle görmemiz lazım. Sonraki dönemlerde bu politik olarak da farklı yerlerde kullanıldı. Benzer olarak dil teorisi de aynı şekilde. Dünya dillerinin Türkçeden çıktığı, güneş dil teorisi vesaire, dillerin de Türkçeden yayıldığı ifadesi de aynı şekilde aynı amaca hizmet eden görüşlerdi. Bunlar da dünyada farklı milletlerin de zaman zaman dile getirdikleri görüşlerdi. Bunu da politik olarak Türkiye kullandı. Bunu biz bugün bir ilmi gerçeklik mi değil mi şeklinde değil de dönemin siyaseti içerisinde ne anlam ifade ediyordu üzerinden anlamaya çalışırsak bizim için daha sağlıklı sonuçlar verir. Bir de şöyle bir noktayı daha vurgulamak lazım bu konuda. Şimdi Türkiye Türkçülüğü kurucu ideoloji olarak belirlemiş bir devlet. Halkçı bir devlet ve aynı zamanda da batıcı bir devlet. Yani biz Osmanlı'nın son döneminden beri Batı toplumunun içerisinde yer almaya çalışan bir devletiz. Tanzimat reformlarından önce başlayan

0: bir sürecin takipçisiyiz aynı zamanda. Ve dolayısıyla bu Avrupa'ya gidiş sürecine de bu tezlerle aslında cevap vermiş oluyorsunuz. Yani şunu söylüyor devlet bu tezlerle, dil ve tarih tezleriyle. Aslında biz Batı medeniyetine doğru yürüdüğümüzde oradan bir şey almıyoruz. Onlara verdiğimiz medeniyeti tekrar kendi sahibi aslisine çeviriyoruz. Bu bir politik söylem aynı zamanda. Bu açıdan bütün bunları üst üste koyduğunuzda dediğim gibi bu görüşleri, dil tezini, tarih tezini biraz 30'ların dünya siyasetinde Türklerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyaya verdiği mesajlar olarak okumak gerekiyor öncelikle.
1: Dil tezinde bir dönem Türkçenin bütün dillerin kaynağı olduğu iddia
0: tabii,
1: ediliyor.
0: Güneş dil teorisinin ana argümanı o zaten.
1: Ona güneş dil teorisi mi diyoruz?
0: Evet, güneş dil teorisi diyoruz. Hı hı. Dünyaya dil Türkçe üzerinden, diğer diller ana kaynak olarak Türkçeden yayıldılar şeklinde bir tez.
1: Hı hı. Dolayısıyla bu yükselişe hem halkın dediğiniz gibi motivasyonel anlamda hem de ideolojinin yaygınlaştırması ve koruması anlamında dil ve tarih çalışmalarına özellikle önem veriliyor.
0: Dil tarih şimdi burada mesela ilginç nüanslar ve polemikler var. Şimdi Türk tarih tezi Türkler için, Anadolu'daki Türk milleti için çok önemli bir referans idareciler açısından. Ama mesela Türkçü muhalefetin ortaya çıkmasına sebebiyet veren şey de Türk tarih tezi. Şimdi Türkçü muhalefet 30'lardan nereden patlıyor? İşte ilk olay Türk Tarih Kongresi'nde, 1. Türk Tarih Kongresi'nde bu konu gündeme gelince dönemin meşhur ilim adamlarından, işte bizim de üniversitemizin hocalarından aynı zamanda rahmetli Zeki Veli Togan Hoca, Türk tarih tezinin temel argümanlarının hatalı olduğuna dair sunum yapıyor. Ve kongrede bu tartışılıyor ve dönemin marif vekili Reşit Galip Togan Hoca'ya karşı sert bir üslup kullanıyor ve onu biraz ilim adamlığı yönünden de eleştiren, hakaret eden ifadelerde bulunuyor. Sonra Togan Hoca kongreden sonra hem üniversite görevinden istifa edecek hem de Türkiye'den ayrılacak. 38'e kadar, 1938 sonunda dönecek tekrar Türkiye'ye. Ve o dönemde işte bizim sonraki dönemde muhalif Türkçülüğün sembol isimler olarak bildiğimiz Nihal Atsız ve arkadaşları da Togan Hoca'yı destekleyerek bu Türk tarih tezine itirazlarıyla gündeme geliyorlar. Şimdi bakın, bir tarafta Türkleri tarihin en önemli merkezine koyduğu iddiasıyla suçlanan, sonraki dönemler için söylüyorum, ve eleştirilen bir resmi idare var. Mustafa Kemal Paşa var ve onun destekçisi, bürokrasi var. Diğer taraftan Türkçülük adına bu Türk tarih tezine ve sonraki sürece muhalefet eden bir entelektüel kitle var. Şimdi bu iki grup arasındaki fikirlere baktığınızda iki tarafın da çok haklı ya da kendisini destekler argümanlar öne sürdüğünü görürüz. İki tarafın da çok haklı söylemleri vardır. Fakat buradaki kavga bu ilmi tartışmayı aşan bir şeydir. Bu siyasi bir kavgadır. Mesela niye Togan Hoca özellikle orada idare tarafından doğru bir tabir olduğunu düşünüyorum, tasfiye edildi. Çünkü Togan Hoca demek aynı zamanda o dönemde Turancı fikirlerin çok aktif olması anlamına geliyordu. Kendisi Başkurdistan Türklerinden, orada Cumhurbaşkanı da yapmış. Türk dünyasıyla ciddi bağları var. Ve öyle bir figürün Türkiye'deki Türkçülük düşüncesini Turancı fikirlerle bezeyerek devletin o dönemde uyguladığı özellikle dış politikaya karşı zarar verebileceğini düşünerek o tür görüşler Zeki Veli Togan'ın şahsı üzerinden tasfiye edilmiş oldu. Çünkü Türkiye şöyle bir gerçeklikle karşı karşıya, hem 2. Dünya Savaşı öncesinde hem de savaş döneminde. Sovyet Rusya ile herhangi bir manada karşı karşıya gelmek istemiyor Türkiye. Yani 1929'da TKP'nin tasfiyesi bizzat Mustafa Kemal Paşa tarafından, işte o komünizmle ilgili Mustafa Kemal Paşa'nın sert söylemleri, bütün bunlara rağmen içeride Sovyet ideolojisinin yayılması tehlikesine karşı devlet önlemler almakla beraber dış politikada Sovyet Rusya'yı tehdit eder bir yönü var ideolojisinin gibi bir düşünceye sebebiyet vermek istemiyor. Bu yüzden de kasıtlı olarak milliyetçilik, Türkçülük düşüncesinin kendi sınırlarını kapsayan bir anlayışa sahip olduğunu özellikle vurguluyor. Bunun dışında anlamlara gelebilecek fikirleri ya sessizleştiriyor ya da kasıtlı olarak tasfiye ederek dünyaya da bir mesaj vermiş oluyor. Bu yüzden bunu mesela bu bağlam içerisinde okuduğunuzda bu kavgaları daha sağlıklı değerlendirebiliyorsunuz. Ya o zaman İki tarafta

0: kim suçluydu, kim haklıydı gibi bir sonuca gitmenize gerek yok. Aslında kimin ne yapmak istediği, diğer taraf da çok suçlu değildi. Ama o gerçeklik o sırada devletin politikalarıyla uyuşmuyordu.
1: Evet. Hocam entelektüellere, özellikle isimlere biraz gelmek istiyorum. Hı-hı. Şimdi Türkçülük

0: ve düşünce adamı. Aynı zamanda bence fikir ve düşünce adamlığından öte ciddi bir aktivist. Cesur bir figür. Düşündüklerini yazmaktan çekinmeyen, tartışmaktan ve her ortamda tavır almaktan çekinmeyen cesur bir karakter. O cesur tavrı da zamanla hem fikir dünyasında hem de çevresinde onun güçlenmesini sağlayan en önemli özelliklerinden birisi. Şimdi bu Türk Tarih Kongresi'nde bahsettiğim tartışmadan sonra Togan Hoca'ya destek veren onun asistanlarından, daha doğrusu Türkiyat Enstitüsü'nün asistanlarından birisi olarak atsız ön plana çıkıyor. Ve o tarihte daha önemli bir faaliyeti daha var. 1931'de Türk Ocakları kapatıldıktan sonra Atsız Mecmua isimli bir dergi yayınlamaya başlıyor. Türkiyat asistanı olarak. Ve Atsız Mecmua Türk Ocakları da kapatıldıktan sonra aslında bu meşrutiyet döneminden beri gelen klasik Türkçülük anlayışımızı yaymaya devam eden, onunla ilgili fikirleri bir araya getiren, düşünürleri bir araya getiren bir merkez konumunda. Ve dolayısıyla genç yaşına rağmen bu yayınladığı dergiyle fikir dünyasında kendisini var etmiş birisi. Ve devletin bu uygulamalarını atsız, bir kere şunu açık söylemek lazım, atsız Türklüğe, Türk milliyetçiliğine tamamen ırkçı cepheden bakan birisidir. Atsız için Türk demek, Türk ırkı demektir. Türk ırkı dışındakileri Türk olarak tanımlamak, Türklüğe zarar vermek anlamına gelir. Bu yüzden devletin resmi politikalarına da muhaliftir büyük oranda.
1: Mustafa Kemal Atatürk'le arası başta nasıl?
0: Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'le ilişkileri çok inişli çıkışlıdır. Başlangıçta Mustafa Kemal Paşa'yı savunan söylemlere sahiptir. Özellikle milli mücadele liderliğinden dolayı ki aslında milli mücadele liderliğini hiçbir zaman inkar etmez. Fakat 30'lardaki bu Türk Tarih Kongresi ve Türk Tarih Tezi söylemleri üzerinden alenen Mustafa Kemal Paşa'ya hitap etmese de dönemin tarih ve dil anlayışı üzerinden yönetimi eleştirir. Ve bunun Türklüğe zarar verdiğini düşünür. Mesela Türk Tarih Tezi Nihal Atsız'a göre Türklüğe zarar veren bir tezdir. Çünkü Türk olmayan birilerinin onlar da Türktü diyerek bizim tarihimize bağlamak ona göre hatadır. Biz kendi var olan sınırlarımızda Osmanlı Devleti'nin devamı olarak bir ulus devlet kurduk söylemi onun için yeterlidir. Fakat işte evet Atsız ki benim çok kıymet verdiğim bir entelektüeldir bu arada. Bu söylem tarihi ya da entelektüel manada doğru olabilir. Fakat dönemin siyaseti açısından bunun bir karşılığı yoktur. Çatışma buradan çıkar. Yani aslında çatışma yine yani o siyaseten de Türkçülük anlayışının, Türklük anlayışının o katı şekilde kendisinin savunduğu şekilde siyasi hayata da aktarılmasını ister. Ama az önce bir şey demiştim hocamızın tabiriyle. Küfe devleti yönetenlerin sırtında. O politikayı devletin temel politikası haline getirirseniz o uygulamaya çalıştığınız milli devleti güçlendirmeye yönelik yasaların vesairenin daha tartışmalı hale gelmesi de kaçınılmaz olur. Bu yüzden devlet aslında var olanı daha güçlü hale getirmek için uğraşırken farklı muhaliflerle değil, bizzat Türkçü muhaliflerle de karşı karşıya gelmek durumunda kalmıştır. Atsız bunların en önde gelenidir. Sonra 30'lu yıllarda Orhun Mecmuası'ndaki İkinci Dünya Savaşı'nın döneminde daha çok gündeme gelecek. Daha sert Türkçülük söylemini sürdürdü Nihal Atsız. Ve özellikle savaş dönemine doğru gidişte Mustafa Kemal Paşa ile ilgili değişken fikirleriyle beraber katı bir tek parti muhalifi olarak göreceğiz. Atsız'ı 40'lı yıllardan itibaren bu üslup daha da sertleşecek. Ve savaş sırasında da malum işte bu Mayıs ayı başında andığımız 3 Mayıs olaylarına giden sürecin de ana figürü olacak. Tek parti döneminde aslında muhalif Türkçülük dediğimizde ilk akla gelen isimdir Nihal Atsız. Dediğim gibi fikirlerinin kale alınacak çok yönü vardır ki aynı zamanda kendisi önemli bir tarihçidir. Ama siyaseten çok sert söylemleri dolayısıyla iktidarla arası pek iyi olmamıştır.
1: Atsız'ın bu radikal Türkçülüğü diyelim. Yukarıdan bakan bir entelektüel gibi duruyor hocam. Yani sanki onun ideolojisi ve onun hiçbir şey kabul edilmeyen o Türkçü, radikal Türkçü anlayışı biraz o döneme göre, hani mesela Ziya Gökalp Türkçülüğüne göre biraz fantezi kalıyor mu acaba?
0: Şöyle, evet daha sert. Fakat işte Atsız da önemli bir fikir adamı gerçekten. Mesela Atsız kendisi de çelişen yönlerine rağmen Gökalp'i Türkçülüğün ana unsurlarından biri.

0: olarak kabul eder.
1: Kabul eder mi?
0: Kabul eder. Hı. İşte bu bahsettiğim sertlikler biraz o dönemin siyasetine duyulan tepkiden kaynaklanır. Mesela şunu söyler. Bazen birisine çok kızdığımda özellikle idarede bu Togan Hoca olayından itibaren kendi düşüncesine yakın isimlerin tasfiye sürecine çok kızgınlıkla bazen farklı kimliklerde, farklı etnik kökeninden gelen insanlara karşı çok sert söylemlere girer. Mesela kendisinin yakın arkadaşlarından da farklı kökeninden gelen isimler vardır. Kendisine de bunu söylediklerinde der ki o Türklüğünün zekatını verse siz de Türk olurdunuz. O kadar savunur. Oo. Yani bu biraz tamamen dönemin siyasi konjonktürü içerisindeki kavgalardan kaynaklanan bir bakış açısıdır. Ama tabii ki Türkçülük anlayışında, Atsız'ın Türkçülüğünde ırk vardır, kan vardır. Bunları açıkça savunur. Bir kişinin Türk'üm diyebilmesi için kan ve ırk olarak da Türk olması gerekir Atsız için. Gökalp daha kültürel temelli bir Türkçüydü. Gökalp'i inkar etmez. Yani kendi içinde de zaman zaman çelişen fikirleri vardır. Ama dönemin önemli bir yazarıdır, fikir adamıdır, aktivistidir. Bu açıdan kale alınması ve o dönemde neden böyle bir tavır içerisine girmesi gerektiği bilinmesi gereken bir figür bence. O yüzden de kitabımda Atsız'a da önemli bir yer ayırdım.
1: Evet, çok önemli bir yer ayırmışsınız. Kemalist kadroyla alıp veremediği neydi? Çok sert eleştiriyor çünkü. İşte
0: birincisi bu tarih görüşü. Mesela şimdi 1941'de yazdığı çok sert bir yazı var Atsız'ın. Orada diyor ki Türk tarih tezinden bahsederken işte yine Zeki Veli Togan Hoca'nın yurt dışına gitmesine kızıyor. Hocamızı ülkeden ayrılmak zorunda bıraktılar. İşte özellikle Reşit Galip'e kızıyor. Bu arada dönemin önemli tartışmaları içerisinde şunu unutmamak lazım. Atsız da dahil. Birçok kişi aslında bu yaşanan tartışmalarda Mustafa Kemal Paşa'dan çok çevresindeki kadroyu eleştirir. Hmm. Yani onların daha aktif olarak Paşa'yı da yönlendirmeye çalıştığını düşünürler. Bu dönem içinde Nihal Atsız'ın iki önemli kendisince hedefe koyduğu isim vardır. Birisi Reşit Galip Marif Vekili, diğeri de o sırada Edebiyat Fakültesi dekanı olan Ali Muzaffer Bey'dir. Bu ikisi üzerinde ki zaten sürgüne asistanlıktan alınıp Malatya'ya öğretmen olarak gönderilmesine sebep olan kişi de dekan Ali Muzaffer Bey'dir. Mesela niye eleştiriyor? Diyor ki işte Reşit Galip'i aslında işaret ederek. Bunlar diyor Türk tarihini tımarhane metotlarıyla yazmaya çalıştılar diyor. Şimdi üslup olarak baktığınızda çok sert bir üslup ve çok aşağılayıcı bir üslup. Bunu şunun için yapıyor. O Türk tarih teziyle Türk ırkına zarar verildiğini düşünüyor çünkü. Ve bunu siyasi alana da Reşit Galip gibi isimlerin aktardığına inanıyor. Ve onlara halen kızgınlığını bu şekilde ifade ediyor. Şimdi ama arkasından tepkiler gelince bununla ilgili farklı açıklamalar da yapıyor. Yani dolayısıyla biraz ya zaten Atsız'la ilgili tanıyanların da ifade ettiği onun böyle kalemi eline alınca bir anda sertliğin en zirvesini gördüğü birisi olduğunu ifade ederler. Yazılarında, şiirlerinde çok ağır, çok sert üslup vardır. Bu yüzden de işte asistanken önce Malatya'ya sonra Edirne'ye öğretmen olarak atanmıştır. Sonra uzun yıllar bir özel okulda öğretmenlik yapmıştır. Ömrünün sonlarında da kütüphanede bir memur olarak çalışıp öyle emekli oldu. Halbuki ilim dünyasında çok yer edinebilecek bir isimdi. O kalem kavgaları onu biraz kenarda tuttu. Kenara çekilmesine sebebiyet verdi.
1: Kalem kavgalarının yanında bir taraftan tabii Türkçüler kendi içinde bölünüyor ama Reha Oğuz Türkkan ile arasında bir kavga oluyor. Nedir perde arkası o kavganın hocam? Mesela, kitabınızda da bahsetmişsin.
0: Evet, orada ona da bir önemli bir bölüm ayırdım. Evet. Mesela bence bu kavgada da haklı olan Atsız. Şimdi muhalif Türkçüler dediğimiz grup özellikle 1939'dan sonra yayın hayatında daha fazla yer buldular. Bu şundan kaynaklanmıyor. Bazı çalışmalarda bu tür ifadeler de var. İşte efendim İsmet Paşa geldi bunlara fırsat verdi gibi. İsmet Paşa sadece Türkçülere ya da sadece solculara ya da liberallere yer vermiyor. İsmet Paşa 2. Dünya Savaşı'nın artık ayak seslerinin geldiği bir dönemde Cumhurbaşkanı olmuş ve o az önce bahsettiğim bu dünya dengelerinde Türkiye'yi tutabilmek için kendince mücadele veren bir devlet adamı. Eleştirilecek tabii ki herkesin farklı yönleri vardır. Fakat bu dönemde İsmet Paşa şu dengeyi sağlamaya çalışıyor. Türkiye'de her fikir yayın hayatında olsun, kendilerini ifade etsinler. Ve Türkiye bu savaşın da patlayacağı konjonktürde dünyada herhangi bir grubun fikrine yakın bir toplumsal yapıya sahiptir gibi bir algı oluşmasın.

0: İsmet Paşa bunu sağlamaya çalışıyor aslında. Ve yayın hayatına giriyor birçok dergi. Şimdi Reha Oğuz Türkkan, Orhan Seyfi Orhon, ne bileyim Necdet Sancar gibi isimler bu dönemin Türkçülüğün önemli figürleri. Fakat Reha Oğuz bu isimlerin en genci. Ve bu isimlerin hepsi arasında da fikri farklar var aslında. Yani Türkçüler dediğimiz grup da Anadolu'culardan ya da resmi milliyetçilikten ayrı bir topluluk. Fakat Türkçüler de kendi içlerinde tek bir düşünceye sahip değiller. Türkçülerin de kendi içerisinde çok önemli nüanslar var. Mesela Orhan Seyfi Orhon ve Çınaraltı grubu sonradan CHP ile bütünleştiler. Resmi milliyetçilik taraftarı oldular. Halbuki Türkçüydüler. Ya da ne bileyim farklı isimler işte yine orada ya kitapta bir bölüm ayırdım. Benim de çok sevdiğim bir yazardır. Peyami Safa. Daha resmi ve Kemalist milliyetçilik taraftarı iken 30'lardan sonra Türkçü oldu. Bu dönüşümler çok doğaldır bu siyasi süreçler içerisinde. Reha Oğuz bütün bunları yaşanırken çok genç bir kalem. Henüz 18 yaşında bir liseyi yeni, hatta lise son sınıfta ilk dergisini yayınladığında. Fakat çok ön planda olmayı seven birisi, başarılı da birisi. Çok genç yaşına rağmen yabancı dil biliyor, dünyayı takip ediyor ve bir dergi yayınlıyor ve bir anda Türkiye'de en çok bilinen dergilerden birisi haline geliyor. Ve Reha Oğuz bence kendisini böyle Türkçe entelektüeller arasında bir öncü figür haline getirmek istiyor ve Atsız'la da bir takım polemikler yaşıyor. Hatta böyle Atsız'ın sinir uçlarına dokunan bazı hamleler yapıyor ki bir kontrol ediyor ne tepki verecek falan gibi. Fakat şimdi Atsız o sırada 30'lu yaşların ortasında. 30'ların siyasi kavgasından çıkmış bir figür. Tırnak içinde söylüyorum yanlış anlaşılmasın. Tek parti dönemi ve Mustafa Kemal Paşa'nın sağlığında Türk tarih teziyle ilgili tartışmalar dolayısıyla muhalif olarak bilinmiş, işte sürgünlere gitmiş vesaire. Kendisine bir ekol oluşturmuş bir isim. Şimdi sizin böyle birisiyle rekabete girebilmeniz için biraz daha...
1: Büyümeniz gerek.
0: Yani tabiri caizse ya büyümeniz ya da bir güçlü bir entelektüel kadroya sahip olmanız lazım. Ve dolayısıyla Reha Oğuz kendisine bir grup oluşturarak Atsız'ın Türkçüler arasında ön planda olmaması gerektiğini vesaire söyleyen bir takım yayınlarda bulunuyor. Ama tabii Atsız Reha Oğuz'u çok sert sayılabilecek bir şekilde egale ediyor. Yani şu anlamda Reha Oğuz'un etrafında birkaç arkadaşı dışında kimse kalmıyor. Herkes Atsız'ın tarafına geçiyor. Dergiler Atsız'ın tarafına geçiyor. Yani bu doğal bir süreç aslında. Şu anlamda doğal. Bu kadar yayın hayatında güçlü yazar çizerin olduğu bir dönemde birilerinin öncü olmak istemesini ben anlıyorum. Benim mesela bu tür heveslerim çok yok bir yerlerde illa öncü olayım diye ama olmak hevesinde olan insanları da anlayabiliyorum. Fakat bunu yaparken biraz karşınızda kimin olduğuna dikkat etmeniz lazım. Mesela ben Reha Oğuz'un yerinde olsaydım sadece Atsız'ı görünce ayağa kalkıp önemlilik derdim. Ama o kavga etmeyi tercih etti ve başarısız oldu.
1: Evet, iki aktivist ama evet. Biri tecrübeli.
0: Tabii şimdi Reha Oğuz'u biz bugün de tabii ki rahmetle anıyorum. Onun da çok büyük hizmetleri var. Türkiye'de milliyetçilik düşüncesine özellikle. Uzun da yaşadı 90'lı yaşlarına kadar. Sonraki dönemde çok güzel eserler yazdı. Çok güzel dergiler yayınladı. Fakat böyle bir macerası da var. Yani bazen kişinin karşısında kimle mücadele ettiğini bilerek hareket etmesi gerekiyor. Reha Oğuz biraz o gençlik hevesiyle Türkçüler arasında da unutulmayan böyle bir maceraya sebebiyet vermiş oldu.
1: Hocam bir taraftan tabii ilerliyor İkinci Dünya Savaşı. İkinci Dünya Savaşı sırasında birçok refleks gelişiyor Türkiye'de rejime yönelik endişe kaygısıyla. Tabii Türkiye'de bir Alman etkisi tartışılıyor. Olmuş mu hiç Türkiye'de bir Alman etkisi İkinci Dünya Savaşı sırasında? Nazi propagandası işte o dönem Türkiye'de bir karşılık buluyor mu? Bu konuda çok tartışmalar var.
0: Şimdi bu kaçınılmaz bir şey öncelikle. Yani Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'nda özellikle 1942 sonlarına kadar güçlü olduğu dönemlerde savaş bölgelerine yakın bir ülkede yaşıyorsanız bu propagandadan nasibinizi almamanız çok zor. Elbette Türkiye'de de birçok yerde olduğu gibi Alman propagandası vardı. Aynı zamanda Türkiye'de İtalyan propagandası da vardı, İngiliz propagandası da vardı, Rus propagandası da vardı. Ve Türkiye bu propagandaların çoğundan da haberdardı. Bazen bunları kontrol etmek için farklı uygulamalar yapıyordu. Bazen kendisi kasten bilerek, ses etmeyerek işin nereye gideceğini kontrolde tutmaya çalışıyordu. Bu gerçeklik içerisinde zaten kendisini var etmeye çalışıyordu Türkiye. İsmet Paşa hakkında konuşurken biraz önce bunun için söyledim. Şimdi benim de içinden geldiğim, birçoğumuzun bu konularda hassasiyet gösterdiğimiz arkadaşlar genelde İsmet Paşa'yı sadece 3 Mayıs 1944 olayları çerçevesinde değerlendirdikleri için biraz sert davranabiliyorlar Paşa'ya karşı. Ben biraz daha olaya akademik gözle bakmayı tercih edenlerdenim ve haklının hakkını vermek gerektiği düşüncesindeyim. Evet, İsmet Paşa'nın 3 Mayıs sonrası tavrı çok sert ve haksız. O dönemde yapılan uygulamaların çoğu çok aşırıya giden uygulamalar. Fakat savaş döneminde, savaşın başlangıcında Paşa bir denge sağlamaya çalışıyor ve bu propagandalardan haberdar. Devlet haberdar. Fakat siz bir şekilde tarafsız kalmaya çalışıyor. Ya, tarafsız kalmaktan kastınız şu bu arada. Bu da çok dillendirilen bir şey ama içi çok doldurulmuş bir şey değil. Tarafsız kalmak ne demek? Yani bir güçlü bir devlet var. Çok büyük başarılar kazanıyor. Ben tarafsızım, ne halim varsa gör demiyorsunuz. Tarafsızlık şu demek aslında. Savaşta değişen dengeler içerisinde o dengeye yakın hamleler yapmak zorundasınız. Yani tarafsız olmak demek ne haliniz varsa görün ben burada oturuyorum gibi bir tarafsızlık değil. Hı hı. Almanya güçlüyken onunla uyumlu söylemler içerisinde hareket ediyorsunuz. Rusya güçlendiğinde biraz onunla uyumlu söylemler içerisinde hareket ediyorsunuz. Çünkü tek derdiniz savaşın sizin sınırlarınıza girmemesi. Bunu sağlamak için de değişen, bazen çelişen, büyük eleştirilere maruz kaldığınız politikalar uygulayabiliyorsunuz. Şimdi bu yüzden Türkiye özellikle 39-42 arasında Almanya ile yakın ilişkiler kurdu. Birçok devlet adamı, asker, gazeteci Almanya'ya ziyaretlerde bulundu. Almanya'nın özellikle Türkistan bölgesinde ne yapacağına dair belirsiz bir durum ortada olduğu için bunu anlamaya yönelik politikalar üretmeye çalıştı Türkiye. Buradaki haksızlık şuna itiraz ediyorum ben mesela kitabımda da bundan bahsettim. Burada Türkçüler aman Almanya kazansın da Rusya'daki Türkleri bir an önce kurtaralım. Biz Alman yanlısıyız gibi bir söyleme girmiyorlar. Fakat Türkçüler şunu istiyorlar. Rusya'nın yenilmesini istiyorlar. Rusya yenilsin ama kime yenilirse yenilsin bizi ilgilendirmiyor. Yani şöyle bir söylemleri yok. Almanya Rusya'ya yenilsin sonra da bize gelsin biz de burada bir faşist idare kuralım. Böyle bir Türkçü yok ortada. Fakat Türkçüler Rusya'nın yenilmesini istiyorlar. Şimdi içeride böyle bir ideolojik benzerlik var. Bir taraftan da güçlü bir Almanya karşısında sizin devlet olarak onunla yakın ilişkiler yürütmeniz söz konusu. Bu ortamda Türkçüler sanki bu Almanya'nın güçlü olduğu dönemde devletin uyguladığı politikaları yönlendiren figürlermiş gibi bir algı ortaya çıkıyor. Halbuki böyle bir şey söz konusu değil. Türkçüler sadece o var olan yapı içerisinde kendilerine daha çok alan buldular ve daha açık düşüncelerini ifade ettiler. Ama dediğim gibi bakın işte az önce bahsettik isimler. Reha Öztürkkan'ın yayınladığı dergilere bakın. Komünizm ve faşizme düşmandır diye üzerinde sloganı vardır. Atsız birçok yazısında Alman faşizmini dünyadaki en kötü rejimlerden birisi olarak açıklamıştır. Şöyle bir bunu sol ideolojiyle olan fikri kavgalarda daha çok gündeme getirilmiş bir şey. Mesela ben de bu kitabı yazarken de gördüm. Açıkça Rusça gelip Türkiye'ye girsin diyen sol düşünceli entelektüeller var maalesef. Hatta işte en meşhurları Zekeriya Sertel, Stalin'in Türkiye'den toprak talebi karşısında böyle bir şey dememiştir ya filan deyip Ankara'da Sovyet elçiliğine gidip bununla ilgili bir açıklama yapın. En azından bu kadar açıkça söylemeseydiniz falan dediğini kendisi anlatıyor hatıralarında. Fakat hiçbir Türkçünün ne yazısında ne o dönemki hatırasında ne de uygulamasında keşke Hitler gelse de Ankara'yı ele geçirse gibi bir şey göremezsiniz. Fakat Türkçüler şunu istiyorlar dediğim gibi. Rusya yenilsin. Rusya'yı Almanya mı yeniyor? Yensin. Bizi ilgilendirmiyor. Şimdi bu Nazizm propagandası Almanya'nın güçlü olduğu dönemde Türkiye'de siyasi ilişkileri ve bütün bunların üzerinde bir de Türkçülerin söylemleri eklenince Almanya savaşta geri çekilmeye başladıktan sonra özellikle Sovyet Rusya karşısında devlet şöyle bir ikilemde kaldı. Bir taraftan kendi yaptığı resmi ilişkiler var Almanya ile. Bir taraftan kendi yönlendirdiği özellikle basın mensuplarının yazılarıyla, oradaki gezileriyle vesaireyle yaptıkları propagandalar var. Bir de Türkçüler var. Siz o denge politikası üzerinden Rusça ile ilişkinizi yeniden düzenlemeniz lazım. Ne diyeceksiniz Rusya'ya? Biz devlet olarak Almanya ile ilişkiler kuruyorduk. Şimdi siz başarılı oldunuz, sizle kuracağız diyemeyeceğinize göre o zaman bu değişen denklem içerisinde şunu demeniz gerekiyor. Aslında Türkiye'nin o dönemde politikalarını yönlendiren bir siyasi grup vardı ve biz şimdi onları cezalandırıyoruz. Bu grup kimdi? Aslında hiç de Almanya taraftarı olmayan Türkçülerdi. 1944 bu açıdan eleştirilmesi gereken bir şey. Yani 1944'e giden süreç, Türkçülerin tasfiye süreci, Türkçülerin yapmadıkları bir şeyle suçlanmalarına sebebiyet verdi.
1: Onu konuşalım hocam. 3 Mayıs 1944 önemli. Bu kadar süreçten geçtikten sonra bu yargılamalar neden oldu?
0: Bu işte bahsettiğim bu değişen siyasi konjonktür, dediğim gibi Türkiye'de...
1: Yani bir günahkar ilan edildi sizin söyleminizle ve bu yüzden.
0: Günahkardan da öte bir suçlu. Yani bunu neyle yargılandı Türkçüler 1944'te? Almanya'nın güçlü olduğu dönemde darbe yaparak iktidarı ele geçirip Almanya ile birlikte Rusya'ya saldırmaya çalışmakla suçlandılar. Hmm. Halbuki Berat kararlarında da bu açıkça ifade edildi ki, mesela Berat kararları çok ilginç, 1947'de Berat etti tamamı. Türkiye'ye düşman bir rejime karşı mücadele etmiş, bu kişilerin takdir edilmesi gerekirken cezalandırılmaları yanlıştır diyor Berat kararları. Kimsenin öyle bir Almanya ile beraber savaşalım, Rusya'ya girelim gibi bir ifadesi söz konusu değil. Fakat şöyle düşünün, 44'te devlet Sovyet Rusya'nın güçlenmesine karşı Türkçüleri tasfiye etti. Fakat 45'te de bu defa sol görüşlüleri tasfiye etti. Niye bu defa da oluşan iki kutuplu dünyada Türkiye batıya daha yakın politikalar izledi? Doğal olarak Sovyet tehdidinin de var olduğu bir ortamda ki alenen dünyanın gözü önünde toprak talebinde bulunan bir Sovyet Rusya söz konusu karşımızda. Bu defa mesela 1944'te Türkçüler tutuklanıp yargılanmışlardı. 1945 sonunda da işte tam baskın olarak bildiğimiz Tan gazetesi, dönemin en meşhur Sovyet yanlısı gazete, Sabiha Sertel ve Zekeriya Sertel çiftinin yayınladığı o gazeteyle birlikte işte Görüşler Dergisi, La Türkiye gibi daha sol ve Sovyet yanlısı olarak bilinen gazete ve dergiler hem zarara uğradılar, bir öğrenci protestosuyla darbe edildiler, hem de devlet tarafından tasfiye edildiler ki arkasından üniversitelerde sol görüşlü akademisyenlerin görevden alınmaları ve tasfiyeleri süreci gelecek. Yani devlet aslında bütün bu uygulamaları savaş sırasındaki denge politikası dediğimiz o politikaya bağlı olarak yaptı. Burada Türkçülerle ilgili uygulamada benim görüşüme göre biraz ayar fazla kaçmıştı. Çok sert tepkiler verildi. İşkencelere varan uygulamalar yapıldı. Uzun cezalar alındı. Ve hiç ilgisi olmayan insanlar yargılamaya dahil edildi. Yani Atsız'ın dergisinde isminizin yazması yargılanmak için yeterliydi. Bu 3 Mayıs sonrası oluşan olaylardı. Bunlar sonraki dönemde İsmet Paşa'ya ve tek parti yönetimine karşı milliyetçiler, Türkçüler arasındaki muhalif söylemi daha da artırdı. Bir de şunu özellikle vurgulamamız gerekir diye düşünüyorum. Özellikle girişte konuştuğumuz Türkçülük ve milliyetçilik kavramları üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti resmi olarak 1931 yılına kadar Türkçülük söylemini çok açıkça kullandı. 1931'den sonra bu kavram yerini Türk milliyetçiliğine bıraktı ve 1930'ların ortalarına kadar çok Türkçülük söylemi dile getirilmedi. İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında biraz daha gündeme geldi. Fakat 41-42'den sonra başbakanlarımız tekrar Türkçülük ifadesini devletin resmi politikası olarak dile getirdiler. Türkiye'de 1944 yılından sonra hiçbir devlet adamı, hiçbir başbakan bir daha devletin Türkçü bir devlet olduğunu meclis kürsüsünden zikretmedi. 3 Mayıs 1944 sonrası devlet Türkçülük söylemini, sanki Türkçülük dediğimiz şey Türkiye'de farklı herhangi bir ideolojiymiş gibi, işte sosyalizm gibi, komünizm gibi, liberalizm gibi bir ideolojiymiş gibi görmeye başladı. Özellikle çok partili hayata geçiş sonrası Türkiye'nin siyasi denklemi içerisinde. Halbuki kuruluştan itibaren Türkçülük Türkiye'nin resmi ve kurucu ideolojisiydi. Mustafa Kemal Paşa da açıkça bunu ifade etmişti. 1930'ların ortalarına kadar Mustafa Kemal Paşa devletin Türkçülüğünü vurguladı. İsmet Paşa bunu 2. Dünya Savaşı dönemine kadar her zaman dile getirdi. Ama en son Başbakan Şükrü Saraçoğlu'nun meclisteki konuşması, bu konuşmadan sonra 1944'ten itibaren hiçbir başbakan ya da devlet başkanı bir daha Türkiye'de devletin resmi ideolojisinin Türkçülük olduğunu zikretmedi.
1: Ne diyorsun? Bu da önemli Şükrü bir Saraçoğlu, Türküz, Türkçüyüz ve daima Türkçü
0: daima
1: kalacağız.
0: Daima Türkçü kalacağız diyor. Ve daha ilerisini ifade ediyor. Bizim için Türkçülük bir kan meselesidir. Yani sadece kültürel anlamda değil. Biz kan meselesi olarak görüyoruz Türkçülüğü. Yani Türk olmayı bir ırk, soy, kan olarak değerlendiriyoruz. Bir radikal bir Türkçü söylem. Ama aynı başbakan Saraçoğlu 1944 olayları sırasında da başbakan.

0: yasaklandı ve Türkçüleri de cezalandırdı. İşte bu dünyada değişen konjonktürün iç siyasete etkilerinin örneği. Ben olayı biraz bu açıdan görüp mesela Çok Partili Hayat inşallah kitabın ikinci cildinde bu konuları daha detaylı ele almaya çalışacağım. Çok Partili Hayat'la beraber Türkiye'de Türkçülüğün artık resmi ve kurucu ideoloji olarak zikredilmemesi bence önemli bir kırılma noktasıydı. Ve özellikle 50'lerden sonraki iç siyasi kavgalarda bir ideolojik meseleye dönüştürüldü. Bu bence Türkiye için önemli hatalardan birisiydi.
1: Yani yargılanan aslında kişiler değil, fikir.
0: Evet, Türkçülük fikri sanki 44 ile beraber sadece orada yargılanan 23 kişi değil, Türkçülük düşüncesi yargılandı ve tasfiye edildi. Ve o tarihten sonra bir daha resmi olarak bunlar zikredilmedi. Bu resmiyetteki vurguyu ben önemsiyorum. Çünkü bu bir ideolojik kavga değil Türkiye için. Bu bir kurucu ideoloji. O yüzden Türkiye'de resmi söylemde devletin Türkçülüğünü vurgulamak eşyanın tabiatına aykırı bir şey değil. Aksine tam uygun olan bir söylem. Fakat bu Çok Partili Hayat sonrası değişen siyasi dengeler bu durumu değiştirdi.
1: Hocam tabii şu merak konusu oluyor. Yargılamalar aydınlara mı sadece gazete sahiplerine ya da dediğiniz Atsız'ın dergisine yazan biri bile olabiliyor. Siyasetçiler yargılandı mı?
0: Siyasetçilerden kimse yargılanmadı. Çünkü o sırada CHP içerisinde Türkçülerde, Türkçü aydınlardan zikredebileceğimiz herhangi bir yetkili milletvekili ya da bürokrat yoktu. Fakat şöyle ilginç bir şey var. Bu Anadolucu gruptan bahsettik girişte. Şimdi onlar da İkinci Dünya Savaşı döneminde milliyetçi söylemlerle fikir dünyası içerisindeydiler. Fakat 1943'ten sonra Anadolucu grup Cumhuriyet Halk Fırkası içerisinde çok güçlü bir kanat haline geldi. Memduh Şevket Esendal aynı zamanda meşhur yazarlarımızdan birisidir. O CHP Genel Sekreteri olduktan sonra bu kanatla ilişkileri iyiydi ve bunlardan birçok ismi partiye dahil etti. İçlerinden bakanlık yapanlar vardı, milletvekilliği yapanlar vardı. Normalde 3 Mayıs tartışmaları sırasında bu isimlerden de birçok kişinin yargılanması ya da cezalandırılması bekleniyordu aslında. Fakat partiyle bütünleşmenin getirdiği bir avantaj olsa gerek, hiçbirisi yargılanmadı. Dergilerin de Nisan 1944'te son sayısını yayınlayarak yayın hayatından çektiler. Yani Millet Dergisi'ni yayınlıyordu o grup bu tarihlerde. Şimdi çok ilginç bir şey. Mesela Millet Dergisi Nisan 1944'te son sayısını yayınlıyor. Mayıs sayısı çıkmıyor. Şimdi ben işte bu kitabı yazarken de bana çok ilginç geldi. İki ihtimal var. Ya gerçekten Mayıs'ta Türkçülere karşı bir tasfiye hareketinin yapılacağını biliyorlardı ve kendilerini korumaya aldılar. Çekildiler. Ya da derginin Mayıs sayısını yayınlayacaklardı, hazırladılar. Fakat bu olaylar çıkıp Türkçülerle iktidar arasında bir kavga yaşanmaya başlayınca dediler ki biz bu kavgaya hiç bulaşmayalım, dergimizi de yayınlamayıp çekilelim. Yani iki ihtimal var. Bu iki ihtimalden birisi yaşandı. Buna karşılık bu grup kendisini milliyetçiler arasında tanımlamaya devam etti. 44 sonrası süreç Türkçülük düşüncesini resmi söylemden çıkarırken aslında Türkçüler, Türk milliyetçileri arasında da önemli kırılmalara sebebiyet verecek. Yani inşallah bu kitabın dediğim gibi ikinci cildi o mevzulara odaklanacak. İkinci cilden itibaren şunu anlatmaya çalışacağım aslında. Türkçülük devletin bir taraftan söyleminden çıkarken ana akım Türkçülük fikri kendi entelektüelleriyle beraber de 45'ten sonra büyük bir bunalım yaşadı. Çünkü 45'ten sonra artık Türkiye'nin konjonktüründe iki temel mevzu var. Birisi devletin ana tehdit olarak tanımladığı komünizme karşı mücadele. İkincisi de özellikle 1950'de Demokrat Parti'nin iktidara gelmesi sonrası tek parti dönemine muhalefet. Bu iki muhalif söylem ve mücadele edilmesi gereken güç Türkçüleri aslında tek parti dönemindeki söylemleriyle hiç yan yana gelemeyecekleri, gelmemeleri gereken gruplarla işbirliğine sevk etti ve ondan sonra Türkçülük belli dönemler açısından ciddi ideolojik ve entelektüel krizler yaşadı. Ümit ederim ki onu da ikinci ciltte anlatacağım.
1: İkinci ciltte hemen hocamın tekrar kitabını göstermek isterim. Biz bu akşam dönemin politik tartışmaları içerisinde Türkçülüğü, Türk milliyetçiliğini konuştuk ve o dönem ideolojik ve siyasi anlamda Cumhuriyet'in kuruluşuna itibaren nasıl ilerlediğini ele aldık. Kıymetli hocamın güzel eseri sayesinde çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çok güzel bir programdı. İkinci kitabı da sabırsızlıkla bekliyoruz İnşallah. Hocam. Teşekkür ediyoruz, şeref verdiniz.
0: Ben teşekkür ediyorum tekrar davetiniz
1: Tarih
0: için.
1: Tarih ürünlerine teşekkür ediyorum. Satır aralarında sorularını sormaya çalıştım. Çok güzel yorumlar yapmışlar İrfan Bey'e, Arzu Hanım'a. Çok teşekkürler Mutlu Ayman'a. İyi akşamlar diliyoruz. Bu saate kadar bizi eşlik ettiniz. Ramazan Erhan Güllü hocamla beraberdik. Çok teşekkür ediyoruz bizimle beraber olduğunuz için. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrardan 24 ekranlarında sizlerle olacağız. İyi geceler diliyorum.

üretim ve ulaştırma maliyetlerindeki artışla izah edilemeyecek ölçüde fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığı ile karşı karşıyayız. Türkiye bugün enerji başta olmak üzere birçok alanda Avrupa'nın en düşük girdi maliyetlerine sahipken bazı ürünlerin fiyatlarında orantısız artışlar yaşanıyorsa bunun piyasa şartlarıyla açıklanamayacağı ortadadır. Yani birileri girdi maliyetlerindeki dalgalanmayı gerekçe göstererek fahiş fiyatlarla vatandaşlarımızın cebine, kesesine, kazancına el uzatmaktadır. Oysa bizim iş ve ticaret ahlakımız bin yıllık ahilik geleneğiyle şekillenmiştir. Bu gelenekte fırsatı ganimet bilmenin, haksız kazanç elde etmenin, taklit, tahşiş ve çıkar odaklı hareket etmenin yeri yoktur.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

altın ve renklerin bir araya geldiği, sabrın ve ince işçiliğin zamansız ahenkle buluştuğu tesip, Osmanlı ve İslam sanatının en zarif dallarından biri. Tarihi, el yazmalarının süslenmesiyle, metinlere ve edebi eserler sayfalarına hayat veren ustaların ellerinde şekillenmiştir. Tesip, sadece göz alıcı bir süsleme değil, aynı zamanda sabrın, estetiğin ve maneviyatın tezahürüdür. Her bir motif, bir fırça darbesiyle can bulur. Yapraklar, çiçekler, Rumi desenler sayfalarda şekil alır. Altın varak, kelimelere ayrı bir ışık katar. Mavi, kırmızı ve yeşilin uyumuysa ruhu okşar. Tesip, bir zaman tünelinde yolculuk yapmak gibidir. Her detay, geçmişin inceliklerini bugünle buluşturur. Özelliklerinden biri, tekrarı imkansız bir ustalık gerektirmesinde ve her sayfanın kendine özgü bir güzellik taşımasındadır. Sabırla işlenen motifler hem göze hem de ruha hitap eder. Kitap sayfaları birer mücevher gibi parlar. Tesip yalnızca bir süsleme değil, bir düşünce, bir hayal ve bir şiirdir. Zamanın ötesinde güzelliğin ince fısıltısını taşır.

0: masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

Kitaba özellikle dikkat eden, kitap konusuna kafa yoran yazarları okumayı da ben çok önemsiyorum. İşin mutfağı, tezgahı, atölyesi burada ne olup bitiyor? Yani buradaki dikiş makinalarından ne çıkacak, ne çıkıyor? Kendi yaptığı iş üzerine düşünen çok az insan olduğunu düşünüyorum ve bunun bence çok değerli olduğunu düşünüyorum. Biz ne yapıyoruz? Benim yaptığım iş ne? Benim hedef kitlem ne? Ben kime hizmet ediyorum ya da etmek istiyorum? Benim nihai amacım ne?

0: Karşımızda bir kitabınız, bir de kitaplığınızın bir parçası var. Ama önce sizin çalışmanızla başlayalım. Kitabın konusu nedir?
1: Aslında bu benim yazarı olduğum bir kitap değil. Kitabımızın yazarı Sait Faik Abasıyanık. Ben onun yazınsal hayatında çok önemli bir izlek olduğunu düşündüğüm ada öykülerini topladım. Ve bu onun ada öykülerinden oluşan bir seçki aslında. Bu aslında bir projenin bir parçası sadece. Vakıfbank Kültür Yayınları Sait Faik Abasıyanık'ın eserlerinden oluşan 3 kitap yayımladı. Bir tanesi Ada Öyküleri. Bunu ben hazırladım. Denizler içinde bir deniz ismi. Bir tanesi İstanbul öykülerine odaklanıyor. Bunu Sibel Yılmaz hazırladı. Ve bir tanesi de röportaj ve yazılarından oluşan bir kitap. Bunu da Mehmetcan Sevinç hazırladı. Biz bu seçkiyi bir araya getirerek aslında Sait Faik yazınına anlamlı bir katkıda bulunduğumuzu düşünüyoruz.
0: O zaman bu kısmı şöyle biraz açalım. Bizim klasikleşmiş ikinci sorumuzdur çünkü. Bu kitabın hayata geçirilmesi, bunun derlenmesi neden gerekliydi? Hangi boşluğu doldurdu? Neyi kazanmış olduk?
1: Çok güzel bir soru. Sait Faik Abasıyanık'ın telif hakları biliyorsunuz ölümünün üzerinden 70 yıl geçtiği için doldu ve birçok yayın evi Sait Faik eserlerini yeniden hayata geçirmeye başladı. Bizim de bu alanda gördüğümüz bir boşluk vardı. Kitapları aynı isimlerle basmak yerine daha ilgili ve daha küçük bir okuru kendisine çekmek için daha özenli seçkiler hazırladık. Ada çünkü Sait Faik yazınında gerçekten çok temel bir unsur. İstanbul keza onun için sadece bir mekanı imlemiyor. Dönüşen bir kenti aslında alttan alta bize sezdiriyor ve okutuyor, hissettiriyor belki. Dolayısıyla bir de röportaj ve yazılarıyla aslında hayatın ne kadar içinde olan bir yazarın, 30'ların, 40'ların hayatına, sokağına nasıl entegre olduğunu, nasıl izlediğini, onlarla birlikte nasıl yürüdüğünü, onlarla birlikte neler paylaştığını gözlemleme fırsatı açısından aslında bulunmaz bir fırsat sunuyor bize. Dolayısıyla biz böyle bir boşluğu doldurduğunu biliyoruz. Daha önce röportaj ve yazılar müstakil bir kitapta yayımlanmadı. Ve Ada ve İstanbul öyküleri de Sait Faik yazınındaki bu kadar temel bir izleyi ele alan öyküleriyle oluşuyor. Ve biz bu öyküleri hazırlarken hem Sait Faik'in kitaplarındaki son halini esas aldık. Hem de ilk yayımlandıkları yerlere baktık. Ve bazı farklar olduğunu tespit ettik. Mesela Varlık'ta ilk çıktığında nasıl yazmış Sait Faik bunu? 7 günde nasıl yazmış? Semaver'e gelirken neler değişmiş? Yazarın tercihlerine odaklandık ve bunu dipnotta belirttik. O görseller yani kütüphane taramaları, arşiv taramaları neticesinde elde ettiğimiz görsellere baktığımızda Varlığa, işte 7 güne ve daha birçok mecmuaya baktığımızda şunu görüyoruz. Sait Faik'in hikayeleri o süreli yayında hangi sayfada yer almış, hangi illüstrasyonlarla yer almış, hangi üst başlıklarla. Bazen Sait Faik'in küçük hikayesi bugün okuyucularımızla başlığıyla, bazen aynı başlıkla mesela Kaşık Adası'nda diye bir öyküsü var. 4 farklı mecrada yayımlanıyor ama içerikler birbirinden farklı. Bunları görebilmek gerçekten hani o arşiv taramasıyla mümkün olabildi ve araştırmacıların da aynı zamanda kullanabileceği şekilde dizayn edildi.

0: İnsan belki bir yazarla, bir şairle ilk nerede nasıl tanıştığını hatırlayamıyor bile. İlkokuldan başlayarak bir okuma parçasında olabilir, müstakilen alınmış bir kitapta olabilir. Ama bir yazarla bir tanışma anımız var. Bir de ilerleyen dönemlerde onunla bir dostluğu ilerletmiş gibi yola devamımız var. Şimdi bir araştırmacı olarak karşı karşıya geldiniz siz Sait Faik'in Ada Öykülerinde mesela. Onun bir okuru olmakla, onun araştırmacısı ve dikkatle üzerinden geçen, ince eleklerden geçiren, hatta yeni bir kreativite kazandıran, belki bir anlamda dikkatlere sunan biri olarak bildiğimi zannediyordum ama bu beni çok şaşırttı ya da yeterince anlamamışım, daha çok hoşuma gitti ya da önem veriyordum ama şu kısmı galiba o kadar değilmiş dediğiniz farklı hislere, gözlemlere yol açtı mı bu çalışma?
1: Kesinlikle. Herhalde buna hayır açmadı diyecek biri de yoktur. Bu arada Sait Faik'le ilk karşılaşmamı hatırladım. Orta ikinci sınıftaydım. Siz şimdi sorunca geldi aklıma ve 7A sınıfında Son Kuşlar hikayesiyle karşılaştığım o anı şu an hatırladım. Sait Faik'le ilk karşılaşmam buydu gerçekten. Ve şu an dönüşmüş olduğu şey çok farklı bende. Sait Faik'in kanonda işte Türk edebiyatında öyküyü hep durum öyküsü, olay öyküsü diye ikiye ayırırız. Bazen öğrencilere kolaylık olsun diye bu tarz kategorizeler normal karşılanır. Ama aslında edebiyatın kendisine baktığımızda, Sait Faik'i okumaya başladığımızda bunların o kadar da net çizgilerle ayrılmadığını görüyoruz. Durum öyküsü yazarı evet, ama bu durumdan kasıt olaysızlık değil. Hayatın içinden bir kesite daha yakından bakmak, bir parçasına bakmak ya da sevilen nesneler hakkında bazı dönüşümlere dikkatimiz yoğunlaşıyor. Mesela annemizi, babamızı, işte sevgilimizi, sevdiğimiz o sevgi nesnesi bir anda işte kayıkçıya, kestane satıcısına, adada bir kuşa, bir balıkçıya, bu bir balıkçının ağına takılan bir mercan balığına dönüşebiliyor. Ve bu sevgi nesnesinin dönüşümü gerçekten öykücülüğümüzde çok yeni bir şey. Bir form. Farklı bir şey söylüyor Sait Faik. Öyküyü yerinden kaldırıyor. Farklı bir şeye dönüştürüyor. Özellikle form açısından baktığımızda. Hep onun mesela toplumsal olayları çok ele almadığı konusunda bir eleştiri vardır. Yaygın bir eleştiridir bu. Hiç öyle değil. Çünkü büyük bir pencereden baktığımızda aslında tamamen toplumla birlikte yazan, toplumun içinden yazan, sokağın içinden yazan, tersanenin içinden yazan, Galata'nın eski sokaklarından yazan, bir ada vapurunun içinden yazan, bir yorgancıdan, bir pamukçudan, bir balıkçıdan, kestaneciden, meyhaneciden yazan bir yazar figürüyle karşı karşıyayız. Bu da aslında bu eleştirilerin Sait Faik'in tüm kitaplarına ya da tüm öykülerine çok da vakıf olunmadığını hissettiriyor bize. Ya da tür olarak Sait Faik'te özellikle yazılar ve röportajlarında okuduğumuzda şunu fark ediyoruz. Türler arasında çok büyük bir geçirgenlik ve geçişkenlik var. Bu şu demek, bu bir öykü mü? Bu bir mahkeme kaydı mı? Bu bir röportaj mı? Bu bir anı mı? Bu bir otokurmaca mı? Bazen gerçekten Sait Faik'in hangi türde öykülerini kaleme almış olduğunu ya da öykü dışı yazılarını kaleme almış olduğunu tam olarak ayırt edemiyoruz. Mesela bu benim için zaten biraz sezdiğim bir şeydi ama kitapta görünce, yani çalışmaları arttırınca, araştırmaları, kütüphaneleri, arşivleri de göz önünde bulundurunca hakikaten yeni bir keşif, daha doğrusu bildiğimiz bir şeyi biraz daha güçlendirmiş olduk diyebilirim.
0: Edebiyatımızın geçen yüzyılı içindeki şairlerini, romancılarını biz bir kitabi bilgi olarak okul çağlarından itibaren ansiklopedik bilgi gibi aldık, bir kronolojide gördük, izledik bunları. Ama son dönemde benim zannım mı bu yoksa gerçekçi bir gözlem mi, onu size sormak istiyorum. Sanki geriye dönük biz değerleri yeniden keşfetme sürecinde gibiyiz. Buna Ahmet Hamdi Tanpınar'ı da koyuyorum, buna Yahya Kemal Beyatlı'yı da koyuyorum, buna Sait Faik'i de koyuyorum. Böyle hissediyorum. Sanki bu bildiğimiz insanları yeni bir gözle yeniden, elbette bir öncesi olarak ama daha organik, daha gerçek bağlarla tanımaya başlıyoruz gibi geliyor ve sanki geçen 10 yıllardakinden biraz daha iyi bir dikkatle izleniyormuş gibi geliyor bana. İyimserlik mi bu, ne dersiniz?
1: Yo, bence gerçekçi bir tespit. Bu çok yerinde bir tespit hakikaten. Yeniden keşif meselesi biraz da nostalji fikriyle, toplumların o nostalji duygusunun zaman zaman patladığı devreler oluyor hakikaten. Onu bir toplumsal sığınak olarak ya da geçmiş olan her şeyin güzel olduğu varsayımıyla hareket ederek baktığımız zamanlar oluyor şüphesiz. Dolayısıyla bu da aslında biraz da dizi sektörünün de ben bunda etkili olduğunu düşünüyorum. Zaman zaman işte Türk klasiklerinden birçok dizi, birçok metin dizilere uyarlanıyor. Bu da aslında gençlerin dikkatini çekiyor ve bu kitabın kendisine, yani dizinin kaynağına ulaşma noktasında bir adım olmuş oluyor. Her zaman olumsuz taraflarından bahsedecek değiliz dizilerin. Bence gençlerin klasiklerle tanışmasında oldukça önemli bir rolü var dizilerin. Bu da tabii ki bu ilginin artmasıyla ve telif sorununun da ortadan kalkmasıyla yeniden gündeme gelen yazarlarımız var. Oluyor, olacak. Bir de şöyle bir şey var yayın sektöründe. Zannediyoruz ki klasiklerimizin bütün metinleri var zaten elimizde. Hayır, bazıları yok. Bazıları hala dergilerde, bazıları hala gazetelerde toplanmayı bekliyor, araştırmacıları bekliyor. Ya da var olanlar çok eksik yahut hatalı olabilir. Gözden geçirilmesi gerekiyor baskıların. Dolayısıyla bu dikkatlerin biraz daha arttığı konusunda ben de sizinle aynı görüşteyim.
0: Yani tüketmek bir tarafa, daha tam anlamıyla keşfetmedik bile.
1: Bile.
0: Peki, Sait Faik kendinden daha çok konuşturabilir ama ben o en baştaki çalışmanızın ötesinde bir de kitaplığınızın bir parçasıyla buradasınız demiştim. Hı hı. O kitaplıkta neler var? Başınızı çevirip baktığınızda tekrar tekrar biliyorum ama hala okumaktan zevk alıyorum dediğiniz neler var?
1: Birkaç örnek getirdim sadece. Bunlar tabii ki kitaplığımda önemli yeri olan kitaplar. Genel olarak bir okur olarak kesinlikle eleştiri türünü okumayı çok önemsiyorum ve seviyorum. Denemeyi aynı şekilde. Kurmaca dışı eserlerde tabii ki akademik tarafım olduğu için akademik makalelerle devamlı birlikteyiz. Ama onun dışında iyi yazılmış bir akademik metin ya da iyi yazılmış bir deneme, iyi yazılmış bir eleştiri çok ufuk açıcı olabilir bir okur açısından. Ben bu türleri gerçekten çok seviyorum bir okur olarak. Nurdan Gürbile'yi okumayı gerçekten çok seviyorum. İkinci Hayat, burada Kaçmak, Kovulmak, Dönmek Üzerine Denemeler kitabıyla bunu getirdim. Ama gerçekten hem bir araştırmacı gibi, hem de yoğun dikkatiyle yaptığı açılımlar, hem de üslubunun güzelliği beni deneme türüne çeken ama aynı zamanda bir makale gibi yazabiliyor olması da beni çok etkiliyor. Makale gibi denemeler okumak isteyenler için gerçekten edebiyatın belli parçalarıyla 5-6 yazı oluyor ya da 7-8 yazı oluyor kitaplarının içinde genellikle. Ve bir format belirliyor bunun için. Bunun şeyi, sürgünlükle ilgili bir formatı vardı bu kitabın. Kapağı da zaten ona çok uygun bir kapak olmuş. Nurdan Gürbile'nin metinleri gerçekten benim için çok değerli.

0: Walter Benjamin'in Son Bakışta Aşk, bu da yine benim için çok önemli ve kıymetli. İçinde işte geçmişi nasıl deneyimliyoruz, geçmişi nasıl hatırlıyoruz, kolektif hafıza, hikaye anlatıcılığı, kamusal anlatıcılık gibi meselelere merakı olanların hiçbir şekilde ıskalamaması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Zaman zaman açıp içinden pasajlar okuduğum olur Walter Benjamin'in de. Bu Umberto Eco'nun Kitaplardan Kurtulabileceğinizi Sanmayın başlıklı. Bunu biraz da böyle buraya uygun olsun diye taşıdım yanımda. Kitaba özellikle dikkat eden, kitap konusuna kafa yoran yazarları okumayı da ben çok önemsiyorum. İşin mutfağı, tezgahı, atölyesi burada ne olup bitiyor? Yani buradaki dikiş makinalarından ne çıkacak, ne çıkıyor? Kendi yaptığı iş üzerine düşünen çok az insan olduğunu düşünüyorum ve bunun bence çok değerli olduğunu düşünüyorum. Biz ne yapıyoruz? Benim yaptığım iş ne? Benim hedef kitlem ne? Ben kime hizmet ediyorum ya da etmek istiyorum? Benim nihai amacım ne? Bu sorular üzerine yoğunlaşan kitapları gerçekten çok seviyorum. Bu bir röportaj ve kitap tabii ki şöyle kışkırtıcı bir şeyle başlıyor. Hani kitap öldü mü? Hani matbu kitap öldü mü sorusuyla. Umberto Eco'nun cevabı çok net. Hayır, ölmedi ve hiç ölmeyecek. Azalabilir, formu değişebilir, dönüşebilir ama matbu kitap devam edecek bir şekilde gibi bir argümanla başlıyor bu kitap. Ben de belki bu argümanı sevdiğim ve sahiplendiğim için de yola çıkmak istiyorum.
1: O zaman kitapları sizden dinlemeye devam edeceğiz ama Umberto Eco'nun bu görüşü üzerinden benim de sorularım arasında bulunan bir şeye denk geldiği için araya girmek istiyorum. Evet, bir okur zevki olarak da ben misafirlerime bunu soruyorum. E-kitap, PDF'ler ya da matbu olanlar, ikisi arasında bir okur dikkati, lezzeti, illa nostaljik bir şey olarak da sormuyorum bunu. Bir fark var mı kendinizde bir okur olarak? Şunu tercih ediyorum şu sebeple, ikisinden birini seçmek durumunda değiliz ama artılarıyla eksileriyle değerlendirseniz, günümüz teknolojisindeki okurluğun alışkanlıklarıyla klasik kitap ve okurluk alışkanlıklarını nasıl karşılaştırırsınız?
0: Gerçekten de tam yerine denk geldi bu soru. Benim okur olarak tercihim matbu kitap. Ama bunu dediğiniz gibi nostaljik bir yerden veya duygusal bir tonda söylemiyorum. İşte kitabın kapağına dokunmak, sayfalarını açmak falan gibi bir şey değil. Sadece tercih meselesi. Belki de eskiden beri kurduğumuz bağın bir alışkanlığı diyebilirim. Burada daha iyi anlıyor gibi hissediyorum ben şahsen. Ama belki benden 20 yaş daha genç arkadaşlarımıza danışsak, onlar belki dinleyerek daha iyi okuduklarını söyleyecekler. Ben de dinliyorum zaman zaman. Uçak yolculuklarında, işte uzun metro yolculuklarında zaman zaman sesli kitap dinliyorum. Radyo tiyatroları dinliyorum. Ya da işte zaten mesleğimiz gereği daima okumalarımız PDF üzerinden maalesef. Dolayısıyla ben biraz da oradan kaçmak için matbuyu tercih ediyorum. Çünkü zaten her an PDF okuyorum. Bu yüzden o bende bir mesleki deformasyona sebep olmuş olabilir. Benim tercihim matbuğdan yana ama bunu mesela romantik bir şekilde gerekçelendirmiyorum. Çünkü o çok güzel, kapağı şöyle. Yani bu gerekçelendirmenin de doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ama görme duyumuzu ve dokunma duyumuzu doğrudan harekete geçirebilmesi bağlamında ve dijital herhangi bir şey olmadan bir ekransız bir okuma deneyiminin daha kalıcı olduğunu hissediyorum. Belki hani bilişsel olarak da böyledir. Onu da artık nörobilimciler açıklasın ama ben bunu böyle olduğuna neredeyse emin gibiyim.
1: O zaman araya girerek size şu küçük hap bilgiyi vereyim. Nörobilimciler de sizden yana. Çok en azından iyi. Şimdilik. Bakacağız önümüzdeki 10 yıllarda. Peki kitaplığa geri dönelim.
0: Evet. Bir diğeri yine akademik okumalar yapmayı sevdiğimi söylemiştim. Burada Pierre Bourdieu'nun Sanatın Kuralları, Yazınsal Alanın Oluşumu ve Yapısı kitabını getirdim. Bu da gerçekten edebiyat ve sosyolojiyi birlikte düşünme konusunda nereden başlamalıyız sorusuna iyi bir cevap olabilir. Çünkü hakikaten Bourdieu'nun o işte habitus kavramı, yazınsal alan ne demek, yazarlık ne demek, bir kurum olarak yazarlık ne demek? Yani biz bazen üniversitedeki derslerimde, bazen üniversite dışındaki derslerimde de sık sık hep altını çizerim. Edebiyatı çok romantize etmişiz yıllar boyu. Edebiyatı çok romantik bir şey olarak ele almışız. Halbuki bunun toplumun bir aracı olduğunu, bir parçası olduğunu, bunun çerçevelerini görmeden edebiyata bakmanın ne kadar fantastik bir şeye dönüşebileceğini ben görüyorum. Dolayısıyla bu kitabı okumak edebi metinlere olan bakışımızı daha sağlam bir zemine oturtabilir. O yüzden Bourdieu'nun bu kitabını getirmiştim.
1: Ve son üçün ilki galiba Yakup Kadri.
0: Yakup Kadri'nin Gençlik ve Edebiyat Hatıraları. Yani ben Türkçe ve Türk Edebiyatı konusunda okumalarım ve araştırma alanlarım geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet döneminde özellikle. Bu dönemleri anlamak için anı kitaplarına bakmak, hatıra kitaplarına bakmak çok önemli. Bunun sebebi de şu aslında, hiçbir zaman elde edemeyeceğimiz bilgilerin, çok detay bilgilerin yer alması ve bu detay bilgilerin gerçekten dönemin edebiyatını, tarihini, sosyolojisini besleyen, felsefesini oluşturan bir izleye dönüşmesi. Ve Türkçe lezzeti diyeceğim. Yakup Kadri okumak, Reşat Nuri okumak, Halit Ziya okumak ve onun yazınsal akrabası olduğunu düşündüğüm işte Oğuz Atay okumak, Tanpınar okumak, bunları okumak hiç de kolay değildir. Hiçbir zaman su gibi akmaz bunlar. Sizi hep durdurur, frenler, düşündürür, zora sokar, kaps haline girersiniz, sıkışırsınız, ne yapacağınızı bilemezsiniz metni okuduğunuzda filan. Ama bu yoruculuk kitap bittiğinde sizdeki o farklılaşma, büyüme, çoğalma ve aydınlanma hissini hiçbir şeyde değişmezsiniz. Türkçe lezzetini almak için okuduğum bir diğer isim de Refik Halit Karay. Şuradan göstereyim. Çok fazla yazısı var Refik Halit Karay'ın ve 18 cilt halinde Tuncay Birkan tarafından toplandı bu yazılar. Mutfak Zevkinin Son Günlerini getirdim. Çünkü bu kitabı böyle ağzınızın suyu akmadan okumak falan imkansız. Ve bu kitapta anlatılan bir mutfağın artık olmadığını görmek, lokantaların yerlerinde durmadığını görmek, restoranlarda işte yazın gidebileceğimiz sirkecide ve domatesli pilav yiyebileceğimiz bir alanın olmadığını fark etmek üzücü ama aynı zamanda da Refik Halit Türkçesi açısından inanılmaz güzel, şurup gibi bir dil ve şurup gibi bir anlatı ve mutfak anlatısı. Dolayısıyla bu eski günlerin ve bugün artık var olmayan günlerin mutfağını anlatma noktasında çok değerli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bir de kurmaca getirdim. İki tane Bozkır Kurdu. Çok sevdiğim bir klasik. Dolayısıyla yine benim başucu kitaplarımdan biri. Ara ara arasından pasajlar okumayı çok sevdiğim bir kitap. Diğeri de Kazuo Ishiguro'nun Günden Kalanları. Bu da yine çok sevdiğim bir kitap. Filmini de çok severek izlemiştik hatırlarsınız. Bu kitaplar var. Bir de Türkçe lezzeti demişken Abdülhak Şinasi Hisar'dan bahsetmemek çok ayıp olur. Boğaziçi Mehtapları yine başucu kitaplarımdan biriydi. Nostalji ve geçmişi çok fazla romantik bir düzlemde ele almayı sevmiyorum. Ama Abdülhak Şinasi Hisar'ı okumayı seviyorum. Ve bunun ayırt edilebileceğini düşünüyorum. Yani illa bunu okuyorum ve seviyorum diye vah vah geçti günlerimiz şeklinde ağlamak istemiyorum. Okuyup hayal etmek istiyorum. İmgeleri, imajları, kentin neye dönüştüğüne bakmak istiyorum. Dilin neye dönüştüğüne bakmak istiyorum. Aslında biraz da. Márquez'in 12 Gezici Öyküsü. Yine öykü demişken gerçekten çok sevdiğim bir öykü kitabı. Márquez'in öykülerini de başucumda tuttuğum öykü kitaplarından biri olarak getirdim. Annie Ernaux biliyorsunuz Nobel ödüllü bir yazar ve Karanlık Atölye bu son kitabı. Az önce söylemiştim ya hani mutfak işini seviyorum, tezgah işini seviyorum. Yani Cemal Süreyya'nın bir şiiri vardı. Behçet Necatigil şiirlerini nereye yazar? İşte ilaç kutularının üstüne yazar. İşte yarım kalmış biletlerin sayfalarına yazar filan. Annie Ernaux da aslında romanlarını oluştururken bir günlük tutmuş. Ama bu günlük böyle bir defter dolusu değil. Yarım kalmış A4'lerin arkasına, karalı sayfaların üstüne notlar tutmuş ve bu notlar şimdi kitaba dönüştü. Aslında onun edebiyatında hangi kitaplar konusunda hangi meselelere daha yakından baktığını göstermesi açısından bu kitabı getirdim. Ve bu da Sait Faik'in yine bizim Sibel Yılmaz'ın hazırladığı Şu İstanbul Denilen Yer, İstanbul Öykülerinin bir arada olduğu kitap.
1: Peki bu kadar büyük bir iştihayla, iştiyakla, zevkle, keyifle ve ihtiyaçla kitaplardan bahseden bir

0: birine, hem mesleği hem hayatı bu olan birine sorulabilecek en acımasız soruda sıra. Tek bir kitap okuyabileceksiniz bundan sonra. Kütüphanede tek bir kitaba yer var artık. O vazgeçilmeyecek kitap hangisi?
1: Bu

Bilir miyiz filan diyebilirdim. Yoksa bu kitap olmazsa ben yokum diyebileceğim bir kitap yok. Çünkü bu diğer kitaplara yapacağım çok büyük bir haksızlık olur diyerek sözlerime son vereyim.

Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Gülen gülsün, gafil ne bilsin, hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan, serden geçen var. Unutmayın, hak bilsin, Halik bilsin, bize bu yeter. Bir yoksul, bir garip, bir yolda kalmış, bir mazlum bize Allah sizden razı olsun dediyse, biz payelerin en yükseğine erişmişiz demek. Hiç şüphesiz mükemmel değiliz. Haşa, günahsız, kusursuz değiliz. Hatadan münezzeh asla değiliz. Elbette bizim de hatamız, eksiğimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız vardır ve olmuştur. Ama şu da bilinsin ki bir engeli aşmak için bin engelle mücadele etmek zorunda kaldık. Şimdi sağdan, soldan klavye kahramanları, AK Parti'nin bu kadronun açtığı yolda, tesis ettiği iklimde, refah ve konfor ortamında, sıcak yataklarından, rahat koltuklarından ahkam kesiyor olabilirler. Bunlara soruyorum. Siz hiç hayatınızda risk aldınız mı? Siz hiç hayatınızda kavgaya girdiniz mi? Siz hiç hayatınızda ölümle burun buruna geldiniz mi? Menderes'in akıbeti gözünüzün önünde dururken hayatınızda hiç canınızdan, serinizden vazgeçecek bir harekete dahil oldunuz mu? Kavgada yoklar. Ama kavga bitince sırça köşklerinden laf üretirler. Bakın biz bu yola çıkarken de, bu yolda yürürken de Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak gittik. Peki bizi acımasızca, bizi insafsızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere kulp takmak dışında Allah aşkına hangi marifeti icra ettiniz?

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Anneciğim anneciğim, öğretmenimiz ödev olarak zaman planlaması yapmamızı istedi. Birlikte yapalım mı?
3: Canım şimdi teyzenle konuşuyorum, görüyorsun. Sonra yapalım. Evet canım. Efendim? Tiyatro gösterisi bugün müydü? Kusura bakmayın lütfen.
4: Sorumluluk zamanı planlar, planlı zaman geleceğe hazırlar. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
1: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Arap'ta Sorular programından hepinize hayırlı akşamlar, geceler, karışık. Değerli 24 TV izleyicileri, bugün programımızda sizin çok sevdiğiniz, benim de şeref duyduğum, ağırlamaktan şeref duyduğum kıymetli sanatçı Özdemir Erdoğan. Hoş geldiniz.
1: Sağ olun.
0: Şimdi sevgili Özdemir Erdoğan'a hiç şimdiye kadar sormadığım bir soruyu sorsam, en zor soruyla açsam, desem ki, sanatçı, kıymetli sanatçı Özdemir Erdoğan Araf'ta.
1: Bu üçüncü defadır geliyorum biliyorsun. buraya.
0: Bir değişiklik oldu mu Araf durumunda?
1: Yok, görünüşe göre bir şey yok.
0: Yani Araf şöyle kıymetli Özdemir abimiz. Yeterince özgür müyüz? Yeterince mutlu muyuz? Yeterince iyi miyiz? Durumunun sorulandırılmış hali diyelim bu Araf'ta mısınız sorusu.
1: Güzel. Yani ben de onun için geliyorum zaten buraya. Yani
0: hiç öyle bir ikilemde kaldınız mı?
1: Hayır. Yani Esra Elönü'nün ortaya koyduğu ortamı ben seviyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Bana çok hep değişik gelmiştir Esra.
0: Öyle mi?
1: Evet. O bakımdan da onun istekleri ve davetlerine her zaman icabet ettim.
0: Çok teşekkür ederim kıymetli Özdemir Erdoğan'la. Ben de gerçekten şeref duyuyorum. Kırmadınız, geldiniz. Şöyle söyleyelim. Şu anda ne yapıyoruz? İyi miyiz? Mutlu muyuz? Nasıl gidiyor hayat diye başlayalım.
1: Çalışıyorum. Yani Cenab-ı Allah bana güç, kuvvet verdikçe, enerji verdikçe, elim ayağım tuttuğu kadar, sıhhatim müsaade ettiği kadar çalışmaya devam ediyorum. Ve mümkün olduğu kadar kendimi dış etkilerden korumaya çalışıyorum. Beni strese sokacak, elektriğimi bozacak olaylardan mümkün olduğu kadar kaçıyorum. Ve böyle bir ortamı uzaktan da koklasam hemen çalışmaya başlıyorum. Elime gitar alıyorum. O bana rehabilite de sağlıyor. Evet. Yani oturuyorum. Eski şiirlerim, yarım kalmış şiirleri çözmeye çalışıyorum filan. Ne yapabilirim filan diye. Şimdi bana diyorlar ki ya 86 yaşında bir adam hala albüm çıkartıyor. Yani bu nasıl bir şey? Bu işte bu. Yani devamlı çalışmak. Başka beni kurtaracak başka hiçbir şey yok. Ben sıkıldıkça, üzüldükçe, efendim etkilendikçe hemen elime gitarı alıyorum, başlıyorum çalışmaya.
0: Peki şöyle sorsak, desem ki sanatçı Özdemir Erdoğan hayatındaki en büyük kırılmayı, yüzleşmeyi ne zaman yaşadı diye sorsam?
1: Yani kırılmalar bende çok.
0: Kırılmalar, değişiklikler.
1: Yani bir sürü şeyler var. Yani mesela benim yaşadığım devirlerde ben ilk torunum, ailenin ilk torunum.
0: Evet.
1: Peder şahi bir aile. Evet. Ve beni annemden babamdan ayırmışlar.
0: Neden?
1: Biz daha iyi bakarız diye. Babam çünkü memur. Değişik yerlerde çalışıyor falan. İstanbul dışında görev alıyor zaman zaman. Biz bu çocuğa daha iyi bakarız diye almışlar. Ve ideal şu. Benim dedemin 3 tane erkek çocuğu var. Biri ikiz, biri de tek. Okumamışlar dedemin istediği gibi. Dedem hariciyeci. Eve para gönderiyor. Evdekiler çocukları yetiştirsinler diye. Ama maalesef onları yetiştirecek bir kapasite söz konusu değil. Ve çocuklar da başarılı olamıyorlar. Dedemin istediği gibi. Şimdi birdenbire ben bir erkek çocuk doğdu. Bütün ümit bende.
0: Ne güzel.
1: Ama şöyle bir şey var ki çocuk okumuyor. Çocuk müzik.
0: Ya onların istediği gibi okumuyor.
1: Yani okusun adam olsun hadisesi var ya o günlerde. Yani okusun adam olsun. Okumuyor adam. Şu adam. Sadece dedemin kütüphanesindeki tarihi ve edebi kitapları okuyor. Başka hiçbir şeye ilgi duymuyor. Başarılı da bir fen tarafı yok. Efendime söyleyeyim. Ve işte sünnetim yapıldı. Ve sünnetten sonra dedem benden ümidini kesti. Ve annemin babamın yanına verdi.
0: Asıl o çocukluk zamanlarını dedemizin yanında geçti.
1: Dedemin ve babaannemin evinde.
0: Üzdü sizi haklı olarak.
1: Üzmedi. Hayır, bilakis son derece mutluydum. Yani
0: bir ayrılık var ya.
1: Ama iyi yetişmedim. Yani bir kere hani şimdi anne babalar falan filan hani bu çocuk nereye kabiliyeti var, nedir, nasıl yetiştirelim falan filan diye kafa yoruyorlar. O devirde öyle bir şey yok. Hüdayin abid. Hani tavuk besler gibi atıyorsun arpa işte gıdası, üstü başı bilmem ne falan filan. Ondan sonra işte şey öyle tavuk su içer Allah'a bakar. Bütün hadise bu. Mesela Galatasaray Lisesi'nde beni imtihana soktular. Hiçbir hazırlık yapmadan ben ilkokuldaki işte ne biliyorsam o imtihana girdim ve çaktım. Yani başarılı olamadım. Bunu gören dedem de belirli bir zaman sonra bunda da iş yok. Bu böyle bir de üstelik ben böyle şarkılar, türküler falan filan söylüyorum toplantılarda falan filan. Aa bu nereden çıktı filan böyle.
0: Ne kadar zor değil mi?
1: Dedemin yan şey babamın annemin yanına verdiler. Orada ikinci sıkıntı başladı. Çünkü bir kız kardeşim var. Evin çocuğu o. Ben sonradan geldim. Ne ben onlara anneme babama intibak edebildim ne de onlar bana intibak edebildiler. Bakın bu ikinci kırılma.
0: Tabii.
1: Anlatabiliyor muyum? Sonra ben müzisyen olmaya karar verdim okulda. Beni bir tek şey anladı. Bir tarih hocam vardı. Hatta çok enteresan onu anlatayım.
0: Tabii.
1: Ben 2 sene çaktım, 9. sınıfta. Sonradan bir gazetecilik ve ticaret özel okulu açıldı. Suadiye'de, karşı tarafta Kadıköy tarafında. Yani okur musun dedi babam, memur. Ay sonunu zor getiriyoruz falan böyle bir vaziyette. Ben de okurum dedim yani. Okulun ilk taksit parasını bana verdi. Kendisi memur. Ben o taksidi yatırdım. Okula girdim. Aa sınıfa bir girdim ki bütün eski şeyler... Arkadaşlar orada ne haber? İyidir bilen bir adam. Tahtada cebir geometri falan bir şeyler yok. Bana dedi ki sen yeni gelen. Sen dedi... Çık dışarıya dedi bana. Aa, çıktık. Sonra müdüriyete gel dedi. Müdüriyete gittik. Dedi ki al evladım paranı. Ondan sonra bana senin gibi talebe lazım değil. Hadi güle güle dedi.
0: Ama neden?
1: Daha girdim 10 dakika sonra beni çıkardılar. Şimdi bakın hayattaki...
0: Ben gibi.
1: Bakın kırılma. Ben şimdi okulun böyle bir mermer merdivenleri var.
0: Evet.
1: Oraya oturdum böyle. Ben şimdi babama ne diyeceğim? Bak bu adam dişinden tırnağından arttırdı. Taksit paramı verdi. Ben şimdi ne yapacağım falan filan diye böyle kara kara düşünürken merdivenlere çöktüm oturdum yani böyle. İki merdiven var mermer merdiven.
0: Ağlıyor muyuz o sırada?
1: Ağlamıyorum. Ağlamak hiç yok bende. Yani nasıl çıkış noktası bulabilirim ben şimdi eve ne diyeceğim bilmem ne falan filan şudur onu düşünüyorum. Bir kadın geldi. Evladım ne yapıyorsun burada dedi. Dedim efendim böyle böyle. Sen gel benimle dedi. Bak dönüm noktası. İçeriye girdik, müdürün odasına girdik. Yaşar dedi, ne olur benim hatırım için bu çocuğu affedelim. Bunu okusun dedi.
0: Ne güzel, ne kadar kıymetli.
1: Evet. Meğer okulun müdürünün eşiymiş.
0: Bir an.
1: Evet. Ben bu serseriyi dedi almam. Ama senin hatırın için dedi alıyorum tekrar. Biz tekrar okula başladık. Okulda öyle kör topal gidiyoruz. O sıralarda işte 55'li yıllar filan malum. 53, 54, 55. Bu rock and roll falan filan çıkıyor. Filan. Ve okullar arasında da kültür temasları var. Kız okullarına gidiyoruz, erkek okullarına gidiyoruz. Orada işte edebiyat günleri yapılıyor. Bilmem ne şudur budur. ben de o film Rock Around the Clock filmi, o filmi yani sinemada yattım ben. O şarkıları böyle neredeyse içtim. Ve onları söylüyorum. Sonradan şey sıralarında okul bu kültürel faaliyetler, karşılıklı iletişim falan filan benim bu şarkılarım birdenbire çok itibar görmeye başladı.
0: Şu andaki bu
1: lisedeyim. itibar görmeye başladı ve bu liseler arası kültürel iletişimin popüler bir adamı oldum ben. Birdenbire okulda hocalarım da bana karşı değişti. Ve
0: ama sizin içinizdeki kırgınlık geçti mi?
1: Nasıl?
0: Yani çok okulda bir popülerite yakaladıktan sonra da
1: evet.
0: O ilk size tavırlarındaki sizin kırgınlığınız geçti
1: yani,
0: mi?
1: Hayır. O şimdi yani o beni kovan Yaşar Hoca da bana karşı.
0: He işte o önemli. O Yaşar Hoca önemli.
1: He Yaşar Hoca Yaşar da Hoca bana karşı birdenbire böyle şeyini efendim hali harekatını filan aferin lan falan filan demeye başladılar bana. Sonradan ben yine bir işte

0: bir harçlıklardan şuradan buradan filan biriktirdiğim arada sırada, çünkü köşke gidiyorum dedemin ve beni şey yapan, işte bayramlarda, seyranlarda ve işte kurban bayramında filan, mesela kurbanları dağıtmak eşe dosta komşulara filan benim görevim. Elimde etlerden gidiyorum konu komşulara et dağıtıyorum falan filan. Mesela bizde en az 2-3 tane kurban kesilirdi. Efendim, ve dedem keser, babam keser, amcalarım keser hepsi. Efendime söyleyeyim, kurbanları mesela 3 tane kurban kestiysek bir tanesi bize kalır. 2 tanesini dağıtırız çeşitli yerlere falan, böyle böyle bir şey var. Velhasıl oradan biriktirdiğim harçlıklarla bu şimdi eski Rus konsolosluğunun hemen yanında bir dükkan vardı. Orada bir gitar var ve üstünü de babam tamamladı. 422 liraya ben bir gitar aldım.
1: 422
0: liraya. 422 liraya, hiç unutmuyorum. Ve bir Rum asıllı bir arkadaşım vardı. O bana birkaç tane akor gösterdi gitarın üzerinde. Ve ben gitar çalıp şarkı söylemeye başladım bu sefer. Okullar arasında ben yani ne kadar popüler olduğumu anlatamam. Çığlıklar, bilmem neler falan filan. Bu oldukça hocalarımın bana karşı davranışı değişiyor ve şey oluyor. Zaten tarih, edebiyat derslerinde filan başarılıyım zaten. Çünkü daha 12-13 yaşında dedemin bütün kütüphanesindeki yani kitapları, neredeyse şiir ve edebiyat kitaplarının çoğunu okudum. Okuyordum yani.
1: Çok iyi.
0: Seviyordum. Efendime söyleyeyim, velhasıl okul bitirme zamanı geldi. Lise bitirme imtihanları. Ve ben Yaşar Hoca'ya gittim. Dedim ki hocam, beni tanıyorsunuz. Ben Pakize Hoca'nın derslerinde filan başarılı bir talebeyim. Ama fen derslerinden mümkünü yok, ben bu liseyi bitiremem. Çünkü mümeyyizler geliyor, bazıları yazılı falan filan, yani öyle çok zor. Tamam bakarız dedi. Pakize Hanım'a da gittim, yani onun eşine, beni kurtaran tarih hocama. Dedim ki hocam bana yardımcı olun. Ben bu liseyi bitirmem lazım çünkü ortalıkta kalacağım. Bana yardımcı olun ne olur filan dedim. Bütün hocalarıma yani. Kritik hocalarıma aynen böyle söyledim. Beni geçirin. Yani ben üniversiteye falan gitmeyeceğim. Ben müzisyen olacağım. Sizi mahcup etmem dedim. Yani velhasıl...
1: İlk konserinize geldiler mi hocam?
0: Tabii tabii. Yani konserlerime geliyorlar. Velhasıl fen dersi, bir kimya imtihanı var. Herkes dışarıda dua okuyor falan. Ben içeri giriyorum. Hocalarım hemen başlıyorlar. Aa, okulumuzun medarı iftarı. Mümeyyizler diyor ki nedir? Allah'tan ismim Özdemir olduğu için sonlara kalıyorum ben hep. Yani onların yorgunluk olduğu bir zamanlara kalıyorum. Aa, bir şarkı söylesin de dinleyin diyorlar. Benim hesap hocalarım mümeyyizlere. Onlar da zaten yorulmuş böyle bilmem ne falan. Hadi söyle bakalım bir tane şarkı. Şu kimya imtihanına girdik. ben işte başlıyorum şarkı söylemeye bilmem ne falan filan.
1: Şöyle. Hangi eser mesela, hangi şarkı?
0: Ya o günün popüler şarkıları. Şimdi hatırımda yok yani, ne bileyim. Unutturamaz seni hiçbir şey, unutulsam da ben bilmem ne. Yavaştan başlıyorum, ondan sonra bilmem ne Nihaventlerden, ondan sonra hızlılara falan geçiyorum. En az 2-3 tane artık bir de kimya sorusu soralım sana diyor. Hocalarım da biliyor ki en çok H2SO4. Bunu biliyorum, başka bir şey bilmiyorum kimyadan. Hadi onu anlat diyorlar. Bir anlatıyoruz. Öyle.

0: Birinci sınıf geçtik. Esas cebir geometri yazılı. Fen dersi. Yaşar Bey geldi. O da cebir geometri hocası. Şimdi biz böyle oturduk. Ben böyle oturuyorum abi. Hiçbir şey anlamıyorum yani. Hiçbir şey bilmiyorum. Ya ne? Yazsana. Bir şey mi? La karesin dedi. Bana bir tane şifre verdi. Ben şifreden de bir şey yok.
1: Şifre yani aslında yardımcım yani, oluyor.
0: Hayır işte mesela işte ne bileyim cebir şifresi bilmem ne falan filan. En nihayet ne oldu biliyor musun Esra? Bu hayatımı döndüren bir hadise. Hoca benim kağıdımı aldı.
1: Yani?
0: Benim kağıdımı aldı ve kendi yazdı.
1: Evet, öyle bir şey olmuş.
0: Ve ben böyle bitirdim liseyi bak. Liseyi böyle bitirdim. Ondan sonra şimdi ortadayım. Liseyi bitirdim, ihtilal oldum. 60 ihtilali.
1: Ertesi gün.
0: Hayır. Yani o yıl. Yani Mayıs'ta oldu. 10 gün, 15 gün sonra 27 Mayıs. Tabii 27 Mayıs tabii ihtilal. Efendime söyleyeyim askeri şey. Ve burada o günün şartları içerisinde bak şimdi. O günün şartları içerisinde bir askeriyenin kendi içinden yetiştirdiği muazzaf diyorlar onlara. Bir muazzaflar var bir de yedek subaylar. Lise mezunları da o zamanlar yedek subay oluyor. Bizim yedek subay hakkımız gümbürtüye gitti. Bizi yedek subay öğretmen yaptılar. Yedek subay yani köylere gideceğiz. Köylerde öğretmenlik yapacağız. Şimdi düşünebiliyor musun? Hepsi saksıda yetişmiş çocuklar. Ve biz abi o köylere gidiyoruz. Kamyonla gittim kendi köyüme. Tuvalet nerede diyorum. Dağları gösteriyorlar. Tuvalet nasıl yapılır diyorum. İbrik var mı? Taş var hocam. Bu vaziyet. Ve sarılık oldum ben. Ölüyordum. Resmen dediler ki aldılar. Sarılık oldum. Gaziantep Hastanesi'ne götürdüler. Mikrobik sarılıkmış bir de üstelik. Ben orada mesela tuvalet falan yaptırmaya ve çocuklara işte tuvalette nasıl defi hacet edilir bilmem ne falan onları öğretmeye çalıştım. Bir hafta sonra tuvalete girmenin imkanı ihtimali yok. Kapattım tuvaleti. Herkes bildiği gibi defi hacetini yapabilir dedim. Bu zamana bağlı ve mücadeleye bağlı bir şey. Çok uzun zaman isteyen bir şey. Ve o köyde ben 2 sene işte yani ikinci senenin ikinci sömestirdeydim daha doğrusu. Hastanede 45 gün teptilava verip ondan sonra da zaten teşhis olduk. Ve doktor dedi ki sen hayatın boyunca bu karaciğer sorununu çekeceksin.
1: Oradan kaldı.
0: O zamandan kaldı. Ben de öyle her şeyi abur cubur yiyemem. Böyle bir şey oldu.
1: O yani da aslında bir, o sınavdan sonra Özdemir Hocam, evet. O hoca şifreyi verdikten sonra her şey o zaman başladı yani. Hayatın şifresini vermiş galiba.
0: Ya hayır yani bu alın yazısı mı diyeyim yoksa başka bir şey mi diyeyim? Yani benim Cenab-ı Allah insanlara bir kabiliyet ve bir şey veriyor.
1: Tabii.
0: Ama onun ızdırabını da veriyor.
1: İmtihanını.
0: Evet.
1: Çok güzel.
0: Onunla mücadele edeceksin. Yani onunla öyle kolay değil. Mesela Zekai Apaydın Orkestrası'na soktular beni daha askerlik biter bitmez. Hı hı. 62 senesinde hiç unutmuyorum. Bu Cihan Otel, eski Astoria mı değil. O otelin sonradan Cihan Otel oldu orası. Hı hı. Ve orada ben çalışmaya başladım. 3. ayın sonunda beni orkestradan el birliğiyle yani şeyle bütün arkadaşlarımın da onayıyla orkestradan kovuldum.
1: Aslında oralar.

0: Kırılmalar değil mi?
1: Tabii ay kovuldum. Yani resmen dediler ki bu adam geçimsiz. Ben de bir taraftan sabahtan akşama kadar müzik dinliyorum. Orkestra elemanları, yani benim girdiğim orkestradaki insanlar program çalıyorlar. Yani gelen İspanyol bale bilmem ne şu bu falan, böyle bir sürü şeyler var. Onlara eşlik ediyorlar. Birinci sınıf nota okuyorlar hepsi. Fakat oturup da günün moda şarkısı veya günün moda akımı nedir veya bilmem, bunlarla ilgilenmiyorlar bile. Önüne nota korsan çalıyorlar. Onu da öyle çalıyorlar yani. Şimdi tabii ben onları dinledikten sonra, yani radyomu dinledikten sonra, daha doğrusu günün modasını takip ettikten sonra, o orkestranın günün modasına uygun bir müzik yapamayacağını anladım. Çünkü zaten sevmiyorlar, ilgilenmiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yanlış bir orkestraya girmişim ben yani neticede. Hani ve sonuçta da oradan kovulduktan sonra ben kendi yaşıtlarımı buldum.
0: Kendini yalnız hissettin mi kıymetli Özlem?
1: Ben her zaman yalnızım.
0: Yalnız hissettiniz.
1: Her zaman yalnızım. Yani ben kendi kurduğum orkestralar her zaman çok başarılı olmuştur. Başkalarının orkestrasına girdiğim vakit bir türlü uyuşamamıştım.
0: Her anlamda bir orkestra.
1: Her orkestra ve her şekilde. Yani ben böyle ayrı kotuyum. Değişik.
0: Peki şöyle söylesek. Evet. Kıymetli Özdemir abimiz, yani kıymetli Özdemir Erdoğan sanatçımız. İlk başkaldırı neye karşı oldu? Yani ilk başkaldırı kendi özümüzün gürleştirmek adına mı oldu? Yani kısacası özgürleşmek adına mı oldu? Kendi bize dayatılan şeylere karşı bir duruş muydu? Belirli tahakkümlere karşı bir varoluş çabası mıydı? Neye karşı bir başkaldırı oldu?
1: Tamam, şimdi öyle şöyle söyleyeyim. Benim orkestralarımın başarılı olmasının tek nedeni, ben insanları dinlerim. Yani çalıştığım yerde, müzik yaptığım yerde insanları dinlerim.
0: Evet.
1: Yani onları içimde hissederim. Ve oradaki elektriği alırım. Bu Cenab-ı Allah'ın bana böyle lütfettiği bir şey. Evet, böyle bir şey. Hatta böyle 1000 kişilik, 2000 kişilik bir salon var. O salonda mesela böyle ön yargılı ve bana karşı negatif duygular hisseden birileri geldi. Ben o kadar kalabalığın arasından onları bulurum. Onu ise o elektriği alırım orada. Yani öyle bir yapım
0: var. Sezgisel durum.
1: Evet, öyle bir kabiliyet bana bahşetmiş Cenab-ı Allah.
0: Peki burada şöyle bir durum da var. Şimdi sadece söyleyen sanatçı olmak var. Bir de gerçekten korkusuz sanatçı olmak var. Yani şunu söyleyeyim. Cesaret, yani benim için de mesela cesaret korkusuzluk değildir aslında.
1: Evet.
0: Yani korkuyla beraber verilen bir karardır cesaret aslında. Şimdi burada da şöyle bir şey mi var? Yani toplum adına gerçekten toplumu çok söylenilen, ifsad eden ya da işte bozan şeylere karşı bir duruş sergilemek sizi biraz yalnızlaştırdı mı?
1: Hayır, şöyle bir şey var. Şimdi bir yerde içeri girdiğim andan itibaren, yani mesela seyirci bir şarkı çaldın. Ben şimdi diyorum ki bir şarkı çal, bu şarkının arkasından şu şarkıyı çalmak lazım. Halbuki profesyonel orkestralarda evvelden hazırlarlar. Efendime söyleyeyim, belirli bir şey gider. Ben öyle değilim. Ben diyorum ki halk şimdi sıkılmaya başladı. Onu biraz böyle neşelendireyim. Veyahut bilmem şunu yapayım, bunu yapayım. Yani ben dinlerim. Ve gözüm hep böyle çalarken bir taraftan nedir bu şey, genel
0: hava
1: nedir? Bunu hissederim. Mesela ben işte ne bileyim, işte bir topluluğa girdim farz edelim ki. Belirli bir zaman sonra o topluluğun beni yönetmeye çalıştığını hissederim. Derim ki burası bana göre değil. Ve istifa ederim. Bir şey olarak söyleyeyim. Yani veyahut da bir kokteyl veyahut bilmem ne falan filan şudur budur. İnanmıyorum diye filan böyle

0: insanlar var. Hani onlar mesela diyor, aa sahte burası. Yani ben bunu hemen anlarım.
1: Peki en gerçek yer neresi sizin için? En gerçek.
0: Yani en gerçek yer benim işte sahnemdi. Dünya, o sahne bitti.
1: Ama dünya sahtelikler dünyası değil mi?
0: Hayır, zaten o sahne. Zaten dünya sahne.
1: Evet.
0: Evet, o sahne.
1: Ama
0: o,
1: en huzur bulduğunuz yer neresi?
0: En mutlu olduğum yer elimde gitarla evimde oturup çalıştığım vakit. Yani en mutlu olduğum zaman bu. Ve bir de konserlerimde, benim konserlerimi dinleyenler vardır veya yoktur.
1: Benim, vardır canım.
0: Ha, benim dinleyenler, yani benim konserlerim böyle şey gibi geçer. Hasbihal gibi. Yani oturup muhabbet filan, arada iki şarkı, bir bilmem ne falan. Böyle hem de yani bunlar hazırlanmış şeyler değil. Aklıma gelmiştir mesela bilmem ne şudur budur, onu anlatırım. Yani bir sürü şeyler anlatırım. Yani mesela Bana Ellerini Ver isimli şarkımın nasıl doğduğunu ben anlatırım karşıma. Ve kah kah kiki herkes güler. Mesela o kadar enteresan ki, ben bir mahallede oturuyordum işte 15 yaşlarımda falan yani. Bir arkadaş, bir sevgilim vardı efendim. Ama o zamanlar tabii sevgili hadisesi, ben kızım bir elini tutsam 6 ay idare ederdim. Yani bizim öyle romantik. Bir gün geldi, dedi ki evleniyorum, babam beni evlendiriyor. Ağladık bağladık falan filan. Bir müddet sonra geçti, hayat devam ediyor. Genç delikanlıyım. Bir sevgilim daha oldu. 15 gün sonra onun da kısmeti çıktı. Şimdi mahalledeki bir sürü arkadaşlar dediler ki, bir dakika ya, sen böyle telli baba gibi adam oldun. Kimle ne şey yapsan şu. Şimdi ben bunu anlatıyorum. Belirli bir zaman sonra. Ben böyle bir adamım. Bu şeyden sonra, konserden sonra nasıl biliyor musun? Herkes falan. Hatta bir tane vardı, bir yani bayağı yaşını başını almış bir hanım. 70'lik falan yani, böyle bir şey. Bir gün böyle.
1: 70'lik demeyelim de 70 yaşında diyeyim.
0: Yani böyle bayağı falan filan. Dedi ki dedi bir dakika ya. Sen dedi, ben sana kaç defa geldim, sürtündüm, beraber koluna girdim, plak resim çektirdim dedim. Benim kısmetim çıkmadı dedi. Niye? Vallahi dedim, bak bugün gel yine bir resim çektirelim, sen bana bir sürü. Ondan sonra eğer yine kısmetin çıkmazsa seni ben alacağım dedi.
1: İnsanlar şimdi mutlu değiller mi?
0: Efendim?
1: İnsanlar eskisi gibi mutlu değiller mi peki?
0: Şey var.
1: Daha mı istekler arttı?
0: Hayır, şöyle bir şey var. Toplumlar programlanıyor. Dışarıdan programlanıyor. Yani şöyle bir düşünebiliyor musun? Eskiden bizim yemek kültürümüz ne kadar zengindi.
1: Çok güzeldi.
0: Bir şey hali, nasıl söyleyeyim, standart laşma hali oluyor. O bir bizim renkli dünyamız, insanlar, renkli ve zengin dünyamızdan sonra birdenbire herkes işte sandviç kültürüne falan başlıyor.
1: Bunların niçin olduğunu düşünüyorsun sevgili şimdi, Özdemir Hanım?
0: Yani bu şöyle bir şey. Keyif alma olanaklarımız kısıtlanıyor hayattan. Anlatabiliyor muyum? Eski romantik şarkılar. Mesela şarkıyı söylerdin. Bütün herkes birlikte şarkı söyler. Şimdi öyle bir şarkı var mı? Şimdi ritim var. Yani şarkı yok. Söyleyeceğin. Seni mutlu edecek bir şarkı yok.
1: Bir şey söyleyeceğim. Reklama çok az zamanımız kaldı ama. Şöyle bir durum var mı? Yani bunları söylediğin zaman da. Mesela çok tepki gösteriyorlar ya, evet. Sevgili Özdemir abi.
0: Bana seni, tepki göstermiyorlar.
1: Yok, size göstermiyorlar ama mesela böyle işte sanat, büyük sanatçısınız. Yani bunu herkes biliyor. Bir Özdemir Erdoğan var.
0: Estağfurullah, yani teşekkür ederim.
1: Allah güzellikler versin. Ama bir o kadar da mesela işte yeni dönem sanatçılarını eleştirilebilir bir makamdasınız. Bunu da söyleyeyim.
0: Evet.
1: Yani bu sanatçıları ya da eserlerini diyelim, müziği diyelim. Ama bir o kadar da çok tepkisel bir kitle de var yani. Size şimdi, karşı olmasa da bunun eleştirilmesine karşı duran, itiraz eden bir şey de var. Yani asla eleştirilemez gibi gören.
0: Bu şöyle. Ben hala plak şirketi sahibiyim. Ve plaklarım, 11 tane plağım var. Piyasada her zaman görülebilir. Efendime söyleyeyim. Dijital platformlarda bunlar dinlenebilir, aranabilir falan filan. Şimdi bu plak şirketlerinden dolayısıyla devamlı irtibat halindeyiz. Yani plakçılar çarşısına gittiğim vakit bu insanlarla oturup sohbet ediyoruz zaman zaman. Şimdi hiçbir tanesi memnun değil. Çünkü bu yeni akımın alıcısı yok. Bu dayatma kültürü. Yani bir moda bu.
1: Bir paket halinde mi dayatıyorlar?
0: Yani bir moda oluşturulmuş vaziyette ve bu moda ellerinde iletişim organları tamamen onların elinde olduğu için, yani emperyal güçlerin elinde olduğu için bunlar dayatıyorlar ve bir moda oluşturuyorlar. Ama ticari açıdan bunun hiçbir şansı yok. Yani plakları satmıyor. Efendime söyleyeyim, işte şeyle, reklamla, şundan bundan dolduruyorlar salonları falan filan ama neticede yani bu bir moda akım.
1: Şöyle yapalım, bir virgül koyalım.
0: Evet.
1: Bir reklama gideceğiz sevgili Özdemir kardeşim. Bir reklam. Reklamdan sonra sanatçı Özdemir Erdoğan'la muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Hadi bakalım.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Sorular programındayız. Kim var programımızda? Büyük usta sanatçı Özdemir Erdoğan'la muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi nerede kalmıştık? Demiştik ki aslında emperyal güçlerin hayatımıza, müziğimize nasıl müdahale ettiğini konuşuyorduk.
2: Evet.
1: Bir paket dayatılıyor gençlerimize diyordu.
2: Evet.
1: Aslında önemli bir konu. Oradan başlayalım.
2: Yani şöyle... Bütün dünyada bugün artık yapmak, beğendirim, satmak. Şimdi bakın bu emperyalizm ne yapıyor biliyor musunuz? Müziği çok basitleştiriyor. Mesela bizim çocuklar diyorlar ki ya ben bir bilgisayar alayım evde oturayım. Ben de yaparım bunu. Ne olacak? Bu bir tuzaktır. Ve herkes evinde bir home studio yapıyor falan filan. Kayıtlar yapıyor, bir şeyler yapıyor falan filan. Ama satamıyor. Emperyalist satıyor. Ve öyle bir satıyor ki, öyle de bir beyin yıkıyor ki... Şimdi o kültürün sanatçıları Türkiye'ye geliyorlar... Emperyalizm olmuşları topluyor ve geliyor dünyanın parasını veriyor o çocuklarımız gelip onu dinliyorlar. Biz ancak savunma sanayinde bunu başarabiliyoruz. Mesela ilk defa yerli araba dendiği vakit herkes... O köşe yazarları falan onlar belli insanlar.
1: Tabii.
2: Hadi canım bunu yapamazlar ya olur mu? Ne bu? Bunun motorunu nereden bulacaklar? Şunu yapacaklar mı? Ama her ne şekilde olursa olsun o gündeme geldi. Bugün maşallah o arabalar şakur şukur geziyorlar yollarımızda. Yani yapmak ve satmak olayı. İşte Özdemir Erdoğan bu mütevazi şey içerisinde dedi ki belirli bir zaman sonra ben bu modayı takip etmeyeceğim kardeşim. Ben özel bir şey yapacağım. Ha öyle olduğu için bak Esra'cığım sana komik bir şey söyleyeyim. Sen yabancı değilsin. 3 ayda bir şeyler dijital gelirlerim bana ödeniyor.
1: Tabii.
2: Burada da bir liste veriliyor. Hani Türkiye'de kaç kişi dinlemiş, dünyada kaç kişi dinlemiş. Türkiye'de 10 liraysa dünyada 150 lira bana tahakkuk geliyor. Ve bu döviz cinsinden. Ve böylece ben mütevazi bir şekilde bu ülkeye döviz kazandırıyorum. Her ne kadar bana döviz olarak gelmiyor para. O günün şartları içerisinde, kurları içerisinde bana Türk parası olarak ödeniyor. Ama diyorum aradaki fark 100 misli. Dünyadan gelen. Bu dünyaya satma işini bir dereceye kadar Tarkan ve İbrahim Tatlıses başarıyordu. Fakat İbrahim Tatlıses'in yani başına gelen o menhus olay bizim plakçılar çarşısında büyük bir şok ve büyük bir yıkıma sebep olmuştu. Çünkü İbrahim Tatlıses mesela bir albüm yapıyor. Albüm yapıldığı gün plakçılar çarşısında 1 milyon satıyor. Şimdi parayı koyuyorsunuz, o para 10 günde geri dönüyor. Halbuki Özdemir Erdoğan'ın böyle bir talihsizliği var. Çünkü medyayı kullanamıyor. Yani muhafazakar medyayı bir köşeye koyarsak, onun dışındaki medya zaten beni görmüyor.
1: Neden?
2: Ben aforozum.
1: Neden?
2: Bir sürü sebepleri var. istifalar var, şunlar var, bunlar var, bir sürü şeyler var. Benim muhafazakar hayatım var.
1: Muhafazakar bir hayatın var.
2: Yani şöyle, ben hayatımda kendim için hiçbir şeyi, yani bir telefon açıp da ya benden bahsedin demedim. Bak plağım çıktı yeni işte falan filan demedim. Ve onlar da görmediler. Yani bu memlekette bir sürü sanat programları falan filan bir şeyler oluyor. Yani satışları milyonları bulan, 100 milyon, 150 milyonları bulan bir adam var, bir sanatçı var ve bu yaşta üretiyor. Bir sürü şeyler yapıyor, kitap yazıyor falan filan, bir sürü şeyler yapıyor ve bununla ilgili iki satır yazı yazılmıyor.
1: Peki şöyle sorsam.
2: Evet.
1: Ne yapsaydı Özdemir Erdoğan görürlerdi?
2: Heh. Ben masonluktan istifa ettikten sonra TRT'de Yüksek Denetim Kurulu Başkanı vardı. Aydın Ongun.
1: O zamanlar.
2: Evet.
1: Ta o zaman, evet.
2: Aydın Ongun.
1: Sene kaçtı Özdemir?
2: 80'li yıllar galiba.
1: 80'li yıllar, evet.
2: Evet. Bir yerde karşılaştık Aydın Bey'le. Bana dedi ki, ya biz seni nerelere getirecektik? Sen kızdın, istifa ettin dedi.
1: Öyle bir lobi var.
2: Masonmuş o da. Aydın Ongun TRT'de. Yüksek Denetim Kurulu Başkanı. Ve Mine Çalışal var. Mine Ongun da eskiden. Mine Çalışal'ın da yani denetim kurulundaki görevli kişilerden bir tanesi de Mine Ongun. Bir de Erol Pekcan vardı. Amerikalıların tercümanıydı o da. Ve aynı zamanda davul çalardı. Onlar denetim kurulunda. Ve bu memlekete yapmış oldukları kötülüğün ve zararın haddi hesabı yoktu. Öküzün altında buzağı aradılar. İşte yok efendim şu şöyleymiş de bu böyleymiş. Bir sürü yapıt geri çevrildi. O zamanlar tek TRT var. Başka hiçbir şey yok. Ve onlar yayınlanmadığı takdirde de o yapılan bir sürü masraf dışarı şey boşuna gidiyor. Bunları yaşadık biz zamanında. Ve ben buna her zaman karşı çıktım. Ve dedim ki bu yani bizim iletişim kanallarımız işgal altında. Bugün de öyle. Bugün de bir sürü köşe yazarları ve bir sürü yayın organlarının başında hep bu emperyalizmin etkisinde diyelim kalan insanlar var.
1: Peki şunu söylesem, madem konu buradan açıldı, evet. Sevgili Özdemir abi. şu anda Gazze'de, Filistin'de ne oluyor? Yani bir sanatçı mesela işte tabii ki 7 Ekim diye söyleniyor ama 75 yıldır Gazze işgal altında ve bir zulme uğruyor, katliama uğruyor. Bu anlamda 7 Ekim'den sonrasına baktığımız zaman bazı sanatçıların ya da benim tabirimle bazı ünlü mamullerin, sevgili Özdemir abi, Gazze'den bize ne dediğini gördük. Bugün Sumut. Mutlaka takip etmişsinizdir. Sumut filosundaki birçok ülkeden birçok vicdanlı aktivistler döndüğünde de herkes anlatıyor zaten İsrail'in zulmünü. Diyor ki işte bizim kemiklerimizi kırdılar. Biz işte namazımızı eda ederken bizim yanımızda hayvan taklidi yaptılar falan filan. Aslında her şekilde İsrail'in zulmünü söyleyebilen sanatçılar da var. Ama bir taraftan şöyle diyoruz. Yani sanatçılar ya da toplumun önde gelenleri tabiriyle söyleyeyim. Gazze'nin işgal altında olduğunu söylediklerinde kimisi işlerinden oldu, kimisi tehdit edildi aslında. Neden böyle bir durum var sevgili Özdemir abi?
2: Yani bu belli bir şey. Sadece Gazze işgal altında değil ki. Yani köşeler tutulmuş vaziyette Türkiye'de de. Ve bunlar gizli gizli resmen o zehirlerini saçıyorlar topluma. Yani çok güzel şırınga ediyorlar. Dediğim gibi bu moda denen hadise mesela her şeyden evvel. Ve modayı pazarlama işi.
1: Yani biz müzikte. Kimin, o zaman şöyle söyleyeyim. Biz kimin modasını yaşıyoruz diye
2: evet,
1: soralım.
2: Yani işte bu yani o yani karşı çıkma hadisesi bana empoze edilen. Mesela herkes diyordu ki bir zamanlar ya sen ne güzel batı müziği söylüyorsun. Ne gereği var şimdi böyle besteler mesteler Türk müziği yapıyorsun halk müziğinden. Ne gereği var yani böyle bir şey sen.
1: Bu kompleks neden?
2: Batı hayranlığı diniyor toplumda böyle bir hadise var. Yani değil bu empozisyondur. Yani toplum yönetiliyor. Ve bizim bakir halkımızda çok çabuk etkileniyor bu işlerde. Yani çünkü bütün yayın organları yani önemli yayın. Bakın size çok enteresan bir şey söyleyeyim. Düşünceli Şarkılar diye bir albüm yaptım ben 90 yılında.
1: Evet.
2: 1990 yani zamanımızdan 36 sene evvel. Burada bir Adem Baba kılığında Özdemir Erdoğan var. Hı hı. O şöyle bakıyor. Böyle bakıyor. Nereye bakıyor biliyor musunuz? Füzelere bakıyor. Bombalara bakıyor. Açlıktan ölen çocuklara bakıyor. Uyuşturuculara bakıyor. Ve çaresiz bir vaziyette efendim öyle bakıyor. Bugün de ben bakıyorum yine. Ve ben albüm olarak bugün bütün plakçılar camiasında o albüm Düşünceli Şarkılar plak olarak yayınlanıyor. Ben plak olarak plak kapağına ben de Gazzeli'yim diye yazdım.
1: Öyle mi?
2: Evet.
1: Çok iyi.
2: Ben de Gazzeli'yim. Bundan daha başka bir mesaj
1: değil mi?
2: gerekir mi? Evet. Yani ben çaresizce gücün hunharca ve zalimce sergilendiği bir dünyadan yaka silkiyor. Ama elimden bir şey gelmiyor. 86 yaşındayım. Ben yani ne yapabilirim bu saatten sonra? Sadece bestelerimi yapabilirim.
1: Evet. Ve onların sesini duyurabilirsin.
2: Evet. Ancak yani en iyi yaptığım iş çünkü başka bir şeyden anlamam. Hiçbir şeyden anlamam. Yaptığım iş benim hayatımı kurtaran biliyorsunuz okulda.

0: O da hayatımı kurtaran müziktir. Yani ben şimdi işte sıkıldıkça, üzüldükçe, etkilendikçe müzik yapıyorum. Ve bunu satıyorum. Bir de işin en enteresan tarafı bu. Ben en direkt reklamla bir yerlere geldim. Ama bu yaşıma geldim. Bu yaşımda bana sahne yasak. Çünkü stres tavsiye etmiyor doktorlar. Bu yaş için bu kadar stresli bir şey. Bir de üstelik konserlerde başka bir şey daha var. Mesela 1,5 saat mesela şarkı söyleyeceksiniz. Bazı şarkılarımı 2 kere istiyorlar. 3 kere istiyorlar. Şimdi belirli bir zaman sonra mesela son verdiğim 2-3 sene evvel son verdiğim konserde 1 saat 45 dakika olmuştu. 1,5 saati geçmiş. Ve ensemden dolayı böyle bir tansiyonumun yükseldiğini hissetmeye başladım. Ve tansiyonun şöyle bir kötülüğü var. Tansiyon benim sesimi kısıyor. Ve beni out yani şey yapıyor, böyle dışarı atıyor yani. Çaresiz izole ediyor. Bunu söyledim doktorlarıma. Dediler ki sen artık bu yaşından sonra bak senin meslektaşların mesela dünyadaki meslektaşların Frank Sinatra 79 yaşında Mısır'da son konserini verdikten sonra sahneyi bırak. Yani Gilbert Beko öyle bilmem işte senin hemcinslerin şarkıcılar. Bir tek şarkıcı var Tony Bennett. Amerikalı, İtalyan asıllı. O 90 yaşına kadar şarkı söyledi. Yani özel bir şey. Hatta doktor da demiş, karısı demiş ki eşi ya artık yeter söyleme şarkı bilmem ne falan filan diye. Doktor da demiş ya bırak adamı söyleyebildiği kadar söylesin. Yani o ona çünkü bir yaşam şeyi veriyor, gücü.
1: Peki o ben Gazze'liyim dediğiniz o tişörtü giydiğiniz
0: plakçılarda satılıyor bütün albüm.
1: Anladım. Evet. Albümde hangi eserler vardı?
0: Efendim?
1: O albümdeki eserler hangileriydi?
0: Eserler mesela paranın ne önemi var? Mühim olan insanlık şarkısı var orada. Aç kapıyı gir içeri var. Şu anda 52 milyon satış dinleyicisi var.
1: Aç kapıyı gir içeri hangisiydi?
0: Aç kapıyı gir içeri.
1: Nasıldı?
0: Aç kapıyı gir içeri gönlüm bekliyor seni. Böyle.
1: Evet, hatırladım.
0: Evet. Falan böyle bir...
1: Bunun bestesi size mi ait?
0: Sözü, bestesi, her şeyi bana ait.
1: Şimdi hatırladım.
0: Düzenlemesi. Evet. Yani ben müzikten anlarım, başka bir şeyden anlamam. Bir de edebiyat okurum, meraklısıyım. İşte kendimce hani şeyi bunu sana imzalayacağım.
1: Çok sevinirim.
0: Şeyde.
1: Şeref duydum hemen. Kalkayım. Sahnenin
0: bunu, arkası. Evet, sonra imzalayacağım sana.
1: Çok teşekkürler. Buradan hemen gösterelim. Kadran yayınlarından. Evet, çıkmış.
0: Evet. Yalnız şarkı. Onun bir ön sözü var. Okursan çok sevinirim.
1: Hangisi Özlem Hanım? Şurası mı?
0: Evet. Burası o ön söz. Kısa bir ön söz.
1: Sizin kadar efendim güzel okuyamam.
0: Yok ama lütfen.
1: Tamam. Duygusallık gerçekleri görmeyi engelliyorsa, az gelişmiş ortamlarda kıymet bilinmiyor, evrensel değerler üretilemiyorsa, popülizm ve hamasetle yoğrularak oluşturulan tabuların etkilerinin canlı tutulma gayretlerine rağmen, bu gayretlere rağmen geçen zamanla birlikte tükeniş ve çöküş kaçınılmaz olacaktır. Özdemir Erdoğan. Evet, program bitmiştir efendim. Hepsini burada bir ön sözle bitirdik. Değil mi Özdemir Erdoğan?
0: Evet. Güzel. Evet, kitabın özeti zaten o.
1: Aa, ne güzel başlıyor. Evet. Çocukluğumdan günümüze hatırlayabildiğim en güçlü anı. İkinci Dünya Savaşı'nın son zamanlarındaki karartma tedbirleri ortamında pencerelerdeki siyah perdeler ve perdenin kenarından geceleri izlediğimiz göğü tarayan projektör ışıklarıydı. diye devam ediyor.
0: Evet.
1: Babamın memuriyeti hayatı İstanbul dışında sürüyordu. Evet. Buradan söyleyeyim, merak etsinler aslında. Evet, evet. Nasıl evet, taktik?
0: Hayır, yani bir de şarkıları merak ediyorlar. Kesinlikle. Yani bu besteler
1: burada
0: nasıl çıktı?
1: Bu aslında düşünceli, evet, düşünceli.

0: Yani sözü, müziği falan filan. Yani beni Özdemir Erdoğan kimdir diye sorarlarsa o albümü muhakkak dinlemeleri lazım. O albümde bütün benim felsefem, işte hayat görüşüm, şudur budur hepsi orada. Ve şarkıların hikayesi orada.
1: Peki, üzdüler mi sizi?
0: Efendim?
1: Üzdüler mi sizi?
0: Şöyle diyeyim yani
1: Çünkü ben şöyle, estağfurullah, araya girdim, bağışlayın lütfen.
0: Estağfurullah.
1: Çünkü ben Özdemir Erdoğan'la 3 program yaptım. Üçü muhteşemdi zaten, sorgulanmaz şüphesiz. Gerçekten toplumu konuştuk. Gerçekten aileyi konuştuk. Gerçekten niye bozulduğumuzu konuştuk ve niye bu kadar kötü olduğumuzu konuştuk. Ve gerçekten müziği konuştuk. Ama konuşurken çok hakikatli konuştuğumuz için, yani bir perdemiz yok, bir modifiye yok. Çok gerçek konuştuğumuz için ister istemez mesela sosyal medyada yazılanlar falan. Bunun çoğu baktığınız zaman sevgili Özdemir Erdoğan sizi üzüyor muydu?
0: Şimdi şöyle bir şey var. Orada mantık var. Yani bunu kimin yaptığını çözerseniz eğer, yani bu işleri kimlerin yaptığını çözerseniz üzülmüyorsunuz. Hani bir şeye karşı çıkıyorsunuz veya uyarıyorsunuz. Mesela yıllarca önce ben bir konuda dedim ki uyarıyorum ülkemi. Bu kadar sadece, başka bir şey yok. Yani vay sen bizim tabumuza nasıl lakırdı söylersin. Sen kimsin? Bilmem nedir. O işte büyük sanatçı, yok şudur, yok budur, bilmem ne falan filan. Ve böyle resmen bunların içerisinde samimiyetle o tabu haline getirilmiş sanatçıyı seven insanlar da vardı. Bunlara zaten bir şey söyleyecek durumda değilim. Zevkler ve renkler
1: Tersimiz.
0: münakaşa kabul edilmez. Ama bunların içerisinde resmen troll olan mesela köşe yazarları falan filan vardı. Yani resmen adapte hayatlarını aşağı yukarı şöyle bir araştırdığım vakit onların resmen yani belirli çevrelerin insanları olduğunu anladım. Ve onların görevi Batı kültürünü Türkiye'ye olduğu gibi empoze etmek. Bakın çok enteresan başka bir şey söyleyeyim. Türkiye'nin en büyük gazetesi denilen bir gazete var. Gazetede de Ertuğrul Özkök orada yazı işleri müdürü.
1: O da bir zamanlar.
0: Evet, bir zamanlar. Ve evet ve bu Ertuğrul Özkök benim o kapağı o bir kompozisyon. O kompozisyonda sadece benim Adem Baba kısmını alıp diğer şeyleri yayınlamadan o gazetenin birinci sayfasında yayınladı. Bak sen de bir şöhret olmak için soyundun de. Yani insanlar öyle bir kompozisyonu gördükleri vakit bu ne demek istiyor yani? Öyle bakıyor bir adam.
1: Aslında
0: Üstünde
1: orada
0: hiçbir
1: bir
0: korunağı
1: mana,
0: olmadan.
1: yani oradaki amaç öyle bir mukavemet gösteriyor. Yani
0: Yani
1: ve sen
0: ben
1: bunu
0: Gazze'yim demek işte onun çaresizliğini yaşayanlarla aynıyım. Ben de çaresizim aslında demek.
1: demek istediniz
0: Evet
1: orada.
0: yani tabii bu yani sadece bakın bugün artık sadece güç konuşuyor. Estetik, vicdan, efendime söyleyeyim, iyi niyet böyle bir şey kalktı. Yok böyle bir şey. Sadece güç konuşuyor. Güçlü olan haklıdır. Ve elinde her türlü iletişim organları var. Ve bu iletişim organlarını sabahtan akşama kadar beyin yıkıyorlar. İşte biz bunun için yaptık, şunun için yaptık, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Biz güçlüyüz, biz büyüğüz. Anlatabiliyor muyum? Yani bu tahammül edilmez bir şey. Yani dünyanın bu hali, yani bu hali hakikaten tahammül edilmez bir şey. Ve çok zor. Yani insanlar için ümitsiz bir durum. Yani burada artık güzel

0: sanatlardan, estetikten, efendime söyleyeyim, iyi niyetten, şuradan buradan falan filan sanattan bahsetmek söz konusu değil. Yani böyle bir şey yok. Sadece güç konuşuyor ya.
1: Peki şöyle sorsam,
0: Evet.
1: sanatçılar arasında dostluk var mı sorusunu bu konuşmadan sonra eklesem nasıl bir şey çıkar?
0: Şöyle, her sanatçının kendine göre bir egosu vardır.
1: Vardır.
0: Yani burası muhakkak, bu sanatçılığın kendinde olan bir
1: Mesela
0: şey.
1: bu düşüncelerinizden dolayı, hakikati çok perdesiz söyleminizden dolayı mevcut o dost florasından eksilen oldu mu?
0: Hayır, benim çok fazla dostum yok.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: En büyük dostunuz?
0: Yani birkaç tane arkadaşım var. Müzisyen. Yani arkadaşlarım var.
1: Kime sığınırsınız?
0: En fazla 2-3 tanedir.
1: Evet, böyle çok üzgün olduğunuzda kime sığınırsınız?
0: Hayır, ben dertlerini paylaşma ihtiyacını hisseden bir insan değilim. Ben dertlerimi gitarıma anlatırım. Evet. O bakımdan da hiç öyle kimseyle yani oturup da dert yanmak veyahut işte deşarj olmak, paylaşmak, şudur budur filan. Hiç böyle bir şeyim yok. Yani hiç böyle bir huyum olmamıştır. Ben sadece işte dediğim gibi o plak kapağındaki gibi öyle bakarım. Sadece bakarım çaresizce.
1: Ama artık
0: Ve
1: öyle
0: o
1: bakan
0: mücadeleyi şöyle yani bakarım derken ben orada bir tavır koyuyorum. Bir mücadele şeyi koyuyorum. Benim mücadelem bu şekilde bir sanatçı mücadelesi. Ben yani çıkıp da sokaklarda falan dolaşsam ne olur? Ben üretim yapmalıyım bu ülke için. Üretim yapmalıyım ve satmalıyım. Özdemir Erdoğan'ı bütün dünya tanımalı, onun eserlerini almalı, efendim para verip almalı. Nasıl ki savunma sanayinde şimdi biz en büyük geliri elde ediyorsak, efendime söyleyeyim, ben de sanatçı olarak kendi üzerime düşen hadise neyse ne becerebiliyorsam onu yapar.
1: evet.
0: Evet.
1: Dedikten sonra sevgili Özdemir Erdoğan'dan
0: Evet.
1: güzel bir eser.
0: Aa, tabii güzel bir eser. Memnuniyetle çalayım.
1: Biraz önce hatta hikayesini anlatmıştınız, değil mi?
0: Evet. Yani
1: Dönelim
0: o
1: yapalım.
0: uğurlu bir şarkıdır. Çünkü önümüz
1: O
0: şey.
1: eser şöyle oldu. Sürekli duymaya başladık.
0: Evet.
1: O zamanlardan bahsediyoruz, değil mi?
0: Evet,
1: Bu
0: hayır.
1: son mesela beş.
0: Eskiden biliyorsunuz düğünlerde
1: Hep öyleydi.
0: ilk dans yabancı komparsita denen bir şarkıydı. Şimdi ilk danslar bana ellerini ver pervaneyle yapılıyor.
1: Bu sizi
0: İlk
1: çok
0: dans,
1: mutlu ediyor.
0: evet ilk danslar veya ilk şarkı böyle oluyor. Bundan ötürü de çok mutluyum.
1: Ne güzel.
0: Evet,
1: Mutlu olmanızı
0: şimdi
1: istiyoruz. O zaman
0: önümüz
1: güzel bir...
0: bayram ve
1: Bayramda konuşacağız. O zaman şöyle eserimizi seslendirelim.
0: yani şimdi
1: Mümkün olursa.
0: yorgun argın yani uzun yoldan sonra oturup bizim programımızı izleyen dostlar olduğu için onlara hiç olmazsa şöyle yorgunluğunu
1: Değil mi? Ne
0: alacak
1: güzel ya. Çok güzel.
0: bir şarkı söyleyelim.

0: Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Değil mi? Dingin bir zamanı ya da böyle yani, saf.
1: Benim şarkılarımın hepsinde genelde önce mantık ama seveceğim bir mantık olması lazım. Yani hem romantik, mesela şimdi bir arkadaşım var, şarkıcı Salim Dündar. Bu erkeklerin baş belası olan bir hastalıktan müstarip. Aynı şeyi ben de ameliyat oldum. Efendim mesela.
0: Allah şifa versin.
1: Evet. Şimdi onunla ilgili ona bir plak yapıyoruz. Bütün birçok sanatçılar. Ben de bir tane şarkı söyleyeceğim. Şarkı benim tarzım değil pek. Sözleri falan filan. Ama yani Salim için İçime sinmese de söyleyeceğim o şarkıyı. Yani o long play'de bir bizim de payımız olsun. Arkadaşıma da bir yardım olsun diye.
0: Ne kadar güzel.
1: Evet.
0: Çok. Aslında çok hakikatli bir program oldu. Her zamanki gibi yani sevgili Özdemir Erdoğan'ın olduğu programlarda hakikati sevindiren cümleler kuruyor Özdemir Erdoğan. Ama bir o kadar da mesela kırılıyoruz ama kendimize dökülüyoruz.
1: Hayır işte yani onu
0: evet,
1: söyledim kırılmıyor.
0: Şunun için söylüyorum. Yok, şunun için söylüyorum. Yani buradan şuna geleceğim. Gerçekten hani saf dedik ya işte insanların kötülükleri. Gerçekten dünya bambaşka bir şey olmuş. Bambaşka bir şekilde dönüyor. Buradan da şöyle bir şey sorsam. Gerçekten iyi insan kimdir sorusunu sorsam.
1: Şimdi mantık olarak işi çözdüğünüzde sizin bir şeye üzülmenize gerek yok. Çünkü şartlar bu. Güç ortamı eline almış vaziyette.
0: Ama Özdemir Erdoğan da çok güçlü.
1: Evet yani güçlü. Burada bir tek anladığınız ve elinizden gelen şeyi yaparsınız. Benim de anladığım ve elimden gelen şey sanat. Ben oturuyorum çalışıyorum. Beni görmüyorlar. Beni duymuyorlar. Efendime söyleyeyim işte plaklarımın hikayesini anlatmıyorlar. Halbuki yabancı sanatçılara en az 10 dakika televizyonlarda zaman ayırıyorlar. Şunu yapıyorlar işte konsere gelecek şunu yapacak metiyeler, güzellemeler falan beni hiç görmüyorlar. Yani o kesim.
0: Hep böyle miydi?
1: Hep böyleydi. Hiç görmüyorlar. Yani bunun şartları var. İyi bir menajer bulacaksınız. O menajer insanlara girecek, şöyle veya bu şekilde onları motive edecek, bilmem ne yapacak falan filan. Ben hiç telefon etmiyorum. Ben kimseye bir şey söylemiyorum. Onlar istiyorum ki bu memlekette yazı yazan veya bir program yapan bir kişi merak edip, aa bu adam bak milyonlar bunu dinliyor dışarıda şudur budur. Hı. Yani oturup bu adamla bir konuşalım falan filan demiyor kimse. Böyle bir ihtiyaç duymuyor ya. Böyle bir ihtiyaç duymadıktan sonra ben şimdi gidip de kapısında yatacak değilim adamın. Ben üretmeye devam ediyorum sadece. Bütün hadise bu. Hı. Ve yani Plakçılar Çarşısı'nda ayrıca şunu söyleyebilirim Esra. Hı. Plakçılar

0: içerisinde en iyi plakları satan, en çok satan adamlardan bir tanesi.
1: Evet öyle, şu anda da öyle.
0: Çok şükür.
1: Yani, ama önceden sanki bir başka müzikal bir çarşı vardı değil mi? Un kapanı gibi falan. 90'lı yıllarda mıydı o?
0: Yani hala şimdi plak sanayi gidiyor. Yani yürüyor bir şekilde. Hmm. Ama yani maliyetler
1: arttı.
0: Acayip artmış vaziyette. Ama yani ben şöyle bir şey düşünüyorum. Kazandığım telif haklarımın bir kısmını plak yapmak için harcıyorum. Oldum olası böyleydim. Oldum olası gitarlar, müzikal aletler, şunlar yani kazandığım paranın önemli bir kısmını bu işler için harcadım. Yani çok şükür iyi ki harcamışım. Hiç pişman değilim. Yani çocuklarıma da diyorum ki babanız böyle bir insan. Ancak bu kadar bir şeyler yapabildim. 11 tane plak ve bir de kitap.
1: Ne kadar güzel.
0: Ondan sonra bunu yapabildim ömrüm boyunca. Ortaya çıkarttım. Yani kusurumuz oldu. Aferin diyorum. Durum bu.
1: Peki aslında konserlerde başlayacak değil mi?
0: Artık konser yok.
1: Yok.
0: Evet. Konser 2 sene evvel bitti.
1: Özür dilerim. Albüm çıkıyor. Yeni bir albüm.
0: Efendim?
1: Yeni bir albüm çıkıyor.
0: Şöyle. Doktorum dedi ki yani konser atmosferi başka bir şey.
1: Tabii.
0: Güç isteyen bir şey. Hı. Halbuki sen dedi stüdyona gir, iki şarkı söyle, yorulursan bırak. Ondan sonra çıkarsın ertesi gün bir iki şarkı daha söylersin. Şimdi böyle çalışıyorum ben. Hı. Yani işte evde önce pişiriyoruz işi, sözleri bitiriyoruz, müziğini yapıyoruz. Ondan sonra müzisyenlerle giriyoruz stüdyoya. Bundan sonra işi öyle çalıyoruz, bitiriyoruz falan filan ama yani yormadan, yorulmadan ve strese girmeden. Hmm. Yani çalışma müsaadesi ancak bu kadar bana bundan sonra. Ama Cenab-ı Allah ne kadar nasip ederse elimiz ayağımız tuttukça efendim çalışmalara devam edeceğiz, üretime devam.
1: En büyük duan nedir Özlem Rabbim?
0: Yani her şeyin hayırlısını ver Cenab-ı Allah. Onu söylerim. Allah'ıma hep dua ederim. Her şeyin hayırlısını versin. Hmm. En önemlisi bu. Çünkü yani bu bir şeydir. Nasıl söyleyeyim? Bir lütuftur. Allah'ın vermiş olduğu bir lütuftur. Ve o lütfu hiç olmazsa kendin kadar toplumun, yaşadığın topluma da intikal ettirmen lazım. Benim şarkılarım eğer 3-5 kişiyi veyahut da dünyadaki milyonları etkiliyorsa, onu mutlu ediyorsa, defalarca dinliyorlarsa, işte budur yani. Bundan başka ben yani çıkıp birileri işte teşekkür ediyor, tebrik ediyor.
1: Çok güzel. Yani herkes yani çok seviyor.
0: Bu yani benim bütün zevkim inanın ki bu. Günde 2-3 tane çay içerim. Hı hı. Bir kahve içerim. Hı hı. Sabah kahvaltısından sonra. Başka hiç bir yani zevkim öyle hani seyahat zevki, ne bileyim içki, kumar, bilmem ne şu bu falan filan toplumsal. Hiç böyle bir hayatım yok. Hı hı. Yani öyle kendi kendine ama mutluyum.
1: Ne kadar güzel.
0: Evet. Yani bu kadarı bana yetiyor. Bunu, yani yeni bir şey üretmek mesela çok enteresandır. Geceleri Allah bana geceleri tabii ilham verir. Bu çok enteresan bir şeydir.
1: Gerçekten üreten insanların ofisi gece.
0: Evet, sabaha karşı falan mesela böyle hemen kalkıp yazarım. Çünkü yazmazsanız bir daha o büyü kayboluyor.
1: Sözleri güfteden bahsediyorum.
0: Sözler güfte yani güfte de olsa söz de olsa hemen kaydederim. Çünkü o büyüyü kaybedersek bir daha yakalayamıyoruz.
1: Peki bu şöyle sevgili Özdemir Erdoğan abimiz. Bu eserlerin müzikleri yani eserlerin sözleri.
0: Evet.
1: Mesela sizin sözleriniz gerçekten hani aslında çok da iyi yazıyor olduğunuzla mütenasip bir şey söylüyorum.
0: Çok şükür.
1: Fakat bunu kıyaslama yapmayacağım. Herhangi bir şekilde bir isim de vermeye

0: vermeyelim. Hiç de gerek yok. Mesela şunu görüyorum. Son zamanlarda da aslında iyi sözler de görüyoruz yani şeyde, müziklerde. Hı-hı. Şahsen benim rastladığım ya da dinlediğim daha böyle alternatif müzik yapan gruplar ya da işte solistlere baktığın zaman iyi sözler de görebiliyorum. Bakabiliyor musunuz yani o sözlere ya da işte sizi çok irrite eden sözler oluyor mu? Ama bir şey de var ki bunun bir alıcısı da var mesela. Mesela burada ne devreye giriyor? Bu insanlara ne oluyor?
1: Yani şöyle diyeyim. Bir kere ben plak dünyasının içindeyim. Hı-hı. Yani hala un kapanı çalışıyor. En az orada 5-6 tane büyük şirket var, var. Ve onlar çalışıyorlar. Onları biliyorum. Ama bir kere plak dünyasına giremiyorlar bu arkadaşlar. Yeni hmm. hiçbir şey yok. Mesela yılların sanatçısı Neco bir dizide bir şarkısı çaldı ve birdenbire Neco gündem oldu. Hmm. Ben çok sevindim. Yani çok çok sevindim. Çünkü sadece şarkıcı olunca başka bir şeyden para kazanmıyorsunuz. Besteci ve söz yazarı olunca ben mesela buradan veya işte düzenleme, aranjman bilmem ne, orkestra şefliğinden ben geçimimi sağlayacak bir parayı kazanıyorum. Ama şarkıcıların işi çok zor. Onların şarkılarını tutması lazım ve onlar sahne hayatına devam etmeleri lazım.
0: Yeni bir şey katıldı aslında.
1: Evet.
0: Rap diye bir şey tür de var. Yani şu anda çok
1: yani,
0: konuşulan.
1: Yani yıllar önce Neco'nun söylediği bir şarkının demek ki Neco zamanında iyi prodükte edilseydi, iyi lanse edilseydi o zaman da tutulurdu. Yani bazı şeyler var çok enteresan. Ben yani bugünkü şöhretimi 1972 senesinde yani zamandan efendim 50 sene 60 sene evvel yazdığım şarkılar ancak 3-5 sene evvel gündeme geldi.
0: İşte bundan bahsediyorum.
1: Evet. Hı-hı. Yani ben mesela oturup da bunların üstüne oturup reklam veyahut işte birilerine gidip bu şarkıları dinleyin arkadaş bilmem ne şudur bu demedim.
0: Demediniz.
1: Hiçbir şey söylemedim. Ben böyle bekledim. Aa, belirli bir zaman sonra bir de bakıyorsunuz pervane tuttu. Gurbet tuttu. İşte bilmem öbürküler tuttu. Şimdi bütün yani.
0: İkinci bahar.
1: İkinci bahar tuttu. Ne yani onun yani? Haricinde işte Aç Kapıyı Gir içeri 52 milyon.
0: Aç Kapıyı o çok
1: öbür güzel. Şey 80 milyona gidiyor Gurbet. Efendim bütün dünyada. Efendime söyleyeyim. Yani şimdi.
0: Bu harika bir şey.
1: Hayır ama bakın öbür tarafta Özdemir Erdoğan karşıtlığı var. Bir taraftan hem de nasıl var biliyor musunuz? Hmm. Mesela büyük şirketler, emperyalist şirketlerle ilgileri var, temasları var. Mal satıyorlar, mal alıyorlar, şudur budur falan filan. Ve emperyalistler böyle özel sanatçıların desteklenmesini istemiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Öyle olunca onlar da mesela şöyle oluyor. Bakın çok enteresan Esra bunu söyleyeyim. Hı. Mesela diyor ki abi senin bu sevdim seni bir kereyi biz kullanmak istiyoruz reklamda. Olur kullanın. Hı. Ama senin sesinden değil falancının sesinden.
0: Öyle bir şey yok.
1: Hayır ben müsaade ediyorum.
0: Ay ben etmiyorum.
1: Parayı verin diyorum. Kime okutursanız okutun. Şimdi böyle şeyler var. Korkuyorlar. Özdemir Erdoğan aman ön plana çıkacak. Ya bu yaştan sonra çıksan olur, çıksan olur.
0: Yani, çıksın Özdemir.
1: Hayır yani ben hayır. Hani söyledin ya üzüyorlar mı seni? Hiç üzmüyorum. Üzülmüyorum. Yani çünkü yani olayı çözmüşüm bir kere.
0: Peki bir dizide oynar mısın?
1: Nasıl?
0: Bir dizide oynamayı düşündüğünüz, istediğiniz bir rol var mıydı? Dizi.
1: Abi şöyle bir şey var. Beni bir tarihte Türkan Şoray'la beraber oynatmak istediler. Filmin

0: Adı da Buğulu Gözler.
1: Aa.
0: Tabii onun meşhur filmlerinden bir tanesi.
1: Buğulu Gözler'i biliyor
0: musun? Buğulu Gözler.
1: Bir dakika.
0: Hatta oradaki şiir de Türkan Hanım'a aitmiş. Bana getirdiler önce şiiri. Ben besteledim. Buğulu Gözler şarkısı. Velhasıl sonradan bir deneme filmi çekildi.
1: Ha.
0: Evet.
1: Buğulu Gözler.
0: Ben kendimi seyrettim.
1: Hı.
0: Yok, ben artist olmayacağım.
1: Ben bu hali seviyorum. Yani insan kendisini hani ne yapıp ne yapamayacağını galiba şey yapıyor. Yani kendisine cüret edebilmesi de güzel bence.
0: Yani,
1: çok iyi hatta.
0: O ben, yani benim yani ben en doğru eleştiriyi kendime yaparım.
1: Hmm.
0: Bakın 80 yani bu neydi o hastalık Allah kahretsin. Herkes evet.
1: Pandemi.
0: Pandemi.
1: Pandemi zamanları. Pandemiye
0: kadar her şey gayet güzel gidiyordu.
1: Evet.
0: Pandemiden sonra ben bir albüm çalışmasına başladım. Fakat belirli bir zaman sonra stüdyoya giriyorum ve o stüdyoda tansiyonum çıkıyor, hı-hı, sesim kısılıyor ve ben bir türlü doğru düzgün verimli olamıyorum. Hatta Cumhurbaşkanımız pandemiden zarar gören sanatçılar için televizyonlarda özel bir program tahsis etti.
1: Ne güzel.
0: Böyle bir şey oluşturdu.
1: Hmm.
0: Ve ben oradaki kondisyonumu da hiç beğenmedim.
1: O sahnedeki.
0: Evet. Dedim ki ya bu Özdemir Erdoğan bu, bir dakika bu ne oluyor bu Özdemir Erdoğan'a?
1: Hmm.
0: Ve ondan sonra doktor fasılları bilmem neler şunlar bunlar falan filan hadisesi ortaya çıkınca benim bu tansiyon hadisem benim çalışmalarımı yani stres, heyecan bilmem ne falan filan olduğu vakit yorgunluk, enerji benim tansiyonum çıkıyor ve performansım düşüyor. O zaman dedi ki nasip bu kadarmış, 84 yaşında Özdemir Erdoğan sahnelere veda etti.
1: Hı
0: hı. Hadise bu. Yani bu tabii çok acı bir şey aslında. Hani canım şimdi çok istiyor bir sahneye çıkayım, şarkı söyleyeyim falan filan. Yani konserler vereyim. Hatta çok büyük teklifler var onunla ilgili. Ama diyorum doktor diyor ki tamam buraya kadar kardeşim motoru fazla zorlama. Fazla zorlama, bu kadar. Bunu tevekkül Allah kabul ediyoruz. Ne yapalım, kısmet bu kadarmış.
1: Yani Buğulu Gözler diyoruz.
0: Yani yapacak bir sürü şeyler var, daha bir sürü besteler var. Stüdyoda söyleyeceğim şarkılar var. Yeni albüm çıktı, çıkacak. Efendim, yani o bitince ben başkasına başlayacağım hemen. Durmak
1: peki
0: yok.
1: Şöyle bir geriye geçmişe falan öyle bir şeyler söylemeyeyim ama şöhret psikolojisi gerçekten mesela şimdi hep söylüyoruz ya gençler çok büyük bir şey zannediyorlar ya bu şöhreti.
0: Evet.
1: Mesela ben mesela sanatçılar arasında gerçekten mutlaka ki vardır ki bu çizgiyi bilen, şöhreti iyi anlatabilen ama mesela Özdemir Erdoğan'dan bunu duymak isterim. Gerçekten hani hepimiz insanız, bir nefis taşıyoruz.
0: Hı-hı.
1: Bir yerde tamam böyle nefsi anlamda biz kontrol ettiğimiz sürece, estağfurullah ben sizden bahsediyorum yani sanatçılardan bahsediyorum. Bir taraftan sonra ne zaman tehlikeli hale geliyor? Ya da ne zaman gerçekten kendinden uzaklaştırıyor? Ne zaman seni şöhret nefsinle dost hale getirebiliyor? Ya da onun tahakkümüne karşı itiraz edemeyeceğin bir pozisyona doğru sürüklüyor şöhret ne zaman?
0: Yani şöyle diyeyim. Ben taahhüt altına girmekten hiç hoşlanmıyorum.
1: Hı hı.
0: Ve hani kişi kendini bilmek gibi irfan olamaz derler ya.
1: Evet.
0: Ben kendimi biliyorum. Mesela Sayın Cumhurbaşkanımız

0: 100. yılda, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında bir konser tertip etti ve o konserde benim şarkı söylemem istendi. Hı hı. Şimdi düşünebiliyor musun? 83-84 yaşında bir adam buradan uçakla şeye gidecek, Ankara'ya gidecek. Hı hı. Ankara'da senfoni orkestrasından prova yapılacak. Ondan sonra akşam canlı orkestra önünde şarkı söylenecek. Hı hı. Ve affımı istedim ben. Dedim ki bunu yapamam. Yani kendi kendime önce bir tarttım, ben bunu yapabilir miyim? Yapamam. Onun için de hem sahne, yani artık sahne işi, dediğim gibi bu güç isteyen, enerji isteyen, sadece bu tecrübe, mecrübe falan filan bir şey değil. Yani bu kişinin bir kere dediğim gibi aşkla meşk, güçle ve enerjiyle olacak bir şey. Enerjiniz yeterli değilse o zaman bunu zorlamayacaksınız. Ben de haddimi bilerek affımı istedim. Çünkü onun altından kalkabileceğim bir şey değildi. Hele o provalar beni bitiriyor. Yani hmm. O kadar çok titizim bu hususta da, bir de üstelik her şey mükemmel olsun diye. Efendim orada 2 saat ben provalar yapacağım. O 2 şarkının provası, şusu busu. Ondan sonra da çıkıp akşam yani canlı şarkı söyleyeceğim. Bu benim yapamayacağım bir şey değil. Sonradan işte doktoru aldılar benim yerime. O çıktı söyledi şarkı. O daha gençtir bana göre.
1: Doktoru derken sizin ne yok öyle bir şey?
0: Şey.
1: Sanatçı doktor.
0: Evet, şarkıcı doktor.
1: Tamam. Evet. Sevgili neydi ismi? Bilmiyoruz. Vermiyor muyuz? Tamam.
0: İşmi şimdi hatırımda değil.
1: Evet, doktor. Tamam. Ben hatırlayamadım. sevgili Özdemir Erdoğan'la muhteşem sohbet gerçekleştirdik. Yavaş yavaş programımızın da sonuna böyle. Yormadık ama güzel aktı program, değil mi? Çok güzel aktı.
0: Yok, ben senden elektriğim tutar.
1: Evet.
0: Yani güzel bu çok önemli. Yani senin doğal halini muhafaza etmen veyahut işte aman her şey güzel olsun diye mesela titrememen ve içinden geldiği gibi notlarına bazen bakarak falan filan oturup. Hı
1: hı. Ama yani ben Özdemir Erdoğan'a çalıştım. O ayrı. Notum yok.
0: Yani doğallık ama, evet yani beni rahatsız eden bir yapaylık ortada yok.
1: Değil mi?
0: Böyle olunca
1: çok teşekkür ederim.
0: Benim de çenem açılıyor. Ben de işte anılardan filan bahsettim.
1: Anılardan. O zaman şöyle yapalım. 5 saat daha uzatalım biz bir programı. Öyle deyince konuklar bir duruyor.
0: Hayır. Benim şimdi senin programının başlayış saati benim yatma saatim.
1: Ha, onu konuşalım. Ha, İçeride, çay içerken.
0: Evet. Yani benim yatma, yani ben yemekten sonra 2-3 saat İşte biraz çalışırım falan filan. Olmazsa mesela çok samimi bulduğum Kemal Sunal filmi seyrederim. Hı hı. Çünkü onlar o vurdulu kırdılı Amerikan filmlerinden çok daha mesaj içerikli.
1: Buradan da anlıyoruz ki Özdemir Erdoğan yeni dönem dizilerinden boykot ediyor ve seyretmiyor.
0: Yok, boykot değil. Yani onların içerisinde yani Amerikalıların en büyük avantajı şu. Onlar çok yapıyorlar. Yani 100 tane eser yapıyorlar. Bunların içerisinde 3-4 tanesi bazen tutuyor. Hı. Yani burası muhakkak. Yani güzel şeyler çıkıyor ortaya.
1: Mutlaka ki.
0: Evet.
1: Evet. Programımızın sonuna geldik. Hemen böyle içeride konuşalım sevgili Özdemir abicim. Bunları orada konuşuruz. Böyle kestim gibi oldu. Hakkına yer et. Çok güzel. Zaten 2 saat boyunca çok teşekkür ederim. Böyle kameralar varmış. Yokmuş ama insanlar bizi çok güzel muhabbet şeklinde dinliyorlarmış gibi hissettirdin. Çok teşekkür ederiz sevgili Özdemir Erdoğan'a. Sahnenin önü arkası efendim. Kadran Yayınları'ndan kitabımızı da şöyle gösterelim. Biz de gidiyoruz. Mesajlarınız için çok teşekkür ederiz. Bugün programımızda gerçekten kalbi güneş gören, sanatı güneş gören sevgili usta sanatçı Özdemir Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum beni kırmadığı için. İnşallah ikinci bundan sonraki programda 5 saatte gideceğiz. Onun sözünü alır gibi son gülüş de önemliydi. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Önümüzdeki hafta yaşarsak efendim. Bu arada bayram. Herkesin de burada bayramı mübarek olsun. Onu da bir bayramlaşırız.
0: Ben de en içtek dileklerimi. İnşallah her şey çok güzel olsun.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Evet, hayırlısı olsun.
1: Hayırlısı olsun. Bizim evet. En büyük duamız bu. Sevgili Özdemir evet. Erdoğan'ın en büyük duası. Hayırlısını dilemek ve hayırlısı olsun.
0: Dinleyicilerimizin de yani kurban niyetlerini ve Allah onların kurbanlarını da Allah kabul etsin.
1: Çok teşekkür ederiz. Amin inşallah. Önümüzdeki hafta yaşarsak Rabbim nasip ederse buralarda olacağım. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı geceler diliyoruz. Eyvallah diyoruz.

Ömerler ile Akiflerin tam ortasında duran Fatih'in ruhu hakikatte bizim vücudumuzda devam ediyor. Bunu hissediyoruz. Fatih'i bir kılıçtan ibaret sananlar bilsinler ki Fatih ölmüştür. Ama Fatih'in ruhunun ebedi hakimiyetine inananlara müjdeliyorum. Fatih'in ruhu ölmez. Fatih'in ruhu ebedi kalacaktır. İnanıyorum ki Fatih'in ruhunu ihtiramla selamlayan, ecdadın emanetini gururla taşıyan gençler burada.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Günaydın, iyi haftalar. Saatler 7'yi gösteriyor. Ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te moderatör sabah başlıyor. Evet, CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel destekçileri ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri karşı karşıya geldi efendim dün. CHP avukatı Celal Çelik, Özgür Özel ve beraberindekilerin tahliyesi için Ankara Valiliğine başvuruda bulundu. Özel destekçileri polise saldırdı. Sonuçta CHP Genel Merkezi boşaltıldı. Mutlak butlan kararını tanımıyorum diyen Özgür Özel genel merkezden ayrıldı. Gelin bir bakalım.
1: Kılıçdaroğlu destekçileri CHP Genel Merkezi'ne geldi. Avukat Celal Çelik tahliye işlemi başlattı. Özgür Özel ve beraberindekiler genel merkezden çıkmadı. Sonunda CHP Genel Merkezi polis nezaretinde tahliye edildi. Ortalık karıştı. Bir tarafta Kılıçdaroğlu destekçileri, bir tarafta Özgür Özel destekçileri. CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksekti. Sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri CHP Genel Merkezi'ne yürüdü. Aynı anlarda CHP vekili avukat Celal Çelik, Özgür Özel ve beraberindekilerin genel merkezi zapt ettikleri yönünde Ankara Valiliğine başvuruda bulundu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri genel merkeze ulaştığında sinirler gerildi. Özgür Özel ve beraberindekiler CHP Genel Merkezi önüne otobüsle barikat kurdu. Genel merkezin nizamiye kapısı eşyalarla kapatıldı. Binanın yan girişine de zemin kattaki kanepelerle barikat yapıldı. CHP'ye gelenlerden kimi barikatı aşmaya çalıştı, kimi çitlere tırmandı. Özel destekçisi Mahmut Tanal eline su hortumu alıp giriş kapısının üzerine çıktı. Polisin genel merkez önüne gelmesiyle tansiyon kontrol altına alındı. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. İki tarafın karşı karşıya gelmemesi için polis büyük çaba sarf etti. CHP'li Ali Mahir Başarır genel merkez içinde açıklama yaptı. Başarır'ın dışarıda bekleyen CHP'lilere yönelik sözleri tepki çekti.
2: Bakın, burada torbacı kılıklı, mafya kılıklı, ne olduğu belirsiz silahlı insanlarla geliyor. Partiyi, ülkeyi bu hale getirenlerin Allah belasını versin.
1: Bu arada daha önce mahkeme kararını Kemal Kılıçdaroğlu'na bildiren icra memurları da genel merkeze geldi. Mutlak butlan kararı genel merkeze de tebliğ edildi. CHP'den Murat Emir Başkanlığı'nda bir heyet yaşananlardan sonra İçişleri Bakanlığı'nın yolunu tuttu. Bakan Mustafa Çiftçi ile kısa bir görüşme yapıldı. Daha sonra genel merkez bir anda karıştı. Tansiyon yükseldi. Polis tahliye için CHP genel merkezine girdi. Polisi engellemeye çalışan Özgür Özel destekçileri kapılara dayandı. Polise saldırıldı. Bir süre sonra CHP Genel Merkezi'nde tahliyeler başladı. Genel merkez kat kat boşaltıldı. Tahliye için başvuruda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de genel merkeze geldi. Dakikalar sonra Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nden tahliye edildi. Kapı önünde kısa bir açıklama yapan Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı.
0: Evet, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 24 Mayıs 2026 tarihinde CHP Genel Merkezi'nde başlayıp devam eden olaylara ilişkin çeşitli suçlamalar kapsamında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyerek taşkınlık çıkardığı değerlendirilen kişiler hakkında 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçundan işlem başlatıldığı belirtildi. Ayrıca kolluk kuvvetlerine yönelik şiddet içerikli eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 265. maddesi kapsamında görevli memura direnme suçundan soruşturma yürütüldüğü ifade edildi. Öte yandan parti binası yakınlarında yol üzerinde bulunan vatandaşların üzerine araç sürdüğü ve bir kişinin yaralanmasına neden olduğu öne sürülen şahısla ilgili de sosyal medyada yer alan Görüntüler doğrultusunda TCK'nın 86. maddesi kapsamında kasten yaralama suçundan soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gidecek? Bu sorunun yanıtını eski CHP İstanbul Milletvekili Müslim Sarı verdi. Bayramdan sonrayı işaret etti. Eski CHP İstanbul Milletvekili Müslim Sarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konutunda ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. Önümüzdeki süreçte partinin yetkili organları toplanacak ve bir yol haritası belirlenecek diyen Sarı, parti meclisinin toplanması birinci önceliğimiz ifadelerini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gidecek sorusuna da yanıt verdi. Sayın Genel Başkan bayramdan sonra, yani parti meclisinden önce genel merkeze gelecektir dedi. Bu süreci de kendi ofisinde takip edecek ve yönetecek ifadelerini kullandı. Tabii CHP'de mutlak putlan kaosu sürüyor efendim. Bu konuyla ilgili kamuoyunun nabzını tutan son araştırma ise dikkat çeken sonuçları ortaya koydu. İşte o araştırma.
3: İttifak oylarında ve yani taban geçişi yok şu anda gördüğümüz kadarıyla. Dolayısıyla CHP'nin Cumhur İttifakı tarafından oy alma potansiyeli, burada bir mağduriyet havasının oluşmasıyla ek taban oluşturma potansiyeli çok düşük.
4: Mutlak butlan krizi devam ediyor. CHP kendi içinde ayrışıyor. Peki yaşananlara seçmen nasıl bakıyor? Areda Survey Genel Müdürü Yusuf Akın son durumu 24 canlı yayınında aktardı.
3: CHP'nin şu anda gördüğümüz kadarıyla vatandaştaki algısının daha çok klikler, krizler, blöfler, iftiralar, itiraflar, yani kendi içerisindeki meseleye düşmüş. Buradan benim meseleme bakacak, benim derdime derman olacak vakti ayıramaz, burada böyle bir performans sergileyemez bu siyasi aktörler imajını veren bir durumu söz konusu.
4: Araştırma Areda Survey tarafından 21-22 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 1100 kişiyle yapıldı. Çalışmada katılımcılara CHP kurultayına ilişkin mutlak butlan kararı soruldu. Vatandaşların %51,9'u kararı doğru buldu.
3: Vatandaş %51,9 oranında doğru buluyorum. %48,1 oranında ise yanlış buluyorum değerlendirmesini yaptığını görüyoruz. Burada konunun aslında ittifak bloklarının oy oranları nispetinde dağıldığını ve dolayısıyla tamamen siyasallaştığını da görüyoruz.
5: Görüyoruz, evet.
3: Burada fikrim yok, kararım yoku çok ya sormadık ki, zerre miskal dahi olsa hangi tarafa daha yakınsın bunu söyle diye hani bu cevabı almanın peşindeydik. %52 mutlak futlan kararını doğru bulduğunu gördük Türkiye kamuoyunda.
4: Özellikle 14 Mayıs seçim tercihine göre yapılan analizlerde Cumhur İttifakı seçmeninde kararın destek oranı oldukça yüksek çıktı. Bu karar hukuki mi yoksa siyasi mi sorusuna verilen yanıtlar da dikkat çekti. Katılımcıların %50,2'si süreci hukuki olarak değerlendirirken %35,2'si siyasi olduğunu düşündüğünü söyledi. Araştırmada CHP yönetiminin nasıl bir yol izlemesi gerektiği de soruldu. Katılımcıların %49,2'si karara uyulması gerektiğini belirtti.
3: Peki mutlak butlan kararı sonrası sizce CHP yönetimi nasıl hareket etmeli? Kahraman Bey karara uymalı diyen oranı %49,2, olağanüstü kurultaya gitmeli diyen oranı %35,6 ve hukuki mücadele vermeli diyen oranın da %15,2 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu veriler bize ne söylüyor? Vatandaş burada CHP'ye karşı siyasi bir operasyon düzenlenmekte ve bu işte CHP'nin iktidar yürüyüşünü engellemek için yapılıyor. Burada değil gördüğümüz kadarıyla. Evet.
4: Siyasette tansiyonu yükselten mutlak butlan tartışması sürerken gözler şimdi hem yargı sürecinde hem de CHP yönetiminin atacağı yeni adımlarda.
0: İstinaftan çıkan mutlak butlan kararıyla genel başkanlıktan düşen Özgür Özel, 2,5 yıllık görev süresi boyunca parti tarihinde eşi benzeri görülmemiş uygulamalara imza attı efendim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğundan indiren Özel, ilk aylardan itibaren kendisine ve kurmaylarına yönelik muhalif tutum içerisinde olan partililere karşı tarihin en büyük tasfiye operasyonunu başlattı.
5: Özgür Özel'in rüşvet ve talan imparatorluğu ifşa oldu. Arınma isteyen Özel 2000 kişiyi partiden attı. Özgür Özel göreve geldikten sonraki ilk 10 ayda 400'e yakın kişiyi disipline sevk ettiren genel merkez partiyi yangın yerine çevirdi. 2,5 yıllık süre zarfında yolsuzlardan arınalım dediği için açıklama bile yapılmadan ihraç edilen üye sayısı 2000'e yaklaştı. Muhalif tutumu sebebiyle partiden atılan isimler arasında Gürsel Tekin, Behran Şimşek, Barış Yarkadaş ve Mustafa Yavuz gibi tanınan isimler de yer aldı.
6: Teşekkür ederim.
5: Muhalif kanada yönelik baskı politikası belediye başkanlarına da yansıdı. CHP tarihinde ilk kez bir dönem içerisinde 21 belediye başkanı istifa etti. Özgür Özel döneminde yurt genelinde birçok CHP'li belediyede de yolsuzluk, rüşvet ve ahlak dışı ilişki skandalları peş peşe patlak verdi. Özkan Yalın ve Böcek ailesinin itirafları doğrultusunda yolsuzluk iddiaları Özgür Özel'e kadar uzandı. Yolsuzluk şüphelilerini yıllardır her koşulda savunmaya devam eden Özgür Özel, partinin üst yönetimini de bu isimlerden oluşturarak eleştiri oklarının hedefi oldu. Adı yolsuzluk ve rüşvetten iddianamelere karışan Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat Genel Başkan Yardımcısı olarak son ana kadar görevlerine devam etti. Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğu iddia edilen Turan Taşkın Özer'in ise Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı yapılması büyük tepki topladı.
7: Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in görevlendirmesiyle
5: İBB davasının başrol isimlerinden Buğra Gökçe'nin Parti İç Ulaştırma ve Altyapı Politika Kurulu'na, Fatih Keleş'in ise Gençlik ve Spor Politika Kurulu'na dahil edilmesi bir başka skandal olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık 6 ay önce yapılan kurultayda İmamoğlu'nun en güvendiği isimler arasında gösterilen ve İBB soruşturması kapsamında tutuklu olan Baki Aydöner de Özel'in desteğiyle yine parti meclisine giren isimler arasında yer almıştı.
0: İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin karar, resmi gazetede yayınlanan kararla yürürlükten kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına dair Cumhurbaşkanı kararının yürürlükten kaldırılmasına karar verildi. Karar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın yazısı üzerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11. maddesi gereğince alındı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitim-öğretim faaliyetlerinin kesintisiz şekilde devam edeceğini belirtti.

0: Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluştu efendim. Kimi memleketine, kimi tatile, kimi ise yurt dışına gitmek için sabahın erken saatlerinde havalimanındaydı. Uzun kuyruklarsa hayli dikkat çekti.
1: Bayram bavulları hazırlandı, biletler alındı. Milyonlarca kişi bayram tatilinde sevdiklerine kavuşmak için yola çıktı. İstanbul Havalimanı'nda sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğunluk vardı. Check-in sıraları doldu, valizler peş peşe taşındı. Kimi aylar sonra ailesini görecek, kimi ise bayram tatilini şehir dışında geçirecek. Havalimanı'ndaki hareketlilik kameralara böyle yansıdı.
2: Eşimle ben gidiyorum. Karadeniz'de ailemiz var. Trabzon'da. Kayınvalidemler orada. Görümcem kaynım orada. Güzel bir duygu tabii ki. Tatile gitmek güzel. Sevdiklerimizi görmek. Çünkü biz İstanbul'da oturuyoruz. Trabzonluyuz. Eşim de öyle, ben de öyle.
1: Sadece yurt içi değil, yurt dışından gelenler de soluğu memleket yolunda aldı.
3: Atlanta'dan geliyoruz. Ailece Tufanbeyli, Kahramanmaraş, Adana. Oraya gidiyoruz. Aile ziyareti, bayram ziyareti ailece. Herkese iyi bayramlar diliyorum.
4: Hayırlı bayramlar.
0: Ve bayram tatiline giden vatandaşların yollarda oluşturduğu yoğunluk beraberinde ne yazık ki trafik kazalarını da getirdi. Sivas'ta bir aile bayram tatiline giderken kaza geçirdi. Kazada aileden bir kişi hayatını kaybetti. 8 kişi yaralandı. Kahramanmaraş'taki trafik kazasındaysa biri ağır, 4 kişi yaralandı.
5: Bayram tatili yolunda araçların oluşturduğu trafik beraberinde kazaları getirdi. Bayram tatilinin ikinci gününde de kent genelinden kaza haberleri gelmeye devam etti. Sivas'ta bayram tatiline giden aile kaza yaptı. Bir kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı. Kaza Sivas'ın Gürün ilçesi Mazıkıran mevkiinde meydana geldi. Kayseri'den Malatya istikametine seyir halindeki minibüs sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Bayram tatili yolculuğundaki aileden bir kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar araçtan çıkarılarak hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Bir diğer kazanın adresi de Kahramanmaraş oldu. Kontrolden çıkan hafif ticari araç yola savruldu. Biri ağır, 3 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle araçta büyük çapta hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
0: İstanbul Kartal'da kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen İETT otobüsü yeşil ışıkta yoluna devam eden motosiklet sürücüsüne çarpmaktan son anda kurtuldu. Kazanın eşiğinden dönülen o anlar sürücünün kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Bakalım.
5: İETT otobüsünün sürücüsü kazaya davetiye çıkarıyordu. Motosiklet sürücüsü son anda frene bastı, durdu. O anlar kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay Kartal Ulusoy Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü yeşil ışıktayken yoluna devam ediyordu. Ancak tam bu sırada İETT otobüsü için kırmızı ışık yanıyordu. Sürücü durmadı ve geçti. Motosiklet sürücüsü İETT otobüsünü birden karşısında görünce frene bastı. Motosikletli otobüsün altında kalmaktan son anda kurtulurken yaşanan panik dolu anlar sürücünün kask kamerasına yansıdı.
0: İstanbul Sarıyer'de yokuş yukarı çıktığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan moloz yüklü kamyon geri geri kayarak yan yattı. Kazada sürücü hafif yaralanırken cadde bir süreliğine trafiğe kapandı.
1: Yokuşta kaldı, kayarak devrildi. Molozlar etrafa saçıldı, kamyon sürücüsü yaralandı. Kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Moloz yüklü kamyon yokuş yukarı seyir halindeyken önünde bulunan aracın durması üzerine durmak zorunda kaldı. Rampada yeniden hareket edemeyen kamyon geri geri kaymaya başladı. Kontrolden çıkan kamyon kaldırıma çarptıktan sonra yan yatarak durabildi. Kamyonun kasasında bulunan taşlar yola savrulurken kazayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alarak trafiği alternatif güzergahlara yönlendirdi. Kazada kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
0: Efendim İstanbul'da kalalım bu kez. Şişli'de seyir halinde olan motosiklet karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazanın etkisiyle yaya havada takla attı. Sürücü ise motosikletinden düşerek kafasını kaldırımdaki dubaya çarptı. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
5: Motosiklet yayaya çarptı, bir kişi havada takla attı. O anlar an be an güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaza Şişli Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen motosiklet karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya havada takla atarak yere düştü. Motosiklet sürücüsü ise motorun üstünden düşerek kafasını kaldırımda bulunan dubaya çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası iki yaralı hastaneye sevk edildi. Kazanın ardından olay yerinde bulunan motosiklet çekici yardımıyla kaldırıldı.
0: Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bursa-Osmaneli hızlı tren hattındaki çalışmaların yılın ikinci yarısında biteceğini açıkladı. Proje tamamlandığında Bursa'dan Ankara ve İstanbul'a seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya inecek.
6: Bursa'nın yüksek hızlı tren hattına kavuşmasına az kaldı. Müjde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli hızlı tren projesine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Projenin Bursa-Osmaneli kesiminde çalışmaların yılın ikinci yarısında bitirilmesini hedeflediklerini belirtti. Hattın tamamının yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük trafiğine hizmet verecek kapasitede olacağını aktardı. Uraloğlu bu hat tamamlandığında Bursa'dan yola çıkan bir trenin

Osmaniye üzerinden Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattına bağlanacağını duyurdu. Böylece Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek. Osmaniye, Yenişehir, Yenişehir Havalimanı,

0: Yok.
1: Ve Türk Medya Medya sponsorluğunda gerçekleşen 8. Etnospor Kültür Festivali 4. ve de son gününde ziyaretçileri ağırlamaya devam etti efendim. Binlerce katılımcının geldiği festival alanında renkli görüntüler ortaya çıktı.
2: Etnospor Kültür Festivali'nin 4. gününde de büyük bir coşku vardı. Kimi at bindi, kimi farklı etkinliklere katıldı. Atı sporları hem izlendi hem bizzat tecrübe edildi.
3: Özbek pilavını çok seviyoruz, onu yedik. El sanatlarını gezdik, çok güzeldi.
4: Yayımızı gerdik, okumuzu fırlatacağız. Peki başarılı olabilecek miyiz? Biraz ellerim titriyor açıkçası. Çünkü bir atı sporunu icra ediyoruz şu anda. Yakından deneyimleme fırsatı bulduk. Okumuzu bıraktık ve hedefimizi de istediğimiz gibi tam 12'den vurduk. En çok hangi ata sporunu seviyorsun?
5: Okçuluk güzel.
4: Festival alanında yoğun ilgi gören alanlardan birisi de binicilik alanı oldu. Buraya gelen katılımcılar atları yakından deneyimleme fırsatı buldu.
6: Ata bindik oğlumla birlikte. Onun için de güzel bir deneyim oldu.
5: Benim için güzel bir deneyim oldu.
2: 8. Etnospor Kültür Festivali son gününde de ziyaretçilerini ağırlamaya devam etti. Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen festival birbirinden renkli, birbirinden çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu da festivale katıldı. Bakan Göktaş çocuklarla bir araya gelerek geleneksel oyunları deneyimledi.
7: Çocuklarımız biliyorsunuz bu çağda çok fazla dijitalle hemhal. Ekranlar bizleri yalnızlaştırıyor, bizleri bireyselleştiriyor. Etnospor tam da bunun tam karşısında aslında. Birlikte zaman geçirmenin, kültürel faaliyetler gerçekleştirmenin, medeniyetlerimize, kültürümüze, kökümüze bağlı kalarak da geleceğe emin adımlarla ilerlemenin en doğru adresi Etnospor.
8: Çocuk oyunlarından, çocuk alanlarından, teknoloji alanlarına kadar, binicilikten gastronomiye kadar birçok alanda deneyimleyebildiğiniz, kültürümüzü benimseyebildiğiniz birçok alan mevcut burada. Tabii bizler de Arnavutköy Belediyesi olarak hem Gençlik Spor Müdürlüğümüzün hem de Kültür Müdürlüğümüzün öncülüğünde her yıl katılıyoruz. Bu yıl da buradayız, alandayız.
4: Dört ülkeden çok sayıda sporcunun katıldığı 8. Etnospor Kültür Festivali'nde atlı birliklerin spor gösterisi katılımcıdan yoğun ilgi gördü.
9: Atlı sporlar izliyoruz. Güreş var, Özbek pilavı var. Biz aslen Orta Asya kökenliyiz. Çocuklara da kültürümüzü tanıtmak için geldik.
4: Yaylar gerildi, oklar bırakıldı. 8. Etnospor Kültür Festivali'nde katılımcıların en çok ilgi gösterdiği ata sporlarından birisi de okçuluk oldu.
6: Yani bizim Türkiye Geleneksel Okçuluk Federasyonu ve Okçular Vakfı'nın bulunduğu standta gerçekten 4 gündür bugün de dahil olmak üzere çok ciddi bir yoğun katılım var. İşte 7'den 70'e bütün yaş gözetmeksizin insanlar bu ata sporunu, bu kendi geleneklerini, öz değerlerini yaşatmak için burada deneyimlemek için buradalar.
10: Şu an ok atmak istiyoruz. Dedik ki bunu da değerlendirelim. Çünkü hem ata sporlarımız bunları bilmemiz gerekiyor. Gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor.
4: Festival alanına gelen katılımcılar sadece geleneksel ata sporlarını deneyimlemedi. Aynı zamanda Zulmü Postola köşesinde Filistin için notlar bırakıldı.
11: Geçen yıl olduğu gibi bu yılda Filistin konseptiyle ziyaretçilerimize çeşitli mesajlar iletiyoruz. Onların mesajlarını iletmelerine vesile oluyoruz. Biz de burada Zulmü Postala standımızla gençlerimizin Filistin hakkındaki mesajlarını alıyoruz. Filistin duyarlılığını artırmaya çalışıyoruz.
12: Farkındalık tüm dünyada bir uyanışa sebep olabiliyor. Hani bu tür organizasyonların geliştirilmesi hem ülkemiz adına hem de gençlik adına oldukça önemli olduğunu düşünüyorum.
13: Onları belki iletemeyeceğiz ama en azından yazıya dökebiliyoruz. Bunu ifade etmek de çok güzel bir şey.
2: Tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu 8. Etnospor Kültür Festivali pazar günü akşam saatlerinde son buldu.
14: Önce spor kulübü olarak milli ve manevi değerlere sahip, sporun her alanında aktif bir şekilde yer almaya devam edeceğiz. Katılan bütün misafirlerimize teşekkür ederiz.
1: Ah. Antalya'da yaz mevsimi kendini göstermeye başladı. Sahillerde deniz sezonu açıldı efendim.

0: Ancak Toros Dağları'nın zirvelerinde karla mücadele var. Zira yer yer 5-6 metreyi bulan kar kalınlığı arasında ilerleyen ekipler Mayıs sonunda yaylalara göç edecek yörüklerin yolunu açmaya çalışıyor. Gelin birlikte izleyelim.
1: Bir yanda deniz, kum, güneş. Diğer yandaysa kar, soğuk ve kış. Antalya'da yaz mevsimi başladı. Sahillerde deniz sezonu açılırken Toros Dağları'nın zirvelerinde karla mücadele var. Ekipler yüksek rakımlı yayla yollarını ulaşıma açmak için yoğun çalışma yürütüyor. Mayıs ayı sonunda yaylalara göç edecek yörüklerde yolların açılmasını bekliyor. Yayla yollarında kar kalınlığı ise yer yer 5-6 metreyi buluyor. Bölgedeki kar kütleleri ve su taşkınları nedeniyle doğa severler arazi araçlarıyla yaylaya gitmekte de zorluk yaşıyor. Öte yandan Antalya ve çevre ilçelerden gelen doğa severler kar üzerinde drift yaparak eğlenceli anlar yaşıyor. Beyaza bürünen Toros Dağları ve Eğri Göl çevresinde oluşan manzaralarsa kartpostallık görüntüler sergiliyor.
0: Dünyada yükselen trend deneyim turizmi Artvin'de hayat buldu. Bir butik otelin düzenlediği etkinlikte ziyaretçiler hem çay topladı hem de bölgeyi gezdiler. Karadeniz'in etkileyici manzarası eşliğinde çay toplayan ziyaretçiler unutulmaz bir deneyim yaşadı. O renkli görüntüler geliyor şimdi ekranlara.
2: Turizm ve tarım bir araya geldi. Dünyada yükselen trend deneyim turizmi Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde çay hasadıyla hayata geçirildi.
3: Şapkını yesinler senin.
2: Kemalpaşa, Gürcistan sınırına yakın bir ilçe olarak farklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bir butik otel tarafından düzenlenen etkinlikte ziyaretçiler yağmur altında çay toplamayı deneyimledi. Çayın tarladan bardağa yolculuğuna eşlik ettiler. Çay tarlasından sonra çayların teslim edilmesi için kamyonetle yola çıkıldı. Yolculuk tulum eşliğinde yöre kadınlarının türküleriyle renklendi. Deneyim etkinliği toplanan çayların alım yerinde görevlilere teslimiyle son buldu.
4: Evet, aşımaya

Efendim haberleri aktardık. Şimdi biraz da gazete manşetlerine bakacağız. Bakalım hangi haber, hangi başlıkla, hangi manşetlerde yer aldı. Akşam gazetesiyle başlıyoruz. Manşetinde İran'da barışa doğru başlığını görüyor. Akşam gazetesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'la barışa yakın olduklarını açıklayan ABD Başkanı Trump'ın bölge liderleriyle yaptığı video konferansa katıldı. Erdoğan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün ve Pakistan liderlerinin de katıldığı görüşmelerde Türkiye'nin her zaman sorunların diyalog ve diplomasiyle çözülmesini savunduğunu hatırlattı. İran'la diplomatik sürecin Trump'ın ifade ettiği seviyeye gelmesinden memnun olduğunu kaydeden Erdoğan, bölge ülkelerinin birbirlerine tehdit oluşturmayacağı yeni bir dönem arzu ettiklerini vurguladı. Tabii bu haberde İran'da barışa doğru başlığıyla yer aldı Akşam Gazetesi'nin manşetinde. Ve bir diğer başlık, CHP'liler CHP'lileri CHP'ye sokmadı. Bu başlık da yine genişçe yer buluyor Akşam Gazetesi'nde. Zira dün hatırlayacaksınız efendim, oldukça kaotik bir gündü. Özgür Özel yönetimi genel merkezin tahliyesini isteyen Kılıçdaroğlu ekibine kapıları kapattı. Girişe barikat kurdu. Bazı partililerse polisle arbede yaşadı. Kılıçdaroğlu destekçileri binaya barikat kuran özel destekçilerine tepki gösterdi. Mutlak butlanla genel başkanlığa geri dönen Kılıçdaroğlu, emniyete genel merkez tahliye edilsin başvurusu yaptı. Kılıçdaroğlu destekçisi bazı vekiller genel merkeze gelince kavga çıktı. Otobüslerle giriş kapatıldı. Talimata rağmen özel ve ekibi binayı boşaltmayınca polis demir kapıyı kırarak içeri girdi. Bu sırada partililer polise taş, sopa ve yangın tüpleriyle saldırdı. Bir saat içinde özel ve yanındakiler binadan çıkarıldı. Genel merkezden ayrıldı başlığıyla da yine aynı manşette yer buluyor haber. Tahliye emrini yırtan ve 12. kattaki odayı boşaltıp yaklaşık 200 kişiyle birlikte binadan ayrılan özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüdü diyor gazete. İlk yasak 4 CHP'li vekile başlığı da yine aynı manşette yer buldu. Kılıçdaroğlu isimleri sık sık yolsuzlukla anılan Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Aktuğan ve Burhanettin Bulut'un genel merkeze girmemesini istedi diyor gazete. Evet, devam ediyoruz. Şöyle biraz yukarı çıkalım, sürmanşete bakalım. Biraz evvel haberini vermiştik. Bu habere yine Akşam Gazetesi de sürmanşetinde yer verdi. Etno Sporo rekor ziyaretçi başlığıyla festivale tam 1,5 milyon kişi geldi diyor gazete. Atatürk Havalimanı'ndaki festivali son gününde ziyaret eden Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş çocuklarla birlikte halat çekme yarışmasına katıldı. O anlara ait fotoğraf kareleri de yine Akşam Gazetesi'nde yer aldı efendim. 4 gün sürdü Etnospor, 8. Etnospor Festivali birbirinden renkli aktivitelerle son buldu diyor gazete. Devam edelim. Kafkaslar'da tarihi adım başlığı yer alıyor. Hemen altında bakalım, Türkiye-Gürcistan hattı Ermenistan'da entegre edildi diyor gazete. Paşinyan, Azerbaycan demiryolu hattının açılmasının ardından Gürcistan üzerinden Türkiye demiryolu bağlantısının da Ermenistan'ın ihracat ve ithalat yapabilmesi için açıldığını bildirdi. Bunun Ermenistan'ın ekonomik hayatı için çok büyük bir gelişme olduğunu kaydeden Paşinyan, Türkiye ve Gürcistan'daki ortaklarımıza yapıcı işbirliği için teşekkür ederiz ifadesini kullandı dedik. Devam ediyoruz. Bu kez Adana Korkuttu başlığıyla. Malatya'daki 5,6'lık depremden 4 gün sonra dün sabaha karşı Adana 4,9'la sallandı efendim. 8,6 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Kahramanmaraş, Niğde ve Osmaniye gibi çevre illerde de hissetildi. Sarsıntıda can kaybı veya yıkım olmadı neyse ki. Profesör Hasan Sözbilir, Savrun fayındaki enerjinin önemli bölümünün boşaldığını söylerken, Profesör Naci Görür, bu Adana Havzası için tehdit dedi. Saat 4.26'da 4,9'luk bir depremle sallandı diyor gazete. İrlandalı turiste ısırık tazminatı başlığıyla devam ediyoruz Akşam Gazetesi'ne. İstanbul metrosunda 3 yıl önce sahipsiz bir köpeğin ısırılmasıyla yaralanan İrlandalı turist Samuel
500 bin liralık tazminat davası açtı. Toplam 256.713 lira tazminata hükmeden mahkeme bu parayı İstanbul Valiliği, İBB ve Fatih Belediyesi'nin beraber ödemesini kararlaştırdı diyor gazete. Dedik ve akşam gazetesini noktaladık efendim. Sabah gazetesiyle devam edeceğiz. Tabii yine sabah gazetesi akşam gazetesindeki gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haberini manşetine taşıdı. Erdoğan'dan lider diplomasisi başlığıyla Trump ve Körfez liderleriyle telekonferans yoluyla görüşen Erdoğan, adil bir barışın kaybedeni olmaz diyor Başkan Recep Tayyip Erdoğan. ABD Başkanı Trump, Bahreyn Kralı, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Katar Emiri, Mısır Cumhurbaşkanı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Ürdün Kralı, Pakistan Genelkurmay Başkanı ile ABD Başkanlık Kabine üyeleriyle görüştü. Görüşmelerde İran ve Orta Doğu'daki gelişmeler ele alındı. Diplomasi ve diyalog vurgusu yapan Erdoğan, Türkiye'nin İran'la olası anlaşmaya her türlü desteği vereceğini belirtti. Erdoğan, İran'a da adil bir barışın kaybedeni olmaz mesajını verdi. Devam edelim manşette. Özel provokasyon fiyaskoyla bitti başlığı geniş yer buldu. Şaibeli Kurultay davasıyla görevinden alınan Özgür Özel ve ekibi CHP Genel Merkezi'nde kaos çıkardı diyor gazete. Polise saldıran provokatörler binadan tahliye edildi. Beklediği desteği bulamayan Özel, tekrar döneceğim diyerek odasını boşalttı diyor. Geçtiğimiz gün yaşanan olaylara ilişkin haberi bu şekilde gördü Sabah gazetesi. Tebligat yırttı, kaosu başlattı diye de ekliyor yine aynı manşet içerisinde. 38. kurultayı rüşvetle kazandığı belgelenen Özel ve ekibi yargı kararına rağmen genel merkezi boşaltmayarak provokasyona imza attı. Kendisine ulaşan tebligatı yırtan Özel, kaosun fitilini ateşledi. CHP'de hırsız var diye bağıran Kılıçdaroğlu destekçileri ve gazeteciler saldırıya uğradı. Genel merkez kapısına eşyalardan barikat kuruldu. Yüzü maskeli saldırganlar, yangın söndürücüler ve sopalarla polisi hedef aldı. Polisin müdahalesinin ardından Özel ve kurmayları savaş alanına dönen binadan ayrıldı. Kılıçdaroğlu'nun ekibi genel merkeze girdi diyor gazete. Diyoruz ve devam ediyoruz. Bu barbar rejim dağıtılmalı başlığı yer buldu hemen altında. Siyonistlerin kaçırdığı Sumut filosu aktivistleri İsrail'de yaşadıkları o insanlık dışı zulmü anlattı efendim. Siyonistlerin kaçırdığı aktivistler anlattı. Başörtüleri zorla çıkardılar diyor bir aktivist. Çırılçıplak soyup videoya aldılar. Onlar insan değil diyor. Ve bir diğer aktivist, yine bir doktor aktivist, insanlara köpek gibi muamele ettiler. Bu zalim, barbar rejim dağıtılmalı diyor dedik ve Sabah gazetesini de noktaladık. Hürriyet gazetesine bakalım efendim biraz da. Polis zoruyla CHP'de tahliye başlığıyla geçtiğimiz gün yaşanan o görüntülerin haberine yer veriliyor bu başlıkla Hürriyet gazetesinin manşetinde. Mahkeme kararıyla CHP başkanlığına dönen Kılıçdaroğlu'nun tahliye başvurusu üzerine dün polis CHP genel merkezine girdi. Biber gazı ve plastik mermi kullanılan müdahaleyle bina boşaltıldı. Özel yürüyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitti. CHP barikat kurdu, polis kapıyı kırdı diyor gazete. Sabah saatlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir grup milletvekili beraberindeki kişilerle CHP genel merkezine gelerek içeri girmeye çalıştı. İki grup arasında arbede yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Ankara Valiliğine yazı yazarak genel merkez binasının kendilerine teslim edilmesini istedi. Özgür Özel ve ekibi binayı terk etmeme kararı aldı. Bir yandan tebligatı yırttı. Ardından oradan ayrıldıktan sonra meclise yürüyerek geçti ve Toma'nın üzerine çıktı diyor gazete. Sağanak yağmur altında yürüyen Özel Toma'nın üzerine çıktı. Başlığına da ayrıca yer veriyor. Örgüte çağrı başlığı da yine aynı manşette yer buldu. Tahliye gerilimi sürerken Kılıçdaroğlu basın danışmanı aracılığıyla bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu CHP örgütünün mahkeme kararına uymasını isteyerek talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır dedi. Devam edelim. Kalıcı barış telefonları başlığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda
dünya liderleriyle görüşerek İran ve Orta Doğu'daki sorunları değerlendirdi efendim. Yeni bir dönem başlasın deniliyor. Anlaşma kapsamında İran'ın gemilerin serbest geçişine izin vereceği, ABD'nin ise Hürmüz'de uyguladığı ablukayı kaldıracağı öne sürüldü başlığı yer alıyor yine. Dedik ve savaşta 60 gün mutabakatı yakın başlığına da bakalım hemen altında. ABD Başkanı Trump'ın İran'la anlaşma yakın açıklaması sonrası çözüm için ilk etapta 60 günlük bir mutabakat imzalanması gündemde efendim. Hürmüz hemen açılacak diyor bir başlıkta gazete. Basına yansıyan bilgilere göre Hürmüz Boğazı 60 gün boyunca gemi geçişine açık tutulacak. İran boğaza yerleştirdiği mayınları temizleyecek ve gemi geçişini engellemeyecek diyor gazete dedik ve böylelikle Hürriyet gazetesini de noktaladık efendim. Millet gazetesiyle devam ediyoruz. Dünyada sulh başlığını genişçe manşetine taşıdı Milliyet gazetesi. ABD ile İran arasında devam eden savaşa bir son verilmesi amacıyla yürütülen diplomasi trafiğinde olumlu hava sürüyor dedi gazete. Ve Cumhurbaşkanı da bu görüşme sonrası her türlü desteğe hazırız dedi. Kalıcı ateşkes için diplomatik temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı, ABD Başkanı Trump'ın da yer aldığı 8 ülkenin temsil edildiği telekonferansa katıldı. Erdoğan varılacak mutabakatın Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçişleri temin etmek suretiyle bölgenin istikrarını destekleyeceğini belirtti. Mutabakatın uygulanması aşamasında Türkiye her türlü desteği sağlamaya hazır mesajını verdi. Ve hemen yanı başında yine manşette genişte yer bulan bir diğer başlık CHP'de kaos efendim. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği mutlak buttan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde dün tahliye gerginliği ve arbede yaşandı. Tebligatı yırtmıştı. Özel tebligat gün boyu devam eden gerginlik ve arbede arasında ve biber gazlı polis müdahalesiyle Özgür Özel'e iletildi. Tebligatı bu

Onun için yıktılar baba ocağım diyerek yırtan Özel, herkes kendine yakışanı yapıyor dedi ve meclise yürüdü. Özel'in fotoğrafını indirdiler. Bir yandan bu habere de yer verdi bu başlıkla gazete. Dedik ve devam ediyoruz. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde ırkçı parti Elam oylarını ikiye katladı dedi gazete. Hemen detaylarına bakalım. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde milletvekilliği seçimleri tamamlandı. Lisi %27,2 oyla seçimi ilk sırada tamamlayıp 17 milletvekili çıkardı. Seçimin dikkat çeken sonucuysa aşırı sağcı parti Elam'ın yükselişi oldu. Elam %10,9'luk oy oranıyla 8 milletvekili çıkarıp parlamentodaki gücünü önemli ölçüde artırdı. Ve hemen yanı başına trafik çilesi bitmedi diyor gazete. Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşların yolculuğu geçtiğimiz günde devam etti efendim. 43 ilin geçiş güzergahında bulunan kilit kavşak trafik yoğunluğu artarken trafik haliyle durma noktasına geldi. Tatilin ikinci gününde de meydana gelen kazalarda ne yazık ki 3 kişi de hayatını kaybetti ve bir yandan 57 kişi de yaralandı. Şöyle kısaca bir sürmanşete de bakalım efendim. El Nino bizi de kavuracak diyor sürmanşette Milliyet gazetesi. Süper El Nino'nun Türkiye'de sıra dışı hava olaylarını artırması beklenirken İzmir Bakırçay Üniversitesi'nden bir profesör Şermin Tal diyor ki Süper El Nino'nun Türkiye'de sıcaklık rekorları, kuraklık, orman yangınları ve ani sel gibi olayları artırabileceğini söyledi dedik ve böylelikle Milliyet gazetesini de noktaladık efendim. Sıradaki gazetemiz Türkiye gazetesi. Türkiye gazetesi manşetinde genişçe CHP fiilen ikiye bölündü başlığına yer verdi. 12. katta öfke krizi tebligatı yırtıp attı diyor aynı manşet içerisinde Türkiye gazetesi. Evet, polis binaya girdiğinde yönetim katında olan Özgür Özel kendisine iletilen tebligatı okumadan öfkeyle parçaladıktan sonra fırlattı. Genel merkezi bıraktı ve sokaklara karıştı diyor. Özgür Özel ayrıldıktan sonra Kılıçdaroğlu'nun avukatı ve taraftarları binaya girdi. Meclise yürüyen Özel, CHP bundan sonra yolda ve sokakta diyerek Kılıçdaroğlu'na meydan okudu. Destekçileri ise taşkınlığı sürdürüp Cumhurbaşkanı'na hakaret etti ve vatandaşların üzerine araba sürüp bir kişiyi yaraladı. Başsavcılık merkezde ve sokaktaki taşkınlıklar için soruşturma başlattı diyor Türkiye gazetesi. Diyoruz ve devam ediyoruz. Türkiye barışa aracı olabilir başlığıyla. Ankara İran'la savaşın sona ermesi için yoğun bir diplomasi trafiği sürdürüyor. Efendim bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'a bölge ülkelerinin birbirini tehdit etmediği bir dönem arzu ediyoruz. Adil barışın kaybedeni olmaz. Barış için her türlü desteği sağlamaya hazırız dedi. Ve dikkatsizlik ve hız cana mal oluyor. Fahri Müfettiş'e belge şartı başlığı var. Hemen yanı başında trafik müfettişlerinin kestiği cezalarda yetki ve kefilik tartışması yaşanıyor efendim. Bu kapsamda bayram göçü sürerken aşırı hız ve dikkatsizlikte tabii kazalara yol açıyor. Çanakkale'de tarlaya devrilen tur otobüsünde 46 kişi yaralandı. İki ildeki iki kazada 3 kişi öldü, 4'ü çocuk, 11 kişi de yaralandı. Devam edelim. Hacı adaylarında Arafat heyecanı başlığı da hemen altında yer alıyor. Dünyanın dört bir yanından mübarek beldelere akın eden hacı adaylarının Arafat yolculuğu bugün başlayacak efendim. Arafat Ovası'nda vakfeye duracak milyonlarca Müslümanı tabii heyecan sardı dedi gazete. Ve böylelikle Türkiye gazetesini de noktaladık. Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim efendim. Bakalım Yeni Şafak gazetesi hangi başlıkları manşetine taşıdı. Genel merkez Kemal Bey'di diyor Yeni Şafak gazetesi manşetinde. 38. Kurultay'ın mutlak butlanıyla genel başkanlığa dönen Kılıçdaroğlu'nun ekibi taraflar arasındaki gerilim ve arbedenin ardından CHP genel merkezinde yönetimi devraldı. Özgür Özel binayı ele geçirmek istiyorlar. Buradan çıkmayacağız dese de bir süre sonra binayı terk edip taraftarlarıyla meclise yürüdü diyor gazete. Kimsenin kimseyi tehdit etmediği bir düzen olmalı başlığı hemen yanı başında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri,

0: Katar, Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün liderleriyle telekonferansla görüştü. Bu görüşmeyi kimsenin kimseyi tehdit etmediği bir düzen olmalı başlığıyla görüyor gazete dedik ve böylelikle Yeni Şafak gazetesini de noktaladık. Yeni Akit gazetesiyle devam edeceğiz efendim. Eşkıyalar kapı dışarı başlığına genişçe sür manşetinden başlayarak yer veriyor Yeni Akit gazetesi. Şaibeli Kurultay davasında mutlak butlan kararının çıkmasının ardından CHP Genel Merkezi binasını işgal edip boşaltmayacaklarını açıklayarak sözde direniş başlatan Özgür Özel ve ekibi imtiyazlarını kaybetmemek için bina dışında ve içindeki militanlarını polise saldırttı. Şişeler, sandalyeler havada uçuştu. Manisa Milletvekili Özgür Özel kendisine iletilen binanın boşaltılmasına yönelik tebligatı yırtıp şova soyundu. İkna çabalarının karşılık görmemesi üzerine çevik kuvvet ekipleri kapısının arkasına barikat kurulan binaya girdi. Yaşanan arbedenin ardından Özel ve vatandaşları yargı kararı gereği dışarı çıkarıldı efendim dedik ve Yeni Akit gazetesini de noktaladık. Sıradaki gazetemiz Ticaret gazetesi efendim. Bir de bakalım Ticaret gazetesinin sür manşetinden başlayacağız. Turizme 9 günlük doping başlığına yer verdi sür manşetinde gazete. Bakalım neler diyor içeriğinde. Evet, ekonomistler ve sektör temsilcileri piyasadaki bu yön değişimini kısa vadeli hareket değil, yatırım davranışında yapısal dönüşüm olarak yorumluyor. Reel fiyatların dengelendiği mevcut tabloda nakit gücü olan seçici alıcılar için gayrimenkulde yeni bir fırsat penceresi aralanıyor dedi Ticaret gazetesi. Hemen yanı başında bir diğer başlık, altından çıkan konuta yöneldi dedi gazete. Evet, devam ediyoruz efendim. Kongre turizminde 10 yılın en güçlü performansı başlığı da yine yer aldı. Hedef İstanbul'u ilk 5'e taşımak diyor gazete. İstanbul 2025'te ev sahipliği yaptı 95 uluslararası kongreyle Avrupa'da 13. dünyada ise 18. sıraya yükselerek kongre turizminde son 10 yılın dünya en iyi dünya derecesine ulaştı. Cazibe merkezi diyor gazete. Aynı zamanda aynı manşet içerisinde arz yönlü politikalar güçlenecek diyor yine manşetinde genişçe görüyor gazete. Sıkı para politikası başlığıyla da aynı manşette görüyor. Ekonomide son veriler enflasyonla mücadelede talep yönlü tedbirlerin yanında enerji, gıda, kira ve üretim maliyetleri gibi arz kaynaklı alanlarda kalıcı çözümlerin önem kazandığını gösterdi. Ekonomi yönetiminin önümüzdeki dönem sıkı para politikasını korurken üretim kapasitesini artıracak ve maliyet baskılarını azaltacak yapısal adımlara ağırlık vermesi bekleniyor ve risk maliyet kaynaklı diye de ekledi gazete. Enflasyonla mücadelede uygulanan talep daraltıcı politikaların Rusya-Ukrayna savaşı, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi ve Hürmüz Boğazı krizi gibi küresel ve bölgesel şokların oluşturduğu maliyet baskılarına rağmen belirli ölçüde sonuç verdiği görülürken raporlar ve enflasyon verileri maliyet kaynaklı risklerin öne çıktığını gösterdi diyor gazete dedik ve Ticaret gazetesini de noktaladık. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz, ardından kaldığı yerden moderatör Sabah devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Ho! Gülen gülsün, gafil ne bilsin, hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan, serden geçen var. Unutmayın, hak bilsin, Halik bilsin, bize bu yeter. Bir yoksul, bir garip, bir yolda kalmış, bir mazlum bize Allah sizden razı olsun dediyse, biz payelerin en yükseğine erişmişiz demek. Hiç şüphesiz mükemmel değiliz. Haşa, günahsız, kusursuz değiliz. Hatadan münezzeh asla değiliz. Elbette bizim de hatamız, eksiğimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız vardır ve olmuştur. Ama şu da bilinsin ki bir engeli aşmak için bin engelle mücadele etmek zorunda kaldık. Şimdi sağdan, soldan klavye kahramanları, AK Parti'nin bu kadronun açtığı yolda, tesis ettiği iklimde, refah ve konfor ortamında, sıcak yataklarından, rahat koltuklarından ahkam kesiyor olabilirler. Bunlara soruyorum. Siz hiç hayatınızda risk aldınız mı? Siz hiç hayatınızda kavgaya girdiniz mi? Siz hiç hayatınızda ölümle burun buruna geldiniz mi? Menderes'in akıbeti gözünüzün önünde dururken hayatınızda hiç canınızdan, serinizden vazgeçecek bir harekete dahil oldunuz mu? Kavgada yoklar. Ama kavga bitince sırça köşklerinden laf üretirler. Bakın biz bu yola çıkarken de, bu yolda yürürken de Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak gitti. Peki bizi acımasızca, bizi insafsızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere tut takmak dışında Allah aşkına hangi marifeti icra ettiniz?

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

Anadolu'nun bağrında tarih ve taşın buluştuğu noktada yükselen Aksaray Sultan Hanı. Selçuklu kervanlarının güvenli limanı, tüccarların ve yolcuların uğrak yeri. 13. yüzyılda Sultan II. Alaaddin Keykubat'ın himayesinde inşa edilen bu kervansaray, Anadolu Selçuklu taş ustalığının doruk noktası. Geniş avlusu, gölge ve güneşin dans ettiği bir meydan gibi, atların dans sesleri ve yolcuların adımlarını yumuşak bir ritimle karşılar. Sultan Hanı'nın görkemli taş yapısı, minyatür bir kale gibi heybetini sergiler. Üzerinde taş işçiliğiyle işlenmiş bitki ve geometrik motifler, Selçuklu estetiğinin zarif parmak izleridir. İç avluya açılan revaklar, dingin bir ritimle taş sütunlar üzerinde yükselir. Her kemer, göğe doğru uzanan sessiz bir dua gibidir. Odalar, depo ve ahırlar, ticaret ve yolculuğun ihtiyacına cevap verirken, kubbeli yapılar hem göğe hem de insanın hayaline açılan bir pencere sunar. Aksaray Sultan Hanı yalnızca bir kervansaray değil, zamanın ötesinde bir durak, taşların diliyle anlatılan bir hikayedir. Selçuklu ruhunu, sabrı ve estetiği bugüne taşıyan bu yapı, geçmişin gölgesinde hala yolcuları ve tarihe meraklı olanları kucaklıyor. Her adımda Anadolu'nun kadim nefesi hissediliyor, taşlarda fısıldayan bir masal gibi yaşıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.

0: Tekrar 24 ekranlarına ve de 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Ara bitti, saatler 8'e uzandı ve moderatör sabah kaldığı yerden devam ediyor. CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel destekçileri ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri karşı karşıya geldi. CHP avukatı Celal Çelik, Özgür Özel ve beraberindekilerin tahliyesi için Ankara Valiliğine başvuruda bulundu. Özel destekçileri polise saldırdı. Sonuçta CHP Genel Merkezi boşaltıldı. Mutlak putlan kararını tanımıyorum diyen Özgür Özel genel merkezden ayrıldı.
1: Kılıçdaroğlu destekçileri CHP Genel Merkezi'ne geldi. Avukat Celal Çelik tahliye işlemi başlattı. Özgür Özel ve beraberindekiler genel merkezden çıkmadı. Sonunda CHP Genel Merkezi polis nezaretinde tahliye edildi. Ortalık karıştı. Bir tarafta Kılıçdaroğlu destekçileri, bir tarafta Özgür Özel destekçileri CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksekti. Sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri CHP Genel Merkezi'ne yürüdü. Aynı anlarda CHP vekili avukat Celal Çelik, Özgür Özel ve beraberindekilerin genel merkezi zapt ettikleri yönünde Ankara Valiliğine başvuruda bulundu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri genel merkeze ulaştığında sinirler gerildi. Özgür Özel ve beraberindekiler CHP Genel Merkezi önüne otobüsle barikat kurdu. Genel merkezin nizamiye kapısı eşyalarla kapatıldı. Binanın yan girişine de zemin kattaki kanepelerle barikat yapıldı.

0: CHP'ye gelenlerden kimi barikatı aşmaya çalıştı, kimi çitlere tırmandı. Özel destekçisi Mahmut Tanal eline su hortumu alıp giriş kapısının üzerine çıktı. Polisin genel merkez önüne gelmesiyle tansiyon kontrol altına alındı. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. İki tarafın karşı karşıya gelmemesi için polis büyük çaba sarf etti. CHP'li Ali Mahir Başarır genel merkez içinde açıklama yaptı. Başarır'ın dışarıda bekleyen CHP'lilere yönelik sözleri tepki çekti.
1: Bakın burada torbacı kılıklı, mafya kılıklı, ne olduğu belirsiz silahlı insanlarla geliyor. Partiyi, ülkeyi bu hale getirenlerin Allah belasını versin.
0: Bu arada daha önce mahkeme kararını Kemal Kılıçdaroğlu'na bildiren icra memurları da genel merkeze geldi. Mutlak Butlan kararı genel merkeze de tebliğ edildi. CHP'den Murat Emir Başkanlığı'nda bir heyet yaşananlardan sonra İçişleri Bakanlığı'nın yolunu tuttu. Bakan Mustafa Çiftçi ile kısa bir görüşme yapıldı. Daha sonra genel merkez bir anda karıştı. Tansiyon yükseldi. Polis tahliye için CHP genel merkezine girdi. Polisi engellemeye çalışan Özgür Özel destekçileri kapılara dayandı. Polise saldırıldı. Bir süre sonra CHP genel merkezinde tahliyeler başladı. Genel merkez kat kat boşaltıldı. Tahliye için başvuruda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de genel merkeze geldi. Dakikalar sonra Özgür Özel CHP genel merkezinden tahliye edildi. Kapı önünde kısa bir açıklama yapan Özel CHP genel merkezinden ayrıldı.
2: Evet, 24 Mayıs 2026 Türk siyasi tarihinin hafızasına ve de arşivlerine aslında yeni bir kırılma anı olarak giren görüntülerin yaşandığı o gün olarak geçti demek mümkün efendim. Geçtiğimiz gün CHP genel merkezinde bir tahliye krizi yaşandı, arbedeler yaşandı. Neler oldu dün ve önümüzdeki günlerde süreç nasıl işleyecek, bunu konuşacağız. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi doçent Doktor Can Türk Caner bizlerle. Can Türk hocam günaydın, iyi haftalar diliyorum, merhabalar, hoş geldiniz yayına.
3: Çok teşekkür ederim, günaydınlar, iyi yayınlar diliyorum, saygılar sunuyorum, çok sağ olun.
2: Teşekkürler hocam. Şimdi dün belki de ilk kez izlediğimiz görüntüler yansıdı. CHP genel merkezine yakışık almayan pek çok görüntüye şahit olduk. Öncelikle şunu sormak isterim. Bu dün yaşanan olaylar siyasi boyutunu çokça önümüzdeki günlerde aslında tartışacağız ama bu görüntüler CHP açısından nasıl bir tablo oluşturdu? Bir yandan Türkiye açısından nasıl bir tablo oluşturdu ve de yine iktidar açısından nasıl bir tablo oluşturdu? Nasıl okuyorsunuz dün yaşananları hocam?
3: Evet, yani şöyle, yaşı genç olanlar, küçük olanlar, bu tablolar sizin için, hani siz de çok genç bir insansınız, latife ediyorum, lütfen yanlış anlamayın.
2: Estağfurullah.
3: Hani sizin için çok böyle şaşırtıcı, efendim ya bir siyasi partide nasıl böyle şeyler yaşanabilir, böyle olur da benim gibi biraz daha yaşı belirli bir yere gelmiş, 90'lı yılları bilen, biraz sosyal demokrat siyasetten de hani haberi olan, 90'lı yıllarda bu İSKİ skandallarını falan bilen, artık yaşlılar mı diyeyim, orta yaşlılar mı diyeyim, tecrübeliler mi diyeyim, ona da izleyicilerimiz karar versin. Kişiler için aslında garip bir şey değil Büşra Hanım. Yani Türkiye'de maalesef sol siyaset bu zihniyete sahiptir. Yani Türkiye'de sosyal demokrat zihniyet dediğimiz veya sol siyaseti yapıyoruz diyen bütün siyasi partilerde bu tarz hani şımarıklıklar, işte kepazelikler, çünkü ben bunu kepazelik olarak görüyorum, başından beri bozuk olan bir süreçti zaten. Vizyonsuzluklar, aklınıza ne gelirse, ben bunu sabah sabah hani hakaret etmek için veya rencide etmek için söylemiyorum ama dünkü yaşananlar, son birkaç günkü yaşananlar hakikaten, yani koskoca iktidara yürüyoruz diyen, efendim halkın işte %45 oyunu arkamızda alıyoruz diyen, işte tüm kadrolarımızla Türkiye'nin geleceğine talibiz diyen, her fırsatta AK Parti'yi, Cumhur İttifakı'nı yaptıklarından dolayı eleştirmekten kaçınmayan, hatta neredeyse bütün yaptıklarını eleştirip küçümseyen, yani Türkiye'de iktidarı almaya hazır bir siyasi partinin veya odağın yakışacak şeyler değil. Bakın 2001 seçimlerinde, bundan 25 yıl önce Türkiye'deki siyaset gerçekten hani 2000'li yıllar, 2001 krizi falan, Türkiye'de siyaset hakikaten kontrolden çıkmıştı. Türkiye'de merkez sağ siyaset çökmüştü. Yani Doğru Yol, Anavatan gibi o dönemin büyük partileri, yani 90'lı yıllara damgalarını bulan, 80'li 90'lı yıllara, rahmetli Demirel'ler, rahmetli Özal'lar, bu tarz bu partilerin çok ciddi bir şekilde kaos ve sen ben kavgasına girdiği, Türkiye'de sosyal demokrat belediyeciliğinde 90'lı 94'te bu İSKİ skandalı nedeniyle ortadan kalktığı, solunda işte PKK gibi, yani etnik, mezhepsel örgütlerle iyice, yani merkez solunda dağıldığı ve sol ve paramparça olduğu, işte rahmetli Erbakan, yani 20 şey yani Refah Partisi krizlerinin de yaşandığı bir dönem. Bu dönemde, yani bu dönemin bakiyesi olarak ağır bir ekonomik kriz ve işte Sayın Cumhurbaşkanı ve bir grup arkadaşı çıktılar. Çok net, sağlam, sakin, kendinden emin, polemiğe girmeyen ama kendilerine de çok yüklenildi o dönemde, çok iyi hatırlıyorum. Bir seçimler oldu ve AK Parti 400 milletvekili aldı geçti. Bütün sağ ve sol siyaset çöktü Türkiye'de ve yeni bir siyaset dizayn edildi. Şimdi Türkiye'de şu an merkez sağın veya sağ, yani siyasetin sağ cenahında böyle bir çöküntü, böyle bir kriz yok hiç kuşkusuz. Yani Cumhur İttifakı burayı dolduruyor ama ama solunda çok ağır bir kriz yeniden yükseltti. Çünkü 3 yıl önce 38. kurultayda bir kere düğmeyi baştan yanlış iliklediler. 38. kurultayda, hatta kurultay günü ben de 24 misafiriydim, stüdyodaydık. Neredeyse sabaha kadar izledik biz bu şeyi. Orada yaşanan hadiseler, yani kayıtlarda var. Tekrar etmenin bir anlamı yok Büşra Hanım. Ama gerçekten hani ağır bir kriz yaşandı, evet. Orada. Baştan düğme yanlış iliklendi. Ve ardından yine bu krizi yaratan, canlandıran, arttıran, ne derseniz deyin, krizin altına benzin döken yine kendileri oldu. Yani burada İşte AK Partili veya AK Parti üyesi veya Milliyetçi Hareket Partisi üyesi birileri gidip bu kurultayı şikayet etmedi. Veya savcılık kendiliğinden de devreye girmedi. Evet. Türkiye'nin güvenlik bürokrasisi hop böyle şey mi olur? Ne demek siz Kemal Kılıçdaroğlu'nu nasıl genel başkanlıktan atarsınız? Nasıl gelirsiniz diyen de olmadı bunlara. Nitekim işte mesela Sayın Özel'in biçim gösteriyorsunuz, yırttığı resmi belge falan.
2: Tebligatı yırttı bunlar. Evet hocam. Mesela şimdi nasıl bakın, değerlendiriyorsunuz
3: bu, bunu? Bu bir cumhurbaşkanı veya cumhurbaşkanı seçecek Türkiye'nin birinci partisinin liderine yakışmaz. Şimdi ben izleyicilerimize şunu söylüyorum. Şimdi bir lider nasıl doğar, bir lider neler yapar? Yani şeyler de var. Yani arşivler de var. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyasete giriş dönemi. Yani daha doğrusu hani bir genel başkan sıfatıyla veya AK Parti hareketi olarak siyaset liderliğine soyunduğu dönemi. Şeye bakın. Yani otursunlar izlesinler. Bunlarla ilgili onlarca, yüzlerce belgesel var. O dönemki Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmaları, tavırları, tarzı, itiraz ettiği noktalar, üslubuyla. Şimdi bu üsluba bir bakın.
2: Yani her şeyin bir yolu yordamı vardır.
3: Onu anlatmaya çalışıyorum. Hocam, Hanım. Yani peki, şimdi bakın.
2: Dünden sonra bu tabloya baktığımızda yani bu olayların kaybedeni yani kim daha çok kayıp yaşayacak? Çünkü dün sabah saatlerinde başladı bu olaylar 7.30 civarlarında ve gün boyu ara ara hareketlilikler yaşandı, bir arbede yaşandı. Bir yandan aslında biz hep şunu konuştuk, bir kurultay baskısı olduğunu konuştuk. Nitekim Murat Emir bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada çıkışın yolu acil kurultaydır dedi. İçişleri Bakanlığı ile bir görüşme yapacağız, randevu aldık dedi. Akabinde bir görüşme yaptılar Bakan Çiftçi ile ve sonrasında CHP heyetlerinin görüşmesi de bu görüşmenin ardından iptal edildi ki bunun ardından da aslında CHP heyetlerinin görüşmesinin iptal edildiğine ilişkin Atakan Sönmez bir açıklama yaptı. Gerek kalmadı dedi. Ardından arbedeler yaşanmaya devam etti ve Özgür Özel buna rağmen bu tabloyu izlemesine rağmen ben buradan çıkmayacağım, biz çıkmayacağız. Hatta bir sokak çağrısı niteliğinde de vermiş olduğu mesajlar vardı sosyal medya hesabından. Tüm bunlar için neler söylersiniz? Burada hedef neydi? Ne istiyordu aslında?
3: Şimdi Büşra'nın mutlak butlan kararı çıktığı gün ben yani 24 TV'de Doğrusu Ne programındaydım. Orada da söyledik, orada üç şey yani söylediğim şey şu. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir savaşlar zinciri başladı. İlk savaş dediğimiz yani ilk cephe karşılaşması Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine kim sahip olacak demiştik. Daha yani cumartesi gecesiydi. Pazar dün olaylar karıştı. Çünkü Özgür Özel dedi ki ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş genel başkanıyım. Kemal Kılıçdaroğlu kim? Seçilmiş genel başkanı değil mi yani? Aslında şu an Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin butlan başkanı.
2: Evet.
3: Başka bir şey değil. Butlan genel başkanı. Yok hükmünde. Her neyse ben dedi şeyden ne o? Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinden çıkmam. Burası benim mevzim dedi. Dün yaşanan hadiseler işte. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu genel başkan olarak mahkeme tarafından tekrar geri getirildiğine göre nerede oturacak, nerede partiyi yönetecek? Koskoca Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi. Yani İstanbul'daki alışkanlıklarını burada da yapacaklarını düşündüler. İşte gittiler başka bir yeri gösterdiler falan İstanbul'da da yaşanan hadiseler. Ne oldu? Kapıya dayandılar. Şimdi şöyle bir şey var. Özgür Özel şunu göstermeye çalışıyor. Diyor ki ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok güçlü bir figürüm. O kadar güçlü bir figürüm ki istersem herkesi toplarım, kıyameti koparırım, yakarım, yıkarım. Yani siyasetin doğasını değiştiririm. Bir de şeye çok inanmış. Yani iktidara geleceklerine veya iktidara oynadıklarına çok inanmış. Yani Türkiye'nin en büyük siyasi partisi olduğunu düşünüyor. Buna inanmış. Yani belli yani hal ve tavırlarından. Ve diyor ki ben diyor yani Kemal Kılıçdaroğlu kim ki? Yani mahkeme kararıyla döndürülmüş. Onda da zaten suçu işte iktidara attınız mı bitti gitti. Tipik sosyal demokrat siyasetinin genel özelliğidir bu. Karşı tarafı sınırsız suçla, sonsuz derecede suçla, mantıksız suçla, seri bir şekilde suçla, kendisine savunamasın bile, cevap bile veremesin.
2: Yani ondan peki sonra buna kendini inandırmış da diyebilir miyiz aslında hocam? Geçtiğimiz gün akşam gazetesi yazarı Kurtuluş'tayız konuğumdu ve dedi ki aynı buradan yola çıkarak bunu söyledi. Akabine şuna ekledi. CHP Genel Merkezi bahçesinin 24 metrekarelik bir alan olduğunu ve oraya topladığı insan sayısının ona ne kadar katkı sağlayabileceğinin aslında faydasız olduğunu kanaat getirdi. Siz ne dersiniz?
3: Çünkü şöyle yani o, bakın sol siyaset için kitleler sayı hiç önemli değil. Küçücük bir alanda kitlenin mobilizasyonu, kitlenin dinamizmi yeterli. Yani onlar gözlerini kısarak da bakarlar. Sorun değil. Yani milyonları toplamış. Onlar için o önemli değil. Birileri gelsin yeterli. Çünkü akabinde hızlı bir ajitasyon başlayacak. Sert bir ajitasyon başlayacak. İşte şiddete yönelecek. Nitekim koskoca Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, koskoca iktidara gelecek olan siyasi partinin genel merkezi, öyle iddia ediyorlar, o yüzden öyle söylüyorum. Tomalarla, gazlarla, barikatlarla, yani alelade bir meydanmış gibi, bir sokakmış gibi şiddetin, ajitasyonun esiri oldu. Bu iktidara gelecek bir siyasi partiye yakışmaz. Ama buradan şöyle bir şey devşirilir. Kendini kurtarma bir mağduriyet devşirir. Ama bu mağduriyet seçmenin oyunu da almaz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi seçmen kitlesi %25. Bu yani...

0: özetle 25 yıldır yani solun tek hakim partisi olduğu için. Şimdi %25 ama %25'e %10, %40, yani %20 daha koymanız lazım ki %45'e ulaşmanız lazım ki parlamentoda çoğunluğa ulaşmanız lazım. Yani Cumhur İttifakı'nın oy oranı hep böyle oluyor. %45'i geçiyor ki parlamentoda çoğunluğu almanız lazım. %50 artı 1'e ulaşmanız lazım ki Cumhurbaşkanlığını almanız lazım. Bir başka deyişle ya Türkiye'deki siyasetin veya işte Türkiye'deki seçmenin yarısını solcu yapacaksınız, CHP'li yapacaksınız. Herkes katkısız, koşulsuz CHP'ye oy verecek. Ya da sağdan oy çalacaksınız. Yani devşireceksiniz. Çalacaksınız derken kötü bir amaçla söylemiyorum. Bu gayet normal. Yani siyasi partiler birbirlerinden seçmen çalar. Yani oy çalarlar. Çünkü umut vaat ederler. Çünkü seçmenlerin hepsi şey değildir. Mesela AK Parti'nin bugüne kadar 25 yıldır oy aldığı oran Türkiye'de, Türk siyasetinde ortalaması %35'tir. Yani parlamentodaki çoğunluğa bu şekilde ulaşabiliyor. Bununla beraber Sayın Cumhurbaşkanımız da %52'dir. Yani lidere duyulan kişisel bir güven de var. Peki Türkiye'deki nüfusun yarısı %52'si Sayın Erdoğan'a oy veriyor da niye parlamentoda vermiyor? Yani Türkiye'nin %52'si AK Partili mi? Hayır. Yani burada lidere güven, siyasetçiye güven bu fark eder. Yani bu yani AK Parti'nin ortalaması budur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortalaması %25'tir. Yani 25 yıldır geçen süreç bu. Şimdi ne yapmanız lazım ki sizin üst üste bir şeyler koymanız lazım? Yani işte ittifakların yolu bu şekilde ortaya çıkıyor. Şu andan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Özel ve ekibi yeni bir siyasi parti kurar. Yeni bir siyasi oluşum elde eder. Çünkü bir mağduriyet üretti, bir mağduriyet
1: Yani iş
0: edebiyatı
1: buraya
0: üretti.
1: gider mi diyorsunuz hocam bu
0: Gidecek,
1: saatten
0: zaten
1: sonra?
0: gitmek zorunda. Bakın, cumartesi günü yaptığımız yayında şunu söyledim. Aynısını tekrar edeceğim. Çünkü bir gün
1: Evet.
0: geçti daha. Büşra Hanım, bir, şu an biz savaşlar zinciri göreceğiz. Şimdi birinci savaş genel merkez savaşıydı. Genel merkez savaşını Sayın Özel kaybetti. O ama bunu kaybederken de görkemli bir şekilde kaybediyor. Poz vererek. İşte gelen tebligatı yırtıyor. Al bunu diyor, masasına koy. Geldiğinde görsün diyor. Bir yandan da bilinçaltında onun genel başkan olduğunu kabul ediyor. Yani o tebligatı yırtacaklar, koyacaklar. Sayın Kılıçdaroğlu geldiğinde, masaya oturduğunda onu görecek.
1: Peki
0: Daha
1: hocam
0: kimliğini de
1: şimdi
0: koymuyorlar.
1: Özgür Özel aslında Kılıçdaroğlu'yla bir anlaşma sağlamak yerine neden böyle iki tarafı karşı karşıya getirdi aynı parti içerisinde üstelik? Sonucu aslında biliyordu baktığımızda. Yani her seferinde şöyle bir dışarıdan bir göz olarak baktığımızda Özgür Özel bu parti içerisindeki anlaşmazlıkları sürekli bir kamuoyunda, kamuoyu önünde yaşama tercihinde bulunuyor. Neden kapalı kapılar ardında halletme
0: Çünkü
1: girişiminde
0: şöyle
1: bulunuyor? Burada
0: Büşra Hanım,
1: hedefine.
0: yani evet. Şimdi şöyle, yani Türkiye'de sosyal demokrat siyasetin özelliği sokakta yapılmasıdır, kamuoyu önünde yapılmasıdır. Şimdi şöyle, sol siyasetin iki muhalefet biçimi vardır Türkiye'de. Yani birincisi ya kurumsal muhalefet yaparsınız ya da toplumsal muhalefet yaparsınız. Bunları kendileri söylüyorlar. Bu zamanında 90'lı yıllarda Karayalçın döneminde sosyal demokrasi okulu vardı. Sosyal Demokrasi Okulu'nun yayınlarını okuduğum için biliyorum ben. Yani belki de Cumhuriyet Halk Partisi'nin arşivinde bile yoktur orada çıkan yayınlar. 90'lı yıllarda böyle bir okul kurdular. Parti okulu. Şimdi şu an Özgür Özel toplumsal muhalefeti tercih ediyor. Toplumsal muhalefeti tercih ettiğiniz zaman kitlelere, insanlara ihtiyacınız var. Ajitasyonlara ihtiyacınız var. İşte Toma'nın üstüne çıkıp sol yumruğunuzu havaya kaldırmaya ihtiyacınız var. Çünkü kahramanlık devşirmeniz lazım. Yani şunu diyor Özgür Özel, şu an lider olmaya çalışıyor. E ya şimdi iyi de düne kadar Sayın Özel, ben bu partinin lideri değilim. Ben bu partinin genel başkanıyım. Ben bu partinin liderini hapisten çıkaracak kişiyim diyen kendisiydi. Şimdi ne oldu da birden lider olduğunu hatırladı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri bu şekilde mi davranır?

Yani ya işten geçtikten sonra liderlik akıllarına geliyor. Ama maalesef yani Türkiye'de dediğim gibi sosyal demokrat veya sol siyasetin özelliği budur. Sayın Kılıçdaroğlu ise daha çok toplumsal muhalefet yapan bir kişi. Yani ya kendisi bireysel muhalefet yaparak gösteriyor. Mesela hani adalet yürüyüşlerinde oldu.

0: geliyor Kemal Kılıçdaroğlu'nu. İşte sen sarayın adamısın suçlamaları. Sen şeyin adamısın. Sen işte Erdoğan'la işbirliği yaptığın suçlamaları getiriyor ki oradan da kendilerine bir meşruiyet devşirsinler. Yani dolayısıyla bir kere şimdi bu savaşların birincisi oldu. Savaşta mevziyi kaybetti. Zaten cumartesi günü ikiye ayrılmıştı parti fiilen. İşte genel merkezle efendim meclisteki milletvekilleri diye. Sayın Kılıçdaroğlu orada ya, yani benim anlayamadığım şu: ya Sayın Kılıçdaroğlu orada ya bilmeden meclis grup başkanlığını Özgür Özel'e vererek hani bir jest yapmak istedi, ya da bilerek tuzağa düşürdü. Yani açık ve net söyleyeyim. Çünkü Özgür Özel mecliste başkan vekili oldu veya oldu bittiye geldi, her neyse çok önemli değil. Ben diyor şu an diyor fiili genel başkan benim diyor. E peki fiili genel başkan sensin de hukuki genel başkan nerede oturacak? O da diyor ki tamam, sen fiili genel başkansan meclisteki grup toplantılarını sen yapacaksan o zaman ben de genel merkezlerini yaparım. Şimdi biz iki tane grup toplantısı göreceğiz artık bundan sonra. Yani bir mecliste göreceğiz, bir de genel merkezde göreceğiz. Çarşamba günleri,
1: Evet.
0: salı günleri. Yani biri başka bir şey söyleyecek, biri başka bir şey söyleyecek. Ve dünkü olay, birinci savaşı Özgür Özel kaybetti. Gitti meclise oturdu. Meclise oturdu ama bunu yaparken yapmış olduğu ajitasyon ve şovla ekibinin, bunu olumsuz anlamda söylemiyorum. Olabilir ya, yani siyasetin bir yarısı da, yani %33 de tiyatrodur zaten. Teatral davranmanız lazım. Kötü bir şey değil. Teatral davranarak ne yaptı şimdi? Mecliste şeye geçti. Yani cepheyi derinleştirdi, safları sıklaştırdı. Yanına bir kitle aldı. Şimdi bu saatten sonra artık genel merkeze Kılıçdaroğlu ekibi girdi. Şimdi savaşın ikinci şeyini göreceğiz.
1: Evet.
0: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi savaşında bu sefer grup toplantıları çarpışmalarını
1: Yani
0: göreceğiz.
1: bu kaos
0: Yani
1: sürecek diyorsunuz hocam.
0: tabii. Bakın olay şuydu. Olması gereken şudur mantıken. Sayın Özgür Özel yani cumartesi günü toplayacaktı. Bütün kendine beni seven arkamdan gelsin mottosuyla. Hani diyor ya, herkes benim arkamda.
1: Evet.
0: İlçe başkanlarıdır, efendim milletvekilleridir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde bir basın açıklaması yapacaktı. Bir tane sembolik anahtar. Öyle mi? Buyur kardeşim, anahtar buradadır. Hayırlı uğurlu olsun. Ben de yoluma bakıyorum. Bir gün nasıl olsa Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döneceğim deyip çekip gidecekti. Gitmesi gereken, olması gereken buydu. Çünkü Muharrem İnce de bunu yaptı.
1: Hocam,
0: Efendim, buyurun.
1: şimdi
0: Buyurun,
1: dün
0: buyurun Büşra.
1: şöyle de bir görüntü geldi. Özgür Özel o noktadan ayrıldıktan sonra meclise doğru yürüyüşe geçtikten sonra CHP Genel Merkezi'nin o arbede sonrası aslında deyim yerindeyse harabeye dönmüş bir boyuta ulaştığını gözlemledik ve bir de şöyle bir detay vardı. Özgür Özel'in fotoğrafının kaldırıldığını da gözlemledik o noktada.
0: Birbirlerinin
1: Bunu
0: resimlerini
1: nasıl
0: yırttılar.
1: değerlendiriyorsunuz? Şimdi vaktiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun da fotoğrafı kaldırılmıştı. Bu etme bulma dünyası diyebilir miyiz?
0: Tabii yani işin şeyi bu. Bir de tabii şimdi butlan genel başkan. Butlan genel başkan olursanız resminiz de olmaz. Yok çünkü. Yani var ama yok. Ortada bir sakatlık var. Yani
1: Evet.
0: ortada bir sakatlık var ve hukuk bunu yok hükmüyle ortadan kaldırıyor, bu sakatlığı. Dolayısıyla şu saatten sonra Özgür Özel'in resminin olmasının bir anlamı yok. Çünkü yaptığı bütün işlemler geçersiz. Hani şu ana kadar yaptıklarını geçerli olacağını, yani siyasetin doğası gereği değiştirilememesi gereği, hayatın doğal akışı gereği bu mümkün olacak da, yani orada bir şey yok ama şu an Özgür Özel hukuken yok hükmünde olan butlan genel başkandır. Şimdi buradan yola çıkarak şunu söylüyoruz. Şu an bu saatten sonra işte ikinci cephe burada göreceğiz. İkinci savaşları burada göreceğiz. Çünkü bugün dünkü yaşanan olaylarla artık şu saatten itibaren Sayın Kılıçdaroğlu mecliste grup toplantısı yapamaz. Yaptırmazlar yani. En azından kimse gitmez. 20 kişiyle yapar. Gala gelenler olursa da olaylar çıkar. Veya sırtını dönerler. Onlar biliyorlar böyle sırt dönerek siyaset yapmasını. Sırtını dönerler. Yani görmezden, yani orada ajitasyonlar olur. O boyutları göreceğiz. Tabii şu çok önemli. Dün

0: Sayın Özel düne kadar, yani dün işin sıcağıyla, Sayın Kılıçdaroğlu'nun çok zayıf olduğu, Sayın Kılıçdaroğlu'nun arkasında sadece kendi ifadeleriyle yargının, iktidarın, yani Cumhur İttifakı'nın olduğu efendim bir şey olarak görüyorlardı onlar. Yani o kim ki, gelse de ne olacak diye. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun ne kadar güçlü olduğu ortaya çıktı. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun da el armut toplamıyor. Yani o da partililerini topladı. Meclise, yani genel merkeze geldiler. Genel merkezi aldılar. İşte görüntüler ortada. Genel merkez
1: Evet.
0: yakıldı, yıkıldı. Her yer parçalandı. Kim bilir daha neler vardır. Yani bize söylenmeyen veya önümüzdeki günlerde göreceğimiz, kim bilir ne kadar zarar var. Yazık yani, kendi kendilerine zarar veriyorlar. Yani oradaki mobilyaların suçu ne?
1: Yani
0: Yani
1: yakışık almayan
0: buraları,
1: görüntüler
0: yığınları.
1: yansıdı. Peki
0: Yani
1: hocam.
0: Türkiye'yi yönetecek iktidarın genel merkezi böyle mi olur Büşra Hanım? Liderleri böyle mi olur? Yani bakın, biz 2001'de AK Parti'nin ortaya çıkışını Fazilet Partisi'ndeki yani ayrışmayla gördük. Siyaseten insanlar ayrışabilir.
1: Evet.
0: Yollarınızı ayırabilirsiniz, fikirlerinizi, ama hiçbir zaman nezaket, üslup bozulmadı. Sayın Cumhurbaşkanı yıllardır, 25 yıldır bu ülkenin siyasetinde, ama rahmetli Erbakan'a karşı hiçbir zaman, rahmetli Erbakan da siyaseten AK Parti'yi eleştirdi, Saadet Partisi'ne destek verdi, yani kızdı, etti, ama hiçbir zaman karşılıklı nezaket, feraset, yani siyasetin o ahlaki üslubu bozulmadı. Yani birbirlerini saygıyla, bugüne bak bakın, bugüne kadar ne Saadet Partisi'nden AK Parti'ye bir, hani aynı siyasi çizgiyi, gelenek olarak söylüyorum, bir saldırganlık, bir saygısızlık vardır, ne de AK Parti'den herhangi bir yöneticisinden, daha önceki Saadet Partisi'ne, Fazilet'e, hala bile Refah Partisi'ne yönelik bir eleştiri yoktur. Yani bu siyaseten ayrışmalar olabilir, siyasette farklı okumalar olabilir. Sayın Cumhurbaşkanı ve ekibi o gün bu orada o işin bittiğini ve yeni bir yol çizilmesi gerektiğini fark ettiler. 25 yıl geçti. Ne kadar da doğru olduğu ortaya çıktı. Bugün AK Parti iktidarından bahsediyoruz. Yani dolayısıyla siyasette ayrışmalar olabilir, fikir farklılıkları olabilir, yeni liderler çıkabilir. Bu işin doğasında var. Gayet de normal. Ama bu böyle mobilyaları kırmak, camları kırmak, genel başkanları sanki böyle şeymiş gibi. Ya siz daha 3 yıl önce birbiriniz için ağlıyordunuz, birbirinizi alkışlıyordunuz. Genel seçimlerde Kılıçdaroğlu'nun kazanması için elinden geleni yapmadı mı bu ekip? Yani yapması
1: Evet.
0: gerekiyordu yani. Yani ne değişti 3 yılda? Bir anda birbirinizin, yani ki ortak mekan da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi. Sanki şeymiş gibi. Ya burası Karabağ mı? Ermeniler çıkarken Karabağ'ı yaktılar, yıktılar. Dediler ki biz bir daha geri dönmeyiz. Şimdi bakın, bu görüntü nedir biliyor musunuz? Bu görüntü kendini savunmak, korumak görüntüsü falan değil. Bu görüntü bir daha biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönmeyeceğizin görüntüsüdür. Çünkü bir daha dönecek, yani diyor ya Sayın Özgür Özel, ben dönerim.
1: Evet.
0: Nasıl olsa döneceğiz. Dönecek insan genel merkezi böyle yakıp yıkıp gitmez. Yani bu bir enkaz görüntüsüdür. Bu siyasette var olan bir görüntüdür. Mesela Ermeniler Karabağ'dan çekilirken her yeri mayınladılar, şehirleri yaptılar. Yunanlılar Anadolu'dan çekilirken, bundan 100 yıl önce Anadolu'dan çekilirken, Anadolu'da yapmadıkları eziyeti koymadılar. Yunanların en büyük yıkımı şeyden sonra, Dumlupınar Meydan Muharebesi'nden sonra kaçarken oldu. Hatırlayalım. Yani bu geri çekilen, bir daha dönmeyecek olan, kapıları kapatan yapıların, zihniyetin görüntüsüdür. Bu bilinçaltının dışa vurum şeklidir. O yüzden Özgür Özel ve ekibi eninde sonunda Cumhuriyet Halk Partisi'nden dönmemek üzere ayrılacaklar.
1: Hocam şimdi Özgür
0: Çünkü
1: Özel ve ekibini konuştuk. CHP'de aslında neler
0: tabii.
1: olabileceğine parça parça değindiniz. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na tekrar dönen Kemal Kılıçdaroğlu peki bundan sonra nasıl bir yol haritası
0: Evet.
1: çizecek ve çünkü formülleri, senaryoları konuşuyoruz ama en doğru yöntem aslında hızlıca en kısa zamanda bir kurultaya gitmek mi? Nasıl bir yol izler?
0: Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında üç vurgu var. Birincisi, partide ahlak vurgusu. Yani partinin, yani Özgür Özel ve ekibinin üstü kapalı olarak ahlaksızlaştığına dair açıklamalar yaptı. kodlarımıza geri döneceğiz dedi. Bunu yaparken de bir restorasyon geçireceğiz dedi. Ve bunu yaparken de birlik ve beraberlik ruhu içinde olmalıyız dedi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun birlik ve beraberlik ruhu işte bu Ekrem İmamoğlu ve ekibiyle başlayan ve sonra Türkiye'deki bütün yerel yönetimlere sirayet eden rüşvet dalgasının, rüşvet çarkının dakillere dahil değil. Yani o birlik beraberliği onları kastetmiyor. Çünkü onlara alenen şunu dedi: siz ahlaksızsınız, ben bir restorasyon yapacağım, sizi devre dışı bırakacağım. Şimdi adım adım Özgür Özel'in her meclisteki hamlesine Sayın Kılıçdaroğlu bir hamle yapacak. Budamaya başlayacak. Mesela Ekrem İmamoğlu parti disiplini kuruluna sevk edecek. Çünkü onların önce bir restorasyon yapıp yeni şeyleri kurması gerekiyor. Çünkü Butlan'la eski kadro geri geldi ama o eski kadronun içinde de Özgür Özel'le işbirliği yapanlar vardı. Onların da temizlenmesi lazım. Yani kurultayda Özgür Özel ve ekibine destek veren onlar da temizlenecek. O yüzden kısa vadede ben şey beklemiyorum. Ama önümüzdeki 6 ay içerisinde Sayın Kılıçdaroğlu bunu yapacaktır. Yani 6 ayı geçmez bu. Ha işte orada da Sayın Kılıçdaroğlu'nun gücünü göreceğiz. Artık etrafında kimler kaldıysa. Şöyle bir görüntü sergilenebilir. Şimdi şu an olayların sıcağı sıcağına daha ikinci gününde. Yani Özgür Özel'i destekleyen, Özgür Özel'e destek veren, onu haklı gören duygusal seçmen veya işte siyasetçi kitlesi olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çeşitli kademelerinde çalışan. Ama zaman içerisinde Özgür Özel cephesi sıkıştıkça, yani meclise doğru, bakın Sayın Kılıçdaroğlu öyle bir hamle yaptı ki Özgür Özel ve ekibini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sıkıştırdı. Şimdi neden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sıkıştırdı diyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, şimdi bakın diyor ki Sayın Özel, Sayın Özel'in yerine olsam alternatif bir genel merkez bulurdum. Şunu diyor, artık diyor bundan sonra diyor Türkiye Büyük Millet Meclisi diyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi. Genel merkezin özelliği nedir? Bütün seçmen kitlesi, bütün yani partililer istediği gibi girip çıkarlar. Genel merkezin özelliği odur. İl başkanları, teşkilatlar vesaire. Meclise nasıl girip çıkacaklar? Meclis öyle herkesin girip çıkabildiği yer değil ki, randevuyla girilir çıkılan bir yer. Yani bir anlamda Sayın Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i köşeye sıkıştırarak siyasetini elit hale getirdi. Milletvekillerinden oluşturan bir alana hapsetti. Bu alan genişleyecektir. Sayın Kılıçdaroğlu Özgür Özel ve ekibini CHP'nin yani milletvekilleri dışında diğer bütün hatlarında ya budayacaktır ya da restorasyona gelin bana katılın sizi affedeyim diyecektir. Ve tekrar mevzi değiştirenler olacaktır. Şimdi üçüncü savaşları da yani siyaseten Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde mevzi değiştirenleri görmeye başlayacağız. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'nun kalıcı olduğu anlaşıldıkça Özel yalnızlaşacaktır. Ve bunun sonunda dördüncüsü aşamasında da siyaseten kopuş yaşanacaktır. Zaten baştan yanlış. Yani baştan kopması lazımdı. Çünkü buradan sonra bu iş yürümez. Yani bu şekilde hani tamam yani Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni böyle şeyleri seviyor. Türkiye'de sol siyaset bu tarz şeylere aşina, biraz da böyle eğlenceli geliyor, maceracı geliyor ama siyaset yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçen seçimlerde, yerel seçimlerde oy veren sağ seçmen niye şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy versin? Yani burada belediyelere oy veren sağ seçmen niye şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy versin? Yani bu Cumhur İttifakı'na belki geri döner. Geri dönmese bile başka siyasi partilere yarayacaktır. Yani o noktada artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin bana göre ne yerelde ne genelde yani Türkiye genelinde yani uzunca bir süre siyaset yapma yani daha doğrusu şöyle iktidar olma şeyi ortadan kalktı. Ben çok da fazla çünkü Türk seçmeni de çok sevmez bu tarz böyle şımarıklıkları. Yani bir iki olay olsun böyle Türk seçmeni de kızar. Ben bunu niye dayanarak konuşuyorum Büşra Hanım? Ben 90'lı yıllardaki İSKİ skandalını, Ergün Göknel meselesini, o dönemin Cumhuriyet Halk Partisi SHP'li belediye başkanlığını, ondan sonra SHP'de daha da sosyal demokrat siyasette yaşanan hadiseleri çok iyi biliyorum da ondan. Yani bizzat şahit oldum. Gençtik o zamanlar, oy kullanıyorduk. Dolayısıyla yani derler ya Büşra Hanım, ben bu filmi gördüydüm. Ben bu filmi gördüm. Şimdi bu filmin 2026 yılı yapay zeka destekli, biraz daha böyle işte hani pahalı
1: Evet.
0: senaryolar olur, kastlar olur, biraz daha fazla para harcanır. Devam filmi vardır ya. Yani ben
1: Hocam son
0: bu
1: bir
0: film
1: dakikamıza girdik bu arada.
0: yeni bir film ama devam filmi. Yani bu saatten sonra parti içi kaos büyür ve Cumhuriyet Halk Partisi ikiye ayrılır. Buradan yeni bir artık Ekim Partisi midir, başka bir şey midir? O doğar, o doğacak. O kesinlikle doğacak. Çünkü bu şekilde yani Sayın Özgür Özel şeyi kendini şimdi konsolide etmeye çalışıyor. Kendi gücünü tartmaya çalışıyor. Bir de Sayın Kılıçdaroğlu'nun partide 3 yıldır işte unutulan ağırlığının ne kadar olduğunu tartmaya çalışıyor. Bu
1: Evet.
0: ağırlık arttıkça Sayın Kılıçdaroğlu'nun becerisine bağlı bu. Bu ağırlık artarsa Özgür Özel de şunu diyecek. Arkadaşlar artık Cumhuriyet Halk Partisi'ne bize siyaset yaptırmıyorlar. Biz yolumuza bir devam edeceğiz. Ama bundan sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri dönmek üzere der. Sayın şey gibi Muharrem İnce gibi sonra da tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönerler. Bakalım kim döner onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz.
1: Peki çok teşekkürler hocam yayına katkı için.
0: Ben teşekkür ediyorum Büşra Hanım. Bu vesileyle sizlerin başta siz olmak üzere 24 TV ailesinin izleyicilerimizin de Kurban Bayramı'nı şimdiden kutluyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun.
1: Teşekkürler hocam. Bizler de 24 ailesi olarak aynı şekilde sizleri de kutlarız dedik. Evet sevgili izleyenler, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Can Türk Caner bizlerleydi. Konuyu değerlendirdi. Tekrar hocamıza teşekkür edelim. Moderatör sabah kaldığı yerden devam etsin.

0: İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin karar, resmi gazetede yayınlanan kararla yürürlükten kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karara göre, kurucu vakfına kayyum atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına dair Cumhurbaşkanı kararının yürürlükten kaldırılmasına karar verildi. Karar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın yazısı üzerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11. maddesi gereğince alındı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitim öğretim faaliyetlerinin kesintisiz şekilde devam edeceğini belirtti. Ve Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbul Havalimanı'nda bir yoğunluk oluştu efendim. Kimi memleketine, kimi tatile, kimi de yurt dışına gitmek için sabah saatlerinde havalimanına gitti ve hayli uzun kuyruklar oluştu.
1: Bayram bavulları hazırlandı, biletler alındı. Milyonlarca kişi bayram tatilinde sevdiklerine kavuşmak için yola çıktı. İstanbul Havalimanı'nda sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğunluk vardı. Check-in sıraları doldu, valizler peş peşe taşındı. Kimi aylar sonra ailesini görecek, kimi ise bayram tatilini şehir dışında geçirecek. Havalimanı'ndaki hareketlilik kameralara böyle yansıdı.
2: Eşimle ben gidiyorum. Karadeniz'de ailemiz var. Trabzon'da. Kayınvalidemler orada. Görümceğim, kaynım orada. Güzel bir duygu tabii ki. Tatile gitmek güzel. Sevdiklerimizi görmek. Çünkü biz İstanbul'da oturuyoruz. Trabzonluyuz. Eşim de öyle, ben de öyle.
1: Sadece yurt içi değil, yurt dışından gelenler de soluğu memleket yolunda aldı.
3: Atlanta'dan geliyoruz. Ailece Tufanbeyli, Kahramanmaraş, Adana. Oraya gidiyoruz. Aile ziyareti, bayram ziyareti ailece. Herkese iyi bayramlar diliyorum.
4: Hayırlı bayramlar.
0: Bayram tatiline giden vatandaşların yollarda oluşturduğu yoğunluk beraberinde ne yazık ki trafik kazalarını da getirdi efendim. Sivas'ta bir aile bayram tatiline giderken kaza geçirdi. Kazada aileden bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kahramanmaraş'taki trafik kazasındaysa biri ağır, 4 kişi yaralandı.
5: Bayram tatili yolunda araçların oluşturduğu trafik beraberinde kazaları getirdi. Bayram tatilinin ikinci gününde de kent genelinden kaza haberleri gelmeye

0: devam etti. Sivas'ta bayram tatiline giden aile kaza yaptı. Bir kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı. Kaza Sivas'ın Gürün ilçesi Mazıkıran mevkiinde meydana geldi. Kayseri'den Malatya istikametine seyir halindeki minibüs sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Bayram tatili yolculuğundaki aileden bir kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar araçtan çıkarılarak hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Bir diğer kazanın adresi de Kahramanmaraş oldu. Kontrolden çıkan hafif ticari araç yola savruldu. Biri ağır, 3 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle araçta büyük çapta hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
1: Çanakkale'nin Biga ilçesinde Ankara'dan Çanakkale'ye gelen tur otobüsü ilçe girişine kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kazada çok sayıda yolcu yaralandı. Otobüs Biga ilçesi Yıldıran mevkiinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yoldan çıktı, tarlaya devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini olay yerinde yaptı. Kazada 46 yolcu yaralandı. Yaralanan 46 kişi Biga'da hastanelere kaldırıldı. Kaza yapan otobüs drone'la görüntülendi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Devrilen otobüste vinç yardımıyla tarladan çıkarıldı. Evet, İstanbul Boğazı'nda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı efendim. Marmara Denizi'nde kıyıya kadar yaklaşan yunus sürüsü adeta görsel bir şölen sundu. Boğaz'ın serin sularında dans eden yunuslar drone kamerasına yansıdı, bakalım. İstanbul'da son günlerde artan yunus hareketliliği vatandaşların ve turistlerin ilgisini çekiyor. Özellikle İstanbul Boğazı ve çevresinde görülen yunus sürüleri Boğaz'ın eşsiz manzarasına ayrı bir güzellik kattı. Marmara Denizi'nde kıyıya kadar yaklaşan yunuslar dakikalar boyunca su yüzeyinde birlikte hareket ederek adeta dans etti. O anlar havadan görüntülenirken ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Boğaz'ın serin sularında zaman zaman suyun üzerine sıçrayan yunuslar izleyenleri kendine hayran bıraktı. Kıyı kesimlerine kadar yaklaşan sürü hem vatandaşların hem de bölgedeki turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Drone'la kaydedilen bu görüntülerde yunusların koordineli hareketleri ve Boğaz'ın doğal atmosferi dikkat çekti. Evet, Türk Medya Medya sponsorluğunda gerçekleşen 8. Etnospor Kültür Festivali 4. ve son gününde de ziyaretçilerini ağırlamaya devam etti sevgili izleyenler. Binlerce katılımcının gittiği festival alanında renkli görüntüler ortaya çıktı. Gelin birlikte bakalım.
2: Etnospor Kültür Festivali'nin 4. gününde de büyük bir coşku vardı. Kimi at bindi, kimi farklı etkinliklere katıldı. Atı sporları hem izlendi hem bizzat tecrübe edildi.
3: Özbek pilavını çok seviyoruz, onu yedik. El sanatlarını gezdik, çok güzeldi.
4: Yayımızı gerdik, okumuzu fırlatacağız. Peki başarılı olabilecek miyiz? Biraz ellerim titriyor açıkçası. Çünkü bir atı sporunu icra ediyoruz şu anda. Yakından deneyimleme fırsatı bulduk. Okumuzu bıraktık ve hedefimizi de istediğimiz gibi tam 12'den vurduk. En çok hangi atı sporunu seviyorsun?
5: Okçuluk. Okçuluk güzel.
4: Festival alanında yoğun ilgi gören alanlardan birisi de binicilik alanı oldu. Buraya gelen katılımcılar atları yakından deneyimleme fırsatı buldu.
6: Ata bindik oğlumla birlikte. Onun için de güzel bir deneyim oldu.
7: Benim için güzel bir deneyim oldu.
2: 8. Etnospor Kültür Festivali son gününde de ziyaretçilerini ağırlamaya devam etti. Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen festival birbirinden renkli, birbirinden çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu da festivale katıldı. Bakan Göktaş çocuklarla bir araya gelerek geleneksel oyunları deneyimledi.
1: Çocuklarımız biliyorsunuz bu çağda çok fazla dijitalle hemhal. Ekranlar bizleri yalnızlaştırıyor. Bizleri bireyselleştiriyor. Etnospor tam da bunun tam karşısında aslında. Birlikte zaman geçirmenin, kültürel faaliyetler gerçekleştirmenin, medeniyetlerimize, kültürümüze, kökümüze bağlı kalarak da geleceğe emin adımlarla ilerlemenin en doğru adresi etnospor.
2: Çocuk oyunlarından, çocuk alanlarından, teknoloji alanlarına kadar, binicilikten gastronomiye kadar birçok alanda deneyimleyebildiğiniz, kültürümüzü benimseyebildiğiniz birçok alan mevcut burada. Tabii bizler de Arnavutköy Belediyesi olarak hem Gençlik Spor Müdürlüğümüzün hem de Kültür Müdürlüğümüzün öncülüğünde her yıl katılıyoruz. Bu yıl da buradayız, alandayız.
3: Dört ülkeden çok sayıda sporcunun katıldığı 8. Etnospor Kültür Festivali'nde atlı birliklerin spor gösterisi katılımcıdan yoğun ilgi gördü.
4: Atlı sporlar izliyoruz. Güreş var, Özbek külahı var. Biz de aslen Orta Asya kökenliyiz. Çocuklara da kültürümüzü tanıtmak için geldik.
3: Yaylar gerildi, oklar bırakıldı. 8. Etnospor Kültür Festivali'nde katılımcıların en çok ilgi gösterdiği atasporlarından birisi de okçuluk oldu.
5: Yani bizim Türkiye Geleneksel Okçuluk Federasyonu ve Okçular Vakfı'nın bulunduğu standta gerçekten 4 gündür bugün de dahil olmak üzere çok ciddi bir yoğun katılım var. İşte 7'den 70'e bütün yaş gözetmeksizin insanlar bu atasporunu, bu kendi geleneklerini, öz değerlerini yaşatmak için burada, deneyimlemek için buradalar.
6: Şu an ok atmak istiyoruz. Dedik ki bunu da değerlendirelim. Çünkü hem atasporlarımız, bunları bilmemiz gerekiyor, gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor.
3: Festival alanına gelen katılımcılar sadece geleneksel atasporlarını deneyimlemedi. Aynı zamanda Zulmü Postola köşesinde Filistin için notlar bırakıldı.
7: Geçen yıl olduğu gibi bu yılda Filistin konseptiyle ziyaretçilerimize çeşitli mesajlar iletiyoruz. Onların mesajlarını iletmelerine vesile oluyoruz. Biz de burada Zulmü Postala standımızla gençlerimizin Filistin hakkındaki mesajlarını alıyoruz. Filistin duyarlılığını artırmaya çalışıyoruz.
8: Farkındalık tüm dünyada bir uyanışa sebep olabiliyor. Hani bu tür organizasyonların geliştirilmesi hem ülkemiz adına hem de gençlik adına oldukça önemli olduğunu düşünüyorum.
9: Onları belki iletemeyeceğiz ama en azından yazıya dökebiliyoruz. Bunu ifade etmek de çok güzel bir şey.
0: Tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu 8. Etnospor Kültür Festivali pazar günü akşam saatlerinde son buldu.
10: Önce spor kulübü olarak milli ve manevi değerlere sahip, sporun her alanında aktif bir şekilde yer almaya devam edeceğiz. Katılan bütün misafirlerimize teşekkür ederiz.
11: Bu haberle moderatör sabahı noktaladık efendim. Bizden sonra Elif Akkaya Kuter analiz sentezle karşınızda olacak. Bir yere ayrılmayın. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Üretim ve ulaştırma maliyetlerindeki artışla izah edilemeyecek ölçüde fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığı ile karşı karşıyayız. Türkiye bugün enerji başta olmak üzere birçok alanda Avrupa'nın en düşük girdi maliyetlerine sahipken bazı ürünlerin fiyatlarında orantısız artışlar yaşanıyorsa bunun piyasa şartlarıyla açıklanamayacağı ortadadır. Yani birileri girdi maliyetlerindeki dalgalanmayı gerekçe göstererek fahiş fiyatlarla vatandaşlarımızın cebine, kesesine, kazancına el uzatmaktadır. Oysa bizim iş ve ticaret ahlakımız bin yıllık ahilik geleneğiyle şekillenmiştir. Bu gelenekte fırsatı ganimet bilmenin, haksız kazanç elde etmenin, taklit, tahşiş ve çıkar odaklı hareket etmenin yeri yoktur.
2: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24

0: sevgileri yarınlara bıraktınız. Çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı. Bitmeyen işler yüzünden siz böyle olsun istemezsiniz. Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi, kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı. Siz geniş zamanlar umuyordunuz. Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. Yılların telaşlarda bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi. Gizli bahçenizde açan çiçekler vardı. Gecelerde ve yalnız. Vermeye az buldunuz yahut vaktiniz olmadı.
1: İnsanın onuru ve şiirin onuru önemliydi benim için. Bu yolda harcadım sanatımı diyebilirim. İnsanın ve şiirin onurunu kurtarmak çabası.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Sadece telefona bakıyordum.
3: Hava sıcaktı. Şuradan şuraya kassız giderim dedim.
4: Saatlerdir yoldayım. Şurada eve ne kaldı diye kendimi zorladım.
3: Kasksız olmayı, rüzgarı hissetmeyi özgürlük sanmıştım. Ama hata yapmışım.
4: Durup bir 10 dakika dinlenmeye üşendim. Kendime biraz fazla güvendim. Hata yapmışım.
2: Hiçbir şey duymuyordum. Bir adım daha attım. Meğer büyük bir hata yapmışım.
4: Ben o gün şanslıydım.
5: Ülkemizde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında en büyük pay %99'la insana aittir. Onun için diyoruz ki trafikte küçük hata yoktur. Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: 24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 radyodaki dinleyicilerimiz günaydın, iyi haftalar. Saatler 9, ben Elif Akkayakuter, analiz sentezle karşınızdayız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuklarımızla yaklaşık 2 saat boyunca değerlendireceğiz. Ankara gündemi diyeceğiz. Elbette canlı bağlantılarımız olacak ama öncesinde hafta sonundan bugüne yansıyan başlıklara ve yeni günün ilk gelişmelerine birlikte bakarak hızlıca başlayalım. CHP Genel Merkezi tahliye edildi. İki taraf karşı karşıya geldi. CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel destekçileri ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçileri karşı karşıya geldi. CHP avukatı Celal Çelik Özgür Özel ve beraberindekilerin tahliyesi için Ankara Valiliği'ne başvuruda bulundu. Özel destekçileri ise polisle arbede yaşadı. Sonuçta CHP Genel Merkezi boşaltıldı ve mutlak tutulan kararını tanımıyorum diyen Özgür Özel genel merkezden ayrıldı. Evet, genel merkez savaş alanına döndü dedik. Başsavcılıkta bu konuyla ilgili soruşturma başlattı ki işte o karede genel merkezin aldığı son durumu da görüyorsunuz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 24 Mayıs 2026 tarihinde CHP genel merkezinde başlayıp devam eden olaylara ilişkin çeşitli suçlamalar kapsamında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Evet, adım adım barışa mı gidiliyor? Umarız öyle olur. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında pazarlıklar devam ediyor, görüşmeler devam ediyor. ABD ve İsrail'in 28 Şubat 2026 günü başlayan Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırısıyla başlattığı süreç savaşta artık anlaşma ihtimali giderek her geçen gün yükseliyor. Diğer yandan Trump anlaşma sağlanana kadar ablukanın devam edeceğini de bildiriyor. Hürmüz Boğazı'yla ilgili resmi gazetede yayınlandığı önemli bir gelişme. Bilgi Üniversitesi eğitime devam edecek bir müjde niteliği taşıyan haber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet iznini kaldıran kararı yürürlükten çekti. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar da kararla ilgili Cumhurbaşkanımızın takdiriyle İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz şekilde devam edecek dedi. Evet, tüm yurtta bayram hareketliliği, bayram trafiği başladı. Hafta sonu yollarda bayram yoğunluğu vardı. Öyle umut ediyoruz ki bu yolculuk acele olmasın ve bayram tatili sonunda o kaza haberlerini vermeyelim. 9 günlük bayram tatili bugün itibariyle başladı. Binlerce vatandaş bayramı tatil beldelerinde ya da memleketlerinde geçirmek için yola çıktı. Tatilcilerin yollara dökülmesiyle birçok karayolunda trafik yoğunluğu da başlamış oldu. Bazı noktalarda trafik adeta durma noktasına geldi. Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbul Havalimanı'nda da ciddi bir yoğunluk vardı. Ve güzel bir haber, Çorum FK Süper Lig'e yükseldi. Adını Süper Lig'e yazdıran 3. takım oldu. Trendyol 1. playoff finalinde Arca Çorum FK Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup ederek adını Süper Lig'e yazdıran 3. ve son takım oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trendyol 1. lig playoff final mücadelesini kazanarak bu yıl Süper Lig'e yükselen son takım olan Arca Çorum Spor FK'yı ve camiasını, tüm Çorumlu kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyorum ifadesiyle bir paylaşımda bulundu. Aynı zamanda Bordo Basket'te Süper Lig'e çıkan yerli bir takım oldu. Onu da tebrik edelim. Her iki takımı da tebrik ettikten sonra geride bıraktığımız hafta ekonomi başlıklarında neler var? Hızlıca ona da bakalım. Bu hafta elbette ekonomi için, piyasalar için kısa bir hafta. Yarın öğle saatlerinde piyasa kapanacak. Geçen hafta piyasalarda öne çıkan satış sonrası toparlanma vardı. CHP kurultayının ardından %6 gerileyerek tepki vermişti. Ancak ertesi güne nasıl başlayacağı merak konusuyken ciddi bir kayıp olur diye beklenirken %1,5 kayıpla başladı ve sonrasında da ciddi bir toparlanmayla Cuma günü %4,89 değer kazanarak yeniden 13.808 puana yükselerek haftayı tamamladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan kredi büyümesine karşı yeni bir adım geldi. Merkez Bankası kredi piyasasına yönelik makro ihtiyacı çerçevede sıkılaştırıcı adımlar attı. Banka 8 haftalık kredi büyümesi sınırlarını aşağı yönlü revize ettiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran savaşı tahammül sınırını aştı ifadesini kullandı. Kabine toplantısının ardından açıklamalar yaptı. İran savaşıyla başlayan krizin akaryakıt fiyatlarından enflasyona, tedarik zincirlerinden küresel refaha kadar birçok konuyu etkilediğini, ağır sonuçlar doğurduğunun altını çizdi. Bu iş tahammül sınırlarını aşmış durumda ifadesini kullandı ki geride bıraktığımız haftada Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Küresel petrol stokları düşüyor. Goldman Sachs'a göre küresel petrol fiyatları, ham petrol ve petrol ürünleri stokları Orta Doğu'daki savaşın sürmesi nedeniyle bu ay rekor hızla düşüş gösterdi. Stoklar Mayıs ayı itibariyle günde 8.7 milyon varil rekor hızla gerilemiş oldu. Bu düşüş çatışmanın başlamasından bu yana ortalama düşüş hızını da yaklaşık 2 katına çıkarmış görünüyor. 2 katına karşılık anlamına geliyor. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol da hafta başındaki sert düşüşe dikkat çekmişti, hatırlatalım. Fed'de yeni dönem başladı. Kevin Warsh Beyaz Saray'da yemin etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanlığına aday gösterdiği isimdi, hatırlayacaksınız. Beyaz Saray'da düzenlenen törenle yemin ederek artık görevine başladı. Trump, Warsh'ın Fed'e güveni kavuşturacağını belirtirken yeni Fed Başkanı ise reform ve modernizasyon mesajı verdi. Evet, şimdi hemen Ankara'ya döneceğiz. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan bizi bekliyor. Günaydın Mustafa Daş'tan, kolay gelsin, iyi haftalar.
1: Günaydın Elif Hakkaya Kutar. Ben de size ve tüm ekibimize kolaylıklar diliyorum. Şöyle güzel haberler vereceğimiz bir gün ve güzel bir bayram haftası olur umarım.
0: Umarız öyle olur diyelim. Hemen hızlıca başlayalım. Ne yazık ki çok güzel bir gelişme değil. İşte hafta sonu CHP Genel Merkezi'nde yaşananların özetiyle başlayalım. Buyurun Mustafa Daş'tan.
1: Hani derler ya, böyle perşembenin gelişi çarşambadan belli olur diye. Hani bugüne kadar gelinen süreçte aslında bakarsanız hepsinin sinyali vardı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, bunların hepsi zaten sürecin nasıl işleyeceğini, neler olabileceğini az çok tahmin ediyorlardı. Yani Özgür Özel cephesi de, Ekrem İmamoğlu cephesi de bu işin buraya gelebileceğini biliyordu. Düşünsenize, mutlak putlan kararını biz o kadar uzun süredir konuşuyoruz, o kadar uzun süredir tartışıyoruz ki artık Türkiye'de mutlak putlan kararını duymayan, yani bu şeyin, ifadenin ne anlama geldiğini bilmeyen insan neredeyse kalmadı gibi bir şeydi. Bu kadar artık konuşuluyor, dilleniyorken Özgür Özel de başına ne geleceğini biliyordu. Ekrem İmamoğlu da sürecin nasıl işleyeceğini zaten az çok tahmin ediyordu. Kemal Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu niye bu kadar sessiz kaldı? Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşacak hiç mi sözü yoktu? Kemal Kılıçdaroğlu'nun da söyleyecekleri var. Yüksek ihtimalle önümüzdeki günlerde konuşacağız. Ama dünkü yaşananlar, dünkü CHP Genel Merkezi'nin şahit oldukları, Türk siyasetinin şahit oldukları gerçekten hani bir tarihe aslına bakarsanız şahitlik edildi. Onu söyleyelim. Ne oldu peki? Kılıçdaroğlu'nun, yani CHP'nin avukatı Celal Çelik Ankara Valiliği'ne bir başvuruda bulundu ve dedi ki bu mutlak putlan kararı gereği artık yönetimin Kemal Kılıçdaroğlu'nda olduğunu, ancak CHP Genel Merkezi'nin zapt edildiğini ve giremediklerini ifade etti. Bunun üzerine Ankara Valiliği gerekli önlemleri aldı. Sabah saatlerinde zaten Cumhuriyet Halk Partili ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir grup genel merkeze girmek için hareket etmişti. Bunun haberini alan Özgür Özel destekçileri CHP Genel Merkezi içerisinde adeta yığınak yaptılar. Yani barikat yığdılar oraya, bir göreceksiniz. Şimdi arkadaşlarım yavaş yavaş ekranın hemen sağ tarafına getiriyorlar. Radyolarında bizi dinleyenler için şöyle anlatalım. Birincisi, mesela CHP Genel Merkezi'nin bahçe, yani Nizamiye kapısında orada bütün misafirlerin girdiği bir nokta vardır. X-ray cihazlarının olduğu bir nokta vardır. Mobilyaları alıp o Nizamiye kapısının girişine yığdılar, içeriye kimse giremesin diye. Aynı Nizamiye kapısının hemen sağında araç giriş kapısı vardır. Araç giriş kapılarını zaten biliyorsunuz mutlak puttan kararı çıktığı ilk andan itibaren otobüsler çekilmişti. Otopark çıkışı, ana giriş kapısı ve diğer arka bahçe kapısına otobüsler tekrar çekildi. Otobüslerle beraber bir engelleme yapılmaya çalışıldı. Orada farklı bir barikat kuruldu. Genel merkezin İki farklı girişi vardır. Birisi Nizamiye kapısından girdiğinizde direkt karşınızda olan karşılama kapısı şu anda arkadaşlarım gösteriyorlar ekranda. Biri de hemen binanın yan tarafında, arkada yan tarafında bulunan ve genel olarak da bina içerisindeki idari personelin orada bazen hava almak için kullandığı, bahçeye çıkan başka bir kapı daha vardır. O kapı, iki kapıya da içerideki koltuklarla beraber, hani lobide bazen CHP'lilerin, bazen de CHP'nin misafirlerinin şu anda görülen, dinlenmek için kullandıkları koltukları kapılara yığdılar. Kapılar açılsa dahi içeriye girilmesin diye. Diğer taraftan bakıyorsunuz, içeride bir gün öncesinde kapılar kapatıldı. Bazı basın mensubu arkadaşlarımız içeride mahsur kaldılar. Dışarıya çıkmalarına izin verilmedi. İçeriden dışarıya, dışarıdan içeriye giriş tamamen kapatıldı. Ya pardon, nereden bahsediyoruz biz? Hani nereden bahsediyoruz? Böyle hangi ülkeden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz yer bir örgütün ya da bir başka nedir yani? Hani anlamak imkansız, yakıştırma yapmak imkansız, benzetme yapmak imkansız. Bazı CHP'liler üzüleceklerdir. Onları da çok iyi anlıyorum. Gerçekten CHP'nin kendi seçmenini düşürdüğü hal, dünkü görüntülerle beraber rezillikten başka hiçbir şey değildir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlan kararı sonrasında Özgür Özel ve beraberindekilere dünkü görüntü hiç yakışmadı. Onu bir kere altını çizelim. Hatta bazı yorumlar vardı. O yorumlar Özgür Özel'in siyasi hayatının bundan sonraki süreçte çok büyük tehlikeye girdiğine dair, hani vatandaşın gözünde, seçmenin gözünde çok büyük tehlikeye girdiğine dair bazı yorumlar vardı. Çünkü dünkü görüntüler böyle Türk siyaset tarihinde çok az eşine rastlanır olan görüntülerden bir tanesiydi. Sonra ne oldu? Öğle saatlerine kadar işte dışarıda Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçilerinin, içeride de Özgür Özel destekçilerinin bir bekleyişi vardı. O bekleyiş sırasında bazı isimler şov yapmaya kalktılar CHP'de ve ardından da polisin orada içeriye girmesiyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu kez tahliye süreci başladı. İşte giriş kattan itibaren, ki önce giriş katta içeride tutulan, kalmak zorunda bırakılan daha doğrusu basın mensubu arkadaşlarımız, onlar tahliye edildiler polis tarafından. Tabii polis içeriye girerken bir taraftan da bu kapılardaki koltuklar havalarda uçuştu. İşte bazı CHP'liler işte gelin saldıralım gibisinden, bakın aynen tabir bu. Şimdi yan taraftaki görüntülerde arkadaşlarım sessiz veriyorlar. Sessiz verdikleri için anlaşılmıyor. Bazı haberlerde de o sesler duyulmayacaktır. Yani polisi görüyorlar. Polisi gördükten sonra hani bir anda böyle bir heyecanla, bir de bir heyecanla, yani o heyecanı da anlamak mümkün değil. Bir heyecanla böyle iki elini havaya kaldırarak gelin saldıralım şeklinde bir ifade kullanılmıştı.

olarak polisin üzerine doğru gidiliyor. Orada işte polisi engellemeye çalışılıyor. Ya bir karar var, mutlak mutlak kararı var. Türk yargısı kararını vermiş. Türk yargısı kararını verdikten sonra içeriye Kemal Kılıçdaroğlu'nu almıyorsunuz. Hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaten şöyle bir tablodayken oraya gelmesini beklemek bir akıl yoksunluğundan başka bir şey değil. Gelmeyeceğini biliyorsunuz. Yani siz bu yığına, bu barikatları kimin için yapıyorsunuz? Ya ben zaten bu süreci buraya kadar getireceğim. Bu süreci buraya kadar getirdikten sonra da işte buraya eninde sonunda polis müdahale edecek. Çünkü ben zaten buraya polisin müdahale etmesini istiyorum diyorsunuz. Çünkü başka bir seçenek bırakmıyorsunuz. Ve bu şekilde karşılık vereceğim diyorsunuz. Bunun hazırlığı yapıyorsunuz. Ve bunu da sonrasında seçmeni konsolide etmek olarak işte güya göstermeye çalışıyorsunuz. Ya bu dünkü yaşanan bir yönetimsizlik rezilliğinden başka bir şey değildir. Çok açık söylüyorum. Ve Türk siyasi tarihinden de bir daha kolay kolay görebileceğiniz, karşılaşabileceğiniz olaylardan bir tanesi değildir. Yani öyle kolay kolay karşılaşamazsınız böyle bir olayla. Ne oldu? 12. kata kadar çıktı polis. 12. kat nedir? Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkanlık Makamı'nın olduğu kat. Yani Özgür Özel'in bulunduğu kat. Oraya kadar çıkıldı. Söz konusu tebliğler gerçekleştirildi. Zaten gün içerisinde genel merkeze icra memurları da gelmişti. İcra memurları da mutlak mutlak kararını CHP'le Özgür Özel'e ve beraberindekilere bildirmişlerdi. Sonrasında Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nin önüne, bahçesine indi. Orada bir kısa konuşma gerçekleştirdi. O kısa konuşmadan sonra da tekrar yoluna devam etti. Yani çıktı, aracına bindi ve CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı. Peki arkasında ne bıraktı? Arkasında kocaman bir enkaz bıraktı. Başka hiçbir şey değil. Yani bugün gün içerisinde de arkadaşlarımız gidecekler. CHP Genel Merkezi'nde yine canlı yayın yapacaklar. Diğer basın mensubu arkadaşlarımız, meslektaşlarımız gidiyorlar. Canlı yayınlar gerçekleştiriyorlar. Zaten dünden itibaren kameralara yansıyanlar, fotoğraf makinelerine yansıyanlar, bizim dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştığımız şey bir enkaza dönmüş genel merkezden bahsediyoruz. Başka bir şey değil. Yakışıyor mu? Orası artık Cumhuriyet Halk Partililerin vereceği karar. Yani bir siyasi partinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran bir siyasi partinin geleneklerine, göreneklerine göre dönüp de yani bir genel merkezi bu şekilde kullanmaya çalış. Bir genel merkezi bir üs haline getirmeye çalışması. Ama neyin üssü? Hani siyasetin merkezi değil, siyasetin üssü değil, şiddetin üssü haline getirmeye çalışması. Provokasyonun üssü haline getirmeye çalışması. Gerçekten dün adına böyle üzerine çok fazla düşünülecek mevzulardan bir tanesiydi. Daha sonrasında Özgür Özel ne yaptı? Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne doğru yürümeye başladı. Meclise doğru yürürken bu kez başka tartışmalar var. Başka tartışmalar üzerine gidiyor. Şu orada Toman'ın üzerine tırmandı. Yani şimdi Ankara'yı bilmeyen izleyenlerimiz ve dinleyenlerimiz için şöyle anlatayım. Meclise doğru giden güzergah üzerinde zaten belirli şekillerde güvenlik önlemleri alınır. Şimdi ve bu şekilde bir gerginlik varken, Türkiye'nin ana muhalefet partisinde bir gerginlik varken de bu güvenlik önlemleri yer yer güzergahlarda daha da arttırılır. Ya biz Ankaralılar olarak yolda Toma görmeye, polis görmeye, asker görmeye alışkınız. Hani İstanbullular ya da başka şehirlerden geldiklerinde bazen şunu diyebiliyorlar ya, Ankara'da ne kadar çok polis var. Bizim için bunlar normal şeyler. Biz Türk polisinden, Türk askerinden zaten onlar bizim başımızın tacı yani, onlar hep olsunlar. Şimdi orada Toma'nın ne işi var diye soranlar olursa onu anlatmak için söylüyorum bunu. Ankara'nın çeşitli noktalarında olur zaten böyle önlemler. Yolda bir Toma gördü. Toma'nın üzerine tırmandı Özgür Özel. Hani Toma'nın üzerine tırmanmadaki amacı neydi? Yani orası farklı bir nokta. Böyle bazı soru işaretleri var ya. Yani galiba Özgür Özel de dün için ne yaptığını bence tam olarak bilmiyordu. Hani neden Toma'nın üzerine tırmanma gereği duydu? İşte Toma'nın üzerine tırmanıyorsun, orada böyle bir zafer kazanmış gibi bir görüntüler, bir pozlar vermeye çalışılıyor. Daha sonrasında aşağı iniliyor. Basın mensubu arkadaşlarla tartışmalar var. Basın mensubu arkadaşlarla gerçekleşen tartışmaların bir amacı, mesela bir arkadaşımıza şey diyor. Benim ismimin altına ne yazıyorsunuz diyor. Benim ismimin altına ne yazmamızı ister mesela Özgür Özel? Yani Türkiye Cumhuriyeti Yargısı karar almış. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu anda Özgür Özel'in unvanı Manisa Milletvekili, CHP Grup Başkanı. Bunun yanında, sağında, solunda başka hiçbir şey yazmıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi, zaten bir tane sitesi var. Gidin,

0: sitesinde orada milletvekilleri kısmı var. Milletvekilleri kısmını açın, arama yapın, Özgür Özel diye yazın, arat deyin. Özgür Bey'in özgeçmişi çıkacak. Özgeçmişin hemen üzerinde de şu anda bulunduğu parti, partide yaptığı görev hemen orada yazıyor. Basın mensupları diyor ki benim ismimin altında ne yazıyorsunuz? Ne yazalım? Yani ne yazsın arkadaşlar? Ne desinler? Çok garip. Yani orada işte basın mensubu arkadaşlara bir tık böyle mikrofonlarını elinden almalar falan filan. Ki bunu daha öncesinde bakın mutlak buttan kararının hemen sonrasında genel merkez önünde bazı basın mensubu arkadaşlarımıza saldırılar gerçekleştirilmişti. Dönüyorsunuz siz orada gazetecinin elinden mikrofonu alıyorsunuz. Yok işte orada gazeteciye yönelik sizin yanınızdakiler bir itiş kakış oluyor. Yani yakışıyor mu? Bir dönüp konuşulması sorulması lazım. Yani yakışıyor mu? Şimdi herkes bir olayın sıcağıyla bir tepki verecekse tamam hepimiz o zaman tepki verelim. Nedir yani? Olay nedir? O zaman hepimiz bir tepki verelim. Olayın sıcağıyla aman bana dokundu, aman bana şunu dedi, bunu dedi olayına dönelim. Gerçekten bazen bazı şeyleri anlamak çok zor. Çok zor ve eğer ki saygı görmek istiyorsanız önce saygı göstereceksiniz. Bakın insanların saygı görmek istiyorlarsa öncelikle saygı göstermeyi de bilmesi gerekiyor. Tabii ki biz kimseye saygı göstermeyi öğretecek ya da saygı konusunda ders verecek hadde sahip değil bence. Konumuz o değil. Ama ortada bir saygısızlık varsa o saygısızlığı da oturup konuşmak gerekir. Yani Özgür Özel'in son 3 gündür, 4 gündür ve Özgür Özel ve beraberindekilerinde 3 gündür, 4 gündür yaptıkları gerçekten bazı konularda izahını çok zor olan mesela işte böyle sinirle kağıtları yırtması falan filan tabii ki yani anlaşılır bazı sebepleri vardır. O sebepler üzerine daha sonra da konuşulur, edilir. Daha bu konu çok fazla su götürecektir Türkiye'de ama şunu söyleyelim genel merkez Türk siyasi tarihi bir daha belki de hiç görmeyecek, hiç yaşanmayacak günlerden bir tanesine dün itibariyle şahitlik etti. Bu görüntülerin hepsi tarihe bir not olarak düşüldü. Elif Hakkı Ekütür.
1: Evet. Ve bu yaşananlar sonrasında da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı. Bunu da hatırlatalım. Herhalde bugünün güzel gelişmelerinden biri İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin karar resmi gazetede yayınlanarak karar yürürlükten çıkarıldı.
0: Şimdi tabii orada Bilgi Üniversitesi'nin faaliyetleriyle alakalı şöyle bir durum söz konusu. Yani bu karar daha öncesinde alınan karardan bahsediyorum. Yani durdurulmasına ilişkin olan karar. Bu karar yani sınav süreci bittikten sonra da alınabilirdi. Hani orada çok alelacele hareket edilen bir durum vardı. Ya bu arada Bilgi Üniversitesi'nin kapatılmasıyla alakalı da faaliyetlerin sona ermesiyle alakalı da bir problem yok. Sadece zamanlamayla alakalı bir problem var. Hani böyle tam final sınavları, bayram sonrası, çoğu üniversite final sınavı gerçekleştirecek. Orada öğrenciler başka şeylere odaklanmış durumdalar. Hani ya ben diplomamı alacağım artık bu süreçte oturup da üniversitenin kapanıp kapanmadığını mı düşüneyim gibisinden çok fazla orada öğrencilerin de bazı haklı olduğu noktalar vardı. Ve burada iptal kararının, Bilgi Üniversitesi'nin iptal faaliyetlerin durdurulmasına ilişkin kararın iptal edilmesine dair şey yerinde atılan bir adım. Öğrencileri rahatlatan bir adım. Ama şunu da söyleyelim. Şimdi bu konu dünden bugüne olmuş bir konu değil. 2019 yılında Can Holding ve iştiraklarına yönelik çok özür dilerim 2019 derim çok özür dilerim geçtiğimiz yıl biliyorsunuz Can Holding'e yönelik bir operasyon gerçekleştirilmişti. O operasyon kapsamında Can Holding'in sahibi olduğu noktalarda bazı görevlendirmeler yapılmıştı. Kayyum görevlendirmesi gerçekleştirilmişti Bilgi Üniversitesi'ne. Ya kayyum zaten bir yere görevlendirildiğinde bakın kayyum şunu yapar. Kayyum gider. Önce söz konusu kurumdaki iş ve işleyişi denetler. İş ve işleyişi denetledikten sonra söz konusu kuruluşun faaliyetlerini artık yavaş yavaş yavaş sona erdirir. İşte alacakları varsa, borçları varsa, ödeyecekleri varsa bunların hepsini yapar. Dükkanı kapatır çıkar. Yani herkesin anlayabileceği şekilde anlatayım budur. Yani kayyum ve Bilgi Üniversitesi'nin faaliyetlerinin durdurulması meselesi sanki böyle bir anda ortaya çıkmış. Aa nasıl da üniversitenin faaliyetleri durur ya gibisinden bir durum söz konusu değil.

Bakın değil. Kayyum görevlendirmesi olduğunda zaten bu işin buraya gideceği belli bir şeydir. Ha, şu konuda öğrencileri çok iyi anlıyorum. Yani final sınavları gelmiş, 4. sınıf olan öğrenciler var, bırakacaklar.

0: Arkadaşlar, YÖK'ün aldığı bazı kararlar vardır, bazı adımlar vardır. Hiçbir öğrenci burada mağdur edilmez. Söz konusu üniversitenin öğrencileri başka üniversitelere önümüzdeki süreçte yine aktarılacaklar. Orada okumaya devam edecekler. Bu kadar basit.
1: Evet. Ama lütfen en azından bayram öncesi yine de 20 bin öğrencinin kaygısı kalktı ortadan ve mutlu oldular diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan size ve tüm ekibe kolaylıklar diliyorum. Biz de kısa bir araya gidiyoruz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24

0: Türk Altın piyasa ekranını sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
1: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan. Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
2: Bir telefon uzakta olan.
0: Bir bankacı. Tanıştıralım.
3: Benim bankacım Müge.
4: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10.000 TL harcamaya 5.000 lir hediye. Garanti BBVA.
5: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
6: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
7: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
6: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
8: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
9: Ziraat Bankası sunar.
10: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
9: Ziraat Bankası sundu.
11: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
12: Masada ne var?

0: verdiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Biraz fazla almadınız mı?
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla. Bari

0: Yeniden merhaba, analiz sentez devam ediyor. İkinci bölümde konuklarımızla gündeme, siyasete, ekonomiye, hatta spora dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuşacağız. Hafta sonundan bugüne yansıyan gelişmeler arasında CHP'de yaşanan tahliye krizi vardı. Genel merkez adeta savaş alanına döndü. Başsavcılıkta bu konuyla ilgili soruşturma başlattı. CHP mutlak butlan kararı sonrası CHP genel merkezi polis tarafından tahliye edildi. ABD'de bina adeta savaş alanına döndü. Binadan ayrılan Özgür Özel, bundan sonraki genel merkezimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir dedi ve olaylarla ilgili soruşturma başlatılırken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise bayramdan sonra genel merkeze geleceği açıklaması yapıldı. Mahkeme kararını tebliğ etme girişimi sonuç vermeyince polis otopark kapısını kırıp CHP genel merkezine girdi. Genel merkezin girişinde kurulan barikat da dağıtıldı ve partililerle polislere yangın söndürme tüplerinden bulunan kimyasalları sıktı. Genel merkez adeta, o görüntülerde ekrana geliyor, savaş alanına döndü. ABD sırasında barikat olarak kullanılan oturma grupları ve sandalyeler kullanılamaz hale geldi. Ayrıca genel merkezin cam olan ana giriş kapılarında da büyük hasar oluştu. Emniyet güçleriyle partililer arasında ABD nedeniyle büyük çapta maddi hasar meydana geldiği bilgisi var. Evet, Özgür Özel'in tebligatı yırtma hareketi de düne damgasını vurdu. Özgür Özel'in makam odasında kendisine ulaştırılan genel merkezin tahliyesine ilişkin icra dairesinden alınan tebligatı yırttığı görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde Özel'in bunun için yıktılar baba ocağını diyerek tebligatı yırttığı ve ardından koy masaya gelince okusun dediği anlar yer aldı. O görüntüler basında paylaşıldı. Özel daha sonra genel merkez binasından ayrılarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüdü. Tabii az önce de aktardığımız gibi genel merkezde ciddi hasar var. Bununla ilgili de başsavcılık soruşturma başlattı diyelim ve hemen konuğumuza dönelim. Ekonomi gazetecisi Sadi Özdemir bizimle beraber. Sadi Özdemir, günaydın, hoş geldiniz, iyi haftalar.
1: Günaydın, inşallah hayırlı huzurlu bir hafta olsun diyoruz.
0: İnşallah, evet. Tabii piyasalar için kısa bir hafta, aynı zamanda işte bayram tatili de bugün itibariyle başladı. Dolayısıyla yollarda oldukça kalabalık. O anlamda da umarız herkes gideceği yere sağ salim ulaşır ve bayram tatili sonunda da sağ salim döner diyelim ve başlayalım CHP'de yaşananlarla. Mutlak butlan kararı çıktı. Sonrasında genel merkezde hafta sonu yaşananlar üzücüydü. Siyaset açısından çok çok üzücüydü. Nasıl değerlendirirsiniz diyerek başlayalım, buyurun.
1: Gerçekten hani işte bu yargı ve demokrasi arasındaki ilişki çok hassas bir ilişki. Ama demokrasi tarafında mücadele edenler, yani siyasi partilerin liderleri, mensupları ve seçmenler. Şimdi şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Türkiye'nin demokrasi tarihinde daima şunu gördük. Yargı eğer siyasi partilerle ilgili bu kadar derin etkileyen kararlar alırsa ya da alacaksa, bu demokrasi ve yargı ilişkisi açısından hep tartışılır ve genellikle de demokratik olmadığı düşünülür. Öyledir de. Ancak şöyle bir tablo da var. Şimdi bu bir buradaki yargı süreci siyasi bir süreç değil. Her ne kadar muhatabı olan Cumhuriyet Halk Partisi ve muhalefetin önemli bir kesimi bunun siyasi bir yargı süreci olduğunu düşünse de. Neden değil? Bu da tartışılıyor ama maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki bir kavganın yargıya intikal etmesiyle ilgili bir tablo çıktı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi bu süreci adliyesiz ve nihayetinde de polissiz yönetemedi. Mesela okuyorum, genellikle de işte solcu, yani sosyal demokrat kökten gelen gazeteci arkadaşlarımızı okuyorum. Oradan işte konuşan, geçmişte siyaset yapmış, halen siyaset yapan insanları dinliyorum. Genellikle kanaat böyle. Ama bu işte hani bu koltuk benimdir şeklinde direnmeye çalışan işte Sayın Özgür Özel ve ekibi, Ekrem İmamoğlu, bunun tamamen siyasi bir müdahale olduğunu ve işte demokrasiye darbe vurmak amacıyla iktidar tarafından gerçekleştirildiğini söylüyor. Bu şekilde bir bakıma kitleleri buna ikna etmeye çalışıyor. Belli ölçüde tabii ikna edebilir. Cumhuriyet Halk Partililerin çoğu da böyle düşünebilir. Tartışmalar da bu yönde gidebilir ama ortada bir gerçek var. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu kimdir? İşte Sayın Özel kimdir? Sayın İmamoğlu kimdir? Bütün bunlara baktığımızda bütün süreç Cumhuriyet Halk Partisi'nin, tekrar ediyorum, adliyesiz ve polissiz bu problemin kendi içinde çözememesiyle ilgili bir yol izlendi ve bu yolun sonunda da bu tablo ortaya çıktı. Keşke çıkmasaydı. Güzel bir söz var. Demokrasinin asıl unsuru güçlü muhalefettir. Çok doğru. Gerçekten de bütün dünyada, her ülkede bir iktidar var ama birçok ülkede muhalefet yok. Bizde de güçlü bir muhalefetin olması, kendi iç kavgalarından ziyade ülkenin genel durumuyla ilgili siyaset yapması, projeler üretmesi, sıkıntıları dile getirmesi ve ülkeyi yönetmek için her an hazır olması ve bununla mücadele etmesi en doğrusuydu. Maalesef böyle bir tablo ortaya çıktı. Tabii bu ekonomiyi de, Türkiye'nin algısını da olumsuz etkileyebilir. Örneğin geçen hafta ilk anda seansın sonlarına doğru olmasına rağmen sert bir borsada düşüş gördük. Sonra ertesi gün bir toparlanma gördük. Ama bunu şöyle söyleyebiliriz. Bu süreç çok önceden başladığı için ve böyle de bir en azından beklenti olduğu için, yani mutlak mutlak çıkmaz diye bekleyenler de vardı. Ama çıkabilir diye bekleyenler de vardı. Dolayısıyla yine de hafif atlatıldı diye düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde ya da bayramdan sonra da çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum. Bir an önce CHP'nin kendi içinde yeniden bir hani mücadele, kavga, gürültü alanından ziyade CHP'yi işte ne olacak, Yargıtay süreci nasıl olacak, kurultay ne zaman yapılacak, işte eski yönetim, yeni yönetim hangisi, nasıl bir yol izleyecekler, bir diyalog zemini oluşturmaları en doğrusu. Onun dışında bölünmesi, başka parti çıkması vesaire, bunlar kendileri açısından da, ülke siyaseti ve demokrasi açısından da, algı açısından özellikle sıkıntı oluşturur. Ama tabii ki tercih sonuçta siyaseti yapanların oluyor. Vatandaş işte o ortaya çıkan siyasi partilere ve tabloya göre de önüne sandık geldiğinde kararını veriyor. Şunu da örnek gösterelim. Geçmişte benzer durumlar yaşandı mı? Yaşandı. Böyle karmaşalar, bölünmelerden bir süre sonra özellikle hangi taraftaysa bu sıkıntı, bir anda seçmen tercihlerinin parçalandığını ya da belli yerlere odaklandığını gördük. Dolayısıyla önümüzde işte 2027'nin sonuna doğru belki işte bir seçim gözüküyor. 1,5 yıl içinde muhalefetin nasıl bir toparlanma ya da dağılma içinde olacağı Türkiye için çok önemli. Bu onların iktidara gelmesinin iyi olacağı anlamına gelmiyor. Mücadelenin iyi olması Türkiye için her zaman daha iyidir.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu da stüdyoda her sabah olduğu gibi bizimle beraber. Günaydın, hoş
2: Günaydın
0: geldiniz. İyi
2: Sadi, günaydın.
0: haftalar.
1: Günaydın Mustafa, hoş geldin.
0: Evet, şimdi Sadi Özdemir dedi ki yargı süreci siyasi bir süreç değil. CHP'nin içinde kavganın yargıya intikali dedi. Biraz Kayahan'ın şarkısı vardı. Davacı ben, davalı ben gibi bir durum.
2: Evet, tamamen öyle. Tamamen öyle ve şimdi enteresan tarafı, ben bugün gazetede CHP'liler CHP'lileri CHP'ye sokmadı diye tekerleme gibi bir başlık koydum. Çünkü tamamen kendi içlerindeki bir kavga. Mesele şu. Bir taraf işin kolayına kaçarak çocukların mazeret uydurması gibi, bilmem kimin yüzünden oldu. O şimdi neyi ne yapmasaydı, şu şöyle olmasaydı ben de bunu yapmayacaktım. Dolayısıyla şey olmayacaktı, işte böyle bir sorun ortaya çıkmayacaktı filan diye. Çocuklar birbirlerinin üzerine kabahat atma konusunda biliyorsun ustadırlar. Ama bunlar çocuk değil. Şimdi bize dava açtılar. Bu dava kabul edilmemeliydi. Edildiyse, bunu savcı soruşturma açtıysa siyaset yüzünden açtı. Hakim karar verdiyse siyaset yüzünden karar verdi. Dolayısıyla dava açanlar, yapılan edilenler bir tarafa, onlarla hiç konuşmuyoruz. Sadece siyaset bizim üzerimizde kavga ve bize saldırıyor, bizi baskı altına almaya çalışıyor. Parti elimizden alıyorlar. Elinizden alıyorlar da babasının oğluna vermiyor kimse yani. Bana da vermediler. Gene Cumhuriyet Halk Partililere verdiler. Bunlar da uzaydan gelmedi. Sizden önce genel başkanlık yapan kişi bunu almak için uğraşıyordu. Beni kumpasla yendiniz, yenmişsiniz. Ben sonradan öğrendim diyor. Onunla ilgili fikrimi söyleyeceğim. Dolayısıyla tam dediğin gibi davalı ben, davacı ben. Ne varsa yapsın geri kalan kısmı. Şimdi burada mesele birincisi bu. İkincisi ahlaki bir mesele var. İki partinin iki kanadı da burada bir yani al birini vur öbürüne durumu var. Onu da baştan söyleyeyim. CHP'de al birini vur öbürüne. Şimdi baştan başlayalım. Demin geldiğim nokta şimdi bir. Davalı davacı aynı. Tespit ettik, koyduk bir kenara. İki. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yolsuzluklarla, ahlaksızlıklarla anılan yönetiminin yok sayılıp parti yönetiminin ne kendilerinin getirilmesini isteyen ekip, başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, hiç kongre gününden 2023 bilmem ne zamanından beri bunun mücadelesini vermeye hiç yanaşmadı. Bunu daha önce de burada söyledim. Ya bana kumpas kuruldu. Birinci tur -18'im tamam ama ikinci tur -100 bilmem kaç nasıl olur? Bu 100 delege koşa koşa Kılıçdaroğlu tarafından kopup İmamoğlu tarafına ki biline gidecekse bu birinci turda bana niye oy verdi bu adam? 18 oyun 9'unu ben alsam pata pat geliyoruz ikinci turda da. Ondan sonra da artık kimin bileği yeterse. İki tur arasında Kemal Bey çekiliyor diye bir güçsüzlük durumu yaratan söylentiyi kim yaydı? Bunu o gün o salonda bulunan herkes biliyordu. Gazeteciler televizyonda bas bas bağırdılar canlı yayında. Bir tek Kemal Bey bilmiyordu sözüm ona. Bildi ve sustu. Kemal Bey'in bu konuda yatacak yeri yok. O gün orada bu arada boşlukta ben çekiliyorum, Kılıçdaroğlu çekiliyor diye haber üretip bunu dolaşıma sokup bazı gazetecileri kullandığınızı, bazı delegeleri kullandığınızı, satın aldığınızı ve ikinci turda bana

vermemeleri yönünde yönlendirdiğinizi biliyorum. Ve buna karşı direniyorum. Güç gösterici, beni zayıf göstererek göstermek size güç kazandırmaz. Güçlü olan siz değilsiniz. Parayla güç kazanılmaz CHP'de. Benim güçlü dedi mi? Hayır. Hiçbir şey olmamış gibi ikinci tur oylamada pırt, ondan sonra bir dünya farkla partiden gönderildi. Sonra ne oldu? Sordular, sustu. Ta ki Hatay Belediye Başkanı Lütfi Savaş itiraz edene kadar kaç yıl sonra? Bir yıl sonra veya iki yıl sonra, neyse. Ondan sonra etrafındakiler sordular. Lütfi Savaş'ın açtığı davaya destek olmak için. Kemal Bey ne yapalım ya? Elimizden çaldılar bunu, ne yapalım? Siz de bildiğiniz her şeyle onun yanında yer alın. Tamam. Kendisi aman ben partinin aleyhine bir şey söylemeyeyim. Herkes söylesin, ben söylemeyeyim. Ben partimi işte mahkeme salonlarında konuşturtmam. Dava açılmış. Konuşmayan tek kişi sensin o zaman. Herkes konuşuyor çünkü. Muhatapların da konuşuyor. Ben partimi mahkeme salonunda konuşuyor. Ya büyük lafların arkasındaki küçük hikayeler bunlar. Ondan sonra buyurun parti, verdi de sana partiyi. Çıt var mı? Yok. Ara ara çıkıp işte ahlaki kodlarımıza geri döneceğiz filan. Ne yani, ahlaksızlığı temizleyeceğiz. Ahlaki kodlar demek biraz sıkıntılı da. Her taraftan. Birincisi bu. Zamanında dik dursaydı o gün o kongreyi kaybetmezdi. Çok net. İki, partiyi parayla dizayn ederlerken sesini çıkartabilseydi İstanbul'da. Orada geçelim. O yüzden al birini vur öbürüne. İki, bu hikayeler döndü bitti oldu, mahkeme karar verdi. Çok güzel. Sabahın köründe oraya gidiyorsun ve nümayiş çıkıyor. Sonra polis müdahale ediyor falan. Niye polisi müdahale etmesine çanak açıyorsunuz? Hiç sokmayın polisi oraya. Deyin ki kardeşim burası polislik bir şey. Polis zaten gelecek hani, millet nümayiş yapar falan diye. Çevre güvenliğini alacak. Ama polisle beraber binaya girmeyeceksin yani. Bu ne için söylüyorum bunu? Hukuksuz mudur? Ya hukukidir, ayrı bir bahis. Polis seni kollar. Onunla beraber girersin. Önünü açar polis. Neden? Çünkü sana bir hakkını teslim ediyor. Tamam. Da ya polis sana hakkını teslim ederken kötü adam yapıyorsun polisi. Yapma kardeşim, buna girme ya. Sen sivil siyasetin bir unsurusun ve mümkün olduğu kadar polisi bile ülkede görünmez hale getirecek bir güvenlik imkanı sağlamakla yükümlüsün. İnsanlar polis gördüğü için korkmayacak. Polisin var olduğunu bildiği için korkacak. Adaleti görmeyecek. Sokakta adam asmayacaksınız ama adaletin var olduğunu bilerek kaygı duyacak. Neden? Suç işlemekten. Diğeri zaten tam tersini duyuyor, güven. O masuma güven, suçluya, potansiyel suçluya, kafası tezgahı çakallığa çalışana korku verecek bir şey. Ama görünmeden. Hedefimiz bu değil mi? Yani illa böyle olsun demiyorum. Ama hedef böyle yani. Becerebildiğin kadar. Sen daha dur bismillah partiye, poliste girmenin yolunu yapıyorsun. Efendim sabahleyin oraya geldik çünkü hazırlıkları yapacaktık da bilmem ne. Ya kardeşim sizin muhataplarınız, ikiniz de CHP'lisiniz, birbirinizin dilini anlamıyorsunuz o zaman. Adam diyor ki baskın, öğleden sonra anlaşacaktık da siz gelecektiniz, sabahın köründe burada bir dünya adamla ne işiniz var? Bir de bodyguard gibi adamlar, işte pavyon fedaisi gibi adamlar. Nereden biliyorlar? Pavyon fedailerini tanıyorlar çünkü. Bar fedaisini, pavyon fedaisini iyi tanıyorlar. O mekanları bildikleri için zamanında. Delege transferi için kullandıkları mekanlar. Sen bu görüntüyü niye veriyorsun? Demek ki bir böyle bir intikam hissiyle, bak en iyi ihtimal, intikam hissiyle, hissiyle gidiyor. Yani geldik biz buraya filan. Çekilin lan filan diye. Yani sen ne yapıyorsun ya? Yani hadi yolsuzluk, hırsızlık yapan gitti diyeceksin. Yerine elini kolunu sallayan, uçana kaçana filan diye tafra tayfası geliyor. Geçmiş olsun ya.

0: Siz bunun bu boşluğu böyle mi dolduracaksınız yani? İki, al birini vur öbürüne. Bir devir teslimi bile doğru düzgün beceremediler. Üç, ya buradan bizim cesedimizi çiğnerler filan havasında kağıtlar, yırtmalar falan. Ha, ne oldu? Tıpış tıpış gittin. Ne aldın? Allah, polis geldi. İşte karşı taraf, Kemal Kılıçdaroğlu tarafı, polisle CHP'yi bastırtan eski genel başkan falan oldu. E biz istediğimizi aldık. Yani demek ki direniş mireniş hikaye. Kendinize mazlum malzemesi, karşı tarafı şeytanlaştırma malzemesi elde ettiğiniz andan itibaren delikanlılık çöpe gidiyor. Ne oldu? Kitlesel yürüyüş yaptınız 200 kişiyle. Kitleniz 200 kişi. Onun da yarısı bir iki tane örgüt. Kapatın o zaman dükkanı ya. Ayıp diye bir şey var. 200 kişiyle, 150 kişiyle sen meclise yürüyorum diyeceksin. Ve Türkiye'nin birinci partisi biziz bak, iddiaya bak. Efendim, kendi aralarında yalandan yaptıkları oylamada bilmem kaç yüz bin oy çıktı, sandık kurduk. Nerede o kadar bilmem kaç yüz bin kişi? Nerede senin Türkiye'nin ikinci partisi 10 milyondan fazla oyun var diyorsun? Birinci partisi iddialarına göre. Nerede onlar? Alelacele kimse gelemiyor. 4,5 milyon var ya İstanbul, Ankara'da. Çankaya'nın seçmeni 600 bin kişi. Senin seçmenin belki de daha fazla. Nerede bu adamın 300 küsür bin kişi, özür dilerim. Aldığın oy. Nerede 300 bin küsür bin kişinin 300 bini yok, 300'ü bile yok anasını satayım. Nerede? Kitlesel yürüyüş meclise. Büyük kahramanlık. Yok baba, arkanız yok, arkanız. İnsanlar iktidara öfkesinden dolayı size seslerini çıkartmıyorlar diye sizin hırsız olduğunuzu bilmediklerini mi sanıyorsunuz? Yolsuzluk yaptığınızı, ahlaksızlık yaptığınızı bilmediklerini mi sanıyorsunuz? Bal gibi biliyorlar. Kitle de diyor ki ya şimdi yani ya yaptıklarını biliyoruz da onlara yapılan bizim işimize yaramıyor. Yani bir de yeni mi yapıyorlar anasını satayım? Zaten yapıyorlardı. Sizin şimdi mi sıranız geldi bunu yapmaya? Operasyon dedikleri kısım bu. Yoksa hani bir şey yok ortada da daha şey operasyon yapıyor. Yargı operasyon bu değil. Şimdi mi sıranız geldi? Bu mantık da sakat bir mantık. Al birini vur öbürüne mantığının bir yansıması bu da. O da sakat bir mantık. Bakın. Bu Urf neydi? Uşaklı olan elemanın adı. Uşak Belediye Başkanı.
1: Belediye Başkanı
0: Özkan
1: Yalım.
0: Yalım. Özkan Yalım'ın çarşafa dolanmış fotoğrafı olmasaydı otelde ahlaksızlık fotoğrafla belgelenmemiş olsaydı hiç kimsenin sesi çıkmayacaktı ya. Ahlak da bu kadar yani. Affedersiniz. Ahlak da bu kadar. Ne zaman Özkan Yalım çıktı? Lan, ulan, hem de çok affedersiniz. Kendine sevgili yaptığı kızı devletin maaşına bağlamış. Yani bir adilik olacak da bunun ölçüsünü bulacaksınız. Buradan başlamayın. Bu direkt çukur eksi bu. Daha sıfıra bile gelememiş. Şimdi ondan sonra ya bu da olmasa iyiydi filan. Aslında sonra ne dediler biliyor musun? Efendim bunu gösterip öbür tarafta siyasi operasyon yapıyorsunuz. Ya onu görene kadar zaten o diğer operasyonlar yapılıyordu ki bunu göstermeye ihtiyacımız yok. Yargının onu göstermeye ihtiyacı yok. Zaten diğer yolsuzluk operasyonları yapılıyordu. Ama CHP yönetiminin ahlaki çizgisi şu. Her şey bir tarafa ama bu bize çok zarar verdi. Kemal Bey'in şeyin Özgür Özel'in sözü. Bu bize çok zarar verdi. Aa! Her şeyi yediniz, yuttunuz. Bir tek havluyla yakalandı diye o çok ahlaki gelmedi size öyle mi? Bir tek bu yani. O zaman ahlakınızın içerisinde debelenin ya. Kemal Bey çıkıyor ondan sonra diyor ki işte ahlakı düzelteceğiz diyor partide. Yani kuruluş kodlarına dönsünler tamam, ama ondan sonra kodların bozulduğu başka alanlar da var, oralara da dönmesinler. Hani şu genel başkan iyiydi, vay neydi o bilmem kimlerin parti CHP'si falan. Biz o bilmem kimleri de biliyoruz ya, kusura bakmasınlar yani, o bilmem kimlere falan gitmesinler. Kuruluşa gidiyorlarsa itirazım yok. Ama ondan sonrası o kadar da sandıkları gibi bir yer değil. Bunu ben o 50'leri, 40'ları, 50'leri, 60'ları ben yaşamadım. Ama 70'leri, 80'leri, 90'ları özellikle hepimiz yaşadık yani. 2000'lerin başında yaşadık. Onun için Ecevit'in CHP'si deseniz onu biraz anlarım. Onun dışında biraz sıkıntılı. O kadar uzun boylu değil. Bence yeni bir kimlik, yeni bir dönem başlayacaksa CHP'de o kimliği bugün yeniden tanımlaması gerekir. Kimliğin tabii ki özü değişmez, karakteri değişmez, kuruluştaki özü, ama kuruluştaki özüne dönersen. Kuruluştaki özü kurtarıcı milletin değerleridir. Kurtarıcı milletin değerleri, bakın. İşgalcinin değerleri değildir. Cumhuriyet Halk Partisi kurtarıcı milletin sırtına, tepesine, üstünde yükselip işgalci değerlerine dönmüş bir parti haline gelmişti. Onu değiştirecekler. Kurucu değerlere dönüş, kuruluş ayarlarına dönüşten bunu kastediyorsa tamam. Ama Baykal dönemine dönüşten kastediyorsa yanlış yapar. İnönü dönemine dönüşten bahsediyorsa külliyen yanlış yapar. Ecevit dönemi külliyen değilse de külliyenin bir altında yanlış olur. Niye olur? Bunların benim dediğim diye değil ama yani bu adam boş konuşmuyor ya. Ortalama bir CHP'linin en az iki katı bu işe kafa yormuş birisi olarak konuşuyor. Küfretmek için de kafa yormadım ayrıca. Öğrenmek için kafa yordum. İnsanların oy için bir namusu varsa, oy benim namusumdur diyorsa, namusunun ne anlama geldiğini bilmek için öğrenmek zorunluluğu vardır. Bedavaya oy kullanmak yok. Bil, ondan sonra oy kullan. Gene yanlış kullan, problem yok diye. Diyelim ki biliyor ama işine gelmediği için böyle yapıyor. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve ekibinin alacağı çok yol var. Ha, buradan devam edebilirler mi? CHP onların elinde kalır mı? Çok zor. Şu anki haliyle çok zor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bir gün alkışladığını öbür gün gömen bir partidir. Maalesef kitlesi de öyledir. Göklere çıkartıp bir gün gidip bilmem kaç milyon oy verdiği adam, ekmek için ekmelettin. Dün ya ekmek için ekmelettin olur mu kardeşim, kampanya ne kadar saçma falan diyen adamlara, küfredenler herif kaybettikten sonra aynı küfürleri Ekmelettin'e yardırdılar. Kemal Bey'e yardırdılar. Sonra kendi içlerinden bir aday çıktı. Bu sefer onu gömdüler, kaybetti. Kaybedeni gömer CHP. CHP kitlesi de kusura bakmasın, kaybedeni gömme konusunda üstad. 9 şampiyonluk almış gladyatörü arenada alkışlar. Öldüğü zaman da arkasından tükürür. Hani o adam sizin kahramanınızdı? Hani Kemal Bey adalet yürüyüşü yapmıştı? Tayyip Erdoğan'a karşı ya öyle bir dünya yok ya. Bir muhalefet lideridir. Anlam, öyle bir anlam yüklüyorsunuz, adam taşıyamıyor. Sonra da onu da teneke bağlayıp koşturuyorsunuz. Yerine onun bir yerlerden, onun değil, birilerinin bir yerlerden bulup çıkartıp ona itelediği birini getiriyorsunuz. Bir sorun bakalım ya, bu adam ehil midir değil midir diye. Getiren adam daha iyi bilmez mi sizden?
1: Evet.
0: İmamoğlu şahane bir adam, Kılıçdaroğlu onu çekemiyor. Onu oraya getiren o, bir sorun bakalım. Getiren kişi sizden daha iyi biliyor olamaz mı? Getiren kişi onu niye götürmeye çalıştı? Niye göndermeye çalıştı? Bir sorun bakalım ya. Yok. Belki oradan kazanırız. Çocuklarım ünlü olsun diye seviniyorsunuz değil mi? İster insanlar yani. Çocuklarım ünlü olsun, başarılı olsun, herkes tarafından tanınsın, çok da güzel olsun. Ha? Sosyal medyada, internet sitelerinde en fazla izlenen, tıklanan, görüntüler ve siteler hangileri, bir bakın bakalım.

0: Öyle olması, öyle ünlü olmasını ister misiniz? Tabii ki o değil istediğiniz. Evet. Ama oy verirken de aynı ahlaki değeri koruyun be. Oy verirken de illa kazandıracak diye hırsız mı hırsız mı diye bakmadan oy vermeyin ya. Kazanmak her şey demek değil. Bir gün o kazanan her şeyinizi alır. Ondan sonra aa eyvah. Sonra ne yaparsınız? Geçmişe dönüp Tayyip Erdoğan memleketi o kadar kötü yapmıştı ki bunlar satmaktan başka çare bulamadılar. Oldu, bir de o mazereti kullanın. İstanbul'u satarken Tayyip Erdoğan döneminde İstanbul çok borca batmıştı da onunla mecburen sattı falan mı diyordunuz? Yok. Hiç borcu yoktu kimsenin. Belediyenin. Şimdi borç içinde. Nereye gitti o para? Evet, Tayyip Erdoğan memleketi çok kötü yaptı. Enflasyon falan o yüzden. Bu memleket ilk kez enflasyon yaşıyor, öyle mi? Biz de hafızamızı kaybettik. Su fiyatı elektrik fiyatını geçmiş bir ülkede. Su için kullanılan şey ne? Elektrik, işçilik. Elektriğin artış fiyatı belli. İşçiliğin artış fiyatı belli. Su fiyatları 3 kat artmış. Yani hırsızlık için başka sebep mi arıyorsunuz? Asfalttan oluşan bir otopark şirketi, asfalt. Bir direk, bir adam ve bir asfalt. Bu şirketi hortumlamaktan canları çıkıyor. Şimdi hala hırsızlık yok diyorsunuz. Tamam anladık. O zaman kedi nerede? Ciğer nerede? Onun için al birini vur öbürünü derken aslında kastettiğim bunların hepsi. Yani burada Kılıçdaroğlu şahane adam da Özgür Özel eleman şeyin piyonu. İmamoğlu'nun piyonu. Yani bu kadar basit değil ya. İnşallah Kılıçdaroğlu bu badirelerden ders almış bir adam olarak ve ekibi en çok da onu önemsiyorum.
1: Evet.
0: Ders almış olarak gerçekten yeni bir yönetim kurarlar. Onu da yeni bir lidere devretmeyi başarabilirler. Ya da içlerinden yeni bir lider, yeni bir toparlayıcı çıkartmayı başarabilirler. Yoksa bunlar daha birbirlerini çok fazla yıpratırlar. Ondan sonra da kabahat birbirlerini de suçlamazlar ha. Gene dönüp devleti suçlarlar. Ben size söyleyeyim. Bunu
1: Peki.
0: yakında Kemal Bey yapmasa da yaparsa da şaşırmayacağım. Bunu da buraya not olarak yazmış olayım yani.
1: Evet. Peki şimdi tabii ki ekonomi başlıklarına da bakacağız ama öncesinde tabii içeride bu gelişmenin etkilerini görürüz diye konuşuyorduk. Dışarıda da elbette yine Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim, orada da adım adım barışa mı gidiliyor sorusu gündemde. Onu da konuşacağız ama öncesinde isterseniz borsa açıldı. %4,89 yükselerek 13.808 puandan kapanmıştı.
0: Bugün borsa
1: Bugüne
0: açık
1: de
0: mı?
1: bugün açık,
0: Ha.
1: yarın da yarım gün açık. %0,59 yükselerek 13.889 puandan başladı. İsterseniz Sadi Özdemir kısa bir değerlendirmenizi alıp ondan sonra tabii etkilemesini beklediğimiz o dışarıdaki gelişmeleri kısa konuşup tekrar ekonomiye döneriz ama borsanın açılıştaki şeyini de bir konuşalım, yükselişini de bir konuşalım. 13.889 puandan başladı.
2: Şimdi çok geniş bir marj değil. Yani o hafta sonundan önceki hareket önemli olan orasıydı.
1: Evet.
2: Ama ilk mutlak putlar kararı sonrası işte bir tepki verdi. Satışlar geldi. Ertesi gün toparladı demiştik. Dolayısıyla bugün, yarın, yarım gün, bayramdan sonra borsa artık yatay hareket eder. Eğer bu bayram sürecinde CHP'nin durumundan ziyade İran, ABD, İsrail savaşında ya da işte ateşkes sürecinde olumlu bir takım gelişmeler olursa da borsa yukarı hareket eder diye düşünüyorum. Neden CHP'nin durumundan ziyade dedim? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda sonuç gibi ortaya çıkan işte son gelişmeler uzun süredir zaten yaşadığı şeydi. Hani özellikle 2025 19 Mart'ta değil mi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili ilk
1: Evet.
2: operasyon.
1: 21 Mart'tık
2: O
1: sanıyorum. Öyle hatırlıyorum. 21 Mart'tık.
2: olabilir. Ben 19 diye hatırlıyorum. Yani o tarih, o gün yaşanan ve 2 gün içinde özellikle döviz kur ekseninde döviz talebiyle ilgili yaşanan şok ilk şoktu. O şok tabii ki bu öyle bir beklenti oluşmamıştı. Nasıl bir beklenti vardı? Evet, bir takım iddialar var, itiraflar var, itirafçılar var, soruşturmalar var ama bu böyle sürer gider, işte tutuksuz yargılanma olur vesaire diye bir genel hava vardı. Öyle olmadığını düşünerek işte o tutuklamalarda gerçekleşince, gözaltı ve tutuklamalar, o zaman onu yaşadık. Orada özellikle döviz tarafında bir talep oluştu piyasada ve satış geldi. Ama Merkez Bankamızın rezervleri çok güçlüydü. Bunu karşıladı. Sonra her şey yerli yerine tekrar oturdu. Şimdi yaşadığımız şey o asıl büyük, ne diyelim, Cumhuriyet Halk Partisi açısından büyük depremin artçı sarsıntısı gibi. Artık kendi içinde etkileşim halinde devam ediyor. Şimdi Mustafa çok güzel anlattı. Ben de şunu söyleyeyim. Şöyle düşünün. Bu mutlak butlanla gelen yönetim belki de temize gitmez diye Özgür Özel Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay'a başvurduğu için şimdi Yargıtay karar verene kadar kurultay yapılamıyor. İlla kurultay yapılsın diye bir diyelim Özgür Özel tarafı bir operasyon yapsa yine mahkemelik oluyorlar vesaire. Yani bu iş artık böyle bir şeyde, sürüncemede. Dolayısıyla bundan piyasanın etkilenmesi, sarsılması, işte sert hareketlerin olması borsa açısından pek mümkün görünmüyor. Yakında tabii ki özellikle döviz rezervleri açısından da veriler netleşir. Hani en azından geçen hafta ve bu hafta ya da önümüzdeki hafta nasıl bir döviz talebi oluştu, nasıl bir satış oldu onları da görürüz. Ama unutmayalım, orada da yine tarihi seviyelerde bir döviz rezerviyle Türkiye yoluna devam ediyordu. Şimdi piyasaların gündemi tekrar nereye döner? İşte savaşa, bölgeye, enerji krizine, enerji fiyatlarına vesaireye döner diye.
1: Evet,
2: tahmin
1: şu anda
2: ediyorum.
1: Da açıldığı seviye ekranda da Borsa İstanbul Yüz Endeksi %0,54 artıda 13.890 puandan başladı güne ve haftaya, ki kısa haftaya diyelim, yarın da yarım gün açık, sonrasında bayram tatiline girecek piyasalarda. Borsa İstanbul 30 endeksi tarafında %0,35 artıda 15.846 puanda, 500 endeksi de %0,56 artıda 17.317 puanı yükseldi. Tabii sonra ekonomi başlıklarına tekrar döneceğiz ama az önce dedik ya Mustafa Bey, tekrar işte o CHP'de yaşanan gerilimlerden çok Saadet Özdemir dedi, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İran arasındaki gerilime yine gözler dönecek diye. Ne dersiniz, adım adım barışa gidiliyor mu?
0: Vallahi aradaki inşallah, çünkü bölge ülkeleriyle de konuşmuştuk. Garepeyler evet, bu görüşmeyi yapmıyordu. Daha kafasına göre gidiyordu. Bu şey, Netanyahu ile konuştuktan sonra anlaşılan yeni bir değerlendirme yapma ihtiyacı hissetmiş. Ama tabii daha önce hep Netanyahu onu ikna ediyordu. Yani olumdan olumsuza dönüyordu. Bu sefer bilmiyorum hedefleri nedir. Daha yani en azından biz bilmiyoruz. Muhtemelen tabii bu ülkelerin liderleri biliyordur. Ama bizden, Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklama dengeli bir açıklama. Hani barışa giden her yolu destekleyeceğiz falan diye. o bakımdan sanki Cumhurbaşkanı'nın da onay verdiği diyelim veyahut işte destekleyeceği bir durum ortaya çıkmaya başlıyormuş gibi görünüyor. Burada tabii İran'ın nükleer anlaşma meselesi önde. Trump da ikide bir, İran asla nükleer silah sahibi olmaz. Ya zaten olmayacaktı. Bugüne kadar affedersiniz yedikleri naneyi şimdi nükleer silah olmasına bak izin vermedik falan. Zaten olmayacaktı. Bunu yapmak için bin tane yolum vardı. Yani sırf o kendi uluslararası piyasalardaki rezervlerini, paralarını açmak için pazarlık masasında bunu koysan, İran Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun çaycısına kadar hepsinin ülkesine davet etmeye dünden hazırdı. Çaycısına kadar gelsin incelesin diye. O zaman bunları yapmanıza gerek yoktu ki. İsrail'in bölgesini pelteleştirmesi, istikrarsızlığın dibini buldurması için imkan sağladınız. Bu. İsrail'in paralı askerliğini yaptınız. Şimdi

0: Ama nükleer silah kazandırmadık yani. Yoktu
1: geçen,
0: öyle bir
1: geçen
0: şey.
1: Hafta diyor ki Netanyahu ben ne dersem yapar. Acaba Netanyahu...
0: Trump ne diyorsa tersi doğrudur demek çok yanlış olmaz evet. Yani. Birçok konuda. Şimdi bugüne kadar tersi olduğu için adam bunu söylemek zorunda. Belki öyle bir sıra geldi de şimdi. Ya yeter artık dediler. O da Netanyahu'nun etrafındakiler de Trump'ın yanında bu sefer yer aldı. Belki bir ihtimal. Dediler ki sen artık kötü adamsın. Seni şeytanlaştırıp bütün kabahati sana yükleyip seni gömeceğiz. Ama yaptıklarında İsrail'in yanında kar kalacak. Bununla övünebilirsin. Dedilerse eğer ki en iyi niyetli olarak bunu en iyi niyetlilerinin bu kadar ahlaklı olduğunu düşünüyorum. O ekibin. O zaman Trump bu işten bir Netanyahu'yu fırçalayan kahraman pozu elde edebilir. İşine yarar mı? Bence yaramaz. Bir defa Amerika'da Yahudi nefreti, İsrail nefreti yeşermeye başladı. Amerikan halkı Yahudi nefretinin yükselmesine karşı, kendi halkına karşı güç kullanacak bundan sonra ve kendi içerisinde Yahudiler Amerikan halkıyla savaşacaklar. Bunu göreceğiz. Çok uzun sürmez bu. Çünkü maalesef bu tip güç sarhoşu Yahudi elitizmi tarihin birçok döneminde olduğu gibi bu dönemde de kendine karşı büyük bir nefret üretiyor. Bu nefretin bedelini de kendileri ödemiyorlar. Direkt sıradan Yahudi halkını ödettiriyorlar. O çatışmaları da bu sefer Amerika'da göreceğiz. Dünyanın her yerinde bir Yahudileri kovma hikayesi var. Türkiye hariç, Osmanlı Türk coğrafyası hariç, Türk devletleri hariç. Hariç. Nerede korundu Yahudiler? Sürüldükten sonra tarih boyunca bir Hazar bölgesinde. Hazar bölgesi kimlerden oluşuyor? Türkler ve İranlılar. Bugünkü Yahudi devleti kimlerle savaşıyor? Türkler ve İranlılarla. Bakın, tarih boyunca kendini koruyan iki milletle savaşıyorlar. Bu kadar hatırsızlık Allah'ın gücüne gider. Ve ondan sonra dikiş tutmadı bir daha. Gittikleri her yerden nefret üretip kovuldular. Bir tek Türk ve Osmanlı coğrafyasından, Müslüman coğrafyasından kovulmadılar. Romalılar tarafından yurtlarından sürüldüler. Mısırlılar tarafından yurtlarından sürüldüler. Tabii Mısır onların yurdu da değildi, ayrı bir bahis de. Hani bunu Romalılar için söylenebilir en fazla. Romalılar, Romalılar kim? Avrupalılar ve Amerikalılar bugün. Peki İsrail devleti kimin silahını kullanıyor, sırtını kime dayıyor? Avrupalıları ve Amerikalıları. Onlarla işbirliği yapıyorlar. Romalılar sürdüğünde kim korudu Yahudileri? İranlılar korudu. Kim korudu? Hazar'da Türkler korudu. Engizisyon'da Türkler korudu. Soykırım'da Nazi döneminde Türkler korudu. Adamlar dönüyorlar. Onlarla değil, bizlerle savaşıyorlar. İran'dan sonra sıra Türkiye'de. Bu kadar vahşi, bu kadar bilinçsiz bir kitleniz varsa, hem bilinçsiz, hem akılsız, hem vahşi, onu kafese kapatırlar. O yüzden Netanyahu'ya kendilerini bilenler boşu boşuna kafes hayvanı demiyorlar Netanyahu'ya. İşte bu yüzden onlara kafes hayvanı diyorlar. Yahudilerin içlerinde kafası çalışan adamlar var. Bu başlığı verenler de onlardan bir tanesi. Kim o lakabı taktıysa Netanyahu'ya. Medyalarında yer aldığı için söylüyorum. Kafes hayvanı. Sıra geldi kafese kapatma içinde. Ama bu da buradan başlamayacak. Ha, burada bir tersine dönüşü eğer varsa şeyin, akıllı Yahudiler falan varsa, aklı başında Yahudiler, özür dilerim, kimse akılsız değil potansiyel olarak. Ama bazıların aklı başında olmuyor. Eğer onlar anlaştılarsa çünkü Trump Netanyahu'yu tanımıyor, Yahudi olarak tanıdıyor. Kayınbirader.

0: şeyi ne de dünürü. Dünürü damadı yani. Yahudi arayacaksa onda Netanyahu falan listeye giremez. Son sırada da yer almaz yani. Eğer Amerika'daki Trump'ın akrabası olan, hısımları olan aileler bir karar verdilerse bu iş barış neyse bir şekilde bu işi paketleyelim, halledelim diye o zaman bu sonuç verir. Evet. Eğer orada bir uzlaşma olmuşsa ve onun üzerine bölge ülkeleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı bir toplantı yaptıysa bu işe yarar. Ama yok. Onlar başka bir karar almış ve bizimkileri ikna etmeye çabalıyorlarsa oradan da bir sonuç çıkmaz. Evet. Onun için biraz bekleyip göreceğiz. Ben hani verdikleri Cumhurbaşkanı da mesela daha genel geçer ifadeler kullandı. Olacak gidecek değil yani. Eğer barışa dönük, barışı sağlayacağına inandığımız bir şeyler olursa biz barıştan yana her zaman tavrımızı koyduk. Bundan sonra da koyarız mealinde evet. Bir şeyler söylüyor Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla hani orada çok da garantili bir şey yok. Biz de onu umutla bugün manşet yaptık ama.
1: Evet. Tabii şimdi petrol fiyatları tarafına bakınca işte bu olumlu açıklamaların yansımasını hemen gördük. Cuma 103 doların üzerinden kapanmıştı Sadi Özdemir. %4,6 gerileyerek 100 doların altına sarkarak ki uzun bir süre oldu bu sefer. 98,8 evet, evet. dolara
0: Sadece
1: geriledi.
0: Bir de onu şununla değerlendirirsen daha hocam. Sevinirim. Çünkü benim de aklımda şöyle bir soru var. Ya bunlar böyle düşüyor müşüyor filan. Hani bunlar pozitif gelişmeleri mi satın alıyor? Spekülasyonu mu satın alıyor? Yani bir yere kadar geriliyor. Nasıl olsa yarın başka bir şey söyler. Tekrar 110 dolara çıkar deyip dipten bir alım fırsatı olsun diye mi kullanıyorlar bunu? Yoksa gerçekten gerileyeceğini düşünerek mi yapıyorlar? Bu nasıl ölçülür bilmiyorum ama. Yani bu bir kalıcı gerileme mi? Yoksa spekülatif amaçlı kullanılacak bir gerileme mi? Onu merak ediyorum. Bizim borsada dahil. Şimdi, bugünkü yükselişte dahil. Yani bugün yükselir. Yarın sabahleyin satış yer. Neden? Çünkü insanlar kaç gün? 5 gün mü? 4 gün mü? 5 gün.
1: Bayram tatili.
0: Bayram tatili boyunca para orada duracak. Kullanamayacaksın yani.
1: Pazarla beraber şimdi,
2: tabii kapalı.
0: Ha, o yüzden ben bu yükselişlerin ve düşüşlerin kalıcılığını sorguluyorum hep. O mantıkta sen de cevap verirken araya girmiş olayım.
1: Buyurun.
2: Şimdi böyle dönemlerde şöyle oluyor. Mesela Sayın Trump ve çevresindekiler acaba onun sözleriyle hareket eden petrol kontratları ya da işte borsada hisse senedi hatta kripto tarafında bir işler çeviriyorlar mı? Mutlaka çeviriyorlardır. Çünkü o yakın çekirdek kadro ya böyle söyledi az önce içeride böyle konuşuldu deyip hani bu normalde dava konusu olursa insider trading oluyor. Yani zincirleme, içeriden haber alma evet. gibi. Bu senin söylediğin trade, yani çok kısa vadeli düşünerek hemen düştüğü yerden alın. Aslında kesin bir şey yok ama piyasa böyle algılayacak, tekrar yükselecek. O zaman da satarız. Bunu genellikle de tutturuyorlar bu kitleler. Ama bu birkaç gündür yaşanan gelişmelere baktığımızda şöyle bir hava var. Hani İran tarafı çok dik durmuyor. Bir bakıma ya Hürmüz'de taviz verdik ama biz nükleeri kurtardık diyecekler. Amerika tarafı da nükleerde taviz verdik. Zamana bağlı bir anlaşma, görüşme yapıyoruz. Hani bir takım sınırları kabul ediyor İran ama biz de Hürmüz'ü kurtardık gibi. Hani orada işte Amerika senin anlattığın gibi Trump bu işi artık bir noktaya götürmek istiyor. İşte Netanyahu'yu da dinlemiyor. Netanyahu onu dinliyor ise kalıcı olur. Şimdi 100-110 dolarların üstünden bu kadar geri gelmiş petrol. Yani şu an bakın 95-96 dolar seviyesinde Brent. Normal petrolde 91-92 dolar seviyesinde.
1: Evet.
2: Bu ciddi bir süreç yaşandığını da gösteriyor. Borsalar
1: ciddi
2: tarafına
1: bir
2: bakıldığında
1: süreç
2: da
1: yaşandığını gösteriyor da bir virgül koyacağım çünkü biraz daha hani Mustafa Bey'in sorusuyla da detaylı bir cevap alacaktık Sadi Özdemir. Bir son dakikayı isterseniz seslendireyim. Kılıçdaroğlu Perşembe günü CHP Genel Merkezi'nde yani 28 Mayıs'ta bayramlaşma yapacak ki işte basın mensuplarına bir açıklamada bulunmuştu. Eski CHP İstanbul Milletvekili Müslüm Sarı Kılıçdaroğlu'nun bayram sonrası genel merkeze geleceğine dair bir açıklama yapmıştı. Perşembe günü bayramlaşma için genel merkezde olacak 28 Mayıs tarihinde son dakikasını da paylaşmış olalım. Buyurun virgül koyduğumuz yerden 95-96 dolarlara geriledi demiştiniz orada kalmıştık.
2: Şimdi altının hareketine de bakınca altında da yukarıya döndüğünü görüyoruz. Burada ikisi arasındaki korelasyon, yani krizle işte ya da savaşla altın arasındaki korelasyondan ziyade enerjiyle altın arasındaki korelasyon çalışıyor. Demek ki enerji tarafının rahatlayacağına dair bir kanaat oluşmuş. Tekrar altın çok sert bir yükseliş olmasa da, belki gün içinde öyle de olabilir, yükselişe geçmiş durumda. Bakır, platin, gümüş, yani diğer emtialarda da bir düzeltme var. Dolayısıyla hem senin söylediğin geçerli, birileri fırsatçılık kesin yapıyordur. Ama bu defa biraz daha aşağı doğru dönmüş durumda. Ve sanki kimdi, Marco Rubio mu açıklama yaptı? Elif Hanım, çok yakınız, işte artık masada uzlaşmaya yakın bir metin var şeklindeki açıklaması şunu da gösteriyor. Hürmüz ve nükleer dışında hani konuşuluyordu ya, şunlar var, bunların kesinlikle iki tarafta kabul etmez. Neydi onlar, tazminattı, işte İsrail'in yapacağı şeylerdi vesaire. İşte o uzun menzilli füzelerin hani sınırlandırılması falan, yani bunlarla ilgili pek bir şey konuşulmadığına göre herhalde İsrail tarafı bir takım kendince haklarını saklı tutup onlar da razı olacakmış gibi görünüyor. İnşallah öyle olur. Bizim açımızdan piyasa dışında da malum enflasyonla mücadele, enerji fiyatlarındaki artışın bütün diğer alt sektörlere sirayet eden o tuhaf yapısı, bütün bunları düşündüğümüzde daha orta vadede ekonomimiz içinde, ekonomiler içinde bir an önce bu barış ya da işte ateşkes sürecinin uzaması ya da bir barış anlaşması olmayacaksa bile artık çatışmaya dönülmemesi, Hürmüz'ün açık kalması gibi başlıklar çok faydalı olur diye düşünüyoruz. Tabii bu yine de bir umut. Her an İsrail ne halt eder, İran işte İran içindeki o farklı yapılardan birileri durup dururken bir yere bir şey yapabilir mi? Biraz onunla övünüyorlar ya, işte kaç parçalı oldular, iyi savunuyorlar. Bu tehlikeli bir tarafı da var bunun. O parçalardan bir tanesi başka birilerinin çıkarına çalışırsa, ateşkes süreci ya da barış çabası İran tarafından da baltalanabilir. Böyle ihtimaller var. Ama senin dediğin çok doğru. Ve geçmişe doğru baktığımızda uzun süredir, ta tarifeler kavgasından beri aslında Sayın Trump'ın çevresinde kimlerin kaç yüz milyon dolarlar kazandığı, nasıl bir süreç yaşandığı, oradaki iç muhalefet tarafından da takip altında. Belki orada da belli bir süre sonra bunlar, bir takım belgeler, bilgiler açıklanacak, tartışmalar başlayacak, birileri hakkında soruşturmalar açılabilir.
1: Ben aslında Sadi Özdemir, size şunu da ekleyerek soracaktım. Aynı şekilde Mustafa Bey'e de yönelteyim. Şimdi Donald Trump'ın aynı zamanda bir açıklaması da var. Diyor ki İran müzakereleri şu an yapıcı bir şekilde ilerliyor. Temsilcilerime anlaşma konusunda acele etmemelerini söyledim. Abluka yürürlükte kalacak diyor. İran'la ilişkilerimiz çok daha profesyonel ve verimli bir hale gelecek. Ama bu anlaşmalar olana kadar abluka yürürlükte kalacak diyor. Belki İran'da İbrahim anlaşmalarına katılmak ister diyor.
0: Öyle bir şey yok. İbrahim anlaşmaları yani... diye bir şeyin olması demek ne demek biliyor musunuz? Yani akıllarında bile geçirmezler de, bunu yaptıkları zaman dünya Arap isyanı diye bir şey görür. İran isyanı diye bir şey görür. Şu anda bütün bölge halkları İsrail'in kafese kapatılması gerektiğini düşünüyor. Etrafına zarar veremeyecek biçimde izole edilmiş, vesayet altına alınmış, kendi kendini bile yönetmeyen, tamam mı? Ancak kendi içinde polis gücü oluşturulabilen, İsrail'in bugün Filistinlilere bile reva görmediği, tamam mı? Onun daha ötesinde, daha üstünde imkanlara sahip ve bölge ülkeleri tarafından güven içinde tutulan bir vaha. Tamam mı? Öyle olmak zorunda. İkinci Dünya Savaşı sonrası Almanya, Japonya gibi asla çevresine tehdit oluşturabilecek bir güç sahibi olmayan, sadece İsviçre gibi romantik bir ülkeleri olan

insanlar orada güven içinde yaşayabilir. Güvenceyi kim sağlayacak? Amerika mı? Mümkün değil. Sürdürülebilir bir güvence değil bu. Bölge ülkeleri sağlayacak. İbrahim anlaşmaları değil, Müslüman anlaşmalarına ihtiyaçları var. İsrail'in Müslümanlarla anlaşması lazım. Müslümanların

0: karşı çıkanların, o mirası reddedenlerin, o mirası bozanların istedikleri bir anlaşma olmaz. O mirasın gerçek sahipleri Hazreti İbrahim'in istediği gibi iki oğullarının yan yana yaşamasını sağlayabilecek olanlardır. Evet. O yüzden bu hikayeleri bilen biliyor ama İsrail'in yaptığını yanına kar bırakacak herhangi bir anlaşma, Bahreyn'de dahil, Katar'da dahil, en küçük ülke hangisiyse, en nüfusu, yani aile nüfusunun dışındakiler en az ülke hangisiyse, ordusu dahil, halk isyanıyla ortadan kaldırılır. Çok net söylüyorum. Hiçbiri bunu göze alamaz. Ha, zaten almıyorlardır. Zaten bunu istemiyor olabilirler. O ayrı bir bahis. Öyleyse daha iyi. Ama isteseler de yapamazlar. Tamam. İsrail'in devlet olarak yaşama hakkına hepsi okey demiş zamanında. Asıl İbrahim anlaşması bu. Anlaşmayı bozan kim? İsrail. Neden? Devlet gibi hareket etmiyor. Terör örgütü olarak hareket ediyor. Bu Araplar beni öldürecekler. O yüzden çocukken bunları katledelim. Kusura bakmayın da bu İsrailliler bizi de Filistin'den sonra bizi de öldürecekler. O yüzden yerinde var olmasına izin vermeyelim deseler Araplar, bugün hepsi birlikte toplanıp ne diyeceksin? Vay, faşistler beni öldürmeye çalışıyorlar. Burada yaşamama izin vermiyorlar. Aynısını sen yapıyorsun. Tek başına kimin gücüyle? Amerika'nın gücüyle. Bu güç seni ila nihayeye kollamaya yetmeyecek. O yüzden İbrahim anlaşmaları değil, tam tersi Müslüman ülkelerin kendi aralarında bir Müslüman anlaşmasına ihtiyacı var. Bunu yaptıklarında İsrail de buna uymak zorunda olacak. Ama İsrail mecbur bırakılmadığı hiçbir şeyi yapmaz. İsrail'i güçle mecbur bırakmak zorundasınız. Bu gücü bugüne kadar hiç kimse kullanamadı. Arap-İsrail savaşı falan diyor. Öyle bir savaş yok. İsrail'in Amerikalılar sayesinde önceden öğrendiği, Arapların, yani Mısır ve Suriye'nin kendisini Filistin devletinin kurulmasına mecbur bıraktırma operasyonunu baştan Amerika'nın istihbaratı sayesinde ve onların verdiği F-4 savaş uçakları sayesinde önceden engellemesi var. Ortada savaş mavaş yok.
1: Peki şimdi tabii Sadi Özdemir'e de soracağım dedim ama öncesinde muhabir arkadaşımız bekletmeyelim. CHP Genel Merkezi'nde 24 muhabiri Emre Ayaz bizi bekliyor. Bir son dakikayı az önce seslendirdik. Kılıçdaroğlu'nun aslında bayramdan sonra genel merkezde olacağı bilgisi vardı. Ama bayramın ikinci günü genel merkeze gidecek bayramlaşma için son dakikası. Aynı zamanda işte ne yazık ki sabah 9'dan bu yana aktardık. Genel merkez savaş alanına döndü pazar günü. Şimdi oradaki son durum ne? 24 muhabiri Emre Ayaz'a günaydın, kolay gelsin diyelim ve sözü bırakalım.
2: Günaydın Elif Hakkaya Kuter. Dünkü halinden eser kalmayan bir Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi var şu an. Biz de burada bu alanı tekrar göstereceğiz dünkü halini kıyaslayarak. Ancak sizin de söylediğiniz gibi biz basın mensuplarının da sahadaki bu genel merkezdeki basın mensuplarının da aslında merak ettiği bir soruydu. Bayramlaşma olacak mı? Bayramlaşma olursa kim olacak? Bu tahliye kararı bayrama kadar çıkacak mı diye düşünürken sizin de söylediğiniz gibi bir son dakika sıcak gelişmeyle birlikte Perşembe günü Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze bayramlaşmayı gerçekleştirecek. Perşembe günü genel merkezde olacağını söyleyelim Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Ve dünkü halinde biliyoruz yığınak yapıldı kapılara. Polisler güçlükle girmeye girdi bu noktaya. Ve baktığımızda şu an pürüpak halde ve çalışmalar, tadilat, tamirat işleri de tabii yıkılan, kırılan yerler de vardı. Bu sebeple şu anda da temizlenmiş, hatta temizleme çalışmaları da hala devam eden bir ortam görüyoruz ve aslında biz girer girmez ilk olarak fotoğrafa baktık. Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı asılmış mı bugün diye. Ancak şu an o noktada Deniz Baykal son fotoğraf olarak görünüyor. İlk olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı indirilmişti. Perşembe günü saat 17.30 civarındaki mutlak butlan kararı sonrası partililer genel merkeze gelerek o fotoğrafı kaldırmıştı ve baktığımızda yine bellek denen o CHP'nin tarihini anlatan salondayız şu anda da. Kurucu Genel Başkan Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte birçok genel başkanın fotoğrafı sırasıyla yer alırken bu fotoğraflar Deniz Baykal'la bitiyor. Bu noktada

0: Baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı vardı. O gün Perşembe günü indirildi ve hemen yanında son fotoğrafa baktığımızda burada da Özgür Özel'in fotoğrafı olması gerekiyordu. Ancak Özgür Özel'in fotoğrafı da dün o tahliye kararıyla birlikte kaldırılmış oldu. Şu an son iki genel başkan baktığımızda o mahkemede aslında ve bu konuda şu anda gerçekleşemedi ve mahkeme kararı Özgür Özel'in başkanlığını kabul etmedi ve yok hükmünde bir karar verdi aslında. Baktığımızda bu müzede masalar kırılmış, her yer çöp olmuş, zemin görünmez halde. Baktığımızda şu an zemin biraz siyah tonlarda. Ama dün baktığımızda o tozlar hemen sağda da görünüyor zaten. Biraz kirlilik de devam ediyor. Temizlik çalışmaları, tadilat çalışmaları da devam ediyor. Yıkık dökük haldeydi ve yığınak şeklinde duran o mobilyalarda kırılmış vaziyetteydi. Bazıları hatta dışarı çıkarılmış vaziyetteydi. Ve şu anda da bakıldığında hem basın mensuplarının çalışmasına uygun hem de partililerin çalışmalarına da uygun bir halde. Dün neler yaşandı diye özetleyecek olursak bu konuda gerçekleşen olaylarda sabah saatlerinde Özgür Özel destekçileri genel merkeze geldi. Aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri de bu noktaya geldi ve bir karşı karşıya geliş ve fiziksel saldırıya dönen bir olay yaşandı. Onun dışında sonrasında icra memurlarının geleceği tansiyonu yükselten bir durum oldu ve devamında da bu tansiyon yükselmesiyle birlikte saat 14'te iki tarafın ikişer kişiden oluşan heyetinin de görüşeceği söylendi. Ancak sonrasında yapılan açıklamalarda o heyetin görüşmeyeceği söylendi ve bu görüşmede askıya alındıktan sonra da polis ekipleri girmeye çalıştı. İcra memurları önce girmeye çalıştı ancak icra memurlarının girişine izin verilmedi. Şöyle izin verilmedi. Dediler ki tebliğ kağıdını bize verin biz götürürüz. Ancak muhatabına iletilmesi gerekiyordu. Muhatabı da kimdi? Özgür Özel'di. Ancak buna izin verilmediği için polis eşliğinde girilmek durumunda kaldı ve polisin girmesi gereken noktada da az önce de gördüğünüz o noktayı oraya barikat kurulmuştu. Yan kapı burası. Genel merkezin yan kapısı. Oraya yığınak yapıldı. Sandalyeler, koltuklar, masalar oraya yığıldı ve polis oradan girmek isterken de üzerlerini yangın tüpü boşalttılar polislerin girmesini engellemek için ve şu anda da normal nizamına getirilmiş durumda. Genel merkezin o fuaye alanına, basın açıklamalarının yapıldığı alana şu an her şey o eski günlerdeki gibi, yani o olayların yaşanmadan önceki hali gibi eski haline getirilme çalışmaları devam ediyor. Tabii o kapı, sürgülü kapı, cam kapı dün kırıldı. Çünkü sandalyeler, masalar fırlatıldı polislerin üzerlerine ve şu anda o cam kapı kullanılamaz halde. Yeni bir kapı gerekiyor oraya. Ancak koltuklar yerli yerinde ve temizlenmiş vaziyette. Dün akşam saatlerinde o direneceğiz, Özgür Özel direneceğim, çıkmayacağım buradan demişti. Ancak polisin tahliye işlemi yarım saat sürdü ve o yarım saatle birlikte de Özgür Özel çıktı. Çıkışta da hatta yardımcısı Ali Mahir Başarı da bir basın mensubuna tokatlı saldırıda bulundu meclise yürürken. Tabi bunu da biz basın mensupları olarak da kınadığımızı ekranlardan söylemek istiyorum. Bu konuda da Cumhuriyet Halk Partisi'nde sakinlik hakim. Çalışanlar şu an genel merkezi eski haline getirmeye çalışıyor. Biz de genel merkezden aslında ortamı anlatan bir görüntü servis etmek istedik sizlere diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. 24 muhabiri Emre Ayaz'a, genel merkezdeydi. Emre'nin de ilk cümlesi oydu. İşte ne yazık ki dün savaş alanına dönmüştü. Şu an genel merkezde dün döndüğü halden eser yok dedi. İşte eski haline getirmek için, toparlamak için çalışmalar devam ediyor dedi diyelim. Sadi Özdemir, istersen sizden de bu şeyle ilgili, abluka devam edecek kısmıyla ilgili bir değerlendirme alırız demiştik. Onu da alalım. Buyurun.
2: Abluka derken Cumhuriyet Halk Partisi mi, Hürmüz mü?
1: Siz hangisini isterseniz diyeyim, artık son yaklaşırken neyi cevaplamak yani, isterseniz diyeyim.
2: Ben ikisinde de
1: Mustafa Bey'e son
2: olmasın,
1: sorduğum sorudan de devam ettim ama.
2: Evet. Şimdi maalesef yani hoş bir şey değil, gülüyoruz ama evet, abluka şöyle, Sayın Trump şunu demek istiyor. hani olumlu geçiyor ama hani biz durumu gevşetmiyoruz. İşte malum masada işte bir takım şartlar kabul edilir aşamasına geldiyse İran tarafından, aslında İran'a da hiç güvenmediğini gösteriyor, söylüyor, söylemiş oluyor. İran da zaten doğal olarak Amerika'ya da İsrail'e güvenemez. Yani dolayısıyla iki tarafta nerede duruyorsa kaim bir şekilde duracak. Bir uzlaşma, anlaşma noktasına gidiyorlarsa ondan sonra da bu ilan edilecek diye düşünüyorum. O yüzden o birkaç gün olumlu giden şeyleri de çok baltalayacak, bozacak açıklamalar yapmaması en doğrusu. Ama bu İbrahim Anlaşması lafı nereden çıktı? Yani tam böyle hani bir şeyler tekrar daha dar anlamda müzakere edilirken tekrar işi bambaşka bir noktaya çekmesi de hoş olmadı. Yani Mustafa vurguladı, gerçekten de hani tekrar başa dönüp İran'a dayatılan ya da bölgedeki ülkelere dayatılan bir takım şeyleri biz dayatmaya devam edeceğiz gibi anlaşılır mı? Anlayanlar olur. Yani çünkü artık kimse kimseye güvenmiyor, güvenmemesi de lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelirsek demek ki Sayın Kılıçdaroğlu bir an önce partiyi işte fiziki olarak da derleyip toplamış gibi gözüküyor. Onun herhalde ekibi uğraşıyordur. Toplayacak. Sonra artık kendi tarzına, kendi anlayışına, tecrübesine göre bir yol izleyecek. Ama şöyle bir nokta var. Bu çok konuşulur önümüzdeki günlerde. Yavaş yavaş da başlanmış durumda konuşulmaya. Eğer bu iş toparlanmazsa sonuçta milletvekillerinin çoğu Özgür Özel ve İmamoğlu tarafında, onların inisiyatifiyle ya da onların yoluyla, onların direktifiyle hareket edeceği için başka bir parti kurulabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içi boşalabilir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişilik olarak var olabilir. İşte genel başkanı Kılıçdaroğlu olur. İl ilçe teşkilatları vardır. Var işte bir takım her şeyi tamam. Tam teşekküllü bir parti ama düşünün, bu diyelim ki 60, 80 ya da 90 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir kararla istifa edip X partisi ya da yeni bir parti kurup oraya geçerlerse hani ciddi bir curcuna yaşanacak demektir. Bu ihtimal de çok güçlü görünüyor. Burada Kılıçdaroğlu bu konuda bunları toparlamak, yoluna koymak konusunda mahir midir? Sonuçta ben bu partide şöyle adamları temizledim, işte bir bakıma işte şunları disipline gönderdim, bunları partiden ihraç ettim, işte artık parti belli bir noktaya geldi, ben de kurultaya işte geçelim, kurultayı yapalım, ben sadece bu dönemin işte adamı olmuş olayım ya da bu işleri yerine getiren eski genel başkan olayım diyorsa, karşı tarafta buna razı oluyorsa bilemiyoruz. Ortada hani bizim açımızdan konuşulacak bir konu aylarca devam edebilir. Bilmiyoruz yani, ama dediğim gibi bizim gündemimiz bundan sonra özellikle Türkiye'nin ekonomi gündemi kısa vadeli olarak da, piyasalar anlamında orta vadeli olarak da başka yere döner.
1: Peki, normalde açılışta hep diyoruz ki gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını, ama bugün tabii spora dair de dedim Mustafa Bey.
3: Evet. Çorum Spor ilk defa Süper Lig'e çıkmış. Çok acayip bir takım. Bir Çorum Spor taraftarı olarak Elif Hanım'ı kutlayalım bugün.
1: Çok, çok teşekkür ederim.
3: Bütün Çorum Spor taraftarını, bütün
1: Çorum'daydım. Geçen hafta Çorum'daydım. Bu hafta orada olmadım.
3: Evet, öyle. Öyleydi, bana anlattı. Ve fakat enteresan. Yani takım hani zamanında Trabzonspor'un 1970'lerin başında yaptığı gibi bir havayla geldi buraya. Yani yerli ve milli bir takım, yani Çorumlu başkanı, sahibi.
1: Biz Anadolu'yuz diye pankart açtılar maçın. Biz Anadolu'yuz diye.
3: Ya Anadolu tabii çok geniş de hani o şey yapmayalım. Hani biz de Trabzonspor için de öyle değil mi? Anadolu devrimi yaptı işte bir İstanbul kulüplerinin içerisinde falan. Evet, o belki ilk defa şampiyonluk bakımından öyleydi ama sadece onu Anadolu takım haline getirmez doğal olarak, yani Çorum'u da getirmez.
1: Biz de Anadolu'yuz
3: fazla
1: olarak.
3: Fazla abartmayalım. Fakat ama tebrik hak ediyor. Tebrik hak ediyor. Tarihinde ilk defa hani Çorum beni şaşırttı açıkçası. Ben de doğrusu ben futbol

0: ilgimiz ne işte böyle sivri bir şeyler olduğu zaman üstünde konuşmak başka bizde yok. Ben de öyle çok iyi bir taraftar değilim. Trabzonspor taraftarı olduğumu söyleyeyim.
1: Evet.
0: Övmek gibi olmasın. Ama Çorum Spor nasıl geldi buralara filan diye böyle bir bakınca hakikaten alkışlanacak bir başarı. Tebrik
1: Çok
0: ederim
1: tebrik ediyoruz.
0: tekrar.
1: Evet, Arca Çorum FK Süper Lig'de. Ben de çok gönülden tebrik ediyorum. Tabii çok büyük bir mutluluk duyuyorum bir Çorumlu olarak. Aynı zamanda
0: Sponsoru da Bandırma.
1: Bordo Basket'te Süper Lig'de.
0: Al, ya bunlar için çok kolay bir şey değil ha.
1: Evet.
0: Hani ben bunu bir ara bu spor işlerinden anlayan bu işlere bulaşmış olan bir de birçoğu bulaşır ağlar. Sadece daha fazlasını tanıyordur. Bulaşır ağlar çünkü sürekli para vermek zorundadır falan ama bırakmaz da. Yani madem bu kadar kötüydü bırakma kardeşim bir daha girme o topa yani hayır. Ondan sonra bakarsınız başkanlık gelişi bilmem kimin listesinde filancı feşmekan. Ben tekrar böyle para falan harcayıp bir daha ağlamak istiyorum filan. Böyledir. Riskli tarafı neymiş ben onu yeni öğrendim. Yeni derken yenilerde öğrendim sayılır. Yani takım böyle birinci amatörde, ikinci ligde, birinci ligde filan iyi de. Orada biraz para kazanabiliyorlarmış maçlardan, şuradan buradan, sponsorlardan. Çünkü maliyetler daha düşük. Fakat Süper Lig'e çıktığı zaman oraya para dayanmıyormuş. O yüzden
1: Evet.
0: bazıları hiç böyle birinci ligden Süper Lig'e çıkmayı istemiyormuş falan anlattılar. Şimdi Bandırma Spor basketbol takımı.
1: Evet, Bordo Basket.
0: Bordo Basket mi onların adı? Neden?
1: Bordo Basket.
0: Niye Bordo?
1: Renklerinde bordo olduğu için olduğunu
0: Allah
1: tahmin
0: Allah.
1: ediyorum.
0: Bordo Basket takım. Onu da tebrik edelim. Bandırma
1: Evet.
0: Spor.
1: Evet.
0: Yani mesela Fenerbahçe ile Bandırma Spor oynayacak.
1: Evet, Bandırma Bordo Basket oynayacak. Aynen.
0: Fenerbahçe basketbol takımının bu halini yener yalnız onu söyleyeyim. Bu hali kötü. Geçen Atina'da Final Four'da yenildiler. Son dörtlüde düştüler. Ama yani hak ettiler.
1: İyi
0: Kusura
1: olan kazansın
0: bakmasınlar. Biz
1: diyelim tabii.
0: ben bile Fener taraftarlığı yaptım maçta ama ben bile kurtaramadım. Ama kötü oynadılar. Yani onu teslim etmek lazım maalesef. İyi oynasalardı çok üzülürdüm. Kötü oynadılar. Sadece kötü oyuna üzüldüm. Böyle bandırmadı Anadolu takımı, Batı Anadolu takımı.
1: Evet.
0: Ona
1: İşte
0: da
1: evet o
0: bundan sonra basket maçını da takip ediyoruz sadece.
1: evet Fatih Özdemir sizden de alalım. Buyurun
0: Bütün
1: sizden de
0: basket takımlarının
1: alalım.
0: karşısında Bandırma Bordo basket takımından yanayız.
2: Tamam.
0: Taraftarlığımız belli oldu.
2: Kendi tuttuğumuz takımla karşılaştığında özümüze döneriz. Şimdi
0: Ya işte Trabzonspor'un
2: Çorum'la
0: basketbol
2: ilgili
0: takımı yok. O yüzden ben rahatım.
2: sen
0: Ya da
2: rahatsın.
0: var da benim
2: Çorum'la
0: haberim yok. Onu
2: ilgili
0: da bilmiyorum.
1: buyurun.
2: şöyle bir sözümüz var ya hani Çorumlu'nun yaptığını kimse yapamaz. Bunu pozitif anlamda hep algıladım. Büyük başarı, tebrik ediyoruz. Şimdi bir şey daha yapmaları gerekiyor. Birkaç yıl burada kalmaları lazım. Yani
0: Tabii. İnşallah.
2: ortalarda kalmaları lazım.
0: Evet.
2: Ondan sonra o tecrübeyle inşallah kalıcı olurlar. Bursaspor örneğini hatırlatarak üzücü bir örnekti malum. Şampiyon bile oldular ama öyle bir zincirleme düştüler ki sonra hani öyle olmamaları gerekiyor. Çorum'la ilgili ekonomik anlamda şunu söyleyebilirim. Çorum çok sesi çıkmasa da, çok bahsedilmese de gerçekten çok önemli firmaların, iş insanlarının, KOBİ tabanının olduğu bir yer, çıktığı bir yer. Çorum bu futbol işine yani ciddi eğilirse sistematik bir şekilde burada da kimsenin yapamadığını yapabilir. Yani Anadolu'da birçok
0: Evet, bravo. Benim de
2: vilayetin
0: minnak bir
2: yapamadığını
0: tavsiyem
2: yapabilir.
0: olabilir mi? Minnak
1: Tabii
0: bir
1: ki.
0: tavsiye. Şimdi Sade'nin açtığı yolda, kurduğu ülkede. Ama gerçekten öyle. Bak Trabzonspor'un efsanenin bozulmasının sebebi o kendi köklerinden biraz böyle modaya eğilmesidir. Yani
2: Evet,
0: yabancı
2: evet.
0: oyuncu bilmem ne popülizm falan. Çorum ona düşmezse. Bak bu sessiz sedasız dedi bana da Elif anlattı. İçerideki tekstil sanayinin işte ne bileyim madenciliğin o Ahlatçı
2: Tabii
0: Öğren'in
2: tabii
0: bizde de
2: tabii.
0: hani
2: Evet tabii.
0: yatırım şirketinin yöneticisi de bizim sabah yayınlarımıza sık sık
1: Evet,
0: konuk oluyor.
1: Tonguç Erbaş ya.
0: Yücel Tonguç
2: Gıda,
0: Erbaş.
2: makina orada da
0: Şimdi
2: çok iyi.
0: ha
2: Ya mesela
0: öyleymiş.
2: şu anda dünyanın
0: Şimdi şu
2: en
1: evet.
2: yaygın, en güçlü makina şirketlerinden 3-4 tanesi Çorumlu'dur
0: Ya
2: yani.
0: Çorum'un
2: Çok
0: leblebiden
2: iyidir.
0: ibaret olmadığını yeni öğrenmiş bir

0: Pişmanlığımı belirtiyorum. Özürlerimi Elif'e ilettim. Bir Çorum elçisi olarak burada. Bana anlattı, beni aydınlattı. O yüzden yerli köklerine kokma, merak etmeyin, bizde para var. Basarız, alırız bilmem kimi, Icardi'yi falan havalarına girmeden.
1: Yok, o sürdürülebilir olmuyor.
0: O zemini o zemini korusun, aynen öyle. O zemini korusunlar. Anadolu'dan şehre gelmiş ama 3. ayında bozulmuş delikanlı şeyine, durumuna düşmeden.
2: Her ne kadar hiç bitirmek istemesem de süremiz çok aşmışız. Ama tabii hiç bitirmek istemiyorum. Bayram hediyesi gibi bir son oldu bana. Çok evet, çok teşekkür güzel. Ediyorum.
0: Çorum'da bizi leblebiye boğar artık.
2: Artık herhalde Çorum Belediye Başkanı duymuştur. Sadi Özdemir'le Mustafa Kartoğlu'nu
0: leblebiye boğulduk Sadi, garanti.
2: Bir Çorum'a en azından bir gezi. Bence leblebi çok şey kalır.
1: Çorum'un mutfağı da çok iyidir ama.
0: Öyle mi?
2: Aynen öyle. Evet, bir de o var. Yani bu arada Trabzonspor'un da basket takımı varmış ve 6. sıradaymış Mustafa Bey. Bunu da size söyleyeyim. Sonra ya, kırılmasınlar
0: sonra
2: size.
0: Sonra hatırladım da o yüzden tamam. Dedim bilmiyorum. Sonra hatırladım.
2: Peki çok çok teşekkür ediyorum. Akşam gazetesi genel yayın yönetmeni Mustafa Kartoğlu, estağfurullah, ve ekonomi gazetecisi Sadi Özdemir. Sadi Özdemir, size şimdiden iyi bayramlarda diliyorum ve noktalıyoruz analiz sentezi. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
1: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
2: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
3: Bir telefon uzakta olan.
0: Bir bankacı. Tanıştıralım.
4: Benim bankacım Müge.
5: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10.000 TL harcamaya 5.000 lir hediye. Garanti BBVA.
6: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5.490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100.000 liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Şu anda Avrupa üzerinde çok kuvvetli bir omega blokajı var. Yani kuvvetli bir yüksek basınç alanı Avrupa üzerine çökmüş durumda. Neredeyse son bir haftadır da durum bu. Tabii Avrupa üzerinde blokaj varken 500 milibar seviyesinde biz de kuvvetli bir oluk etkisindeyiz. Dolayısıyla cephesel sistemler ve konvektif hareketlilik Türkiye üzerinde cephesel sağanakları getirmeye devam ediyor. Ve özellikle bayram haftasında da yine cephesel sağanaklar büyük ölçüde bizimle birlikte olacak ama şimdi basınçta küçük küçük bir artış eğilimi var bugün yarın. Hafif sağanaklarda da bir hafifleme olacak perşembeye kadar. Perşembe günü işin rengi değişecek. Tekrar sağanaklar biraz kuvvetlenecek gibi görünüyor ama özellikle tabii bu süreçte kendinizi bayram boyunca bu sağanaklara biraz hazırlıklı hale getirmeniz gerekiyor. Bayram planlarında yağmuru unutmayın diyelim ve soğuk cephede gelecek tabii perşembe günü. Bir de bir cephe geçişimiz var. Ona da şimdiden hazırlıklı olmak lazım. Şimdi bugünün tablosunda Trakya'da, kıyı Ege'de hava parçalı, çok bulutlu fakat onun dışında kalan her yer yağmurlu olacak. Antalya'da da yağış yok. Onun dışında kalan her yerde hafif sağanaklar var. 20 kiloya varan sağanaklar. Fakat Karadeniz bölgesinde, Doğu Akdeniz'in iç kesiminde sağanaklar şiddetli. Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu'ya dikkat. Çünkü bu illerde lokal da olsa 50 kiloya varan bir yağış göreceğiz, görebiliriz. Dolayısıyla sel, su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar meydana gelebilir. Aman dikkat diyelim. Ve sıcaklık Mayıs ayı normallerinde bugünün tablosunda. Yarına bakalım hemen. Yarın da hava sıcaklığı değişmeyecek ama güneşi biraz daha fazla göreceğiz gibi görünüyor. Tekirdağ, Bolu, Karabük, Kastamonu, Tokat, Isparta, Burdur, Karaman çevresinde, Doğu Anadolu'da, Doğu Karadeniz'de ve Güneydoğu Anadolu'da yarın yağmur var. Onun dışında kalan yerler parçalı bulutlu olacak. Sağanaklar yarın sadece Rize'de şiddetli. Onun dışında her yerde çok hafif sağanaklar görülecek. Arife gününün tablosu bu. Peki bayramın birinci günü hava nasıl olacak? Genel olarak parçalı bulutlu bir hava bizi bekliyor bayramın birinci günü. Fakat Bilecik, Bolu, Kütahya, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Konya, Karaman, Niğde çevresinde çok kısa süreli yerel, lokal hafif sağanaklar görülecek ve hava sıcaklığı bayramın birinci günü Mayıs ayı normallerinin 3-4 derece üzerine çıkacak. Sonrasında bayramın ikinci günü ise sert bir soğuma bizi bekliyor. Çünkü perşembe günü soğuk cephe geçişi sıcaklığı düşürecek ve sağanakları tekrar tüm Türkiye'ye yayacak. Sadece kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu parçalı bulutlu olacak. Onun dışında kalan her yerde bayramın ikinci günü yağmur var. Bayramın üçüncü günü Marmara, Batı Karadeniz, Ege ve Güneydoğu parçalı bulutlu ama diğer bölgeler yine yağmurlu olacak ve sıcaklık bayramın üçüncü ve dördüncü günleri azalacak. Sonrasında bayramın son günü Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'da kısa süreli sağanaklar var. Pazar günü ise bayram tatilinin son günü ise tüm yurtta hava parçalı bulutlu olacak diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. İstanbul'da hava bugün çok bulutlu. Yarın ve çarşamba günü hava az bulutlu olacak. Perşembe günü yağmur var. Cuma ve cumartesi günü de İstanbul'da hava parçalı bulutlu. Hava sıcaklığı çarşamba günü yükselecek. Ankara'ya bakalım. Ankara'da bugün sağanak yağmur var. Gök gürültülü sağanaklar halinde lokal şekilde devam edecek. Yarın ve çarşamba günü başkentte hava parçalı, az bulutlu. Perşembe ve cuma günü ise sağanak yağmur var. Hava sıcaklığı şimdilik çok fazla değişmeyecek. Son olarak İzmir'de hava çok bulutlu. Yarın ve çarşamba günü parçalı, az bulutlu olacak. Ve sonrasında perşembe günü İzmir'de de yağmur var. Cuma günü İzmir'de hava parçalı bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı şimdilik 1-2 derece yükseliyor. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Üretim ve ulaştırma maliyetlerindeki artışla izah edilemeyecek ölçüde fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığı ile karşı karşıyayız. Türkiye bugün enerji başta olmak üzere birçok alanda Avrupa'nın en düşük girdi maliyetlerine sahipken bazı ürünlerin fiyatlarında orantısız artışlar yaşanıyorsa bunun piyasa şartlarıyla açıklanamayacağı ortadadır. Yani birileri girdi maliyetlerindeki dalgalanmayı gerekçe göstererek fahiş fiyatlarla vatandaşlarımızın cebine, kesesine, kazancına el uzatmaktadır. Oysa bizim iş ve ticaret ahlakımız bin yıllık ahilik geleneğiyle şekillenmiştir. Bu gelenekte fırsatı ganimet bilmenin, haksız kazanç elde etmenin, taklit, tahşiş ve çıkar odaklı hareket etmenin yeri yoktur.
2: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
3: Masada ne var, hoş geldiniz.
2: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
4: Zehra Güneş.
5: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
6: Bravo Zehra!
7: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
8: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Aynaya her baktığınızda gördüğünüz sigaranın sizden aldıklarıdır.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
3: Ziraat Bankası sunar.
4: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
3: Ziraat Bankası sundu.
5: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın,

0: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.
1: Evet şef.
0: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
1: Tamam şef.
0: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
1: Evet şef.
0: Her bir porsiyon adil olmalı.
1: Tamam şef.
0: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
2: Evet şef.
0: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
3: Evet şef.
0: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
1: Evet şef.
0: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında senin de tuzun olsun.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Nuh Albayrak'la beraberiz. Nuh
1: abi. Bugün kalem uzanmadın. Ben oğlum için şeyim değişti aslında. Hep böyle
0: doğru.
1: Başlıyordun ne ya?
0: Doğru.
1: Böyle. Demek ki Hikmet Bey'in hikmeti varmış yani.
0: Kalem uzanalım.
1: eksik olmasın yani.
0: Değil mi? O ritüeli yapalım. Abi hoş geldin. Hayatlarına sağlık.
1: Sağ ol.
0: Hayırlı haftalar olur inşallah.
1: Hayırlı bayram olsun şimdiden.
0: Şimdiden hayırlı bayramlar
1: bugün
0: olsun.
1: Bugün fırsat bulmuşken inşallah. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz de bu şeyi de iletmiş olalım.
0: Aynen öyle.
1: İnşallah.
0: Bayramlar ne güzel.
1: Kesinlikle.
0: Böyle o iklimi, o maneviyatı, o atmosferi yaşayabilmek ne kadar güzel ya.
1: Her şeye rağmen.
0: Değil mi? Neyse geçeceğiz, daha o konulara geliriz. Şimdi hafta sonunu biraz hareketli geçirdik ha Nuh abi. Ne diyorsun? Türkiye gündemi oldukça hareketliydi hafta sonunda.
1: Zaten bir Ankara seyahatim de orada. Bir oyun bir başladı. Şey öyle devam ediyor.
0: Aynen öyle. Yani. Biz Perşembe günü Ankara'da Türk medya heyeti olarak Sayın İçişleri Bakanı'na ve Sayın Adalet Bakanı'na bir hayırlı olsun. Bir görevlerinde evet. başarılar dileme ziyaretinde bulunduk. Ayağımızın tozuyla bu
1: Cumhuriyet, zaten
0: evet,
1: şey
0: Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlak butlan kararı tam da onun üzerine denk geldi. Sonrasında da zaten gündem oldukça yoğun. Evet. Hafta sonunu da oldukça hareketli geçirdik. Şimdi istersen buradan başlayalım Nuh abi. Bugün çünkü gazetelerin kahir ekseriyetinin manşetini bu mesele oluşturuyor. Ama ben akşamın manşetini çok beğendim.
1: Başlık değil mi? Süper.
0: CHP'liler,
1: süper.
0: CHP'lileri CHP'ye sokmadı.
1: Tam özet bu işte.
0: Hatta biz biraz ekip, günün manşetini hazırlayan ekipte biraz böyle nüktedan arkadaşlarımızdan müteşekkil.
1: Ne güzel.
0: Onlar da CHP'liler CHP'ye sokmadı. CHP'yi terk etmek zorunda kalan CHP'liler CHP'yi savaş alanına çevirdi. Savaş alanına dönen CHP'ye gelen CHP'liler o tahribatı onarma gayretine girdi. Genel merkezden çıkarılan CHP'liler...

0: CHP'liler meclise yürüdü. Aslında, Beklemdeki her şey CHP abi.
1: Madem öyle aslında bence şuradan başlatmak lazım. CHP'lileri şikayet etti.
0: Evet.
1: Tamam, aslında esas oradan başlıyor.
0: Mesele aslında oradan yani. Başlıyor. CHP'lileri şikayet etti. CHP'liler hakkımızı yedi dedi. Mahkeme el hak doğru, deliller de bunu gösteriyor deyince hakkı yenen CHP'lileri kapı önüne koydu. Mesele bu.
1: Kapı arkasına sandalye masa dizdim.
0: Öbürleri de ya hakikaten çok enteresan ya. Yani birine anlatsan bunu ya gidin Allah aşkına der ama mevcut durum gerçekten böyle abi. CHP toz duman, çok karışık. Dünkü hadise ne? Bilenler bilir ama olur da hafta sonu gündem takip etmemiş olan seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz vardır. Efendim dün sabah saatlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlan kararı sonrası yeniden yönetimine gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı gitti ve dedi ki valiliğe.
1: Evet.
0: Biz dedi mahkeme kararına rağmen genel merkeze giremiyoruz. O esnada genel merkezi boşaltmayacağını söyleyen CHP ekibi İçişleri Bakanı'na gittiler. İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi ile görüştüler. Dediler ki ya biz CHP'liyiz. Öyle kanundur, kuraldır, mahkeme kararıdır. Bizim için önemli değil. Ya biz anayasada ön şart olan Cumhurbaşkanı seçilme yeterliliği için yüksek öğrenim şartı açık belliyken lise mezunu birine aday gösterebiliriz. Ya biz CHP'liyiz. Bizim için öyle mahkemedir, karardır, bunların bir kıymet harbiyesi yok dediler. İçişleri Bakanı da Sayın Mustafa Çiftçi okumuş adam tabii. Dedi ki yani ben kusura bakmayın ama burası bir hukuk devleti ve mahkemenin verdiği kararı kolluk uygulamak zorunda. İnisiyatif alamam.
1: Şimdi bazı milletvekillerini gene CHP'li başlıktan gitti. Bazı CHP'li milletvekillerini dün genel merkeze sokmadılar.
0: Evet.
1: Gerekçe ne? Bunlar
0: öz hakiki Kılıçdaroğlu, CHP'li değil.
1: Kılıçdaroğlu yanlısı. Şimdi burada da aslında bence ip kopuyor burada. Ne demek yani? Şimdi şu anda milletvekili. Hı hı. Ama giremiyor genel merkeze. Bunun adı işgaldir ya. Yani ben...
0: Ama işte bak tekrar söylüyorum abi yani şimdi adam...
1: İşte ama işin garibi şu ama öbürü de CHP'li işte. Yani diyorsun ya biz CHP'liyiz, bizim için yargı önemli değil falan. Ama öbürü de CHP'li.
0: İşte yani biri CHP'li öbürü öz hakiki CHP'li. Yani bir şey var ortada, bir ayrım var. Çünkü bak hakikaten mesele bu. Adam yurt dışından kaçak sigara sokarken yakalanıyor. Milletvekili aracında suçüstü. Hı hı.
1: Evet.
0: Diyorlar ki bir şey söyleyecek misiniz? Ben CHP'liyim diyor.
1: Biz
0: Atatürk ilke ve
1: aynen.
0: Tabii. Hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz tabii, diyor. Tabii. Bir başkası.
1: Dün de gene farkındaysan yine şeyle çıktılar çıkarken. Mustafa Kemal şeyle
0: hep öyle. Çıktılar yani. Bir başkası, hatta bizim meslektaş olduğu söylenen bir CHP'li eşini dövdü. Yani şiddet uyguladı. Böyle bir tepki doğacak, Atatürk süveteri giydi. Yayına öyle çıktı. Baklava desenli Atatürk süveteri.
1: O tepkiyi abi, kesti evet, ama. Farkında evet. Mısın?
0: Şimdi,
1: demek ki bu şey hal çalışıyor.
0: Hal böyle olunca hukukmuş, yargıymış, mahkeme kararıymış. Bunlar lütfen biraz herkes bir haddini bilsin ya. CHP'li orada söz konusu.
1: Aslında abi. Bak bu dediğin şey çok doğru bir tespit. Bu bazı belediye başkanlarıyla alakalı yolsuzluktan dolayı soruşturma sürecindeki bu zıplamaların sebebi de aslında bu. Çünkü bugüne kadar CHP'lilerden kimse hesap sormamış, soramamış yani. Böyle bir şey yok. Hatta ben bunun şeyini yazdım ya, çok uğraştım bununla ilgili. Ben ta samimi söylüyorum, bu bir tespittir, herkes bakabilir. İttihatçılardan itibaren ki biliyorsunuz İttihatçı yani CHP Jön Türklerin devamıdır. Bunu Özgür Özel de bizzat söyledi. Hakikaten de öyleydi. Zaten Birinci Dünya Savaşı'nda iflastan sonra hepsi forma değiştirip Anadolu'ya geldiler. O işte müdafaa hukuk cemiyetleri falan adı altında yeniden örgütlendiler. İttihatçılar ve CHP

0: böyle örgütlenmeyi çok iyi bilirler. Bu damardan gelen bir şey, yenileden gelen bir şey. Hı. Yeniden örgütlendiler. İşte meclise, Ankara'ya meclise falan. CHP'nin genlerinde iddiatçılar vardır. İddiatçı anlayış vardır daha doğrusu. Bizim CHP zihniyet dediğimiz şey aslında iddiatçı zihniyetidir. Ki bunu zaten Özgür Özel'de çok göğsünü yere söyledi.
1: Söylüyor canım, tabii biz Jön Türkler, Jön Türkler dedi yani.
0: Jön Türklerden bugüne kadar hiçbir CHP'den, hiçbir iddiatçıdan ve CHP'liden hesap sorulmamıştır. Sorulmamıştır.
1: O zaman bir alışılmışın dışında bir takım boşuna gelişmeler olmasından
0: kaynaklı. Anlayamadık. Boşuna demiyor. Devlet biziz diye. Yani %10, %15'le devlet biziz diye, burada esas olan biziz diye boşuna demiyorlar. Demediler şu ana kadar. Bunun bir anlamı var.
1: Doğru. Şimdi mevcut durumda...
0: Gelen bir alışkanlık işte o sizin dediğiniz İçişleri Bakanı'na gidinceki o tavır.
1: Evet.
0: Budur. Biz CHP'liyiz kardeşim dediği zaman ona göre bitmiştir her şey.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin her yerinde kendi isimlerinin olduğu bir olay yaşıyoruz. Yani doğru. Dünden bu yana bu yorumu herkesin anlayabileceği şekilde, türlü şekilde etrafta okuyorum. Şikayet eden CHP'li, mağdur olduğunu söyleyen CHP'li, tanık olan ve bir şeyleri itiraf eden CHP'li, sanık... Yani henüz dava meselesinde olmayabilir. Yani yanlış bir tabir kullanmayayım
0: sembolik
1: ama.
0: Olarak
1: yani. Yani hem mağduru hem de maktulü CHP'li. Yani baktığında denklemde CHP dışında hiç bir figür yokken.
0: Ama kim suçlu?
1: Heh, şimdi ona gelelim. Ha, bak peki. ben sana.
0: Pardon.
1: Sen elini almazsın abdesti bozmayayım diye de. Sözcü gazetesinin bugünkü manşeti
0: evet,
1: yine
0: işte bu.
1: Çok ibretlik.
0: Budur.
1: Az önce bahsettik. Akşam gazetesi çok net, hakikaten tekerleme gibi manşetini koymuş. CHP'liler CHP'lileri CHP'ye sokmadı demiş. Sözcü gazetesi iktidar kapısını kırıp CHP'ye girdi demiş.
0: Zaten o... Şeyleri de şikayet eden iktidar da zaten yolsuzluklarla ilgili
1: abi,
0: başvuru yapan
1: da. Abi bak bir şey söyleyeceğim. Bunu daha önce muhtelif zamanlarda dile getirdik. Ben bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Şimdi bir takım Özgür Özel ve ekibini destekleyen, hararetle destekleyen, duygusal bağ ile destekledikleri söylenen, konuşulan bu gazeteci takımının ima ettiği, hatta bazılarının açıktan ifşa ettiği bir şey var. Kemal Kılıçdaroğlu iktidarla birlikte hareket ediyor diyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Allah Allah.
1: 15 Temmuz gibi korkunç bir hadiseye tiyatro diyebilecek seviyede iktidara yakın olan
0: bunun
1: Kemal şey... Kılıçdaroğlu'nun iktidarla birlikte hareket ettiğini söyleyebilecek kadar akıllarını yitirmiş durumda.
0: Bu çok
1: hiçbir dayanağı yok.
0: İyi de
1: başka türlü peki benim izahı aklıma... mümkün olmayan bir tablo var.
0: İyi de Allah aşkına Kılıçdaroğlu dediğimiz kişi öyle birisi ki eğer o taraftan bakacaksak meseleye yani şu andaki al birini vur ötekine bana ne yani o gelmiş benim için değişen bir şey yok ama madem öyleyse ben de şunu sorayım. O şu anda geçersiz sayılan kurultaydan sonra 4-5 Kasım 2023'te kurultaydan sonra evet. Genel başkan seçilen Özgür Özel
1: evet.
0: Dedi ki ben daha önceki gibi hareket etmeyeceğim. Devletle ben uğraşmayacağım. Çünkü hatırlarsanız Kılıçdaroğlu nasıl bir iktidar yanlısıysa Kılıçdaroğlu'nun tek bir malzemesi vardı 13 yıl boyunca. Erdoğan'ı eleştirmek demeyeceğim. Çünkü eleştirmekten doğal hakkı olamaz o muhalefet lideri. Erdoğan'a hakaret etmek. Bunun için fon kurdu. Yani o kadar çok ceza aldı ki fon kurdu. Şeylerin maaşlarından kesinti yaptı. Bir fon kurdular, bir sandık kurdular. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a hakaretlerini doğan tazminatları ödeme sandığı kurdular. Böyle birisiydi. Sonra dedi ki Özgür Özel, ben dedi uğraşmayacağım. Sonuçta halkın seçtiği bir cumhurbaşkanıdır. Ben uğraşmayacağım dedi. Hakikaten gitti ziyaret etti.
1: Bir yumuşama süreci Erdoğan, oldu.
0: Bana göre o zaman ben hatta gerek yoktu buna demiştim hatta. Erdoğan bunun bu şeyini ciddiye aldı, bu yaklaşımını. CHP genel merkezine ziyarete gitti ya.
1: Evet.
0: Tamam
1: mı? Evet.
0: Düşün bak oraya Erdoğan iadeyi ziyarete gitti. Bu kadar paya verdi bunlara. Ne dedi o zaman Kılıçdaroğlu?
1: İktidarla uzlaşılmaz.
0: Sarayla
1: çatışılır dedi. Evet.
0: Sarayla.
1: Evet.
0: Müzakere olmaz, mücadele olur dedi.
1: Evet.
0: Şimdi evet.
1: Nasıl oldu da bir anda Kılıçdaroğlu dümene girdi?
0: Bu ne demek? Hı. Kılıçdaroğlu Erdoğan düşmanlığı konusunda Özgür Özel'i bile sollamış bir isim. Onu eleştiren bir isim yani. Sen nasıl görüşürsün diye. Bunu çok sürdürdü bu eleştiriyi. Nasıl görüşürsün diye uzun süre.
1: Enteresan ya. Yani olanlar hakikaten böyle çok şaşırtıyor. Dediğim gibi yani arkadaşlarım da elinize sağlık. Güzel oldu. Bizim dörtlü kelebek tabir ettiğimiz bir şey vardır televizyonculukta.
0: Tabii.
1: Bu kıyas götürmesi çok anlamında sözcüyle akşamı yan yana aynı ekrana vermek çok isabetli oldu. Elinize sağlık sevgili Kubilay ve reji ekibime buradan bir kere daha teşekkür edeyim. CHP'liler CHP'ye sokmadı. Olan bu. Hatta biz bunu devam ettirebiliriz. CHP'lileri şikayetinden sonra. CHP'li tanıkları dinleyen mahkemenin vermiş olduğu karar neticesinde yönetimi değişen CHP'de CHP'liler CHP'lileri CHP'ye sokmadı da diyebiliriz yani. Bu da gayet isabetli. Kimse de hayır canım o öyle değil diyemez. Ama Sözcü gazetesi her zamanki gibi bizim oğlan suçsuz diyor. Arkadaşları. İktidar kapısını kırıp CHP'ye girdi. Bu manşeti atıyor Sözcü gazetesi. Diyecek bir şey yok yani neticede bu milletin zekasıyla dalga geçmenin de mutlaka bir karşılığı oluyor. İşte o da genelde kendini sandıkta tezahür ettiriyor. Yılmaz Özdil abi CHP'den ilk kovulduğunda biliyorsun Yılmaz Özdil'in bir şeyi var, alışkanlığı var. Sözcü'den kovulma alışkanlığı. Yani Sözcü'ye gidiyor, Sözcü'den kovuluyor. Sözcü'ye gidiyor, Sözcü'den bu alışkanlık haline geldi artık. İlk kovulduğunda Yılmaz Özdil Sözcü gazetesinden bir yayına bağlanıp şunu söylemişti. Bakın Sözcü okursanız, Halk TV seyrederseniz CHP'nin %90'la iktidara geldiğini düşünürsünüz.
0: Çok güzel.
1: Ama bir seçim yapılır. Erdoğan silindir gibi sizin üzerinizden geçer. Çünkü Sözcü'de ve Halk TV'de gazetecilik yapılmıyor.
0: Demek ki adam yani bozuk saat bunu, gibi arada bir doğruyu da söylüyor.
1: Söyledi bunun ses kaydı. Biz mütemadiyen şeyde günün manşetinde hatırlatırız zaten. Bunun ses kaydı da var. Mevcut durumda bu. Sözcü gazetesi bu ortadaki garabeti iktidarı suçlama cihetiyle nasıl diyeyim çerçevelemeye gayret etmiş ama buradan da ekmek çıkacağını sanmıyorum.
0: Ama Sözcü gazetecilerle sınırlamak doğru değil bence bu anlayışı. Bu aslında sahibinin sesi. CHP'nin 100 yıllık geçmişindeki bir tek başarısı vardır. Ömer Bey. Hı. O da algı oluşturmaktır. Algı operasyonudur. CHP'nin hakikaten tek iktidar olduğu
1: harika algı geldin oraya. Bak bundan söylüyorum. Sonraki maddem de oydu.
0: Pardon.
1: Algı ama bak. Çok iyi bağladın abi. Şimdi bir
0: bu sadece bununla sınırlı değil bu yani.
1: Tamam. Az önce
0: sorsan Özgür Özel aynı şeyi söyleyecektir.
1: Az önce bahsettiğim Yılmaz Özdil sesini arkadaşlarım buldu. Bir dinleyelim en azından. Hani biz uydurmuyoruz bunu efendim. Yılmaz Özdil söylüyor en hakiki CHP'li. Buyurunuz.
2: Mesela siz bugün Halk TV seyrederseniz, Sözcü gazetesinde okursanız veya Tele1 seyrederseniz, Cumhuriyet Gazetesi okursanız dersiniz ki ya AKP bitmiş ya, CHP ilk seçimde %90'la seçimi kazandı. Değil mi? Çünkü neden? Siz gazetecilik yapmanız gerekirken aslında kendi kişisel menfaatleriniz gereği halka yalan söylüyorsunuz. Halka yalan söylüyorsunuz.
1: Yani bunu biz söylemiyoruz. Şimdi o halka söylenen yalan dörtlü kelebeğini bir kere daha getirsin arkadaşlarım. Az önce bahsettiğim gibi. Akşam gazetesinin manşetiyle Sözcü gazetesinin manşeti arasındaki farkı Yılmaz Özdil'in bu analiziyle paralel düşünüldüğünde ortaya aslına bakarsanız o manzaranın bütünüyle tertemiz ortaya çıktığını söylemek de mümkün. Şimdi abi sen dedin ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin en mahir olduğu alan.
0: Doğru.
1: Algı. Zaten mütemadiyen bizim Günü Manşet'in tanıtımlarında da o geçer. Algının olgunun önüne geçme gayreti.
0: Evet.
1: Hep aynen. Algının olguyu alaşağı etme. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde en mahir olunan tarz
0: araya
1: diyorsun.
0: Bir şey sokma, özür diliyorum. Nereden kaynaklandığını bilmiyorum. Bir özdeşleştirme iddiasında veya çabasında da değilim. Ama algı üzerinden başarıya gitme konusunda böyle bir şey konuşurken benim aklıma iki tane şey geliyor. Birisi CHP, diğeri de Siyonistler, Yahudiler. Onların da başarı, bütün başarıların altında algı oluşturmak vardır. Birbiriyle alakası yok. Ama
1: neticede
0: böyle bir ortaklık var.
1: Algı. Peki.
0: Böyle bir ortaklık var yani. Evet.
1: Şimdi çok da önemli değil ama bir arkadaşların dikkatini çekmiş. Ben de bundan mütevellit dedim ki haklısınız, en azından bunu hatırlatalım. Dün bir tebligat şovu vardı.
0: Gördüm.
1: Neydi? Genel merkezi boşaltın tebligatı ilgili birimler tarafından CHP'ye takdim edilmişti. Bu da CHP'yi boşaltmayacağını söyleyen Özgür Özel'e ekibi tarafından götürüldü.
0: Evet.
1: Özgür Özel de baktı ve baba ocağını bunun için mi yapıyorsunuz diye meseleyi yırttı. Doğru mu abi?
0: Doğru. Gördük. Görüntüde gördük yani.
1: Şimdi bunun bir kurgu olduğunu söylüyor arkadaşlarım.
0: Ne demek?
1: Şöyle ki, önce bir videoyu izleyelim, tamam. Olur mu? Buyurunuz arkadaşlar.
3: Başka bunu mu takip etmişler?
1: Bak, geliyor abi.
3: Baktı. Bunun için yıktılar baba ocağını.
1: Yıktı.
0: Nasıl da bildiniz?
1: Olsun. Sinirle ilk kez karşılaştı çünkü öyle bir belgeyle.
3: Koyun masaya geliriz olur.
1: Koyun masanın üzerine okusun diyor. Ali Mahir Başarır'a veriyor. Ali Mahir Başarır da arkadan götürüyor. Ali Mahir Başarır giderken gözünde gözlük yok. Şimdi bu... Tamam, şimdi bak. Yine burada da dörtlü kelebek isteyeceğim Kubilay. Ya da şey mi? Bu lede mi verirsin? Daha böyle anlaşılır halledebilmemiz için. Bu da Sezgin Tanrıkulu'nun sosyal medya hesabından arkadaşlarımın aldığı fotoğraf. Sezgin Tanrıkulu biliyorsun. Bak orada oturuyor.
0: Hı hı.
1: Özgür Özel'in yanındaki koltukta oturan CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu. Kendi sosyal medya hesabından bu kareyi paylaştı. Kare tebligatın Özgür Özel'e verildiği ana ilişkin bir kare.
0: Hı hı.
1: Özgür Özel tebligata göz atıyor. Az önce videoda da izledik canım. Ondan sonra hemen tık tık tık yırtıyor ya. İş öyle değil. Ya. Neden? Çünkü kareler farklı. Belli ki o tebligat o video çekilmeden önce birkaç sefer gitmişken hani filmlerde olur ya sahne 3, çekim 1, tak.
0: Önce
1: tak.
0: Okumuş. Ha.
1: Şu anda yani bizim görebildiğimiz kadarıyla bak abi şurada da arkadaşlar verdiler. Bak, tebligatı ilk aldığı an...
0: Bu.
1: Tebligatı ilk aldığı an videoda yok.
0: Burada böyle bir görüntü yok.
1: Dolayısıyla o tebligat arkadaşların söylediği kadarıyla birden fazla sefer gidip gelmişe benziyor. Mesela
0: olabilir.
1: Sezgin Tanrıkulu'nun arkasındaki mavi montlu beyefendi. Bak.
0: Evet.
1: Biraz böyle kır saçlı.
0: Orada
1: mavi
0: yok.
1: Mavi montlu beyefendi.
0: Burada yok.
1: Videoda yok. Videoyu bir daha okutun. Videoyu bir daha okutun. En azından neden bahsettiğimiz anlaşılmış olsun. Bak orada yok. Bak geliyor abi. O mavi montlu beyefendi yok. Tebligat ilk kez geliyor. Özgür Özel Bey de tebligatı bu şekilde yırtmak suretiyle. Bu tebligat kaç
0: önce
1: kere gitti
0: okumuş.
1: Geldi hocam? Okumuş. Ondan sonra demişler
0: sonra
1: ki.
0: Tekrar bunu bir getirin.
1: Sen genel başkanım. Biz bunu sanki ilk kez geliyormuş gibi yapalım demişler. O da iyi fikir demiş. Senin az önce bahsettiğin
0: arkadaşlar
1: algı.
0: Kutluyorum.
1: Algı.
0: Aynen.
1: Doğru mu?
0: Arkadaşlar kutluyorum.
1: Tamamı açık kaynak.
0: Tabii canım.
1: Tamamı açık kaynak. Sezgin Tanrıkulu'nun Sosyal medya
0: bakışı
1: paylaşımı
0: bile değişmiş bak. Burada daha dikkatli bakıyor Sezgin Tanrıkoğlu şeyin
1: evet, nedir bu diye.
0: Daha dikkatli bakıyor. Orada biraz
1: aynen
0: daha
1: öyle. Ali Mahir Başarır burada doğrudan okuyor ama videoda hiçbir şey yok. Burada Ali Mahir Başarır'ın gözünde gözlük de var galiba. Olmaya da bilir. Çok önemli, oraya takılmıyorum.
0: Orada görev icabı bekliyor ikincisinde.
1: Aynen öyle. Özgür Özel yırtıp verdikten sonra alıyor. Burada tebligatı beraber okuyorlar.
0: Hemen sonra bu şey yapılmış ama keşke o adam orada ayrılmasaydı. O
1: ya en azından olan. Böyle bir, çok hızlı bir kurgu olmuş. Ya olabilir, tamam yapabilirler de işte sen az önce deyince algı meselesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin
0: ya bunu iyi yapar,
1: en
0: bunu iyi
1: mahir olduğu konu deyince arkadaşların bu tespit.

0: gazetesi.
1: Algı operasyonu bize yapıyorlar. Yani
0: tabii tabii. Da değil. Kamuoyuna. Tabii, kamuoyuna. Tabii. Ama işte Kılıçdaroğlu da abi eski kurt o da ya. Yani hani tabir yerindeyse yani sizi ben yetiştirdim diyor ya. Yapmayın diyor yani.
1: Göreceğiz.
0: Cumartesi günü akşam gazetesi çok isabetli bir manşetle çıktı. Kılıçdaroğlu göreve geldiğinde ilk ne iş yapmış abi? İlk yaptığı ilk yani mahkeme kararı tebliğ edildi Kılıçdaroğlu'na. Ne yapmış biliyor musun?
1: Avukatlar aldı şeyden.
0: Şunu yapmış. Hemen hesapları dondurun demiş. Hemen tabii hemen hemen hesapları koydu. Banka hesaplarını hemen hemen hemen dondurun. Efendim ama şey ya bir dondurun bildiğimiz bir şey var demiş biliyor. Yani. Bildiğimiz bir şey var demiş.
1: Malı biliyor tabiri caizse affedersiniz.
0: Onu söylüyorum işte. Bunlar çırak. Yani Kılıçdaroğlu'nun yanında bu ekip önce parayı korumaya aldı diyor akşam gazetesi cumartesi günkü manşetinde. Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olmasının hemen ardından Özel ve ekibinin partinin banka hesaplarına erişimini engellemeye talimatı
1: tabii,
0: verdi.
1: Onların o şeyleri o banka hesaplarına değildir ama onların
0: ama yine de şeyi bu arada yani. Partinin banka hesabında da hatırı sayılır bir hazine yardımı aldığını
1: elbette
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin onu söyleyelim. Tabii hatta ki. O Uşak Belediyesi'ne yaptırılan makam otosunun tefrişatı meselesinde Özgür Özel kendini nasıl savunmuştu? Tamam Uşak Belediyesi yapması devletten aldığımız hazine yardımıyla biz yaptıracağız. Yani bu cebimizden değil de bu cebimizden çıktı demişti. Az önce bahsettiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi asıldır kalan tabii, her tabii. Şey teferruatların bir zaten, yansıması bu.
1: Zaten konu bu değil ama ben ya, ihtiyaç meselesi yolsuzluk için efendim bir mazeret olamaz elbette ama hani bu parti marti işlerinde hep Amerika'da da yardım topluyorlar parti yani seçimlerde falan yani. Hı hı. Parti işlerinde yardıma, desteğe, bağışa ihtiyaç olabilir belki bilemiyorum. Fakat bu konuda asla ihtiyacı olmayacak tek bir parti var dünyada o da CHP'dir. O devletin verdiği yardımı bırakın. O devlet yardım büyük bir yardım alıyor zaten yani bu şeyden dolayı.
0: Emin bir bakar mısınız devlet ne kadar
1: ikinci büyük parti olduğu için büyük
0: CHP'ye
1: yardım alıyor.
0: CHP'ye hazine yardımı artı, ne kadar
1: artı,
0: veriyor?
1: Artı seçim dönemlerinde bu ikiye katlanıyor.
0: Doğru.
1: Artı bu artı hiçbirinde yok başka. Hiç kimsede yok bu artı. Bildiğimiz İş Bankası'nın büyük bir kısmı CHP'ye ait.
0: Doğru.
1: Silseleri. Artı ben burada sayarsam çıkaramam. Mustafa Kemal'in bir şeyi var. Mal varlığı listesi var. 5-6 sayfalık falan bir liste. Bunun büyük bir kısmını CHP'ye ve CHP'nin işte diğer organlarına vesaire bağışladı. Dolayısıyla CHP devlet bizdeyiz demelerinin sebebi de aslında bir kısmı da bu. Devletin bir kısmı onlara ait zaten. Yani
0: oldukça iyi gelir imkanları yani CHP'nin, var diyorsun yani.
1: CHP'nin Uşak belediye başkanlığının bilmem nesine falan ihtiyacı yok ama bu kafa böyle çalışıyor. Yani böyle düzen, böyle sistemliyor ya, sistem böyle kurmuşlar yani.
0: Abi 1 milyar 815 milyon 500 bin liralık bir hazine yardımından bahsediliyor.
1: Yakın. Hayır şimdi bu CHP'nin normalde parti ihtiyaçlarına belki yetebilir ama bu ekibinkine yetmez. Niye? Bunların başka işleri var çünkü. Delegeye para verecek bilmem efendim diğer efendim bir sürü işleri var
0: onların
1: yani.
0: Onların iddia o ki kaynakları başka.
1: Neyse, dolayısıyla işte onun için
0: sen şimdi,
1: ihtiyaç
0: sen
1: duyuyor.
0: Şimdi yine Nuh abi çok güzel gidiyor. Şu anlamda çok güzel gidiyor. Biz bir kurgu
1: sanki
0: plan,
1: önceden kurgu yapmışız gibi.
0: Kurgu planlamıştık.
1: Yani.
0: Senin aradaki
1: İki dakika
0: sözlerin,
1: önce geldim ben senin yanına.
0: Senin aradaki sözlerin bizim o kurgumuzu da şey yapıyor.
1: Galiba yeni konuya geçiyoruz galiba.
0: CHP'nin aslına bakarsan geçmişinin de
1: çok da aydınlık olmadığını söyleyebiliriz birçok bakımdan.
0: Aynı zamanda hani böyle pasta büyük olunca kavga da sert olur ya. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi senin az önce bahsettiğin sair gelirleri de nazara dikkate alırsak. Hı hı. İşte İş Bankası'ndan yönetim kurulu üyelikleri vesaire belli başlı
1: ya, şu doğru
0: şeyler.
1: Bak, şu dedikleri doğru. İlk dönemlerde biraz da tek parti döneminde hakikaten CHP devlet idi ya. Yani dedik de o anlayış o şey oradan geliyor. Hakikaten devlet yani devletin bütün imkanları CHP'ye çalışıyordu. Oradan gelen bir alışkanlık var.
0: Ondan mütevellit kavgaları da çok oluyormuş.
1: Dolayısıyla
0: CHP'li.
1: Tabii.
0: Yani şimdi yine arkadaşlar hazırladılar. Mesela 1972'de Bülent Ecevit'le İsmet İnönü

0: Öyle arasında ki genel başkanlık kavgası ile başlayan, ki başlayan diyorum o vakte kadar mutlak hüküm.
1: Kavgalık bir şey yok zaten yani.
0: Tam yetki.
1: Tabii. Bir ebedi şef vardı, bir de milli şef vardı. Onun ikisinden tamam. Arasında oldu kavga ama o da ayrı.
0: Onu da kenara koy. Onu da kenara koy. Evet. Hatta buradan kimden duyduğumu da söylemeyeyim. Şimdi müsaade almadım. Atatürk'ün ölümünden sonra 1938'den sonra 1939 yılının Mayıs ayında CHP bir kongreye gidiyor abi. Kongrede İsmet İnönü ve ekibi yönetimi bütünüyle, CHP yönetimini bütünüyle ele geçiriyor. Aynı zamanda bir de hükümet var. Ama hükümete dokunamıyorlar. Dokunamama gerekçeleri de hükümeti Atatürk'ün teşekkül etmiş olması. Hal böyle olunca şöyle bir ara formül bulunuyor. CHP'nin içinde bir gölge kabine oluşturuluyor.
1: Oradan geliyor bu merak
0: 1939
1: işte.
0: Yılından bahsediyorum.
1: Bu merak oradan geliyor işte.
0: Aynen öyle. Yani ben dokunamasam da indiremesem de etkisizleştirmeye çalışırım. Arkadan dolaşırım. Alternatifini oluştururum. Bir şey heyeti. Şimdi yanlış olmasın da. Şimdi bak CHP'nin kodlarında olan bir şeyden bahsediyoruz. Kavgalılar dedin ya, hakikaten Atatürk ve İsmet İnönü'nün...
1: İşte orayla ilgili bir şey söyleyeyim. Bu onun öncesi de var. O dediğiniz aslında İnönü'nün işte önce parti hakim olup sonra hükümet
0: devlete,
1: yönetimi.
0: Evet.
1: Onun bir perde arkası var. Çok enteresan bir şey. Aslında Mustafa Kemal'in ne diyelim namzet veya işte şeyler arasında İnönü yok. İnönü yok. Hatta İnönü nasıl olabilir? İnönü'yle son dönemlerde araları açık. Aylardır konuşmuyorlar.
0: Büyükelçi olarak atayacağı...
1: Konuşmuyorlar.
0: ...şeyi var yani.
1: Hatta Fevzi Paşa diyor ki, o zaman Genelkurmay Başkanı, gittim diyor son günler, yani son şey günler artık yani Dolmabahçe'de ziyaret ettim diyor. İsmet Bey'e dedim ki İsmet Paşa'ya, git bir ziyaret et çünkü muhtemelen günleri sayılı dedim diyor. Buna rağmen gitmedi diyor hatıratında. Bunu Fevzi Paşa kendini söylüyor. Fakat çok enteresandır. 10 Kasım günü, bak 10 Kasım günü, 11 Kasım değil. Tabii bir Cumhurbaşkanı seçilecek.
0: Doğru.
1: Mecliste şey toplanıyor. Adaylar arasında İsmet İnönü yok. Niye yok? Kimse buna cesaret edemez çünkü...
0: Kavgalılar
1: yani. Fevzi Paşa'nın, Genelkurmay Başkanı'nın darbesidir İsmet İnönü. İnönü olacak diyor. İsmet Paşa olacak diyor. Şey, sonra gidiyor onu evinden konuşuyor, getiriyor falan. Dolayısıyla perde arkasında bunun ayrıntıları da var. Bunu kendi hatıratında anlatıyor Fevzi Paşa. Ta başlangıçta böyle bir şey var bunlar. Onun için normal şu andakiler yani. Bunların genleri böyle yani.
0: O yüzden kavgalı, hep kavgalı, hep kavgalı. 1972, o dönem CHP Genel Sekreteri olan Bülent Ecevit, CHP Genel Başkanı olan İsmet İnönü'ye başkaldırıyor. İsmet İnönü bakıyor ki hakikaten Bülent Ecevit
1: güçlü geliyor.
0: Tarlayı sürmüş. Tarlamız sürülmüş diyor kendi kendine. Ondan sonra bırakıyor meseleyi, istifa ediyor, ayrılıyor. Ama sadece bundan mütevellit olsa neyse. Mesela 2003 yılında o dönem Deniz Baykal CHP Genel Başkanı, Ertuğrul Günay muhalifler tarafından aday gösteriliyor. Yine kavga dövüş. Baykal yerinde kalıyor. 2005 yılında 13. Olağanüstü Kurultay yapılıyor. Mutlaka hatırlarsın görüntüleri, evet arkadaşlarım ekrana verdi. Bu görüntüler CHP kurultaylarında alışık olduğumuz görüntüler. Tabii. Mustafa Sarıgül, o dönem Şişli Belediye Başkanı'ydı yanılmıyorsam. Mustafa Sarıgül Deniz Baykal'a bayrak açıyor. Yine boyunun ölçüsünü ziyadesiyle
1: orada
0: alıyor.
1: Orada bir şey daha var. Bak bugün de çok ışık tutan şeyler bunlar. Deniz Baykal'ın bir konuşması var o kurultayda. Parti parayla satın alamayacaksınız mealinde. Yani para vurgulu. Var mı orada?
0: Ne diyor bak?
1: Özür diliyorum.
0: Abi Sarıgül salona girdiğinde arbede çıktı. Yumruklar, tekmeler ve sandalyeler havada uçuştu. Deniz Baykal kürsüden Sarıgül'ü yolsuzlukla suçlarken Sarıgül kürsüye yürümeye çalıştı. Divan Başkanı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Celal Doğan olayları yatıştırmakta aciz kaldı. Baykal kurultayı kazandı. Tam da bahsettiğin gibi.
1: Daha ayrıntı da var. İşte para alınamayacak falan. Aynen şu andaki şeyi aynen tekrar aslında.
0: Tarih tekerrürden ibarettir CHP diyeceğim.

0: tarihçiler çok kızacak ama efendim 2010 yılında malum bir kaset kumpasıyla Baykal'ın eli kolu bağlandıktan sonra Kılıçdaroğlu'na adeta bir
1: şey yok, iradesi yok ortada.
0: Altın tepside. Önder Sav'ı dinledim geçenlerde. Önder Sav diyor ki ben getirdim Kılıçdaroğlu'nu. Ben genel başkan yaptım diyor.
1: Biz getirdiğini biliyoruz.
0: Biz planlamıştık zaten öncesinden de çoktan konuşmuştuk diyor. Falan filan uzun bir söyleşi.
1: O şeyin İslam, yani Türkiye'deki ucu olabilir. O Onur Öğmen'in anlattığı bir şey var nasıl geldiğini. Demek ki o Türkiye'deki
0: aparatlarından biri tabii, diyorsun olabilir yani. Yani. 2018'de bu sefer 36. Olağan Kurultay'da Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıyor. Hmm. Bir kere de 2014'te açıyor galiba. 2018'de ama Cumhurbaşkanı adayı olup azımsanmayacak da bir oy alıp hatta kendi tabiriyle söylüyorum CHP'nin onu ayaklarından çekmesine rağmen bir şeyler yapıp sonrasında da Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkıp yine boyunun ölçüsünü almıştı. Yani şöyle bir durum söz konusu. CHP'de genelde kurultaylarda genel başkan oyla değişmiyor. Biz en azından onu görüyoruz. 2023 yılındaki 38. kurultayda zaten
1: o da aslında bu işte bir
0: alışılmış, alışılmışın dışında denmesinin de bir haklı zemini var demek ki.
1: Zaten kendi başına o gece bile malumunuz bugünlerde bu tekrarlanması lazım. Çünkü unutuldu. Çok oldu, aradan çok zaman geçti. Birinci oylamada 18 oy fark var. İkinci oylamada birkaç saat sonra neredeyse bu oy farkı 276'ya çıkıyor.
0: Şimdi, nasıl olmuş abi?
1: Nasıl olmuş bu peki? Hakikaten bunu sormak lazım. Nasıl olmuş bu yani? Bu insanların bu delege dediğiniz şey biliyorsunuz. Biz seçmeni küçümsemek için söylemiyorum ama delege dediğiniz şey delege edile tabiri caizse artık yani
0: Elene elene.
1: Aynen, tırnak içerisinde en kaliteli CHP'liler anlamına geliyor bu.
0: Doğru.
1: CHP tabanı kaç milyon oy şey varsa bilmiyorum, hı-hı, seçmeni. 1000 küsur 1200 tane falan bir şey yani bu.
0: Evet.
1: Bu kadar kaliteli kafalar nasıl 2 saat içerisinde fikir değiştiriyor?
0: Değil yani, değiştirdikleri.
1: Hatta içinde şey var. Seni destekliyorum diye imza verenler var.
0: Değiştirdikleri fikir, ben de onu söyleyeceğim. Nuh abi, değiştirdikleri fikir ya biz genel merkezi beyaza boyayalım dedik ama ya gel biz bunu değil, böyle fuşya rengi yapalım, biraz daha hareketli renklensin. Bu değil, genel başkan seçiyorlar ya.
1: Elbette.
0: Yani benim partimi iktidara taşıyacak olan ismi seçiyorum kardeşim. Ben ideallerim uğrunda, ben fikirlerim uğrunda şu doğrultuda ilerleyeceğim ve benim de liderimin şu isim olmasını istiyorum diye gidip oy kullanıyor. Aynen. 2 saat sonra olmadı o ya, şu bir olsun
1: şey,
0: diyor.
1: Bir şey daha var.
0: Nasıl ideal bu?
1: Onların
0: ya?
1: Gelişi malum, mahalleden başlıyor.
0: Evet.
1: İlçe kongreleri, il kongreleri falan. Bu delege etme meselesi tabiri caizse aslında oradaki makamda olan Kılıçdaroğlu'nun inisiyatifi de olan bir şey bu aslında. Yani genel başkan inisiyatifi olan bir şey bu. Böyledir yani. Genel başkanın. O zaman genel başkanın. Tabanda mevcut genel başkanına yönelik çok ciddi bir tepki oluşması, böyle bir şey yoksa, ki Kılıçdaroğlu aslında kurultay genel başkanıdır. Bu işleri iyi becerir yani. Kurultayları iyi becerir. Şunu söylemeye çalışıyorum. Oraya kadar mahallede itibaren ilçe ve il süreçlerinde Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için gelenler bunlar. Kılıçdaroğlu'na oy vermek için gelenler. Nasıl oldu da 2 saatte değişti o fikir? Buraya bakmak lazım. Aslında mutlak butlan şeyi buradan başlıyor aslında. Sonra size söyleyeyim. Şimdi hangi delegele gidecek şey falan tartışması yapılıyor yani.
0: Kurultay yeniden
1: yeni
0: ne zaman?
1: Hızlı mı olsun, olağanüstü mü olsun?
0: Evet.
1: Ya karardan birisi İstanbul'daki 196 delege deleyeni iptal etti şey. Delegelerin para, hediye ve iş vaadi ve çeşitli maddi masraflar sebebiyle yönlendirilen iddiasıyla iptal başvuru yapılıyor. Kabul edildi bu.
0: Hadi buyur.
1: Yani bu da aynı zamanda ne gösteriyor? O gece bir şeyler olduğunu gösteriyor. Bundan sonra daha kaç yerde bu delegelerden çoğu şeye ismi adı bulaştı?
0: Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu suç örgütünün sanıklarından biri olan Adem Soytekin, Kiptaş belediye iştiraki olan Kiptaş'ın bilmem kaç dairesinin

0: Daire diyorum, daire. Nuh abi, bir kısmı itiraf ettiler, biz pavyonda $1000 verdiler.
1: Orada da çok adaletlik yapmışlar yani.
0: O abi, birine daire veriyorsun, birine niye, aynı değil mi o sayısı?
1: Kimine telefonla kandırmışlar, kimine 3-5 bin dolar vermişler. Yani orada da adaletsiz davranmışlar.
0: Abi yani ne bileyim, ha pavyon olunca o motivasyondan hareketle.
1: Bilemem.
0: Oo hadi bakalım, erik dalı falan oynarken.
1: Bu pavyon dedin de ya, dün şey diyordu Özgür Özel. Bazılar pavyoncu falan, bu pavyon şeyi nereden geliyor bunlar da? Bu Kılıçdaroğlu'nun bir ekibi gelmiş ya şeye.
0: Evet. Başı bozuklar diye ya, şey yaptı onu.
1: Pavyon dedi ya, ben bildiğim pavyon işte bilmem var. Ne bu pavyon ünsiyeti nereden geliyor bu CHP'ler? Anlamıyorum ben bu pavyon kültürü.
0: Fakat o analizi Saadet Partisi'nin genel başkanı var ya abi, Arıkan. Arıkan kürsüye çıktı bir gün. Yok dedim ya, bu yapay zekadır dedim. Önüme düştü video. Yok, söylemiş gerçekten. Kürsüye çıktı bir gün. Geçtiğimiz ay. Bu ne dedi ya? Belediye koridorlarını pavyona çevirdiniz dedi.
1: Bak işte bu.
0: Saadet Partisi'nin yani pavyon. Mücahit Kılıçdaroğlu dedirten bir kandil günü, bir kandil günü adaylığını genel merkezlerinin önünde açıkladıkları, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamışlardı. 2024'teki belediye seçimlerinde CHP'lilerden daha çok çalışan Saadet Partisi'nin genel başkanı, belediyelerin koridorları pavyona çevrildi, bu ne biçim iştir diyor.
1: Peki şunu bana anlatır mısın abi, ben çok merak ediyorum çünkü. Bu mutlak butlan kararından sonra Kılıçdaroğlu'nun aynı masada oturdukları, yani isim oradaki, o isimdekiler, oradakiler olmasa da sonuçta, hı-hı, o makamda oturanlar, hı-hı, şeyin yanına koştular destek için.
0: Özgür Özel.
1: Özgür Özel'in.
0: Enteresan.
1: Bu ne peki? Bu nasıl olacak şimdi?
0: Ki
1: dediğin şeyden sonra.
0: Ki Kılıçdaroğlu da.
1: Hangi anlayışı desteklemiş oluyor o zaman?
0: Bak, Kılıçdaroğlu da bugün sabah Milliyet Gazetesi Ankara temsilcisi Didem Özel Tümer'in köşe yazısını okuduğumda hafızam yenilendi. Kılıçdaroğlu da o masada oturanların tamamına rüyalarında göremeyecekleri,
1: elbette,
0: imkanlar.
1: Şu anda Bulgaristan'a ona borçlular yani.
0: Aynen
1: tabii.
0: Öyle. Hatta şey var ya, o habire provokasyonlarla gündeme gelen Zafer Partisi'nin genel başkanıyla birbirlerinin namuslarına emanet ettikleri ama
1: anlaşmalar,
0: ama Ümit Özdağ'ın ifşa ettiği o gizli anlaşma, bu Kılıçdaroğlu'nun lafı, birbirimizin namusuna emanet, tabii, ettik dedi. Kılıçdaroğlu'nun lafından mülhem söylüyorum bunu. Zafer Partisi de mesela, Ümit Özdağ da, Özgür, ya bakıyorsun,
1: operasyona bir destek üstelik,
0: gücünü diyor, gecenin köründe ne gitti diyor şey, Müsavat Dervişoğlu, gücünü diyor milletten almayan kimseyle diyor biz şey yapmayız diyor.
1: Tabii.
0: Müsavat Dervişoğlu nasıl seçildi? İYİ Parti'nin genel başkanı kimdi seçime gidildiğinde?
1: Şimdi akşam.
0: Ya demek ki milletten gücünü almak bilmem ne falan, onlar da biraz böyle soru işaretli kavramlar oluyor. Ama
1: tam
0: demek
1: CHP'li
0: ki
1: şeyler.
0: Neyse, ez cümle, evet, ortalık biraz böyle bir karışık. Bu karışıklığın merkezinde CHP, tribünlerinde CHP, sahasında CHP, soyunma odasında CHP, efendime söyleyeyim, hakemleri de CHP yani.
1: Şimdi diyorlar ya, iktidar işte bilmem ne yaptı, kapı kırdı falan diye. Veya Özgür Özel diyor işte bu soruşturmaları şey yapıyor, bu davaları iktidar yapıyor, bilmem ne yapıyor. Ben bir Türk vatandaşı olarak bu CHP'den davacıyım abi şu anda. Samimi söylüyorum. Allah aşkına benim ne mecburum bu günler boyunca bu CHP ile uğraşmak ya. Bak, dünyada bir şey daha söyleyeceğim size. Dünyada iktidar olmadığı halde, yönetimde olmadığı halde millete bu kadar zarar veren başka bir parti bulamazsınız. Şimdi iktidardakini verdi, onu biliyoruz. Tek parti dönemi biliyoruz, tamam mı?
0: Tamam.
1: Zaten onun için millet bir daha asla tek parti iktidara getirmedi.
0: Öyle.
1: Ama öyle bir bela ki
0: muhalefetteyken de yetiyor.
1: Millet iktidara getirmemekle bu beladan kurtulamıyor. Ne alaka diyeceksin? Nasıl ne alaka abi ya?
0: Abi işte ben söylüyorum ya, bak, günlerdir.
1: Bak Gazze var. Bak orada bir manşet var. Hiç görüyorum. Sıra gelmedi
0: geleceğim,
1: ona.
0: Geleceğim orada.
1: Bak şurada
0: geleceğim.
1: Manşet var. Tamam mı?
0: Evet.
1: Arkadaş, 4 günden beri bölgemizde her şey suya mı kavuştu yani?
0: Suya mı kavuştu?
1: Suya mı kavuştu? Ne oldu? Bunlar oluştu. Yetmedi. Bak şu önemli. Yetmedi. Şimdi diğer o dış etkenler, savaşlar, şunlar bunlar yetmiyormuş gibi.

0: olağanüstü, yani hesaplı olmayan şeyler yetmiyormuş gibi, onların baltalaması yetmiyormuş gibi göreceksin. Bak, bundan sonraki hedefleri Türkiye'deki huzur, istikrar ve ekonomi şey olacak.
1: Bugüne kadar da öyleydi.
0: Bu, hayır, bu daha şey ama sokaklarına, sokak çağrıları var şu anda. Yani bundan sonra anarşi çıkarmaya çalışacaklar. Ya Allah aşkına ya, bu milletin bunlardan çektiği ne ya?
1: Aynen.
0: Ne kavganızı yapın kendi aranızda kardeşim. Bana ne ya sizin kavganızdan? Sizin o gelmiş bu gitmiş bana ne? Buradan bana çık, bana yani Kılıçdaroğlu 13 yıl boyunca eleştirir mi? Eleştirim, eleştirim birisiyim ben. Hı. E peki bu milletin bunlardan çektiği ne ya?
1: Çok doğru. İktidarda olmadığı halde
0: millete zarar veren, milletin hakikaten başına bela olan bir parti yani.
1: Enteresan. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun ilk işi Nuh abi, hesapları dondurmak oldu.
0: Tamam.
1: Şimdi Kılıçdaroğlu'nun atacağı yeni adımlar bekleniyor. Bugün akşam gazetesi konuya yer vermiş. İlk adım olarak 4 ismi yasaklaması.
0: Genel merkeze girmelerini yasakladı.
1: Yasakladı. Sonrasında da bu 4 ismi ihraç edileceği konuşuluyor. Kim bu 4 isim? Bizim sıklıkla...
0: Birisi dün orada bela okuyordu. Allah onun belasını versin diyordu.
1: Bizim sıklıkla dile getirdiğimiz işte o. Adını da söylemeyeceğim. Lesi söyleyeyim. Ali Mahir Başarır.
0: Hikmet Bey'in yokluğunu şey aratmayalım. O şeyi de söyle. Niye sıklıkla dile getirdiğinizi de söyle.
1: Niye şöyle ki? Efendim homoseksüeller biz onur yürüyüşü yapmak istiyoruz dediklerinde bir CHP kanalına çıkıp onlar Türkiye'nin aydınlık geleceği için gayret eden hepinizden daha onurlu insanlar dediği gün biz günün manşetinde Hikmet Bey'le sonrasında ara ara Nuh abiyle demiştik ki homoseksüellerin siyasi hamiliğini yapan ekranda gördüğünüz Ali Mahir Başarır Türkiye'de homoseksüellik denince akla gelen ilk isim olacak bu saatten sonra demiştik. Sıklıkla o günden beri sıklıkla Ali Mahir Başarır meselesinde o günü hatırlatıyoruz. Çünkü öyle bir durumu kendi kendine konumladı. Ali Mahir Başarır bunlardan biri, Veli Ağbaba bunlardan biri, Umut Akdoğan bunlardan biri ve Burhanettin Bulut. Dört ismin genel merkeze girişleri Kılıçdaroğlu tarafından yasaklandı. Bu dört ismin de bayramdan sonra disiplin süreci işletilip CHP'den ihraç edileceği konuşuluyor. Neden bu dört isim? Çünkü bu dört isim adı en fazla yolsuzluğa, şaibeye, o Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği arınma meselesinde, ahlaksızlıkla anılıyoruz meselesinde adı sıklıkla geçen isimler. Veli Ağbaba bir işte böyle bir durum, hafta sonu yine bir yere katıldı. Dedi ki ben Özkan Yalım'ı, bu ihracı istenecek olan, şu anda genel merkeze girmesi yasaklanmış olan dört isimden Veli Ağbaba'dan bahsediyorum efendim. Ben dedi Özkan Yalım'ı zaten hiç sevmedim ki dedi ya. Hiç sevmem dedi. Nefret ederim ben Özkan Yalım. Özkan Yalım dediğin zaman benim kanım çekilir dedi. Ben demeyeyim, kendi desin. Desin mi abi? Buyurunuz bir dinleyelim bakalım Veli Ağbaba'yı.
2: Ben Özkan Yalım'ı tanıyorum. Özkan Yalım'a bakışımı da herkes bilir. Mecliste bilir nasıl baktığımı. Özkan Yalım'a nasıl baktığımı herkes bilir.
3: Nasıl bakıyorsunuz?
2: Ya ben olumlu bakmıyorum.
3: Ya bu kavgada...
2: Bu kavga değil.
3: Bu Özkan Yalım'ın özel olarak sizi hedef almasında eskiden gelen bir gerilim mi var?
2: Yok, benim şöyle. Ben Özkan Yalım'la hiç Yıldız'ın barışmadı. Ben şimdi cezaevinde bu duruma düşmüş bir hakkında bir şey...
1: Tamam. Yıldız'ın barışmadı. Hiç de olumlu bakmam. Aynı Veli Ağbaba. Bak. Bu... 3 Temmuz'da mı söylemişti? Evet evet. 3 Temmuz 2025'te yani daha bir yıl olmamış. Buyurun, ne diyordu aynı Veli Ağbaba? Buyurun.
2: Bak, Özkan Yalım'a söylerim, defterini dürer. Özkan Yalım 31 Mart'ta sana ne yaptı? 31 Mart'ta iktidarın bütün olanakları kullanmana rağmen Özkan Yalım hepinizi yerle bir etti, süpürdü vallahi. Özkan Yalım'a da selam olsun. Özkan Yalım var ya, vallahi iktidarın bütün olanaklarını kullandılar.
1: Ya, hep beraber çalıştık. Tamam.
0: Bu CHP'de bunlar yani, çok normal ya.
1: Bir şey bekliyor insan ya. Ben mesela CHP seçmeni olsam, ki çoğu zaman olmadığım için çok şükrediyorum. CHP seçmeni olsam derim ki ya... Doğru istikamet ya. Bir söylediğinin arkasında dur kardeşim ya. Ya Özkan Yalım'la Yıldız'ın barışmıyor mu? Sevmiyor musun? Güzelleme yapma o zaman ya.
0: Sen CHP'liyi anlayamıyorsun abi. Öyle değil. Yarın bak, yarın öbür suyun bu Ali Mahir Başar'da efendim bu da ben zaten Özgür Özel'le hiç başından beri hiç su şey yapar Yıldız'ın payda Yıldız'ın

0: Barışmamış da diyebilir yani. Tamam mı?
1: Der mi diyorsun?
0: Diyebilir. Burada onların şeyi böyle. Bir şey söyleyeceğim. Yani söyle vakit abi. Varsa eğer.
1: Bir iki dakikamız kaldı.
0: Şöyle. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun, top Kılıçdaroğlu'nda. Hani dört, bu dört ismi şey yapacak falan diyorsun ama bu dört isimde falan kalması kalamaz yani Kılıçdaroğlu. Eğer gerçekten kararlıysa. Şimdi orada bir baskı var ve devam edecek o baskı. Onlar ısrarla işte olağanüstü kurultaya götürerek şu andaki mevcut durumlarını, yani şu andaki derken butlan öncesi durumlarını tabiri caizse tekrar meşrulaştırarak iki kurultayı bir daha meşrulaştırarak yola devam etmek istiyorlar. Hı hı. Kılıçdaroğlu bakma sen az önce bahsettik. Erdoğan'a karşı veya karşı cephelere karşı böyle çok şey olsa da çok keskin olsa da parti içerisinde öyle olmuyor. Olmadı şu anda. Olamadı şu anda da. Hatta bu konuda da olamadı. Kılıçdaroğlu çok pasif kaldı. Hatırlıyorsan şeye çağırdılar gitmedi. İfadesi almak için çağırdılar şeye gitmedi. Evet. Halbuki onun hakkını savunuyordu. O demedi mi sırtımla harçlanırım diye.
1: Aynen öyle.
0: Şimdi gene ben biraz pasif görüyorum. Mesela o dönemde hep şunu söyledi. İmamoğlu'nu kastederek. Böyle netamel isimler partiye zarar veriyorlar. Bunlar şeyleri askıya alınmalı. Aklandıktan sonra tekrar dedi. Şimdi İmamoğlu'ndan başlayarak bütün bu efendim dava konusu olanları efendim en azından askıya alması lazım üyeliklerin CHP'ye. En azından yani. Dolayısıyla bunu yapamazsa eğer Kılıçdaroğlu size bir şey söyleyeyim. Özgür Özel çünkü burada kritik bir şey var. Mutlak butlan ne diyor? Her şey 4-5 Kasım 2023 öncesine. 4-5 Kasım 2023 öncesindeki delege kadrosu seçti Özgür Özel'i. Hmm. Eğer bu ayıklama yapamazsa Kılıçdaroğlu
1: o bahsettiği arınmanın da mümkün olması.
0: O arınmayı yapamazsa aynı isimler bir daha şey kullanacak. Oy kullanacak. Genel başkan seçiminde. Ne yapacak peki? Yapacağı tek şey şu. Bu İşte İstanbul'daki 198, 198, 196 delege başta olmak üzere ismi yolsuzluğa karışan bütün delegeleri belediye başkanlarına ihraç etmesi lazım.
1: Temizleyecek.
0: Boşalanların yerine yenilerini seçecek. Arınma böyle olacak. Ondan sonra bu arınmadan sonra ancak merkezde bir arınma olabilir.
1: Hayırlısı.
0: Bunu yapamazsa eğer
1: bekleyip
0: geçmiş
1: göreceğiz.
0: Olsun.
1: Bekleyip göreceğiz. Az önce bahsettiğin şeyde bir kere daha ne kadar haklı olduğunu anlıyorum.
0: Estağfurullah.
1: O kadar mesele vardı ki bugün değinmek istediğim.
0: Elbette ya. Hakikaten biz
1: programın sonuna geldik.
0: Yani biz.
1: Bakınız efendim. Akşamın manşeti. Bir ekrana verin. En azından seyircilerimize, dinleyicilerimize.
0: Çok önemli bir konu. Günün konusu bu.
1: İnternet
0: yılın
1: üzerinden,
0: konusu bu ya.
1: İnternet üzerinden bu haberlere ulaşabilecekleri duyurusunu yapalım. En azından vaktimiz kalmadı çünkü. CHP konuşmaktan vakit kalmadı. İran'da barışa doğru efendim. Akşam gazetesinin bugünkü manşeti. Dün Sayın Cumhurbaşkanı bölge ülkeleri ve Amerika Başkanı'nın yani iki kral var işte üç emir var bilmem ne bölge ülkeleri ve Amerika Başkanı'nın bulunduğu bir toplantıya telekonferansla iştirak etti. Evet. Orada Türkiye'nin durduğu nokta ya daha ciddi işlerimiz var abi anlatabiliyor
0: abi, bak,
1: muyum?
0: Daha
1: ciddi hayati meseleler
0: bu
1: var burada
0: var
1: abi.
0: Ya, Ömer Bey bak bu başlık samimi söylüyorum biraz düşününce bu anlaşılabilir söyleyeceğim şey çok utopik gelebilir bazılarına. Her birimizi birey bazında hem madden hem manen çok ilgilendiren bir konu bu.
1: Kesinlikle.
0: Tamam. Hem madden hem manen.
1: Ama dünyada
0: ama konuşamadık.
1: Dünyada bak, dengelerin niye? Değiştiği bir ortamda, Türkiye'de bu ortamda hepimizin menfaati için çalışan bir yönetimle var olma gayretinde. Dolayısıyla biz programı bütünüyle maalesef ki CHP'nin CHP'lileri CHP'ye sokmamasından bahsederek geçirdik. Ama bu konu çok önemli. Bir başka konu var Kafkaslar'da tarihi bir adım. O da çok önemli. Nedir? Ermenistan tren yoluyla Türkiye'ye bağlanıyor. Bu önemli bir adım. Efendime söyleyeyim Etnospor vardı dün. Etnospor muazzam bir kapanış yaptı. 1,5 milyon insanın yani bak bazı şeyleri CHP ile sınırlı görmenin
0: bak,
1: hatasından
0: var,
1: bahsetmeye çalışıyorum.
0: Bak dahası
1: abi.
0: Var. Hı. Bu milleti sokağa çağırma meselesi var ya. Sayın Erdoğan'ın 1,5-2 yıl yakın zamandan beri uyarı yaptığı iş cephe meselesinde çok ciddi bir zaafa sebep olabilir. Çünkü siz sokağa çağırırsınız milleti ama gerisine hakim olamazsınız.
1: Doğru.
0: Karşıda İçeride karışıklık için fırsat kollayan bir İsrail var.
1: Bravo.
0: Bir ortam arayan bir İsrail var. Bugün onlar bunu bulamadı. Bravo. Bunlar sayesinde bulabilir. Ondan sonra mesele nereye varacak?

0: Yani bilemeyiz, Allah korusun.
1: Hafazan Allah.
0: Tamam.
1: Abi çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür
1: ayaklarına
0: ederim.
1: Ayaklarına sağlık. Eksik olma.
0: Başınızı çok ağrıttı, kusura bakmayın.
1: Abi olur mu öyle şey? Ağzına sağlık, ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim, Yürü Manşet'in sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Zaman kaybetmek yok.
5: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
2: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Mete Gazoz, Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat, çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
5: Troy

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan herkese merhaba efendim. Saatler 12, ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te moderatör başlıyor. Evet, geçtiğimiz gün CHP Genel Merkezi'nde bir gerilim yaşanmıştı. Peki bugün son durum ne? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama var mı? Hepsi için o noktaya döneceğiz. Bizi 24 ekibinden Emre Ayas bekliyor. Emre, nedir notların? Hemen senden alalım.
1: Büşra Mutlu, şu an Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeyiz. Bugün şu an bu barikatların, o yıkıntının temizlendiği bir gün olarak geçiyor Genel Merkez'de. Çalışanlar, hatta dışarıdan personel tutularak temizlikler düzenleniyor. Arkamda görmüş olduğunuz alanda da polis ekiplerinin o barikatları dışında demir parmaklıkları keserek içeri girdiği nokta tekrar eski haline getirildiğini görüyoruz. Ve bu parmaklıkları işçiler eski hallerini getirerek CHP'nin genel merkezinin o eski düzenine kavuşması için çalışmalarını gerçekleştiriyor. Dünle bugünü kıyas ederek bir yayını yapmak istiyoruz. Dün bu alanda birçok yere barikat kurulmuştu ve şu anda da çalışanlar o demir parmaklıkların tamamlanması için çalışmalarını sürdürüyor ve devamında da bu kapının hemen yanında, karşısında aslında baktığımızda arkamıza kalan kısımda yan kapı var. Ana giriş kapısı değil. Orada barikatlar kurulmuştu. O barikatları aşarak polis girmeye çalıştı ve içerideki CHP'liler buna engel olmak istedi ve yangın tüpüyle müdahale etmek istedi. Ve yangın tüpüyle polise müdahaleden sonra o barikatın önüne, arkamda görmüş olduğunuz kapının oraya koltuklar, sandalyeler, masalar yığmışlardı. Ve o noktadan, bu noktadan giriş yapılarak tahliye işlemlerini, yani mahkeme kararını uygulamak üzere polis ekipleri bu binadaki Özgür Özel yönetiminin tahliyesini gerçekleştirdi. Milletvekilleri çıktı. Dünden bugüne giriş çıkış yapılamıyordu. Önceki günden düne kadar. Akşam saatlerinde basın mensupları bu noktada yayınlarını gerçekleştirdikten sonra çıkmak istediklerinde onlara da izin vermediler. O noktadan çıkışlar dün tahliye saatine kadar içeride mahsur kaldılar diyebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu an genel merkezde sakinlik hakim. Tahliye işlemi dün yarım saat sürdü ve Özgür Özel direneceğiz demişti ve o direniş yarım saat sürdükten sonra şu an genel merkezde bayram temizliği yapılıyor diyebiliriz. Çünkü baktığımızda son sıcak bilgi ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yani mutlak butlan kararının sonrasında 38. olağan kurultayın yönetimi, yani Kemal Kılıçdaroğlu ve kadrosu yönetime geldi tedbirli olarak ve bu alanda Kemal Kılıçdaroğlu da bayramın ikinci günü, yani perşembe günü bu noktaya gelecek genel merkeze ve genel merkeze geçtikten sonra, yönetimi devraldıktan sonra ise bayramlaşma gerçekleşecek. Hem kendi kadrosuyla hem de CHP'li vatandaşlarla bayramlaşma programı gerçekleşecek. Bu konudaki bilgiyi ise sözcüsü bildirdi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayramın ikinci günü genel merkezde olacağını söyledi. Perşembe günü ve kendisinin bugün gelmeyeceğini de kendisinden öğrendi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk genel merkeze gelişi bayramın ikinci günü olacak ve bayramlaşmalar siyasi partilerle de olacak. O programın henüz belirlenmediğini ama bu gün içinde belirlenip de ilan edileceğini de söylendi. Bugün dediğimiz gibi sakin bir atmosfer var genel merkezde ve şu anda da baktığımızda dünkü harabe alan hepsi düzeltilmeye, eski haline getirilmeye çalışıyor. Binaya baktığımızda dün itibariyle Türk bayrağı, Atatürk afişi ve Özgür Özel'in afişi asılıydı burada. Ve Özgür Özel'in afişi o tahliyenin gerçekleşmesinin ardından söküldü. Ve mini bir posteri de vardı aslında, o küçük bir cama asılan. O da bu sabah saatlerinde çıkarıldı. İçeriği de önceki saatte göstermiştik. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Özgür Özel'in fotoğraflarının kaldırıldığını söyleyebiliriz. Geldiğimizde sabah saatlerinde ilk baktığımız şey de aslında o fotoğraflar oldu. Fotoğraflar yerine geldi mi şeklinde. Henüz o kısma bir müdahalede bulunulmamış. Fotoğraflar sabit, yani diğer Deniz Baykal'a kadar olan fotoğraflar dururken Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarının yer almadığını söyleyebiliriz. İçeride temizlik çalışmaları devam ediyor. Barikatlar kurulmuş, masalar, sandalyeler kırılmıştı. ve zemin çok pisti, bir harabe görüntüsü vardı ve o görüntüden şu anlık temizlenmeye çalışılıyor. Dışarıdan temizlik ekipleri gelerek buradaki eski havasına kavuşturulmaya çalışıyor Cumhuriyet Halk Partisi ve şu anda da dediğimiz gibi son bilgi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayramın ikinci günü genel merkeze geleceği ve hem vatandaşlarla hem de parti destekçileriyle de Cumhuriyet Halk Partisi destekçileriyle de bayramlaşacağını söyleyebiliriz. O güne kadar da tabii program belli değil kimlerle bayramlaşacağız siyasi olarak ve bununla ilgili henüz netlik kazanan bir durum yok. Ancak ilan edildiğinde sözcüsü tarafından ilan edildiğinde de biz de 24 ekranlarından bu bilgiyi paylaşıyor olacağız. Şu anda da dediğimiz gibi o demir parmaklıklar düzeltilmeye çalışılıyor. Çünkü her yere barikat kuruldu. Giriş kapısını göstermesini istiyorum kameramın arkadaşım Ömer Özgün'den. O noktaya iki tane otobüs yerleştirildi ve o otobüsler o araç girişinin olduğu demir parmak demir kapının oraya dizilmişti. Bir insan bile geçemeyecek vaziyette sıfıra sıfır yaklaştırılmıştı. Ardına bir otobüs daha koyulmuştu. Tahliye işlemiyle birlikte o noktadan otobüsler hemen çekildi. O camekanın üzerine ise CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal çıkmıştı. O camekanın üzerine ve orada karşı tarafta sokakta bulunan Çevik Kuvvet ekiplerine ve biz basın mensupları vardı sadece. Oraya bir müdahale etmek istedi su hortumuyla ancak sonra geri çekildi. Ve baktığımızda da şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin o eski görüntüsü yani tahliye işleminde direniş olduğu görüntülerin öncesine dönmüş vaziyette ve döndürülmeye de çalışılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Perşembe günü saat 17.30'da mutlak butlan kararı çıktı ve 37. kurultay yönetimi tedbiren getirilmeli ve 38 ve sonrası olan kurultaylar sayılmayacak dendi mahkeme tarafından ve bu kararın tebliğ ile birlikte Özgür Özel yönetimi direneceğiz, binadan çıkmayacağız demesi üzerine ise polis ekipleriyle birlikte bu tahliye işlemi gerçekleşti. Biz de an be an Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeki süreci anlatmaya çalıştık diyelim, sözü size bırakalım.
0: Evet sevgili izleyenler, sizler de gördüğünüz geçtiğimiz gün CHP Genel Merkezi'nde hayli hareketli dakikalar yaşanmıştı. 8 saat süren bir arbede, bir hareketlilik, bir gerginlik söz konusuydu. Ve bugün o noktada bir sakinlik söz konusu. 24 ekibinden Emre Ayas aksardı. Kameraman Ömer Özgün de görüntüledi. Ekibimize teşekkür edelim. Devam edelim. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 24 Mayıs 2026 tarihinde CHP Genel Merkezi başlayıp devam eden olaylara ilişkin çeşitli suçlamalar kapsamında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyerek taşkınlık çıkardığı değerlendirilen kişiler hakkında 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçundan işlem başlatıldığı belirtildi. Ayrıca kolluk kuvvetlerine yönelik şiddet içerikli eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 265. maddesi kapsamında görevli memura direnme suçundan soruşturma yürütüldüğü ifade edildi. Öte yandan parti binası yakınlarında yol üzerinde bulunan vatandaşların üzerine araç sürdüğü ve bir kişinin yaralanmasına neden olduğu öne sürülen şahısla ilgili de sosyal medyada yer alan görüntüler doğrultusunda TCK'nın 86. maddesi kapsamında kasten yaralama suçundan soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

0: Evet, CHP'de mutlak butlan kaosu sürüyor efendim. Bu konuyla ilgili kamuoyunun nabzını tutan son araştırmaysa dikkat çeken sonuçları ortaya koydu. İşte o araştırma geliyor.
1: İttifak oylarında ve taban geçişi yok şu anda gördüğümüz kadarıyla. Dolayısıyla CHP'nin Cumhur İttifakı tarafından oy alma potansiyeli, burada bir mağduriyet havasının oluşmasıyla ek taban oluşturma potansiyeli çok düşük.
2: Mutlak butlan krizi devam ediyor. CHP kendi içinde ayrışıyor. Peki yaşananlara seçmen nasıl bakıyor? Areda Survey Genel Müdürü Yusuf Akın son durumu 24 canlı yayınında aktardı.
1: CHP'nin şu anda gördüğümüz kadarıyla vatandaştaki algısının daha çok klikler, krizler, blöfler, istiralar, itiraflar, yani kendi içerisindeki meseleye düşmüş. Buradan benim meseleme bakacak, benim derdime derman olacak vakti ayıramaz. Burada böyle bir performans sergileyemez bu siyasi aktörler imajını veren bir durumun söz konusu.
2: Araştırma Areda Survey tarafından 21-22 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 1100 kişiyle yapıldı. Çalışmada katılımcılara CHP kurultayına ilişkin mutlak butlan kararı soruldu. Vatandaşların %51,9'u kararı doğru buldu.
1: Vatandaş %51,9 oranında doğru buluyorum, %48,1 oranında ise yanlış buluyorum değerlendirmesini yaptığını görüyoruz. Burada konunun aslında ittifak bloklarının oy oranları nispetinde dağıldığını ve dolayısıyla tamamen siyasallaştığını da görüyoruz.
3: Görüyoruz, evet.
1: Burada fikrim yok, kararım yoku çok ya sormadık ki, zerre miskal dahi olsa hangi tarafa daha yakınsın bunu söyle diye, hani bu cevabı almanın peşindeydik. %52 mutlak butlan kararını doğru bulduğunu gördük Türkiye kamuoyunda.
2: Özellikle 14 Mayıs seçim tercihine göre yapılan analizlerde Cumhur İttifakı seçmeninde kararın destek oranı oldukça yüksek çıktı. Bu karar hukuki mi yoksa siyasi mi sorusuna verilen yanıtlar da dikkat çekti. Katılımcıların %50,2'si süreci hukuki olarak değerlendirirken %35,2'si siyasi olduğunu düşündüğünü söyledi. Araştırmada CHP yönetiminin nasıl bir yol izlemesi gerektiği de soruldu. Katılımcıların %49,2'si karara uyulması gerektiğini belirtti.
1: Peki mutlak butlan kararı sonrası sizce CHP yönetimi nasıl hareket etmeli? Kahraman Bey karara uymalı diyen oranı %49,2. Olağanüstü kurultaya gitmeli diyen oranı %35,6. Ve hukuki mücadele vermeli diyen oranın da %15,2 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu veriler bize ne söylüyor? Vatandaş burada CHP'ye karşı siyasi bir operasyon düzenlenmekte ve bu işte CHP'nin iktidar yürüyüşünü engellemek için yapılıyor. Burada değil gördüğümüz kadarıyla. Evet.
2: Siyasette tansiyonu yükselten mutlak butlan tartışması sürerken gözler şimdi hem yargı sürecinde hem de CHP yönetiminin atacağı yeni adımlarda.
0: İçişleri Bakanlığı Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. Görevden uzaklaştırma kararı kapsamında İçişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Düzceli Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında icbar suretiyle irtikap suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Düzce 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla tutuklanması üzerine anayasanın 127. maddesiyle 5393 sayılı belediye kanununun 47. maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır ifadeleri kullanıldı. Düzce'nin CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, İSKAN ve inşaat ruhsatı süreçlerinde müteahhitlerden milyonlarca liralık usulsüz kazanç elde ettiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Efendim, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitim öğretimin durup durmayacağına ilişkin tartışmalar sona erdi. Zira Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan yeni kararla üniversitenin faaliyet izninin kaldırılmasına yönelik karar yürürlükten kaldırıldı.
4: Faaliyet izninin kaldırılmasıyla gündeme gelen İstanbul Bilgi Üniversitesi için yeni karar resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan düzenlemeyle birlikte üniversitenin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin önceki karar yürürlükten kaldırıldı. Kararın ardından gözler Yükseköğretim Kurulu'na çevrildi. YÖK Başkanı Erol Özvar yaptığı açıklamada eğitim-öğretim faaliyetlerinin kesintisiz şekilde devam edeceğini duyurdu. Özvar açıklamasında öğrencilerin eğitim hayatının aksamaması, ailelerin huzurunun korunması ve üniversite çalışanlarının haklarının gözetilmesi yönündeki hassasiyetin dikkate alındığını vurguladı. İlk kararın mevcut mevzuat kapsamında zorunlu bir hukuki işlem olduğunu belirten Özvar, sonrasında sunulan raporlar ve yapılan güncel değerlendirmeler doğrultusunda sürecin yeniden ele alındığını ifade etti. Alınan yeni kararla birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitim-öğretim faaliyetleri devam edecek.

Efendim, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ülkesinin geçmişteki hırslarını bir kenara bırakarak Azerbaycan ve Türkiye ile normalleşmesi ve refah seviyesini artırması yönündeki arzusuyla biliniyor. Ve bu yönde çok cesur adımlar atıyor Paşinyan. Paşinyan genel seçime haftalar kala sosyal medyadan yeni bir açıklama yaptı, bakalım. Paşinyan açıklamayı X hesabından yaptı. Azerbaycan Demiryolu gibi Ahıl Kelek Kars Demiryolu'nun da Ermenistan'ın ihracatı ve ithalatına açıldığını duyurmaktan mutluluk duyuyorum dedi. Bu adımın Ermenistan ekonomisi açısından büyük bir gelişme olduğunu belirtti. Nikol Paşinyan paylaşımda Türkiye ile Gürcistan'daki ortaklarına teşekkürlerini sundu. Paşinyan, Ermenistan'ın Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Rusya'ya demir yolu başlantısı olduğunu belirtti. Rusya ve Kazakistan üzerinden de Çin'e bağlantısının olduğunu ifade ederek Türkiye ve Gürcistan'dan geçen bu hat sayesinde ise Avrupa Birliği ile bağlantının güçleneceğini kaydetti.

0: Ve Yunanistan'ın mavi vatan endişesi giderek büyüdü efendim. Yunan basını olası bir kriz senaryosunda Atina'ya destek vermesi beklenen Fransa ve İsrail'in krizdeki rolünü ele aldı. Detaylar haberimizde.
1: Yunanistan endişeli, Türkiye ile olası bir kriz senaryosu gündemde. Yunan basınına göre ise Fransa ve İsrail'in Atina'ya destek vermesi bekleniyor. Pentapostagma sitesi dikkat çekici bir haber yayınladı. Türkiye ile Yunanistan arasında olası bir askeri kriz senaryosunu ele aldı. Fransa, İsrail ve ABD'nin nasıl bir tutum takınabileceğine ilişkin analiz yayınladı. Haberde Atina'nın Türkiye'ye karşı iki ülkeden de destek beklediği açıkça dile getirildi. Analizde Ege veya Doğu Akdeniz'de yaşanabilecek ani bir çatışmada Fransa ve İsrail'in farklı düzeylerde devreye girmesinin beklendiği ifade edildi. Fransa'nın Yunanistan'la imzaladığı savunma anlaşması nedeniyle Atina'ya doğrudan siyasi, diplomatik ve askeri destek sağlaması bekleniyor. Söz konusu anlaşmada taraflardan birinin egemenlik alanına yönelik saldırı durumunda uygun tüm araçlarla yardım edilmesi öngörülüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un da daha önce Yunanistan'ın egemenliğinin tehdit edilmesi halinde Atina'nın yanında olacaklarını açıkladığı hatırlatıldı. Habere göre İsrail'in ise Yunanistan'a doğrudan askeri destek vermesi beklenmiyor. Ancak istihbarat paylaşımı, elektronik harp desteği ve silah sistemleri alanında katkı sağlayabileceği öngörülüyor. Haberde Yunanistan'la İsrail arasında son yıllarda güçlü savunma işbirlikleri kurulduğu ifade edildi. İki ülkenin ortak askeri projeler yürüttüğü kaydedildi.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında adım adım uzlaşıya mı yaklaşılıyor? Sıcak savaş yerine bir soğuk barış dönemi başlayabilir mi? Trump, İran'la anlaşmanın yakın olduğunu söyledi efendim. Ancak Tahran'dan gelen açıklamalar taraflar arasında görüş ayrılıklarının sürdüğünü gösteriyor. Yine de müzakereleri başlatabilecek bir mutabakat zaptı imzalanabilecek mi? Merak konusu. Trump sosyal medyadan açıklama yaptı. Son unsurları ve detayları tartışılıyor. Anlaşma kısa sürede duyurulacak dedi. Anlaşmanın diğer unsurlarına ek olarak Hürmüz Boğazı'nın açılacağını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı sosyal medyadan yaptığı yeni paylaşımla da bir yandan saldırı tehditlerini sürdürdü. Trump ayrıca müzakereler düzenli ve yapıcı bir şekilde ilerliyor ve zaman bizden yana olduğu için temsilcilerime bir anlaşmaya varmak için acele etmemelerini bildirdim dedi. Abluka

0: anlaşmaya varılana, bu anlaşma onaylanana ve imzalanana kadar tam yetki ve etkiyle yürürlükte kalmaya devam edecektir. Her iki taraf da acele etmemeli ve bunu doğru şekilde yapmalıdır. Hata lüksü yoktur ifadelerini kullandı. İran'dan da açıklamalar var. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai anlaşmaya hem çok uzak hem de çok yakın dedi. Devrim muhafızları hala yüksek alarmda. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise ülkesinin nükleer silah üretmeyi hedeflemediğini belirtti. Güvence vermeye hazırız dedi. ABD basınına göre taslak metin 60 günlük süreci başlatacak. Bu sürede müzakereler yapılacak. Gerekirse taraflar karşılıklı anlaşmayla süreyi uzatabilecek. Hürmüz Boğazı gemi geçişine açılacak. ABD ablukayı kaldıracak. İran'ın yanı sıra Lübnan gibi diğer coğrafyalarda da saldırılar duracak. Ancak İsrail bu maddeden rahatsız. Saldırıları sürdürmekten yana ABD'nin İsrail'i zapt edebileceğine dair de şüpheler var. İran'sa Hürmüz'de eski statükoya dönülmeyeceğini söylüyor ancak gemi geçişi kademeli olarak savaş öncesi duruma dönecek. ABD'nin bunu kabul edip etmeyeceği meçhul. Tahran ayrıca ilk aşamada nükleer meselenin gündemde olmadığını söylüyor. İran'a göre bu konu tüm yönleriyle müzakereye bırakılacak. Amerika Birleşik Devletleri'nden sızan bilgilere göre ise İran nükleer programda geri adım atmaya razı ve İran zenginleştirilmiş uranyumu teslim edebilir. Ve küresel somut filosu aktivistlerini uluslararası sularda alıkoyan İsrail'in işkence görüntüleri dünya gündeminde yankı uyandırmıştı sevgili izleyenler. İsrail'li Bakan Itamar Ben-Gvir'in provokasyon görüntülerinin ardından Fransa Bakanı'nın ülkeye girişini yasakladı.
1: Alıkoydukları küresel somut filosu aktivistlerine işkence uygulamışlardı. Provoke etmeye çalışmışlardı. Korkunç görüntülerin başrolünde İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir yer alıyordu. Ben-Gvir'e uluslararası kamuoyundan tepkiler gelmeye devam etti. Son olarak Fransa artan tepkiler üzerine dikkat çeken bir karara imza attı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yaptı. Ben-Gvir'in bugünden itibaren Fransa toprak girişinin yasaklandığını duyurdu. Dışişleri Bakanı ayrıca Avrupa Birliği'ne çağrı yaparak Ben-Gvir'e yönelik yaptırım uygulanması gerektiğini vurguladı. Fransa Dışişleri Bakanlığı daha önce de İsrail'in alıkoyduğu aktivistlere yönelik kötü muamele iddiaları sonrası İsrail Büyükelçisini bakanlığa çağırmıştı. Dışişleri Bakanı bu yöntemi daha önce de onaylamadığımızı belirtmiş olsak da katılımcılara saygılı muamele edilmeli ifadelerini kullanmıştı.
0: Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk sahibi olduğu uzay şirketi SpaceX'in yeni bir uçuşunu duyurdu. Dünyanın en güçlü roketi olarak bilinen Starship V3 ilk kez fırlatıldı. Bakalım.
2: SpaceX dünyanın en güçlü uzay roketini fırlattı. Starship'in 12. test uçuşunu yaptı. Starship V3 adı verilen roketin fırlatılma anı görüntülendi. Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk'ın sahip olduğu SpaceX, Starship'in 12. test uçuşunu yaptı. Roket 20 yapay Starlink uydusu taşıyordu. Starbase roket geliştirme sahasından başarılı bir şekilde fırlatıldı. Starship roketi uçuşun başında 6 motorundan birini kaybetmesine rağmen planlanan yörüngesine ulaştı. Bir saat sonra Hint Okyanusu'na planlandığı gibi burnu yukarıda bırakacak şekilde iniş yaptı. Ancak daha sonra yan yatarak infilak etti. Test uçuşunda başlıca hedeflerin çoğuna ulaşıldı. Roketin her iki aşamasında da motor arızası yaşandı. Musk sahibi olduğu sosyal medya platformunda uçuşu memnuniyetle karşıladığını duyurdu.
0: Evet, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında birçok ülkede etkinlik düzenlendi sevgili izleyenler ve Türkiye'nin eşsiz lezzetleri dünyanın dört bir yanında tadıldı.
2: Türk mutfağı dünyaya tanıtıldı. Türk Mutfağı Haftası birçok ülkede kutlandı. Etkinliklerde Türkiye'nin zengin lezzetleri başrol

Deydi. Her yıl 21-27 Mayıs'ta Türkiye'de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi. ABD'nin New York kentindeki Türk Evi Miras Masası etkinliğine ev sahipliği yaptı. Türk Mutfağı

0: oldu. Türk ve Katarlı aşçılar, gastronomi yazarları, gazeteciler, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı. Köklü gastronomi kültürü katılımcıların ilgisine sunuldu. Senegal'in başkenti Dakar'da da Türk Mutfağı Haftası kutlandı. Geleneksel Türk lezzetleri tanıtıldı. Senegalli davetlilere Türk mutfağından lezzetler ikram edildi. Slovakya'nın başkenti Bratislava'da ise Türkleri buluşturan Anadolu Festivali Slovakya etkinliği düzenlendi. Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı. Türklerin misafirperverliği katılımcıların ilgi odağıydı.
1: Mardin'de Filistin'de anne olmak temalı anlamlı bir konferans düzenlendi. Programda Filistinli annelerin fedakarlığı, direnişin manevi gücü ve aile kurumunun önemi anlatıldı.
2: Bizim o toprakları ilk kıblemiz olarak...
3: Mardin'de anlamlı buluşma. Filistin'de anne olmak konferansında Filistinli annelerin fedakarlığı konuşuldu.
4: Filistin'de anne olmak daha da güzeldir ve daha da zordur.
3: Mardin'de Filistinli annelerin direniş ruhu gündeme taşındı. Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğü işbirliğiyle düzenlenen Filistin'de anne olmak temalı konferans, İl Müftülüğü konferans salonunda yoğun katılımla gerçekleştirildi.
5: Filistinli annelerimizin sadece 7 Ekim sonrası değil, önceden beri bilinçli olarak evlatlarını nasıl yetiştirdiklerini buradaki annelere anlatmak, bunu anlamak ve biz de, bizim annelerimizin de çocuklarını Filistin'deki anneler gibi şuurlu ve bilinçli yetiştirmeleri için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz.
6: Bugün de biz annelere neler düşüyor, çocuklarımızın eğitiminde hangi rolü paylaşmalıyız? Aynı zamanda çocuklara bir ideal yüklemek, çocukları geleceğe bilinçli bir şekilde yani İslam ahlakıyla yetiştirebilmenin çabasına aslında bugün biraz değindik.
3: Program aile fotoğrafıyla sona erdi.
1: Gaziantep'te gece saatlerinde mobilya fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın Şehit Kamil ilçesi 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında çıktı. Yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede büyüyen ve fabrikanın bazı bölümlerini saran yangına 33 araç ve 72 personelle müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren yoğun müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Evet, Bursa Osmaneli hızlı tren hattındaki çalışmalar yılın ikinci yarısında bitmiş olacak efendim. Bu önemli açıklamayı Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptı. Detaylara bakalım.
0: Bursa'nın yüksek hızlı tren hattına kavuşmasına az kaldı. Müjde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli hızlı tren projesine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Projenin Bursa Osmaneli kesiminde çalışmaların yılın ikinci yarısında bitirilmesini hedeflediklerini belirtti. Hattın tamamının yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük trafiğine hizmet verecek kapasitede olacağını aktardı. Uraloğlu bu hat tamamlandığında Bursa'dan yola çıkan bir trenin Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattına bağlanacağını duyurdu. Böylece Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek. Osmaneli, Yenişehir, Yenişehir Havalimanı, Gürsu ve Bursa güzergahını takip eden 106 kilometrelik güzergahtaysa üst yapı işleri tamamlandı. Öte yandan Teknosap, Karacabey, Dağkadı ve Kuş Cenneti güzergahlarındaki çalışmalarında 2028 yılında tamamlanması planlanıyor.
1: Şimdi Antalya'dan bir haberle devam edeceğiz efendim. Zira kentte hem yaz hem kış yaşanıyor şu aralar. Öyle ki şehrin bir yanında sahil sezonu açıldı. Bir diğer yandan da Toros Dağları'nın zirvelerinde karla mücadele var. Bir bakalım.
7: Bir yanda deniz, kum, güneş. Diğer yandaysa kar, soğuk ve kış. Antalya'da yaz mevsimi başladı. Sahiller

0: Yerde deniz sezonu açılırken Toros Dağları'nın zirvelerinde karla mücadele var. Ekipler yüksek rakımlı yayla yollarını ulaşıma açmak için yoğun çalışma yürütüyor. Mayıs ayı sonunda yaylalara göç edecek yörüklerde yolların açılmasını bekliyor. Yayla yollarında kar kalınlığı ise yer yer 5-6 metreyi buluyor. Bölgedeki kar kütleleri ve su taşkınları nedeniyle doğa severler arazi araçlarıyla yaylaya gitmekte de zorluk yaşıyor. Öte yandan Antalya ve çevre ilçelerden gelen doğa severler kar üzerinde drift yaparak eğlenceli anlar yaşıyor. Beyaza bürünen Toros Dağları ve Eğri Göl çevresinde oluşan manzaralarsa kartpostallık görüntüler sergiliyor.
1: Bu haberle moderatörü noktaladık efendim. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Ardından Elif Akkaya Kuter kahve molasıyla karşınızda olacak. Bir yere ayrılmayın. Hoşçakalın.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: günlük pedin olayı bu.
1: Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol Pet'ten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
7: Nasıl mı?
8: Çok güzel.
9: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
10: Şıp

Yeniden merhaba, saatler 12.35. Ben Elif Hakkı Yakuter. Bu kez kahve molasıyla karşınızdayız. Kısa haftada ekonomideki ve piyasalardaki gelişmelere bakacağız. Veriyle başlayalım. TÜİK verisine göre ekonomik güven endeksi Mayıs ayında %0,8 oranında artarak 97,2 değerini aldı. Böylece Temmuz 2025'ten bu yana gördüğü en düşük seviyeden yükselmiş oldu. Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında %0,8 oranında artarak 97,2 değerini aldı. Bir önceki aya göre Mayıs ayında tüketici güven endeksi %0,3 oranında artmış. 85,8, reel kesim güven endeksi %2,4 oranında artarak 101. Hizmet sektörü güven endeksi %0,6 oranında azalarak 109. Perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,8 oranında artarak 112,5 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi ise %1,7 oranında azalarak 82,1 oldu. Ekonomik güven Nisan'da 96,4 ile Temmuz 2025'ten beri en düşük seviyeye gerilemişti. Petrol ve doğalgaz, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu yaptığı Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak bir anlaşmayı açıklamaya yakın olduğu yönündeki açıklamalarının etkisiyle geriledi. Uluslararası gösterge olan Brent petrol cuma günü 103 doların üzerini kapatmasının ardından %4,6 düşüşle varil başına 98,8 dolara geriledi. Amerika Birleşik Devletleri ham petrolü ise geçen haftayı 96 doların üzerinde tamamlamıştı. %4,7 düşerek 92 dolar seviyesinden işlem gördü. Petrol fiyatlarındaki bu düşüş, Başkan Trump'ın cumartesi akşamı yaptığı açıklamayla hız kazandı. Trump, küresel enerji akışı açısından kritik bir sevkiyat hattı olan Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını ve barış görüşmelerinin yeniden başlamasını sağlayacak İran anlaşmasının kısa süre içinde duyurulacağını belirterek savaşın sona erebileceğine yönelik umutları arttırdı. Avrupa'nın gaz referans endeksi olan Hollanda'nın en yakın vadeli işlemleri Amsterdam'da %4,9 düşüşle megawatt saat başına 46,32 avroya geriledi. İngiltere ve kıtanın bazı bölgelerinde tatil olması nedeniyle işlem hacimleri oldukça düşük gerçekleşti. Orta Doğu'dan gelen gazın çoğu normalde Asya'ya gidiyor. Ancak Hürmüz Boğazı'ndaki akışta devam eden kesintiler sınırlı küresel sıvılaştırılmış doğal gaz havuzu için rekabeti yoğunlaştırabilir. Bu durum Avrupa'nın önümüzdeki kış öncesi normalin altında kalan yakıt stoklarını yeniden doldurma çabalarını zorlaştıracaktır. Bölgedeki devasa depolama tesisleri şu anda yaklaşık %38 oranında dolu. Evet, piyasalar kısa haftaya nasıl başladı bakacağız ama öncesinde geride bıraktığımız hafta hangi yatırım aracı nasıl bir performans sergiledi bakalım. Tabii geride bıraktığımız hafta Borsa İstanbul cuma günü yaşananların ardından %6 gerilemişti. Hatta devre kesici devreye girmişti. Dolayısıyla %3,89 kaybettirerek tamamladı haftayı. Altın tarafında sınırlı bir gerileme var. %0,03. Bunun yansıması da içeride Cumhuriyet ve çeyrek altınına aynı şekilde oldu. Gram altının da yine aynı şekilde. Dolarda 0,43 kazanç sağlarken Avro stabil bir haftayı geride bıraktı. Yatırım fonlarında %3,24, emeklilik fonlarında da %3,66'da eksi de olduğunu görüyoruz. Kayıplar var. Şimdi bu hafta piyasalar nasıl açıldı? Hemen bakalım. Cuma %4,89 yükselerek 13.808 puandan kapanmıştı. Yeni güne de %0,59 artıda 13.889 puandan başladı. O seviyenin biraz altında ama yönünü tekrar yukarı çevirmiş görünüyor. %0,08 artı da yatay pozitif bir seviyede 13.819 puanda Borsa İstanbul 100 endeksi. Borsa İstanbul 30 endeksi 15.741, aşağı yönlü bir hareket var 30 endeksinde. 500 endeksi de 17.269 puanda, orada da yukarı yönlü. Kur tarafına bakalım, dolar ve avro haftaya nasıl başladı? Dolar 45.72'den işlem görüyor. Avro da 53.52'den. Altın tarafındaysa işte biraz önce petrol ve doğalgaz tarafında aktarırken Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açacak bir anlaşmaya yaklaştığına dair işaretlerin enflasyon endişelerini de hafifletmesiyle yükseliş vardı. %1,6 değer kazanarak 4.500

0: 580 dolara kadar çıktı ki geçen haftaki işte o 0,03 sınırlı kaybını geri almış oldu. Uluslararası piyasalarda altının onsu 4564 dolara yükseldi. İçeride gram altın 6709 lira, çeyrek altın 10970 liradan işlem görüyor. Petrol tarafındaysa aslında biraz önce haberimizde de aktardık. Anlaşma umuduyla sert bir gerileme oldu. Cuma 103 doların üzerinde kapanmıştı. Yeni haftaya ise %4,6 düşüşle bu açıklamaların ardından 98,8 dolardan başladı, dolara gerileyerek başladı ki şu an o seviyenin de altında %5,16 geriledi. Brent tam petrolün varil fiyatı 95 dolara indi. Son olarak faiz tarafına da bakalım. Tahvil faizi 43,75, repo faizi de 11,61 seviyesine dedikten sonra tüm bu gelişmeleri konuğumuzla değerlendireceğiz. Harran Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Hasan Bardakçı bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba Ecef Hanım, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İsterseniz sert gerilemenin olduğu petrol tarafıyla başlayalım hocam. Geride bıraktığımız hafta %3 dolara kadar çıkmıştı ki aslında 100 doların altına da neredeyse 2 haftadır gerilemiyordu. Trump'ın hafta sonu yaptığı olumlu açıklamalar sonrası 98,8 dolardan başladı ki şu anda da 95 dolara kadar geriledi. Ne dersiniz?
1: Evet, aslında 2 aydan uzun bir zamandır uluslararası piyasalar genelde İran'daki gerilme odaklı olarak hareket ediyor. Oradaki en ufak bir iyileşme tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de aslında piyasalarda bir iyileşme görülmesine sebep oldu. Brent petrol biliyorsunuz uzun zamandır 100 dolar üzerinde seyrediyordu. Bugün artık 95 dolar seviyelerini gördük ama şunu özellikle söylemem lazım. Donald Trump'ın cumartesi günü yaptığı açıklamaya baktığımız zaman bir gün sonrasındaki açıklamayla da bir tezatlık aslında. Donald Trump piyasaları iyileştirmeye çalışırken bunu kademeli yapmaya çalışıyor. Bunu da gözlemliyoruz. Çünkü pazar günü cumartesi bir mutabakata yakın olduklarını anlatırken pazar günü bu konuda biraz daha temkinli davrandıklarını ve biraz daha zamana yayacaklarını söylüyor. Bu da şöyle aslında, dolardaki gerilemenin, işte Brent petroldaki gerilemenin de aslında kademeli olmasını istiyor. Biraz da açıklamalara bize bunu gösteriyor. Özellikle piyasalar bazlı baktığımızda Brent petrolün düşmesi doğal olarak beraberinde hem doları aşağı çekiyor ve uzun zamandır son 2 hafta içerisinde altındaki ciddi bir düşüş vardı. Bunu da yukarı yönlü bir ivmeyle değiştirmeye başladığını görüyoruz. Neredeyse bugünkü piyasalarda altın fiyatları %1'den daha fazla yükselmeye başladı. Tabii bu petroldeki düşüş beraberinde önümüzdeki günlerde bu oranın yükselmesine sebep olacak. Yani spot altında artık 6550 dolar seviyelerinin üzerine çıkacağız. 6700'lere doğru bir seyir görmemiz mümkün görünüyor. Tabii dediğim gibi ya, özellikle son 3-4 ay içerisinde uluslararası piyasalar daha çok İran ve Amerika geriliminde doğan gelişmelere bağlı. Oradaki her iyileşme tabii piyasalarda da olumlu yönde bir eğilim gösteriyor. Bir de şunu özellikle ifade etmem lazım. Türkiye açısından olaya bakacak olursak uluslararası piyasalara çok bağlı hareket ediyoruz. Özellikle Türkiye'deki ekonomik görünüm son zamanlarda iyiye gidiyor görünse bile uluslararası piyasalardan çok ciddi anlamda etkileniyoruz. Özellikle BIST 100'ün, BIST 30'un son haftalardaki gelişmeleriyle buradan doğrudan etkili. Bugün örneğin sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi BIST 100'de yaklaşık %5 seviyelerinde bir yükselmeyle açıldı. Geçtiğimiz haftadan farklı olarak da şunu söylemem lazım. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelerden dolayı tabii piyasaların bir beklentisi vardı. Yani bu ne olacak? Yani haftaya nasıl başlayacak? Ama şunu görülmesi gerekiyor. Özellikle hukuk çerçevesinde gerçekleşen ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde olan olaylar olması dolayısıyla aslında bunun çok da uzun bir zamana yayılmasını beklemiyorduk. Yani beklenti de bu yönde ki zaten bugün piyasalar böyle olduğunu net bir şekilde gösterdi ve %5 seviyesinde bir yükselmeyle Türkiye borsası da BIST 100'de bu şekilde kendini puanlamış oldu.
0: Evet. Tamam, o zaman hocam borsa tarafında da konuştuysak şimdi stratejistlerin bir uyarısı var. İran savaşı

0: bitse bile tahvil faizleri yüksek kalabilir diyor ING Bank, Goldman Sachs, Barclays stratejistlerinin bir analizi bu. Petrol fiyatlarındaki yükselişin tetiklediği enflasyon geri çekilse bile uzun vadeli tahvil getirilerindeki artışın tamamen tersine dönmeyebileceğine dikkat çekiyor. Ne dersiniz?
1: Bu kesinlikle doğru, çünkü şöyle bir şey var, özellikle petrolün yaratmış olduğu etkiyi biz anlattığımız zaman zaten şöyle ifade ediyorduk. Bakın, petrolün olumsuz etkileri de 35 gün veya 40 gün sonra ortaya çıkıyor. Yani bu ne demek oluyor? Aslında şu anda bizim görmüş olduğumuz etkiler henüz tam olarak yansımış değil. Yani buradaki bir iyileşmede de örneğin Brent petrolün varil fiyatı 60-65 dolar seviyelerine ilk savaşın öncesine döndüğünde bile biz o iyileşmeyi hemen görmeyeceğiz. Yani piyasalar hemen o günkü durumuna gelmeyecektir. Bu biraz zaman alacak. Buradaki iyileşme tabii yaratmış olduğu olumsuz etkileri de parça parça kaldıracak şekilde kendini göstermeye başlayacak. Ama tabii özellikle uluslararası piyasalarda da ifade ettiğim gibi genel görünüm İran ve Amerika'daki Hürmüz Boğazı gerilimine bağlı olarak iyileşme eğilimini göstermesi yönünde. Yani bu şunu demek oluyor: önümüzdeki günlerde Brent petroldeki iyileşme oradaki piyasalara da kademeli şekilde yansıyacak. Yani dediğiniz gibi bu bir defada bütün piyasalarda iyileşme olmayacak ama bu 3 ay gibi bir zaman dilimi içerisinde bir iyileşme eğilimi göstermeye başlayacak. Tabii bazı sektörlerde özellikle bu gerilimin uzun vadede etki yarattığı bazı sektörlerin bunun zamana yayılır. Belki bir yıla da iyileşme sürecine uzaması mümkün olabilecek.
0: Peki hocam, şimdi tabii savaşın başladığı 28 Şubat tarihinden bu yana petrolle dolar altın arasında bir ters korelasyon durumu söz konusu ki hala da öyle. İşte altın, petrol gerilerken altın tarafında yeniden yükseliş gördük ki açıldığı seviyenin de üzerinde. Bu ters korelasyon artık bu şekilde devam eder mi? Ne dersiniz?
1: Ya aslında doğru diyorsunuz. Bu beklenmeyen bir şey. Bizim hep daha önceki olaylarda, gelişmelerde izlediğimiz şey aslında petrolün ve altının birlikte hareket ettiği bir seyirdi. Ama burada bir farklı bir durum gerçekleşti. Çünkü buradaki mevcut durum aslında biraz da krizin arz yönlü olmasıydı. Yani burada petrolü sınırlayan, petrolün geçişini, akışını sınırlayan bir krizden kaynaklanıyor olması bu ters korelasyonun doğmasına sebep oldu. Bu gerilim başka bir ülkede farklı bir sebeple olmuş olsaydı muhtemelen bu korelasyon ters bir şekilde işlemeyecekti. Evet, Brent petrol sizin dediğiniz gibi 65 dolar seviyelerine çekilmeye başladığında, yani rutin savaş öncesi seviyelere, belki o seviyelere gelemeyebilir de, bak bu da önemli bir nokta. Çünkü bu kısa süre zarfında ülkelerin hem petrolü üretmek için savaşın ilk anlarında biliyorsunuz birçok petrol üretim tesisi de vuruldu, depolama alanları vuruldu. Bunun 65 dolar seviyelerine gelmeme durumu da var. Yani 75 veya 80 dolar seviyelerinde de kalabilir. Ama bu tabii kademeli olarak aslında bu ters korelasyonun da zamanla ortadan kalkmasına sebep olacaktır. Yani bundan sonraki süreçlerde, daha farklı krizlerde veya savaşlarda petrol ve altının birbirine endeksli şekilde yükselmesini gözlemleyebileceğiz. Yani önümüzdeki günlerde altında yine de yukarı yönlü bir gelişim, savaşın seyrine bağlı olarak görmemiz mümkün.
0: Peki hocam, çok çok teşekkür ediyorum. Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Hasan Bardakçı, değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için çok sağ olun hocam.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Şimdiden de iyi bayramlar diliyorum size. Ve kahve molasını noktalıyoruz. Bizim ardımızdan kısa bir ara, saat başında Helin Aslan moderatörle karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplarını

olacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati bu akşam 20'de 24.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Ömerler ile Akiflerin tam ortasında duran Fatih'in ruhu hakikatte bizim vücudumuzda devam ediyor. Bunu hissediyoruz. Fatih'i bir kılıçtan ibaret sananlar bilsinler ki Fatih ölmüştür. Ama Fatih'in ruhunun ebedi hakimiyetine inananlara müjdeliyorum. Fatih'in ruhu ölmez. Fatih'in ruhu ebedi kalacaktır. İnanıyorum ki Fatih'in ruhunu ihtiramla selamlayan, ecdadın emanetini gururla taşıyan gençler burada.
2: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
3: Masada ne var, hoş geldiniz.
2: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Hakan Çalhanoğlu.
1: Hakan orta sahada ilerliyor.
0: Tüm gözler Hakan'a çevrildi.
1: Kayarak müdahale.
0: Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu. Geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.
2: Arabam.com'u eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım ve aracım satıldı. Bu süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
4: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
9: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam.

Merhabalar, saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. Muhabirlerimiz yerlerinde. Peki kim nereden neyi anlatacak? Hızlıca

0: bilgileri hemen sizinle paylaşalım. Emre Ayaz'a döneceğiz. CHP Genel Merkezi önündeki tabloyu soracağız Emre'ye. Durum nedir diye. Dün de Emre bütün gün o noktadan yayındaydı. Şu zamana kadar şahit olmadığımız anlara, görüntülere şahit olduk. Emre'nin de aktarımlarıyla gün boyunca 24 ekranlarında izlediniz. Peki bugün nasıl bir tablo var diye Emre Ayaz'a soracağız. Bu arada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Serenay Sarıkaya hakkında da biliyorsunuz gözaltı kararı vardı ama kendisi yurt dışındaydı. Geldiğim gibi ifademi vereceğim diyordu. Bugün Serenay Sarıkaya gözaltına alındı. Peki neler yaşandı? Serbest bırakıldı mı diye soracağız Ada Kahriman'a. Kurban Bayramı'na yalnızca 2 gün kaldı. Kimi kurban kesmek için bekliyor, kimi ise fiyatların düşmesi için gün sayıyor. Peki kurban pazarlarında durum ne? Fiyatlar hangi aralıkta diye Mehmetcan Çoban'a soracağız. Bayram deyince tabii bunun bir de hazırlığı vardır. Misafirler gelecek, kapıyı çalacak. Hazırlıklar içinde İstanbul'un değişmez bir alışveriş noktası var. Bayram için değişmez bir alışveriş noktası Eminönü. Peki bayram alışverişinde Eminönü'nü tercih eden vatandaşlar ne düşünüyorlar? Nasıl bir tablo var? Soracağız Neslişah Yuma'ya. Bunun yanı sıra bilmiyorum bugün İstanbullular, İstanbul'da yaşayanlar trafikteki rahatlığı fark ettiler mi? Veya o rahatlığı onlar da yaşadılar mı? Çünkü bugün yollar sabah saatlerinde boştu ama yarın özellikle Arife günü bir yoğunluk oluşması bekleniyor. Tabii bu Türkiye'nin geneli içinde söz konusu olabilir. Bu sebeple yola çıkarken, trafiğe çıkarken dikkatli olmak gerekiyor. Peki hangi noktalarda dikkati yoğunlaştırmalıyız? Eda Nur Karaloğlu'na soracağız. Bayram sevinci dünyanın dört bir yanında yetim çocuklara da ulaştırılıyor. Yetim Vakfı'nın Kurban Bayramı kapsamında yürüttüğü yardım organizasyonunu da Gülistan Yazbaşı bizimle paylaşacak. Ve Diyarbakır'a da gideceğiz. En çok hangi tatlılar Diyarbakır'da özellikle bayramda tercih ediliyor, tüketiliyor? Soracağız. Şeymus Çakan da anlatacak, detayları alacağız. Ama ilk durağımız elbette ki dünden bu yana olup biteni bize anlatan Emre Ayaz olacak. Emre'ye bir soralım bakalım. Emre merhaba. Dün bu saatlerde oldukça hareketliydi bulunduğun nokta, CHP Genel Merkezi'nin önü. Akşamlığa doğru yaklaştıkça akşam üstüne tablo daha da hareketlendi. Peki ya bugün saatler 13'ü gösterirken nasıl bir tablo var, neler yaşanıyor, kim geliyor, kim gidiyor?
1: Pelin Aslan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bugün ortam sakin, genel merkez sakin, koridorlar sakin. Sadece şu an amiyane tabirle diyebilirsek bayram temizliği var. Tabiri caizse temizlik yapılıyor. Neden? Çünkü harabeye dönen bir ortam vardı. Kameraman arkadaşım Ömer Özgün de o dünün sonrasındaki temizleme çalışmalarıyla o yıkıntıları, o toz toprağı sonrasındaki halini gösteriyor. Dün burada ana giriş kapısına barikatlar kuruldu. Nelerle? İçerideki mobilyalarla, masa sandalyelerle barikatlar kuruldu. Hatta giriş kapılarının camları kırıldı. O sürgülü elektronik kapılar ve koltuklar kapılara kondu, giriş yapılmasın şeklinde. Çünkü neden? Özgür Özel direneceğiz, binadan ayrılmayacağız diyordu ve o sebeple ki polis dışarıda bekledi. Hatta giriş kapısının olduğu yerde, bahçeye giren kapının olduğu yerde de Şanlıurfa Milletvekili CHP'nin Mahmut Tanal oranın çatısına çıkıp hortumla bir kendini gösterdi, su hortumuyla. Sonrasında vazgeçip indi. Sokaklar ve caddeler kapatıldı. CHP Genel Merkezi'ne giden sokak ve caddeler, yaya ve araç trafiğine ve bu noktada önemli şu an kadraja gelen nokta. Çünkü burası da genel merkezin yan kapısı. Yan kapısının oraya da mobilyalarla, masa sandalyelerle barikat kuruldu. O camlar kırıldı ve polis buradan girmek isterken tahliye için içerideki CHP'liler polise müdahalede bulundu. Masa sandalye fırlattılar ve yangın tüpüyle müdahalede bulundular. Polisi engellemeye çalıştılar, mukavemet gösterdiler ve orada da demir parmaklıklardan giriş yapmaya çalıştı polis ekipleri. Çünkü bütün her yeri barikat kuruldu. Ana giriş kapısının, araç giriş yapılan demir kapısının oraya da 2 tane parti otobüsü çekildi ve araç trafiğine kapatıldı. Hatta dünden önceki gün dünden çalışan insanlar dışarı çıkarılmadı ve sonrasında da dışarıdan da içeriye hiç kimse alınmadı. Ne basın mensubu ne de milletvekili içeri ya da dışarı çıkamadı. Bunlar yaşanırken tabii ki dün saat 14 itibariyle iki tarafın heyeti, ikişer kişiden oluşan heyeti görüşmesi bekleniyordu. Ancak Özgür Özel tarafından görüşmeye gerek yok şeklinde açıklamalar geldi. Onun ardından da Müslüm Sarı, yani Kılıçdaroğlu'nun tarafında olan 24. dönem milletvekili ve aynı zamanda o dönemki parti meclisi üyesi Müslüm Sarı açıklamalarda bulundu. Dediler ki bizle diyalog kurmuyorlar ve o yüzden de biz de basın yoluyla cevabımızı ve söylemlerimizi iletiyoruz şeklinde açıklamalarda bulundu. Ve onun sonrasında tahliye için direniş gösterilince polis ekipleri de müdahalede bulunmak zorunda kaldı. Çünkü barikatlarla kapatılmıştı. Onun öncesine gittiğimizde ise Perşembe günü 17.30'da mutlak butlan kararı çıktı. Ve Kılıçdaroğlu'nun o başkanlık fotoğrafının olduğu yerde bu fotoğraf indirildi, üzerine basıldı. Ve bu konuda bu süreç böyle devam ederken de dün de tahliye kararı ile birlikte Özgür Özel'in fotoğrafı da o noktadan kaldırıldı. Şu an kurucu genel başkan Atatürk ve Deniz Baykal'ın fotoğrafı var ve sonrasında Kılıçdaroğlu'nun ve Özgür Özel'in fotoğraflarının kaldırıldığını görüyoruz. Burası dün harabe şeklindeydi ve bazen nefes almakta da zorlanıyorduk. Çünkü CHP'lilerin bu noktaya gelişiyle birlikte yangın tüpüyle müdahalede bulunuldu. Çünkü ortam sis bulutu içindeydi. Yangın tüpüyle müdahale gerçekleştiği için. Dışarıda da yine su hortumuyla polise müdahalede bulunuldu o bahçeden. Ancak bugüne geldiğimizde ise son bilgi Kılıçdaroğlu'nun danışmanı açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Perşembe günü, yani bayramın ikinci günü genel merkeze geleceği söylendi. Ve bu noktada da o soru işaretleri de ortadan kalktı. Çünkü dün tahliyeyle birlikte acaba Kılıçdaroğlu bugün gelecek mi ya da yarın gelecek mi, ne zaman gelecek soruları artmaya başlamıştı tahliye kararından ve tahliye gerçekleştikten sonra. Bu soruda cevabını bulmuş oldu danışmanının verdiği açıklamayla birlikte. Perşembe günü Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze gelecek ve ilk gelişi olacak. Bu mutlak butlan kararının ardından ilk gelişi olacak genel merkeze ve o genel merkezde neler yapacak diye baktığımızda ise hem siyasilerle bayramlaşma yapacak hem de CHP'li vatandaşlarla da genel merkeze gelen vatandaşlarla da Kurban Bayramı'nın ikinci gününde bayramlaşmasını gerçekleştirecek. Bugüne kadar, bugün bakıldığında ise dünden eser kalmayıncaya kadar da ekipler, CHP'de temizlik ekipleri hem zeminin sağlığı, hem kapıların, hem de o mobilyaların sağlıklı işlev görebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Dün zemini baktığımızda orijinali siyaha yakın bir renk ama dün toz topraktan dolayı beyaza bürünmüş bir renk vardı ve şu anda da siyaha yakın bir zemine ait olduğunu görebiliyoruz kendi orijinal renginin. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda amiyane tabiri caizse bayram temizliği mevcut ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde o karardan sonra öncesine dönmek için de hummalı bir çalışma, Kılıçdaroğlu'nun gelişine de hazırlık yapılan bir genel merkez ortamı mevcut. Tabii ortam sakin, herhangi bir taşkınlık ya da partiye gelen özel taraftarı CHP'li gruplarda yok. Şu an herhangi bir slogan atımı ya da bir kalabalıktan söz edemeyiz. Şu an bulunduğumuz noktada polis ekipleri, güvenlik ekipleri ve biz basın mensupları mevcut. Genel merkez sakin diyelim. Genel merkezden, CHP genel merkezinden sözü size bırakalım.
0: Peki Emre, teşekkür ediyoruz. Biz Emre'den sözü alalım. Şimdi dün yaşananlar ortada, sosyal medya üzerinden şimdi bir tartışma karşılıklı olarak da devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun YSK'dan mazbatı almadığı için genel başkan olamayacağını söylüyor bir diğer yandan da Özgür Özel destekçileri. Hatta YSK'ya hep birazdan soralım, herkes dilekçe yazsın diye böyle bir aslında ufaktan bir kampanyada başlatılmaya çalışılıyor gibi. Peki hukuk gerçekten ne diyor? Analiz haber geliyor.
2: partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerekiyor.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu durum yargı kararıyla net olarak ortada. Buna rağmen CHP'li avukatlar kafaları karıştırmak, CHP'lileri birbirine düşürmek için hukuku eğip bükmeye, sisli bir ortam oluşturmaya çalışıyor.
4: Bunun için yıktılar babacığımı.
3: Örneğin avukat Hüseyin Ersöz, Yüksek Seçim Kurulu'nun mazbata vermediği bir kişi genel başkan olamaz diye sosyal medya hesabından paylaşım yapıyor. Bu durumda Kemal Kılıçdaroğlu için genel başkan denilemez diye yazıyor. Hemen ardından avukat Uğur Poyraz, YSK mazbata vermeden Kılıçdaroğlu genel başkan sıfatını kazanamaz. CHP genel başkanı halen Özgür Özel'dir diye mesaj paylaşıyor. Sonra devreye CHP'li gazeteciler giriyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun YSK'dan mazbata almadığı için genel başkanlık yapamayacağını öne sürüyor.
5: Buradayım ve buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi ve billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Buradayım.
3: Oysa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun YSK'dan mazbata almasını gerektiren bir durum yok. Zira 38. Olağan Kurultay'da seçimi Özel hileyle kazandı kararı veren mahkeme aslında Özel'in mazbatası yok kararı verdi. Zaten YSK'da bu anlamda yapılan başvuruyu reddetti. Gelelim Kılıçdaroğlu'nun mazbatası olmadan genel başkanlık yapıp yapamayacağı tezviratına. Ona da Star gazetesi yazarı hukukçu Cüneyt Altıparmak açıklık getiriyor.
6: Hukuktan çıktıktan sonra bu sefer bu kararın alt kıvrımları, alt etkileri üzerine çok büyük ihtimaller çıkmaya başladı. Onlardan iki tanesiyle aslında ilgili bu durum.
3: Avukat Altıparmak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda meseleyi tane tane izah etti. Altıparmak, seçim hukuku yok, genel hukuk kuralı geçerli. Mahkeme kararı kesinleşene kadar tedbiren, kesinleştiği anda kesin olarak genel başkandır. Kararın kesinleşme durumu Yüksek Seçim Kurulu'na iletilir, bu bir bildirimdir. YSK ayrıca işlem yapmaz. Bunu zaten Özel'in itirazında Bölge Adliye Mahkemesi'nin yazdığı bildirime karar verilmesine yer olmadığına hükmetti diye anlattı. Özetle, Özel İmamoğlu safındaki CHP'liler de aslında gerçek durumu çok iyi biliyor. Ancak zihinleri bulandırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Anlamadıklarıysa bu mücadelenin bir sosyal medya mücadelesi değil, hukuk mücadelesi olduğu ve sadece yargı zemininde yol alınabileceği gerçeği.
0: Biraz aslında CHP'de yaşananların gölgesinde kaldı ama İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde de enteresan bir tablo oluşmuştu. Şimdi önce eğitim öğretimin durdurulduğuna dair resmi gazetede yayınlanmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bir karar. Sonrasında 3 gün sonra üniversitenin faaliyet izninin kaldırılmasına yönelik karar yürürlükten kaldırıldı. Yani ne oldu diyeceksiniz? Bilgi Üniversitesi'nde, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitim öğretim devam edecek.
7: Faaliyet izninin kaldırılmasıyla gündeme gelen İstanbul Bilgi Üniversitesi için yeni karar resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan düzenlemeyle birlikte üniversitenin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin önceki karar yürürlükten kaldırıldı. Kararın ardından gözler Yüksek Öğretim Kurulu'na çevrildi. YÖK Başkanı Erol Özvar yaptığı açıklamada eğitim öğretim faaliyetlerinin kesintisiz şekilde devam edeceğini duyurdu. Özvar açıklamasında öğrencilerin eğitim hayatının aksamaması, ailelerin huzurunun korunması ve üniversite çalışanlarının haklarının gözetilmesi yönündeki hassasiyetin dikkate alındığını vurguladı. İlk kararın mevcut mevzuat kapsamında zorunlu bir hukuki işlem olduğunu belirten Özvar, sonrasında sunulan raporlar ve yapılan güncel değerlendirmeler doğrultusunda sürecin yeniden ele alındığını ifade etti. Alınan yeni kararla birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitim öğretim faaliyetleri devam edecek.

0: Şimdi şöyle bir siyasetin o sıcak gündemine ara verelim. Şu İstanbul havasına baktığımızda zaten o siyasetin sıcak gündeminden uzak biraz daha kısmen serin bir hava yaşıyoruz. Hatta yer yer şiddetli yağmur da görüyoruz, bunu yaşıyoruz. Buradan başlayalım, ardından lafı sözü bayram havasına getirelim. Peki kiminle? Meteoroloji editörümüz Eldebiran Ayhan'la. Eldebiran, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.

0: Eldebiran, günlerdir böyle aralıklarla ama şiddetli yağış var. Bu yağış daha ne kadar böyle devam edecek? Neden böyle bir yağış yaşıyoruz? Önce bununla başlayalım, ardından bayram havasına bakalım.
1: Pelin, şimdi bu özellikle basınç sistemlerinin sonucu aslında diyebiliriz buna. Özellikle Avrupa üzerinde çok kuvvetli bir yüksek basınç alanı var. Arkadaşlarımız harita üzerinden bize gösterebilirlerse omega blokajı oluşmuş durumda şu anda. Avrupa'daki bu kuvvetli yüksek basınç alanı 500 milibar seviyesinde. Bizim de gidelim mi oraya?
0: Hadi gidelim.
1: Şimdi bak, şurada uzaktan baktığımızda Yunanca omega harfi vardır, bilir misin? Şöyle bir harftir bu. Omega harfine benzer bir harf oluşuyor burada, bak. Şöyle bir omega. Şimdi bu omega'nın sırtı 500 milibar seviyesinde Avrupa üzerinde, İngiltere'de inanılmaz yüksek sıcaklıklar ölçülüyor. Biz de bu omega'nın işte oluğunun oluştuğu yerdeyiz. O işaretin aşağı indiği, yani 500 milibar seviyesindeki oluğun oluştuğu, ki bu ne demek? Kararsız hava koşullarının hakim olduğu. O sayede de işte bu cephesel hareketliliğin Türkiye içlerine doğru kolaylıkla giriş yaptığı ve havanın kararsız yapısı sebebiyle konvektif hareketliliğin de aynı zamanda oluşabildiği bir aralık buluyor ve bu düzen işte yaklaşık bir hafta 10 gündür falan devam ediyor. Yani Haziran'ın 7'sine 8'ine kadar da devam edecek gibi gözüküyor Helin. Dolayısıyla Haziran'ın 7'sine 8'ine kadar da işte Avrupa üzerindeki bu aşırı sıcak hava, kararlı hava koşulları, sakin hava, güneşli hava devam ederken biz böyle biraz daha kararsız, rüzgarlı, yağmurlu, böyle cephesel sistemlerin birbiri ardına sıralandığı günler geçireceğiz gibi görünüyor. İyi haber şu: bayramda biraz basınç da, özellikle bak şu Omega'nın biraz Türkiye'nin doğusuna doğru, daha doğrusu batısına doğru kaydığını görüyoruz. Yani bizde hafif bir basınç artışı söz konusu ve buna bağlı olarak da bizde yağışın biraz hafifleme ihtimali olduğunu söyleyebilirim sana. Şu arkanda gördüğün haritalarda bayramda bizim beklediğimiz toplam yağış miktarları günlük. Görüyorsun, çok az bir yağış tablosu var. Yani baktığımız zaman genel olarak kısa süreli ve lokal sağanakların çok dar alanda, çok hafif, bak şu ince mavi alanların hafif yağış aldığını görüyoruz. Bu Arife gününün tablosu. Sadece Doğu Karadeniz'de, Trabzon, Rize, Artvin çevresinde ve Doğu Anadolu'da yine çok dar alanlarda gelişen konvektif hareketlilik. Bayramın birinci günü sadece göller yöresinde bir hareket. Bayramın ikinci günü atmosferik açıdan en hareketli gün olacak Helin. Çünkü bir soğuk cephe geçişi meydana gelecek.
0: Dur, o zaman bir dakika. Soğuk cephe geçişine geçmeden önce ben Arife günü ve bayramın birinci gününe dair de sana şunu sormak istiyorum. Tamam, yağışı gördük. Evet, ikinci gün göller yöresinde var diye söyledin. Peki hava sıcaklığını nasıl hissedeceğiz? İstanbul 16 derece görünüyor. Ankara 11, 12 derece görünüyor. Göründüğü gibi mi hissedeceğiz? Yoksa hissedilen bundan farklı mı olacak?
1: Şimdi
0: Çünkü bayram
1: şöyle.
0: hazırlığı da yapılacak. Herkes ona göre bayramlık giysilerini ayarlıyor.
1: Helin, sıcaklık oradaki 16 anlık ölçülen değer olduğu için, yani benim o haritayı aldığım sırada İstanbul'da sıcaklık 16'ymış. Ona aldanma. İstanbul'da bugün günün en sıcak saatinde 23-24 dereceye kadar çıkıyor hava sıcaklığı. Yarın da yine normaller civarındayız. Bayramın birinci günü 26-27 derece Helin.
0: İstanbul'da.
1: Isınıyoruz. Bayramda ısınıyoruz. İşte bu az önce gösterdiğim o hareket, yani yüksek basınç alanı, yani basınç değerlerinin biraz yükselmesi batı bölgelerde hafif bir sıcaklık artışı olarak sonuçlanacak. Karşımıza bir sıcaklık artışı olarak çıkacak ve havanın kararlı hale, biraz kararlı hale dönmesi hem Arife günü hem bayramın birinci gününü stabil geçirmemize sebep olacak.
0: Peki, şimdi İstanbul'u söyledin ama izleyicilerimiz diyecek ya, Türkiye İstanbul'dan mı ibaret? Dolayısıyla evet, gün içerisinde zaten senin yayınlarında il il izleyebilirler, görebilirler, ama hem Orta Anadolu'yu hem Doğu Anadolu'yu da, yani doğuya doğru da benzer sıcaklık artışları var mı? Yoksa bu İstanbul'un özelinde veya Türkiye'nin batısına özel bir durum mu?
1: Şöyle, çok öyle büyük artışlar beklemeyin ama 1 derece 2 derece küçük artışlar var. Doğuda da var aynı şekilde, ama kısa süreli, yani bayramın ikinci günü tekrar azalacak. Çünkü az önceki blokaj tekrar yerine geçecek ve biz tekrar o 500 milibar seviyesindeki oluk tam anlamıyla Türkiye'yi etkilemeye başlayacak, ki Haziran'ın 7'sine 8'ine kadar da tablo o. Dolayısıyla sonrasında bayramın
0: gelelim
1: ikinci günü
0: ikiye.
1: Atmosferik açıdan en hareketli gün olacak ve soğuk cephe geçişi sıcaklığı tekrar düşürecek ve cephe geçişiyle birlikte tekrar cephesel sağanaklar alacağız. Kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar ve görüyorsun, Türkiye tablosunun neredeyse pek çok noktada

0: Özellikle İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun her yeri değil ama belli aralıklarla özellikle doğusunda Sivas, Kayseri, Niğde çevresi, Karadeniz özellikle Marmara'nın doğusu Sakarya, Kocaeli, işte Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun çevresi, Doğu Karadeniz hattı ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi Erzincan, Erzurum, Kars çevresi kısa süreli lokal gök gürültülü yağış alacak gibi görünüyor Helin.
1: Bayramın ikinci günü.
0: Bayramın üçüncü günü gelelim. Sistem Türkiye'nin doğusuna doğru kayıyor. Batıda yine güneşli bir tabloyla karşı karşıya kalacağız biz. Ve hava sıcaklığı bayramın ikinci günü azalacak. 27 dereceden tekrar 23 derece bandına inecek. Sonrasında bayramın üçüncü ve dördüncü günleri sıcaklık bugünkü gibi. Yani Mayıs normalleri 22-23 derece. Sıcaklık da Türkiye'nin doğusunda, yağış da Türkiye'nin doğusunda. Hem Doğu Karadeniz'de, hem Doğu Anadolu'da, hem de Doğu Akdeniz'de yine kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar halinde. Görüyorsun şu noktada bayramın üçüncü günü şuraya dikkat.
1: O yeşil olan noktaları mı diyorsun? Ben de sana onu soracaktım.
0: Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevresine dikkat. Çünkü orada yeşile dönmesi demek şiddetli olması demek. 50 kilo civarı, hatta 50-75 kilo arasında değişebilir demek. Şimdi biliyorsun Helin, bunlar lokal gök gürültülü sağanaklar çok dar bir alana aşırı yağış bırakabiliyor. Ve çok hızlıca gelişen sistemler olabiliyor. Yani bir saatin içerisinde 80-90 kilo yağış alabiliyoruz ve yani şimdi ben burada uyarıyı il bazında söylüyorum ama bu ilin tamamı aynı anda, aynı miktarda, aynı şekilde yağış almayabiliyor. Bazen ilçe, hatta bazen mahalle bazında çok daha dar alanda mikro ölçekli şiddetli yağış alabiliyoruz. Dolayısıyla şimdi o noktaya gidecekler varsa eğer mutlaka radardan kontrol etmeleri gerekiyor gittikleri yeri ya da bulundukları yeri. Dolayısıyla ama Doğu Karadeniz'de bayramın üçüncü güne dikkat etmek lazım. Bayramın son günü yine sağanaklar çok hafif Helin. Sadece Akdeniz sahilinde ve Karadeniz sahiliyle Doğu Anadolu'da Van çevresinde çok böyle lokal, hafif, kısa süreli çok kuvvetli olmayan sağanaklar var. Bayram tatilinin son günü, pazar günü de yine Türkiye'nin tamamında güneşli, açık, normallerin üzerinde sıcak bir tablo bizi bekliyor. Peki, olacak. Bayramda, ve sıcaklık da normallerde olacak yine.
1: Bayramda iki gün sanki böyle bir buçuk diyelim üçüncü günü de yarın
0: sayarsak.
1: Bayramın
0: ikinci günü önemli. Evet, bayramın ikinci gününde risk
1: bir
0: var.
1: Yağmurla bir sınavımız olacak yağışla olacak. Ama pazar gününden itibaren yağmur gidiyor. Temelli gidiyor diyebilir miyiz, yoksa yine birkaç gün sonrası için görüyor musun bir yağış?
0: İşte dediğim gibi Haziran'ın 7'sine kadar bu az önce gösterdiğimiz o blokaj sistemi bozulmadan Avrupa üzerinde stabil kalmaya devam edeceği için bu demek oluyor ki bu işte şu kararlı yapı uzun süre burada kalacak. Zaten blokaj o demek Helin. Yani buradaki yüksek basınç alanı çok kararlı şekilde burada sabit kalıyor ve sistemlerin giriş yapmasını engelleyen bir duvar oluşturuyor, bir blokaj oluşturuyor ve uzun süreli burada Haziran 7'sine kadar da bu sistem böyle kalacak. Sadece çok küçük hareket olabiliyor. İşte tıpkı bugün yarın ilk gün olduğu gibi hafif bir kayma ya da bir geri çekilme olabiliyor ama aynı şekilde burada kararlı şekilde kalmaya devam ettiği için biz bu omega'nın uç tarafındayız. Omega'nın her iki uç tarafı da aşırı yağış ve kararsız hava koşullarından etkilenir. Omega'nın sırtı böyle yüksek basınç alanı etkisi altında kalıyor. Güneşli ve sıcak hava yaşanıyor o noktada. Yani biz uzunca bir süre daha bu kararsız hava koşullarını, konvektif hareketi yaşayacağız gibi gözüküyor. Haziran'ın 7'sinden sonra belki güneşli, daha sıcak günler başlayabilir.
1: Elde biraz son olarak şunu da sorayım. Belirli dönemlerin belirli değişmeyen haberleri vardır ya hani. Mesela şunun şurasında Mayıs'ın bitmesine bir şey kalmadı. Biliyorum, tahmin ediyorum her yıl olduğu gibi Haziran ayı ile birlikte şu haberler başlayacaktır. Manşetleri, yani bu başlıkları izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz görecektir. Yüzyılın en sıcak yazı. Asrın en sıcak yazı. Böyle sıcak daha önce görülmedi. Ben o haberler gelmeden sana sorayım. Böyle bir öngörü var mı? Bu yaz için çok sıcak geçecek. Diğerlerinden farklı olacak diye.
0: Helin, aslında son 11 yıldır o rekor kırılıyor biliyor musun? Dünyada. Yani çok yanlış bir başlık değil bu kez. Hani şöyle, son 11 yıldır küresel iklim değişikliğiyle birlikte zaten her sene bir sıcaklık rekoru kıra kıra ilerliyoruz biz. Dolayısıyla bu sene de evet öyle bir risk var. Bir de El Niño senesi olacağı için de deniz suyunda ciddi bir ısınma meydana gelecek.
1: Normalden ne kadar fazla olacak mesela?
0: Sıcaklık artışı mı soruyorsun? Sıcaklık artışı için bunu söylemek güç. Yani normalden kesin 2 derece 3 derece fazla olacak demek hiç sağlıklı bir tahmin olmaz. Ama yine rekor kırma ihtimalinin olduğu sıcak yazlardan birisi.

tersi olabilir bazı iller, bazı bölgeler için. Ama her yerde sıcaklık rekoru kırılacaktır diyemeyiz. Kesin şu kadar kırılacaktır demek de şimdiden söylemek çok mantıklı değil. Fakat şunu söyleyebiliriz, deniz suyu ısınmasına bağlı olarak özellikle de elinin

0: Kurban Bayramı haliyle o zaman kurban pazarlarındaki durumunda ne olduğunu öğrenmek lazım. Sözü Mehmetcan Çoban'a verelim.
1: Evet, Kurban Bayramı'na 2 gün kaldı. İstanbul'un birçok farklı noktasındaki kurban pazarlarında kurbanlıkların da birçoğu satıldı. Bizler şu anda kameraman arkadaşım Ali Kemal Cora ile birlikte Bağcılar Kurban Pazarı'ndayız ve bulunduğumuz bu pazarda tamı tamına 45 çadır bulunuyor ve Anadolu'nun belli kesimlerinden getirilen o kurbanlıkların şu anda birçoğu satıldı. Bağcılar'daki kurban pazarında ise kurbanlıkların %50'si satılmış durumda. Hali hazırda bu kurban pazarında 45 çadır bulunduğundan bahsetmiştik ve bu çadırların arasında büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar da yer alıyor. Tabii ki de satılan birçok hayvanın üzerine de işaretler koyuldu. Artık Kurban Bayramı vesilesiyle de vatandaşlar geldikçe kurbanlarını alıp alandan ayrılacak. Peki kalan %50'si içinde vatandaşlar bilerek son günlerimi bekliyor. Neden son günlerde daha çok kurbanlıklar vatandaşlar tarafından tercih ediliyor? Kısaca besicilere de sormak istiyorum. Efendim, nereden geldiniz? Kaç tane küçükbaş hayvan getirdiniz?
2: Ben Ardahan'dan geliyorum. Yaklaşık 140-150 hayvan getirmişim şu an küçükbaş. Aynı zamanda büyükbaş hayvan da getirdik. Büyükbaşlardan sattık. 2-3 tane hayvanımız kaldı şu ana kadar. Küçükbaşlardan da 50-60 tane falan satmışız yani.
1: Peki efendim, fiyat aralığı nasıl ilerliyor? Vatandaşlar bilerek mi son günü bekliyor?
2: Biraz bir kesimde evet, o da var. Şu an fiyatlarımız da uygundur. Yani çok da pahalı değil, abartılı bir şekilde değil. Yani şurada gördüğünüz koçlar 20 ile 28, 29, 25 aralığında değişiyor fiyatlarımız. 30 bandında.
1: Peki küçükbaş hayvanlarda özellikle vatandaşlar bayramın birinci gününü, ikinci gününü, üçüncü gününü bekliyor. Bunun sebebi nedir?
2: Küçükbaşta zaten öyledir, yani yıllardır öyledir. Bayram birinci, ikinci günü daha iyi anılıyor, satılıyor. Bunun satışı bayram günü başlıyor.
1: Anladım efendim. Çok teşekkür ederim. Evet, aslında görmüş olduğunuz gibi besicilerin de bahsetmiş olduğu gibi küçükbaşlarda yaklaşık olarak 50-60 hayvan satıldığını söyledi ve özellikle vatandaşların daha çok kurbanın birinci günü ve ikinci gününü beklediğini söylediler. Çünkü Kurban Bayramı başladığı zaman kurbanlıklarını geri götürmek istemeyen kurbancılar fiyatlarını uyguna çekiyor. Peki büyükbaşlarda son durum nasıl? Efendim, sizler nereden geldiniz? Kaç tane büyükbaş hayvan
3: geldik? Kars'tan geldik.
1: Kaç büyükbaş
3: hayvan getirdik? 250'sini sattık, 50 tanesi kaldı.
1: Peki efendim, son günleri vatandaşlar niye tercih ediyor? Daha uyguna mı alıyor kurbanları?
3: Önceki yıllarda böyle yaşandı ama şimdi artık yaşanmıyor o şekilde.
1: Şimdi daha tedbirli bir şekilde
3: başladılar.
1: Peki efendim, sizler de son günlere geldiğinde artık kurbanlıkların fiyatını düşürüp vatandaşı komple kurbanlarınızı...
3: Doğunun hayvanı kaliteli olduğunda biz fiyatları düşürmüyoruz.
1: Hayvanlarımıza güveniyoruz.
3: Aynen öyle, güveniyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Tabii aslında birçok noktada kurbanlıklar özellikle bireysel satıcılarda da önceden tükendi ve aslında önemli bir uyarıdan da bahsetmek istiyorum. O uyarı da tabii ki de kurbanını sokakta kesen vatandaşları ilgilendiriyor. Çünkü sokakta kurban kesmenin de ağır cezaları bulunuyor. Hemen kısaca onlardan da bahsetmek istiyorum. Sokakta kurban kesmenin yasak olduğunun altını bir kez daha çizelim ve umuma açık alanlarda kurban kesmenin cezası 8.687 lira. Aynı zamanda kurban atını toprağa gömenlerin ise gömmenin cezası ise 20.842 lira olduğunu söyleyelim. Tabii ki de kurbana eziyet ederek kurbanı kesenlere de bir ceza var. Eziyet etmene cezası ise 13.333 TL olduğunu söyleyelim. Bulunduğumuz pazar Bağcılar Kurban Kesim Pazarı ve bu noktadaki kurbanlıkların %50'si satıldı diyelim ve bizler sözleri bu noktadan merkeze bırakalım.
0: Mehmetcan'a teşekkür ediyoruz. Şimdi az önce Elde Biran'la konuşurken hani dedim ya, bazı dönemlerin bazı haberleri, başlıkları vardır değişmez diye. Onlardan biri de bayramda Eminönü ziyaretleridir. Biz de öyle yapalım şimdi. Eminönü'ne gidelim. Kurban Bayramı hazırlıkları ne aşamada diye öğrenelim. Neslişah Yuma'ya döneceğiz. Ama şimdi Neslişah'ı biraz bekletelim. Biz şimdi AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'e bir dönelim. Çünkü Ömer Çelik gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Neler söyleyeceğini merak ediyoruz. Kaldı ki ana muhalefet partisinde CHP'de yaşanan, dün yaşananlara bundan sonraki sürece dair bir değerlendirmesi olacak mı? Bakalım, göreceğiz. MHP kanadından Fethi Yıldız'dan dünden bu yana hukuka vurgu yapan açıklamalar vardı.

0: Ama AK Parti cephesinden bir açıklama bu anlamda yoktu. Bu sebeple de diyecekleri de önemli. Dün de İmralı ziyareti vardı. Sözü Ömer Çelik'e verelim.
1: Bugün sizlerle paylaşmak istediğim birkaç tane gündemimiz var. Öncelikle bugün Türk Edebiyatı'nın müstesna ismi, Büyük Doğu idealinin mütefekkiri, şair Necip Fazıl'ın ölüm yıldönümü. Bir kere daha kendisini rahmetle, saygıyla anıyoruz. Mekanı cennet olsun. Büyük Doğu ideali yaşıyor ve yaşamaya devam edecek. Son siyasi tartışmaları yakinen takip ediyoruz. Yargı kararının ortaya çıkmasından sonra CHP merkezde yürüyen tartışmaların bir takım ayrıntılarına değineceğim. Fakat öncelikle şunu söylemek isterim. CHP'lilerle yürüttüğü bu tartışma, kendi işlerindeki bu çatışma, birilerinin sürekli olarak kasti bir biçimde AK Parti üzerinden bu işi yürütmeye, değerlendirmeye çalıştığı bir yalan siyasetine dönüşmüş durumda. Özellikle Sayın Özgür Özel, kendi zaaflarını, kendi siyasi yetersizliklerini örtbas etme konusunda sürekli olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı saygısız ifadeler kullanan, haddini aşan bir siyasi üslubu takip ediyor. Ve maalesef orada toplanan bazı kişilerin de Cumhurbaşkanlığı makamına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı son derece yanlış ifadeler kullandıklarını gördük. Öncelikle şunu söylemek isterim. Biz siyasi eleştiriyi saygıyla karşılarız. Siyasi protestoyu saygıyla karşılarız. Siyasi eleştirinin ve siyasi protestonun demokrasimizin olgunluğu içerisinde çok önemli bir yeri vardır. Biz de siyasi eleştiriye her zaman kıymet veririz. Fakat siyasi eleştiriyi aşan, siyasi hakaret, hedef gösterme ve siyasi tehdit anlamına gelen bütün ifadelerini Sayın Özgür Özel'e ve orada bu ifadeleri kullanan bazı kişilere aynen iade ediyoruz. Aslında üstünde durmaya bile değmez. Fakat işte televizyonlardan verildiği için maalesef bu konuları gündemimize almamız gerekiyor. Bunların söylediği sözlerin herhangi biri Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına yaklaşamaz. Bu sözleri söyleyenler bu sözleri sadece kendi isimlerinin yanına yazdırmış olurlar. Biz tabii ki siyasi protesto, siyasi eleştiri olsa bunlar konusunda gayet saygıdeğer bir tutum takınıyoruz. Ama iş, şantaj, tehdit, haddini aşan ifadeler kullanma, hakaret gibi konulara geldiği zaman çok net bir şekilde söylüyorum. Siyasi zorbalığa ve siyasi eşkıyalığa asla izin vermeyiz. Bakın bu bir iki gündür kullanılan ifadeler tamamen haddini aşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Bu ifadeleri kullananlarla hukuk önünde ve meşru siyaset yoluyla en net ve en etkili mücadeleyi vereceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Biz meselelerin sükunet içerisinde ve sağduyulu bir şekilde halledilmesinden yanayız. Türkiye'nin demokrasisi olgundur. Türkiye'nin rejimi, Türkiye'nin siyasi hayatı pek çok krizin içinden geçmiştir. Bugünlere gelmiştir. Bugünlere gelmenin neticesi olarak da yüce milletimizin büyük feraseti, yüce milletimizin büyük basireti, devlet hayatımızın binlerce yıllara dayanan tecrübesi sayesinde atlatılmayacak kriz yoktur. Ama bunun yerine siyasi yetersizliklerini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başına, Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük bir siyasi tehdit, şantaj ve çirkin üslup kampanyasına çevirenlere bir adım bile attırmayız. Bu kadar net konuşuyorum. Çünkü kendi meselelerini çözemeyenler, kendi meselelerle ilgili olarak herhangi bir şekilde ortaya bir siyasi yetenek koyamayanların artık gelinen noktada sürekli olarak Sayın Cumhurbaşkanımızı, AK Parti'mizi, Cumhur İttifakımızı bu üslupla hedef alması bizim karşısında, bizim onların önüne koyacağımız şey en net ve en kesin hukuki ve siyasi mücadeledir. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Bu kırmızı çizgiye kimseyi dokundurtmayız. Yine bahsettiğim gibi bunların, bu söylediği sözlerin

Herhangi bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'mize yaklaşması, Cumhur İttifakımıza yaklaşması mümkün değil. Hepsini iade ediyoruz. Hukuk önünde ve siyaset yoluyla bunlarla hesaplaşmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. Tabii arzumuz sağduyunun, sükunetin, aklın, siyasi aklın, basiretin, ferasetin ve gerçeklerin konuşulduğu bir ortamın hakim olmasıdır. Tercih onlarındır. O protesto hakkını kullanan, eleştiri hakkını kullanan vatandaşlarımıza saygımız büyüktür. Protesto hakkını kullanmak, eleştiri hakkını kullanmak üzere orada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş vatandaşlarımıza saygımız büyüktür. Fakat onların içerisine karışarak bu çirkin uslubu kullananlara, Cumhurbaşkanlığı makamına, partimize, arkadaşlarımıza dönük bu tehdit, şantaj ve hakaret üslubunu kullananlarla da hukuk önünde hesaplaşacağız. Değerli arkadaşlarım, bugün gelinen nokta esasında bir sürü gündem bu işin içine karıştırılsa da CHP'lilerin CHP'lilerle iç çatışması, iç mücadelesi neticesinde ortaya çıkan bir takım iddiaları yargının araştırmasından ve sonuca bağlamasından ibarettir. Yargı kararı konusunun sonrasında ortaya çıkan tablo nasıl başladı? Hiçbir şekilde hiçbir siyasi parti, AK Parti, Cumhur İttifakı ya da diğer muhalefet partileri bu olayın tarafı değillerdi. Halen de biz bu olayın herhangi bir yerinde değiliz. İlk iddialar Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilliği yapmış, belediye başkanlığı yapmış, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yöneticilik yapmış ve halen Cumhuriyet Halk Partisi'nde aktif siyaset yapan kişiler tarafından gündeme getirildi. Özgür Özel yönetimindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin o zamanki yönetimi bunları ciddiyetle ele almak, değerlendirmek yerine başka bir yol tercih etti. Bu iddiaların üzerine yine Cumhuriyet Halk Partililer, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanları, milletvekilleri, yöneticileri tarafından gündeme getirilen bu iddialar karşısında yargı harekete geçti. Yargının bulduğu deliller, yargının yaptığı değerlendirmeler sonucunda bu tablo ortaya çıktı. Dolayısıyla ikide bir burada sanki bu konunun tarafı bizmişiz gibi bir gündem oluşturmaya çalışmak, Özgür Özel yönetiminin baştan beri kendi, Özgür Özel ekibinin baştan beri kendi yetersizliklerini örtmek için kullandığı bir yöntemdir. Şimdi sık sık şunu söylüyor Sayın Özgür Özel, diyor ki siyaset yargı eliyle dizayn ediliyor. Bakınız, biz AK Parti kurulduğundan beri siyasetin yargı eliyle dizaynında iki kavram üzerinde hassasiyetle durduk. Bir tanesi yargı vesayeti, diğeri yargısal aktivizm. Ve AK Parti'nin siyasi mücadelesinin ve Türkiye'nin en önemli demokrasi mücadelesinin AK Parti tarafından ortaya koyulan iradesi askeri vesayete karşı olmak kadar yargı vesayetine ve yargısal aktivizme de karşı olmaktır. O sebeple sivil siyasetin üstünlüğünü ve sivil siyasetin dokunulmazlığını her zaman en güçlü bir biçimde biz savunduk. Yargısal aktivizm ve yargı vesayeti ya da yargı faaliyeti yoluyla siyasetin dizayn edilmesi siyaset değildir, antisiyasettir. Dolayısıyla demokrasiye aykırıdır. Bunun mücadelesini biz verdik. Tabii biz yargısal aktivizme ve yargısal vesayete karşı olduğumuz kadar siyasetin ekonomik yolsuzluk yoluyla, siyasi çökme yoluyla dizayn edilmesine de karşı çıktık. Aynı şekilde biz siyasetin ekonomik yolsuzluk kadar siyasi yolsuzluk, siyasi abrakadabralarla, siyasi kumpaslarla, siyasi bir takım numaralarla, siyasi bir takım oyunlarla dizayn edilmesine de karşı çıktık. Ve bugün yine Cumhuriyet Halk Partisi içinde geçmişten beri siyaset yapan isimler iddia ediyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi bu siyasi oyunlarla, bu siyasi kumpaslarla karşı karşıya kalmıştır. Bir takım deliller sunuyorlar. Ve bu delilleri de yargı inceliyor ve bir neticeye vardırıyor. Dolayısıyla tartışma Cumhuriyet Halk Partililerin Cumhuriyet Halk Partililer hakkındaki iddialarıyla beraber ortaya çıkan bir şeydir. Şimdi burada şunu da unutmamak gerekir tabii. Yargısal aktivizme, yargı vesayetine karşı çıkmak kadar, siyasetin yargı ile dizayn edilmesine karşı çıkmak kadar, yargının kendi işini yapmasına karışmamak da çok önemlidir. Şimdi ne zaman bu iddialarla ilgili deliller ortaya çıksa, bu deliller neticesinde bir adım atılsa, hemen bazı Cumhuriyet Halk Partililer çıkıyor, diyor ki siyaset yargı eliyle
işte dizayn edilmeye çalışılıyor. Peki siyasetin

Bunu söyleyenler gerçekten yargısal bir hassasiyet içinde mi konuşuyorlar? Zaman içerisinde gördük ki öyle değil. Siyasi bir hassasiyet içinde mi konuşuyorlar? Zaman içerisinde gördük ki öyle değil. Ortaya çıkan deliller, tartışmalar. Yine bunları birbirine söyleyen Cumhuriyet Halk Partililer. Ne çıktı ortaya? Hep beraber gördük ki aslında burada siyasetin üzerinde yine anti siyaset diyeceğimiz, demokrasinin güvenliğini tehdit eden başka bir takım siyasi faaliyetler, kumpaslar, bir takım oyunlar ortaya çıkmış. Peki bunları nereden öğreniyoruz biz? Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapanların, Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapanlar hakkındaki iddiaları üzerinden öğreniyoruz. Dolayısıyla yargısal aktivizm yoluyla geçmişte vesayet zamanlarında siyasetin dizayn edilmesi ne kadar yanlışsa, siyasetin bu şekilde ekonomik yolsuzluk, siyasi oyunlarla dizayn edilmesi de o kadar yanlıştır. Bunlar anti siyasettir, demokrasiye aykırıdır. Demokrasinin güvenliği siyasetin güvenliğinden geçer. Siyasi partilerin yönetimlerinin özgür iradeyle oluşması, her türlü vesayetten bağımsız ama her türlü siyasi kumpaş, şantaj ve oyundan da bağımsız olarak tecelli etmesi demokrasinin sağlığı açısından çok önemlidir. Dolayısıyla her yargı kararına karşı siyaset yargı eliyle dizayn ediliyor demeleri aslında başka şeyleri örtbas etmekten başka bir şey değildir. Bir diğer konu da şu, sık sık bir şey kullanıyor Sayın Özgür Özel. Diyor ki bizim karşı karşıya olduğumuz tablo AK Parti yargı kolları tarafından yapılıyor. Tabii bu son derece standardı düşük bir tanımlama, son derece düşük bir siyasi değerlendirme. Bunu çok sık kullandığı için bunu söylemek zorunda kalıyorum. Esasında biz siyasi partilerin bu şekilde bir takım vulgarize tabirlerle, yakıştırmalarla ele alınmasına karşıyızdır. Bu konuda son derece hassasiyet gösteririz. Büyük bir titizlik içerisinde hareket ederiz. Ama Sayın Özgür Özel ve ekibine şunu söylemek gerekir. AK Parti'de siyasi yargı kolları yok. Yargıdan sorumlu genel başkan yardımcılığı diye bir şey yok. Ama sizin döneminiz zamanında bütün Türkiye gördü ki yolsuzluktan sorumlu bir kolunuz var. Yolsuzluktan sorumlu bir biriminiz var. Ve bütün bunlar önünüze geldiğinde siz bunlarla ilgili bir adım atmadınız. Atmadığınız gibi tam tersine himaye etmeye çalıştığınızı yine Cumhuriyet Halk Partililer söyledi. AK Parti yargı kolları diye tabirler uyduracağınıza sizin döneminizi kastederek söylüyorum. Kendi partinizdeki yolsuzluk kollarına baksaydınız. Siyasi ve ekonomik yolsuzluk kollarıyla uğraşsaydınız. Onun için bizim herhangi bir şekilde siyaset meydanı ve sandık dışında bir iradenin peşinde koştuğumuzun söylenmesi dünyanın en büyük yalanıdır. Biz meydanların partisiyiz. Biz sandığın partisiyiz. Biz önümüze vesayetin en karanlık günlerinde, en ağır vesayet araçlarıyla çıkıldığında bile sandıktan, millet iradesinden başka bir şey düşünmedik. Cumhurbaşkanımız bilinen ve bilinmeyen bir türlü siyasi tehditle ve siyasi suikastla karşı karşıya kaldığında Ankara kapkaranlık bir iklime büründüğünde Cumhurbaşkanımızın yaptığı şey Anadolu'ya çıkmak ve millet iradesiyle buluşmak oldu. Her zaman bu böyle oldu. Dolayısıyla burada AK Parti'ye en son yakıştırılacak şey sizin bu söylediğiniz sözlerdir. Ama biz siyasi vesayetin, yargı vesayetinin en karanlık, en ağır günlerinde, askeri vesayetin en karanlık günlerinde tehdit edilirken siz bu tehditlerin arkasında durdunuz. Kapatma davalarının, modern ve postmodern darbelerin arkasında durmuş bir siyasi geçmişten geliyorsunuz. Cumhurbaşkanımız millet iradesiyle buluşurken siz Ankara'nın labirentlerinde ve koridorlarında bir takım kumpaslar peşinde koşan bir siyasi gelenekten geliyorsunuz. Onun için bu durumu netleştirelim. Meydanların partisi biziz, sandığın partisi biziz. Siz kendinize neyi yakıştırıyorsanız onu bize söylemekten vazgeçmelisiniz. Dolayısıyla beğenmediğiniz her yargı kararına yargının siyaset eliyle, siyasetin yargı eliyle dizayn edilmesi gibisinden bir tabirle yaklaşmanızın hiçbir manası yok, hiçbir geçerliliği yok. Bu konuda bir hassasiyetiniz varsa önce herkes kendi evinin bahçesini temizlemelidir. Bakın ne dedik biz? Dedik ki siz çıkın bunlara kefil misiniz, değil misiniz? Tek tek bunlardan bahsedin dedik. Özgür Özel şimdiye kadar bu konuda sessiz kaldı. İlk defa 2 gün önce net bir şekilde kefil olduğunu söyledi. Ve söylediği şey de şu:

Bu ismi geçenlerin hepsi benim evladım, onlar masumdur, dedi. Bakın, bu particilik değildir. Bu kabileciliktir. Bir partinin, bir kurumun, bir yapının tümüyle masum ilan edilmesi, içinde bu iddialar varken dönelim, araştıralım, bunlara bir bakalım, gereğini yapalım, varsa bir sıkıntı demek yerine bu tip yollara tevessül edilmesi kuşkusuz ki bir kabilecilik mantığından başka bir şey değil. Biz siyasi partiler arenasındayız. Biz demokrasi zeminindeyiz. Biz vesayetin siyasi kabilecilik kısmında değiliz. Siz kendinizi dokunulmaz her türlü vesayetin peşinde yıllarınızı geçirdikten sonra halen bu konuda görebilirsiniz. Şimdi de mesela size bir soru soruluyor. Bu soruya düzgün bir cevap vermek yerine tutuyorsunuz, Atatürk istismarcılığına soyunuyorsunuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyetimizin kurucusudur, ilk cumhurbaşkanımızdır ve toplumumuzun ortak değeridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve arkadaşlarının verdiği büyük mücadele, istiklal mücadelesinin sonunda cumhuriyetimizi elde ettik. Tarih içerisindeki büyük yürüyüşümüzün bu son hamlesinde de çok partili hayata geçerek demokrasimizi inşa ettik. Ama siz ne zaman siyasetin üstüne gölge düşse ve düşürseniz, ne zaman demokrasinin üstüne gölge düşse ve düşürseniz sürekli olarak Atatürk istismarı yapıyorsunuz. Dolayısıyla burada bari bu bütün bu siyasi kumpası, siyasi yanlışları örtmek için bunlarla Atatürk'ü yan yana getirmeyin. Bu hassasiyeti gözetin. 2-3 yıl evvel partimizin bir toplantısında, bir kongremizde konuşurken CHP'nin içi Orta Doğu'dan daha karışık demiştim. Bunu söyleyeli 2-3 yıl oldu. CHP'nin içinin Orta Doğu'dan daha karışık olduğunu söyleyeli. Ben bunu söyledikten sonra esasında şimdi geriye dönüp bakıyorum bu 2-3 yıllık sürece. Orta Doğu'ya haksızlık etmişim. CHP'nin içi Orta Doğu'yu fersah fersah geride bırakacak kadar karışık. Bu karışıklığı bizim üzerimizden netleştirmeye, bizim üzerimizden temize çekmeye kalkmayın. Bütün bu iş ve işlemler sizin ve ekibinizin yönetimi zamanında oldu. Yani sadece isim vermek istemiyorum. Bir ildeki siyasi yolsuzluk, başka bir ildeki ortaya çıkan sapkınlıklar, bütün bunlarla sadece bu ikisini temizlemek üzere uğraşsanız başka bir şeyle uğraşmaya mesainiz kalmaz. Fakat sürekli olarak bu örtbas etme faaliyeti içerisine giriyorsunuz. Bu da sizin bileceğiniz iş ama bunu bizim üzerimizden yaptırmayız size. Hele Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeleri kullanarak bu gündemi örteceğinizi zannediyorsanız bu imkansız bir şey. Çünkü biz siyasetin partisiyiz, siz siyaset karşıtlığının partisisiniz. Biz demokrasi mücadelesi vermiş bir siyasi geleneği temsil ediyoruz. Sizinse siyasi tarihinizde pek çok kere demokrasiyi enfekte eden, sabote eden eylemlerin altında imzanız var. Onun için görülmesi gereken şey şudur. Particilikle kabileciliği birbirinden ayırt edemeyen bir siyasi ekip burada konuşmaktadır. Biz siyasetçiyiz ve hukukun içinde, demokrasinin içerisinde hareket ediyoruz. Yargıya intikal etmiş bir konuda sürekli olarak siz bunu AK Parti yaptı diyerekten esasında bizim sizin bir takım siyasi usulsüzlüklerinizin örtbas edilmesi için yargıya müdahale etmemizi istediğinizi görüyoruz. Bizim böyle bir yaklaşımımız yok. Size de söylediğimiz şudur. Bakın bütün kamuoyunun gözü önünde gerçekleşti ve bunu size Cumhuriyet Halk Partililer söyledi. Dediler ki bu partiyi bundan temizleyin. Ha bu sizin bileceğiniz iş. Bu sizin yapacağınız işlemlerle ilgili bir konu. Biz bu olayın hiçbir tarafında değiliz. Hiçbir tarafında da olmaya niyetimiz yok. AK Parti ve Cumhur İttifakı gündemine hakimdir. Bakınız Sayın Cumhurbaşkanımızın bir gün içerilik bir günlük mesaisi, bu muhalefettekilerin hepsini toplayın, onların bir yıllık mesaisinden fazladır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir haftalık mesaisi, bu muhalefettekilerin hepsini toplayın, bunların 5 yıllık mesaisinden fazladır. Sadece hepimiz şahidiz, son zamanlarda Sayın Cumhurbaşkanımızın Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırısından sonra ortaya çıkan tabloda barışın sağlanması için ortaya koyduğu efor ve gayret, bütün bu muhalefetteki siyasi partilerin hepsini toplayın, onların 10 yıllık mesaisinden fazladır. Dolayısıyla biz gündemimize hakimiz ve bu konularla herhangi bir şekilde uğraşacak ne vaktimiz var ne de herhangi bir şekilde bunları gündeme almaya niyetimiz var.

Biz meydanlardayız, siyaset arenasındayız, demokrasi zemininde duruyoruz. Demokrasinin içeriden ya da dışarıdan herhangi bir vesayet yoluyla enfekte edilmesine ne kadar karşıysak, bunu nasıl anti siyaset buluyorsak, siyasi partilerin de demokrasinin güvencesi olan, demokrasinin DNA'sını teşkil eden siyasi partilerin de bir takım çökme operasyonlarıyla, delege iradesine baskıyla, siyasi kumpasla herhangi bir şekilde yönlendirilmesine de karşıyız. Bunların araştırılması söz konusuysa yargının görevini yapması karşısında saygılı davranmaktan başka herhangi bir yolumuz yoktur. Dolayısıyla sizin her türlü bu iddia karşısında problem kendinizi her türlü iddianın üstünde görmenizdir. Bu başlı başına bir demokrasi karşıtlığı, milli irade karşıtlığıdır. Dolayısıyla esas mesele bu siyasi zihniyet tüzüğünün değişmesidir. Parti tüzüklerinin, yazılı olan parti tüzüklerinden daha önemli olan şey zihniyet tüzüğüdür. Buradaki zihniyet tüzüğü biraz evvel bahsettiğim gibi tamamen demokrasi karşıtlığı, tamamen siyaset karşıtlığı ve anti siyaset üzerine kurulu bir tablodur. Şimdi burada en büyük mağdurlardan bir tanesi siyasi hayatımız, milletimiz ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş olan saygıdeğer vatandaşlarımızdır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş olan saygıdeğer vatandaşlarımız bu tabloyu hak etmiyorlar. Temiz siyaset en temel demokratik haktır. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş vatandaşlarımıza, vatandaşlarımızın hakkı olan temiz siyaseti ellerinden alanların Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş vatandaşlarımıza hesap verme borcu vardır. Esas mesele budur. Bu hesap vermeden kaçmak için gündemi bizim üzerimizden değiştirmeye kalkmayın. Buna müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bundan sonra da bunu yapamayacaksınız. Dolayısıyla siz esas olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş değerli vatandaşlarımıza bu tablonun bir izahını yapmakla mükellefsiniz. Onun dışında biz Cumhurbaşkanlığı, biz Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bu tartışmalarda taraf değiliz. Yani adada kim kalmış, adadan kim gönderilmiş, o gün kim elenmiş, kim kazanmış, Cumhuriyet Halk Partisi adasında ne oluyor, bizi hiç ilgilendirmez. Biz geçmişte son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve ondan öncesindeki dönemde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibiyle mücadele ettik. Daha sonrasında Sayın Özgür Özel ve ekibiyle mücadele ettik. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi içinde herhangi bir şekilde bizim taraf olduğumuz bir durum yoktur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminde kim varsa siyasi rekabet çerçevesinde, demokratik standartlar içerisinde bu rekabeti, bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Onun dışında bu konunun bizi ilgilendiren bir tarafı yok. Bu gündem sizin gündeminiz. İkide bir meydana çıkıp, ikide bir sağa sola çıkıp Sayın Cumhurbaşkanımızı ve AK Parti'mizi hedef almanız gündem saptırmaktan, başta Cumhuriyet Halk Partili vatandaşlarımıza ve milletimize hesap vermekten, kaçmaktan başka bir şey değildir. AK Parti ve Cumhur İttifakı kendi gündemine hakimdir. Tabii bir de ikide bir kaos çıkarmaktan, bir takım süreçleri sabot etmekten bahsediyorlar. Biliyorsunuz daha önce kitapçıları birbirinden ayırdılar. Bizden olan olmayan kitapçılar diye. Kahve dükkanlarını ayırdılar. Bizden olan olmayanlar diye. Yani kitabın ve kahvenin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitme hakkı olsa bunların hepsini mahkum ettirir. Sokağı bu şekilde bölmeye çalıştılar. Vatandaşlarımızın bir kısmını karşı karşıya getirdiler. Halbuki siyaset sanatı sağduyuyla hareket etme sanatıdır. Siyaset insan hayatının maliyetini azaltmak için icat edilmiştir. Ve siyaset toplumsal hayata daha çok oksijen pompalamak için icat edilmiştir. Ama siyaset sanatının bu ustalığından yoksun olanlar kaostan beslenmeye çalışıyorlar. Sisteme oksijen pompalamak yerine karbondioksit pompalıyorlar. Dolayısıyla siyasetin burada gerçek ustalığı kaos çıkarmak üzerinden değil, siyaset sanatının çözüm üreten kapasitesini ortaya koymak üzerinden kendisini gösterir. Ve demokrasi bu şekilde var olur. Yani siz hem kaos çıkarmak için bu kadar iştahlı olacaksınız, hem de ondan sonra demokrasiden bahsedeceksiniz. Bugün gelinen nokta, dediğim gibi, hiç kimsenin taraf olmadığı, Cumhuriyet Halk Partililerle Cumhuriyet Halk Partililerin kendi arasındaki tartışmanın neticesi olarak yargının bunlara bakması, delillendirmesi, ispatlaması ve yargı süreçlerinin işlemesi olarak ortaya çıkan bir konu. Bugün Özgür Özel ve ekibinin bütün görev yaptığı süre içerisinde demokrasiye herhangi bir şekilde demokrasinin oksijenini artıran bir faaliyeti görülmedi. Sık sık söyledik. Siz bakın bunları enfekte ediyorsunuz dedik. Biz burada taraf değiliz. Daha önce biz Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibiyle mücadele ettik yıllarca. Daha sonra Sayın Özgür Özel ve ekibiyle mücadele ettik. Bizim için fark eden bir şey yok.

Ama gelinen noktada ne yapıyorsunuz? Miting meydanında gazeteci yumrukluyorsunuz. Kendi genel merkezinize zarar veriyorsunuz. Ondan sonra da demokrasiden bahsediyorsunuz. Türkiye'de demokrasi mücadelesinin lideri Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Türkiye'de demokrasi meydanlarının en büyük aktörü AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Türkiye'de sandığın ve milli iradenin en yüksekte tutulması iradesi her türlü tehdit karşısında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yıllarca taşınmıştır. Dolayısıyla siz bugün bu kendi küçük gündeminizle uğraşırken bu büyük mücadeleler veriliyordu. Gelinen noktada bunu Atatürk istismarı yaparak ya da başka konularla örtmeniz herhangi bir şekilde mümkün olmayacak. Tabii bir de şu vardır, siyaset dediğim gibi sağduyunun, millet iradesinin zeminidir. Siyaset sağduyu ve çözüm üretme sanatıdır. Bir siyasetçinin ustalığı sağduyulu çözüm üretme kapasitesiyle ölçülür. Bir siyasetçinin konuşacağı yer ya kürsüdür ya da parti otobüsüdür. Ne işiniz var tomanın üzerinde? Bir siyasetçinin tomanın üzerinde ne işi var? Ya parti otobüsünde konuşursunuz ya kürsüde konuşursunuz. Tomanın üzerine niye çıkıyorsunuz? Oradaki polis kardeşlerimiz gelmişler, oradaki bütün vatandaşlarımızın ve sizlerin güvenliğini sağlamak için bulunuyorlar. Oradaki polise ait bütün cihazlar, bütün araçlar vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için bulunuyor. Kanunun mahkeme kararını yerine getirmeye çalışıyorlar. Bir düzen içerisinde çalışır bunlar. Kürsüde var olamayanlar, parti otobüslerinde hakaret dışında bir sözü olamayanlar tomaların üzerine tırmanmaya çalışıyorlar. Tabii bu da vahim bir durum ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç gündemini kendilerine bırakıyoruz. Bizim Türkiye yüzyılı hedeflerimiz var. Uluslararası ilişkilerle ilgili çok güçlü gündemlerimiz var. Terörsüz Türkiye hedefimiz var. Etrafımızda Gazze'deki soykırımın durdurulmasından Rusya-Ukrayna savaşına, ABD-İsrail'in İran'a saldırısından sonra ortaya çıkan tabloya kadar ilgilenilmesi gereken bir sürü meselemiz var. Ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün gücümüzle AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak bu meseleler üzerinde yoğunlaşıyoruz. Sizlere bahsetmek istediğim bir diğer konu, İran merkezli olarak gündeme gelen tartışmalarla ilgilidir. Biliyorsunuz her iki tarafta anlaşmaya çok yakınlaşıldığını ifade ediyor. Şunu ifade etmek isterim ki biraz evvel de söyledim. Gerçekten biz bu toplantılara zaman zaman şahit oluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye burada sağlanacak barış konusunda kilit aktördür. Biliyorsunuz şu anda Hürmüz Boğazı'nın durumu, nükleer konu ve aynı zamanda da bölgesel bir takım aktiviteler, bölgesel barışın sağlanması temelinde birkaç tane temel tartışma yürüyor. Geçen gün bölge liderlerinin katılımıyla Başkan Trump'ın da katıldığı, bu konunun müzakere edildiği telekonferansta Sayın Cumhurbaşkanımız, herkesin üzerinde mutabık olduğu bir çözüm çerçevesini çok net bir şekilde koydu. Gerek Hürmüz meselesinden, gerek nükleer meseleden, gerek bölgesel barış konusuna kadar bütün kardeş ülkelerin Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu siyasi iradeye destek vermesi son derece memnuniyet vericidir. Biliyorsunuz daha yıllar evvel İran'da Ahmedinejad Cumhurbaşkanı iken Sayın Cumhurbaşkanımız Brezilya Devlet Başkanı Lula ile birlikte bir inisiyatif geliştirmişti. Ve bu inisiyatif çerçevesinde esasında P5+1'in Güvenlik Konseyi üyeleri ve Almanya'nın P5+1'in gerçekleştiremediği çözüm ortaya çıkmıştı. Sayın Lula, o zaman Sayın Ahmedinejad Brezilya ve İran'da devlet başkanıydı. Sayın Cumhurbaşkanımız da başbakandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın o zamanki inisiyatifi bu çözümün ortaya çıkmasını sağlamıştı. Ama maalesef o daha sonra ortadan kaldırıldı ve bugün geldiğimiz noktaya gelindi. Bundan sonrasında dünyanın kaldırabileceği bir noktanın çok ötesine geçilmiştir. Ve bu noktanın çok ötesine geçilmesi bu barışı bir an evvel mümkün kılmaktadır. Ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesi için Hürmüz konusundan nükleer meseleye, nükleer meseleden bölgesel aktivitelere kadar bu geniş çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade en geniş düzeyde kabul görmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız burada barışın sağlanmasında kilit aktördür. Şunu da bir kere daha gurur duyarak söylemek isteriz ki
neredeyse her uluslararası zeminde Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk gündem maddesi, dünya bunu unutmaya çalışsa, dünya bunu geri plana itmeye çalışsa da Gazze'dir. Gazze'de soykırım devam ediyor. İsrail aynısını Batı Şeria'ya da yapmaya çalışıyor. Birinci aşama olan, yani yardımların girmesi aşamasında İsrail verilen sözleri tutmadığı için ikinci aşamaya bir türlü geçilemiyor. En son Sumut filosunun asil üyelerine yapılan o zulümleri de gördük. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın diplomasi trafiğinin başında Gazze olmaya devam ediyor. Değerli arkadaşlarım, bir diğer konu, gündemde olan konu, Bilgi Üniversitesi faaliyetlerine devam edecek. Biliyorsunuz 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11. maddesinin 3. fıkrası. Kurucu vakıflarına kayyım atanan vakıf yükseköğretim kurullarının faaliyet izni Cumhurbaşkanı kararıyla kaldırılır diyor. Yani bu kaldırma kararı esasında kanunun emrettiği bir, kanunun başka türlü davranmaya cevaz vermediği bir karar. Daha sonra kamu yararı, yükseköğretim kurulunun raporları ve diğer değerlendirmeler Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu üniversitenin faaliyetlerine devam etmesi konusundaki takdir yetkilerini kullanmışlardır. Böylece Bilgi Üniversitesi faaliyetlerine devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımız burada hem kamu yararını, hem akademik hayatı, hem Bilgi Üniversitesi'ndeki akademisyenleri, öğrencileri düşünerek bu takdir yetkisini kullanmıştır. Akademik hayatımıza, değerli öğretim üyelerine ve sevgili öğrencilerimize hayırlı olsun. Yine bir diğer tartışma konusu da şu, değerli arkadaşlarım, bir taslak yansıdı, torba kanunla ilgili bir taslak yansıdı kamuoyuna. Bu taslakta ifade hürriyetine aykırı, ifade hürriyetiyle ilgili sorun çıkarabilecek unsurlar olduğu, çeşitli vatandaşlarımız tarafından bize gerek sosyal medya üzerinden gerek başka kanallarla iletildi. Aydınlarımız bunları bize, değerli düşünürlerimiz ilettiler. Aynı şekilde vatandaşlarımız bu kanaatlerini paylaştılar. Biz ifade hürriyeti konusunda bu rada son derece hassasız. Bu adı üstünde taslak. Taslaklar yapılırken bunlar zaten önceki kanunlara ya da ilişkili kanunlara atıfla yapılan şeyler oluyor, düzenlemeler oluyor. Daha sonrasında siyasi irade buna son şeklini veriyor. Dolayısıyla şunu söylemek isterim. Zaten bir değerlendirme süreci devam ediyordu. Özellikle de buna dijital materyallerin de katılması gerekiyor. Dijital materyallerin katılması dahil bu torba kanundaki yaklaşıma bir sürecin, değerlendirme sürecinin devam ettiğini ifade edebilirim. Vatandaşlarımızın, düşünürlerimizin, kanaat önderlerimizin hepsinin sesini duyduk. Görüşlerinin farkındayız. Dolayısıyla adı üstünde dediğim gibi taslak kesinleşmiş bir şey değil. Bununla ilgili siyasi değerlendirme süreci devam ediyor. Kuşkusuz bize iletilen ifade hürriyeti ile ilgili bu konuları hassasiyetle ele alacağız, değerlendireceğiz. Orada yanlış görülen hususları tabii ki düzelteceğiz. Dediğim gibi değerlendirme süreci devam ediyor. Ama hepsinin sesini duyduğumuzu, değerlendirmelerini aldığımızı ifade etmek isterim. Bugünlük paylaşacaklarım bunlar. Bütün milletimize, aziz milletimize hayırlı bayramlar diliyoruz şimdiden. Bu bayram, tabii bu bayrama da Gazze'deki soykırım, Gazze'deki kadınların ve çocukların durumu sebebiyle son derece buruk bir şekilde giriyoruz. Üzüntülü bir şekilde gidiyoruz. Niyetimiz odur ki, niyazımız odur ki, duamız odur ki bu bayram bütün insanlığa barış ve umut getirdiği gibi en önce Gazze'ye, Gazze'nin kadınlarına ve çocuklarına esenlik, barış ve huzurlu günler getirsin. Çok teşekkür ediyorum. Bütün vatandaşlarımıza, yüce milletimize saygılarımı sunuyorum.

0: Evet, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarını ekranlarınıza getirdik. Şimdi konuşmasının çok geniş bir bölümünü CHP'de yaşananlara, dün olanlara getirdi. İki noktanın defalarca altını çizdi. Açıkçası dikkatimi çeken noktalardan biriydi. Şimdi konuklarımızla da konuşacağız. Taraf değiliz ifadesini, taraf değiliz ifadesini çok sık kullandı Ömer Çelik. Ne diyor? Bugün gelinen noktada CHP'lilerin CHP'lilerle iç çatışması mücadelesinin işte yargıya taşınmıştır. Araştırılması ve sonuca bağlanmasına ibarettir. Bu işin tarafıymış gibi gösterildiklerini iddia ediyor Ömer Çelik ve diyor ki bunu kendi basiretsizliklerini gizlemek için yapıyorlar. AK Parti bu olayların herhangi bir yerinde değildir. Bir diğer dikkat çektiği noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makamın aynı zamanda hedef alındığını dünkü olaylar sırasında söylüyor. Diyor ki protesto hakkını kullanan, eleştiri hakkını kullanan vatandaşlarımıza saygımız büyüktür. Ama onların arasına katılıp çirkin üslup kullananlar vardı. Cumhurbaşkanımız ve makam hedef alınarak bunlara da yargı önünde hesap sorulacaktır diyor. Ama bu noktanın Cumhurbaşkanı'nın da isminin karıştırılması ve böyle ifadeler kullanılmasını 2-3 kez kullandı. Ama taraf değiliz ifadesini çok daha sık duydum açıkçası. Dikkatimi de çekti. Buradan başlayalım. Devamında da ne olup ne bitecek CHP'de şu gün gelinen nokta. Dün nasıl bir fotoğraf ortaya çıktı? Yani şu an CHP'de işte biri mahkemenin atadığı, biri şu anki mevcut olan milletvekillerinin de çoğunun desteklediği dediği. Yani tırnak içerisinde sanki iki isim artık lider mi genel başkan mı nasıl ifade edersiniz? Hukukun ötesinde bunu söylüyorum. Tabii hukukun söylediği başka, o Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret ediyor. Nasıl bir tablo ortaya çıkıyor CHP'de? Konuşalım Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Nuri Salık bizimle birlikte. Melik Yiğitel, Nuri Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, selamlar sevgili Elin.
0: Çok teşekkür ediyorum. Melik Yiğitel, önce ben şu taraf değiliz meselesini bir sormak istiyorum sana. Bilmiyorum evet. Ben mi yanlış hissediyorum ama o kadar çok Ömer Çelik altını çizdi ki bundan bir rahatsızlık duyulduğunu ben anlıyorum Ömer Çelik'in sözlerinden. Şimdi buna dair AK Parti bu işin tarafı şeklinde açıklamalar AK Parti içinde nasıl yankılanıyor? Ama bir de bu kadar çok Ömer Çelik bunun altını çizince şöyle düşündüm açıkçası. Acaba bu seçmenin, vatandaşın zihninde de bu şekilde yerleştirilebilir. Dünden bu yana çünkü CHP kanadından da gelen açıklamalar bir anlamda bunun önünü almak için Ömer Çelik'in özellikle altını çizdiği bir nokta mı?
1: Hem bunun önünü almak hem de bir haksızlığa itiraz. Çünkü bu karar çıktığından beri sürekli HDP bir şekilde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan konuluyor. Ama olay tümüyle Anadolu Bulvarı numara 12 Söğüt Üzü'nde geçiyor. Yani CHP Genel Merkezi'nde. Ve aktörlerin tümü de CHP'li. Yani işin başından bu yana bu mutlak butlan kararının çıkmasına neden olan yargı sürecinin tümü CHP'liler eliyle yürüdü sevgili Elin. Hı hı. Yani bakın şimdi dava açanlar CHP'li, davalık olanlar CHP'li. Ben sana dosyadan hemen isimleri de söyleyeyim ki böyle tam yerine otursun. Şimdi ana dava olarak dilekçe verip avukatlarıyla bizzat davaya girenler bir tanesi şu, Hatay Büyükşehir Belediye eski başkanı ve CHP delegesi Lütfü Savaş.
0: Evet.
1: Bir tanesi CHP Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Kamile Bahar Önal. Hı hı. Aynı zamanda Kurultay delegesi. Bir tanesi Yılmaz Özkanat, CHP Kurultay delegesi. Bir tane yine Hatip Karaaslan, CHP Kurultay delegesi ve Levent Çelik, CHP Kurultay delegesi. Ya bu avukatlarıyla bizzat dava açanlar. Bunun dışında ifade verenler var. Yani bizi işte pavyona götürdü, eğlendirdi. Sonra çıkışta da market poşette bize para verdi. İşte bunun dışında işte Veysi Uyanık var. O şeyde Tan Doğan'da bir kafede buluştuk. Bir kafede hepimize işte şöyle bir para verdi. Dedi ki şuna 200 bin, şuna 300, şuna 400 dağıt dedi. Erzurum delegesi keza yine öyle. Bunun kamera kayıtlarında tespit edebilirsiniz dedi. Para hareketlerinden tespit edebilirsiniz. Hatta dedi bir tane delege benim hesabıma yatırmayın, ablamın hesabına yatırın dedi. Bir tane delege annemin hesabına yatırın dedi. Oralara yatırıldı diye böyle bütün belge bilgileri ortaya kondu. Kim koydu? CHP'liler. Verdik yani da şikayetçi olan CHP'li, rüşvet verdim diyen CHP'li, il başkanı ve bazı delegeler, rüşvet aldığını kabul eden yine CHP'li delege, evet aldım oyumu değiştirmek için. Bir tane de eski Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır bizzat bana dağıtılmam için para verildi ve ben çıktım dışarıda dağıttım delegelere dedi. Gençlik Kolları üyesi, aynı zamanda Muş Gençlik Kolları Başkanı. Şimdi dolayısıyla şöyle, yani dava açan CHP'li, rüşvet verdiğini söyleyenler CHP'li, evet rüşvet aldım ve oyumu bunun için Özgür Özel verdin diye CHP'li. Ve sonrasında çıkan mutlak putlan kararıyla genel başkanlığa Kılıçdaroğlu oturdu. Kılıçdaroğlu AK Partili değil, CHP'de grup başkan vekili yapmış, milletvekili yapmış, 13 yıl genel başkanlık yapmış ve kendini özhakiki CHP'li olarak tanımlayan bir isim. Kemal Bey'e destek veren milletvekilleri de mesela Orhan Sarıval iki dönem yaptı. Mahir Polat parti yönetiminde görev aldı. Yani şimdi bu olayın neresinde AK Parti'ye de Erdoğan var? Bana biri söylesin. İşte dava süreci böyle. İşte ikinci suçlama konusu, belgelerle konuşacağız Erin. Hiç öyle şey yok. Belge. Gazetecinin şeyi belgedir. Şimdi ikincisi deniyor ki ya üstümüze bunlar tomaları işte polisi sürdü. Partimize şey yaptılar. Polis barikatı kurdular. Bak o da yalan. Şundan dolayı yalan. Şu anda elimde bak şu telefonumda şu anda bir tane belge gösteriyorum. Bu belge resmi bir belge.
0: Ne yazıyor?
1: Bu belge Cumhuriyet Halk Partisi vekili avukat Celal Çelik'in belgesi.
0: Bir dakika şimdi herkes Celal Çelik'in kim olduğunu bilmeyebilir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatından bahsediyorsun CHP'nin, değil mi?
1: Aynı Kılıçdaroğlu zamanda. Ve CHP'nin kurumsal avukatı. Hem Kemal Bey'in şahsi avukatı hem de CHP'nin kurumsal avukatı. Çünkü Kemal Bey 3 tane avukatı azletti. Ve onun yerine Celal Bey'i atadı.
0: Evet.
1: Şimdi bu gösterdiğim metinde diyor ki Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün dikkatine. Şimdi okuyorum sevgili Elinciğim. Diyor ki tüm yapıcı girişimlere ve milletvekillerinin görüşme çabalarına rağmen milletvekillerinin dahi genel merkez içine alınmadığı, daha ötesi uzunca süre yapıcı diyalog kurulmaya çalışmasına karşın sonuç alınamadığı için diyor parti genel merkezi tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyorum diyor ve altına 24 Mayıs 2025 CHP adına avukat Celal Çelik. Yani diyor ki bir mahkeme kararı var başında. Mahkeme kararına atıf var.
0: Peki.
1: Uygulayın diyor kardeşim bu mahkeme kararını bizim genel merkezi bize geri verin.
0: Tamam bir dakika
1: polis
0: dur.
1: Polis bunun üzerine genel merkeze gitti.
0: Tamam bir dakika dur.
1: Sürem, burada nerede AK Parti ve Erdoğan
0: var? Bir dakika
1: var?
0: Tamam sürem kısıtlı. O yüzden idareli kullanalım. Ben de tam buna sözü getirip bir soru soracaktım sana. Madem öyle soruyu hemen iliştireyim. 2-3 dakikada yanıt alayım. Ardından Nuri Hocam'a geçeyim. Çünkü benim de elimdeki sorulardan biriydi bu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun şimdi avukatı valilik ve emniyete başvuruyu yaptı. Sen de okudun. Yani diyor ki mahkeme kararını uygulayın. Aynı dakikalarda Kemal Kılıçdaroğlu da teşkilata seslendi. Hangi minvaldeydi açıklaması? Kolluk kuvvetleri kararı uyacak. Teşkilata dedi ki zorluk çıkarmayın dedi. Şimdi sonrasında olanlar ortada. Şimdi işte müdahale geldi. İçeriden de evet itfaiye tüpleriyle polise yönelik işte şeyler sıkıldı. Ama nihayetinde CHP'li seçmen şunu gördü dün. CHP genel merkezi yangın yeriydi. Yani içeriden işte doğru. O görülen tablo, camlar kırıldı, o koşuşturma, her taraf gaz bulutu, işte itfaiye tüpünün oluşturduğu o beyaz köpükler. Dolayısıyla ben şunu merak ediyorum. Şimdi böyle bir tablodan sonra Kemal Kılıçdaroğlu... Perşembe günü olacak diye söyleniyor. Bayramlaşma da yapacakmış. O koltuğa oturdu.
1: Evet, evet.
0: Kemal Kılıçdaroğlu bu imajı düzeltebilecek mi? Bunu neden soruyorum sana biliyor musun? Kemal Kılıçdaroğlu koltuğa ilk oturduğu zaman da uzun yıllar boyunca her zaman Deniz Baykal'ın kaset komplosu yükünü hep yani bir yük olarak sırtında taşıdı. Hep hatırlatılıyordu. Şimdi bu görüntülerin sırtında bir yük oluşturmasını bekliyor musun? Yoksa bu ondan başka kurum

0: Kurultay'da şaibe vardı, iddiaları vardı, bir yandan yolsuzluk iddiaları var. Dolayısıyla bu evet. Farklı bir tablo mu oluşturur? Kemal Kılıçdaroğlu'na bu koltuktan bir hayır gelir mi? Yani seçime de girecek varsayalım. Belki tekrar doğru. Genel başkan seçilecek. Yani CHP'lilere bir umut vaat edebilir mi sence Kemal Kılıçdaroğlu şu an?
1: Vallahi şöyle, yani Kemal Bey bir kere CHP'nin bu imajı önemli ölçüde bozuldu dediğin doğru. Yani birbirine girdiler taşla sopalı ve Kemal Bey'in kişisel hırsının buna yol açtığı kanaati parti tabanının bir kesiminde var. Bir kesimde diyor ki ya bu parti benim de tabirim değil tabii. Hırsızların, yoltuzların, şaibelerin, harama bulaşmışların eline geçmişti ki Kemal Bey'in videolu mesajında da o var.
0: Evet,
1: bu parti
0: evet.
1: Kurtarmak gerekiyordu diyor. İşte iki tane görüş var CHP'de ve şu anda CHP fiili olarak iki parça. Bu parçalardan bir tanesi Anadolu Bulvarı numara 12, yani CHP genel merkezinde. Diğer parçası Büyük Millet Meclisi'nde. Bir parça da Kemal Bey'in kontrolü var. Perşembe günü oraya oturacak ve yeni genel başkan yardımcılarıyla birlikte oturacak. Bir tanesi de CHP'de biliyorsun genel başkan yazısını kaldırdılar bugün. Grup başkanı yapıştırdılar oraya.
0: Özgür Özel'in meclisteki odasından bahsediyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Yanlış anlaşılma olmasın.
1: Grup başkanı sıfatını, levhasını yapıştırdılar oraya ve dediler ki artık bu arası aynı zamanda genel merkez. Yani ikiye bölünmüş durumda. O yüzden Kemal Bey'in işi çok zor. Yani Kemal Bey iyi bir performansla neden böyle bir şey kabul ettiğini, bundan sonra hedefinin ne olduğunu, partiden ihraçlar olacak, bu ihraçları neden yaptığını uzun uzun anlatması lazım. Hemen bitiriyorum. Bir reklam vardı Helin, ben gençsin de belki Nuri Hocam hatırlar. Çocuk böyle eve gelirken böyle yaka paça dağılmış bir şekilde çanta bir tarafta, kendi bir tarafta, gömlek bir tarafta. Annesi diyor ne oldu oğlum? Diyor ki çok çalışmam lazım anne, çok. Ödevler var, kahvaltı var, spor var, futbol var. Çok çalışmam lazım. Şimdi Kemal Bey'in çok çalışması lazım Eylül. Peki. Bu imajın düzelmesi için çok çalışması lazım.
0: Peki Nuri Hocam, hemen size geleyim. Özgür Özel tarafının delegelerden olağanüstü kurultay için imza toplayacağı söyleniyor. Ardından da bir delegelerden kurultay çağrısı geleceği ifade ediliyor. Şu an için beklentiler bu yönde. Şimdi kurultay çağrısını yaptıktan sonra CHP Parti Meclisi'nin buna ilişkin kararı vereceği ifade ediliyor. Şimdi şunu merak ediyorum hocam. Varsayalım ki kurultay için yeterli imza toplandı. Kemal Kılıçdaroğlu bu kurultayı yapar mı yoksa direnir mi? Ve diyelim ki kurultayı yapmadı. Özgür Özel ve ekibinden nasıl bir hamle bekliyorsunuz?
2: Şimdi Helin Hanım, zaten tartışmaların temelde düğümlendiği yer bu delege meselesi ve delege yapısı. Malumunuz 4-5 Kasım 2023 kurultayında ilk turda gerçekleştirilen oylamada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 662 oy almıştı. Sayın Özgür Özel 684 oy almıştı ve aralarında sadece 18 oyluk bir fark vardı. İşte ne olduysa o ikinci tur oylamada oldu ve bir anda aradaki fark açıldı ve Özgür Özel ipi göğüsledi. Zaten o andan itibaren bu tartışmalar kamuoyunu şekillendirmeye başladı. Ve bu mahkeme süreci başlamadan önce bu tartışmaların önüne geçmek için Sayın Özgür Özel'in elinde bir şans var. Neydi o şans? Özgür Özel şunu diyebilirdi. Biz bu mevcut delege yapısıyla kurultay üzerindeki, 38. kurultay üzerindeki şaibeleri ortadan kaldırmak maksadıyla yeni bir kurultay topluyoruz diyebilirdi. Fakat bunu yaptı mı? Yapmadı. Peki ne yaptı Özgür Özel? 2025 yılının Mart ayına kadar bekledi. Bu süreçte başta mahalle olmak üzere ilçe, il teşkilatlarındaki kongreler yapıldı. Buralarda delege yapılarında ciddi oynamalar oldu. Özgür Özel kendi taraftarlarını delegeliğe getirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan isimler tasfiye edildi ve parti tabanındaki konumunu konsolide etmiş oldu. Ve bu süreçten sonra zaten Helin Hanım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içi daha fazla kaynamaya başladı ve ekipler arasında inanılmaz bir hizipsel mücadele başladı. Şimdi ben burada açıkçası Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu anda mevcut delege yapısı ortadayken ve bu delege yapısı Özgür Özel ve onun arkasındaki Ekrem İmamoğlu tarafından dizayn edilmişken bir kurultaya gitmesini beklemem. Bununla ilgili hukuki tartışmalar var malumunuz. 40 günde gidilmesi gereken diyen var, farklı tartışmalar var. Ancak burada Cumhuriyet Halk Partisi hali hazırda 4-5 Kasım 2023 tarihine resetlendiği için, yani 38. kurultaya resetlendiği için Ben burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu delege yapısını değiştirecek, başta mahalle, ilçe, il kongreleri olmak üzere yeniden yapılanmayı gerçekleştirdikten sonra bir kurultaya gitmesini bekliyorum. Ha, bunu Özgür Özel kanadı buna tahammül eder mi? İşte bunu kabul eder mi? Zaten şu anda ipler kopmuş durumda. Yani köprüler atılmış durumda Helin Hanım. Büyük ihtimalle biz önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin, az önce Melik Bey de çok güzel bir biçimde ifade etti, ikiye bölündüğünü göreceğiz ve yeni bir parti ekseninde burada mücadelesini bu kanat devam ettirecek. Ha, bunlar başarılı olurlar mı, olamazlar mı? Bakın, burada temel kriter şu olacaktır Helin Hanım. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin görevden alınan genel merkez yönetim, yani Özgür Özel ve çevresindekiler çok uzun süredir hakikat siyaseti yapmıyor. Bir post-truth siyaset yapıyorlar. Ne demek post-truth siyaset? Bu açıkçası siyaset bilimi derslerinde de okutulacak düzeyde bir vakayla karşı karşıyayız. Yani Perşembe gününden beri yaşadığımız hadiseler de bize bunu açık ve net bir biçimde gösterdi. Yani olgular, veriler, nesnel gerçeklikler bir tarafa bırakılıyor. Burada duygular, algılar ve kimlik mücadeleleri ön plana çıkartılıyor. Şimdi Özgür Özel ve onun destekçisi olan Ekrem İmamoğlu insanların neye inanmak istediklerine göre siyaset yapıyor. Hakikat nedir, gerçeklik nedir, buna göre siyaset yapmıyorlar. Bu AK Parti'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Cumhur İttifakı'nın, Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bu kavganın sadece tarafıymış gibi yansıtılmasının da arkasında yatan temel sebep bu Helin Hanım. Yani şu anda Özgür Özel ve çevresindekiler bir post-truth siyasete saplanmış durumdalar. Burada da ne yazık ki algılar olguların önüne geçmiş gibi görünüyor. Tabi bunun amacı siyaseten var. Nedir siyaseten? İnsanların inanmak istediklerini onlara pazarlarsanız, bunu bir şova dönüştürürseniz tabanınızı arkanızda bir şekilde konsolide edersiniz. Duygular ön plana çıktığında rasyonelite bir kenara atılır ve etrafınızda bir kenetlenme olur. Bunu da tabii önümüzdeki günlerde kurulacak parti açısından bir yakıta dönüştürmek istiyorlar. Dolayısıyla burada aslında uygulanan siyaset tarzının, yani sanki AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan sanki bu işin merkezindeymiş gibi konuşmalarının temel sebebi algı siyaseti yapmaları. Burada algıların, olguların önüne geçmesini istiyorlar ve bir post-truth siyaset yapıyorlar. Fakat bunun günün birinde gelip ben duvara toslayacağını düşünüyorum. Şimdi az önce Melik Bey'e de sordum. İşte Cumhuriyet Halk Partisi bu saatten sonra toparlanır mı, toparlanmaz mı tartışması. Bakın şimdi Helin Hanım, bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin görevden alınan yönetiminin aslında hedeflerinden bir tanesi de bu. Yani burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinin de tartışılmasını isteniyorlar. Bu tartışmalar bugün olmuş olan tartışmalar değil ki. Yani açın tek parti döneminden Recep Peker'lerden alın, oradan Soğuk Savaş yıllarına, Bülent Ecevitlere kadar uzanın. Cumhuriyet Halk Partisi içinde işte oradan alın Önder Savlara, Kılıçdaroğlu'na, yani çok kabaca geçiyorum, detayına girmiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi içinde bu hizipsel mücadeleler tarihin her döneminde olmuş. Şimdi siz zaten partinin genetik kodlarına işlenmiş böyle bir durumu adeta sanki AK Parti köpürtüyormuş gibi bir algı operasyonuna imza atıyorsunuz. Ya bu ne olur Helin Hanım? Vatandaşlarımız sağduyuludur. Günün sonunda burada gelir bu post-truth siyaset, algı siyaseti gelir duvara toslar. Melik Bey'in ifade ettiği, parmak bastığı nokta önemli. Burada Kemal Bey'in kullanacağı dil, üslup son derece önemli olacaktır. Çünkü tarafların hepsi Cumhuriyet Halk Partili. Arınma çağrısını yapan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu burada atacağı adımlar önemlidir. Ama ben şunun altını kalın kalın çizmek isterim. Her ne kadar dünkü fecaat görüntüler ortaya çıksa da Cumhuriyet Halk Partisi sonuçta Türk siyasetinde bir marka. Yani dünyada ben açıkçası birkaç örnek var. 2-3 tane maksimum sayabiliriz. 100 yıllık bir siyasi parti ola gelmiş olsun Cumhuriyet Halk Partisi gibi. Dolayısıyla bir bölünme olsa da ben bekledikleri rüzgarı arkalarına alamayacaklarını da düşünüyorum. Burada çünkü Cumhuriyet
0: Neden
2: Halk
0: öyle
2: Partisi'nin kurumsal...
0: düşünüyorsunuz?
2: Çünkü
0: CHP'nin
2: Elin
0: daha önce
2: Hanım
0: hani
2: bakın...
0: baraj altında kaldığını da gördük. Şimdi kimi şey şunu diyenler de var. Yani ayrıldıktan sonra acaba kemik seçmenini %20-25'lik seçmeni kaybeder mi? Beraberinde Özgür Özel bu seçmeni de götürür mü? Soruları da çünkü soruluyor. Yani götürme ihtimalini, seçmenini beraberinde, CHP seçmenini, Özgür Özel'in kendi seçmeninden bahsetmiyorum. Kemik seçmeni götürme ihtimalini görüyor musunuz veya neden görmüyorsunuz, görmüyorsanız da?
2: Şimdi Helin Hanım bakın, şöyle bir mesele var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda biz teşkilatlarda neyin olup olmadığını tam olarak bilmiyoruz. Az önce ifade ettim, muazzam bir tasfiye hareketi gerçekleştirdi Özgür Özel ve çevresi, Ekrem İmamoğlu'nun desteğini arkalarına alarak. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu'na destek açıklayan pek çok eski CHP'li var. Bunların parti tabanına, mesela İstanbul eski ilçe başkanları bir deklarasyon yayınladılar. Bunların da parti tabanında mutlaka bir etkileri var. Dolayısıyla şu anda bu tabloyu net olarak, ya bunlar alırlar bu tabanı bir yere sürüklerler.

0: Kılıçdaroğlu'na parti içinde de bir destek var. Mevcut milletvekillerinden bu işte 28 sayısı telaffuz ediliyor ama yani genel merkezden korkup desteğini açıklayamayan insanlar da olabilir. Bunu da öngörebiliriz. Ve biraz da senin hanım Türk siyasetinde mesele şöyle olur. Yani parti içerisinde siz gücünüzü konsolide ettikten sonra yeni bir güç temerküzü olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bakın buradaki mesele biraz da şudur. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bir ideolojik parti olarak mı varlığını devam ettirecek yoksa Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel aksında oportünist fırsatçı bir parti olarak mı varlığını devam ettirecek? Bakın bugün
1: Peki.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu ideolojik tartışma da var ve bu aslında ideolojik tartışma ekseninde bence partinin geleceği belli olacak. Ayrılıkçı olacak kanadım da ben bu bağlamda işinin çok kolay olmayacağını düşünüyorum. Son bir cümle ifade edeyim. Halkın karşısına çıktığınızda bir ideolojik kavram seti sunmanız lazım. Bir Türkiye tahayyülü sunmanız lazım. Şimdi siz neyin tahayyülünü sunacaksınız Ekrem İmamoğlu'yla beraber? Biz belediye kazanıyoruz. Belediyenin paralarını dağıtıyoruz. Tahayyülünü mü insanlara sunacaksınız? Yoksa bir ideolojik kavram seti mi geliştireceksiniz? Bunlar CHP'den ayrılırlarsa da zaten sol bir parti olmazlar. Olsa olsa bugün dünyada tabutuna son çivi çakılan liberal sol bir parti olurlar diye noktalayayım sözlerime.
1: Peki Melike İtel, şimdi birkaç soruyu bir arada sormak istiyorum size. Şimdi birincisi Özgür Özel dedi ki mücadeleyi meclisten başlatıyoruz. Zaten vekiller de 2 gün önce işte grup başkan vekili olarak Özgür Özel'i seçmişlerdi. Sanıyorum ki 5 ay kadar görev yapacak değil mi? Yeni dönemle birlikte tekrar bir seçim yapılması gerekiyor Melike İtel grup başkan vekilliği için, grup başkanlığı için özür dilerim. Şimdi
2: Evet,
1: ve
2: grup başkanlığı için.
1: aha,
2: Ama
1: şimdi
2: şöyle de Kemal Bey mesela seçimin yenilmesini genel başkan olarak isteyebilir.
1: ha, öyle mi? Grup
2: Tabii.
1: başkan şey grup
2: Bir
1: başkanın
2: gerekçeyle, bir gerekçeyle. Evet, bir gere ama meclis çoğunluğu şu anda Özgür Bey'de
1: Özgür
2: olduğu
1: Özel'den
2: için
1: yana.
2: sonuç değişmez.
1: Tabii onu genel
2: Evet,
1: merkez
2: sonuç
1: seçmiyor çünkü
2: değişmez.
1: grup başkanını. Vekiller Ak Parti şey, özür
2: Hayır,
1: diliyorum CHP
2: milletvekilleri.
1: milletvekilleri
2: Tabii, tabii,
1: seçiyor.
2: tabii.
1: Evet, bunu netleştirelim.
2: Aynen öyle,
1: Şimdi
2: aynen
1: deniyor ki
2: öyle.
1: 2 Haziran günü CHP grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu konuşma yapmak isteyecek ve bunun için de deniliyor konuşma için grup başkanından izin alması gerekiyor iç tüzüğe göre diye söyleyenler var. Bunu biraz bize açıklar mısın? Böyle bir durum mu var? Bunu merak ediyorum.
2: Ha.
1: Yani böyle bir izin mi alınması gerekiyor? İzin alınmadan konuşamıyor mu genel başkan? Ve diyelim ki izin alınması gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na Özgür Özel sizce bir izin verir mi? İzin verdi veya vermedi. Kemal Kılıçdaroğlu konuştu. Onu dinlemeye milletvekilleri gelir mi? 2 Haziran'da nasıl bir şey göreceğiz sence?
2: Şöyle sondan başlayayım. Yani gelen milletvekilleri olur ama hani böyle yarı yarıya olur. 138 milletvekili var. Yani bir 60'ı 70'i protesto edebilir. Yarı yarıya bir Kemal Bey'i dinleyen olur. İkincisi normalde meclis prosedüründe genel başkan gider grupta konuşur. Gider makama da oturur. Bir tek genel kurula giremez. Milletvekili olmadığı için. Dolayısıyla Kemal Bey isterse grup toplantısı yapıp konuşabilir,
1: Ha yani bir izne
2: isterse gider
1: ihtiyacı yok
2: makama da
1: bu durumda
2: oturur.
1: söylendiği gibi.
2: Hayır,
1: Tamam, bunu
2: hayır. Çünkü
1: netleştirelim
2: neden
1: çünkü bir
2: biliyor
1: izin
2: musun? Hayır,
1: olması
2: hayır, hayır.
1: gerekiyor
2: Yok,
1: diyenler çok.
2: yok, yok, yok. Okay. Yani onlar oradan böyle zorlama bir yorum yapıyor. Hayır, öyle bir şey yok. Çünkü ne biliyor musun? Helin, grup başkanı dediğin kişi genel başkanın oradaki temsiliyetidir. Yani Özgür Bey bağımsız, müstakil grup başkanı diye bir şey yok. Milletvekili olmayan genel başkanlar için mecliste oluşmuş bir makam o. Yani Kemal Bey'in meclisteki temsilcisidir Özgür Özel. Normalde grup başkanı genel başkandır. Mesela AK
1: Evet.
2: Parti'de de aynısı var.
1: Evet.
2: Grup başkanı kim? Abdullah Güler. Abdullah Bey. Neden? Sayın Cumhurbaşkanı çünkü milletvekili değil. Ama Sayın Cumhurbaşkanı meclis çalışmaları hariç İşte geliyor grupta da konuşuyor, makama da geçiyor, talimat da veriyor, bütün hepsini yapıyor. Bu diğerleri için de geçerli. Yani Ali Babacan için de geçerli, Davutoğlu için de geçerli. Yani genel başkan kendi grubuna talimat verir ve yönlendirir. Bir tek yani yasa gereği genel kurula sadece vekiller girer. Bir de loca tarafında bizler girebiliyoruz, basın locası. Üst taraf loca. Onun dışında kimse giremiyor. Yani burada Kemal Bey isterse grup toplantısı yapar. Bak tekrar söylüyorum. Özgür Özel orada Kemal Bey'i temsilen var hukuken. Grup başkanı olarak. Yani Kemal Bey'i temsilen orada. Kemal Bey'in grup başkanı. Genel başkanın milletvekili olmamasından dolayı

0: parti bir grup başkanı gerekiyor yasa gereği. Özgür Özel onun grup başkanı. Tıpkı Abdullah Güler'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup başkanı olduğu gibi, olması gibi Özgür Özel de Kemal Bey'in grup başkanıdır. Hı hı. Onun da nedeni şudur. Şimdi oylamalarda bazen bir anlık bir şey olur. Söz dağılımı, kendi grubu, genel kurdaki grubunu yönetmen gerekiyor. Yönetmen gerektiği için de genel başkan yoksa diyor, grup başkanı o genel başkanın yetkilerini kullansın diye grup başkanlığı makamı oluşturmuş. Normalde o işi grup başkan vekilleri yapar. Yani genel başkan grup başkanı olduğu için aynı zamanda kendine 3 tane 4 tane yardımcı gibi düşün. Yani nasıl genel merkezde genel başkan yardımcısı varsa mecliste de grup başkan vekili olarak o işleri yapıyorlar. Kendine 2-3 tane çoğunluğa göre ama.
1: Evet.
0: Yani
1: evet.
0: Mesela CHP'de 3 tane var. AK Parti'de 5 tane var. Sayısal çoğunluğa göre değişir o. Hı-hı. Birden 7'ye kadar gidebiliyor. Şimdi burada grup başkan vekillerinin dışında bir grup başkan ihtiyacı var. Yoksa eğer mesela Kemal Bey milletvekili olsaydı aynı zamanda grup başkanı diye bir makam da olmayacaktı. Özgür Özel oraya da seçilemeyecekti. O yüzden de Kemal Bey temsilen orada. Yani başına fiili bir şey oluşturabilir mi? De facto fiili bir şey. Evet, oluşturabilir. Yani atıyorum grup konuşması 1.30'da başlıyor.
1: Evet.
0: CHP'de 13.30'da başlıyor ya.
1: Evet, evet.
0: Özgür Özel 5 dakika 10 dakika önce çıkar kürsüye, der ki ben konuşacağım, hadi gel çıkar beni buradan. Yani o aynı genel merkezdeki gibi bir tablo
1: bekler
0: oluşuyor.
1: Misin öyle bir şey Melike İtal?
0: Ya zannetmiyorum. Ben Kemal Bey grupta bence konuşur ama tabii şey olur. Yani belki hani protesto ya da yarısından fazlası, hı hı, belki grubu terk edebilir ama onu konuşturmama gibi bir şey olamaz. Hı. Öyle bir şey olamaz. Yani adam genel başkan, nasıl konuşturmuyorsun?
1: Peki.
0: Yani meclise yazı gitti ya.
1: Peki.
0: CHP'nin genel başkanı değişti ve artık Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Dolayısıyla bir grup başkanı oluşturmanız gerekiyor diye meclise yazı gitti. Özgür Özel niye grup başkanı oldu? O zaman ben genel başkanlığa devam ediyorum deseydi, eğer yasa tanımıyorsa.
1: Peki, son ikişer dakikam kaldı ikinize de, iki konuğuma da vermek istediğim. Şöyle bir imaj fotoğrafı isteyeceğim sizden. Şimdi dünkü tabloya baktığımızda işte Özgür Özel böyle ikonik kareler de oluşturdu etrafındaki kişilerde. Ne yaptı işte, içeride tebligatı yırttı, o anı çektiler, alın masasına koyun dedi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasına bıraktırdı, sonra oradan çıktı
0: gelince okusun dedi,
1: tabi oradan çıktı meclise yürüyeceğim dedi. Az önce Ömer Çelik'in de kendisinin rahatsız olduğu bir nokta, Toma'nın üzerine, işte arkadaşlarım da getirecekler, Toma'nın üzerine çıktı, orada bir fotoğraf oluşturuldu, ardından yağmur altında meclise doğru yürümeye başladı. Şimdi bunların hepsi aslında bu sürece dair tarihe not düşecek ikonik fotoğraflar. Kemal Kılıçdaroğlu çok meclise doğru gelecek mi diye beklendi. Hani bir Gürsel Tekin olayı gibi bir görüntü verir mi acaba diye. Kemal Bey böyle bir görüntüye ortam oluşturmadı. Ama ne göründü ne de sonrasında bir açıklaması oldu. Perşembe günü göreceğiz. Şimdi iki isim, iki lider, iki profil. Dolayısıyla dün yaşananlara ilişkin İki isim nasıl imajlar çizdi? Şöyle bir buçuk ikişer dakikadan ben yanıtlarınızı alsam, Melike İtal hemen söz sana vereyim. Tabii. Ardından da Nuriye Hocam'a geçeyim.
0: Hızlıca.
1: Lütfen.
0: Çok hızlı. Bir kere ben şey açısından böyle imaj, imge, simge, böyle ikonik görüntü verme açısından bence dün Özgür Özel kendi açısından başarılı bir iş yaptı. Hı hı. Yani iki kare özellikle. Biri Toma'nın üzerinde o verdi kare, bir de yürürken ıslanması, böyle sırılsıklam olması var ya.
1: Evet.
0: Ve bir ara sol kolunu da kaldırıyor. Şimdi mesela
1: bu arada
0: onlar,
1: Melike İtal o şeyi aslında hatırlattı pek çok kişiye. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşü.
0: Evet evet, onu o foto ikiye bölüp sağa sola onu üstüne yorum, asıl yürüyüş bu diyenler oldu. Hı hı. Çok haklısın, ben de gördüm onu. Şimdi orada böyle kendi tabanı açısından, tarihi arşiv açısından, yarın bunu meydanlarda kullanma açısından güzel bir arşiv biriktirdi. Hakkını teslim edeyim. Yani Özgür Özel o açıdan Kemal Bey'e karşı güzel bir arşiv, hı hı, biriktirdi. Şimdi Kemal Bey'in bir şekilde ona bir cevap vermesi gerekiyor. Yani Kemal Bey de atıyorum yarın genel merkeze girerken son basamakta dönüp bayram temizliğine geldim diye ellerini açarsa, o da başka bir ikonik fotoğraf ve görüntüyle cevap vermiş olacak. Kemal Bey'in çok tarzı değil ama

0: Bilmiyorum, belki yapma ihtiyacı hissedebilir.
1: Peki. Hemen Nuri Hocam size bir 1,5 dakika süre vereyim.
2: Şimdi Helin Hanım, bu görüntüler, verilen ikonik fotoğraflar Cumhuriyet Halk Partisi'nin duygularını okşama bağlamında, yeni liderliği konsolide etme bağlamında belki de önümüzdeki dönemlerde Sayın Özgür Özel'in Cumhurbaşkanlığı adaylığını garanti altına alma bağlamında önemli gibi görülebilir, ama ben halk nezdinde bu tip görüntülerin çok teveccüh gördüğü kanaatinde değilim. Yani Türk siyasetinin genel serencamına baktığımızda böyle bunlar saman alevi gibi verilen fotoğraflar. Benim aklıma mesela gelen Milliyetçi Hareket Partisi'nde işte o tartışmalı kavgalı bir kurultay vardı biliyorsunuz.
1: Evet,
2: Meral
1: evet,
2: Akşener
1: evet.
2: böyle polis aracının önünde böyle tellere elini koymuştu. Şimdi bugün kaç kişi bu fotoğrafları hatırlıyor? Çok fazla kimse hatırlamıyor. Şimdi Türkiye'de siyasette ortalama vatandaşın siyasetten beklediği sokakları böyle hareketlendirip polisle çatışmaya giren genel başkan görüntülerinden ziyade daha olgun, daha suyuletle siyaset kurumu içerisinde çözüm arayan genel başkanlardır. Bunun örneklerini biz Milli Görüş partilerinde gördük. Bakın, kapatıldı. Milli Nizamlar kapatıldı. Milli Selametler, Refah Partisi, Fazilet Partisi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan biliyorsunuz bir şiir okudu diye hapse atıldı. Hangisi gidip polisle çatışmaya girdi? Veya ben bu mahkeme kararına uymuyorum, genel merkezden çıkmıyorum, Toman'ın üstüne çıkıyorum, kabul etmiyorum vesaire. Günün sonunda bu tavır, daha olgun tavır, ben halktan daha fazla teveccüh görür diye düşünüyorum. Bunlar dediğim gibi parti tabanlı konsolide edebilir, ama genel kamuoyu nezdinde de çok da fazla böyle olumlu görülecek görüntüler gibi gelmiyor bana. Sayın Kılıçdaroğlu'nun tarzı böyle bir tarz değil. Adalet yürüyüşünü bir kenara koyarsak Sayın Kılıçdaroğlu bildiği yoldan devam edecektir. Yani sessiz ve derinden stratejisini kademeli olarak devam ettirecektir. Cumhuriyet Halk Partisi üzerine çöken bu yolsuzluk iddialarını başta arınma söylemiyle bir şekilde çözmeye gayret edecektir. Ve ben önümüzdeki günlerde çok fazla tasfiye bekliyorum. Kemal Bey böyle eylemlerle konuşmuyor da daha fazla yaptığı icraatlarla, parti içindeki icraatlarla konuşacak gibi geliyor bana.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum konuklarıma.
0: Kemal Bey'in
1: Ha.
0: son cümle Helin.
1: Peki.
0: Sorry.
1: Buyurun.
0: Son cümle Kemal Bey'in böyle hani şey vardır. Skorer santrafor. İş bitirici. Yani hem
2: Evet.
0: gol atar hem pas atar. Böyle skorer dünya çapında topçular vardır. Mesela Messi, rahmetli işte Maradona falan. Bunlar skorer santrafordu. Şimdi Kemal Bey'in o olmak dışında bir çaresi yok. Yani En-Nesyri olamaz. Ya Onaçi olacak ya da şey Galatasaray'daki Osimhen var ya, onun gibi olmak zorunda. En-Nesyri olursa geçmiş olsun.
1: Peki madem öyle şimdi.
0: Fenerbahçeli En-Nesyri.
1: Peki.
0: Oynayamadı gitti ya Elin, sen futbola çok ilgili değilsin.
1: Yani ben bir milli takımı takip ediyorum. Çok ilgim yok gerçekten de. Madem öyle, bir dakika, süreyi
0: Eyvallah.
1: açtık. Zaten yönetmenim diyor ki verdik müziği. Çok kısa hemen Melik Yiğitel evet hayır cevabını alayım, kapatıyorum. Geçtim 1,5-2 dakikada bitirme süremi. Deniyor ki Özgür Özel Parti yeni parti için çalışmalara başladı. İsmi belirlenmeye çalışıyor. Memleket, İstiklal, işte bir isimden daha bahsediyorlardı. Var mı böyle bir duyumun?
0: Şöyle bir Ekim Partisi'yle ilgili bir isim hakları alınmıştı ama o
1: Evet.
0: değişebilir. Çok karşılık bulmayabilir. O Özgür Özel'in Silivri ziyareti partiyi belirleyecek. Kurulup
1: Peki.
0: kurulmayacağını.
1: Peki. Çok çok
0: Bence
1: teşekkür
0: açıklayıcı
1: ediyorum.
0: oldu.
1: Peki.
0: Silivri ziyareti.
1: Peki.
0: Olağan Silivri görüşmesi.
1: Ekrem İmamoğlu ile görüştükten sonra belli olacak diyorsun. Nasıl bir yol çizecekler?
0: Evet.
1: Teşekkür ediyoruz. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel, Ankara
0: Kolay
1: Yıldırım Beyazıt
0: gelsin.
1: Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Nuri Salık'a teşekkür edelim. Uğurlayalım. Bu saat dilimine noktayı koyalım.
3: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
4: Kaan Yakup Han'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
5: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
1: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan,
2: her ihtiyacınızı yanınızda olan,
3: bir telefon uzakta olan
0: bir bankacı. Tanıştıralım.
4: Benim bankacım Müge.
5: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın, benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10.000 TL harcamaya 5.000 lir hediye. Garanti BBVA.
6: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu. Geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Dahil Etin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Tekrar merhaba. Ekonomideki gelişmelerle karşınızdayız. Altın fiyatları ABD ile İran arasında anlaşmaya yaklaşıldığına dair işaretlerin enflasyon endişelerini hafifletmesiyle yükseldi. Petrol ise Hürmüz'ün yeniden açılmasını sağlayacak bir anlaşmayı açıklamaya yakın olduğu yönündeki açıklamalarına etkisiyle geriledi. Muhabirimiz Ebrar Nur Arslan Bakırtaş haftanın ilk işlem gününde piyasalarla ilgili detayları konuyla konuşacak.
1: ABD-İran hattındaki barış anlaşması beklentileri piyasalardaki dengeleri değiştirdi. Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü hareketlendi. Petrol fiyatları ise geriledi. Tabii yaklaşık 2,5 aylık bir süreçten bahsediyoruz. Piyasalardaki durum durgundu. Altın yatay seyrediyordu. Bu durum aslında altın yatırımcısının yüzünü güldürdü diyebiliriz. Peki orta ve uzun vadede bizi neler bekliyor? Detayları altın ve para piyasaları uzmanı Nasri amcalarla birlikte konuşacağız. Efendim gerçekten 2,5 aydır yer yer yatay seyrediyor. Yer yer düşüyor da altın fiyatları. Bir yükseliş gözlemliyoruz. Detayları sizden alayım mı?
2: Hafta sonu Trump'ın yaptığı açıklamayla beraber Hürmüz Boğazı'nın açılmasını hedefliyoruz açıklamasından sonra Brent petrolü çok ciddi bir düşüş yaşadı ve bunun da tam tersine ons altın fiyatında yükseliş yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda ons altın 4450 dolarlara kadar düşmüştü. Ancak şu anda 4540 dolara kadar yükseldi. Yani 4500 bandını çok hızlı bir şekilde açtı ons altının fiyatı ve bu da gram altın TL'nin hızlı bir yükselişine sebep oldu. Geçtiğimiz haftalarda 6600 liralara kadar düşmüştü. Şu anda 6750 liradan işlem görmekte. Bunun da sebebi Trump'ın yapmış olduğu açıklamalar. Yani aslında baktığınız zaman piyasalar bu yıl çok fazla manipüle edilmeye müsait diyebiliriz. Çünkü sürekli biz barış istiyoruz gibi söylemler oluyor. Daha sonradan biz bu şartları kabul etmiyoruz. Savaşa devam edeceğiz. İşte İran için son günler, son saatler şeklinde açıklamalar yapılıyor ama ondan sonra hani bir ılıman ortamı oluyor. Bir barışa yakın adımlar atılıyor ve bunlar da aslında altının ve Brent petrolün çok hızlı inip çok hızlı düşmesine sebep oluyor. Bunlar da aslında birbirine baktığımız zaman zıt bir şekilde. Yani petrol düşerken altın çıkıyor, altın çıkarken de petrol düşüyor. Birbirlerine zıt şekilde ilerliyorlar.
1: Aslında biz 2026 yılına girdiğimizde şunu konuşmuştuk. Bu sene değerli metaller senesi olacak. Ancak 28 Şubat'ta ABD-İran-İsrail savaşı sonrası piyasalarda denge alt üst oldu. Peki bir yükseliş gözlemliyoruz. Yatırımcı nasıl konumlanmalı? Ani hareketlerden uzak durmalı mı?
2: Yani şöyle söyleyeyim. Ani hareketlerden tabii ki uzak durulmalı. Çünkü çok kısa vadede altın çok hızlı düşüyor, çok hızlı yükseliyor. Yani bu savaş olaylarından önce eğer bize sorulsaydı gram altın TL tahmininiz nedir ki herkesin dediği gibi bu sene 10 bin lira, 12 bin lira olacak şeklinde herkes tahminlerde bulunurdu. Ancak bu savaşın çıkmasıyla beraber bütün tahminler, bütün planlar alt üst oldu diyebiliriz. Çünkü savaş bitse bile dünya çapında bir enflasyon etkisi muhakkak yaratacaktır. Ve bu da merkez bankalarının, dünya çapındaki büyük merkez bankalarının bir faiz indirim döngüsüne başlamıştı. Bu faiz indirim döngüsünün durmasına, hatta belki piyasa ihtiyaçlarına göre tekrardan faiz artırımına gitmeleri ne sebep olacaktır. Çünkü beklenilmeyen bir şekilde enflasyon artışı var dünya çapında ve bu da önümüzdeki sürece yayılacaktır. Bu da ons altının fiyatını, belki faiz artırımları olursa, eğer öyle bir adım gelirse, ons altının ya kademeli seyrine ya da belki biraz daha düşüşüne sebep olabilir.
1: Efendim, katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. ABD-İran hattındaki barış anlaşması beklentisi piyasalardaki dengeyi değiştirdi. Altın fiyatlarında ibre yukarıya döndü. Petrol fiyatlarında ise gerileme gözlemliyoruz. Peki son durum ne? Detayları altın ve para piyasaları uzmanı Nasri amcalarla birlikte konuştuk diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
0: Ebrar'a teşekkür ediyoruz. TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi Mayıs ayında %0,8 oranında artarak 97,2 değerini aldı ve böylece Temmuz 2025'ten beri gördüğü en düşük seviyeden yükseldi. Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında %0,8 oranında artarak 97,2 değerini aldı. Bir önceki aya göre Mayıs ayında tüketici güven endeksi %0,3 oranında artarak 85,8, reel kesim güven endeksi %2,4 oranında artarak 100, hizmet sektörü güven endeksi %0,6 oranında azalarak 109, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,8 oranında artarak 112,5 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi ise %1,7 oranında azalarak 82,1 oldu. Ekonomik güven Nisan'da 96,4 ile Temmuz 2025'ten beri en düşük seviyeye gerilemişti. Ekonomiye de noktayı koyalım. Şimdi bir ara, saat başındaysa buradayız, bekliyoruz.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati bu akşam 20'de 24.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
3: Bravo Zehra!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
0: Ziraat Bankası sunar.
6: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra
3: bankayız. Halkbank. Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
7: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarımı mutlaka tavsiye ediyorum.
8: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
8: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir. Sağlam.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz artık 15'i gösteriyor. Ben Helin Aslan. Üçüncü saate başlıyoruz moderatörde. Dün CHP Genel Merkezi'nde yaşananlar hepinizin malumu. Ve şu an şu saat itibariyle CHP Genel Merkezi'nde durum nedir? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan acaba yeni bir açıklama var mı? Perşembe günü genel merkeze geleceği bugün sabah saatlerinde ifade edilmişti. Bu takvimde bir değişiklik var mı? Nedir genel merkezde durum? Öğrenelim. Sözü hemen Emre Ayaz'a verelim. Emre merhaba. Merhaba, sen dün de oradaydın, olan biteni yerinde takip ettin, o anlara şahitlik ettin ve bugün de o noktadan karşımızdasın. Şimdi şu an itibariyle Emre, nedir? Bir sakinlik, bir sükunet, evet var. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne zaman geleceğine dair bir takvim güncellemesi var mı? Yeni bir açıklama geldi mi? Kimler geliyor, gidiyor genel merkeze?
1: Helin Aslan, sabah saatlerinden bu yana bugün için söylüyorum. Biz 24 ekip olarak buradayız. Ancak şu an dünün tam aksi yönünde sakinlik hakim ve aslında baktığımızda kayda değer bir giriş çıkış yok. Aslında genel merkez şu anda basın mensupları, güvenlik görevlileri ve polislerin olduğu bir kalabalık hakim genel merkezde. Daha önceki yayın diliminde de göstermiştik içeride ki bayram temizliğini aslında bir anlamda. Çünkü dün bir harabe halindeydi. CHP'liler polise müdahale etmek, adına birçok malzemeyi engel olarak kullanmaya çalıştılar. Barikat kurdular kapılara. Hem ana giriş kapısı arkamda görmüş olduğunuz hem de yan taraftaki kapıya barikat kurdular. O kurdukları barikat nelerden oluşuyor diye baktığımızda içeride oturulacak o koltuklar, masalar, sandalyeler, ellerine ne geçtilerse kapıya engel olarak koymaya çalıştılar. Neden? Polis içeri girmesin, tahliye kararını, mahkemenin tahliye kararını uygulamasın diye. Nitekim bu kararda Özgür Özel'in söylemleri ve davranışı da etkiliydi. Çünkü Özgür Özel mahkeme kararını tanımadığını ve binayı terk etmeyeceğini söylemişti. Direnişi aslında baktığımızda yarım saat sürdü. Çünkü polis ekipleri tahliye için içeri girmek durumunda kaldıktan yarım saat sonra Özgür Özel ana giriş kapısına çıkmak durumunda kaldı ve bu noktadan çıkarak meclise yürüyüş gerçekleştirdi. O ana kadar da tabii ki gergin bir atmosfer vardı. İcra memurları tebliğ kağıdını iletmek istedi. Ancak engel olundu, kabul edilmedi. Özgür Özel kendisini genel merkezde bir odaya kapattı. Hatta geldiğinde de o kağıdı yırttığı da görüntülere yansımıştı. Ancak o gergin atmosferden bugün bir eser yok. O tahliye kararından sonra zaten o tahliye kararda polis ekiplerinin işlemini sonlandırdıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu ve aynı zamanda yeni yönetimdeki CHP'nin avukatı Celal Çelik tarafından bina tahliyesinin tamamlandığı da polis ekiplerince avukat Celal Çelik'e bildirildi. Ve Celal Çelik içeri girerek parti yönetiminden kalan kişilerle evrak işleriyle ilgilendi ve gün içerisinde o tahliye kararından sonra akşam saatlerine kadar da evrak işleriyle hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun vekili olarak hem de CHP'nin avukatı olarak işlemleri yürüttü ve akşam saatlerine kadar da genel merkezdeydi. Kemal Kılıçdaroğlu, sizin de söylediğiniz gibi, ne zaman gelecek sorusu özellikle dün en yoğun sorulardan biriydi. Çünkü tahliye kararından sonra kendisi bekleniyordu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözcüsü, danışmanı açıklama yaptı bugün sabah saatlerinde ve bayramın ikinci gününü işaret etti. Perşembe gününü. Perşembe günü kendisi genel merkeze ilk defa gelecek. Mutlak butlan kararının ardından genel başkan sıfatıyla gelecek tekrar ve burada bayramlaşmayı gerçekleştirecek. Kimlerle bayramlaşacak diye henüz bir takvim netleşmedi ama netleşen kısım olarak bir soyut olarak bir isimlendirme var. O da nedir? Siyasilerle bayramlaşma ve vatandaşlarla bayramlaşma olarak iletildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı tarafından. Bulunduğumuz bu nokta, dün otobüs vardı burada. Seçim otobüsü vardı. Parti otobüsü vardı. Neden? Çünkü partinin hemen yan tarafında, girişinde, bahçede demir kapı var. Demir kapının önüne bir parti otobüsü yerleştirildi ve bu noktaya aslında biz dün gelemiyorduk. Çünkü burada bir otobüs vardı ve bu otobüs tek başına yetmedi. Çünkü hemen yanına bir otobüs daha çekildi ve bu noktadan biz giriş yapıyoruz. Hemen önümüzdeki o cam mekandan giriş yapıyoruz genel merkeze ve o genel merkeze girişin olduğu olduğu yerin üstüne dün CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal çıktı ve elinde su hortumuyla dışarıda bulunan polis ekipleri ve biz basın mensuplarına doğru yöneldi. Ancak sonra kararından vazgeçti. Hemen sol tarafında otopark girişi var. Buranın hemen kameraman arkadaşım Ömer Özgün gösteriyor. Otopark girişinden de tahliyeler gerçekleşti. Polis ekipleri yan kapıdan girerek ve bu noktada bulunarak yan kapıdan girip tahliyeler gerçekleşirken otopark çıkışından da ekipler tahliyelerini gerçekleştirdi. Bir tek buradan çıkan isimse o yukarı çıkan, o giriş kapısının çatısına çıkan Mahmut Tanal. Buradan gözyaşlarıyla durumu ifade eden açıklamalarla bulundu ve Özgür Özel de buradan çıktı. Ve son olarak da bina üzerinde Özgür Özel'in posteri vardı. O da tahliyenin sonrasında oradan indirildi. Son olarak sabah saatlerinde de Özgür Özel'in minik bir posteri vardı camda asılı olan. O da kaldırıldı sabah 9.40 civarında ve şu anda da sağ kendini koruyan bir genel merkez var. Tekrar hatırlatmak gerekirse Kemal Kılıçdaroğlu da bayramın ikinci günü gelecek ve hem siyasilerle hem de vatandaşlarla bayramlaşacak diyelim. CHP Genel Merkezi'nden sözü size bırakalım.
0: Emre teşekkür ediyoruz. Şimdi dün de aslında Özgür Özel'in Özgür Özel'e destek veren CHP'lilerin konuşmalarında dikkat çeken noktalar vardı. AK Parti'yi bu işin bir tarafı gibi gösteriyorlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu işin bir tarafı gibi gösteriyorlardı. Bugün AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kameraların karşısına geçti ve dedi ki bu gelinen noktada bu iş CHP'lilerin CHP'lilerle iç çatışmasıdır. Bu işin tarafıymışız gibi bizi göstermek aslında kendi basiretsizliklerini gizlemek için yaptıkları bir şeydir dedi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kırmızı çizgileri olduğunu söyledi Ömer Çelik.
2: CHP'lilerle yürüttüğü bu tartışma, kendi işlerindeki bu çatışma birilerinin sürekli olarak kasti bir biçimde AK Parti üzerinden bu işi yürütmeye, değerlendirmeye çalıştığı bir yalan siyasetine dönüşmüş durumda. Özellikle Sayın Özgür Özel kendi zaaflarını, kendi siyasi yetersizliklerini örtbas etme konusunda sürekli olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı saygısız ifadeler kullanan, haddini aşan bir siyasi üslubu takip ediyor. İş, şantaj, tehdit, haddini aşan ifadeler kullanma, hakaret gibi konulara geldiği zaman çok net bir şekilde söylüyorum. Siyasi zorbalığa ve siyasi eşkıyalığa asla izin vermeyiz. Bakın bu bir iki gündür kullanılan ifadeler tamamen haddini aşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. CHP'nin içi Orta Doğu'dan daha karışık demiştim. Bunu söyleyeli 2-3 yıl oldu. CHP'nin içinin Orta Doğu'dan daha karışık olduğunu söyleyeli. Ben bunu söyledikten sonra esasında şimdi geriye dönüp bakıyorum. Bu 2-3 yıllık sürece Orta Doğu'ya haksızlık etmişim. CHP'nin içi Orta Doğu'yu fersah fersah geride bırakacak kadar karışık. Biz Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bu tartışmalarda taraf değiliz. Yani adada kim kalmış, adadan kim gönderilmiş, o gün kim elenmiş, kim kazanmış, Cumhuriyet Halk Partisi adasında ne oluyor, bizi hiç ilgilendirmez. Bir siyasetçinin konuşacağı yer ya kürsüdür ya da parti otobüsüdür. Ne işiniz var Toman'ın üzerinde? Bir siyasetçinin Toman'ın üzerinde ne işi var?
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir mesaj var ama yaşanan bu siyasi atmosfere dair değil. Milli Aile Haftası dolayısıyla sosyal medyadan bir mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında 86 milyonun aile haftasını kutladı. Ailenin, kimliğin, kültürün yaşatıldığı milli ve manevi değerlerin muhafaza altına alındığı bir okul olduğuna dikkati çekti. Ailenin korunmasının ve özellikle gelecek nesillere aktarılmasının Türkiye için büyük önem arz ettiğini belirtti. Güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan da aile haftasına yönelik bir paylaşım yapıldı. Bir video paylaşıldı. Aile olmanın önemine dikkat çekildi.
3: Her hikaye bir el uzanınca başlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Aile Haftası paylaşımı yapıldı. Hazırlanan videoda aile olmanın öneminin altı çizildi.
4: Nesilden nesile uzanır sevgi ve hürmet eli.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Mayıs ayının son haftası aile haftası olarak ilan edilmişti. Geri sayım bitti, kutlamalar başladı. 81 ilde çeşitli etkinlikler organize edildi. Aile haftasının Kurban Bayramı'na denk gelmesi heyecanı arttırdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın aile haftası için hazırladığı videoda da bayramlardaki aile sıcaklığına dikkat çekildi.
4: Bir el bir aileyi büyütür, bir aile bir ülkeyi.
3: Bakanlığın paylaşımında ailenin korunmasının beka meselesi olduğunun altı çizildi. 86 milyonluk büyük Türkiye ailemizin Milli Aile Haftası kutlu olsun denildi.
4: Bu bayram bir kapı daha çal. Türkiye'nin hikayesinde sen de yerini al.
0: İstanbul'da 4 gün boyunca kültür, spor, sanat ve kardeşlik rüzgarı esti. 8. Etno Spor Kültür Festivali bu yılda yüz binleri aynı meydanda buluşturdu.
5: İstanbul'da 4 gün boyunca Etno Spor rüzgarı esti. Etno Spor'da 1,5 milyon kişi dünya burada dedi. Dünya burada mottosuyla düzenlenen 8. Etno Spor Kültür Festivali İstanbul'u kültürlerin buluşma noktasına dönüştürdü. 4 gün boyunca Atatürk Havalimanı'nı dolduran yüz binler geleneksel sporlarla, unutulmaya yüz tutmuş oyunlarla,

0: ve dünya kültürleriyle iç içe unutulmaz bir deneyim yaşadı. Festival alanında atlı okçuluk, kökbörü, cirit ve geleneksel güreş gösterileri büyük ilgi gördü. Özellikle Türkmen atlarının sahne aldığı gösteriler izleyenlerden tam not aldı. Bu yıl ilk kez festival programına dahil edilen Ripka, Lapta ve Zorkana gibi geleneksel sporlarda ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Çocuk etkinlikleri, sanat atölyeleri, kültür çadırları ve etnopark alanlarıyla festival her yaştan ziyaretçiye hitap eden büyük bir kültür şölenine dönüştü. Festival yalnızca sporun değil, sanatın ve müziğin de merkezi oldu. Ekin Uzunlar, Kıraç, Dimas ve Ay Yola konserleri binlerce kişiye unutulmaz anlar yaşattı.
1: Japonya'dan Azerbaycan'a, Kırgızistan'dan İspanya'ya kadar birçok ülkeden gelen sanatçılar sahne performanslarıyla festivale uluslararası bir renk kattı.
0: Festival kapsamında kurulan dayanışma obasındaysa sosyal farkındalık etkinlikleri düzenlendi. Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda yaşanan insanlık dramlarına dikkat çekildi. Dünya mutfaklarının buluştuğu festival alanında ziyaretçiler farklı ülkelerin geleneksel lezzetlerini tatma fırsatı da buldu. Kapanış törenine katılan İstanbul Valisi Davut Gül, festivale katkı sunan sporcu ve sanatçılara plaket ve madalyalarını takdim etti. 1,5 milyon ziyaretçinin ağırlandığı 8. Etno Spor Kültür Festivali, geleneksel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir organizasyon olarak hafızalarda yer etti. Festival, Ay Yola konseriyle coşkulu bir final yaparak sona erdi.
2: Çingene kızı olarak bilinen ünlü Zayukma mozaiğinin büyük kompozisyonuna ait bir panel daha ana yurda getiriliyor. Eserlerin ABD'den iadesine ilişkin müjdeyi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy verdi.
3: Anadolu'nun tarihi eserleri bir yuvasına dönüyor. Son olarak ünlü Zeugma mozaiği Çingene Kızı'nın bir paneli daha Türkiye'ye getirildi. Mozaik panel Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Türkiye eserin ana vatanına getirilmesi için yoğun diplomasi trafiği yürüttü. ABD makamlarıyla iletişime geçildi. Diplomasi sonuç verdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çingene Kızı mozaiğine ait panelin yurda getirildiğini müjdeledi. Çingene Kızı mozaiğinin daha önce 12 panelinin iadesi sağlanmıştı. Son parçayla kompozisyondaki önemli bir eksiklik daha tamamlanmış oldu.

0: Yunanistan'ın mavi vatan endişesi giderek büyüdü. Yunan basını olası bir kriz senaryosunda Atina'ya destek vermesi beklenen Fransa ve İsrail'in krizdeki rolünü ele aldı.
1: Yunanistan endişeli. Türkiye ile olası bir kriz senaryosu gündemde. Yunan basınına göre ise Fransa ve İsrail'in Atina'ya destek vermesi bekleniyor. Pentapostagma sitesi dikkat çekici bir haber yayınladı. Türkiye ile Yunanistan arasında olası bir askeri kriz senaryosunu ele aldı. Fransa, İsrail ve ABD'nin nasıl bir tutum takınabileceğine ilişkin analiz yayınladı. Haberde Atina'nın Türkiye'ye karşı iki ülkeden de destek beklediği açıkça dile getirildi. Analizde Ege veya Doğu Akdeniz'de yaşanabilecek ani bir çatışmada Fransa ve İsrail'in farklı düzeylerde devreye girmesinin beklendiği ifade edildi. Fransa'nın Yunanistan'la imzaladığı savunma anlaşması nedeniyle Atina'ya doğrudan siyasi, diplomatik ve askeri destek sağlaması bekleniyor. Söz konusu anlaşmada taraflardan birinin egemenlik alanına yönelik saldırı durumunda uygun tüm araçlarla yardım edilmesi öngörülüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un da daha önce Yunanistan'ın egemenliğinin tehdit edilmesi halinde Atina'nın yanında olacaklarını açıkladığı hatırlatıldı. Habere göre İsrail'in ise Yunanistan'a doğrudan askeri destek vermesi beklenmiyor. Ancak istihbarat paylaşımı, elektronik harp desteği ve silah sistemleri alanında katkı sağlayabileceği öngörülüyor. Haberde Yunanistan'la İsrail arasında son yıllarda güçlü savunma işbirlikleri kurulduğu ifade edildi. İki ülkenin ortak askeri projeler yürüttüğü kaydedildi.
0: İsrail, Türkiye'nin savunma sanayi ve bölgesel diplomasi adımlarını stratejik bir tehdit olarak yorumluyor. İsrail basınına dönüp baktığımızda orada yer alan haberler bir kez daha İsrail'in Ankara endişesini gözler önüne seriyor.
2: Türkiye stratejik tehdit olarak yorumlanıyor. Ankara'nın artan etkisi İsrail'i endişelendiriyor. İsrail basını Türkiye'nin savunma sanayi ve bölgesel diplomasi adımlarını yakından takip ediyor. İsrail merkezi Ynet haber sitesi bir analizi kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgesel etkisini genişletmeye devam ettiği yazıldı. Suriye'deki Türk varlığını derinleştirdiği ve Katar'la ilişkilerin güçlendiği vurgulandı. Analizde Türkiye'nin nasıl diplomatik bir meydan okumadan stratejik bir tehdide dönüştüğü açıklandı. Erdoğan'ın bölgede artan siyasi güçlenmesiyle durum daha da kötüleşti ifadeleri kullanıldı. Analizde ayrıca Türkiye'nin NATO'daki güçlü konumu, savunma sanayi ve ordu gücüne de değinildi. NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip ve bu durum Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden kısmi çekilme eğilimiyle daha da önemli hale geldi denildi. Buna Türk savunma sanayisi ve insansız hava araçları üretimindeki üstünlüğü de ekleniyor ifadeleri kullanıldı. Bir yıl içinde Türkiye'nin NATO'nun müdahale gücünü merkezileştiren aktör haline gelmesi öngörüldü.
0: İsrail'in ırkçı güvenlik bakanı Itamar Ben-Gvir'in Sumut filosu aktivistlerine yönelik insanlık dışı muamelesine tepkiler gelmeye devam ediyor. Türkiye ve 7 ülkenin dışişleri bakanları ortak açıklama yaptılar ve aşağılayıcı ve kabul edilemez muameleyi en güçlü şekilde kınadılar. Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Pakistan ve Endonezya Dışişleri Bakanları ortak bir yazılı açıklamayla İsrail'e çok sert çıktı. Açıklamayı Katar Dışişleri Bakanlığı yayınladı. Buna göre Ben-Gvir'in Sumut aktivistlerine yönelik tutumu dehşet verici, aşağılayıcı ve kabul edilemez olarak tanımlandı. Bu kışkırtıcı muamelenin insan onuruna yönelik utanç verici bir saldırı olduğu vurgulandı. İsrail'in uluslararası hukuku açıkça çiğnediğinin altı çizildi. Bakanlar Ben-Gvir ve diğer aşırılıkçı İsrailli yetkililerin bu provokatif eylemlerinin bölgede nefreti körüklediği ve barış çabalarını baltaladığı uyarısında bulundu. Bu eylemlere müsamaha gösterilemez diyen 8 ülke yaşananların tekrar etmemesi için uluslararası toplumu İsrail'den hesap sormaya ve acil somut tedbirler almaya davet etti. Ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog kameraların karşısına geçti. Günah çıkarır gibi konuştu. Analiz haber geliyor.
3: Ekranın sol tarafında vahşi Batı Şeria işgalcilerinin Filistin'deki zulmü var. Ekranın sağ tarafındaysa Hollywood yapımı Mad Max filmindeki yağmacılar. Ve açık söylemek gerekirse Batı Şeria'daki vahşet Mad Max filmindekini gölgede bırakacak türden. Perşembe günü 24 ekranında sizlerle paylaştığımız analiz haber bu gerçekliği tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyordu. Ve bugün geldiğimiz noktada İsrail Cumhurbaşkanı Herzog dahi bu vahşeti itiraf etmek zorunda kaldı.
4: Görkemli İsrail toplumunun kenarlarında korkunç bir sürecin de sinsice ilerlediğine şahitlik ediyoruz. Bunu büyük bir acıyla söylüyorum. Korkunç bir vahşileşme süreciyle karşı karşıyayız.
3: Herzog'un vahşileşme süreci diye anlattığını biz daha önce sırtlan İsrailli fotoğrafıyla gündeme taşımıştık. Zira kökten dinci anlayışıyla yetiştirilen Batı Şeria'daki işgalcilere göre kendilerinden olmayanlar insanımsı hayvanlar. Ve katledilmeleri, mallarının çalınması, yağmalanması bir hak. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog bu durumu itiraf ediyor.
4: İçimizdeki şiddet karşısında artık zar zor dehşete düşen bir kesim var. Büyük bir kesimse bunu hafife alıyor. Arap toplumunda cinayet işlenmeyen neredeyse tek bir gün bile geçmiyor. Ve artık buna şaşıran veya dehşete düşen kimse kalmadı.
3: İşte tam da anlatmaya çalıştığımız durum bu. İsrailli işgalciler Mad Max yağmacılarından bile daha beter. İsrail güvenlik güçlerinin gözetiminde yağma ve katliam yapıyorlar ve İsrailliler bunu umursamıyor. Hatta içten içe destekliyor. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un dikkat çekmeye çalıştığı durum tam bir cinnet hali.
4: Toplumumuzun kenarlarında şiddeti normalleştiren kesimler var. Ve ne yazık ki bunu daha da ileri götürüp kutlayanlar, bununla övünenler var. Yahudiye ve Samiriye de anarşist bir güruh tarafından gerçekleştirilen korkunç bir şiddet dalgasına tanık oluyoruz.
3: Netanyahu kabinesinin körüklediği bu cinnet hali artık Herzog'u bile endişelendirecek boyuta gelmiş vaziyette. Ancak bunun sebebi insani değerlerden çok Siyonizmin sırtını yasladığı kalelerin çöküyor olmasından. Örneğin Avrupa Parlamentosu'nda açık açık soykırımcılar lanetleniyor artık ve Herzog gidişatın farkında.
4: Toplumun kenarlarında ortaya çıkan ve hepimizi tehdit eden bu vahşileşmeyi kabul etmemiz kesinlikle yasaktır.
3: Oysa İsrail hapishanelerinde tutuklulara cinsel saldırı, hatta tecavüzün normal kabul edildiği, bu gerçeği ortaya çıkaran savcı ve gazetecilerin tehdit edildiği bir İsrail gerçekliği var karşımızda. Sadece iki gün İsrail'in elinde kalan Sumut aktivistlerine yapılanları bir düşünün.
5: Çok sert bir müdahaleyle karşı karşıya kaldık orada. Birçok arkadaşımız, kardeşimiz, bacımız yaralandı. Çok kötü muamelelere maruz kaldık.
3: Bir de ömrü cezaevinde çürüyen Filistinlilerin yaşadıklarını. Bu yüzden devletin terör estirdiği bir yerde vahşi işgalcilerin yaptıklarını gündeme getiren Herzog'un ne kadar samimi olduğunun takdiri milletin elbette.
0: Şimdi gelelim ABD ve İran arasında olanlara. Adım adım ilerleyen müzakereler sonuç verecek mi? Göreceğiz. Bu sorunun yanıtı merak konusu. Ancak ABD ve İran arasında anlaşma ihtimali şu anda giderek yükseliyor. Görünen tablo bu. Pamuk ipliğine bağlı diplomasi trafiğinde ABD İran'la anlaşmanın iyi bir noktada olduğunu söylüyor. Detaylarına bir bakalım. İran meselesinde neler yaşanıyor? ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio masada sağlam bir teklif var dedi. Bakan ABD Başkanı Donald Trump'ın kötü bir anlaşma yapmayacağını söyledi. İsrail'i endişelendiren Lübnan konusununsa ayrı olarak ele alındığını dile getirdi. Anlaşmanın yakın zamanda duyurulacağını ifade etti. ABD medyasında da bir Beyaz Saray yetkilisinin anlaşmanın iyi bir noktada olduğunu söylediği iddia edildi. Ancak anlaşmanın bozulabilmesi ihtimalinin halen var olduğu öne sürüldü. ABD Başkanı Donald Trump da anlaşmaya büyük ölçüde yaklaştıklarını söylemişti. Yaptığı son sosyal medya paylaşımıyla henüz nihai bir anlaşma metni görmediğini belirtti. Müzakerelerin düzenli ve yapıcı bir şekilde ilerlediğini ifade etti. Anlaşma sağlanana kadar ablukanın süreceğinin altını çizdi. İran'la yapılacak anlaşma ya harika ve anlamlı bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak dedi. ABD basını Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin anlaşma iddiasına yer veriyor. İran basınına göre ise dondurulmuş varlıklar konusunda belirsizlik sürüyor. Hürmüz Boğazı ise savaş öncesi koşullara dönmeyecek. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise Boğaz'ın yönetiminin Körfez ülkelerine ait olduğunu söyledi. Geçişlerden ücret alınmayacağını açıkladı. Anlaşmanın boğazı ve nükleer konuları kapsamadığını belirtti. Bir çerçeve üzerinde anlaşılsa da anlaşmanın ne zaman olacağının bilinmediğini ifade etti. İsrail ise artık ABD'yi müzakereler konusunda etkilemekte zorluk çekiyor. Tel Aviv nükleer silah konusunda ısrarcı davranıyor. İsrail Başbakanı Netanyahu Trump'la görüştüğünü ifade etti. Nükleer konusunda ABD ile mutabık kalındığını belirtti. Yapay zeka ile oluşturulmuş yaptığı son paylaşımda da İran asla nükleer silaha sahip olmayacak ifadesini kullandı. İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney. Şimdi son durumla ilişkin Hamaney'in ABD medyasında yer alan kimi iddialar var. Buna göre Hamaney güvenlik gerekçesiyle gizli bir sığınakta saklanıyor ve dış dünyayla bağlı.

bağlantısını da sadece karmaşık bir haberci ağıyla kuruyor. Haberi Amerikan CBS televizyonu paylaştı. ABD-İran arasındaki müzakerelerin neden ilerleyemediğini yazdı. Buna göre gerekçe

Özelinin asıl sebebi de bu iletişim kopukluğu. Zira Hamane'ye giden her bilgi gecikiyor. Gelen yanıtlarsa masaya güncelliğini çoktan yitirmiş olarak ulaşıyor. ABD medyasına göre İranlı komutanlar da saldırı endişesi nedeniyle saklanıyor. Sığınaklarda kalıyorlar. Tespit edilme korkusu nedeniyle telsiz bile kullanamadığı iddia edildi.

0: Şimdi dış gündemi kapatalım. Şöyle bir bayram hazırlıklarına bakalım. Neredeki bayram hazırlıklarına? Eminönü'ndeki söz muhabirimiz Nesli Şah Yumak'ta.
1: Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kala son hazırlıklar için yine ilk ve tek adres olan Eminönü seçilmiş durumda. Bizler de kameraman arkadaşım Talha Gül'le Eminönü'nün nabzını tutmak için tarihi yarımadaya geldik. Tabi bayram hazırlıkları yapılıyor. Bir yandan da misafirler ağırlanacak. Sadece kurban kesildikten sonra kavurmalıklar olmayacak. Adetlerimizde, geleneklerimizde, göreneklerimizde en önemli noktalardan biri olan misafir ağırlamak için de alışverişler yapılacak. İşte o noktalardayız. Alışveriş denilince akıllara gelen ilk noktalardan biri olan Eminönü'ndeyiz. Kameraman arkadaşım Talha Gül ekranlarınıza getiriyor. Yine ilk akıllara gelen kuru yemişler burada. Şu an lokumlar ekranlarınıza geliyor. Yine fiyatlar 170 liradan başlıyor. 200 liraya var. 650 liraya var. Hemen Talha ile Diyan tarafa doğru devam edelim. Kahvenin yanına tabii lokum olmadan da olmaz. Yanında bir parça tatlı bir lokumla hoş sohbetlerin edilmesi için lokumların da alınması için vatandaşlar Eminönü'ne geldiler. Tabii tatlılar da var. Tatlılarla beraber de evet, memleketine gidenler de var tabii. Bir yandan da İstanbul'da boşaldı. İstanbul'un boşalmasının da ardından ama yine de bu noktaya gelip alışverişini yapanlar da illaki oluyor. Ne demiştik? Tatlılar alındı. Kimisi tatlısını evde yaptı. Kimisi de hazır bir şekilde almak için Eminönü'ne geldi. Tabii bunun yanı sıra yemekler de yapılacak. Sofraya biraz da şarküteri ürünleri de koyulacak kurbanlıklarla beraber. Ne var? Peynirler var, zeytinler var. İşte onlar da yine Eminönü'nde ki tezgahlarda yerini aldı. 225 liraya da burada zeytin var. 285 liraya da var. 385 liraya da var. 500 liraya da var. Aslında baktığınızda her bütçeye uygun ürünleri, çeşitleri burada bulmak mümkün. Sağ olun efendim, sizin de bayramınız mübarek olsun. Kalabalık bir ortamdan bahsediyoruz. Yine bu noktalar seçildi. Evet, şimdi şekerler de önemli. Bayram dediğimizde aklımıza ne geliyor? Şekerler geliyor. Vatandaş evine gelen misafire hem şekerini ikram edecek hem de yanındaki adettendir kolonyasını ikram edecek. Bayram hazırlıkları için yine akıllardaki tek adres. Gelinilen ilk nokta neresiydi? Eminönü'ydü. Eminönü'de bir hayli kalabalık. İstanbul uzun bir tatil, daha doğrusu bayram tatili uzun olmasına rağmen hala da o kalabalığı burada görmek mümkün. İstanbul'un trafiği de tabii azalmış durumda. Eminönü'ne gelirken biz biraz daha rahat geldik diğer günlere nazaran. Ama vatandaş toplu taşıma da kullanarak kendi imkanlarıyla da Eminönü'ne gelerek alışverişlerini burada yapmaya devam ediyor diyelim. Bizler süreci kameraman arkadaşım Talha Gül'e aktardık diyelim. Sözü size stüdyoya bırakalım.
0: Nesli Şah'a teşekkür ederim. Bayram sevincinin dünyanın dört bir yanındaki yetim çocuklara ulaşması için de bir yandan hazırlıklar sürüyor. Yetim Vakfı'nın Kurban Bayramı kapsamında yürüttüğü yardım organizasyonları için, öğrenmek için o organizasyonları sözü muhabirimiz Gülistan Yazbaşı'na verelim.
2: Kurban Bayramı yaklaşırken Yetim Vakfı'nın ihtiyaç sahipleri ve yetim çocuklara yönelik yürüttüğü çalışmalar da devam ediyor, hatta artarak sürüyor diyebiliriz. Peki hangi faaliyetler yürütülüyor? Konuşmak için yanımızda Yetim Vakfı Genel Başkanı Murat Yılmaz var. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
2: Kurban Bayramı özelinde hangi faaliyetler yapılıyor vakıf tarafından?
3: Evet, sayılı günler kaldı artık. Bayrama geldik sayılır. Yetim Vakfı olarak 2026 kurban çalışmamızı Gülüşüne Kurban sloganıyla devam ettiriyoruz. Bu sene başta ülkemiz, Türkiye'miz olmak üzere Filistin, Sudan, Arakan, Lübnan, Yemen gibi savaş ülkelerinin olduğu coğrafyalar. Yine Afrika kuşağı üzerinde Somali, Kenya, Çad, Sudan, Burkina Faso gibi Afrika'nın yoksullukların yaşandığı coğrafyalar. Yine Orta Asya, Güneydoğu Asya coğrafyamızda Afganistan, Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Arakan,

0: Nepal, Sri Lanka gibi hem Müslümanların yer yer azınlıkta bulunduğu coğrafyalar hem de gerçekten çok ciddi yoksulluklar yaşanan coğrafyalar. Bu coğrafyaların ortak bir özelliği daha var. Bu coğrafyalarımızda yetim yavrularımızın sayısı çok fazla. Gerek savaşlar nedeniyle gerek doğal afetler ve yoksulluklar nedeniyle yetim çocuk nüfusu çok fazla. Biz de Yetim Vakfı olarak bu coğrafyalarımızı önceliyoruz. Yetim yavrularımızla gönülleri atan kardeşlerimizi, izleyicilerimizi kurbanlarını Yetim Vakfı'na bağışlamaya davet ediyoruz. Bizler biliyorsunuz vekalet sistemiyle kurbanların kesimlerini gerçekleştiriyoruz. Kurbanını bağışlamak isteyen kişiler Yetim Vakfı'na vekaletlerini vermiş oluyorlar ve biz de bu vekaletlerle bu bölgelerde kurbanlarını kesiyoruz. Kurban kesimi akabinde de kurbanını bize bağışlayan, Yetim Vakfı'na bağışlayan kişilere SMS'le kurbanlarının kesilmiş olduğu bilgisini ulaştırıyoruz. Bir de bayramlık hususu var. Tabii bir çocuğun bayramı hissedebilmesi için üzerinde yeni kıyafetler olması gerekiyor, bayramlıklar olması gerekiyor. Her birimiz çocukluğumuzda bu bayrama çıkma sevincini hatırlarız. Yeni kıyafetlerle çıkınca bayramı çok çok daha farklı idrak edebiliyoruz. İnşallah Yetim Vakfı olarak bu sene Kurban Bayramı'nda 35 bin yetim yavrumuza da bayramlık hediye ediyoruz. Ve bu hediyelerimiz tabii ki başladı. Bayram gününe kadar devam edecek Allah nasip ederse. Burada da ben de bir bayramlıkla katkıda bulunmak istiyorum diyen kişiler 2500 lirayla bir bayramlık fiyatını karşılayabilirler. Vakfımızın tüm bağışlarını yapmak için de vakfımıza olacak bağışları yetimvakfi.org.tr adresi üzerinden hayırseverler hem bağışlarını yapabilirler hem de vakfımıza ait IBAN bilgilerine ve diğer faaliyet bilgilerimize ulaşabilirler.
1: Çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı. Evet, Yetim Vakfı'nın Kurban Bayramı özelinde yaptığı faaliyetleri konuştuk. Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da devam ediyor Kurban Bayramı faaliyetleri diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
2: Teşekkür ediyoruz Gülistan'a ve devam edelim. Şimdi Kurban Bayramı'na gidiyoruz, girmek üzereyiz. Kimler kurban kesmekle yükümlü ve kurbanlık hayvanlarda hangi şartlar aranmalı? Bu soruların yanıtları için de sözü Ebrar Nur Arslan Bakırtaş'a verelim.
3: Kurban Bayramı'na sayılı saatler kaldı. Tabii akıllara bazı sorular geliyor. Kurban ibadeti nedir? Hükmü nedir? Mahiyeti nedir? Kimler kurban kesmekle mükelleftir? Detayları ilahiyatçı yazar Adnan Şensoy ile birlikte konuşacağız. Efendim ilk önce şunu sorayım. Kimler kurban kesmekle mükellef?
4: Ebru Hanım, kurban Allah'a yakınlık demektir. Hazreti Adem'in iki oğlunun Maide suresinde işaret edilen bir tarihçesiyle insanlık tarihine kadar gider. Kurban kesmekle mükellef olanlar da Allah'ın kendilerini dinen zenginlik sayabileceğimiz asgari seviyedeki duruma gelmiş olanların kesmesi vacip olan bir ibadettir. Kimdir bu? 80.18 gram altın değerinde bir mala sahip olan kişi veya değerinde olan bir ticari olsun olmasın mala sahip olan bir kimse dinen zengin olur. Mali olması, nami olması, artıcı olması dikkate alınmaz ve onun kurban bayramına eriştiğinde kurban kesmesi gerekir. Ne kesebilir? Develer için 5 yaşındaysa, büyük başlar, dana ve sığır içinse 2 yaşında, koyun ve keçi için 1 yaşındaysa bunlar kurban olarak seçilip kurban olarak kesilebilir. Kişi mukimse, aklı başı yerindeyse, Müslümansa, ergenliğine gelmişse kurban kesmekle mükelleftir.
3: Şimdi şunu söyleyeceğim, yani kesiliyor, dağıtılıyor. Kurban ibadeti aslında mali bir ibadet, bir yandan da paylaşmanın aslında sembolü. Kesiliyor, peki sonrasında ne oluyor kurbanlar?
4: İbadetlerin hem bireysel hem de toplumsal hayatta nice hikmetleri ve hatıraları vardır. Onlardan bir tanesi de kurbandır ve kurban ibadetinde de özellikle bizim dikkatimizi çeken şey Peygamberimizin uygulamasıdır. Peygamberimiz Aleyhisselam ne yapmıştır kurbanları? Üçe ayırmıştır. Üçte birini hanesine, onun bir ibadet olduğu, bir dini kültür olduğu yerleşsin diye ailesine paylaşmış. Üçte birini konu komşu, eşe, dost, akrabaya sunmuş. Geri kalan üçte birini de fakir fukaraya göndermiştir. Ama öyle bir zaman olmuştur ki Medine'de Peygamberimiz kimse evinde 3 günden fazla kurban eti bulundurmasın demiştir. Çünkü o zaman Medine'de bir kıtlık oluşmuştur. Kimsenin evinde sizin buyurduğunuz üzere buzdolabında biriktireceği bir etinin olmaması gerekmiştir ve öyle yapılmıştır. O yüzden sünnete uygun olan üçe bölmesidir ama ihtiyaç varsa ve kişi de her zaman bunu yiyebiliyorsa hepsini dağıtmasıdır.
3: Efendim yine katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Artık bayrama kavuşmamıza saatler kaldı. Peki kimler kurban kesmekle mükellef? Hangi hayvanlar kurban edilebilir ve kesilen kurbanlar nasıl pay edilmeli? Merak edilenleri konuştuk diye.

0: Elim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
1: Ebrar'a teşekkür ediyoruz. Bu arada sıcak bir gelişme var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uman Sultanı Heysem bin Tarık'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye dair İletişim Başkanlığı'ndan bilgilendirme metni geldi. Türkiye-Uman ikili ilişkileri ve bölgesel küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanımız görüşmede bölgemizdeki savaşın yeniden alevlenmesinin kimsenin yararına olmadığını, diplomatik adımların desteklenmesinin önem arz ettiğini, Türkiye olarak bölgemizdeki kardeş ülkelerle birlikte kalıcı barış için gayret gösterdiğimizi belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Filistin topraklarında barış ve istikrarın tesisi için de çabaladığımızı, Filistin halkının hukukunu korumak adına her platformda elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğimizi ifade etti. Cumhurbaşkanımız görüşmede Umman Sultanı'nın Kurban Bayramı'nı da tebrik etti, diyor İletişim Başkanlığı bilgilendirme mesajında. Bayram ziyaretleri yapılacak. Misafirler geldiğinde elbette ki öyle boş oturtulmayacak. Tatlı ikramı bizim geleneğimizde, göreneğimizde olan bir şeydir. Tabii her bölgenin de kendine göre lezzetleri oluyor. Diyarbakır'a baktığımız zaman soğuk baklavası ve burma kadayıfıyla ünlü. Diyarbakır temsilcimiz Şeyhmus Çakan'a şimdi sözü verelim. Bir bakalım.
2: Bayrama sayılı günler kaldı ve bayram sırasında eve gelen her misafirinize ikram ettiğiniz mutlaka bir tatlı çeşidi vardır. Havaların ısınmasıyla birlikte soğuk baklava olan ilgi de arttı ve şu an soğuk baklava imalathanesindeyiz ve ustalar burada 7-24 saat esasına göre gelen siparişleri yetiştirmeye çalışıyor ve bu kapsamda da işte ustalarımızın o hünerli ellerinden hijyen koşulları dikkate alınarak yapmış oldukları o soğuk baklava gerçekten hani şu an bile baktığımız zaman onun bir an önce pişerek yemeğe hani sofraya gelmesini bekler gibi bir durumumuz da söz konusu olabilir. Tabii sayılı günler kaldı ve vatandaşlar ikram ettiği tatlının hesabını da yapmaya başladı ve tabii havalar sıcak. Sıcak havalarda bile işte vatandaşlar yani misafirlere soğuk baklava ikramı yapılacak ve bu kapsamda da şu an için o artan soğuk baklava talebini yetiştirmek için de ustaların yoğun bir çalışması var. İmalathanelerde yoğun bir mesai var ve tabii ki tatlı imalatçısı Samet Altunbay da yayın konumuz. Efendim görüyoruz ki öylesi hummalı bir çalışma içerisindesiniz ki siparişleri yetiştirmek için adeta ustalar canla başla bir çalışma yürütüyor. Neler söylersiniz?
3: Tabii havaların ısınmasıyla birlikte bir de bayramın yaklaşmasıyla beraber yoğunluğumuz arttı. Vardiyemizi 3 katına çıkardık. 7-24 esasına dayanarak çalışıyoruz. Onun dışında
2: yoğun talepler var sanırım soğuk baklavaya.
3: Tabii biz yetiştirmeye çalışıyoruz. Siz değerli izleyicilerimize tavsiyemiz merdiven altı satışı yapan yerlere dikkat etmeniz. Bir de soğuk baklava çikolatalı ve sütlü olduğundan dolayı diğer tatlılara nazaran daha çabuk bozuluyor. Buna dikkat ederseniz sağlığınız açısından daha iyi olur.
2: Şimdi burada tabii kesim işi yapan arkadaşımız, ustamız ve bu kesim işinden sonra da yine üzerine bir şerbet dökülecek. Ve o şerbet döküldükten sonra da burada da yine bakın bir ustamız da onun son halini yapmaya çalışıyor. Ve şu an işte ustamız o yağı döktükten sonra tabii tereyağı olmasına özen göstermek lazım. O kokusu bile şu an o tereyağının kokusunu bile biz buradan hissedebiliyoruz, alabiliyoruz. Ve sonrasında işte hazır olan bu baklava fırına götürülüyor ve işte Emin Gezer ustamız son noktayı o koyacak ve şu an fırına geldik. Fırın yaklaşık 200 derece sıcaklıkta.
4: Sizin gördüğünüz gibi üst kısmı 206 derece, alt kısmı 200 derecede.
2: Tabii siz bunları yerleştirirken bizim için de daha önce hazırlamış olduğunuz bir tane olduğunu biliyoruz. Son süreci de bize anlatır mısınız lütfen?
4: Şöyle önceden hazırladığımız nar gibi,
2: evet,
4: kızarmış.
2: Nar gibi kızarmış gerçekten.
4: Soğuk baklavamızı alıyoruz. Şöyle alayım.
2: Ben bir dakika.
4: Güzel, evet. Sesi bir dinleyin abi.
2: Evet. Gerçekten ben de susacağım. O sesi hep birlikte, evet, dinleyeceğiz.
4: Evet. güzelliğe bağlı.
2: Gerçekten hani o baklavanın böyle şeyin üzerine çıkmasının o kokusunu da şu an alabiliyoruz. Yani o tereyağının ve fıstığın kokusunu da şu an alabiliyoruz. Evet, gerçekten hani talebe göre hazırlanıyor. Çikolatalı, fıstıklı ve sütlü soğuk baklava. Tabii bayramın vazgeçilmezi olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Çünkü havalar gerçekten şu an ısınmaya başladı ve soğuk tatlı olan talep de, rağbet de artınca soğuk baklava üreticileri şu an gördüğünüz gibi yoğun bir mesai harcıyor. Bu bayram süresince ve öncesinde de şu an için ustalarımızın hazırlamış olduğu o tatlılara rağbet, olan rağbetin bir hayli yüksek olduğunu söyleyebiliriz ve vatandaşlardan gelen o taleplere yetiştirebilme anlamında da canla başla bir çalışma yürütülüyor diyerek sözü tekrar size bırakalım.
1: Şef Muz'a teşekkür ediyoruz. Bayram sebebiyle uzun yola çıkacaklarınız da vardır elbette ki. Ama uzun yola çıkacaksanız dikkat etmeniz gereken noktalar var. Onu öğrenelim şimdi söz Eda'nın Karaloğlu'nda.
5: Evet, bayram tatili başladı. Kimi memleketine, kimi ise tatile gitmek için direksiyonun başına geçti. Ancak dikkatli olmakta fayda var. Özellikle uzun yola çıkacak sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Çünkü en ufak bir ihmal bile büyük kazalara neden olabiliyor. Bir de tabii ki yarın Arife günü, tabii yoğunluğun daha da artacağını söyleyebiliriz. Bunlar için de uzmanlardan uyarılar elbette ki peş peşe geliyor. İşte o uyarıları da dinleyeceğiz yanımızda. Uluslararası Yol Güvenliği Uzmanı Tülay Korkmaz'la beraberiz. Tülay Hanım, elimiz hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim.
5: Şimdi tabii elbette ki yola çıkmalar başladı ama yarın da Arife günü yine bir yoğunluk da bekleniyor. Peki sürücülere uyarılarımız neler olur?
6: Uzun yol sürüşü normal şehir içi sürüşlerden daha farklıdır. Herkes söylüyor araç kontrolleri yapın diye ama sürücünün önce kendini hazırlaması gerekiyor. Biz 3 madde diyoruz. Teknik olarak aracın teknik bakımlarını bilemese bile yağını, suyunu, lastiğini kendi kontrol edecek yola çıkmadan önce. Biyolojik ve fiziksel olarak da hazır olması gerekiyor. Yani kılığını, kıyafetini yol şartlarına uygun bir şekilde ayarlaması gerekiyor. Biyolojik olarak da yediğine içtiğine dikkat edip yola çıkacak. Çünkü uzun yol sürücülerine biz dikkat ediyoruz. Maalesef ölümlü, yaralanmalı kazalarda baktığımızda sürücü varacağı yere en yakın yerde kaza yapıyor. Geçtiğimiz bayramda maalesef bunları gördük. Sadece bireysel sürücü değil, toplu taşıma sürücülerinde yorulduğu anda, uykusu geldiği anda, ihtiyaç molası geldiği anda 5 kilometre yolum kaldı, 2 dakika sonra evdeyim demeyecek, kendini kötü hissettiği anda mola vermesi gerekiyor. Çünkü artık yollarımız çok güzel. Bir de bayram trafiğinde yoğun dur kalk trafiği olursa 2-2,5 saatten sonra yol bir rutine girdiği anda sürücü birden uyku moduna geçiyor. Biz buna yol hipnozu diyoruz. Gözleri açıkken sürücü farkında olmadan maalesef reflekslerini kontrol edemiyor ve yola dikkatini veremiyor. Olası trafik kazalarını engellemek için sürücülerin yola çıkmadan önce hafif kıyafetler, hafif yiyecekler tüketmesi ve yanına bol miktarda sıvı alması gerekiyor. Bu su olabilir, çay olabilir, kahve olabilir. Yanındaki yolcunun da sürücüyle sürekli konuşması gerekiyor. Bunlar çok önemli. Çünkü ölümlü yaralanmalı kazalarda artan denetimlere rağmen geçtiğimiz yıl 6035 kişiyi biz gene trafikte kaybettik. Sürücüler ölmesin diye denetimler artıyor. Bayramda ekstra artıyor. Sadece fiziksel denetimler değil, elektronik denetimler de var. Kent güvenlik kamera sistemleri var. Drone var. Hatta helikopterle denetim var. Yani trafikte hiç kimse yok demeyin. Sizi havadan da gözetliyorlar, kameralardan da gözetliyorlar. Bir iyi, bir de kötü örnek vermek istiyorum. Geçtiğimiz yıllarda trafik polisleri otogarlarda denetim yapıp emniyet kemerisi uyarı yaptığı otobüsler kaza yaptı da hiç önemli kaza olmadı. Bir de yolda mola vermeyen sürücülerden çok fazla kaza oldu. Sürücülerin bayramlarda sevdiklerine, tatillerine güle güle gidip güle güle geriye dönmeleri için artık çok daha dikkatli olmalarını öneriyoruz.
5: Çok teşekkür ederiz Tülay Hanım, yayınımıza olan katkılarınız için. Evet, uzmanımızla duyduk, aslında yola çıkmadan önce tedbirli olmamız da gerekiyor. Çünkü yoğun bir trafik akışı da söz konusu olacak. Özellikle bayramda uzun yola çıkacak sürücüler için de dikkatli olması gerektiği uyarıları da var. Sözü tekrar merkeze bırakalım.
1: Eda Nur Karaloğlu'na teşekkür edelim ve artık moderatöre benim adıma noktayı koyalım. Ben size veda ediyorum ama saat başında İbrahim Güneş karşınızda. Hoşçakalın.
7: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halkbank.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin her yerinde kendi isimlerinin olduğu bir olay yaşıyoruz. Şikayet eden CHP'li, mağdur olduğunu söyleyen CHP'li, tanık olan ve bir şeyleri itiraf eden CHP'li.
2: Ama kim suçlu?
1: Heh, şimdi ona gelelim. Ha, bak peki. ben sana.
2: Pardon.
1: Sen elini almazsın abdesti bozmayayım diye de. Sözcü gazetesinin bugünkü manşeti
2: yine
1: çok ibretlik.
2: Budur.
1: Az önce bahsettik. Akşam gazetesi çok net, hakikaten tekerleme gibi manşetini koymuş. CHP'liler CHP'lileri CHP'ye sokmadı demiş. Sözcü gazetesi iktidar kapısını kırıp CHP'ye girdi demiş.
2: Zaten o şeyleri de şikayet eden iktidar da zaten yolsuzluklarla ilgili başvuru yapanlar.
1: Bak bir şey söyleyeceğim. Bunu daha önce muhtelif zamanlarda dile getirdik. Ben bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Şimdi bir takım Özgür Özel ve ekibini destekleyen, hararetle destekleyen, duygusal bağ ile destekledikleri söylenen, konuşulan bu gazeteci takımının ima ettiği, hatta bazılarının açıktan ifşa ettiği bir şey var. Kemal Kılıçdaroğlu iktidarla birlikte hareket ediyor diyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu.
2: Allah Allah.
1: 15 Temmuz gibi korkunç bir hadiseye tiyatro diyebilecek seviyede iktidara yakın olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidarla birlikte hareket ettiğini söyleyebilecek kadar akıllarını yitirmiş durumda. Sözcü gazetesi her zamanki gibi bizim oğlan suçsuz diyor. Arkadaşları olur, arkadaşları. İktidar kapısını kırıp CHP'ye girdi. Bu manşeti atıyor Sözcü gazetesi. Diyecek bir şey yok. Yani neticede bu milletin zekasıyla dalga geçmeninde mutlaka bir karşılığı oluyor. İşte o da genelde kendini sandıkta tezahür ettiriyor. Yılmaz Özdil abi ilk kovulduğunda biliyorsun Yılmaz Özdil'in bir şeyi var, alışkanlığı var. Sözcüden kovulma alışkanlığı. Yani Sözcü'ye gidiyor, Sözcü'den kovuluyor. Sözcü'ye gidiyor, Sözcü'den, bu alışkanlık haline geldi artık. İlk kovulduğunda Yılmaz Özdil Sözcü gazetesinden bir yayına bağlanıp şunu söylemişti. Bakın Sözcü okursanız, Halk TV seyrederseniz CHP'nin %90'la iktidara geldiğini düşünürsünüz. Bir dinleyelim en azından. Hani biz uydurmuyoruz bunu efendim. Yılmaz Özdil söylüyor en hakiki CHP'li. Buyurunuz.
3: Mesela siz bugün Halk TV seyrederseniz, Sözcü gazetesinde okursanız veya Tele 1 seyrederseniz, Cumhuriyet gazetesi okursanız dersiniz ki ya AKP bitmiş ya, CHP ilk seçimde %90'la seçimi kazandı. Değil mi? Çünkü neden? Siz gazetecilik yapmanız gerekirken aslında kendi kişisel menfaatleriniz gereği halka yalan söylüyorsunuz. Halka yalan söylüyorsunuz.
1: CHP'lileri CHP'ye sokmadı. CHP'liler CHP'lileri şikayet etti. CHP'liler hakkımızı yedi dedi. Mahkeme elhak doğru, deliller de bunu gösteriyor deyince hakkı yenen CHP'liler CHP'lileri kapı önüne koydu. Mesele bu.
0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
4: Kaan Yağcı.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
6: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
7: Zaman kaybetmek yok.
8: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
6: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
9: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
0: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
10: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Harpen mevsim havasını sundu.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halkbank.

0: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
1: Kredi? Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Zaman kaybetmek yok.
6: Hızlı vergi ödeme adımından İşlem tamam.
3: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: 24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Güne yansıyanları paylaşmak için birlikteyiz. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Umman hatırlanacağı üzere özellikle İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında savaş başlamadan önce müzakereleri sürdüren ülkeydi. Bu yüzden önemli bir haberle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye-Umman ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede bölgemizdeki savaşın yeniden alevlenmesinin kimsenin yararına olmadığını, diplomatik adımların desteklenmesinin önem arz ettiğini, Türkiye olarak bölgemizdeki kardeş ülkelerle birlikte kalıcı barış için gayret gösterdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Filistin topraklarında barış ve istikrarın tesisi için çabaladığımızı, Filistin halkının hukukunu korumak adına her platformda elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğimizi ifade ediyorum. Görüşünü paylaştı. Erdoğan görüşmede Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın Kurban Bayramı'nı da tebrik etti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere trafiği sürerken Amerika basınında dikkat çeken bir iddia var. ABD Başkanı Donald Trump'ın savaş sonrası Orta Doğu planı kapsamında Müslüman ülkelerle İsrail'in ilişkilerini normalleştirmeye çalışacağı bilgisi. Özellikle de Suudi Arabistan, Katar ve Pakistan'ın bu talep karşısında şaşkınlık içinde kaldığı ifade ediliyor.
1: İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakereler sürüyor. Henüz net bir sonuç çıkmasa da taraflardan ılımlı mesajlar geliyor. ABD basını ise çarpıcı bir iddiada bulundu. Başkan Trump'ın Orta Doğu'da savaşın sona ermesine karşılık Körfez ülkelerinin İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesini istediği iddia edildi. As though we are applying. Haberi Axios haber sitesi paylaştı. Buna göre Trump, İran savaşının bitmesi için Körfez ülkelerine şart koştu. İran'la anlaşma sağlanması halinde Arap ve Müslüman ülkeler

liderlerden İsrail'le normalleşme anlaşmaları yapmalarını istedi. Trump'ın asıl hedefi İsrail'le Suudi Arabistan arasında tarihi bir normalleşme anlaşmasına imza atılması. İddialara göre Trump, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye, Pakistan, Mısır, Ürdün ve Bahreyn liderleriyle yaptığı telefon görüşmesinde İran sürecini ele aldı. ABD'li yetkililer Trump'ın görüşmede savaş sonrası Orta Doğu'daki bir sonraki büyük adımın İsrail'le ilişkilerin normalleşmesi olacağını söylediğini aktardı. Özellikle İsrail'le diplomatik ilişkisi bulunmayan Suudi Arabistan, Katar ve Pakistan'ın bu talep karşısında şaşkınlık yaşadığı belirtildi. Bir ABD'li yetkili, hat üzerinde sessizlik oldu. Trump şaka yaparak hala hatta olup olmadıklarını sordu, ifadelerini kullandı. Haberde Trump'ın damadı Jared Kushner'le Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff'u sürecin takibi için görevlendireceğini söylediği de aktarıldı. Trump ayrıca İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yla da görüşeceğini ve ilerleyen süreçte Netanyahu'nun da benzer toplantılara katılmasını istediğini ifade etti.

0: Hafta sonunda Ankara'da siyasetin gündemi çok ama çok hareketli ve sıcaktı. Özellikle CHP cephesinde muhalefet nereye koşuyor sorusu hem CHP'lerin içerisinden de meclisteki diğer partilerde ana gündem başlığıydı diyebiliriz. Ve hafta sonuna ciddi anlamda gergin anlarında yansıdığını belirtmek gerekiyor. Peki şu an durum ne CHP Genel Merkezi'nde? İşgal sona erdikten sonra nasıl bir süreç işleyecek? Ve tabii merak edilen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ne zaman CHP Genel Merkezi'ne gelecek? Bundan sonra hangi adımlar atılacak? Hemen oraya gidelim. Ve Emre Ayaz, 24 muhabiri bizi bekliyor. Emre, kolay gelsin. Elbette yaşananlar kadar yaşanacak olanlar da merak ediliyor. Mesela meclis cephesinde bir tahkimat yapıyor mu Özgür Özel grubu? Kılıçdaroğlu ekibi oraya geldi. Ne yapmaya başladılar? İşte sosyal medyada paylaşılan, CHP'den maaş alan troller listesi diye sosyal medyada döndürülen isimler ortaya çıkmaya başladı. Şu anki yönetim ilk olarak hesapları incelemeye mi başladı? Daha önce de hatırlayacaksınız, ilk aldığı karar banka hesaplarının dondurulması yönünde olmuştu Kılıçdaroğlu'nun. Nasıl bir atmosfer var Ankara'da?
1: İbrahim Güneş, CHP Genel Merkezi'nde dün bir harabe, yani savaş sonrası hal gibi bir durum vardı. Çünkü barikatlar kurulmuş, camlar kırılmış, masalar, sandalyeler kapıların önüne koyulmuş ve bir polisin engellenmesi söz konusuydu. Ve CHP'liler içeride bu barikatın direnişini sergiliyordu. Ancak bugünse temizlik ekibi çalışmalarını sabah saatlerinden bu yana sürdürmeye devam ediyor. Hatta sabahtan bu yana çalışmamıza rağmen bu konuda hala temizliğin tamamlanamadığından da bahsettiler. Çünkü yangın tüpleriyle polislere müdahalede mukavemette bulundular ve polisin tahliye işlemi, yani mahkeme kararının uygulayamaması adına bir direniş sergilediler. Özgür Özel sabah saatlerinde Özgür Özelciler ve Kılıçdaroğlu'nun yandaşları genel merkezin hemen önündeki sokakta karşı karşıya geldi. İki durum oluştu aslında. Özgür Özel destekçileri ve Kılıçdaroğlu destekçileri. Aynı partiye oy veren vatandaş bu sefer karşı karşıya geldi. Bakıldığında Perşembe günü saat 17.30 sıralarında mutlak butlan kararı çıkmıştı ve Kılıçdaroğlu cephesine yapılan ilk açıklamaysa itidalli davranılması ve birlik beraberlik içinde iktidara yürüyeceğiz açıklaması gelmişti. Ancak Özgür Özel tarafından bir açıklama gelmedi. Kendisinin yanında olan kişilerle 5 saatlik bir toplantı gerçekleştirdi milletvekilleriyle genel merkezde ve onun sonucunda aslında yine ayrıştırıcı direniş göstereceğini, mahkeme kararını tanımadığını söyleyen ifadeler kullandı. Nitekim bu söylemlerde iki kutup başı oluşturdu. Özgür Özel tarafı ve Kemal Kılıçdaroğlu tarafı. Tabii bu dün de buna bu yansımalar gerçekleşti. Kılıçdaroğlu cephesinde avukat Celal Çelik işlemleri yürütürken tahliye işlemlerinde icra memurlarıyla ve bu evrak işlemleriyle ilgilenirken, nitekim kendisi genel merkezde akşama kadar da evrak işleriyle ilgilendi. Sizin de söylediğiniz gibi bundan sonraki aşamada o evrak usulüne uygun olup olmadığı, özel yönetimde neler yapıldığı, Kılıçdaroğlu'na temiz bir sayfa açılması adına sınırı belirlemek için aslında özel döneminde bu yapıldı. Kılıçdaroğlu döneminde değil diyebilmek için aslında belgelemek adına. Çünkü bakıldığında İmam

0: İmamoğlu davası ile ilgili her şehirde bir miting düzenledi. Bunların mitingin masrafları nasıl oldu? Çünkü Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde bile sadece o sahne masraflarının çok büyük fiyatlar olduğu da dikkat çekiciydi. Bu evet. Tabii buradaki masraflar neler oldu? En büyük köklü partide de bu dikkat çeken bir durum oldu. Meclis Başkanlığı tarafında, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafında da Özgür Özel grup başkanı ilan ettirdi kendini destekleyen milletvekilleriyle birlikte. Hatta bugün de meclisteki o makam odasının olduğu yere de grup başkanı olarak da ismini eklettirdi. Tabelası değişti. Bakıldığında siyasi teamüllere göre de grup başkanı ya partinin genel başkanıdır ya da partinin genel başkanının önerdiği isim seçilir. Ancak Özgür Özel kendisine bu şekilde bir yol izledi. Bu konuda hatırlarsınız geçen hafta Özgür Özel bu konuda bir disiplin kararı vermişti bir isimle ilgili. O isim kimdi? Hasan Öztürkmen. Hasan Öztürkmen de bugün dünkü o savaş alanından kalma genel merkez görmek için bugün genel merkez ziyaret etti ve bir takım açıklamalarda bulundu biz basın mensuplarına. O açıklamalara bakacak olursak hatırlayacağımız üzere bu Hasan Öztürkmen kimdi? Mahkeme kararına saygı duyulmalı dediği için ihraç talebiyle disipline gitmesi istenen bir isimdi. Dedi ki 1 Haziran'da Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisi üyeleri ve Yüksek Disiplin Kurulu'nu toplayacak 1 Haziran'da. Bunu söyledi ve o sahneyi bilerek yarattılar dedi. Dün için konuştu bunları ve kendisine mağduriyet yaratmak için, Özgür Özel kendisine mağduriyet yaratmak için bunu yaptı dedi. Çünkü kendisini zaten grup başkanı ilan etti. Neden genel başkanlık koltuğunu işgal ediyor hala dedi. Polisle karşı karşıya getirilmek isteyip mağduriyet yaratmak istedi dedi. Ve bayramdan sonra her şeyin netleşeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun ne zaman geleceği de çok soru işareti barındırıyordu. Kemal Kılıçdaroğlu da sabah saatlerinde danışmanının verdiği bilgiyle bayramın ikinci günü, Perşembe günü genel merkeze gelecek. O mutlak butlan kararının ardından genel merkeze gelecek. Bugüne kadar da hem ofisinde hem de konutunda çalışmalarını yürütüyordu, süreci takip ediyordu. Ve genel merkeze bayramın ikinci günü gelip hem siyasilerle hem de bu konuda vatandaşlarla bayramlaşacak. Bayramlaşmada evet. Gelecek isimler ve partiler de aslında tarafları belli eden kısım olacak İbrahim Güneş. Çünkü kimler gelecek, kimler Özgür Özel'le bayramlaşacak, kimler Kılıçdaroğlu'yla bayramlaşacak kısmı da önemli bir konu olacak. Çünkü iki kutup başlı bir durum söz konusu. Biz de süreci genel merkezden takip ediyoruz ve şu anda sakin bir atmosfer var.
1: Peki, Emre Ayaz aslında bize epey uzunca anlattı diyebiliriz. Şimdi tabii tüm bu açıklama süreçlerine baktığımızda bir de özellikle Özgür Özel ve işte onu destekleyen grubun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alma stratejisini sürdürme çabası vardı. Bu konuya AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kırmızı çizgimizdir dedi ve bu mutlak butlan kararıyla AK Parti'nin hiçbir ilgisi olmadığını söyledi. CHP'liler CHP'lilerle tartışıyor ifadesini kullandı.
2: CHP'lilerle yürüttüğü bu tartışma, kendi işlerindeki bu çatışma birilerinin sürekli olarak kasti bir biçimde AK Parti üzerinden bu işi yürütmeye, değerlendirmeye çalıştığı bir yalan siyasetine dönüşmüş durumda. Özellikle Sayın Özgür Özel kendi zaaflarını, kendi siyasi yetersizliklerini örtbas etme konusunda sürekli olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı saygısız ifadeler kullanan, haddini aşan bir siyasi üslubu takip ediyor. İş, şantaj, tehdit, haddini aşan ifadeler kullanma, hakaret gibi konulara geldiği zaman çok net bir şekilde söylüyorum. Siyasi zorbalığa ve siyasi eşkıyalığa asla izin vermeyiz. Bakın bu bir iki gündür kullanılan ifadeler tamamen haddini aşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. CHP'nin içi Orta Doğu'dan daha karışık demiştim. Bunu söyleyeli 2-3 yıl oldu. CHP'nin içinin Orta Doğu'dan daha karışık olduğunu söyleyeli. Ben bunu söyledikten sonra esasında şimdi geriye dönüp bakıyorum bu 2-3 yıllık sürece. Orta Doğu'ya haksızlık etmişim. CHP'nin içi Orta Doğu'yu fersah fersah geride bırakacak kadar karışık. Biz Cumhurbaşkanlığı, biz Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bu tartışmalarda taraf değiliz. Yani adada kim kalmış, adadan kim gönderilmiş, o gün kim elenmiş, kim kazanmış, Cumhuriyet Halk Partisi adasında ne oluyor, bizi hiç ilgilendirmez. Bir siyasetçinin konuşacağı yer ya kürsüdür ya da parti otobüsüdür. Ne işiniz var Toman'ın üzerinde? Bir siyasetçinin Toman'ın üzerinde ne işi var?
1: Şimdi efendim CHP'deki bu gergin anlarda çok dikkat çeken kareler vardı. Onlardan biri de Mahmut Tanal'ın, CHP milletvekilinin elinde hortumla bir şekilde hem polislerin hem de Kılıçdaroğlu yanlılarının karşısına çıkmasıydı. Biraz ironik de bulundu. Zira CHP'li yerel yönetimlerde 30'a yakın hortumlama davası var. Ve biz de hortum metaforu üzerinden bir analiz haber izledik. Takdir milletin elbette.

0: Bir yerde hortum varsa durum vahim demektir. Zira hortum geçtiği yeri birbirine katar. Ne düzen bırakır ne de huzur. İsterseniz CHP'nin içine düştüğü durumu size hortum metaforu üzerinden anlatalım. Zira CHP'nin genel yönetimlerindeki yöneticiler kamu kaynaklarını hortumlamakla...
1: Baklava olarak bunu mu aldınız? Nedir bunlar?
0: Kamuyu zarara uğratmakla suçlanıyor. 30 civarındaki belediyedeki vurgun düzeni ifşa oldu. Yargıya hesap veriyorlar.
2: Ya İstanbul nimet nimet.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Ahlaki değerleri.
0: Bu yüzden CHP Genel Merkezi'ndeki yasa dışı eylemde CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın Kılıçdaroğlu taraftarlarının karşısına elinde hortumla çıkması manidar olduğu kadar metaforik bakımdan talihsiz olmuştur. Ancak şunu da söylemek gerekir. Hortumla oluşan güç geçicidir. Bir süre etkili olur ama zamanla etkisini yitirir. Zira hortum işi hayatın doğal akışına uygun değildir. Her hortum bir gün sona erer ama başta da söylediğimiz gibi geride yıkımda bırakır. CHP'nin şu anki hali tam da böyle bir durum. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı olma hırsıyla geceli gündüzü çalışmak yerine kamu kaynaklarıyla partiyi dizayn etmek için oluşturduğu hortum geride ağır bir yıkım bıraktı.
4: Şimdi yargı sürecinde istediği sonucu alamayan Özel İmamoğlu destekçileri sosyal medya üzerinden bir tezvirata başladı efendim. Hatta bunu kampanya haline getirmeye de çalıştılar. Nedir mesele? Diyorlar ki Yüksek Seçim Kurulu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mazbata vermedi. Bu yüzden de Kılıçdaroğlu aslında genel başkan değil. Peki gerçekten böyle mi? Aslına bakarsanız durum hiç de onların anlattığı gibi değil. İşte gerçekler.
3: Partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerekiyor.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu durum yargı kararıyla net olarak ortada. Buna rağmen CHP'li avukatlar kafaları karıştırmak, CHP'lileri birbirine düşürmek için hukuku eğip bükmeye, sisli bir ortam oluşturmaya çalışıyor.
5: Ha, bunun için yıktılar babacığımı.
0: Örneğin avukat Hüseyin Ersöz, Yüksek Seçim Kurulu'nun mazbata vermediği bir kişi genel başkan olamaz diye sosyal medya hesabından paylaşım yapıyor. Bu durumda Kemal Kılıçdaroğlu için genel başkan denilemez diye yazıyor. Hemen ardından avukat Uğur Poyraz, YSK mazbata vermeden Kılıçdaroğlu genel başkan sıfatını kazanamaz. CHP genel başkanı halen Özgür Özel'dir diye mesaj paylaşıyor. Sonra devreye CHP'li gazeteciler giriyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun YSK'dan mazbata almadığı için genel başkanlık yapamayacağını öne sürüyor.
6: Buradayım be buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi ve billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Buradayım.
0: Oysa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun YSK'dan mazbat almasını gerektiren bir durum yok. Zira 38. Olağan Kurultay'da seçimi Özel hileyle kazandı kararı veren mahkeme aslında Özel'in mazbatası yok kararı verdi. Zaten YSK'da bu anlamda yapılan başvuruyu reddetti. Gelelim Kılıçdaroğlu'nun mazbatası olmadan genel başkanlık yapıp yapamayacağı tezviratına. Ona da Star gazetesi yazarı hukukçu Cüneyt Altıparmak açıklık getiriyor.
7: Kutudan çıktıktan sonra bu sefer bu kararın alt kıvrımları, alt etkileri üzerine çok büyük ihtimaller çıkmaya başladı. Onlardan iki tanesiyle aslında ilgili bu durum.
0: Avukat Altıparmak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda meseleyi tane tane izah etti. Altıparmak, seçim hukuku yok, genel hukuk kuralı geçerli. Mahkeme kararı kesinleşene kadar tedbiren, kesinleştiği anda kesin olarak genel başkandır. Kararın kesinleşme durumu Yüksek Seçim Kurulu'na iletilir, bu bir bildirimdir. YSK ayrıca işlem yapmaz. Bunu zaten Özel'in itirazında Bölge Adliye Mahkemesi'nin yazdığı bildirime karar verilmesine yer olmadığına hükmetti diye anlattı. Evet. Özetle Özel İmamoğlu safındaki CHP'liler de aslında gerçek durumu çok iyi biliyor. Ancak zihinleri bulandırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Anlamadıklarıysa bu mücadelenin bir sosyal medya mücadelesi değil, hukuk mücadelesi olduğu ve sadece yargı zemininde yol alınabileceği gerçeği.
4: Şimdi efendim bir bu siyasi gündem var, bir de hizmetsizlik gündemi diyebiliriz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ceza kesmişti. Ne için? Mogan ve İmir göllerini kirlettiği için efendim. Şimdi ceza kesiyorlar ama bir şey de çözmüyor aslına bakarsanız. Çünkü zihniyet değişimine ihtiyaç var, altyapı yatırımına ihtiyaç var. Hani yapraklar bizi alkışlıyor demek yerine ileri biyolojik arıtma tesisi yapmaya ihtiyaç var. CHP'li belediyeler de bu konuda hani pek bir ihtiyaç duymuyorlar aslına bakarsanız. Ankara Büyükşehir Belediyesi Mogan ve İmir gölünü boşalttı. Atık su ekoloji dengeyi alt üst etti. Ne yazık ki ölü balıklar kıyıya vurdu.
8: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bilinçsiz atık su boşaltımı ekolojik sistemi bozdu. Balıklar kıyıya vurdu. Çevreyi pis bir koku sardı. Görüntüler Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin atık su döktüğü Eymir Gölü'nden. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Mogan ve Eymir Gölü'ne atık su boşalttığını tespit etmiş, belediyeye 1 milyon 678 bin lira ceza kesmişti. O atık suların Ankara için faturası ise daha ağır oldu. Atık su Eymir Gölü'nün ekolojik dengesini bozdu. Gölde ölen balıklar kıyıya vurdu. Eymir'e gelen Ankaralılar kokudan duramadı.
9: Suyun rengini fark ettim. Çok kötü kokuyor burası dedim. Biz bu kadar büyük kirliliği yaratamayız. Yani şuradan dereye 3-5 tane bir şey atsak yiyecek bu kadar kirlenmez. Bunda farklı bir kirlilik var yani.

0: Telev yönetimi Türkiye'nin bölgesinde artan gücünden ve aynı zamanda savunma sanayi yatırımlarından ciddi rahatsızlık ve endişe duyuyor. Yorumlar İsrail basınından efendim. Özellikle Türkiye'nin attığı adımların, stratejik hamlelerin bir tehdit olduğu yorumları yapılıyor diyebiliriz. Özellikle İsrail'in Ankara konusunda endişeli olduğu yorumları, makaleleri İsrail medyasında epeyce yer alıyor.
1: Türkiye stratejik tehdit olarak yorumlanıyor. Ankara'nın artan etkisi İsrail'i endişelendiriyor. İsrail basını Türkiye'nin savunma sanayi ve bölgesel diplomasi adımlarını yakından takip ediyor. İsrail merkezi Ynet haber sitesi bir analizi kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgesel etkisini genişletmeye devam ettiği yazıldı. Suriye'deki Türk varlığını derinleştirdiği ve Katar'la ilişkilerin güçlendiği vurgulandı. Analizde Türkiye'nin nasıl diplomatik bir meydan okumadan stratejik bir tehdide dönüştüğü açıklandı. Erdoğan'ın bölgede artan siyasi güçlenmesiyle durum daha da kötüleşti ifadeleri kullanıldı. Analizde ayrıca Türkiye'nin NATO'daki güçlü konumu, savunma sanayi ve ordu gücüne de değinildi. NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip ve bu durum Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden kısmi çekilme eğilimiyle daha da önemli hale geldi denildi. Buna Türk savunma sanayisi ve insansız hava araçları üretimindeki üstünlüğü de ekleniyor ifadeleri kullanıldı. Bir yıl içinde Türkiye'nin NATO'nun müdahale gücünü merkezileştiren aktör haline gelmesi öngörüldü.
0: İsrail'de soykırımcı başbakan Netanyahu'nun af talebi askıya alındı. Gerekçe Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Herzog'un diyalog

0: diyalog çağrılarını görmezden gelmesi. Haber İsrail Devlet Televizyonu kan paylaştı. Buna göre Netanyahu 6 yıldır yolsuzlukla yargılanıyor. Ceza almaktan kurtulmak için de sürekli olarak yargılamadan kaçmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanı Herzog'dan da af talebinde bulunmuştu. Herzog ise uzlaşma sağlanması için Netanyahu'dan başsavcıyla anlaşmasını talep etmişti. Diyalog çağrısında bulunmuştu. Ancak Netanyahu bu çağrılara kulak tıkadı. Bunun üzerine Herzog af sürecini askıya aldı. Netanyahu ceza almak istemiyor, tam dokunulmazlık talep ediyor. Herzog ise Netanyahu'ya böyle bir af sağlayamayacağını açıklamıştı. ABD Başkanı Trump da Herzog'a mektup yazarak Netanyahu'ya af vermesi çağrısında bulunmuştu. Şimdi efendim Perşembe günü sizinle bir haber paylaşmıştık. Hani Vahşi Batı'daki düello örneğini paylaşmış ve Amerika'da Vahşi Batı'da bile en azından hasımlarla karşı karşıya geldiklerinde bir şansı olanlar var demiştik. Düelloya giderler ve silahını erken çeken kazanır diye. İsrail'in yaptığını ise Hollywood'daki Mad Max filmine benzetmiştik. Hani hiçbir kural yok ve sadece gücü olan güçsüz olanı öldürüyor, yağmalıyor, yok ediyor. Ve bu görüntüler ne yazık ki çok uzunca bir süredir de İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında özellikle de Batı Şeria'da yaşanıyor. Sırttan İsrailli'yi hatırlarsınız. Fotoğrafı şurada duruyor aslında bakarsanız. Bu aslında bir resim değil, bir fotoğraf değil. Bir zihniyet bu. Çünkü Batı Şeria'da tam anlamıyla sırtlan zihniyetli insanlar var ve Mad Max ortamı yaşanıyor. Yani Hollywood filmindekinin gerçeği yaşanıyor. Peki bunu kim söylüyor derseniz, açıkçası net söylemek gerekirse İsrail Cumhurbaşkanı Herzog. Zira artık işler o kadar çığırından çıktı ki Batı Şeria'da her gün birileri öldürülüyor, malları yağmalanıyor, evlerinden eşyası çalınıyor, koyunları götürülüyor ve bunu artık İsrailler normalleştirmiş vaziyette. Herzog diyor ki ya bu kadar da normalleştirmeyelim, olmaz diyor. Yani çünkü artık Avrupa Parlamentosu'nda İsrail ya böyle bir soykırımcıyla biz nasıl yollayacağız diyenlerin sayısı artmaya başladı. Bir anlamda Siyonizmin maskesi düşüyor ve İsrail yalnızlaşıyor. Herzog diyor ki sizin bu saçma sapan politikalarınız ve toplumun zehirlenmesiyle geldiğimiz nokta bu. Açık söylemek gerekirse İsrail Cumhurbaşkanı'ndan bir itiraf diyebiliriz.
1: Ekranın sol tarafında vahşi Batı Şeria işgalcilerinin Filistin'deki zulmü var. Ekranın sağ tarafında ise Hollywood yapımı Mad Max filmindeki yağmacılar. Ve açık söylemek gerekirse Batı Şeria'daki vahşet Mad Max filmindekini gölgede bırakacak türden. Perşembe günü 24 ekranında sizlerle paylaştığımız analiz haber bu gerçekliği tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyordu. Ve bugün geldiğimiz noktada İsrail Cumhurbaşkanı Herzog dahi bu vahşeti itiraf etmek zorunda kaldı.
2: Görkemli İsrail toplumunun kenarlarında korkunç bir sürecin de sinsice ilerlediğine şahitlik ediyoruz. Bunu büyük bir acıyla söylüyorum. Korkunç bir vahşileşme süreciyle karşı karşıyayız.
1: Herzog'un vahşileşme süreci diye anlattığını biz daha önce sırtlan İsrailli fotoğrafıyla gündeme taşımıştık. Zira kökten dinci anlayışıyla yetiştirilen Batı Şeria'daki işgalcilere göre kendilerinden olmayanlar insanımsı hayvanlar ve katledilmeleri, mallarının çalınması, yağmalanması bir hak. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog bu durumu itiraf ediyor.
2: İçimizdeki şiddet karşısında artık zar zor dehşete düşen bir kesim var. Büyük bir kesimse bunu hafife alıyor. Arap toplumunda cinayet işlenmeyen neredeyse tek bir gün bile geçmiyor. Ve artık buna şaşıran veya dehşete düşen kimse kalmadı.
1: İşte tam da anlatmaya çalıştığımız durum bu. İsrailli işgalciler Mad Max yağmacılarından bile daha beter. İsrail güvenlik güçlerinin gözetiminde yağma ve katliam yapıyorlar ve İsrailliler bunu umursamıyor. Hatta içten içe destekliyor. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un dikkat çekmeye çalıştığı durum tam bir cinnet hali.
2: Toplumumuzun kenarlarında şiddeti normalleştiren kesimler var. Ve ne yazık ki bunu daha da ileri götürüp kutlayanlar, bununla övünenler var. Yahudiye ve Samiriye de anarşist bir güruh tarafından gerçekleştirilen korkunç bir şiddet dalgasına tanık oluyoruz.
1: Netanyahu kabinesinin körüklediği bu cinnet hali artık Herzog'u bile endişelendirecek boyuta gelmiş vaziyette. Ancak bunun sebebi insani değerlerden çok Siyonizmin sırtını yasladığı kalelerin çöküyor olmasından. Örneğin Avrupa Parlamentosu'nda açık açık soykırımcılar lanetleniyor artık ve Herzog gidişatın farkında.
2: Toplumun kenarlarında

0: kabul edildiği, bu gerçeği ortaya çıkaran savcı ve gazetecilerin tehdit edildiği bir İsrail gerçekliği var karşımızda. Sadece iki gün İsrail'in elinde kalan Sumut aktivistlerine yapılanları bir düşünün.
1: Çok sert bir müdahaleyle karşı karşıya kaldık orada. Birçok arkadaşımız, kardeşimiz, bacımız yaralandı. Çok kötü muamelelere maruz kaldık.
0: Bir de ömrü cezaevinde çürüyen Filistinlilerin yaşadıklarını. Bu yüzden devletin terör estirdiği bir yerde vahşi işgalcilerin yaptıklarını gündeme getiren Herzog'un ne kadar samimi olduğunun takdiri milletin elbette.
2: İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak rehine aldığı Sumut aktivistleri serbest kalmasının ardından İstanbul'a gelmişlerdi ve artık ülkelerinin yolunu tutuyorlar ve gittikleri her yerde de İsrail zulmünü, işkenceleri anlatıyorlar.
3: İşkenceyi anlattılar, maruz kaldıkları zulmü aktardılar. Bir bir evlerine dönen küresel Sumut filosu aktivistleri İsrail'in gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. İsrail beni ve diğer insani yardım barış aktivistlerini günlerce dövdü, işkence etti ve cinsel saldırıya maruz bıraktı. Beni eve getiren, beni ayakta tutan şey eve dönmeyi düşünmekti ve şimdi evdeyim.
4: İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonan Avustralyalı aktivistler ülkelerine döndü. Aileleri ve sevdikleri tarafından coşkuyla karşılandılar. Benzer manzara Hollanda'da da vardı. Sevinçle karşılanan aktivistler İsrail'in saldırılarını anlattı.
5: Bize plastik mermilerle ateş ettiler. Kendi teknemizin güvertesine zorla çıkardılar. Ardından sert şekilde gözaltına alındık ve iki gece boyunca askeri gemilerde yasa dışı tutulduk. Oysa biz insani bir barış misyonundaydık.
4: Ülkelerine dönen Fransız aktivistler de maruz kaldıkları cinsel saldırıyı ve şiddeti aktardı.
3: Bazılarımızı soyundurdular, elle aradılar. Bengivir'in önünde bizlerden "Yaşasın İsrail" diye bağırmamızı istediler. Reddettik. "Özgür Filistin" dedim. Bir tokat yedim.
4: Malezya ve Endonezya'da da ülkelerine dönen aktivistler konuşma yaptı.
6: İsrail tarafından gerçekleştirilen işkencenin gerçek olduğunu vurgulamak isteriz. Kaçırılma sürecinden başlayarak 4 gün boyunca süren işkence son derece acımasız ve vahşiydi. Ve birçok kişinin ciddi yaralanmasına neden oldu.
2: İran cephesindeki gelişmelere bakalım efendim. ABD medyasında yer alan haberlere göre İran'ın dini lideri Mujtaba Hameney çok derin bir sığınakta saklanıyor ve kendisine ulaşılması riskini göze almadığı için de özellikle müzakere sürecinde aksamalara sebep oluyor. Haberi Amerikan CBS televizyonu paylaştı. ABD İran arasındaki müzakerelerin neden ilerleyemediğini yazdı. Buna göre gerekçe Hameney'in olası bir saldırı korkusuyla saklanması. Hameney üst düzey yetkililerle bile doğrudan iletişim kurmuyor. Mesajlarını sadece gizli ve karmaşık bir haberci ağı üzerinden iletiyor. ABD'li yetkililere göre diplomatik masada sürekli tekrarlanan dini liderin nihai onayını bekliyoruz sözlerinin asıl sebebi de bu iletişim kopukluğu. Zira Hameney'e giden her bilgi gecikmeli gidiyor. Gelen yanıtlarsa masaya güncelliğini çoktan yitirmiş olarak ulaşıyor. ABD medyasına göre İranlı komutanlar da saldırı endişesi sebebiyle saklanıyor, sığınaklarda kalıyorlar. Tespit edilme korkusu sebebiyle telsiz bile kullanılmadığı iddia ediliyor. Güneybatı Afrika ülkesi Angola'da maden faciası yaşandı. Yasa dışı bir altın madeninde göçük meydana geldi. Toprak kaydı ve 13 aynı aileden 28 kişi hayatını kaybetti. Facia Bengo eyaletinde meydana geldi. Terk edilmiş bir madende göçük yaşandı. Göçük altında kalan madencilerden 28'inin cansız bedenine ulaşıldı. Bu kişilerden 13'ünün aynı aileye mensup olduğu belirlendi. 3 kişi ise yaralı olarak çıkarıldı. 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Afrika'da yasa dışı altın madenciliği çok yaygın. Zengin yeraltı kaynakları için silahlı gruplar ve küresel kaçakçılar bölgeyi sömürüyor. Bu faaliyetler çevresel felaketlere, insan hakları ihlallerine ve ciddi can kayıplarına da yol açıyor. Bu sene yağışlar çok bereketliydi efendim. Öyle ki bazı barajlarda kapakları açma durumu söz konusu oldu. Şanlıurfa'da Fırat Nehri baraj kapaklarının açılmasıyla taştı. Yollar göle döndü. Parklar ve bazı iş yerleri zarar gördü. Nehir üzerindeki duba restoranları için de tehlike alarmı verildi.

0: Bahçeler, parklar suyla dolduğu yollar göle döndü. Son günlerde etkili olan yoğun yağışların ardından Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki barajın su seviyesi yükseldi ve kapakları açıldı. Fırat Nehri'ne akan sular debinin yükselmesine neden oldu.
1: Barajın kapakları açılmasından sonra Birecik Fırat Nehri'mizin 3-4 metre suyun seviyesinin yükselmesini görüyoruz.
2: Su seviyesi yükseldi. Bu yükselme bize eski Fırat'ı, eski Dicle'yi, eski nehri hatırlattı.
0: Baraj kapaklarının açılmasının ardından Fırat Nehri'nin taşması sonucu cadde ve sokaklar göle döndü. Nehir kıyısına yakın konumdaki birçok yerde zarar gördü.
3: Halamgir'in bahçesi var. Oradaki bahçelerin içine su doldu yani.
4: İş yerleri su bastı, mesire alanları su bastı, park alanları su bastı.
0: Akıntının şiddeti nedeniyle su üstündeki Duba restoranlarında tehlike çanları çalmaya başladı. Öyle ki bazı restoranları su bastı ve ön kısımları akıntının şiddetine dayanamayarak suya gömüldü. Bölgede yeni taşkınlara karşı önlem almaya devam eden ekipler, vatandaşları nehirden uzak durmaları konusunda uyarıyor.
5: Orman Genel Müdürlüğü'nden bir uyarı var efendim. Vatandaşlara orman yangınları konusunda özellikle Kurban Bayramı boyunca dikkatli olmaları çağrısı var. Piknik, doğa gezisi ve orman ziyaretleri sebebiyle ateş kullanımı, mangal, sigara izmariti ve cam atıkları konusunda azami hassasiyet isteniyor. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey konuyla ilişkin yazılı bir açıklama paylaştı. Bayram boyunca etkili olması beklenen yağışların yangın riskini azaltabileceği vurgulandı. Karacabey buna karşı doğaya bırakılan cam, plastik ve diğer atıkların yaz döneminde sıcaklarla yangın riski oluşturmaya devam ettiğini vurguladı. Vatandaşlardan çevre temizliğine dikkat etmelerini istedi. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri de Kurban Bayramı boyunca olası yangınlara karşı sahada görev başında olacak. Yangınla mücadele ekipleri, gözetleme sistemleri, kara araçları, ilk müdahale ekipleri ve hava unsurları yüksek riskli bölgelerde hazır bekletti.
6: Olmadan ayrılmayınız. Yerlere sigara izmariti atmayınız.
5: Türkiye'de uzun süredir böyle bir sağanak yağışlı bir hava var aslına bakarsanız. Kara bulutlar üzerimizden geçiyor, yağış bırakıyor, gidiyor. Sonra bir güneş açıyor, sonra tekrar yağmur geliyor. Peki Kurban Bayramı boyunca özellikle tatilciler elbette merak ediyordur. Hava durumu nasıl olacak? 24 Meteoroloji Editörü Elde Biren Ayan bizimle paylaşacak.
7: İbrahim Güneş, Türkiye uzun bir zamandır, yaklaşık bir hafta 10 gündür Avrupa üzerindeki kuvvetli blokaj sistemi sebebiyle konvektif sağanakların etkisinde cephesel sistemler birbiri ardına sıralanmış durumda. Çünkü Türkiye kararsız hava koşullarına denk geliyor Avrupa'daki kuvvetli blokaj sistemi sebebiyle. Ve bu sistem Haziran başına kadar da devam edecek gibi gözüküyor. Bayram boyunca da biz konvektif sağanaklar almaya devam edeceğiz dolayısıyla. Özellikle Arife günü sistem oldukça hafif, lokal, kısa süreli sağanaklar halinde görülecek. Özellikle de Türkiye'nin doğu bölgelerinde. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'de, özellikle de iç kesimleri Akdeniz'in ve Karadeniz'in çok kısa süreli lokal sağanaklar alacak Arife günü. Bayramın birinci günü ise Türkiye genelinde güneşli bir tablo olduğunu söyleyebiliriz. Hem Arife günü hem de bayramın birinci günü sıcaklık normallerin üzerinde, hatta bayramın birinci günü sıcaklık artışı söz konusu olacak. Ve İstanbul'da termometreler 27 dereceye kadar çıkacak. Oldukça yüksek rakamlara çıkacak bayramın birinci günü. Ve göller yöresinde çok kısa süreli hafif sağanaklar görülecek Antalya, Muğla çevrelerinde. Ve sonrasında bayramın ikinci günü meteorolojik açıdan en hareketli gün olacak gibi gözüküyor. Çünkü bir soğuk cephe girişi söz konusu. Bu soğuk cephe sıcaklığı düşürecek, 4-5 derecelik bir soğuma meydana gelecek ve sağanaklar kuvvetlenecek. Türkiye'nin tamamında perşembe günü yine sağanak yağmur tablosu var. Kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar halinde yağış tüm Türkiye'de kendisini gösterecek. Sonrasında bayramın 3. günü, cuma günü Karadeniz bölgesi, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu Anadolu bölgeleri yine sağanak yağmur altında kalacak. Kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar halinde yağış devam edecek. Bayramın son günü cumartesi günü Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun doğusunda hava yağmurlu olacak. Yine kısa süreli ve lokal sağanaklar. 9 günlük bayram tatilinin son günü, pazar günü ise her yerde güneşli bir tablo meydana gelecek ve sıcaklıkta Mayıs normallerinde olacak. Bayramın birinci günü en sıcak gün. Sıcaklığın normallerin 5-6 derece üzerine çıkacağını söyleyebiliriz tüm Türkiye için. Sıcak ve güneşli bir bayram bizi bekliyor bayramın birinci günü açısından. Ama ikinci günü işler yine terse dönecek. Soğuk cephe geçişi Türkiye'nin tamamında hem sıcaklığı düşürecek hem de konvektif sağanakları biraz besleyecek. Buna bağlı olarak sağanakların yine lokal ama şiddetli sağanaklara dönme olasılığı var. Bayramın ikinci ve üçüncü günleri meteorolojik açıdan biraz daha atmosfer hareketleneceği için radardan takip etmek önemli. Bayram boyunca da mutlaka yağışa ve sıcaklık düşüşüne göre planlamaları yapmak gerekiyor. Mutlaka havayı gideceğiniz yere göre kontrol etmelisiniz ve özellikle de araçlarınızla seyir halindeyken, ki bayramda çok kaza oluyor biliyorsunuz, hız limitlerini aşmamak, takip mesafesini korumak önemli, çünkü hafif sağanaklar kaygan yol riskini artırabiliyor.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan aile haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında 86 milyonun aile haftasını kutladı. Ailenin, kimliğin, kültürün yaşatıldığı milli ve manevi değerlerin muhafaza edildiği bir okul olduğuna dikkati çekti. Ailenin korunmasının ve özellikle gelecek nesillere aktarılmasının Türkiye için büyük önem arz ettiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirmesine yönelik çabalarımızı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz ifadesini kullandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da aile haftası ile ilgili olarak aile temalı bir video paylaştı. Kısa sürede büyük beğeni aldı. Osmaniye'de dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca aralıklarla etkisini sürdüren şiddetli yağışların ardından evi su basan 75 yaşındaki Cennet Taşlar için devlet yardımıyla uzattı. Ekipler seferber oldu. Osmaniye Valisi Fatih Serden Geçin'in talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında Vali Yardımcısı Aziz Onur Aydın evinde su baskını meydana gelen Cennet Taşdelen'le yakından ilgilendi. Geçici olarak Osmaniye Öğretmen Evi'ne yerleştirilen Cennet Taşdelen'in mağduriyetinin giderilmesi için çalışma başlatıldı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Vefa Destek ekipleri Cennet teyzeyle birlikte yeniden eve giderek temiz çalışması gerçekleştirdi. Su baskından etkilenen evde temizlik ve düzenleme çalışmaları yapılırken zarar gören bölümlerde onarım da gerçekleştirilecek. BİYEN Sanat Akademisi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği resim yarışması ödül töreninde ödüller sahiplerini buldu. Tören eser satış gelirleri köy okullarına aktarılacak.
0: Sanatın birleştirici gücü bu kez eğitim için harekete geçti. Mersin'de düzenlenen resim yarışması yüzlerce sanatseveri bir araya getirdi. Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlikte tam 53 eser ortaya çıktı. Bölgedeki sanat tutkunlarını bir araya getiren sergi ödül töreniyle son buldu.
8: Bugün sergide seçilen bütün resimleri görüyoruz ama genel olarak 170'e yakın, 170 küsur resim gelmişti. Bunların arasından bugün burada sergilenen, BN Otel'in salonunda sergilenen eserler 3 aşamada ödüle ve mansiyona layık görülen ve sergilenmeye uygun görülen eserler bulunuyor.
9: Sanat Akademimizin düzenlemiş olduğu resim yarışmasından elde edilen gelir Köy Okulları Değişim Ağı Derneği'ne bağışlanacak. Bununla beraber sanatın birleştirici gücünü aynı zamanda köy öğretmenlerine ve köy okullarına sağlayacağız. Desteklerimiz devam ediyor. Yarışmaya katılan, bize destek olan tüm sanatçılara teşekkür ediyorum.
0: Ödül töreni bu yıl sanatla sosyal sorumluluğu bir araya getiren anlamlı mesajlarıyla dikkat çekti. Çok sayıda sanatçının eserleri ödüllendirilirken, sergilenen eserlerden elde edilecek gelirin köy okullarına bağışlanılacağı belirtildi.
10: Yaşam derdimi anlatabiliyor olmak aslında birincilik benim için değerli. Eserimin çıkış noktasının aslında 3 kavramdan oluşuyordu. Doğa, inşaat ve amorf organlar.
0: Organizasyon aynı zamanda yerel sanatçılara alan açan, üretimi teşvik eden ve kültürel gelişime katkı sunmayı hedefleyen bir amaçla düzenlendi.
5: Sivas'ın Gürün ilçesinde yer alan doğal akvaryum ve o büyüleyici turkuaz rengi sebebiyle Anadolu Nazar Boncuğu olarak adlandırılan Gökpınar Gölü bayram tatilinde yine en çok tercih edilen noktalardan biri oldu.
0: Rengiyle akvaryumu andırıyor. Gölü gören hayran kalıyor.

0: Dediği gibi akvaryum. Yani müthiş. Bayıldım yani.
1: Sivas'ın Gürün ilçesinde yer alan doğal akvaryum ve turkuaz rengi nedeniyle Anadolu'nun nazar boncuğu olarak adlandırılan Gökpınar Gölü bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.
0: Yani geldiğimiz hediyeydi. Ya 5-6 saattir yoldayız ama inşallah güzel bir yer çıkar ama muhteşem bir yer. Çok güzel.
1: Göl kenarında gezenler hem eşsiz doğa harikasının keyfini çıkardı hem de bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.
0: Doğa harikası yani hayran olmamak elde değil.
1: Gökpınar Gölü'nün turkuaz rengi kadar bir diğer özelliği ise suyunun berraklığı. Sivas'ın Gürün ilçe merkezine 10 kilometre mesafedeki göl 1500 rakımda yerin metrelerce altında kaynayarak çıkıyor. Zemini kaya olduğu için yüzeye çıkan su dünyanın en berrak sularından birisi olarak kabul ediliyor.
0: Çok güzel bir ortam, muazzam. Doğa harikası, Allah'ın bir nimeti diyelim.
1: Suyun berraklığı nedeniyle güneş ışıkları 17 metredeki zemine kadar ulaşıyor. Bu nedenle doğal akvaryum olarak da adlandırılan gölde organik kırmızı benekli alabalıklar yaşıyor.
2: Balıkesir'deki bir hayvancılık işletmesinde dünyaya gelen merinos cinsi kuzunun aynı anda iki annesi oldu. Bakın nasıl.
1: Kuzusu henüz karnında, doğmadı. Ancak o yeni doğan kuzunun kendi yavrusu olduğunu zannetti. Başından bir an olsun ayrılmadı. Balıkesir'de dünyaya gelen merinos cinsi kuzu iki koyun arasında paylaşılamadı. Doğumu yaklaşan gebe bir koyun yeni doğan kuzuyu kendi yavrusu sandı. Güçlü annelik içgüdüsüyle kuzunun başından ayrılmak istemedi. Diğer koyunla yarışa girdi. İki koyunun da dilleriyle temizlemeye ve sahiplemeye çalıştığı yeni doğan kuzu iki taraftan gelen ilgi karşısında ne yapacağını şaşırdı. Çiftlik görevlileri kuzunun ezilerek zarar görmemesi ve yaşanan karışıklığın önüne geçilmesi amacıyla duruma müdahale etmek zorunda kaldı. Görevliler kuzuyu iki koyunun önünden aldı, güvenli bir bölmeye taşıdı. Ortaya ise renkli ve bir o kadar da şaşırtıcı görüntüler çıktı.
2: Bir mola verelim efendim. 17 sohbetlerinde CHP'de koltuk kavgası manşetiyle birlikte olacağız. Lütfen bizimle kalın.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin her yerinde kendi isimlerinin olduğu bir olay yaşıyoruz. Şikayet eden CHP'li, mağdur olduğunu söyleyen CHP'li, tanık olan ve bir şeyleri itiraf eden CHP'li.
2: Ama kim suçlu?
1: Heh, şimdi ona gelelim. Ha, bak peki. ben sana...
2: Pardon.
1: Sen elini almazsın abdesti bozmayayım diye de. Sözcü gazetesinin bugünkü manşeti yine işte çok ibretlik.
2: Budur.
1: Az önce bahsettik. Akşam gazetesi çok net, hakikaten tekerleme gibi manşetini koymuş. CHP'liler CHP'lileri CHP'ye sokmadı demiş. Sözcü gazetesi iktidar kapısını kırıp CHP'ye girdi demiş.
2: Zaten o şeyleri de şikayet eden iktidar da zaten yolsuzluklarla ilgili
1: abi,
2: başvuru yapanlar.
1: Bak bir şey söyleyeceğim. Bunu daha önce muhtelif zamanlarda dile getirdik. Ben bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Şimdi bir takım Özgür Özel ve ekibini destekleyen, hararetle destekleyen, duygusal bağ ile destekledikleri söylenen, konuşulan bu gazeteci takımının ima ettiği, hatta bazılarının açıktan ifşa ettiği bir şey var. Kemal Kılıçdaroğlu iktidarla birlikte hareket ediyor diyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu.
2: Allah Allah.
1: 15 Temmuz gibi korku.

0: korkunç bir hadiseye tiyatro diyebilecek seviyede iktidara yakın olan
1: Bunun
0: Kemal
1: şey...
0: Kılıçdaroğlu'nun iktidarla birlikte hareket ettiğini söyleyebilecek kadar
1: Bunun
0: akıllarını
1: dayanağı
0: yitirmiş
1: ne?
0: durumda. Sözcü gazetesi her zamanki gibi bizim oğlan suçsuz diyor. Arkadaşları onun arkadaşları. İktidar kapısını kırıp CHP'ye girdi. Bu manşeti atıyor Sözcü gazetesi. Diyecek bir şey yok yani, neticede bu milletin zekasıyla dalga geçmenin de mutlaka bir karşılığı oluyor. İşte o da genelde kendini sandıkta tezahür ettiriyor. Yılmaz Özdil abi ilk kovulduğunda, biliyorsun Yılmaz Özdil'in bir şeyi var, alışkanlığı var. Sözcüden kovulma alışkanlığı. Yani Sözcü'ye gidiyor, Sözcü'den kovuluyor. Sözcü'ye gidiyor, Sözcü'den, bu alışkanlık haline geldi artık. İlk kovulduğunda Yılmaz Özdil Sözcü gazetesinden bir yayına bağlanıp şunu söylemişti. Bakın, Sözcü okursanız, Halk TV seyrederseniz CHP'nin %90'la iktidara geldiğini düşünürsünüz. Bir dinleyelim en azından. Hani biz uydurmuyoruz bunu efendim. Yılmaz Özdil söylüyor, en hakiki CHP'li. Buyurunuz.
2: Mesela siz bugün Halk TV seyrederseniz, Sözcü gazetesinde okursanız veya Tele1 seyrederseniz, Cumhuriyet gazetesi okursanız dersiniz ki ya AKP bitmiş ya, CHP ilk seçimde %90'la seçimi kazandı. Değil mi? Çünkü neden? Siz gazetecilik yapmanız gerekirken aslında kendi kişisel menfaatleriniz gereği halka yalan söylüyorsunuz. Halka yalan söylüyorsunuz.
0: CHP'lileri CHP'ye sokmadı. CHP'liler CHP'lileri şikayet etti. CHP'liler hakkımızı yedi dedi. Mahkeme elhak doğru, deliller de bunu gösteriyor deyince hakkı yenen CHP'liler CHP'lileri kapı önüne koydu. Mesele bu.
3: Mutlak mutlak sonrası kaos sürüyor. CHP'liler CHP'lileri CHP'ye sokmadı. Partide koltuk savaşı büyüdü. Şimdi ne olacak? Kılıçdaroğlu kurultay kararı verecek mi? Özel yeni parti hazırlığında mı? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Star gazetesi yazarı doçent doktor Levent Ersin Orallı ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi doktor Fatma Yeşil Kuş cevaplayacak.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Şu anda Avrupa üzerinde çok kuvvetli bir omega blokajı var. Yani kuvvetli bir yüksek basınç alanı Avrupa üzerine çökmüş durumda. Neredeyse son bir haftadır da durum bu. Tabii Avrupa üzerinde blokaj varken 500 milibar seviyesinde biz de kuvvetli bir oluk etkisindeyiz. Dolayısıyla cephesel sistemler ve konvektif hareketlilik Türkiye üzerinde cephesel sağanakları getirmeye devam ediyor. Ve özellikle bayram haftasında da yine cephesel sağanaklar büyük ölçüde bizimle birlikte olacak ama şimdi basınçta küçük küçük bir artış eğilimi var bugün yarın. Hafif sağanaklarda da bir hafifleme olacak perşembeye kadar. Perşembe günü işin rengi değişecek. Tekrar sağanaklar biraz kuvvetlenecek gibi görünüyor ama özellikle tabii bu süreçte kendinizi bayram boyunca bu sağanaklara biraz hazırlıklı hale getirmeniz gerekiyor. Bayram planlarında yağmuru unutmayın diyelim ve soğuk cephe de gelecek tabii perşembe günü. Bir de bir cephe geçişimiz var. Ona da şimdiden hazırlıklı olmak lazım. Şimdi bugünün tablosunda Trakya'da, kıyı Ege'de hava parçalı, çok bulutlu fakat onun dışında kalan her yer yağmurlu olacak. Antalya'da da yağış yok. Onun dışında kalan her yerde hafif sağanaklar var. 20 kiloya varan sağanaklar. Fakat Karadeniz bölgesinde, Doğu Akdeniz'in iç kesiminde sağanaklar şiddetli. Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu'ya dikkat. Çünkü bu illerde lokal de olsa 50 kiloya varan bir yağış göreceğiz, görebiliriz. Dolayısıyla sel, su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar meydana geliyor.

Gelebilir. Aman dikkat diyelim. Ve sıcaklık Mayıs ayı normallerinde bugünün tablosunda. Yarına bakalım hemen. Yarın da hava sıcaklığı değişmeyecek ama güneşi biraz daha fazla göreceğiz gibi görünüyor. Tekirdağ, Bolu, Karabük, Kastamonu, Tokat, Isparta, Burdur, Karaman çevresinde, Doğu Anadolu'da, Doğu Karadeniz'de ve Güneydoğu Anadolu'da yarın yağmur var. Onun dışında kalan yerler parçalı bulutlu olacak. Sağanaklar yarın sadece Rize'de şiddetli. Onun dışında her yerde çok hafif sağanaklar görülecek. Arife gününün tablosu bu. Peki bayramın birinci günü hava nasıl olacak? Genel olarak parçalı bulutlu bir hava bizi bekliyor bayramın birinci günü. Fakat Bilecik, Bolu, Kütahya, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Konya, Karaman, Niğde çevresinde çok kısa süreli yerel, lokal hafif sağanaklar görülecek ve hava sıcaklığı bayramın birinci günü Mayıs ayı normallerinin 3-4 derece üzerine çıkacak. Sonrasında bayramın ikinci günü ise sert bir soğuma bizi bekliyor. Çünkü Perşembe günü soğuk cephe geçişi sıcaklığı düşürecek ve sağanakları tekrar tüm Türkiye'ye yayacak. Sadece kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu parçalı bulutlu olacak. Onun dışında kalan her yerde bayramın ikinci günü yağmur var. Bayramın üçüncü günü Marmara, Batı Karadeniz, Ege ve Güneydoğu parçalı bulutlu ama diğer bölgeler yine yağmurlu olacak ve sıcaklık bayramın üçüncü ve dördüncü günleri azalacak. Sonrasında bayramın son günü Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'da kısa süreli sağanaklar var. Pazar günü ise bayram tatilinin son günü ise tüm yurtta hava parçalı bulutlu olacak diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. İstanbul'da hava bugün çok bulutlu. Yarın ve çarşamba günü hava az bulutlu olacak. Perşembe günü yağmur var. Cuma ve cumartesi günü de İstanbul'da hava parçalı bulutlu. Hava sıcaklığı çarşamba günü yükselecek. Ankara'ya bakalım. Ankara'da bugün sağanak yağmur var. Gök gürültülü sağanaklar halinde lokal şekilde devam edecek. Yarın ve çarşamba günü başkentte hava parçalı az bulutlu. Perşembe ve cuma günü ise sağanak yağmur var. Hava sıcaklığı şimdilik çok fazla değişmeyecek. Son olarak İzmir'de hava çok bulutlu. Yarın ve çarşamba günü parçalı az bulutlu olacak. Ve sonrasında perşembe günü İzmir'de de yağmur var. Cuma günü İzmir'de hava parçalı bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı şimdilik 1-2 derece yükseliyor. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
3: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
1: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
2: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
3: Bir telefon uzakta olan.
0: Bir bankacı. Tanıştıralım.
4: Benim bankacım Müge.
5: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10.000 TL harcamaya 5.000 lir hediye. Garanti BBVA.
6: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
7: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem, Trinksat'tan başka bir yere asla gitmem.
8: Arabanı arabam.com'a, değerinde Trinksat.
9: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir Halk Bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.

24 Haber Merkezi'ndesiniz. Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Özetle güne yansıyanları paylaşayım. Ondan sonra birkaç haberimiz ve canlı bağlantımız var. Elbette siyasetteki sıcak gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyoruz. Ancak bir de rutin gündemimiz var. Aile haftası içerisindeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum mesajı geldi. Gelecek nesillere aktarılması, örf, adet ve geleneklerimizin aileyle birlikte büyük önemde mesajlarını paylaştı. Cumhurbaşkanı kırmızı çizgimiz. Kim söylüyor? AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. CHP'den biliyorsunuz mutlak mutlan sonra yaşananlarla ilgili faturayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kesme çabası vardı. Özellikle Özgür Özel taraftarları sürekli olarak tırnak içinde bir saray darbesiyle karşı karşıyayız algısı oluşturmaya çalıştı ama aslında CHP'nin CHP'liği ettiğini hep beraber izledik diyebiliriz. Dünyada etme bulma dünyası bu konuyla ilgili olarak siyasi tehditte bulunana adım attırmayız diye Özgür Özel'e sert bir tepki var Çelik'ten diyebiliriz. Soruşturma başlatıldı. Neden bahsediyoruz? CHP Genel Merkezi'nde biliyorsunuz barikatlar kurulmuştu. Polislere yangın söndürme tüpleriyle saldıranlar olmuştu. Bununla ilgili olarak hem binaya zarar verilmesi hem polise mukavemet konusunda bir soruşturma söz konusu. Aynı zamanda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun partilerle bayramlaşma takvimi de belli oldu. Perşembe günü genel merkezde partilerle bir araya gelecek. Birazdan Emre Ayaz'a gideriz. Başkentten yeni takvime dair gelişmeleri de alırız. Ünlülere uyuşturucu soruşturması. Yurt dışı dönüşü gözaltına alınan oyuncu Serenay Sarıkaya adli tıptaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adli tıptan çıkacak sonuçları takip edeceğiz. Ve Bilgi Üniversitesi ile ilgili sorun çözüldü diyebiliriz. Eğitime devam edilecek. Faaliyet izninin iptali ile ilgili karar vardı biliyorsunuz. Bu karar yürürlükten kaldırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla. Pakistan'dansa katliam gibi bir kaza haberi geldi. Minibüsün park halindeki otobüse çarpma sonucunda 17 kişi hayatını kaybetti. Korkunç bir kazadan bahsediyoruz. Minibüs sürücüsü çok ama çok hızlıydı belli ki. Hadi başlayalım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Umman Sultanı'nın yaklaşan Kurban Bayramı tebrik edildi. Aynı zamanda biliyorsunuz Umman, ABD ile İran arasındaki müzakere sürecini yürüten devlette ilk başta. Açıklama İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Haysem bin Tarık'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Umman ilişkileri masaya yatırıldı. Liderler bölgesel meseleleri de değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan,

0: olan Türkiye'nin Filistin topraklarında barış ve istikrarın tesisi için çabalarını sürdüreceğini vurguladı. Devletin zirvesi görüşmede Umman Sultanı Kurban Bayramı'nı da tebrik etti. Şimdi efendim 24 ekranında zaman zaman hani kulağınıza çalınan bir ifade vardır. Analiz haberlerimizde kullanıyoruz genelde. Takdir milletin elbette diye. CHP'li Veli Ağbaba CHP Genel Merkezi'nde yaşananlardan sonra aynı ifadeyi kullandı. Dedi ki görüyorsunuz içinden geçtiğimiz süreci takdir milletin, takdir CHP'lilerin dedi. Oysa zaten aslında millet de CHP'liler de takdirini çoktan kullanmıştı ama Veli Ağbaba ve özel ekibi sanki görememişti.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiği durum bu. Takdir milletimizdir. Takdir Cumhuriyet Halk Partisi'nin.
2: CHP milletvekili Veli Ağbaba, takdir milletin söylemiyle aslında bir itirafta bulunuyor. Zira millet takdirini zaten gösterdi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in liderliğine güvenmediği gibi İmamoğlu'nu kurtarmak için ortaya atılan yalanlara da inanmadı.
3: Yalan söylediklerini biliyoruz. Yalan söylediklerini biliyoruz. Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum. Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyorum.
2: Özel ve kurmaylarının CHP Genel Merkezi'ni işgal girişimi kısa sürede akamete uğratıldı. Zaten Özel'in direnişi de hepi topu 3 dakika sürdü. Zira milletten bekledikleri desteği alamadılar. Genel merkeze direnişe gelin diye atılan 5 milyon mesajın bir karşılığı olmadı. Tüm ikbalini İmamoğlu'na bağlayan siyaset anlayışı iflas etti. CHP Genel Merkezi'ni terk eden Özel ve arkadaşlarının meclise yaptıkları yürüyüşte de yanında 300 kişi bile yoktu. Eskiler görünen köy kılavuz istemez derler. İmamoğlu suç örgütü yargılaması Silivri'de başladığında da aslında benzer bir durum yaşanmıştı. Hatta Özel duruşma çıkışında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e "Teşkilat nerede?" diye sitem etmişti. Özetle İmamoğlu Özel'in 2023 yılında inşa etmeye çalıştıkları yapının zemini çürüktü ve her sarsıntıyla birlikte temelde kaymalar oldu. Bugün geldiğimiz noktada Özel ve ekibi derin bir psikolojik kırılma içinde.
4: Yıllarca kendisiyle omuz omuza yürüdüğü arkadaşlarını dövdürtecekse, öldürtecekse bir daha diyorum Allah onun belasını versin. Allah onun belasını versin.
2: Ve net olarak görülüyor ki psikolojik üstünlük CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana. Zira millet Kılıçdaroğlu'nu her ne kadar başarısız bulsa da partisinin elinden çalınmasını da kabul etmiyor. Bugün herkes biliyor ve mahkeme kararıyla da tescil edilmiş oldu ki Özel İmamoğlu ikilisi Kılıçdaroğlu'nu illegal yollarla devirdi. Hatta CHP Genel Merkezi'nde elinde hortumla görüntülenen CHP Milletvekili Mahmut Tanal da o gün İmamoğlu'na itiraz edenler arasındaydı. Özetle Özel ve ekibi milletin tüm bu yaşananları unuttuğunu, görmezden geleceğini düşünüyor olabilir belki ama durum ortada. Ne milyonları harekete geçirebilen bir Özel İmamoğlu etkisi var ne de CHP'lilerin bu kavga için yumruklaşma isteği. Ve her zaman söylediğimiz gibi takdir milletin elbette.
0: Şimdi CHP Genel Merkezi'ne gidelim. Emre Ayaz bizi bekliyor ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun takvimine netleşmeye başladı gibi. Emre elimizde hangi bilgiler var? Kolay gelsin diyelim ve tabii merak edilenler de var. Bazı milletvekillerinin CHP Genel Merkezi'ne girmesi yasaklandı bilgileri vardı. Bir ihraç süreci olacak mı? Bir disiplin süreci olacak mı? Soruları da gündemde. Neler aktarabilirsin bize?
5: İbrahim Güneş şu an mutlak putlan sonrası Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin netleşmediğini ifade edelim. Çünkü bayramdan sonra işaret edildi bu konuda da. Birinci ağızdan Hasan Öztürkmen, milletvekili Hasan Öztürkmen mahkemenin kararına saygı duyulmalıdır dediği için Özgür Özel yönetimi tarafından ihraç edilmek üzere disipline gönderilen isim yaklaşık 1,5 saat öncesinde bir açıklama yapmıştı bizlere genel merkezde. O yaptığı açıklamada bayramdan sonra netleşeceğini söylemişti bu isim. isimlerin. Ancak bu bayramlaşma süreciyle ilgili de Atakan Sönmez, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun

0: danışmanı sözcüsü de açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada CHP'de bayramlaşma heyetinin netleştiğini söyledi. Bu netleşen isimler arasında Hasan Öztürkmen'in de ismi var. Heyetler arasında kabul eden heyetlerde kendisinin ismi var. 3 kişiden oluşuyor heyetler. Hem kabul edenler hem de ziyaret edenler kısmında. Hasan Öztürkmen, Barış Bektaş, Sevda Erden Kılınç ismi kabul edenler kısmında. Ziyaret edeceklerde ise siyasi partileri bayramlaşma için Ali Fazlı Kasap, Hüseyin Yıldız ve Deniz Demir ismi öne çıkıyor. Kılıçdaroğlu'nun ikinci gün genel merkeze geleceği bilgisi ise dakikalar önce güncellendi. 30'unda yani bayramın son günü genel merkeze gelecek ve kendisi de partilerle ziyaretini, bayramlaşmasını gerçekleştirecek. Aynı zamanda da CHP içinde vatandaşlarla da Kemal Kılıçdaroğlu bayramlaşmasını 30'unda gerçekleştirecek. Bu güncel bilgimiz var. Tabii şu anda da mutlak mutlan sonrası o yönetim kadrosu Kemal Kılıçdaroğlu tarafından netleşmedi. Netleşse de basını ilan edilmediği için henüz şu an bilinen isimler sadece bayramdaki kabul edenler ve ziyaret edecek olan heyet isimleri belli ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkezi geliş tarihi yani bayramın son günü 30'u gerçekleşecek. Şu an güncel bilgi olarak aktarabileceğimiz bilgiler bunlar İbrahim Güneş.
1: Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim ve gelelim gündemimize. O yeni sohbetlerinde bugün CHP'de koltuk kavgası manşetini seçtik. Konuklarımız var. Sargası yazarı doçent doktor Levent Ersin Orallı ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi doktor Fatma Yeşil Kuş bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Orallı, sizinle başlayalım. Şimdi bir yandan da özellikle Özel ve İmamoğlu taraftarları tüm bu yaşananları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ihale etmeye çalıştı. İki gündür izliyoruz işte kimi diyor ki saray yargısı, kimi diyor işte saray darbesi. Ama bugün AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten sert bir ifade geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kırmızı çizgimizdir. Yani bu iş artık hani CHP'nin çatışmasının kendi içinde olduğunu herkes görmelidir diye söylüyor. Ve hani siyasi zorbalığa da izin vermeyiz diye söylüyor. Birinci sorum şu, CHP hala bu argümanla yol alabileceğini düşünüyor mu? Yani Erdoğan düşmanında konsolide olalım meselesi. Çünkü artık baktığımızda saflar netleşti gibi. Siz nasıl okuyorsunuz tüm bu tartışmaları?
2: Öncelikle sizlere ve kıymetli hocama Ankara'dan selamlarımı iletiyorum. O zaman Koca Mehmet Ragıp Paşa 18. yüzyılın önemli sadrazamlarından biri ne kadar güzel söylemiş. Secaat arz ederken merdi kıpti, sırkatin söylermiş derken herhalde Veli Ağbaba'yı kastediyor. Bir tarafta var olan ağır handikaplar, hezeyana dönmüş bir hadise, Cumhuriyet Halk Partisi açısından beklenmedik hazin bir durum, ama diğer tarafta bu hadiseyi görüyor musunuz şeklinde bir ver yansın sürecini hep beraber izledik. Çok net bir durum var. İdare Mahkemesi, Asli Hukuk Mahkemesi, Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararlarını beğenmemiş olabilirsiniz. Şimdi duruşmalara giren biri olarak zaman zaman canımızın sıkıldığı kararları duyuyoruz, şahitlik ediyoruz. Eleştirebilirsiniz. İfade özgürlüğü içerisinde kalmak kaydıyla, yargıya doğrudan zarar vermemek kaydıyla her türlü söylemi geliştirebilirsiniz. Bu bir retoriktir. Ancak bu karara uymadığınız takdirde neyle karşı karşıya kalacağınızı bilmiyor olmak mümkün değil diye düşünüyorum. Biz bu konuyu 2,5 yıldır konuşuyoruz. Kurultay bittiği günden beri acaba bir problem var mı? Bir karar çıkar mı? Asli Hukuk Mahkemesi karar verir mi? İstinafta süreç değişir mi? Mutlak mutlanla karşı karşıya kalınırsa hangi senaryolar ortaya çıkar? Şimdi 2,5 yıldır bu ekranlarda bu konuşulurken, akademik camia tartışırken, medyada sürekli bir söylem geliştirirken bir genel başkanın bu çağrılara, bu söylemlere, bu olası tespitlere kulağını tamamen tıkamış olma ihtimali var mı? Buna binaen bir strateji geliştirmemiş olma ihtimali, bir B planı, bir C planı oluşturmamış olma ihtimali var mı diye soruyordum. Varmış, varmış. Bu kadar plansız, bu kadar programsız bir şekilde yargı kararını göğüslemiş olmak bir iktidar boşluğunu, siyasi bir partinin içerisinde ağır bir otorite boşluğunu getirmektedir. Biz uzun yıllardan beri Sayın Özgür Özel'im çok önemli bir genel başkan ama lider olup olamayacağını tartışıyorduk. Şimdi şunu gördük. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu döneminde Özgür Özel iyi bir ikinci adamdı. Ama kendi genel başkanlığı döneminde de çok iyi bir ikinci adam oldu. Lider olmak başka bir şey. Parti içerisinde ya da sokakta öyle söylüyor ya, meydanlarda otorite sahibi olmak başka bir şey. Dün itibariyle polis zoruyla çıkarılmış olmak sadece Türkiye demokrasi

0: ya da Cumhuriyet Halk Partisi açısından bir kara leke değil. Avrupa'nın çok sayıda yayın organı bu haberi aldı ve maalesef Türkiye demokrasi diye lanse ettiler. Türkiye'yi itibarsızlaştırmaya gayret eden kişilerin ekmeğine yağ sürmüş olmadı.
1: Sayın Orallı, tamam, belki de mesaj ya da işte hedef de bu olabilir miydi? Yani şimdi The Economist en son verdiği röportajda işte Türkiye otokrasiye gidiyor, demokrasi rafa kaldırıyor diye sürekli bu söylemlere sarılıyorlar. CHP cephesine baktığımızda en azından eski CHP diyeyim, şu anki CHP'nin bakacağız, misyonunu göreceğiz hep beraber, ama biraz da zaten mesaj bu değil miydi? Ama orada da bir yanlış okuma yok mu? Yani hani bugün geldiğimiz noktada hani Avrupa Birliği'nin ayar verdiği Türkiye çok eskilerde kalan Türkiye değil mi? Yani hala oradan bir ayar verirler, işte iktidarı hizaya çekerler kafasıyla muhalefet yapmak, bilmiyorum ne kadar sağlıklıydı.
0: Muhtemelen yeteri kadar görüntü yoktu Avrupa basının elinde. Biraz görüntü verelim demiş olabilirler. Hani demokrasinin açmazda olduğuna ilişkin koskoca bir ana muhalefet partisi cebri icra vasıtasıyla boşaltılıyor. Mahkeme kararlarıyla ülke yönetiliyor. Muhalefeti iktidar dizayn ediyor. Bakın 3 tane manşet verdim. Eğer Almanya'da Fransız basını bizi dinliyorsa hemen bunları kullansın. Ama maalesef bu bile plansız, programsız. Şunu yapabilir miydi İbrahim Bey? Samimi soruyorum. Perşembe günü karar geldi. Cuma, cumartesi oturup il başkanları pazar günü için davet edilse, kitleler davet edilse, 100 milletvekili Özgür Özel pazar sabah 10'da çıksa, meclise karşı 8 kilometre yürüseler, çok güçlü sloganlar ortaya atsalar, bakın bir defa daha lider olma fırsatı verdi. Yani Rabbim de hakikaten sürekli sınıyor. Hadi gel bakalım diyor. Bir fırsat daha sana verelim. Buradan çok önemli bir siyasi figür olarak çıkabilirdi Sayın Özgür Özel. Ya da halkımız şunu demez mi diye merak ediyorum. Bu görüntüleri gördükten sonra ya Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda olsaydı, ya eğer biz böylesine ateş hattında olduğumuz bir zaman diliminde iktidarı bu siyasi harekete teslim etmiş olsaydık. Evet, Anadolu'da derler, kavgalı eve kız verilmez. Ama şu fırsatla tepilmiş oldu. Bu ağır krizden büyük bir kucaklaşmayla çıkılsaydı, Sayın Özgür Özel, örnek veriyorum, Kemal Bey genel merkezin kapısında karşılasaydı, elini öpseydi, grup başkanı olarak ben, genel başkan olarak siz, bu siyaseti beraber yapalım, İktidara dair yol yürüyüşümüzde hep birlikte bu problemini çözelim deseydi, bambaşka bir şey konuşuyor olmaz mıydık? Bu sınavda da sınıfta kalan bir Cumhuriyet Halk Partisi olduğu gerçeğini de bir kere daha vurgulayalım.
1: Peki Sayın Yeşilkuş, buradan devam edelim. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bundan sonraki hamleleri sizce ne olacak? İşte Perşembe günü bayramlaşma için CHP Genel Merkezi'ne geleceği bilgisi var. Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplayacağı yönünde bilgiler var. Bu arada banka hesaplarını dondurttu CHP'nin ve inceleme başlattı. İşte ilk gelen bilgiler, bazı troll hesapların ve bazı gazetecilerin CHP'den aylık aldığı yönünde iddialar var. Bunlar şimdi sosyal medyada. Hani bugüne kadarki söyledikleri genelde doğru çıkan gazeteler tarafından paylaşılan bilgiler. Onu söyleyeyim. Ama şöyle bir durum oluşmaya başladı. Kılıçdaroğlu sanki ağırlığını artık partiye koyuyor gibi. Diğer taraftan mecliste Kılıçdaroğlu'nun oturması gereken bakım odasının kapısına grup başkanı yazdırıp oturan bir Özgür Özel profili var. Siz nasıl okuyorsunuz efendim bu savaşı?
2: Kendi içlerindeki güç mücadelesinin yargıya taşınmasıyla, işte davalı da CHP'li, davacı da CHP'li. Baktığınızda kendi koltuk kavgalarının biz şu anda seyrediyoruz. Ama Kılıçdaroğlu göreve gelirken hemen 3 avukatı azletmesiyle beraber iddia o ki hem etik kurulu hem de denetleme kurulu kurarak, özellikle bu arınma çerçevesi, bu başlık adı altında bunca zamandır o yolsuzluk, şaibeli iddialar ve belediyeler üzerindeki bu vahim iddiaları bir an önce daha temize çıkarabilmek veya varsa o iddiaların doğruluğunu veya yanlışlığını tespit edebilmek maksadıyla önce denetçilerden oluşturacağı bir denetleme kurulu ve akabinde bir etik kurulu kurulması planlanıyor. Ama tabii bu sadece Kılıçdaroğlu'nun planıyla ilerleyecek bir süreç değil Sayın Güneş. Çünkü karşı tarafında, yani Sayın Özel yönetimin de bir beklentisi var. Özellikle 45 gün içerisinde kurultaya tekrar gidilmesi ve sandıkla bir hesaplaşma yapılmasını talep ediyorlar. Şimdi Sayın Oral da çok güzel bir noktaya değindi. Bugün gerçekten eğer Kılıçdaroğlu'nu ağır başlıkla karşılamış olsaydı Sayın Özel, ele bu kurultaya gitme sürecini beraber yönetmiş olsalardı, o küskün CHP seçmenini de tekrardan barıştırabilirlerdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkeleriyle. Ama baktığınızda şu an...
1: Yani siz de görüyorsunuz nezdinde... sosyal medyadaki videoları. Mesela İzmir'de bir grup CHP'li, bir grup CHP'li sokakta neredeyse birbirini gırtlaklayacak gibi tartışıyorlar. Ben diyor 40 yılımı bu partiye verdim. Öbürü diyor ki ben de 35 yılımı verdim. Sana ne kardeşim, bana ne kardeşim? Ya diyor ben Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum. Diyor ki siz diyor...

0: hainsiniz bilmem ne. Duvarlara hain Kılıçdaroğlu falan yazmışlar. Bu kadar birbirini bıçaklayan bir siyaset nasıl birlik beraberlik pozisyonu verecek ki? Ya da fotoğrafı
1: İşte
0: verecek?
1: Baktığınızda Sayın Kılıçdaroğlu ilk açıklamasının özellikle parti seçmen kitlesinin ayrıştırılmasına sebebiyet veren söylemlerden uzaklaşacağını ifade etti ama artık ayrışmış bir durumda. Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler Sayın Özel'i sen AK Partilisin, sen aslında hükümetle çalışıyorsun diye nitelendirirken aynı şekilde Kılıçdaroğlu da Özgür Özel tayfası ve onun ekibi sen AK Partilisin, hükümetle iş tutuyorsun gibi açıklamalarda ve iddialarda bulunuyorlar. Şimdi bu ayrışmışlık artık Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine işlemiş durumda. Kılıçdaroğlu'nun döneme yani başkanlık dönemine gelmesiyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi artık değişmeye başlamıştı. Bakın CHP seçmeni CHP'de kim olursa olsun oy verebilecek bir seçmen ki hani orada bir kediyi bile koysanız belki başkan sıfatıyla ona dahi oy verebilecek kadar bağlı ve tutkulu bir inançları var. Ama baktılar seçmenin anlayışı zaten değişmiyor. Ne olursa olsun değişmiyor. Önce Sayın Kılıçdaroğlu'yla bir Cumhuriyet Halk Partisi süreci değişti. Akabinde Özel yönetimiyle bu değişim daha da başkalaştı. Yani biz şu anda aslında baba ve evlatlarının kavgasını görüyoruz. Hem Sayın Özel hem Sayın Başarır. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yetiştirilen siyasi elitler. Baktığınızda biz hatırlayın Ali Mahir Başar'ın söylemleri vardı. Cumhurbaşkanı'nın olamadığı gün ben 8 saat uyuyamadım, ağladım sinir krizinden diyordu. Akabinde kurultayda zıplama görüntüleri. Şimdi de en son Allah belanı versin diyecek kadar söylemler oldu.
0: Okuyor.
1: İşte bundan önce ilk mutlak mutlak konusu açıldığında sokağa çıkamazsın, kabul etme diye söylemler başladığında doğal olarak bu tarz söylemler de Sayın Kılıçdaroğlu'nu bir yerde artık bu arınma, bu söylem ve bu yapılan bütün şaibeli süreçlere müdahale etme yönünde bir istek doğurdu kendisinde. Şimdi önümüzdeki süreçte dediğim gibi bir kurultay süreci olma planı var. Ama bu kurultay süreci iki taraf için de problemli. Çünkü Özel yönetimi bunu biraz daha erkene çekmek istiyor. 45 gün gibi bir süre zarfında eski delegelerle beraber yapmak istiyor. Ama burada da önümüzde İstanbul İl Delegesi'nin oy kullanamayacağı gibi bir problem alanı var. Birazdan belki Sayın Oral'la daha detaylı girer ama öte yandan Sayın Kılıçdaroğlu daha farklı ilçelerden başlayacak ve illere entegre olacak bir delege sistemi kurmak istiyor ve yeni delegelerle seçime gitmek istiyor. Çünkü bir önceki delegelerde fesat karıştırıldı, iradesinin satın alındı ve
0: peki,
1: artık orada bir
0: şimdi burada Kılıçdaroğlu haksız mı? Yani şimdi mesela hani kendi oyunu işte daire karşılığında ne bileyim ballı iş karşılığında işte pavyon önünde dağıtılan dolarlar karşılığında satan bir delegeyle seçime gitmeyi kim ister? Yani bu bir tırnakçıda bir siyasi dava ya bu, yani hani dava olduğu için dava adamlarıyla bu yolu yürümek gerekmez mi? Hani ilk virajdan sağa sola savrulanlarla bir dava yürütülebilir mi bu anlamda?
1: Doğru, bu bir siyasi dava ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi güç mücadele davası. Bu siyasi davanın hiçbir tarafında AK Parti ya da devlet hükümeti veya hükümetin eli yok. Bir kere bunun altını her zaman çizelim. Diğer taraftan Kılıçdaroğlu'nun hatırlarsanız kurultaydan sonra hançerlendim açıklaması vardı. Şimdi kendi yetiştirdikleri, işte hatırlayın Sayın Özel'i grup başkanını yapmak istediğinde bir mektup yazmıştı meclise. Şimdi ne olacak mesela? Önümüzdeki günlerde tekrardan başka bir grup başkanı olması için bir mektup yazacak mı? Bakın önümüzde çok daha fazla farklı senaryolar var. İhraç edilebilmeleri söz konusu. Şimdi o iddialar ortada. Ama bir yandan Kılıçdaroğlu'na destek veren bazı milletvekilleri, işte Gürsel Erol gibi veya Sayın Ali Öztürk gibi milletvekilleri MYK listesinde yer almak istemediklerini ifade ettiler. Dolayısıyla tabandan daha fazla tepki almamak üzerine de şu aşamada vekiller arasında bir iki başlılık var. Diyelim ki Sayın Kılıçdaroğlu'na destek veren 50 milletvekili veya Sayın Özel'e destek veren 80 milletvekili. Yarın öbür gün artık mecliste nasıl bir oy birliğiyle hareket etmesini bekliyorsunuz? Veya diğer bir senaryo, yeni bir parti kurulmasından bahsediliyor. Ekim ayında belki Ekim ismiyle kurulacak bir partiden söz ediliyor. Peki bir seçim olduğunda Milliyetçi Hareket Partisi'nden hatırlayalım. Meral Akşener İyi Parti'yi kurduktan sonra tabii akabinde yine Ümit Özdağ Zafer Partisi'ni kurdu. Akabinde Anahtar Parti hani aşamalı gitti ama sonuç olarak Milliyetçi Hareket Partisi AK Parti ile bir ittifak gerçekleştirdi. Peki önümüzdeki günlerde bir seçim olması durumunda yeni kurulacak bir parti olacaksa eğer hangi tarafa ittifak kuracak? Eğer tekrardan Kılıçdaroğlu'yla el ele yukarı kaldırıp hadi hep beraber seçime gidiyoruz diyeceklerse bugün bu yaşanılanların ne anlamı var? Neden bu kavga?
0: Sayın Yeşilkuş, konuyu çok güzel bir yere getirdiniz. Çok çok güzel bir getirdiniz. Oradan şöyle devam edeyim müsaadenizle. Sayın Orallı'ya soyun süreyi makul kullanmak. Tabii. Sayın Orallı, tam da buradan o zaman şöyle devam edelim. İmamoğlu Özgür Özel ikilisi partiye değişik sloganıyla gelmişti. Şimdi Sayın Şilkuş diyor ki yarın bir gün tekrar diyor, bir masa kurulması gerekirse diyor bunlar birlikte elleri kaldıracaklarsa diyor. Bir bugüne kadar CHP neyi değiştirdi?

0: İki, böyle bir ittifak durumunda bunlar aynı masaya oturacaklarsa niye siz ayrıldınız gittiniz sorusunu sormazlar mı? Biraz ironik hale gelmeye başlamadı mı bu mesele? İroni demişken şunu da bir yorumlamanızı rica edeceğim. Şimdi Mahmut Tanal elinde hortumla aşağıya sularken görüntülendi. O fotoğrafta çok ironik bulundu. Şimdi CHP'deki hortum metaforu üzerinden de hani böyle meseleyi değerlendirenler oldu. Biliyorsunuz hortum da geçtiği yeri yıkar yok eder. Hani yerde çok büyük bir enkaz bırakır. Hani CHP'deki bu hortumlama iddiaları da biraz bu anlamda bir enkaz oluşturdu diyebilir miyiz? Çünkü konuyu şuraya bağlayacağım. Veli abime diyor ki hani biz analiz haberlerimizi kullanıyoruz 24 olarak takdir milletin elbette diye. Veli abime diyor ki işte bakın görüyorsunuz diyor, takdir milletin elbette. E millet takdirini göstermedi mi zaten? 250 kişi yürüdüler meclise CHP genel merkezinden. Hani millet bunlara inansaydı 2 milyon kişi yürümeleri gerekmez miydi? Bir de sesi açarsanız Sayın Orallı.
1: İkonik olması beklenirken ironik bir durumla karşı karşıyayız. Biz bekliyorduk ki böyle Gandhi gibi bir yürüyüş olacak mesela. Tuz yürüyüşü değil mi? Tarihi bir yürüyüştür. Hindistan'ın sömürgeleşmeden kurtulması anlamına geliyor. Fakat 8 kilometre ıslanmanın da bir manası yoktu aslında. Arkanızda binlerce kişiyle yürüdüğünüz zaman diliminde ya da yukarıya çıkıp hortum tuttuğunuz zaman diliminde bir miktar gülünç oluyor çünkü zaten yağmur yağıyordu. Yani hortumla su tutmanıza gerek yoktu çünkü Ankara gayet ıslak bir gün geçiriyordu. İzahı olmayınca mizahı oluyor maalesef. CHP'de önemli bir değişime imza attılar. Önce onu söyleyeyim, haksızlık etmeyelim.
0: Öyle mi?
1: Sayın Özgür Özel ve Sayın Ekrem İmamoğlu. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi uzun yıllar boyunca bir ideoloji partisiydi. Önce altı ok oturtulmaya gayret edildi. Ardından 60'lı yılların sonundan itibaren bir ortanın solu retoriği geliştirildi. Ecevit'le beraber demokratik sol kabiliyeti ortaya çıktı. Sonra Erdal İnönü'yle beraber sosyal demokrasi geldi. Deniz Baykal'la beraber Anadolu solu Kemalizm geldi. Kemal Kılıçdaroğlu bile yeni CHP dedi.
0: Biraz demledi. CHP biraz demlendirdi.
1: Kesinlikle. Şimdi ne oldu? Sayın Özgür Özel'le neyi anıyorsunuz?
0: Müteahhit
1: Sayın Özgür Özel'le beraber hangi ideoloji geldi? Ben size söyleyeyim. Belediyecilik, fırsatçılık, faydacılık. Yeni bir ideoloji geliştirdiler. Böylece parti bir anda 100 yıllık ideolojilerden arınmış, arınma kelimesini önemseyerek söylüyorum, ve bir anda belediyeler üzerinden bina edilmiş pragmatik bir anlayışın prangasıyla karşı karşıya kaldı. O bakımdan ben TV24'te katıldığım bir hafta önceki son yayında Sayın Özgür Özel dönemi bir geçiş dönemi diye anılacak demiştim. Yanlış söylemişim. Çünkü artık öyle bir dönem yok. Mutlak buttan kararıyla beraber öyle bir dönem olmadı. Oraya bir çizgi çizilmiş oldu ve bir kara delik olarak anılıyor. Ama şu açıklamayı yapmamız lazım. Kıymetli hocamın belirttiği konu çok önemli. Bir kurultaya nasıl gidilecek? Yeni bir parti çıkar mı çıkmaz mı? Hemen bence diye başlayacağım bir bilgiyi paylaşmak isterim. Siyasi partiler kanununda hüküm bulunmayan durumlarda dernekler kanunu ve medeni kanun ilgili hükümleri geçerlidir. Bölge Adliye Mahkemesi Ankara 36. Hukuk Dairesi'nin aldığı karar ihtiyati tedbir kararıdır. Ve bu tip ihtiyati tedbir kararlarında eğer ilgili genel başkan ya da başkana bir kongrede kurultay toplama yetkisi özel olarak verilmediyse ilgili gerekçeli kararda bu kişi kurultay toplayamaz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurultaya götüremez. Kurultaya götürme yetkisi yoktur. Olağan kurultay yetkisi de yok. Olağanüstü kurultay yetkisi de yok. Yakın zamanda Yüksek Seçim Kurulu'ndan ve Bölge Adliye Mahkemesi'nden bu soru sorulur. Böyle bir yetkimiz var mı yok mu diye. Oradan ne geleceğine dair bir belirsizlik var ama ısrarla söylüyorum. Sadece gözünüzde canlansın. Diyelim ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu partiyi kurultaya götürdü ve kendisi kazandı. Kendisi kazandı. Fakat 6 ay sonra Yargıtay mutlak buttan kararını bozdu. Ne olacak?
0: Kaos.
1: Sayın Özgür
2: Özel'in peki bu süre zarfında parti meclisleri olağanüstü kurultaya götürebilir mi hocam?
1: Bence
2: öyle
1: götüremez.
2: Bir durumda seçimde kimse yine götüremez. Çıksa?
1: İhtiyati tedbirle atanmış yürütme mekanizmasının organları
0: partiye ama Sayın Orallı dair burada yani ihtiyat tedbirle atanmış bir genel başkan mı var yoksa haksızlığa uğradığı için yetkileri tekrar kendisine verilmiş bir genel başkan mı var? Yani hani şimdi hukuki zemini siz daha iyi biliyorsunuz, ben sadece fikir olarak soruyorum.
1: Her halükarda tedbir kararı var. tedbir kararı parti tüzel kişiliğini biraz önce anlattığım örneklem kümesinden korumayı amaçlar. Başka bir örnek vereyim. Kemal Bey kurultaya gitti. 3 ay sonra örneğin 6 ay sonra. Ve Sayın Özgür Özel kazandı. Tamam. Ve döndü.

0: CHP Başkanı Özgür'ün 45 günde kurultay çağrısı da aslında hukuki zemini olmayan bir çağrı.
1: Evet, ben avukatlarla bu konunun tekrar görüşülmeden yapılan bu çağrıdan kaynaklanarak bir hezeyanla daha karşı karşıya olduğunu düşünüyorum. 2027 dönemi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla beraber geçer. O bakımdan Sayın Özgür Özel'in yeni bir parti süreciyle ilgili çok seri, çok hızlı karar almaması durumunda da seçimlere partiyi Kemal Bey götürür. Kemal Bey götürürse Mersin'den Ali Mahir Başarır aday olur mu? Malatya'dan Veli Bey aday olur mu? Mahmut Tanal Şanlıurfa'dan aday olur mu? Çok ciddi tereddütler var zihnimde. Bence Türk siyaseti
2: hocam,
1: Eylül ve Ekim ayında
2: ilaç edilme çok sıcak konusunda yetkisi sahip devam ediyor değil mi Sayın Kılıçdaroğlu'nun?
1: Tabii Kemal Bey'in yetkisi partinin olası seçim sürecine götürülmesini kapsar. Çünkü partinin
0: şimdi
1: zorunlu
0: Sayın
1: işlerinden
0: Sayın Oral öyle
1: sorumlu
0: bir şey söylüyorsun ki mesela memleket erken seçime giderse ne olacak sorusu aklıma geliyor. Yani hani böyle bugün Fethi Yıldız belki de o yüzden hani bununla ilgili yasal düzenleme oluşturalım diye bir mesaj paylaşmış. Hani tüm zeminleri netleştirelim
1: bravo
0: diye. Hani
1: bravo,
0: çok kaotik bravo bir durum olacak. Yani CHP kendi kendine böyle bir kaosun içerisine sürüklemiş aslında.
1: Maalesef öyle. Fethi Bey o kadar doğru söyledi ki ben de dinledim açıklamayı. 3 gün önce de söylemişti. Burada bir belirsizlik var. Yarın bir gün kongre kararına da mahkeme dur diyebilir. Kurultay kararına da dur diyebilir. YSK belki bir görüş beyan edebilir. Ama sanırım Kemal Bey çok güçlü bir disiplin süreci işletir. Partiyi seçimlere götürür. Bu esnada da Ekim, Kasım ya da Aralık partisiyle de Türkiye siyaseti karşı karşıya kalabilir diye düşünüyorum.
0: Peki. Sayın Şikuş, Ekim partisi tutar mı sizce bu anlamda baktığımızda? Çünkü genelde hani böyle ana omurgadan kopan partiler pek umduklarını bulamadılar Türkiye siyasetinde. Geçmişte de yani böyle ayrılanlar oldu, kendi partileri kuranlar oldu, CHP'den de gidenler oldu, AK Parti'den de gidenler oldu ama pek öyle umduklarını bulduklarını sanmıyorum. Hatta bazıları geri dönmüş. Emine Ülker Tarhan falan geri döndü CHP'ye hatırlarsınız. Bu anlamda hani takdir milletin elbette dedi ya Veli Ağbaba. Bu anlamda millet takdirini zaten hani göstermiyor mu şu anda? İşte Silivri'deki cezaevi duruşmalarına gidenlere bakıyoruz, cezaevindeki duruşmalara. Neredeyse bir elin parmaklarına düştü diyebiliriz. Yani şöyle söyleyeyim, 400 sanıklı davada sadece aileler bile gitse 400 kişi olur salonda. Şimdi 40-50 kişi ya geliyor ya gelmiyor baktığı. Tamam, önce tutuklu sanıkların ifadesi alınıyor ama hani konunun avukatları bile bir gidiyor bir gitmiyor hale geldiler bu anlamda. İlk günlerse işte diyorlar ki yargı süreçleri engelleniyor. İşte bizim burada bağımsız yargı yok vesaire vesaire. Şimdi 30 küsur kişi tahliye oldu baktığınızda. Hani yargı işi zaman gereğinde yapıyor gibi görünüyor. Bu anlamda da hani bir erozyon yok mu sizce İmamoğlu özel ikilisinde? Yeni parti kursalar bile bir teveccüh olur mu bu saatten sonra sizce?
2: Evet İbrahim Bey, eğer siz yargıyı ve aynı zamanda siyaseti şov mekanizması olarak görürseniz bir yerden sonra haklı tabii ki vücut bulmaz. Az önce Sayın Emine Ülker Tarhan'dan bahsettiniz. Sayın İnce de Memleket Partisi'ni kurdu. Sonra doğru, baba ocağına geri dönüyorum dedi ve geldi. Şimdi ben az önce Milliyetçi Hareket Partisi'nden kopmaları hatırlarsanız örnek vermiştim. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy oranı düşmedi. En maksimum %8, %9 oldu ya da %11 oldu. Kendi arasında kendi oy oranını korumaya başlamıştı. Kopan partiler daha fazla ayakta kalamamaya başladı. Şimdi burada bence ele almamız gereken en önemli konu, evet bir tarafta teşkilat içerisinde Sayın Özelciler var. Bir tarafta geçmişten kalan Sayın Kılıçdaroğlu'cular var. Ama CHP seçmeni ikisini de kabul etmiyor. CHP seçmeni hem Kılıçdaroğlu'na küskün hem de Sayın Özel'in bunca zaman şaibeli bu yolsuzluk davalarında bir açıklama yapmaması, bir kanıt sunmamasından ve hiçbir şekilde halkı sadece mitinglerde Yiğidim Aslan'ın burada yatıyor şarkısına çağırıp akabinde bir belge sunmamasına karşı çok tepkili. O yüzden CHP seçmeni, evet az önce dediğim gibi bir kitle var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kim aday olursa olsun ona oy verecek olan bir taraf var ama Ekim Partisi
0: yani
2: kurulduğunda
0: tuvalet
2: o taraf oraya geçer
0: veririm,
2: mi?
0: Konserve kapağına oy veririm diyen bir metafor üzerinden anlatıyorlar zaman zaman.
2: Dolayısıyla Ekim Partisi kurulduğunda aynı oranı direkt blok olarak oraya geçer mi? Ben öyle bir şey görmüyorum. Çünkü bakın, belediye başkanları, ilçe belediye başkanları veya parti meclis üyelerine artık halk soru sorduğunda özellikle kendileri de şunu ifade ediyor. Biz Antalya'yı açıklayamıyoruz. Biz Manavgat'ta yaşananları açıklayamıyoruz. Biz Uşak'taki görüntüleri açıklayamıyoruz. Dolayısıyla bu görüntülere müsebbibi olup herkes kendini yakışanı yapar söyleminin arkasında peki bunlara hiçbir açıklama yapmayan bir tarafı seçmek işte sadece o körü körüne teşkilat, dediğiniz gibi iradenin satın alındığı, delegelerin iradesini fesada karışıldığı taraf tarafından kabul edilebilecek bir husus. Ama

0: dediğim gibi CHP seçmeni artık çok küskün. Kendileri bunca ekonomik problemlerle yaşarken hiçbir şekilde muhalefet üretemeyen, ana muhalefet diye nitelendirdiğimiz, aksine kendi o kadar belediyelerde bir başarı elde etmiş ve bunu halkla iç içe hükümete gidecek yolda, devlet başkanlığına gidecek yolda bunu iyi bir şekilde kullanması gerekirken biz onları birçok vahim iddialarla, davalarla görmeye başladık. O yüzden bir de Sayın Kılıçdaroğlu'nun arınma mesajının ardından kuruluş ilkelerine, kuruluş değerlerine geri döndüreceğim demesi de burada çok önemli. Şimdi burada benim yine bir ikilemim var kafamda. Şimdi kuruluş değerleri dediği 1930'lu değerler ama Sayın Kılıçdaroğlu da o değerleri değiştirdi. Sayın Özal onun üzerine eklemeler yaptı. Şimdi İngiltere'den kopulamadı. Bir türlü o Cumhuriyet Halk Partisi'nin o sosyalizm başlığı adı altında yurt dışından koparamadılar. Bir kendi değerleriyle özdeşleşmiş bir yol izleyemediler.
1: Bir
0: O
1: türlü
0: yüzden
1: yerli ve
0: şimdi
1: milli
0: Sayın
1: olamadılar Sayın Yeşilkuş. Ben söyleyeyim yani
0: Evet,
1: sizin
0: evet.
1: söylemedinizi.
0: Bugün mavi vatanı konuşuyoruz, Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz, diğer ülkemizin sınırları etrafında yaşanan küresel belirsizlikleri, siyasi çatışmaları konuşuyoruz ama ülke içinde, ülke gündemine geldiğinde sadece Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki şaibeli davaları konuşuyoruz. Ve ben halk olarak tarafsız bir şekilde şunu görmek istiyorum. Benim kamu malımın hiçbir şekilde bu irtikap, yolsuzluk ya da bir bırakın delege iradesinin satın alınmasını, kamunun malını dışarıda farklı kötü yollarla harcanması, işte iş teklifleri veya nasıl diyebilirim, ya her türlü yolsuzluktan bahsediyorum şu an. Ben bunların açıklamasını bekliyorum bir halk olarak. Bir kanıtını bekliyorum, bir belgesini bekliyorum ama duyamıyoruz. İşte o yüzden bugün yeni parti kurulsa dahi Silivri merkezli kurulacak o parti ne kadar CHP seçmeninin blok tarafına geçirebilir? Bence çok da geçireceği kanaatinde değilim.
1: Peki Sayın Oralı, buradan devam edelim. Şimdi bir yandan da mesela Özel ve ekibi tüm ikbalini İmamoğlu'na bağlamış gibi görünüyordu. Ama şimdi musluğun başında Kılıçdaroğlu ve ekibi olacak. Partinin gelirleri anlamında söylüyorum. Şimdi mesela bundan sonra sizce CHP medyasında eskisi kadar hararetli bir şekilde Özel İmamoğlu ikilisi savunulacak mı? Ya da işte bu Marmara Yerleşkesi'ndeki davaları takip edenler, İmamoğlu Sütörgü davası takip eden o gazeteciler, CHP medyasında gazeteciler takip etmeye devam edecekler mi sorusu da aklıma geliyor. Psikolojik üstünlük kimde? Psikolojik savaş nasıl sürer sizce bundan sonra?
2: Evet, aslında bunun bir savaş olmaması gerekirdi. Bir rekabet olması, rakiplik olması gerekirken düşmanlık öne çıktı. Barış içinde yarışmayı öğrenemediler. İlk defa olmuyor, son defa da olmayacak. Genel başkan, grup başkan vekili kavgası 80 yıldır var. Genel başkan, genel sekreter kavgası da 70 yıldır devam ediyor. Bu kavgaların içerisinden an itibariyle eğer maddi kaynakları çekerseniz, parasal destek alanını çekerseniz karşımıza şöyle bir tablo çıkar. Ben olsam Sayın Özgür Özel'in ve ekibinin yerinde Kemal Bey'e olumlu ve ılımlı mesajlar göndermeye gayret ederim. Çünkü Kemal Bey baya baya iyi bir hesap uzmanıdır. Bu hesap uzmanlığı içerisinde eğer gerçekten 2 yıldır yaptığı gibi oturur, bütün mali verileri, bilançoları önüne koyarsa, tek tek kime ne para gitmiş, genel merkez adına hangi basın kuruluşlarına, medyadaki hangi gazetecilere, hangi bilim insanlarına, hangi alanlarla fon ayrılmış bunları ortaya çıkarırsa, ha biraz daha bam teline basılır da bunu söyleme kararı alırsa aman diyorum. Yani böyle bir hadisede çok başka bir takım ceza davaları doğar. Suç isnatları ortaya çıkar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yeniden harekete geçer. Ha şunu da söyleyeyim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma adı altında partiyle ilgili mevzuları çözerken bunu da yapması gerekir. Ve bunu da yapmazsa olası suç delillerini örselemiş olur. Eğer böyle bir durum varsa doğrudan kamunun kaynakları birilerini haber yapması amacıyla kullandırılıyorsa bu durumda vatandaşın bir talepte bulunma hakkı var. Çünkü hazineden aldığı yardımla ayakta duruyor bütün siyasi partiler. Bu benim param. Bu sizin paranız. Bu Fatma Hocam'ın vergisel anlamda ortaya koyduğu para. Eğer bu para birilerini sebepsiz bir şekilde zengin etmek için kullanıldıysa, işte farklı farklı yurt dışı gezileri, yurt içi gezileri, bu yazıyı yaz bu kadar alacaksın, bu tweet'i at bu kadar para vereceğiz şeklinde kullanıldıysa ben bileceğim. İbrahim Bey siz bunu öğreneceksiniz. Öğreneceğiz
0: Yurt
2: ki
0: dışına geziler vardı
2: Türkiye'de
0: hocam ya hatırlasanıza.
2: Tabii. O Sayın Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da İbrahim Bey hizmet beklerken yapmış olduğu faaliyetlerle ilgili. O bizle ilgili değil. Biz Ankara'da kös kös hizmet beklemeye devam ediyoruz. Kıymetli hocam hizmetin olduğu bir yerde yaşıyor Allah'tan. Ama bir gerçeklik var. Kemal Bey bunları bir beyan etmek durumunda. Açıklamak durumunda. Kol kırılsın, yen içinde kalsın diyeceğimiz bir durum değil. Parti içindeki disiplin sürecini işletin. Hiç sorun değil. Ama genel saymanlık müessesesinin bu paralar nasıl harcanmış bilmesi lazım. Anayasa Mahkemesi'nin, özellikle söylüyorum, Anayasa Mahkemesi'nin Sayıştay'la yapacağı denetimden ben çok farklı bir rapor bekliyorum İbrahim Bey. Ve bunun sonucunda Türkiye'de siyaseten bir çözülme daha yaşanabilir diye düşünüyorum.
1: Peki Sayın Şirkuş, buradan devam edelim. Bir yandan da özellikle CHP medyası, yani tırnakça söylüyorum, CHP'nin aydın diye saydığı işte gazeteci, yorumcu vesaire, bunlar da bir hani kendilerine bir çeki düzen vermesinin zamanı gelmedi. Şimdi mesela bu mutlak mutlak karar çıktığında bakıyoruz, işte bildiğimiz isimler ekrandan çıkıyor, işte bunlar Erdoğan'ın yargı darbesi vesaire. Aynı isimlerin arşivde videoları var. 2023 bu şaibeli kurultaydan sonra işte ya CHP'liler bunu söyledi, biz de duyduk gördük, işte 1500 kişi aslında şaibe var diyor filan diye yorumları da var. Yani baktığımızda rüzgara göre, pozisyona göre, güne göre yorum yaptığınız zaman hani biraz güven erozyonu da olmuyor mu? Ben biraz gazeteciliği hani bankacılık gibidir. Hani bir güven kaybı olduğu zaman ondan sonra ne yaparsanız yapın izleyici sizi izlemez. Ya da işte parasını götürüp yatırmaz mı bankaya? Ya da mevduatı komple çekerse bir anda bütün bankalar iflas eder. Bu anlamda da hani CHP'nin ekran yüzleri, CHP'deki işte bu söz üstadları diyeyim artık, onlar da bir ya bir dakika biz hani bir duruşumuz olsun ve bu çizgide yerimizi koruyalım diye bir böyle bir yenilenmeye de ihtiyaç yok mu sizce? Şimdi mesela Özel gitti, Özel'in arkasından işte saydıralım. Kılıçdaroğlu geldi, dün saydırıyorduk, bugün övelim. Yani bu da bir karşılığı var mı bilmiyorum.
0: Devrin adamları vardır İbrahim Bey. Devir değiştiğinde o da değişir. Şimdi hatırlayın, altılı masa kurulduğunda Pirom önde diye sevinenler vardı. Sonra bu davalar oluşmaya başladığında sokağa çıkamazsın, sakın bunu kabul etme. Yüzüne tükürürler denildi ya Sayın Kılıçdaroğlu'na. Şimdi bu süre zarfında Sayın Özel'e destek çıkan bu mensup kişiler yarın öbür gün Sayın Özel'le ilgili vahim iddialar da aynı şekilde bu davalar veya devam metinde veya bu Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki mücadelenin sonucu Sayın Kılıçdaroğlu lehine gidildiğinde, güç dengeleri yerine oturduğunda Sayın Özel'e de aynı hakaretleri edecekler mi? Dolayısıyla baktığınızda işte güç neredeyse, o dönem kim varsa ona yönelik şekil alma, pozisyon olma durumu maalesef var. Ama dediğimiz gibi işte az önce Sayın Orallı bahsetti, özellikle o medya kuruluşlarına verilen destekler. Çok yine vahim iddialar var, işte bir kanala 14 milyon, diğerine 2,5 milyon, bir gazeteye aynı şekilde yüksek meblaların ödendiği ve yazıların bu yönde yazdırıldığı, bu şekilde konuşturulduğu, doğal olarak baktığınızda siz medya mensubu olarak algı yaratıyorsunuz. Algıyı o şekilde oluşturuyorsanız ve bunu da para karşılığı yapıyorsanız...
1: Burada ben mesela şuna karşı değilim. Yani sizin yani CHP'li bir gazeteci olarak duruşunuz vardır. İnandığınız yolda bütün mücadelenizi yaparsınız. Ama çıkıp siz mesela AK Partili bir ismin işte havuzlu villa aldı 500 milyon liraya, yüzerken havuzunda fotoğrafları var elinde diye televizyondan çıkıp işte belgelerin çıkar ispatları falan deyip sonra da göster kardeşim göstermiyorsan müfterisin dediklerinde hiç bu olmamış gibi davranıyorsan, bu biraz sakıncalı bir durum. Yani bu hani bu artık gazetecilikle ilgili bir şey değil çünkü.
0: Belgesiz, kanıtsız, para karşılığı yazılan yazılardan bahsediyoruz Sayın Güneş. Ama benim burada kastettiğim şu. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde partisine olan sevgisinden dolayı doğruyu yazdığı takdirde hiçbir problem yok. Hem eleştirisini hem övgüsünü doğru zamanda paylaştığında hiçbir problem yok. Ama ana problem burada az önce de söylediğimiz gibi işte gazetecileri belirli yurt dışı gezilerinde fonlayıp akabinde bu yayın kuruluşlarını belirli meblağlar karşılığında belirli yazıların veya basın organlarının istedikleri şekilde yönlendirebilecek ölçüde haberler yapmaya teşvik ettiklerinde ve bunu da maddi bir teşvikle gerçekleştirdiklerinde tabii ki biz bu kişilere maalesef devrin adamları söylediğimizde kimse gelip bize kızmasın. Dolayısıyla burada dediğim gibi önce Kılıçdaroğlu'na öndesin, altılı masada Cumhurbaşkanı adayımız, Cumhurbaşkanı olacak diye alkış tutarken, bunu sadece basın mensupları için de söylemiyorum, aynı şekilde kendi yetiştirdiği milletvekilleri, kendisinin üyelerin işte MYK üyeleri, parti meclis üyeleri de keza içerisinde dahil olmak üzere Kılıçdaroğlu'na alkış tutarken Daha sonra biz Sayın Özel yönetimiyle beraber aslında ne kadar Kılıçdaroğlu'na sistematik bir saldırı gerçekleştirdiğini gördük. O yüzdendir ki işte Sayın Kılıçdaroğlu şimdi geldiğinde özellikle o sosyal medya üzerindeki troll hesapları kapatıyor. O yüzdendir ki sadece o algı dediğimiz ana akım medyada değil aynı zamanda sosyal medyada dönüyor. Hatırlayın yine Eren Erdem miydi galiba? Hatta CHP'nin troll sayfası hesapları olduğunu söylemişti. Doğru.

0: yurt dışı kaynaklı bu sayfaların olduğunu ifade etmişti. O yüzden bir tarafa tek bir yerden saldırılıyor olması demek ve bunu da belirli maddi koşullar desteklenerek yapılıyor olması demek maalesef işte bizim karşımıza bunun ne kadar yanlı, ne kadar paranın da aynı şekilde döndürülen bir tarafın da bir ayağının da burası olduğunu gösteriyor.
1: Peki, son herhalde 3 dakikam kaldı. Bununla tamamlayalım müsaadenizle. CHP medyasının da ya da CHP'nin iletişim dilinin de artık bir güncellenmesinin zamanı gelmedi mi? Siz nasıl okursunuz? Çünkü artık millet şundan bıktı. Atatürk'ün partisi saldırı altında. İşte Erdoğan bunları bize kumpas kuruyor. İşte yargı aslında Erdoğan'ın yargısı. Aynı mahkemeler beraat kararı verdiğinde bağımsız yargı diyorlar. Ki geçmişte bir sürü örneği var. İşte mesela tahliyeler başladı. Bırakılanlar var. O zaman her şey yolunda. Aleyhte bir şey çıktığı zaman yani somut deliniz varsa ortaya koyun elbette. Hani bununla ilgili bir somut deliniz varsa gidin savcılığa suç duyurusunda bulunun, ama mesela şimdi Oğuz Polat bile duruşmaları takip ediyor 24 editörü Silivri'de. Yani CHP medyasında noktasına virgülüne kadar aynı ifadelerle paylaşılan haberler var. Yani hepimiz bu davaları takip ettik. Her şeyi bir virgülüne kadar noktasına kadar takip edip yazamazsın zaten. Çünkü o sırada doğaçlama gider o. Ama birileri hazırlıyor, atıyor. Sen de onu haber diye veriyorsun. Böyle bir gazetecilik yok.
2: Güç temerküzünün siyasi partilerde ideolojiler üzerine bina edilmesi beklenir. Ama eğer ideoloji üretemez hale geldiyseniz ya da ideolojiniz üretemez hale geldiyse, o zaman haliyle bir takım bazen iftiralar, bazen yalanlar, bazen anlamsız retorikler üzerine siyaset bina ediyorsunuz. Şüphesiz hukuk devletleri açısından demokrasi de vazgeçilmez ilkelerden bir tanesi. Ama demokrasiyi önde tutmak adına adaleti örseleme gayreti nereden çıktı? Ya da sadece hukuk devletini ayakta tutmak adına demokrasiden vazgeçme geleneği ne zaman ortaya çıktı? Çok net bir şaibeli sürecin arınması adına bir fırsat doğdu bence Cumhuriyet Halk Partisi açısından. Belki kısa dönemde bir kara leke olarak alınabilir. Ama uzun vadede Cumhuriyet Halk Partisi, Sayın Genel Başkan'ın belirttiği şekliyle Müteahhitler Partisi olma tezinden arınacak. Siyasetin finansman açısından bir problem olduğu gerçeğini göreceğiz. Ve belki de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kendi grubuyla beraber çıkacak ve siyasetin finansmanına ilişkin siyasi partiler kanununda önemli bir değişikliğe imza atılmasını isteyecek. Ama bir gerçeklik var. Bu kavga suni bir kavga. Asıl olan bir, terörsüz Türkiye ile ilgili örneğin bekleyen yasaların bir an evvel çıkması gereği.
1: Doğru.
2: İki, Mavi Vatan doktrini, deniz yetki alanları kanunu orada bekliyor. Lütfen yasama organının üyesi olduğunuzu unutmayın. Sizi biz seçtik. Biz sizi sadece partili olarak seçmedik. Halkın tamamını temsil etmeniz amacıyla seçtik. Asıl göreviniz olan, peki, yasama organı pozisyonundan lütfen taviz vermeyin. Kol kırılsın diyorum. Yen içinde kalmadı ama demokrasi açısından bir kazanımla da buradan ayrılabiliriz. Çünkü neyin yapılacağını öğrenemedik. Ama neyin yapılmaması gerektiğini dün hep beraber öğrenmiş olduk.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Bir de aslına bakarsanız ben son cümle söyleyeyim. Çalışsınlar. Yani hani biraz da çalışsınlar ya. Vallahi millet için, vatan için çalışsınlar. Millet takdirini gerçekten gösterir ama gece gündüz çalışsınlar.
0: Sayın
1: yani...
0: Yeniş, işte herkes kendine yakışanı yapar söyleme burada çok önemli. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışan yolsuzluk davaları, havlu görüntüleri de değil.
1: Çok haklısınız. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi Üyesi Doktor Fatma Yeşil Kuş ve Star Gazetesi yazarı Doçent Doktor Levent Ersin Orallı bizimleydi. Sağ olun, var olun, başka yerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Ve devam ediyorum efendim. Özdemir Erdoğan ünlü sanatçı Hafta Sorular programının konuğu oldu. Unutulmaz beste ve şarkılarıyla Türk müziğinde önemli bir yere sahip olan sanatçı, sanattan hiçbir zaman kopmadığını söyledi. 86 yaşında üretime devam ettiğini vurguladı.
3: Yayın organlarının başında hep bu emperyalizmin etkisinde diyelim kalan insanlar var.
4: Türk müziğinin usta isimlerinden Özdemir Erdoğan katıldığı Araf'ta Sorular programında müzik kariyerine ve sanat anlayışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıllardır hafızalara kazınan beste ve şarkılarıyla milyonların sevgisini kazanan Erdoğan, müziğin hayatındaki vazgeçilmez yerini anlatarak sanattan hiçbir zaman uzak kalamadığını ifade etti.
3: Aç kapıyı, gir içeri, gönlüm bekliyor seni. Böyle. Evet. Falan böyle bir...
5: Bunun bestesi size mi ait?
3: Sözü, bestesi, her şeyi bana ait.
5: Şimdi hatırladım.
3: Düzenlemesi. Evet. Yani Ben müzikten anlarım, başka bir şeyden anlamam.
4: Kariyerindeki önemli çalışmalara da değinen Erdoğan, Düşünceli Şarkılar albümünün kendisini en iyi anlatan albüm olduğunu söyledi.
3: Düşünceli Şarkılar albümü zaten benim. Yani sözü, müziği falan filan, yani beni Özdemir Erdoğan kimdir diye sorarlarsa o albümü muhakkak dinlemeleri lazım. O albümde bütün benim felsefem, işte hayat görüşüm, şudur budur, hepsi orada ve şarkıların hikayesi orada.
5: Peki
4: toplumda batı hayranlığı olarak değerlendirilen popüler kültür baskısına da değinen Erdoğan, insanlara belirli yaşam biçimleri ve düşüncelerin empoze edilmeye çalışıldığını savundu.
3: Batı hayranlığı deniyor, toplumda böyle bir hadise var. Yani değil, bu empozisyondur. Yani toplum yönetiliyor. Ve bizim bakir halkımız da çok çabuk etkileniyor bu işlerde.
1: Ben veda ediyorum. Kaan Yankıpan akşam haberlerinde sizlerle olacak efendim. Hoşçakalın.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: tebligat şovu vardı.
1: Gördüm.
0: Neydi? Genel merkezi boşaltın tebligatı ilgili birimler tarafından CHP'ye takdim edilmişti. Bu da CHP'yi boşaltmayacağını söyleyen Özgür Özel'e ekibi tarafından götürüldü.
1: Evet.
0: Özgür Özel de baktı ve baba ocağını bunun için mi yapıyorsunuz diye meseleyi yırttı. Doğru mu abi?
1: Doğru. Gördük. Görüntü de gördük yani. Ha.
0: Şimdi bunun bir kurgu olduğunu söylüyor arkadaşlarım.
1: Ne demek?
0: Şöyle ki, önce bir videoyu izleyelim, tamam. Olur mu? Buyurunuz arkadaşlar.
2: Yani başkanımın mı kapı yazmışlar?
0: Bak, geliyor abi.
2: Bana bunun için yıktılar baba ocağını.
0: Yıktı.
1: Yıkması da bitir.
0: Olsun. Sinirle ilk kez karşılaştı çünkü öyle bir belgeyle.
2: Koyun masaya gelin.
0: Koyun masanın üzerine okusun diyor. Ali Mahir Başarır'a veriyor. Ali Mahir Başarır da arkadan götürüyor. Bu da Sezgin Tanrıkulu'nun sosyal medya hesabından arkadaşlarımın aldığı fotoğraf. Sezgin Tanrıkulu biliyorsun bak orada oturuyor. Kendi sosyal medya hesabından bu kareyi paylaştı. Kare tebligatın Özgür Özel'e verildiği ana ilişkin bir kare. Hı hı. Özgür Özel tebligata göz atıyor. Az önce videoda da izledik canım. Ondan sonra hemen tık tık tık yırtıyor ya. Şöyle değil. Neden? Ya. Çünkü kareler farklı. Belli ki o tebligat o video çekilmeden önce birkaç sefer gitmişken hani filmlerde olur ya sahne 3, çekim 1, tak.
1: Önce
0: tak.
1: Okumuş. Ha.
0: Şu anda yani bizim görebildiğimiz kadarıyla bak abi şurada da arkadaşlar verdiler. Tebligatı ilk aldığı an
1: bu.
0: Bu. Tebligatı ilk aldığı an videoda yok.
1: Burada böyle bir görüntü yok.
0: Dolayısıyla o tebligat arkadaşların söylediği kadarıyla birden fazla sefer gidip gelmişe benziyor. Mesela olabilir. Sezgin Tanrıkulu'nun arkasındaki mavi montlu beyefendi. Bak.
1: Evet.
0: Biraz böyle kır saçlı orada mavi yok. Mavi montlu beyefendi.
1: Burada yok.
0: Videoda yok. Videoyu bir daha okutun. Videoyu bir daha okutun en azından neden bahsettiğimiz anlaşılmış olsun. Bak orada yok. Bak geliyor abi. O mavi montlu beyefendi yok. Tebligat ilk kez geliyor. Özgür Özel Bey de tebligatı bu şekilde yırtmak suretiyle. Bu tebligat kaç
1: önce
0: kere gitti
1: okumuş.
0: Geldi acaba? Okumuş. Ondan sonra demişler
1: sonra
0: ki.
1: Bir, tekrar bunu bir geçelim.
0: Sen genel başkanım. Biz bunu sanki ilk kez geliyormuş gibi yapalım demişler. O da iyi fikir demiş. Senin az önce bahsettiğin
1: arkadaşlar,
0: algı. Algı.
1: Aynen.
0: Doğru mu?
1: Arkadaşlar kutluyorum.
0: Tamamı açık kaynak.
1: Tabii canım.
0: Tamamı açık işte. Kaynak. Şeyin Sezgin Tanrıkulu'nun sosyal medya
1: bakışı
0: paylaşımı.
1: Bakışı bile değişmiş bak. Burada daha dikkatli bakıyor Sezgin Tanrıkulu şeyin
0: evet, nedir bu diye.
1: Daha dikkatli bakıyor. Orada biraz
0: aynen
1: daha.
0: Öyle. Ali bakıyor. Mahir Başarır burada doğrudan okuyor. Ama videoda hiçbir şey yok.
1: Almak
0: burada Ali Mahir
1: bekliyor.
0: Başarır'ın gözünde gözlük de var galiba. Olmaya da bilir. Çok oraya, oraya takılmıyorum.
1: Orada görev icabı bekliyor
0: ikincisinde. Aynen öyle. Özgür Özel yırtıp verdikten sonra alıyor. Burada tebligatı beraber okuyorlar.
3: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
4: Masada ne var, hoş geldiniz.
3: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 20.

0: dörtte.
1: Sadece telefona bakıyordum.
2: Hava sıcaktı. Şuradan şuraya kassız giderim dedim.
3: Saatlerdir yoldayım. Şurada eve ne kaldı diye kendimi zorladım.
2: Kasksız olmayı, rüzgarı hissetmeyi özgürlük sanmıştım. Ama hata yapmışım.
3: Durup bir 10 dakika dinlenmeye üşendim. Kendime biraz fazla güvendim. Hata yapmışım.
1: Hiçbir şey duymuyordum. Bir adım daha attım. Meğer büyük bir hata yapmışım.
3: Ben o gün şanslıydım.
4: Ülkemizde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında en büyük pay %99'da insana aittir. Onun için diyoruz ki trafikte küçük hata yoktur. Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım.
5: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
6: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. Bugün 25 Mayıs bayram haftasına girdik. Yoğun bir gündem var. Hafta sonundan aslında bugüne, yeni haftaya yansıyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Bugün Umman Sultanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Neler görüşüldü, neler konuşuldu ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bayrama da İstanbul'da girecek. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda aile günü vesilesiyle bir mesaj da paylaştı. Birazdan ekranınıza taşıyacağız. Rahmetli Süleyman Demirel'in bir sözü vardır. Sık sık aslında kendini gerçekleştiren bir söz siyasette. 24 saat uzun bir zamandır demişti. Ankara'da dün yaşananlara Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir bakın. Bugün olup bitene ve dahi bayram haftasında olacaklara. Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nde koltuk değiş tokuşu bir bakıma yaşandı. Her ne kadar gönüllü olmasa da yasalar çerçevesinde oldu. Peki nasıl yansıdı Ankara'da? Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler oluyor? Sokaktaki vatandaş olup biten hakkında ne düşünüyor? Bu konuda hazırladığımız özel haberler var. Birazdan ekranınızda olacak. Ama uzunca bir süredir merakla beklediğimiz bir şey var. O da Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki o uzlaşma, o müzakere, o savaş sona erecek mi? Son gelen mesajlara bakılırsa. Kimden geldi o mesaj? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan iyimser konuşuyor. Sanki çok kısa bir sürede uzlaşma sağlanacakmış gibi görünüyor. Ama sahada ne olup bitiyor? Hepsine bakacağız. Ekranınıza getireceğiz. Yasa dışı bahis operasyonları devam ediyor. Bu kez 20 ilde gerçekleşti. Çok sayıda gözaltı ama 59 kişi tutuklandı. Ne var ayrıntısında? Hepsini paylaşacağız. Başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Umman Sultanı ile telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan Umman Sultanı'nın yaklaşan Kurban Bayramı'nı da tebrik etti. Açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Umman Sultanı Heysem bin Tarık'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Umman ilişkileri masaya yatırıldı. Liderler bölgesel meseleleri de değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Filistin topraklarında barış ve istikrarın tesisi için de çabaladığını belirtti. Devletin zirvesi görüşmede Umman Sultanı'nın Kurban Bayramı'nı da tebrik etti. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde hafta sonu yaşanan gelişmeler malumunuz. Mutlak mutlak kararının ardından artık biraz daha netleşmeye başladı fotoğraf. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarihte netleşti. Kılıçdaroğlu bayramın 4. günü genel merkezde partililerle bayramlaşacak. Bu arada dün CHP Genel Merkezi'nde yaşanan o gerginlik sonrası genel merkez binasında da bugün temizlik çalışmaları başladı.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih netleşti. Kılıçdaroğlu bayramın son günü genel merkezde olacak. Partililerle bayramlaşacak.

0: çalışacak. Tebrik ederiz. CHP'de bayram temizliği başladı. Kırılan camlar süpürüldü. Barikat olarak kullanılan kanepeler tekrar yerine kondu. Genel merkez çevresinde çalışma yapıldı. Merak edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararı sonrası genel merkeze ne zaman gideceğiydi? O soru cevabını buldu. Kılıçdaroğlu cumartesi günü genel merkeze geçecek.
1: Kılıçdaroğlu gitme!
0: Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde partilerle bayramlaşacak. Ayrıca ilk mesajlarını verecek. Bu arada Özgür Özel de mecliste çalışmalarına devam ediyor. Özel beraberindekilerle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Çalışmalarını meclisteki ofisinde sürdüreceğini açıkladı. Ayrıca Özgür Özel'in meclisteki odasında asılı olan genel başkan ibaresi kaldırıldı. Yerine grup başkanı yazıldı.
2: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi'nde butlan kararı sonrası çıkan tartışmalar ve sonrasında yaşananlara dair konuştu. CHP'liler, CHP'lilerle tartışıyor diyen Çelik, CHP içindeki tartışmaların tarafı değiliz. Siyasi zorbalık ve eşkıyalığa izin vermeyiz. Cumhurbaşkanımız, kırmızı çizgimiz diye konuştu.
3: Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Bu kırmızı çizgiye kimseyi dokundurtmayız.
4: Cumhurbaşkanı kırmızı çizgimizdir dedi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'i sert dille uyardı.
3: İş, şantaj, tehdit, haddini aşan ifadeler kullanma, hakaret gibi konulara geldiği zaman çok net bir şekilde söylüyorum. Siyasi zorbalığa ve siyasi eşkıyalığa asla izin vermeyiz. Bakın bu bir iki gündür kullanılan ifadeler tamamen haddini aşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Bu ifadeleri kullananlarla hukuk önünde ve meşru siyaset yoluyla en net ve en etkili mücadeleyi vereceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın.
4: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik CHP'deki kaos sonrası açıklamalarda bulundu. CHP'deki keşmekeşliğe Orta Doğu benzetmesi yaptı.
3: CHP'nin içi Orta Doğu'dan daha karışık demiştim. Bunu söyleyeli 2-3 yıl oldu. CHP'nin içinin Orta Doğu'dan daha karışık olduğunu söyleyeli. Ben bunu söyledikten sonra esasında şimdi geriye dönüp bakıyorum bu 2-3 yıllık sürece Orta Doğu'ya haksızlık etmişim. CHP'nin içi Orta Doğu'yu fersah fersah geride bırakacak kadar karışık.
4: Parti sözcüsü Ömer Çelik konunun tarafı biz değiliz, bizi hiç ilgilendirmez dedi.
3: Biz Cumhurbaşkanlığı, biz Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bu tartışmalarda taraf değiliz. Yani adada kim kalmış, adadan kim gönderilmiş, o gün kim elenmiş, kim kazanmış, Cumhuriyet Halk Partisi adasında ne oluyor, bizi hiç ilgilendirmez. Dolayısıyla tartışma Cumhuriyet Halk Partililerin Cumhuriyet Halk Partililer hakkındaki iddialarıyla beraber ortaya çıkan bir şeydir.
4: Ömer Çelik meydanların ve sandığın partisi biziz diyerek CHP'ye demokrasi hatırlatması yaptı.
3: Bizim herhangi bir şekilde siyaset meydanı ve sandık dışında bir iradenin peşinde koştuğumuzun söylenmesi dünyanın en büyük yalanıdır. Biz meydanların partisiyiz. Biz sandığın partisiyiz. Biz önümüze vesayetin en karanlık günlerinde, en ağır vesayet araçlarıyla çıkıldığında bile sandıktan, millet iradesinden başka bir şey düşünmedik. Bir siyasetçinin konuşacağı yer ya kürsüdür ya da parti otobüsüdür. Ne işiniz var tomanın üzerinde? Bir siyasetçinin tomanın üzerinde ne işi var? Ya parti otobüsünde konuşursunuz ya kürsüde konuşursunuz. Tomanın üzerine niye çıkıyorsunuz?
2: Efendim günlerdir ekranlarda ana muhalefet partisinin kendi içinde ikiye bölünmesini, hatta belki üç bile diyebiliriz ve verilen işte o mutlak butlan kararını kaosa çevirmelerini izliyoruz. Perşembe gününden bu yana, yani karar çıktığından bu yana ne Ankara'da ne İstanbul'da tansiyon düşüyor. Üstelik kendi içlerindeki kaosu ve kavgayı görevini yapan emniyet güçlerine ve gazetecilere yansıttıklarını da ne yazık ki gördük, görüyoruz. Peki sokaktaki vatandaş tüm bu olan bitenle ilgili ne düşünüyor?
5: CHP'de şu sorunlar bitmediği sürece yolsuzluk, müteahhitler, artı rüşvet alanlar, iş parayla işe adam almalar, bunlar bitmediği sürece de iflah olmaz. Herkesin bir çıkarı var, çıkar üstüne dönen bir rant var.
6: Vallahi rezalet. Atatürk Atatürk diyoruz, nedir? Yaptıkları işe bak. Kendileri şikayet ediyor. Onun üstüne üstlük içeride harp ediyorlar. Böyle bir şey yakışır mı ya? Siz ülke yöneteceksiniz. Örnek insan olacaksınız. Ondan sonra oy bekliyorsunuz. Nasıl?

0: bir oy verebilirim.
1: Dünkü olaylarına bakıyorum, Toman'ın üzerine çıkmış. Yani sanki gençlik kollarından gelen bir insan gibi, bir vatandaş gibi davrandı. Yani o yüzden çok tasvip etmiyorum açıkçası. Yani Tayyip Erdoğan destekçisi olarak ben bunları kesinlikle kabul etmiyorum.
2: Hani olmaması gereken şeyler. Yani hiçbir kendileriyle anlaşamıyorlar ki vatandaşa bir şey sunsunlar. Yani bu şekilde olmaz.
3: CHP kendi kendini yedi bitirdi. Kendileri şikayetçi oldu, kendileri yaptı, kendileri bulacak. Ya bunları görünce ben bir vatandaş olarak çok üzülüyorum. Yani genel merkezin o hale gelmesine ben bir AK Partiliyim, Tayyipçiyim. Sonuna kadar da Tayyip'e destek veriyorum ama sosyal demokratların bu yaptığını ben benimsemiyorum.
4: Bir an önce bitmesini istiyoruz yani. Bu şekilde zaten Türkiye'nin şeyini, ekonomisini de etkiliyor. Türkiye'yi de etkiliyor. Bir an önce bitsin bu, bir barış noktasına ulaşsın. Onu bekliyoruz. Temennimiz o. Tabii ki rahatsız oluyoruz yani. Bir an önce bitmesini, bir şeye bağlanmasını istiyoruz. Bir an önce Türkiye'nin bu sıkıntıdan düzene girmesini istiyoruz. Beklentimiz bu.
5: Şimdi sokağın düşüncesi bu. Yani o CHP'de mutlak mutlak kararının ardından yaşanan o tabloyu tasvip etmiyor vatandaş. Şimdi tabii o mikrofon uzatılan kişiler, vatandaşlar bir kısmı 50 yaşın üzerinde. Haliyle geçmişi de biliyor. Yani geçmişte yaşanan pek çok şeyi de takip etmişler, sindirmişler, hissetmişler, o dönemleri yaşamışlar. Siyasette değişim iddiası her zaman büyük vaatlerle gelir. Bu hep böyledir. Ancak söz konusu CHP olduğunda tarih bize bu değişimin bir vizyon değil, sadece bir koltuk kavgası olduğunu defaatle gösterdi. 1972'den bugüne yumruklarla, kasetlerle, ihraçlarla ve son olarak işte mahkemeye taşınan şaibeli kurultaylarla anılan bir parti geleneğine yazık. Kendi içinde demokrasiyi ve hukuku işletemeyen, muhalifini anında tasfiye eden CHP zihniyetinin yarım asırlık kurultay geçmişini biz de analiz etmeye çalıştık.
6: Sloganlar hep aynı. Demokrasi, değişim, halkçılık. Ama perde arkasındaki gerçek çok başka. CHP geleneği için kurultaylar hiçbir zaman vizyoner projelerin yarıştığı birer fikir şöleni olamadı. Aksine CHP zihniyeti için kurultay, tasfiyelerin, koltuk savaşlarının, hiziplerin ve bitmek bilmeyen parti içi güç zehirlenmelerinin yaşandığı birer arenadan ibaret.
7: Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldı.
6: Takvimler 1972'yi gösterdiğinde CHP'de köklü bir zihniyet kodunun ilk sinyali verildi. Ya ben ya o dayatması. 12 Mart muhtırasına karşı çıkan Bülent Ecevit'le muhtıraya esnek yaklaşan 34 yıllık lider İsmet İnönü karşı karşıyaydı. Delegelerin Ecevit'i desteklediği 5. Olağanüstü Kurultay'da yenileceğini anlayan İnönü, siyaset yönetimini gayrimeşru ellere bırakmam diyerek istifa etti. Kendi partisinin delegesini bile gayrimeşru ilan edebilen bir üstenci bakış CHP'nin gen haritasına daha o gün işlenmişti. Yıllar geçti, aktörler değişti ama zihniyet milim kıpırdamadı. 2003 yılındaki 30. Olağan Kurultayı'nda Deniz Baykal'ın tek adam yönetimine bayrak açan Ertuğrul Günay ve arkadaşları salonda yumrukların hedefi oldu. Kendisine muhalif olan herkesi hükümetin koltuk değneği olmakla suçlayan Baykal, kurultay biter bitmez temizlik harekatına girişti. Demokrasi vaat eden CHP kendi içindeki en ufak çatlağı ihraç mekanizmasıyla cezalandırıyordu.
8: Kurultayımızı ve tüzüğümüzün, bu yeni tüzüğümüzün ruhuna da partimizin ihtiyaçlarına da uygun düşmeyecektir.
6: Ve 2005, CHP tarihinin belki de en trajikomik, en seviyesiz sayfalarından biri. Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün adıyla anılan 13. Olağanüstü Kurultay. Akıllarda kalan ne bir memleket projesiydi ne de bir vizyon belgesi. Hafızalara kazınanlar, havada uçan sandalyeler, tekmeler, yumruklar ve kürsüden birbirini yolsuzlukla suçlayan lider adaylarıydı. CHP zihniyeti, ülkeyi yönetme iddiasını bir kez daha kendi salonundaki kaosa kurban etmişti. Sonuç yine değişmedi. Koltuğu koruyan Baykal, muhalifi Sarıgül'ü jet hızıyla ihraç etti.
9: O Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığı sen değil,

0: Senin ağababaların kaçıramamış. Kim oluyorsun sen?
1: 2010 yılına gelindiğinde ise sahneye kirli pazarlıklar ve bir kaset komplosu girdi. CHP zihniyetinin kendi iç dinamikleriyle değil, bir kaset komplosuyla şekillendiği o kırılma anı. Önce aday olmayacağım diyen, ardından perde arkası pazarlıklarla bir günde popstar gibi piyasaya sürülen Kemal Kılıçdaroğlu dönemi başladı. İllüzyon büyüktü. Ancak yaratılan Gandhi rüzgarı partinin sandıktaki makus talihini değiştirmeye yetmeyecekti.
2: Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından istifa ediyor.
1: 2018'e gelindiğinde Cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinden fazla oy alan Muharrem İnce 36. Olağan Kurultay'da aday oldu. İnce adeta bir tehdit olarak görüldü. İmzaların çekilmesi, delege baskıları ve İnce'nin salonun en arkasına oturtulmasıyla hafızalara kazınan 36. Olağan Kurultay, CHP'nin kendisine oy veren seçmenden ziyade kendi içindeki hizipleri doyurmaya odaklandığının en açık kanıtıydı. Sonuç ne mi oldu? Yine bölünme, yine ihraç, yine yeni bir parti doğumu.
3: Sen 14 parti bir araya geldik diyorsun. 38 almışsın, yenmiş seni. Her seçimde yenmiş, çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş.
1: Ve nihayet Cumhuriyet'in 100. yılında 2023'te yaşanan o tiyatro. Seçim mağlubiyetinin faturası Kemal Kılıçdaroğlu'na kesilirken perde arkasında sırtımdan hançerlendim çığlıkları yükseliyordu. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ikilisinin değişim sloganı ile kazandığı ilan edilen 38. Olağan Kurultay CHP tarihine kara bir leke olarak geçti. Ancak bu tarihi değişim de kalıcı olamadı. O işlemlerine şaibe karıştığı gerekçesiyle mahkemeye taşınan Kurultay hukuken yok hükmünde sayıldı. Şaibe, kavga, kaset ve kaos sarmalından çıkamayan bir zihniyet. Yarım asırlık kurultaylar tarihi gösteriyor ki CHP'de isimler fani, koltuklar kavgası bakidir. Kendi delege seçiminde dürüstlüğü ve şeffaflığı sağlayamayan, mahkeme kararlarıyla kurultayları iptal edilen, parti içi muhalefini düşman gören bu zihniyet, statükonun, kaosun ve kendi içine dönük kavgaların partisi olmaktan öteye geçememiştir. Türkiye değişiyor. Dünya değişiyor. Ancak CHP'nin kurultay dehlizlerindeki o koltuk ne pahasına olursa olsun korunmalıdır zihniyeti asla değişmiyor.
4: Ekranlar önünde namus ve şeref sözü. Bundan sonra karar, güç, yetki örgütündür. Ön seçimin teminatı bir genel başkan olacağım. Ön seçimin teminatı. Söz veriyorum.
5: Hafızayı beşer nisyan ile malüldür, yani Türkçesi insan hafızası unutkanlığıyla aslında ön plana çıkar ya da unutkanlığıyla meşhurdur. Öyle gördüğümüz için tabii herkes o süreçleri yaşamadı. Biz de o zaman dilimini sizlerle paylaşmak istedik. Şimdi yine düne dönelim, bugüne dönelim. Yargı zemininde istediği sonucu alamayan Özel İmamoğlu destekçileri CHP Genel Merkezi'ndeki işgalde de kaybedince şimdi sosyal medya üzerinden bir mücadeleye giriştiler. Bu kez de Kılıçdaroğlu'nun YSK'da mazbata alamadığı için genel başkan olamayacağı tezviratını yaymaya çalışıyorlar. Oysa hukuki durum çok açık, net. Kılıçdaroğlu resmen CHP Genel Başkanı. Bakın neden.
6: Partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerekiyor.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Bu durum yargı kararıyla net olarak ortada. Buna rağmen CHP'li avukatlar kafaları karıştırmak, CHP'lileri birbirine düşürmek için hukuku eğip bükmeye, sisli bir ortam oluşturmaya çalışıyor.
7: Bunun için yıktılar babacığımı.
1: Örneğin avukat Hüseyin Ersöz, Yüksek Seçim Kurulu'nun mazbata vermediği bir kişi genel başkan olamaz diye sosyal medya hesabından paylaşım yapıyor. Bu durumda Kemal Kılıçdaroğlu için genel başkan denilemez diye yazıyor. Hemen ardından avukat Uğur Poyraz, YSK mazbata vermeden Kılıçdaroğlu genel başkan sıfatını kazanamaz. CHP genel başkanı halen Özgür Özel'dir diye mesaj paylaşıyor. Sonra devreye CHP'li gazeteciler giriyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun YSK'dan mazbata almadığı için genel başkanlık yapamayacağını öne sürüyor.
8: Buradayım ve buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi ve billahi de.

0: sonuna kadar mücadele edeceğim. Buradayım.
1: Oysa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun YSK'dan mazbat almasını gerektiren bir durum yok. Zira 38. Olağan Kurultay'da seçimi Özel hileyle kazandı kararı veren mahkeme, aslında Özel'in mazbatası yok kararı verdi. Zaten YSK'da bu anlamda yapılan başvuruyu reddetti. Gelelim Kılıçdaroğlu'nun mazbatası olmadan genel başkanlık yapıp yapamayacağı tezviratına. Ona da Star gazetesi yazarı hukukçu Cüneyt Altıparmak açıklık getiriyor.
2: Hutbeden çıktıktan sonra bu sefer bu kararın alt kıvrımları, alt etkileri üzerine büyük ihtimaller çıkmaya başladı. Onlardan iki tanesiyle aslında ilgili bu durum.
1: Avukat Altıparmak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda meseleyi tane tane izah etti. Altıparmak, seçim hukuku yok, genel hukuk kuralı geçerli. Mahkeme kararı kesinleşene kadar tedbiren, kesinleştiği anda kesin olarak genel başkandır. Kararın kesinleşme durumu Yüksek Seçim Kurulu'na iletilir, bu bir bildirimdir. YSK ayrıca işlem yapmaz. Bunu zaten Özel'in itirazında Bölge Adliye Mahkemesi'nin yazdığı bildirime karar verilmesine yer olmadığına hükmetti diye anlattı. Özetle, Özel İmamoğlu safındaki CHP'liler de aslında gerçek durumu çok iyi biliyor. Ancak zihinleri bulandırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Anlamadıklarıysa bu mücadelenin bir sosyal medya mücadelesi değil, hukuk mücadelesi olduğu ve sadece yargı zemininde yol alınabileceği gerçeği.
3: Şimdi bir de tabii görünenlerin ve görüntülerin analizi var. CHP Genel Merkezi'ndeki olaylarda en dikkat çekici anlardan biri. CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın elinde hortumla Kılıçdaroğlu yanlılarının karşısına çıkması biraz ikonik bulundu. Zira yerel yönetimlerde 30'dan fazla hortumlama soruşturması ve davasıyla karşı karşıya kalan bir CHP vardı karşımızda. Biz de hortum metaforu üzerinden bir analiz hazırladık.

0: Bir yerde hortum varsa durum vahim demektir. Zira hortum geçtiği yeri birbirine katar. Ne düzen bırakır ne de huzur. İsterseniz CHP'nin içine düştüğü durumu size hortum metaforu üzerinden anlatalım. Zira CHP'nin yerel yönetimlerindeki yöneticiler kamu kaynaklarını hortumlamakla...
1: Baklava olarak bunu mu aldınız? Nedir bunlar?
0: Kamuyu zarara uğratmakla suçlanıyor. 30 civarındaki belediyedeki vurgun düzeni ifşa oldu. Yargıya hesap veriyorlar.
2: Ya İstanbul nimet nimet.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Ahlaki değerleri.
0: Bu yüzden CHP Genel Merkezi'ndeki yasa dışı eylemde CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın Kılıçdaroğlu taraftarlarının karşısına elinde hortumla çıkması manidar olduğu kadar metaforik bakımdan talihsiz olmuştur. Ancak şunu da söylemek gerekir. Hortumla oluşan güç geçicidir. Bir süre etkili olur ama zamanla etkisini yitirir. Zira hortum işi hayatın doğal akışına uygun değildir. Her hortum bir gün sona erer ama başta da söylediğimiz gibi geride yıkımda bırakır. CHP'nin şu anki hali tam da böyle bir durum. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı olma hırsıyla geceli gündüzü çalışmak yerine kamu kaynaklarıyla partiyi dizayn etmek için oluşturduğu hortum geride ağır bir yıkım bıraktı.

Umut Orta Doğu'da ateşkes, adım adım ilerleyen müzakereler sonuç verecek mi? Herkes bunu merak ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında anlaşma ihtimali giderek yükseliyor. Pamuk ipliğine bağlı diplomasi trafiğinde Amerika Birleşik Devletleri İran'la anlaşmasının iyi bir noktada olduğunu söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da anlaşmaya büyük ölçüde yaklaştıklarını ifade etmişti. Yaptığı son sosyal medya paylaşımıyla müzakerelerin gayet iyi gittiğini söyledi. Daha önce de müzakerelerin düzenli ve yapıcı bir şekilde ilerlediğini ifade etmişti. Anlaşma sağlanana kadar abluka

0: süreceğinin altını çizmişti. Trump tehditlerini de sürdürdü. İran'la yapılacak anlaşma ya harika ve anlamlı bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak dedi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio masada sağlam bir teklif var dedi. Başkan Trump'ın kötü bir anlaşma yapmayacağını söyledi Rubio. İsrail'i endişelendiren Lübnan konusununsa ayrı olarak ele alındığını dile getirdi. Anlaşmanın yakın zamanda duyurulacağını ifade etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise Boğaz'ın yönetiminin Körfez ülkelerine ait olduğunu söyledi, geçişlerden ücret alınmayacağını açıkladı. Anlaşmanın Boğaz'ı ve nükleer konuları kapsamadığını belirtti. Bir çerçeve üzerinde anlaşılsa da anlaşmanın ne zaman olacağının bilinmediğini ifade etti. Olası bir anlaşma için İran'ın baş müzakerecisi Muhammed Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Katar'da bulunuyor. Görüşmelerde Hürmüz Boğazı ve uranyum üzerine odaklanılıyor. İsrail ise artık Amerika Birleşik Devletleri'ni müzakereler konusunda etkilemekte zorluk çekiyor. Tel Aviv nükleer silah konusunda ısrarcı davranıyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Trump'la görüştüğünü ifade etti. Nükleer konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile mutabık kalındığını belirtti. Yapay zeka ile oluşturulmuş yaptığı son paylaşımda da İran asla nükleer silaha sahip olmayacak ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında müzakere trafiği sürerken Amerikan basınından dikkati çeken bir iddia geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın savaş sonrası Orta Doğu planı kapsamında Müslüman ülkelerden İsrail'le ilişkileri normalleştirmelerini istediği öne sürüldü. Özellikle Suudi Arabistan, Katar ve Pakistan'ın bu talep karşısında şaşkınlık yaşadığı iddia edildi. Trump yaptığı paylaşımla iddiaları doğruladı.
1: İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakereler sürüyor. Henüz net bir sonuç çıkmasa da taraflardan ılımlı mesajlar geliyor. ABD basını ise çarpıcı bir iddiada bulundu. Başkan Trump'ın Orta Doğu'da savaşın sona ermesine karşılık Körfez ülkelerinin İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesini istediği iddia edildi. Haberi Axios haber sitesi paylaştı. Buna göre Trump, İran savaşının bitmesi için Körfez ülkelerine şart koştu. İran'la anlaşma sağlanması halinde Arap ve Müslüman ülkelerden İsrail'le normalleşme anlaşmaları yapmalarını istedi. Trump'ın asıl hedefi İsrail'le Suudi Arabistan arasında tarihi bir normalleşme anlaşmasına imza atılması. İddialara göre Trump, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye, Pakistan, Mısır, Ürdün ve Bahreyn liderleriyle yaptığı telefon görüşmesinde İran sürecini ele aldı. ABD'li yetkililer Trump'ın görüşmede savaş sonrası Orta Doğu'daki bir sonraki büyük adımın İsrail'le ilişkilerin normalleşmesi olacağını söylediğini aktardı. Özellikle İsrail'le diplomatik ilişkisi bulunmayan Suudi Arabistan, Katar ve Pakistan'ın bu talep karşısında şaşkınlık yaşadığı belirtildi. Bir ABD'li yetkili hat üzerinde sessizlik oldu. Trump şaka yaparak hala hatta olup olmadıklarını sordu, ifadelerini kullandı. Haberde Trump'ın damadı Jared Kushner'le Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff'u sürecin takibi için görevlendireceğini söylediği de aktarıldı. Trump ayrıca İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yla da görüşeceğini ve ilerleyen süreçte Netanyahu'nun da benzer toplantılara katılmasını istediğini ifade etti. Trump iddiaları doğruladı. Sosyal medya uygulaması Truth Social'dan paylaşımda bulundu. Liderlerle yaptığı telefon görüşmesinde söz konusu ülkelerden İbrahim anlaşmalarını imzalamasının zorunlu olması gerektiğini belirttiğini vurguladı. Bu anlaşmanın Orta Doğu'ya gerçek güç ve barış getireceğini savundu. Suudi Arabistan ve Katar'ın anlaşmayı derhal imzalaması gerektiğini belirtti.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan aile haftasına yönelik paylaşım yapıldı. Kısa sürede büyük beğeni toplayan videoda aile olmanın önemine dikkat çekilirken bakanlık Büyük Türkiye Ailesi'nin aile haftasını kutladı.
2: Her hikaye bir el uzanınca başlar.
3: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan aile haftası paylaşımı yapıldı. Hazırlanan videoda aile olmanın öneminin altı çizildi.
2: Ne Nesilden nesile uzanır sevgi ve hürmet eli.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Mayıs ayının son haftası aile haftası olarak ilan edilmişti. Geri sayım bitti, kutlamalar başladı. 81 ilde çeşitli etkinlikler organize edildi. Aile haftasının Kurban Bayramı'na denk gelmesi heyecanı arttırdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın aile haftası

0: Kutlu olsun denildi.
1: Bu bayram bir kapı daha çal. Türkiye'nin hikayesinde sen de yerini al.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan da Milli Aile Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında 86 milyonun aile haftasını kutladı. Ailenin, kimliğin, kültürün yaşatıldığı, milli ve manevi değerlerin muhafaza altına alındığı bir okul olduğuna dikkati çekti. Ailenin korunmasının ve özellikle gelecek nesillere aktarılmasının Türkiye için büyük önem arz ettiğini belirtti. Güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz ifadesini kullandı. Kurban Bayramı geldi. Yarın Arife, sonrası bayram. Müslüman coğrafyalarda bayram hazırlığı sürüyor. Bir yandansa hac ibadetini yerine getirecek olan hacı adaylarının Arafat yolculuğu da başlıyor.
3: Hepsi ortak heyecanla bir araya geldi. Hac ibadetini yerine getirmek için toplandılar. Hacı adaylarının manevi yolculuğunun başlamasına sayılı günler kaldı. Müslümanlar günlerini cami çevresinde dua ederek ve toplanarak geçiriyor. Önümüzdeki günlerde hac ibadetlerine devam edecekler. Günlerini kutsal mekanlarda geçirecekler. Arafat vakfesini gerçekleştirecekler.
4: Medine'ye geldik, şehirde bir hafta kaldık. Her şey iyi. İbadetler, namazlar, Allah'a hamdolsun.
3: Suudi Arabistan'da hac için önlemlerini bu yıl arttırdı. Olası İran-ABD saldırılarından etkilenme riskinin olduğu bölgede hac mekanları etrafına hava savunma sistemleri konuşlandırıldı. Müslüman coğrafyalarda ise Kurban Bayramı hazırlığı var. Mısır'ın başkenti Kahire'de bıçak bileme dükkanları bayram öncesi yoğun çalışıyor. Bıçak, satır ve çeşitli kesici aletler geleneksel yöntemlerle bileniyor. Yemen'in Taiz kentinde ise Kurban Bayramı hareketliliği yaşanıyor. Kurulan hayvan pazarları hınç hınç dolmuş durumda. Yemenliler küçükbaş ve büyükbaş hayvan satın almak için pazara akın etti.
2: Bayram deyince özellikle İstanbul'da akıllara gelen ilk adres olan Eminönü'nde Kurban Bayramı hazırlıkları devam ediyor. Vatandaş yine bayram alışverişi için tarihi yarımadayı tercih etti.
5: Bayrama sayılı günler kala vatandaşı da bir bayram alışverişi telaşı sarmış durumda. İşte o alışveriş için akıllara gelen ilk adres yine Eminönü oldu. Vatandaş da kalabalığıyla doldurdu, taşırdı. Nasıl geçiyor bayram alışverişi?
6: Çok güzel geçiyor şimdilik.
5: Nelere baktınız en çok?
6: Biz daha çok kıyafet, bayramlık tarzına baktık. Şeker, lokum. Fiyatlar ortalama bence. Yani
5: nasıl geçiyor bayram alışveriş? Nelere baktınız?
7: İyi geçiyor. Nelere bakıyoruz? Öyle spontan.
5: Yani lokum mu bakıyorsunuz, şeker mi bakıyorsunuz, kuru yemiş mi bakıyorsunuz?
7: Lokumdan şekere bakıyoruz.
8: Neye bakıyorum? Kahvaltılık, çerez, bayram çikolatası.
5: Ne aldınız peki?
8: Kahvaltılık.
9: Valla bayram alışverişi için işte misafirlerimiz için şekerleme, ne bileyim çocuklar için yine aynı şekilde lokum vesaire gibi alışverişler yapacağız.
5: Bayram planı nedir?
9: Bayram planı kurban tam ortaya geldiği için çarşamba gününe şehir dışına çıkamıyoruz. Hani kurban keseceğimiz için dolayısıyla İstanbul'dayız.
6: Bayram telaşı, bayram hazırlıkları biliyorsunuz, kurban telaşı, temizlik telaşı, onun dışında sarmalardı, böreklerdi. Biz de hazır bunlar yapılmışken bir kısmını yaptık, bir kısmını yarın yapacağız. İstanbul'da boşalmışken gezelim dedik.
5: Nelere bakacaksınız?
10: Bayram alışverişi, şeker, çikolata, işte tatlı telaşlar.
5: Bayram planı nedir?
10: Şimdilik yok.
5: Gelenlere bekliyorum diyor.
10: Evet, misafirlerimi bekleyeceğim. Çocuklarım var, torunlarım var, yeğenlerim var. Hepsini bekliyorum.
11: Ya aslında tam bayram alışverişine denmez. Hem hazır İstanbul biraz azaldı, kalabalık yok. Çocukları biraz gezdirelim. Hem de işte büyüklerimize bir dokun falan, ufak tefek şeyler almak için çıktık kardeşimle.
12: Büyükler bayram telaşına kendilerini kaptırmışken en büyük heyecan ve sabırsızlıksa tabii ki çocuklardaydı.
5: Ne yapacaksın bayramda?
13: Gezeceğim.
5: Harçlı toplamayı düşünüyor musun?
13: Biraz. En son bayramda ne kadar harçlık topladın?
14: Bin lira. Gezerek geçecek.

0: Nerelere gideceksin?
1: Yani burada duracağız. Bir de işte Konya'ya gideceğiz.
0: Şeker yemeyi düşünüyor musun? İzin var mı bayramda?
1: Var.
0: Bayramda ne yapacaksın?
2: Bayramda anneannemleri, büyüklerimi ziyaret etmeye gideceğim.
0: Harçlık alacak mısın?
2: Evet.
0: Ne var hedefte? Kaç para toplarım diyorsun?
2: 1000 TL toplarım diye düşünüyorum.
3: Ben de birazcık bayram heyecanı var. Arkadaşlarımla bir yerlere gidebilirim.
0: Peki harçlık toplayabilecek misin bu bayram?
3: Bilmem, çok toplarım belki.
0: Bayramda ne yapacaksın?
4: Tatile gideceğiz.
0: Peki büyüklerinle bayramlaşmayı düşünüyor musun?
4: Düşünüyorum.
0: Harçlık isteyecek misin?
4: İsteyeceğim.
0: Ne kadar para isteyeceksin?
5: 100.
4: Hayır.
0: 200 mü?
4: Evet, 200.
6: Bayram bence güzel geçecek. Akrabalarıma falan gideceğim.
0: Şekerli harçlık var mı toplamak niyetin?
6: Var.
0: Ne toplayacaksın en çok?
6: Şeker toplayacağım, bir de para toplayacağım.
0: Ne kadar toplarsın toplamda?
6: 1000 toplarım.
7: Akrabaları gezeceğiz, arkadaşlarımla dışarı falan çıkarım. Para toplarım, şeker toplarım.
0: Hedefte ne kadar var harçlık olarak?
7: Ben şu ana kadar maksimum 3000-4000 civarı bir şey toplamıştım. Yani şu an 2000 toplarım.
6: İyi bayramlar. Bütün Türkiye'ye iyi bayramlar.
8: Ya artık bayrama günleri değil, saatleri sayıyoruz. İstanbul'daki kurban pazarlarında yoğunluk her geçen dakika daha fazla artıyor. Yetkililer de kurallara uyulması konusunda peş peşe uyarılarda bulunuyor. Özellikle sokakta kurban kesenlere, atıkları gelişi güzel toprağa gömenlere ve hijyen kurallarına uymayanlara ağır para cezaları uygulanacak.
9: Son günler ucuz oluyor, biraz bir tık uygun oluyor. Baktık öyle.
10: %85-90 oranında sattık. Önceden hep bu zamanlar bitiriyorduk ama bu iki senedir bitiremiyoruz. Hep son güne bırakıyorlar vatandaş.
11: Kimi Kars'tan, kimi Yozgat'tan, kimi de Sivas'tan getirdi kurbanlıklarını. Kurban bayramı yaklaşırken İstanbul'daki kurban pazarlarında da hareketlilik arttı. Birçok vatandaş daha uygun olması için kurban alımını son günlere bıraktı.
12: Şimdi ilk geldiğinde çok yüksek fiyat çektiklerinden dolayı bayrama yakın olduğu zaman fiyat düşüyor.
13: Fiyatlar tabii ki uygun fiyat arıyoruz. Diyelim ki 170, 180, 200'e kadar gidiyoruz.
14: Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Anadolu'nun belli kesimlerinden getirilen kurbanlıkların birçoğu satıldı. Bir kısmı ise besicilerin elinde kaldı. Besiciler kurbanlıkları geri memleketlerine götürmemek için fiyatları neredeyse yarı yarıya indirdi.
15: Yozgat Yerköy'den geldim. 49 danayla geldik. 15 tanesini anca sattık. 350'den 300'den 270'e 260'e 250'ye düştük.
11: Bayrama 2 gün kala vatandaşlar kurban pazarlarına akın etti. Bütçelerine uygun kurbanlığı bulmaya çalıştılar. Kurban pazarlarında sıkı pazarlıklarda dikkat çekti.
16: 60'a delikanlı dediğini kırmıyoruz. 60'a.
17: Allah kabul etsin. Allah kabul etsin, hiç tamam. Beni kırma. 60'a tamam.
18: Tamam abi. Hayırlı uğurlu olsun. Tamam. Ne hayırlı uğurlu olsun inşallah. Adam bereketini görsün paranın. Bizim de Allah inşallah kabul eder. Öyle de niyetimiz de o.
16: Şu an %40'ını sattık abi. Geri kalan da var. Tabii bekleten müşterilerimiz de var. Hani kurbanın birinci gününü, ikinci gününü. Bu şekilde devam ediyoruz satışlarımız abi.
14: İçinde bulunduğumuz bu çadırda kurbanlıkların %40'ı satılmış durumda. %60 ise hala duruyor. Besicilerse Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci gününde kurbanı tamamen bitirmeyi planlıyor.
11: Öte yandan birçok besici kurbanlık fiyatlarında değişiklik yapmazken bazı besiciler indirime de gitti.
14: Son günlerde fiyatlar biraz daha düşecek mi?
19: Şu anda düşeceğini zannetmiyorum ama dediğim gibi biz müşterilerimize güzelliğimizi yapıyoruz. 200 ile 450 bin lira arasında tosunlarımız mevcuttur.
4: Ardahan Göle'den geldik. 200 hayvan bulunuyor. 100 tanesini sattı kalanız yine. 100 tanesi duruyor.
14: Peki son günlere özel bir indirim olacak mı sizde vatandaşı memnun etmek adına?
4: Tabii ki de olacak. Gelirlerse anlaşırız.
11: Yetkililerse kurban kesimlerinin yalnızca belediyelerin belirlediği alanlarda yapılması konusunda uyarıyor. Park, bahçe, cadde, sokak ve bina önlerinde kurban kesimlerine müsaade edilmeyecek.
2: İnsanlar artık kendi hayvanını evlerinin önünde kesmiyor. Çünkü malumunuz kan giderler. İşte malum gübreler, bunlar zarar veriyor doğaya ve insanlara, içme sularına karışıyor. Ondan dolayı böyle monoray sistemleri ve arkamızda bulunan böyle entegre alanlarda insanlara en hijyenik şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz.
14: Kurbanlıklarını kurban kesim tesisleri dışında umuma açık alanlarda kesen vatandaşlara yaklaşık olarak 9 bin lira idari para cezası uygulanacak.
11: Kurban atıklarını toprağa gömenlere de 20.842 lira idari para cezası kesilecek. Hem sokakta kesim yapıp hem de atıkları gömenlere toplam 29.529 lira ceza uygulanacak. Hijyen kurallarına uymayan ve yetkisiz şekilde kesim yapanlara da hayvan başına 18.243 liralık cezai işlem uygulanacak. Hayvanlara eziyet edenlere de hayvan başına 13.333 lira ceza kesilecek.
8: Şimdi vatandaşlar kurban ibadetiyle ilgili merak ettikleri sorulara da yanıt arıyor bir yandan. Kimler kurban kesmekle yükümlü? Kurbanlık hayvanlarda hangi şartlar aranmalı? İşte merak ettiğiniz o soruların cevapları.
5: Kurban Allah'a yakınlık demektir. Hazreti Adem'in iki oğlunun Maide suresinde işaret edilen bir tarihçesiyle insanlık tarihine kadar gider.
20: Kurban bayramı yaklaşırken akıllardaki sorular yeniden gündemde. Kimler kurban kesmeli, hangi hayvanlar uygun, kurban nasıl pay edilir? İbadetin dini ölçülerine dair en çok merak edilenler neler? Kurban temel ihtiyaçları dışında yeterli mala sahip, akıl sağlığı yerinde ve ergenlik çağına ulaşmış her Müslümana vaciptir.
5: Kurban kesmekle mükellef olanlar da Allah'ın kendilerine dinen zenginlik sayabileceğimiz asgari seviyedeki duruma gelmiş olanların kesmesi vacip olan bir ibadettir. Kimdir bu? 80.18 gram altın değerinde bir mala sahip olan kişi veya değerinde olan bir ticari olsun olmasın mala sahip olan bir kimse dinen zengin olur. Mali olması, nami olması, artıcı olması dikkate alınmaz ve onun kurban bayramına eriştiğinde kurban kesmesi gerekir. Kişi mukimse, aklı başı yerindeyse, Müslümansa, ergenliğine gelmişse kurban kesmekle mükelleftir.
20: Kurbanlık hayvan sağlıklı, organları tam ve yaşını doldurmuş olmalı. Küçük baş en az 1, büyük baş en az 2 yaşında olmalı.
5: Develer için 5 yaşındaysa, büyük başlar dana ve sığır içinse 2 yaşında, koyun ve keçi için 1 yaşındaysa bunlar kurban olarak seçilip kurban olarak kesilebilir.
20: Peki kesilen kurbanlar nasıl pay edilmeli?
5: Kurban ibadetinde de özellikle bizim dikkatimizi çeken şey Peygamberimizin uygulamasıdır. Peygamberimiz Aleyhisselam ne yapmıştır kurbanları? Üçe ayırmıştır. Üçte birini hanesine, onun bir ibadet olduğu, bir dini kültür olduğu yerleşsin diye ailesine paylaşmış. Üçte birini konu komşu, eşe, dost, akrabaya sunmuş. Geri kalan üçte birini de fakir fukaraya göndermiştir. Ama öyle bir zaman olmuştur ki Medine'de Peygamberimiz kimse evinde 3 günden fazla kurban eti bulundurmasın demiştir. Çünkü o zaman Medine'de bir kıtlık oluşmuştur. Kimsenin evinde sizin buyurduğunuz üzere buzdolabında biriktireceği bir etinin olmaması gerekmiştir. Böyle yapılmıştır. O yüzden sünnete uygun olan üçe bölmesidir. Ama ihtiyaç varsa ve kişi de her zaman bunu yiyebiliyorsa hepsini dağıtmasıdır.
8: Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Antalya merkezli 20 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 59 kişi tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca futbol ve diğer müsabakalarda bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçunu işledikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 20 ilde düzenlenen operasyonda 121 kişi gözaltına alındı. 17 şüphelinin cezaevinde, 6 şüphelinin askerde, 3 şüphelinin de yurt dışında olduğu tespit edildi. Aralarında cezaevindekilerin de bulunduğu 138 kişiden 59'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden 51'i adli kontrol şartıyla, 28'i de doğrudan serbest bırakıldı. Şüphelilerin banka hesaplarıyla kripto varlıklarında toplam 11 milyar 400 milyon liralık işlem hacmi ve hesap hareketi tespit edildi. Çingene kızı olarak bilinen ünlü Zeugma Mozaiği'nin büyük kompozisyonuna ait bir panel daha ana yurduna getirildi. Eserin Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesine ilişkin müjdeyi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy verdi.
21: Anadolu'nun tarihi eserleri bir yuvasına dönüyor. Son olarak ünlü Zeugma mozaiği Çingene Kızı'nın bir paneli daha Türkiye'ye getirildi. Mozaik panel Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Türkiye eserin ana vatanına getirilmesi için yoğun diplomasi trafiği yürüttü. ABD makamlarıyla iletişime geçildi. Diplomasi sonuç verdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çingene Kızı mozaiğine ait panelin yurda getirildiğini müjdeledi.

0: Çingenekızı mozaiğinin daha önce 12 panelinin iadesi sağlanmıştı. Son parçayla kompozisyondaki önemli bir eksiklik daha tamamlanmış oldu.
1: Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen 1. Rami Çocuk ve Sanat Bienali yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Resimli çocuk kitapları temasıyla gerçekleştirilen Bienali ziyaret edenlerin sayısı 350 bini aştı. Bienal bayram tatilinin ardından uluslararası etkinliklerle devam edecek.
2: Renkli ise gerçektir motosuyla yola çıkan Rami Çocuk Bienali, açılışı Emine Erdoğan tarafından yapılan ve dünyada çocuk kitapları otoriteleri tarafından da büyük ses getiren Rami Çocuk ve Sanat Bienalini ziyaret edenlerin sayısı 350 bini geçti. Bienal, Türkiye'nin kültür, yayıncılık ve yaratıcı üretim alanlarını uluslararası platforma taşımayı hedefliyor.
3: Hayal gücü beslendikçe ortaya yeni ihtimaller, yeni dünyalar, yeni gerçeklikler çıkar. Bu yüzden çocukların edebi değeri olan, onların potansiyelini harekete geçirecek, zihinsel sıçramalar yaptıracak nitelikli kitaplarla
2: 15 Haziran'a kadar sürecek Bienal, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kontrolünden geçen yaklaşık 100 resimli çocuk kitabından ilham alınarak hazırlandı. Bienal'de 25 enstalasyon, 11 ana sergi, 3 interaktif sergi, 7 dijital deneyim alanı ve 500'ün üzerinde tekil, tekrarlarıyla 1600'ün üzerinde etkinlik bu seçilen resimli çocuk kitapları odaklı.
4: 9.000'e yakın etkinlik gerçekleştirirken 8.8 milyona yakın kişiyi misafir. Bienal'de de ziyaretçilerimizin yoğun ilgi göstereceğine eminim. Bienal kapsamında yer alan Dede Korkut temalı alanlar, Işıldayan Masallar Sergisi ve kitabın serüveni gibi deneyim alanları, geçmişten geleceğe uzanan kültürel hafızamızı çocuklarımızla buluşturmaktadır.
2: Çocuk edebiyatının önemli isimlerinin katılacağı panellerde kültürel çeşitlilik, çocuk yayıncılığının geleceği ve dijital medya çağında çocuk içerikleri ele alınacak. Dünyaca ünlü Brezilyalı yazar ve çizer Roger Mello da Bienal'de söyleşi ve atölye çalışması gerçekleştirecek. Tatilin ardından bayram sonrasında çocuk kitabının dünya liderleri Rami Çocuk ve Sanat Bienalinde olacak. Dünyanın çocuk kitabı liderleri Rami Çocuk ve Sanat Bienalinde geleceği konuşacaklar.
1: Kısa bir ara devam edeceğiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin her yerinde kendi isimlerinin olduğu bir olay yaşıyoruz. Şikayet eden CHP'li, mağdur olduğunu söyleyen CHP'li, tanık olan ve bir şeyleri itiraf eden CHP'li.
2: Ama kim suçlu?
1: Heh, şimdi ona gelelim. Ha, bak peki. ben sana...
2: Pardon.
1: Sen elini almazsın abdesti bozmayayım diye de. Sözcü gazetesinin bugünkü manşeti yine işte çok ibretlik.
2: Budur.
1: Az önce bahsettik. Akşam gazetesi çok net, hakikaten tekerleme gibi manşetini koymuş. CHP'liler CHP'lileri CHP'ye sokmadı demiş. Sözcü gazetesi iktidar kapısını kırıp CHP'ye girdi demiş.
2: Zaten o şeyleri de şikayet eden iktidar da zaten yolsuzluklarla ilgili
1: abi,
2: başvuru yapan
1: bak,
2: da.
1: Bak bir şey söyleyeceğim. Bunu daha önce muhtelif zamanlarda dile getirdik. Ben bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Şimdi bir takım Özgür Özel ve ekibini destekleyen, hararetle destekleyen, duygusal bağ ile destekledikleri söylenen, konuşulan bu gazeteci takımının ima ettiği, hatta bazılarının açıktan ifşa ettiği bir şey var. Kemal Kılıçdaroğlu iktidarla birlikte hareket ediyor diyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu.
2: Allah Allah.
1: 15 Temmuz gibi korkunç bir hadiseye tiyatro diyebilecek seviyede iktidara yakın olan bunun Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidarla birlikte hareket ettiğini söyleyebilecek kadar akıllarını yitirmiş durumda. Sözcü gazetesi her zamanki gibi bizim oğlan suçsuz diyor. Arkadaşları olur, arkadaşları. İktidar kapısını kırıp CHP'ye girdi. Bu manşeti atıyor Sözcü gazetesi. Diyecek bir şey yok. Yani neticede bu milletin zekasıyla dalga geçmenin de mutlaka bir karşılığı oluyor. İşte o da genelde kendini sandıkta tezahür ettiriyor. Yılmaz Özdil abi ilk kovulduğunda biliyorsun Yılmaz Özdil'in bir şeyi var, alışkanlığı var. Sözcüden kovulma alışkanlığı. Yani Sözcü'ye gidiyor, Sözcü'den kovuluyor. Sözcü'ye gidiyor, Sözcü'den, bu alışkanlık haline geldi artık. İlk kovulduğunda Yılmaz Özdil Sözcü gazetesinden bir yayına bağlanıp şunu söylemişti. Bakın Sözcü okursanız, Halk TV seyrederseniz CHP'nin %90'la iktidara geldiğini düşünürsünüz. Bir dinleyelim en azından. Hani biz uydurmuyoruz bunu efendim. Yılmaz Özdil söylüyor en hakiki CHP'li. Buyurunuz.
3: Mesela siz bugün Halk TV seyrederseniz, Sözcü gazetesinde okursanız veya Tele1 seyrederseniz, Cumhuriyet gazetesi okursanız dersiniz ki ya AKP bitmiş ya, CHP ilk seçimde %90'la seçimi kazan. Değil mi? Çünkü neden? Siz gazetecilik yapmanız gerekirken aslında kendi kişisel menfaatleriniz gereği halka yalan söylüyorsunuz. Halka yalan söylüyorsunuz.
1: CHP'liler CHP'lileri CHP'ye sokmadı. CHP'liler CHP'lileri şikayet etti. CHP'liler hakkımızı yedi dedi. Mahkeme el hak doğru, deliller de bunu gösteriyor deyince hakkı yenen CHP'liler CHP'lileri kapı önüne koydu. Mesele bu.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5900, Gazze 11 bin lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.
4: Biraz fazla almadınız mı?
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla

0: masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

Akbank'tan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. Kültür, sanat ve düşünce dünyasının kıymetli isimleri, samimi ve içten sohbetleriyle size bayram misafiri oluyor. Bayram misafiri, Kurban Bayramı günlerinde saat 10.10 ve 11.10'da 24'te.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
5: Kredi? Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlan.

Olmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 25 Mayıs gündeminden yansıyan haberlerle önce bazı başlıklar. Orta Doğu'da barış yaklaşıyor mu? Trump'ın anlaşmaya yakın olduklarını açıklamasının sonrasında altın fiyatları artarken petrol fiyatları hızla düşmeye başladı. Piyasalardaki son duruma bakacağız. Amerika medyasında İran dini lideri Müşteba Hamaney'in son durumuna dair yeni iddialar ortaya atıldı. Hamaney'in güvenlik gerekçesiyle gizli bir sığınakta saklandığı ve dış dünyayla bağlantısını sadece karmaşık bir haberci ağa ile kurduğu öne sürüldü. O iddiaların detayını ekrana taşıyacağız. Türkiye stratejik tehdit olarak yorumlanıyor. Ankara'nın artan etkisi büyük endişe kaynağı. İsrail basını Türkiye'nin savunma sanayi ve bölgesel diplomasi adımlarını bir kez daha manşetlerine taşıdı. Detayını paylaşacağız. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitim öğretimin durup durmayacağına ilişkin tartışmalar son buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan yeni kararla üniversitenin faaliyet izninin kaldırılmasına yönelik karar yürürlükten kaldırıldı. Peki bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Ayrıntıları paylaşacağız. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında oyuncu Serenay Sarıkaya jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Sarıkaya saç ve kan örneği verdikten sonra da serbest bırakıldı. Soruşturmadaki son duruma da bakacağız. İşte tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor. Yarın Arife sonrası bayram, liderlerin bayram programları da netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayramda İstanbul'da olacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bayramı Ankara'da geçirecek.
1: Siyasette Kurban Bayramı telaşı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi parti genel başkanlarının bayram programları netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı'nda İstanbul'da olacak. Erdoğan mesaisine İstanbul'da devam edecek. Devletin zirvesi vatandaşlarla bayramlaşacak. Ayrıca telefonda Müslüman liderlerle görüşecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bayramı Ankara'da karşılayacak. Bahçeli ilk gün bayram namazının ardından MHP'nin merhum lideri Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret edecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da bayramda mega kentte olacak. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Kurban Bayramı'nı başkentte geçirecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bayramda CHP Genel Merkezi'ne gidecek. Kılıçdaroğlu 30 Mayıs'ta CHP'lilerle bayramlaşacak. Bayramda DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları Hatay'da, Tuncer Bakırhan da Ankara'da olacak. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel memleketi Manisa'da bayramı geçirecek.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişimci kadronun önünde iki yol belirdi. Ya yollarına yeni bir partiyle devam edecekler ya da Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile uzlaşarak ortak bir yol bulacaklar. Peki bu seçeneklerden hangisi ağırlık kazanıyor?
2: İhraçtan milletvekili belirlemeye, parti meclisinden hazineye kadar CHP'de bütün idari tasarruflar artık Kılıçdaroğlu'nun elinde. Kılıçdaroğlu, kurultay çağrılarına en uygun zamanda cevabını verdi. Bu, kurultay yakın gelecekte değil demek. Mevcut şartlarda değişimci kadronun CHP çatısı altında top koşturacak bir alanı kalmadı gibi. Yeni parti ihtimali kuvvetlendi.
3: Partiyi kapatmaya kalkarlarsa partimiz hazır.

0: seçime girmeye yönelik çeşitli yönetimler, yöntemlerle seçime girmeye birkaç ay kala bilmem ne bir şey yapmaya kalkarlarsa diye zaten Türkiye'de aklı başında her siyasi partinin yedekte bir ya da iki partisi olmalı.
1: CHP kapanmadı ama Özgür Özel fiilen kapandığı kanısında. Bunu dile getirerek yedek ya da yeni partinin yolunu yapmaya çabalıyor olabilir.
0: Bir siyasi partiyi kimin yöneteceğine o siyasi partinin üyesi delegesi değil de rakibi karar veriyorsa o partiyi kapattı demektir. O partinin kapatılması, faaliyetlerine son vermesi rakibinin istediği birisinin yönetmesinden evladır. Parti şu an fiilen kapanmıştır. Biz bu partiyi bir kez daha umuyorum 9 Eylül'e kadar kalmaz.
1: CHP'de mutlak butlanla başlayan ayrışma derinleşme potansiyeli taşıyor. Koltuğuna tekrar oturan Kılıçdaroğlu bayramın ikinci günü CHP genel merkezinde olacak. Özgür Özel ise İzmir'de gövde gösterisi yapacak. Örgütle buluşup coşkulu bir karşılama ve miting havası estirecek. Bu hamle tabanı partinin kurumsal kimliği olmadan konsolide etme çabası. Ziyaret savunma pozisyonundan taarruza geçişin ilk adımı olacak. Değişimci kadro CHP Genel Merkezi'ni terk etmek zorunda kaldı. Başlangıçta süreç İçişleri Bakanlığı'yla iletişim halinde yürüyordu. Hatta Murat Emir ve Suat Özçağdaş Mustafa Çiftçi ile bir görüşme de gerçekleştirdi. Tasfiyenin sulh içinde gerçekleşme potansiyeli belirdiğinde devreye İmamoğlu'nun girdiği belirtiliyor. Bu iddiaya göre masayı deviren bizzat İmamoğlu'ydu.
2: Bugün aynılar aynı yerdedir. Darbeci, yargı kolları başkanı, kukla ve dahili beddah kayyım. Hepiniz aynı yerdesiniz.
1: İmamoğlu, CHP'deki iki klik arasındaki tüm ipleri koparmaya kararlı. Ancak Özgür Özel, şimdilik İmamoğlu'nun kendisinden beklendiği nobranlıkta hareket etmiyor olabilir. Zira meclise yürüme hamlesi, güvenlik güçlerinin ve Kılıçdaroğlu kadrolarının işini kolaylaştırdı. Sonrasında sergilediği tavırsa, belki de yeterince direndik görüntüsünü vermeye yönelikti. CHP'de yeni parti fikrine en açık isim İmamoğlu gibi görünüyor. Ancak siyasette arka kapı diplomasisi her zaman açık olabilir. Değişimci kadro içinden de yeni genel merkezde uzlaşma opsiyonunun en rasyonel opsiyon olduğunu düşünenler olabilir. Örneğin Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş klikleri eşitleyen daha orta yolcu açıklamalar yapıyor.
3: Normalde bunlar konuşulur, çözülebilecek şeylerdi. Hoş olmadı. Partililerin de karşı karşıya gelmemesi lazımdı.
1: Taraflar İmamoğlu'nun değil Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olduğu bir formülde anlaşamaz mı? Eğer İmamoğlu'nu bu formülün kendisi için de en iyisi olduğuna ikna edebilirlerse neden olmasın? CHP ekolü yeni ve kritik bir yol ayrımında görünüyor.
4: Hafta sonu CHP Genel Merkezi'nde yaşananlar. Kült film Fight Club'ı aratmayacak türdendi. Filmde karakterler ringe çıkıp alter egolarıyla, yani kendilerinin diğer kişilikleriyle, bir başka ifadeyle kendi kendileriyle dövüşür. CHP Genel Merkezi'nde de aslında tam olarak öyle oldu. Döven de, dövülen de, resimleri indirip ayakları altına alan da, birbirlerini otomobille ezmeye kalkan da yine CHP'liydi.
5: Ama beni asıl üzen sırtımdaki yük değildi arkadaşlar. Sırtımdaki hançerlerdi.
1: Gelinen süreçte taşlarını doğru oynayan Kılıçdaroğlu genel başkanlık koltuğunu geri kazandı. Mutlak butlan davasıyla birlikte yeniden partinin başına geçti. Sırtına saplanan bıçağı çıkarmakla kalmadı, onu sahiplerine karşı kullandı.
6: Mahkemeye başvuranlar CHP'li. Şikayet edilenler CHP'li. Para ile oyumu değiştirdim diyenler CHP'li. Rüşvet aldım, rüşvet verdim diyenler CHP'li. Mağdurlar, müştekiler, müdahiller, itirafçılar, davalı ve davacılar, velhasıl tarafların tamamı CHP'li.
1: Oluşan tablo bizi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmamoğlu merkezli yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları başladığında yaptığı açıklamaya götürdü. Genel merkez önünde karşı karşıya gelenler, birbirlerini araçlarla ezmeye çalışanlar, hortumla su sıkıp yangın söndürme tüpü fışkırtanlar, birbirlerinin fotoğraflarını genel merkezin duvarlarından indirip ayaklar altına alanlar hep bir ağızdan Erdoğan'ın ikonikleşmiş söyleminin sağlamasını yaptı.
7: Biz bu olayın herhangi bir yerinde değiliz. Sanki bu konunun tarafı bizmişiz gibi bir gündem oluşturmaya çalışmak, Özgür Özel yönetiminin baştan beri kendi, Özgür Özel ekibinin baştan beri kendi yetersizliklerini örtmek için kullandığı bir yöntemdir.
1: CHP'de 2023 genel seçimleri sonrasında yaşananlar, gerçek anlamda çok partili düzene geçildiği 1950 yılından bu yana neden tek başına iktidar olmadığının kanıtı gibi.
4: Mutlak putlan kararı sonrası genel merkezde yaşananlar, değişimci kadroyla CHP seçmeni arasında duygusal bir kopuş yaşandığını ortaya koydu. Bakın nasıl.

0: George Orwell'in Hayvan Çiftliği eserinde hayvanlar isyan ederek çiftliği ele geçirir. Eşitlik ve özgürlük vadeden domuzlar başa geçer. Ancak çok geçmeden ilkeleri çarpıtıp kişisel çıkarlarına uydururlar. Diğer hayvanlar zamanla duyarsızlaşır, duygusal bir kopuş yaşar. Domuzlarla aralarındaki coşku, umut ve güven bağı yok olur. Tıpkı mutlak butlan kararı sonrasında değişimci kadronun genel merkez çağrısına riayet etmeyen CHP kamuoyu gibi.
1: Canımızı veririz. Bakın canımızı veririz. Partinin genel merkezine Özgür Özel'in bu mücadelesini hiç kimseye vermeyiz.
2: İstinaf benim hakkımda ceza versin. Bu iktidar Yargıtay karar gününü göremez. Bu millet ayağa kalkar.
3: Gerekirse hayatı durdurmamız ama mücadele etmemiz gerekiyor.
0: Canımızı veririz, hayatı durdururuz, parti genel merkezini vermeyiz dedikleri direniş sadece 30 dakika sürdü. CHP'liler çağrılara riayet etmedi. Genel merkezin önü bir grup marjinale ve aşırı solcu kliğe kaldı. Partiyi ilk terk eden de Özgür Özel oldu. Kendini meclise gidiyorum, geri döneceğim diyerek sokağa attı ama kimse dönmedi. Yağmur altında ıslak gömleğiyle kameralara poz vermeyi tercih etti. Yolda bir toma bulup üzerine çıktı. Kameralara yansıyan görüntüsü yapmacıktı. Hatta tebligat yırtma görüntüsü bile kurgulanmış bir senaryoydu. Performatif ama sahicilikten uzak bir gösteri sergiledi.
4: Ha, bunun için yıktılar babacığımı.
0: Peki değişimci kadro neden seçmenlerini konsolide edemedi? Bu anlık bir tepkisizlikten ziyade yılların birikimi olan yapısal bir çözülmenin sonucu.
5: Partimizin kodları, geleneği ve iki büyük misyonu vardır. Birincisi, siyaseti temiz tutmak ve hesap sormaktır. Hesap sorabilmek için de hesap vermekten kaçınmamak gerekir.
0: Kitleler, siyasi kurumların kendi çıkarlarına, taleplerine veya ideallerine hizmet etmediğini, aksine kendi içine kapalı bir elit grubunun mülkü haline geldiğini hissettiklerinde sisteme ve kurumlara yabancılaşırlar. CHP'de işte tam da bu yaşandı. Mutlak butlan kavgası CHP'lilerin değil, CHP'deki rantın peşinde olanların kavgasıydı.
6: Genel merkezdeyiz, genel merkezimize baba ocağına sahip çıkmaya devam edeceğiz.
0: Oysa CHP seçmeni genel merkez binasını artık baba ocağı gibi görmüyordu. Elitlerin, kurultay delegelerinin ve kliklerin iktidar savaşı yürüttüğü fil dişi bir kule olarak kodlamaya başlamıştı. Seçmen kavganın iktidara karşı toplumsal bir hak arama mücadelesi olmadığını, klikler arası bir meşruiyet savaşı olduğunu anladı. Bu kavga benim kavgam değil, kliklerin kavgası. O halde neden ben bedel ödeyeyim dedi. Yerel yönetimlere sirayet eden rüşvet ve yolsuzluk odaklı suç örgütü soruşturması CHP'li seçmenle yönetici elitin arasını açmış görünüyor. Seçmen partiye sadakatini korusa da esnaflaşan yöneticilere yabancılaşmış durumda. George Orwell'ın Hayvan Çiftliği eseri şu cümleyle son bulur. Dışarıdaki hayvanlar bir insanlara, bir domuzlara bakıyordu. Ama artık hangisinin hangisi olduğunu söylemek imkansızdı.
7: M24 ekranında zaman zaman analiz haberlerimizde kullandığımız bir ifade var. Takdir milletin elbette diye. CHP genel merkezinde yaşananlardan sonra CHP milletvekili Veli Ağbaba kameraların karşısına geçti. Takdir milletin ifadesini kullandı. İyi ama millet ve CHP'liler zaten yaşanan süreçte takdirini göstermedi mi?
8: Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiği durum bu. Takdir milletimizde. Takdir Cumhuriyet Halk Partisi'nde.
0: CHP milletvekili Veli Ağbaba, takdir milletin söylemiyle aslında bir itirafta bulunuyor. Zira millet takdirini zaten gösterdi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in liderliğine güvenmediği gibi İmamoğlu'nu kurtarmak için ortaya atılan yalanlara da inanmadı.
9: Yalan söylediklerini biliyoruz. Yalan söylediklerini biliyoruz. Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum. Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyorum.
0: Özel ve kurmaylarının CHP Genel Merkezi'ni işgal girişimi kısa sürede akamete uğratıldı. Zaten Özel'in direnişi de hepi topu 3 dakika sürdü. Zira milletten bekledikleri desteği alamadılar. Genel merkeze direnişe gelin diye atılan 5 milyon mesajın bir karşılığı olmadı. Tüm ikbalini İmamoğlu'na bağlayan siyaset anlayışı iflas etti. CHP Genel Merkezi'ni terk eden Özel ve arkadaşlarının meclise yaptıkları yürüyüşte de yanında 300 kişi bile yoktu. Eskiler görünen köy kılavuz istemez derler. İmamoğlu suç örgütü yargılaması Silivri'de başladığında da aslında benzer bir durum yaşanmıştı. Hatta Özel duruşma çıkışında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e "Teşkilat nerede?" diye sitem etmişti. Özetle İmamoğlu Özel'in 2023 yılında inşa etmeye çalıştıkları yapının zemini çürüktü ve her sarsıntıyla birlikte temelde kaymalar oldu. Bugün geldiğimiz noktada Özel ve ekibi derin bir psikolojik kırılma içinde.
10: Yıllarca kendisiyle omuz omuza yürüdüğü arkadaşlarını dövdürtecekse, öldürtecekse bir daha diyorum Allah onun belasını versin. Allah onun belasını versin.
0: Ve net olarak görülüyor ki psikolojik üstünlük CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana. Zira millet Kılıçdaroğlu'nu her ne kadar başarısız bulsa da partisinin elinden çalınmasını da kabul etmiyor. Bugün herkes biliyor ve mahkeme kararıyla da tescil edilmiş oldu ki Özel İmamoğlu ikilisi Kılıçdaroğlu'nu illegal yollarla devirdi. Hatta CHP Genel Merkezi'nde elinde hortumla görüntülenen CHP Milletvekili Mahmut Tanal da o gün İmamoğlu'na itiraz edenler arasındaydı. Özetle Özel ve ekibi milletin tüm bu yaşananları unuttuğunu, görmezden geleceğini düşünüyor olabilir belki ama durum ortada. Ne milyonları harekete geçirebilen bir Özel İmamoğlu etkisi var, ne de CHP'lilerin bu kavga için yumruklaşma isteği. Ve her zaman söylediğimiz gibi takdir milletin elbette.

0: Amerika Birleşik Devletleri medyasında İran dini lideri Müşteba Hamaney'in son durumuna dair yeni iddialar var. Hamaney'in güvenlik gerekçesiyle gizli bir sığınakta saklandığı ve dış dünyayla bağlantısını sadece karmaşık bir haberci ağıyla kurduğu öne sürüldü. Haberi Amerikan CBS televizyonu paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki müzakerelerin neden ilerleyemediğini yazdı. Buna göre gerekçe Hamaney'in olası bir saldırı korkusuyla saklanması. Hamaney üst düzey yetkililerle bile doğrudan iletişim kuramıyor. Mesajlarını sadece gizli ve karmaşık bir haberci ağı üzerinden iletiyor. Amerikalı yetkililere göre diplomatik masada sürekli tekrarlanan dini liderin nihai onayını bekliyoruz sözlerinin asıl sebebi de bu. Zira Hamaney'e giden her bilgi gecikiyor, gelen yanıtlarsa masaya güncelliğini çoktan yitirmiş olarak ulaşıyor. Amerikan medyasına göre İranlı komutanlar da saldırı endişesi nedeniyle saklanıyor, sığınaklarda kalıyorlar. Tespit edilme korkusu nedeniyle telsiz bile kullanamadığı iddia edildi. Orta Doğu'daki ateşkes belirsizliği içinde baş arabuluculuğu üstlenen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve müzakereci Asım Münir, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Başbakan Şerif cumartesi günü Çin'e gitmişti. Bugün temaslarını Pekin'de yürüttü. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü. Şerife Genelkurmay Başkanı Asım Münir de eşlik etti. Amerika Birleşik Devletleri İran krizi ele alındı. Xi görüşmede Pakistan'ın arabuluculuk rolü üstlenmesinden dolayı Başbakan Şerif'e övgü dolu sözler kullandı. Şerif de Çin'e müzakerelere desteğinden dolayı teşekkür etti. Xi Jinping'in Orta Doğu durumuna ilişkin 4 önerisinin barışa ulaşmak için yol gösterici nitelikte olduğunu kaydetti. Uzmanlar bu ziyaretin sadece bir barış arayışı olmadığını belirtiyor. Pakistan, Washington, Pekin, Moskova ve Tahran dörtgeninde kritik bir rol üstleniyor. Zira savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın kapanması Pekin'in küresel ticaret ağını derinden sarsmış durumda. Küresel güçlerin ve tüm başkentlerin tam güvenini arkasına alan İslamabad yönetimi şimdi Orta Doğu'daki ateşi tamamen söndürmek için kritik hamleler yapıyor. İsrail, Türkiye'nin savunma sanayi ve bölgesel diplomasi adımlarını stratejik bir tehdit olarak yorumluyor. İsrail basınında yer alan haberler bir kez daha İsrail'in Ankara endişesini gözler önüne serdi.
1: Türkiye stratejik tehdit olarak yorumlanıyor. Ankara'nın artan etkisi İsrail'i endişelendiriyor. İsrail basını Türkiye'nin savunma sanayi ve bölgesel diplomasi adımlarını yakından takip ediyor. İsrail merkezi Ynet haber sitesi bir analizi kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgesel etkisini genişletmeye devam ettiği yazıldı. Suriye'deki Türk varlığını derinleştirdiği ve Katar'la ilişkilerin güçlendiği vurgulandı. Analizde Türkiye'nin nasıl diplomatik bir meydan okumadan stratejik bir tehdide dönüştüğü açıklandı. Erdoğan'ın bölgede artan siyasi güçlenmesiyle durum daha da kötüleşti ifadeleri kullanıldı. Analizde ayrıca Türkiye'nin NATO'daki güçlü konumu, savunma sanayi ve ordu gücüne de değinildi. NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip ve bu durum Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden kısmi çekilme eğilimiyle daha da önemli hale geldi denildi. Buna Türk savunma sanayisi ve insansız hava araçları üretimindeki üstünlüğü de ekleniyor ifadeleri kullanıldı. Bir yıl içinde Türkiye'nin NATO'nun müdahale gücünü merkezileştiren aktör haline gelmesi öngörüldü.
0: Tabii bu gelişmelerin yansımaları var. Altın fiyatları Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşmaya yaklaşıldığına dair işaretlerin enflasyon endişelerini hafifletmesiyle yükseldi. Petrol fiyatları ise Hürmüz'ün yeniden açılmasını sağlayacak bir anlaşmanın yakın olduğu iddiaları üzerine geriledi.
2: Piyasalarda barış rüzgarı esiyor, altın fiyatları anlaşma umutlarıyla yükseliyor. Petrol fiyatlarında ise geri çekilme var.
3: ABD-İran hattındaki barış anlaşması beklentileri piyasalardaki dengeyi değiştirdi. Altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü dönerken petrol fiyatları geriledi.
2: Altının ons fiyatı ABD ile İran arasındaki barış müzakerelerine yönelik iyimserliğin doları zayıflatması ve enflasyon görünümünü rahatlatmasıyla %1'den fazla değer kazandı. Jeopolitik risklerdeki azalma petrol fiyatlarını etkiledi. Petrol tarafında %5'e yaklaşan düşüşler görüldü.
4: Hafta sonu Trump'ın yaptığı açıklamayla beraber Hürmüz Boğazı'nın açılmasını hedefliyoruz açıklamasından sonra Brent petrolü çok ciddi bir düşüş yaşadı ve bunun da tam tersine ons altın fiyatında yükseliş yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda ons altın 4450 dolarlara kadar düşmüştü. Ancak şu anda 4540 dolara kadar yükseldi. Yani 4500 bandını çok hızlı bir şekilde aştı ons altının fiyatı ve bu da gram altın TL'nin hızlı bir yükselişine sebep oldu. Geçtiğimiz haftalarda 6600 liralara kadar düşmüştü. Şu anda 6750 liradan işlem görmekte. Bunun da sebebi Trump'ın yapmış olduğu açıklamalar. Petrol düşerken altın çıkıyor, altın çıkarken de petrol düşüyor. Birbirlerine zıt şekilde ilerliyorlar.
2: Peki orta ve uzun vadede altın yatırımcısını neler bekliyor?
4: Bu savaşın çıkmasıyla beraber bütün tahminler, bütün planlar alt üst oldu diyebiliriz. Çünkü savaş bitse bile dünya çapında bir enflasyon etkisi muhakkak yaratacaktır. Ve bu da merkez bankalarının, dünya çapındaki büyük merkez bankalarının bir faiz indirim döngüsüne başlamıştı. Bu faiz indirim döngüsünün durmasına, hatta belki piyasa ihtiyaçlarına göre tekrardan faiz artırımına gitmeleri ne sebep olacaktır. Çünkü beklenilmeyen bir şekilde enflasyon artışı var dünya çapında ve bu da önümüzdeki sürece yayılacaktır. Bu da ons altının fiyatını belki faiz artırımları olursa eğer öyle bir adım

0: gelirse ons altının ya kademeli seyrine ya da belki biraz daha düşüşüne sebep olabilir.
1: Ani yükselişlere ve düşüşlere karşı yatırımcı nasıl konumlanmalı?
0: Yatırımcı panik satımı ya da panik alımı yapmamalı. Çünkü piyasalar manipüle edilmeye çok fazla müsait. Yani piyasayı iyi okumaları lazım. Eğer yatırımcının altına, eğer yatırımcının TL'ye çok fazla, çok acil ihtiyacı yoksa ellerindeki varlıkları satmamalarını biz tavsiyesinde bulunuyoruz. Hatta düşüşü kendilerine birer alım fırsatı olarak değerlendirip varlıklarına daha da varlık katabilirler.

0: İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitim öğretimin durup durmayacağına ilişkin tartışmalar son buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan yeni kararla üniversitenin faaliyet izninin kaldırılmasına yönelik karar yürürlükten kaldırıldı.
1: Faaliyet izninin kaldırılmasıyla gündeme gelen İstanbul Bilgi Üniversitesi için yeni karar resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan düzenlemeyle birlikte üniversitenin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin önceki karar yürürlükten kaldırıldı. Kararın ardından gözler Yüksek Öğretim Kurulu'na çevrildi. YÖK Başkanı Erol Özvar yaptığı açıklamada eğitim öğretim faaliyetlerinin kesintisiz şekilde devam edeceğini duyurdu. Özvar açıklamasında öğrencilerin eğitim hayatının aksamaması, ailelerin huzurunun korunması ve üniversite çalışanlarının haklarının gözetilmesi yönündeki hassasiyetin dikkate alındığını vurguladı. İlk kararın mevcut mevzuat kapsamında zorunlu bir hukuki işlem olduğunu belirten Özvar, sonrasında sunulan raporlar ve yapılan güncel değerlendirmeler doğrultusunda sürecin yeniden ele alındığını ifade etti. Alınan yeni kararla birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitim öğretim faaliyetleri devam edecek.
0: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Serenay Sarıkaya serbest bırakıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında oyuncu Serenay Sarıkaya jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Sarıkaya ifadesi sonrası adli tıp kurumuna sevk edildi. Adli tıp kurumunda test için saç ve kan örneği veren Sarıkaya buradaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Geçtiğimiz hafta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na 25 zanlı hakkında gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifade alınmasına yönelik talimat verildiği belirtilmişti. Oyuncu Serenay Sarıkaya da o isimler arasındaydı. Sarıkaya gözaltı kararı sonrası 21 Mayıs'ta sosyal medya hesabından açıklama yapmış. Uzun süreden beri planladığım yurt dışı seyahatinde aldım haberi. Mümkün olan en kısa sürede ülkeme dönüp tüm gerekli prosedürleri yerine getireceğim. Herkesin yaptığı gibi ifadesini kullanmıştı. Bayram tatiliyle birlikte milyonlarca kişi yola çıktı ya da çıkmak üzere. Megakent İstanbul'da trafik yoğunluğu azalırken şehirler arası yollarda ise hareketlilik arttı. Uzmanlar sürücüleri hem araç bakımı hem güvenli sürüş konusunda uyarıyor.
1: Megakent İstanbul'da yollar boşalmaya başladı. Bayram tatili için yola çıkan milyonlarca sürücü ise otoyollarda yoğunluk oluşturdu.
2: Uzun yola eşimle birlikte çıkıyorum.
3: Nereye gideceksiniz peki?
2: Muğla.
3: Peki aracınızın bakımlarını yaptırıyor musunuz? Nelere dikkat ediyorsunuz?
2: En son onun için uğraşıyorum. Ön tampon arıyorum.
3: Bayram tatili başladı. Kimi memleketine, kimi ise tatile gitmek için direksiyonunun başına geçti. Ancak dikkatli olmakta fayda var.
1: Uzmanlar uzun yola çıkacak sürücülere hem araç bakımı hem de güvenli sürüş konusunda kritik uyarılarda bulunuyor.
4: Uzun yol sürüşü normal şehir içi sürüşlerden daha farklıdır. Herkes söylüyor araç kontrolleri yapın diye ama sürücünün önce kendini hazırlaması gerekiyor. Biz 3 madde diyoruz. Teknik olarak aracın teknik bakımlarını bilemese bile yağını, suyunu, lastiğini kendi kontrol edecek.
3: Otosanayilerde de bayram yoğunluğu yaşanıyor. Uzun yola çıkacak sürücüler araçlarını son kez kontrolden geçiriyor.
1: Yağ bakımı yapılıyor, frenler kontrol ediliyor, lastikler tek tek inceleniyor. Çünkü küçük bir ihmal bile uzun yolda ciddi risk oluşturabiliyor.
5: Araç bakımları da genelde bizim en başta yapmış olduğumuz yanlışlardan biri. Benim aracımda hiçbir sıkıntı yok, aracım sapasağlam, o şekilde yola çıkabilirim tarzında düşünceler oluyor. Aslında bu yanlış bir işlem. Aracınız ne kadar yeni olsa bile, ne kadar bakımlı olursa olsun tekrardan bizim gözlemlememizin altında bir incelememiz gerekir bunu. Bizim baktığımız konular lastik diş derinlikleri, balatların durumu, fren yağ durumu, motor yağ seviyesi, su seviyesi,

0: dikkat ediyoruz. Maalesef ölümlü yaralanmalı kazalarda baktığımızda sürücü varacağı yere en yakın yerde kaza yapıyor. Geçtiğimiz bayramda maalesef bunları gördük. Sadece bireysel sürücü değil, toplu taşıma sürücülerinde yorulduğu anda, uykusu geldiği anda, ihtiyaç molası geldiği anda 5 kilometre yolum kaldı, 2 dakika sonra evdeyim demeyecek, kendini kötü hissettiği anda mola vermesi gerekiyor.
1: Önceden uyarı amacında aslında bunlar can alıcı olaylar. Far ayarıdır. Far ayarlarınız düzgün olmadığı vakit siz karşınızda ön tarafta olan bir cismi fark edemezsiniz. Sonradan fark edersiniz. Ani fren yaparsınız. Ama sizin arkasına gelen adam sizi fark edemez. O fren basmakta gecikebilir. O zaman kaza oluşabilir. Aslında ufak tefek şeyler ama can alıcı şeyler. Bunlara dikkat etmekte fayda var.
2: Uzmanlar ayrıca sürücülerin hız yapmaması ve direksiyon başında telefon kullanmaması gerektiğini de vurguluyor. Emniyet kemeri kullanımı ise hem ön hem arka koltukta hayati önem taşıyor.
0: Geçtiğimiz yıllarda trafik polisleri otogarlarda denetim yapıp emniyet kemeri uyarı yaptığı otobüsler kaza yaptı da hiç önemli kaza olmadı. Bir de yolda mola vermeyen sürücülerden çok fazla kaza oldu. Sürücülerin bayramlarda sevdiklerine, tatillerine güle güle gidip güle güle geriye dönmeleri için artık çok daha dikkatli olmalarını öneriyoruz.
3: Önce her şeyi kontrol ettiriyoruz. Rotundan, balansından, bakımından, yağından, suyundan her şeyi bakıyoruz. Tamamen her şey arıza kayıtlarını, tespitlerini yapıyoruz. Arıza tespitlerini eğer arıza görünmüyorsa biz de yola güvenli bir şekilde çıkıyoruz.
4: Lastikler olsun, bakımları olsun, yağ olsun, suyu olsun. Bunlar tabii hepsini kontrol edilmesi gerekiyor aracı müdür. Özellikle lastikler, özellikle tabii ki de emniyet kemeri.
5: Hayalet post cihazıyla dolandırıcılar bu sefer kartların temassız özelliklerini kullanmaya başladı. Kurban Bayramı yoğunluğunu fırsat bilen dolandırıcılar ellerindeki post makineleriyle kalabalıklar içerisinde küçük bir temasla banka hesaplarınızı boşaltabiliyor.
2: Bayram yoğunluğu dijital dolandırıcılara fırsat olabiliyor. Kalabalıkta tek bir temasla hesabınızdan binlerce lira para çekilebilir.
6: Bayram alışverişleri için vatandaş çarşıya, pazara inmeye başladı. Fakat bu kalabalıklar içerisinde sizi ve cüzdanınızı ilgilendiren önemli bir tehdit olabilir.
2: Toplu taşıma araçları, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, konser alanları. Hayalet post yöntemiyle dolandırıcılar post cihazı ya da NFC özellikli telefonları çanta veya cüzdanlara yaklaştırarak temassız ödeme denemesi yapabiliyor.
6: Kredi kartı kullanıyor musunuz?
7: Evet, kullanıyorum.
6: Üzerinde temassız özelliği açık mı?
7: Açık. Elbette ki bankayla hemen iletişime geçerim. Artı cebime de koymam. Onu yan cebime koyarım. Yani şu gözüme, yani pantol cebimi arka cebe koymam. O tehlikedir, doğru söylüyorsunuz.
2: Özellikle temassız özelliği açık ve işlem limiti yüksek kartlar risk altında. Dolandırıcıların ilk etapta düşük tutarlı işlemler yaparak sistemi test ettiği belirtiliyor.
8: Şöyle önlem alırım. Mesela limit temassız ödemeyi minimum 1000 TL'ye kadar sınırlandırırım. Öyle önlem alırım.
9: Gelip çektiğimi nasıl bir önlem alacaksın ki? Çektiği 1000 liraymış herhalde. 1000 liraya da bir şey olmaz. Yani fazla 5000, 10000, 100000 falan çekse sıkıntı da 1000 lirayı artık kadere.
6: Peki temassız özelliğini kapatmayı düşünür müsünüz?
9: Yok, kolayımıza geliyor. Hemen markette falan çek, ufak tefek hesapları kolay hallediyoruz ya, onun için de kimse kapatmaz.
2: Uzmanlar ayrıca banka uygulamalarındaki anlık işlem bildirimlerinin açık tutulmasının kritik önemde olduğuna dikkat çekiyor. Şüpheli bir işlem fark edildiğinde ise kartın vakit kaybedilmeden kullanıma kapatılması öneriliyor.
10: Temassız özelliği açık çünkü alışveriş yaparken kullanıyor.
6: Yakın dönemde artık dolandırıcıların yeni bir yöntemi var. Çantanızda dururken kartınız okutuyorlar, böyle bu şekilde okutuyorlar ve para çekiyorlar. Nasıl bir önlem alabilirsiniz?
10: Vallahi ne olabilir? Cep telefonu koysam manyetik özelliğini kaybeder mi acaba oranın?
6: Peki kapatmayı düşünür müsünüz?
10: Düşünürüm tabii, şifre daha iyi bence.
11: Birkaç yere sordum, çok yakın çekmesi gerektiğini söylüyorlar. Yani çok yakından olmazsa olmuyormuş. Onun dışında temas özelliğini iptal edebiliriz. SFC böyle bir özellik var. Onu iptal edebiliriz. Başka bir şey yapamayız.
2: Bu tür dolandırıcılıklarda en güçlü savunma yöntemi kullanıcı farkındalığı. Küçük tutarlı işlemlerin bile dikkatle takip edilmesi gerekiyor.
5: İstanbul'da 4 gün boyunca kültür, spor, sanat ve kardeşlik rüzgarı esti. 8. Etnospor Kültür Festivali bu yılda yüz binleri aynı meydanda buluşturdu. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen

0: Dev organizasyon 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırlayarak geleneksel sporların ve kültürel mirasın gücünü bir kez daha gözler önünde serdi.
1: İstanbul'da 4 gün boyunca etnospor rüzgarı esti. Etnospor'da 1,5 milyon kişi dünya burada dedi. Dünya burada mottosuyla düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali İstanbul'u kültürlerin buluşma noktasına dönüştürdü. 4 gün boyunca Atatürk Havalimanı'nı dolduran yüz binler geleneksel sporlarla, unutulmaya yüz tutmuş oyunlarla ve dünya kültürleriyle iç içe unutulmaz bir deneyim yaşadı. Festival alanında atlı okçuluk, kökbörü, cirit ve geleneksel güreş gösterileri büyük ilgi gördü. Özellikle Türkmen atlarının sahne aldığı gösteriler izleyenlerden tam not aldı. Bu yıl ilk kez festival programına dahil edilen Ripka, Lapta ve Zorkana gibi geleneksel sporlarda ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Çocuk etkinlikleri, sanat atölyeleri, kültür çadırları ve etnopark alanlarıyla festival her yaştan ziyaretçiye hitap eden büyük bir kültür şölenine dönüştü. Festival yalnızca sporun değil, sanatın ve müziğin de merkezi oldu. Ekin Uzunlar, Kıraç, Dimas ve Ay Yola konserleri binlerce kişiye unutulmaz anlar yaşattı.
2: Japonya'dan Azerbaycan'a, Kırgızistan'dan İspanya'ya kadar birçok ülkeden gelen sanatçılar sahne performanslarıyla festivale uluslararası bir renk kattı.
1: Festival kapsamında kurulan dayanışma obasındaysa sosyal farkındalık etkinlikleri düzenlendi. Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda yaşanan insanlık dramlarına dikkat çekildi. Dünya mutfaklarının buluştuğu festival alanında ziyaretçiler farklı ülkelerin geleneksel lezzetlerini tatma fırsatı da buldu. Kapanış törenine katılan İstanbul Valisi Davut Gül, festivale katkı sunan sporcu ve sanatçılara plaket ve madalyalarını takdim etti. 1,5 milyon ziyaretçinin ağırlandığı 8. Etnospor Kültür Festivali, geleneksel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir organizasyon olarak hafızalarda yer etti. Festival, Ay Yola konseriyle coşkulu bir final yaparak sona erdi.
0: Şanlıurfa'da Fırat Nehri baraj kapaklarının açılmasıyla taştı. Yollar göle dönerken parklar ve bazı işyerleri zarar gördü. Nehir üzerindeki Duba restoranlar için de tehlike alarmı verildi.
3: Bahçeler, parklar suyla doldu, yollar göle döndü. Son günlerde etkili olan yoğun yağışların ardından Şanlıurfa'nın Bilecik ilçesindeki barajın su seviyesi yükseldi ve kapakları açıldı. Fırat Nehri'ne akan sular debinin yükselmesine neden oldu.
4: Barajın kapaklarının açılmasından sonra Bilecik Fırat Nehri'mizin 3-4 metre suyun seviyesinin yükselmesini görüyoruz.
5: Su seviyesi yükseldi. Bu yükselme bize eski Fırat'ı, eski Dicle'yi, eski nehri hatırlattı.
3: Baraj kapaklarının açılmasının ardından Fırat Nehri'nin taşması sonucu cadde ve sokaklar göle döndü. Nehir kıyısına yakın konumdaki birçok yerde zarar gördü.
6: Halamgil'in bahçesi var. Oradaki bahçelerin içine su doldu yani.
7: İş yerleri su bastı. Mesire alanları su bastı. Park alanları su bastı.
3: Akıntının şiddeti nedeniyle su üstündeki Duba restoranlarında tehlike çanları çalmaya başladı. Öyle ki bazı restoranları su bastı. Ve ön kısımları akıntının şiddetine dayanamayarak suya gömüldü. Bölgede yeni taşkınlara karşı önlem almaya devam eden ekipler, vatandaşları nehirden uzak durmaları konusunda uyarıyor.
0: Çin'in Orta ve Doğu kesimlerinde şiddetli yağış ve sel tehlikesi var. Bazı eyaletlerde kırmızı alarm verildi. Çok sayıda kişi tahliye edildi. Çin'de şiddetli cephe yağışları beraberinde felaketi getirdi. Ülkenin Orta ve Doğu kesimlerinde nehirler taştı, yerleşim birimleri su altında kaldı. Dağlardan inen ani sel baskınlarına karşı Anhui ve Hubei eyaletleri için kırmızı alarm verildi. Zhejiang ve Jiangxi gibi birçok kritik bölgede ise turuncu alarm verilerek yerel yönetimlere tahliyelere başlayın talimatı gönderildi. Hafta sonu ise Chongqing bölgesinde felaket vardı. Sellerde 3 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi ise kayıp. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Bölgede mahsur kalan yaklaşık 2000 kişi ise tahliye edildi. Bilim insanları çığır açan bir gelişmeye imza attı. Yapay bir kuluçkayla tavuk yumurtalarından civciv çıkarmayı başardı. Gelişme, nesli tükenen kuş türlerini geri getirmek için yeni bir umut oldu.
8: Introducing the colossal artificial egg.
2: Bilim insanları bir kez daha imkansızı gerçekleştirdi. Tamamen yapay bir yumurta sistemi içinde canlı civciv çıkarmayı başardı. Yeni gelişme soyu tükenmiş türleri geri getirme çalışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Çalışmayı Colossal Biosciences adlı şirket yaptı. Sistem doğal bir yumurtanın işlevini mümkün olduğunca taklit edecek şekilde tasarlandı.
9: İlk en önemli yapı sert dış kabuk. Kabuk koruma ve sertlik sağlıyor.
2: Araştırmacılar erken dönem kuş embriyolarını doğal yumurtadan alıp yapay bir kabuk sistemine yerleştirdi.
9: Embriyoda neler olup bittiğini anlamak ve görmek için üzerinde büyük bir pencere var.
2: Yaklaşık 18 gün süren kuluçka döneminin ardından civcivler bu yapay ortamdan çıktı.
10: Yumurtanın gelişebilmesi için besinler serpiştirdik.
9: 18 gün sonra normal şartlarda 21 günde oluşan bir yumurta gibi yumurtadan çıkmaya benzer hareketler gözlemledik.
2: Civcivler yumurtadan çıktıktan sonra gruplar halinde tutuldu. Ardından açık alandaki özel bölümlere taşındı. Daha sonra daha geniş bir çiftlik ortamına alındı. Yumurtadan çıkan civcivler sağlıklı şekilde yaşamlarını sürdürdü. Bu gelişme soyu tükenmiş kuş türlerini geri getirme çalışmalarında önemli bir adım olarak görülüyor. Odak noktası yakın geçmişte yok olmuş bazı türlerin genetik olarak benzer versiyonlarını oluşturmak.
0: Çin uzay yarışında yeni bir hamleyle öne çıktı. Yeni bir taykonot ekibi uzaya gönderildi. Başarılı bir şekilde istasyona ulaşan ekibin içinden bir taykonot diğerlerinden farklı olarak bir yıl boyunca uzayda kalacak.
2: Ülkeler arasında uzay yarışı sürüyor. Çin yeni taykonot ekibini uzaya gönderdi. Ekip Tiangong uzay istasyonuna ulaştı. Yaklaşık 3,5 saat süren yolculuğun ardından istasyona ulaştılar. Shenzhou-23 uzay mekiği istasyonun çekirdek modülüne kenetlendi. Taykonotlar mekikten modüle geçerek uzay istasyonuna girdi. Yeni Taykonot ekibinin 6 ay süreyle görev yapması planlanıyor. Ancak önceki Taykonotlardan biri 1 yıl süreyle kalacak. Uzun süreli uzay seferlerinin insan bedenine etkilerini inceleyecek.
0: Avusturya Alplerinde korku dolu anlar yaşandı. 44 yaşındaki bir kadın paraşütçü metrelerce yüksekte küçük bir uçakla havada çarpıştı. Çığlıklar içinde boşluğa düşen ve ölümle burun buruna gelen kadın yedek paraşütünü açtı. İnanılmaz bir şekilde hayatta kalmayı başardı.
3: Pilot fark etmedi, paraşütçü kadına çarptı. Ana paraşütü paramparça oldu. Hızla düşmeye başladığı korku dolu anlar yaşandı. Görüntüler Avusturya'dan. 44 yaşındaki kadın paraşütçü doğum gününü kutlamak için Alplerin eşsiz manzarasına karşı atlayışını gerçekleştirdi. Ancak gökyüzünde huzurla süzüldüğü o keyifli anlar saniyeler içinde kabusa dönüştü. Küçük bir uçak havada paraşütçüye hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ana paraşütü paramparça olan kadın kontrolünü kaybetti. Çığlıklar atarak düşmeye başladı. Saniyelerle yarışan paraşütçü soğukkanlılığını korudu, son anda yedek paraşütünü açarak yakındaki çayırlık bir alana inmeyi başardı. Paraşütçü kadın kazadan ufak sıyrıklar ve morluklarla kurtuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ah! Ah!
0: Yeşil sahalarda artık robotlar da var. Çin'in başkenti

0: Pekin'de dünyanın tamamen otonom, insansız robotlardan oluşan ilk futbol maçı nefesleri kesti. İşte o görüntüler.
1: Yeşil sahada bu kez insanlar değil robotlar vardı. Çin'in başkenti Pekin'in Haidian bölgesindeki bir ortaokul tarihin ilk insansı robot futbol turnuvasına ev sahipliği yaptı. Görüntüleri Çin Devlet Televizyonu paylaştı. Coşkulu kalabalık tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Robotların kıyasıya mücadelesini ayakta alkışladı. Yeşil sahadaki bu teknoloji şovunda rekabet de oldukça yüksekti. Ön eleme turunda sahaya inen tam 44 takımdan sadece 16'sı yeteneklerini kanıtlayarak ikinci aşamaya yükselmeyi başardı. Ancak bu maçları asıl eşsiz kılan detay kenar yönetimindeydi. Çünkü hiçbir robot manuel bir uzaktan kumandayla yönetilmedi. Sahadaki tüm insansı robotlar tamamen kendi içlerindeki otonom yapay zeka sistemlerini kullanarak paslaştı, savunma yaptı ve şut çekti.
0: Görüntüler müthiş. Bakalım önümüzdeki süreçte neler olacak? Yakın bir zamanda herhalde yani insan futbolcuları aratmayan görüntülerle karşı karşıya kalacağız. Tıpkı o bilgisayar teknolojisinde olduğu gibi daha önce çok daha farklıydı ama zaman içerisinde oyunlar geliştikçe artık neredeyse gerçek görüntü kadar çözünürlüğü yüksek oyunlarla karşı karşıyayız. Bakalım ne olacak hep birlikte göreceğiz. Sözümüz bitmedi elbette. Sözümüz var ama süremizin sonuna geldik. Birazdan briefing saati başlayacak. Furkan Kaya sizlerle olacak. İyi akşamlar.

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin her yerinde kendi isimlerinin olduğu bir olay yaşıyoruz. Şikayet eden CHP'li, mağdur olduğunu söyleyen CHP'li, tanık olan ve bir şeyleri itiraf eden CHP'li.
1: Ama kim suçlu?
0: Heh, şimdi ona gelelim. Ha, bak peki. Pardon. Sen elini almazsın abdesti bozmayayım diye de. Sözcü gazetesinin bugünkü manşeti yine işte bu, çok ibretlik.
1: Budur.
0: Az önce bahsettik. Akşam gazetesi çok net, hakikaten tekerleme gibi manşetini koymuş. CHP'liler CHP'lileri CHP'ye sokmadı demiş. Sözcü gazetesi iktidar kapısını kırıp CHP'ye girdi demiş.
1: Zaten o şeyleri de şikayet eden iktidardı zaten. Yolsuzluklarla ilgili
0: abi,
1: başvuru yapanlar.
0: Bak bir şey söyleyeceğim. Bunu daha önce muhtelif zamanlarda dile getirdik. Ben bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Şimdi bir takım Özgür Özel ve ekibini destekleyen, hararetle destekleyen, duygusal bağ ile destekledikleri söylenen, konuşulan bu gazeteci takımının ima ettiği, hatta bazılarının açıktan ifşa ettiği bir şey var. Kemal Kılıçdaroğlu iktidarla birlikte hareket ediyor diyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Allah Allah.
0: 15 Temmuz gibi korkunç bir hadiseye tiyatro diyebilecek seviyede iktidara yakın olan bunun Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidarla birlikte hareket ettiğini söyleyebilecek kadar akıllarını yitirmiş durumda. Sözcü gazetesi her zamanki gibi bizim oğlan suçsuz diyor. Arkadaşları onun arkadaşları. İktidar kapısını kırıp CHP'ye girdi. Bu manşeti atıyor Sözcü gazetesi. Diyecek bir şey yok. Yani neticede bu milletin zekasıyla dalga geçmenin de mutlaka bir karşılığı oluyor. İşte o da genelde kendini sandıkta tezahür ettiriyor. Yılmaz Özdil abi ilk kovulduğunda biliyorsun Yılmaz Özdil'in bir şeyi var, alışkanlığı var. Sözcü'den kovulma alışkanlığı. Yani Sözcü'ye gidiyor, Sözcü'den kovuluyor. Sözcü'ye gidiyor, Sözcü'den bu alışkanlık haline geldi artık. İlk kovulduğunda Yılmaz Özdil Sözcü gazetesinden bir yayına bağlanıp şunu söylemişti. Bakın

0: okursanız, Halk TV seyrederseniz, CHP'nin %90'la iktidara geldiğini düşünürsünüz. Bir dinleyelim en azından. Hani biz uydurmuyoruz bunu efendim. Yılmaz Özdil söylüyor, en hakiki CHP'li. Buyurunuz.
1: Mesela siz bugün Halk TV'yi seyrederseniz, Sözcü gazetesinde okursanız veya Tele1 seyrederseniz, Cumhuriyet gazetesi okursanız dersiniz ki ya AKP bitmiş ya, CHP ilk seçimde %90'la seçimi kazandı. Değil mi? Çünkü neden? Siz gazetecilik yapmanız gerekirken aslında kendi kişisel menfaatleriniz gereği halka yalan söylüyorsunuz. Halka yalan söylüyorsunuz.
0: CHP'liler CHP'lileri CHP'ye sokmadı. CHP'liler CHP'lileri şikayet etti. CHP'liler hakkımızı yedi dedi. Mahkeme elhak doğru, deliller de bunu gösteriyor deyince hakkı yenen CHP'liler CHP'lileri kapı önüne koydu. Mesele bu.
2: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
3: Masada ne var, hoş geldiniz.
2: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
1: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
2: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
3: Bir telefon uzakta olan.
0: Bir bankacı. Tanıştıralım.
4: Benim bankacım Müge.
5: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10.000 TL harcamaya 5.000 lir hediye. Garanti BBVA.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
9: Hayırlı bayramlar Cengiz amca.
10: Nice bayramlara eriş evladım.
11: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Gelin bu yılda kardeşliğimizi birlikte yayalım. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
12: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Bank'ın katkılarıyla.
1: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.
2: Evet şef.
1: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
2: Tamam şef.
1: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
2: Evet şef.
1: Her bir porsiyon adil olmalı.
2: Tamam şef.
1: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
2: Evet şef.
1: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
3: Evet şef.
1: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
2: Evet şef.
1: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşırı projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında senin de tuzun olsun.
4: Hakan Çalhanoğlu.
5: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan.
4: Hakan şut ve gol!
6: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
7: Troy ile öde. Türkiye'miz seninle kazansın.
2: Troy!
8: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
9: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5900, Gazze 11.000 lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Her programımızda olduğu gibi yine bu akşam iş politikadaki sıcak gündemi yorumlamaya devam edeceğiz. Çok değerli bir konuğumuz bizlerle beraber olacak. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doktor Çağrı Yılmaz hocamızla bu akşam biraz işin hukuki boyutuna bakacağız. Neyin hukuki boyutuna bakacağız? Mavi Vatan'ın. Denizlerdeki misak-ı millimizin ve Türkiye'nin bugün marjinalleşen, sertleşen ve Yunanistan'ın tüm maksimal politikalarına karşı ben buradayım diyen, hakkını savunan bir Türkiye. Peki biz bunu neye dayanarak savunuyoruz? Hangi kaide, hangi hukuki anlaşmalar? Bizim demekle her şey bizim olmuyor. Bir de hukuka dayanması lazım. Dolayısıyla bu akşam çok özel, çok güzel bir yayın olacak. Kaçırmamızı tavsiye ediyorum. Şimdi vakit kaybetmek istemiyorum. Öncelikle sizler için hazırlamış olduğum birkaç önemli bilgi var. Bu akşamki Mavi Vatan Yasası ile alakalı. Daha sonra kıymetli hocamı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Evet, Mavi Vatan, denizlerde yeni dönem. Gerçekten bugün Türkiye, denizlerdeki misak-ı milli demeyi doğru buluyorum. Çünkü Türkiye'nin bir yarımada devleti olduğunu düşünürsek eğer, Türkiye'nin sınırlarını denizlerden itibaren koruma ihtiyacı oldukça önemli. Şimdi misak-ı milli dönemi dedik. Türkiye deniz doktrinini hukuki zemine taşıyor. Deniz yetki alanları artık sadece harita değil, devlet doktrini meselesi haline geldi. Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e uzanan haklar kurumsallaşıyor. Mavi Vatan denizlerde Türkiye'nin stratejik güvenlik hattı olarak öne çıkıyor. Biliyorsunuz bunda daha çok Türkiye'nin Yunanistan'la olan meselelerin, Kardak krizinden, efendim karasularından, MEP sahasından ama şimdi biraz da işin içine Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu siyasete girince Türkiye'nin denizlerdeki varlığını kurumsallaştırması daha ön plana çıkıyor. Enerji masasında Türkiye gerçeği. Doğu Akdeniz'de enerji, hidrokarbon ve münhasır ekonomik bölge rekabeti büyüyor. Libya mutabakatı Türkiye'yi dışlama planlarını bozdu ki 2019 Kasım ayında biliyorsunuz kıymetli izleyenlerimiz imzalandı. Ve oradaki gerçekten damarı, şah damarını kesti Yunanistan'ın kendince hukuksuzca uyguladığı MEP anlaşmalarını. Mavi Vatan Yasası ile deniz stratejisinin kalıcı hale gelmesi tartışılıyor. Burada yaklaşık %52-%53 adı konulmamış ada ve kayacıklara Türkiye'nin sahip çıkması önemli. İşte Lozan'ı da konuşacağız kıymetli hocamla. Türkiye'nin hangi noktalarda hak iddia edebileceğini ve nasıl savunacağı oldukça önemli. Peki Kıbrıs, Anadolu'nun doğal uzantısı, milli davamız, Türk'ün ebedi davası Kıbrıs, Mavi Vatan'ın kalbi. Evet, Mavi Vatan bir coğrafya, bu coğrafyayı savunan batmayan uçak gemisi de Kıbrıs. Kıbrıs, Doğu Akdeniz'de ileri güvenlik hattı olarak görülüyor. KKTC'nin deniz yetkilerini yok sayan adımlar Ankara'nın kırmızı çizgisi. Ada çevresindeki haklar Türkiye'nin bölgesel denge stratejisinin kritik öneminde. Bu sadece Mavi Vatan için değil, Türkiye'nin Orta Doğu siyaseti, Anadolu'nun savunması, Kuzey Afrika'ya giden hatta Türkiye'nin buradaki Kıbrıs'taki varlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin selameti oldukça kıymetli. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin nasıl oyunlar oynadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Arkasında Avrupa Birliği ve Amerika'yı alarak. Ankara fiili durumu doktrine çeviriyor. Yunan ve Rum basını Mavi Vatan'ın yasallaşmasını stratejik risk olarak yorumluyor. Atina'nın maksimalist talepleri Ankara tarafından reddediliyor. Adalar denizinde 6 mil dengesi ve hakkaniyet ilkesi vurgulanıyor. İşte 6 milden ötesi zaten biliyorsunuz meclis kararıyla 1996'da savaş sebebi yani kasus belli olarak sayıldı. Bunu da hocamla konuşacağız ve kesinlikle 6 mil ötesinden ödün vermeyen bir Türkiye. Türkiye daha aktif deniz gücü oluyor. Deniz ticareti, enerji güvenliği ve denizaltı kabloları yeni rekabet alanı ki bugün fiber diplomasiyi de oldukça konuşmaya başladık. ABD, Rusya ve Çin ve Amerika Birleşik Devletleri ile beraber Avrupa Birliği'nin ilgisi Doğu Akdeniz'i küresel mücadele sahasına dönüşür vaziyette ki Rusya da biliyorsunuz bu denklem içerisinde Çin'le beraber yerini aldı. Hürmüz ve Babülmendeb krizleri Türkiye'nin aktif deniz gücü rolünü güçlendiriyor. Zaten Hürmüz'le beraber Babülmendeb'i de biliyorsunuz İran Savaşı ile beraber görüşü konuşuyoruz. Ve Türkiye'nin masadaki yapıcı rolünün de ne kadar kritik olduğunu aslında bu diplomasi anlayışıyla, bu strateji anlayışıyla da bir kez daha anlamış oluyoruz. Mavi Vatan sahada güçleniyor. Yerli savaş gemileri, denizaltılar ve insansız deniz araçları ön plandaki savunma sanayimizin son Saha Expo'daki o manifestomuz oldukça önemliydi. Savunma sanayi deniz doktrininin fiili güvencesine dönüştürülüyor. Türkiye sadece haklarını savunmuyor, yeni deniz jeopolitiği inşa

ediyor. İşte bahsettiğimiz Mavi Vatan, Misak-ı Milli ve Türkiye'nin belki milli mücadelesinin denizlerde kalan satını bugün gerçekten sert bir şekilde hukuki zeminde savunmaya da devam ediyor. Şimdi bunların hepsini ve daha fazlasını konuşmak üzere Doktor Çağrı Yılmaz hocamızı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

0: Evet, kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, çok değerli bir konuğumuz bizlerle beraber Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Çağrı Yılmaz hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz, şeref
1: teşekkür
0: verdiniz.
1: Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler.
0: Bugün ilk programımız, inşallah daha nice programlar yapacağız. Çünkü evet, işin hukuki boyutu en geçerli boyut.
1: Aynen.
0: Bir şeyin evet, hakkını savunmamız için hukuki boyutunu iyi bilmemiz gerekiyor.
1: Derinlemesine değerlendirmemiz
0: lazım. Haklılığımızı gösterebilelim.
1: Evet.
0: Şimdi hocam ben böyle kısaca özetlemeye çalıştım. Ama tabii işin biraz hukuksal durumunu değerlendirmesi gerekiyor. Yani bu Türkiye'nin mavi vatan yasası dediğimiz hadise, mavi vatan anlayışı, biz hangi hukuksal zemin üzerinde mavi vatanı inşa ettik? Böyle başlayalım.
1: Evet. Kıymetli hocam, mavi vatanı yorumlayabilmemiz için ilk başta Lozan Anlaşması'nın doğru hukuki zeminlerde değerlendirmemiz doğru gerekiyor. Lozan Anlaşması'nın 15. maddesine baktığımızda 13+1 14 adayı biz İtalyanlara da devrediyoruz ve 14 adayla beraber bağlantılı adacıklar diyoruz. Hmm. Ama yıl 1923. Benim görüşüme göre Lozan Anlaşması'nın 15. maddesinde zorunluluk hali ve gabin vardır.
0: Nedir gabin hocam?
1: Hocam, zorunluluk hali Türk Ceza Kanunu 25. maddesinin 2. fıkrasında görebiliyoruz. Hı. Orada bir hukuka uygunluk nedenini görüyoruz. Tabii ben kusurluluğu kaldıran neden olarak yorumlayanlardanım ama hı, eğer ki siz ağır bir tehdit altındaysanız, herhangi bir şekilde buna karşı gelemeyeceksiniz. Mesela kışın kayak yapıyorsunuz, zor bir alandasınız, dışarıda kaldığınız bir kişinin evine giriyorsunuz. Burada konut dokunulmazlığının ihlali suçu oluşmaz. Veya kafanıza bir silah dayandı, o silah karşılığında siz sözleşmeye imzalıyorsunuz. O sözleşmenin yükümlülüğü sizde olmaz. Yıl 1923, biz adaları vermek zorunda kaldık hocam. Doğru. Hatta Atatürk Selanik'i, doğduğu yeri teslim etmek, vermek zorunda kaldı. Ne zaman Selanik türküsü okunsa gözleri dolardı evet, Atatürk'ün. Evet. Neden? Çünkü gücünün sınırlarını biliyordu.
0: Evet.
1: Gücünün sınırlarını bildiğinden dolayı
0: biliyordu.
1: Evet, gücünün sınırlarını bildiği için nereye kadar mücadele edeceğini de biliyordu. Biz 13+1 14 adayı 15. maddeyle verdiğimizde aslında orada ben diyorum ki bir zorunluluk halimiz vardı. Hı. Bir gabin vardı. Bizim zayıf durumumuzdan faydalandı. Hı. Ve bunun üzerine biz oradaki adaları teslim ettik. O yüzden ben şunu söylüyorum. Bugünkü Türkiye önce Allah, sonra da Atatürk'ün o hırsını bir kenara bırakarak kendi önderliğini ve kendi sınırlarının gücünü, imkan ve kabiliyetini bilmesi sonucunda bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni biz kurmuş olduk. Şimdi hı, burada adalar boyutuna geldiğimizde, hı, adalara baktığımızda 400 yıldır, 500 yıldır hocam adalar bizdeydi.
0: Evet.
1: İşte bu bizim 12 adada bir hak iddia etmemize sebebiyet veriyor. Şimdi Yunanistan tarafına baktığımızda oradaki adacıklar Türkiye'den 3-5 kilometre uzaklıkta.
0: Çok yakın.
1: Evet.
0: Yüzme mesafesinde.
1: Ama, aynen öyle. Ama Yunanistan'a baktığınızda 500 kilometre, hatta 350 kilometre mesafe uzaklığı görüyoruz.
0: 300 mil. Evet.
1: Evet, oradaki mesafeyi görüyoruz. O zaman şunu diyebilir miyiz? Aslında adalar bizim karnımızın içinde.
0: Anadolu'nun doğal uzantısı aslında
1: evet,
0: hepsi.
1: Evet. Karnımızın içindeki olan yer.
0: Çok doğru.
1: Şimdi siz burayı silahlandırdığınızda, siz burayı silahla ve askeriyle kuvvetlendirdiğinizde o zaman tekrardan bizim ilgi alanımız 12 adaya çevriliyor. Bakın, buradaki benim göstermek istediğim herhangi bir şekilde saldırı politikası değil. Çünkü
0: hayır,
1: bizim
0: hayır,
1: toprağımız
0: kesinlikle
1: bize yeter.
0: İrredentist değiliz biz.
1: Evet, tabii, bizim toprağımız bize yeter. Bizim ekilecek, biçilecek birçok toprağımız var. Ben adalardaki halkın bizim halkımızla beraber barış içerisinde yaşadığını biliyorum. Yunan halkının da Türk halkıyla herhangi bir problemin olmadığını çok farkındayım.
0: Ticaretini biz de yapıyorlar hocam zaten. Biz olmasak ticaret yapamayacaklar.
1: Evet. Daha da ötesine gittiğimizde eğer ki halkın etnik kökenlerine girdiğimizde Türk toplumunun devamı olduğunu göreceksiniz. Bakın aslında etnik bir duruma girmek istemiyorum ama doğru okuyalım.
0: Evet.
1: Beslenme özelliğine bakalım. Ana karayla aynı.
0: Hı hı.
1: Yemek özelliklerine bakıyoruz. Ana karayla aynı devam ediyor. Müziğe baktığımızda ana karayla devam ediyor. O zaman şunu söyleyebilir miyiz?

0: da geçmişte bir Türk devleti vardı. Türkler vardı. Rumlaştı mı? Zamanla burada bir Rumlaşma durumu oldu mu? İşte biz şunu doğru okumamız gerekiyor. Eğer ki geçmişte bizim olan adalar biz İtalyanlara Lozan Antlaşması ile verdiysek ve ardından 1947 tarihli Paris Barış Antlaşması ile bitişik adacıklar dediler. Bakın dikkatinizi çekelim. Lozan'ın 15. maddesinde biz diyoruz ki oradaki 14 ada ve bağlantılı adalar diyoruz.
1: Adalar yani yan bitişik
0: evet,
1: adalardan bahsediyoruz.
0: Ama Paris Antlaşması'nda bitişik adacıklar kavramını kullanıyoruz. Evet. Burada uluslararası hukukta baktığımızda aslında bir kavram kargaşası yaratılıyor. Burada kavram kargaşası üzerinden gidiyor. Lozan Antlaşması'nın 6. maddesine de baktığımızda şunu söylüyor. Herhangi bir aksi durum olmadığı müddetçe 3 mil ve gerisindeki tabii...
1: 3 mildi Lozan'da onu söyleyelim.
0: Evet. O dönemde karasuları 3 mil olarak kabul ediliyordu. 6. maddede 3 mil ve gerisindeki adacıklar hem bu Türkiye için geçerli hem de Yunanistan için geçerli. Oradaki adacıklar o ülkeye ait olarak görülüyordu. Zaten 1947 Paris Barış Antlaşması'ndaki Yunan tarafının savunduğu yer 14. maddede bitişik adacıklar dediğinden dolayı bu sefer coğrafi bir konuma giriyorlar. Coğrafyacılar çalışmak zorunda kalıyor. Şimdi Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne geldiğimizde yıl 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni biz imzamızı atmadık. Niçin? Üçüncü maddeye baktığımızda 12 deniz mili ne kadar kara sularına uzatma imkanı
1: hocam,
0: var.
1: Hocam istersen şu harita başına geçelim.
0: Tabii ki.
1: Şu haritamızda arkada şurada açıldı. Onu bir yönetmenimden müsaade edin. Bu tarafta konuşabiliriz. Evet. Şimdi hocam iki tane harita var burada. Onu da izleyenlerimize anlatalım. Şimdi bu harita kara sularının 12 mil olarak hesaplandığı zaman Yunanistan'ın adalarının sahip olduğu kontrol
0: evet.
1: alanı. Bu da 6 mil. Şimdi hocam buradan da bakacak olursak hem işin coğrafi olarak imkansızlığını yani böyle bir haritanın imkansızlığını da 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre niye 12 mil olamayacağını harita üzerinden de bize anlatırsanız.
0: Şimdi 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi diyor ki eğer ki siz bir kara devleti olarak 12 deniz miline kadar diyor 12 deniz mili demiyor 12 deniz miline kadar kara sularını kullanabilirsiniz diyor. Şimdi 12 deniz miline baktığımızda dikkat edin. Bizim hareket imkanımız kalmıyor. Hiçbir hareket imkanımız
1: hocam,
0: kalmıyor.
1: Uluslararası sular dediğimiz beyaz bölge değil mi?
0: Evet, evet. Şimdi Yunanistan bunun karşılığında eğer ki Yunan doktrinini okursak oradaki evet. uluslararası hukukçular fingerprints doktrin diye bir kavram ürettiler. Yani Yunanistan şunu öneriyor. Öyle bir alan yapalım ki Türkiye'nin parmak şeklinde geçiş alanları olsun. Biz gene 12 deniz milini kabul edelim. Parmak şeklinde geçiş alanları olsun ve bu geçiş alanlarından açık denizlere ulaşsınlar. Yunanistan ayrıca neyi söylüyor? Gene Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin 121. maddesinin 2. fıkrası diyor ki eğer ki siz adaları kullanıyorsanız bunların kıta sahanlığı olabilir. Bunların kara suları olabilir. İşte Yunanistan bu yüzden dolayı bazı adacıkları silahlandırmaya çalışıyor. Çünkü 121. maddenin 3. fıkrası eğer ki o adada herhangi bir kullanım yoksa, herhangi bir şekilde yaşam alanı yoksa o zaman o adaların kıta sahanlığı ve kara suları olmaz. Şimdi Yunanistan doktrini şunu söylüyor. Adaların kara suları vardır, kıta sahanlığı vardır. Buna sarılır. Fakat biz şunu söylüyoruz. Hayır, Uluslararası Adalet Divanı sizinle konuşacağız birazdan gitmiş tahkim kararları var, mahkeme kararları var ve deniyor ki adaların kıta sahanlığı ve kara suları olamaz. Çünkü gene imzalamadık ama Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin 122. ve 123. maddesine baktığımızda eğer yarı açık denizler varsa taraflar bunu anlaşarak, koordine ederek geçişleri düzenlemesi
1: yani
0: gerekiyor diyor.
1: Özel bir deniz burası aslında.
0: Evet.
1: Yani burayı biz böyle İyon Denizi gibi, Baltık Denizi gibi değerlendiremeyiz.
0: Hayır.
1: Karadeniz gibi değerlendiremeyiz.
0: Değerlendiremeyiz. 300. maddeye gelin. 300. maddede diyor ki siz buradan geçerken herhangi taraflara zarar vermeden geçmeniz gerekiyor. Evet biz Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni imzalamamış olabiliriz ama deniz hukukunda teamül hukuku denilen bir durum var. Örf adet hukuku denilen bir durumumuz var.
1: Doğru.
0: O yüzden biz 12 mili Cavus Bey'le yani bir savaş nedeni olarak kabul etmek zorundayız. Çünkü açık denizlere çıkamıyoruz. Çıkacak yerimiz kalmıyor. Yunanistan'ın doktrini şuradan gidiyor. Onların uluslararası hukukçularını okuduğunuzda kuzeydeki adaların biraz daha az sayıda olduğunu söylüyorlar. O yüzden dolayı hatları geçirebiliriz diye. Ama orta ve güney bölgesine gittiğimizde onların ada sayısı arttığı için o zaman Meteşe adaların evet burada için. İşte görüyoruz. Adaların kıta sahanlığı olması gerektiğini savunuyorlar. Ama biz diyoruz ki 6 mil olması gerekiyor. Çünkü 6 mil olduğunda aslında adaletli bir yere çıkıyoruz.
1: O sizin geçiş dediğiniz şurası değil mi hocam? Türk mesela Çanakkale Boğazı'ndan çıkan bir gemi, uluslararası sularda değil mi? Seyri sefer emniyeti bakımından.
0: Evet. Şöyle geçişini rahat bir şekilde
1: Akdeniz'e inebiliyor.
0: Oluşturacak. Evet. Şimdi bizim tabirlerimiz zaten deniz hukukunda kıta sahanlığı, kara suları ve münhasır ekonomik bölge. Biz diyoruz ki kara sularımızı 6 mil olarak düzenliyoruz. Evet Karadeniz'de 12 mil ilan ettik ama Ege'de diyoruz ki 6 mil olsun. Buradan bir de Viyana Anlaşmalar Sözleşmesi'ne gelmem gerekiyor. 1969 Viyana Anlaşmalar Sözleşmesi'nin 62. maddesinin 2. fıkrasına baktığınızda şunu söylüyor. Siz olağanüstü bir durum oluşmadığı sürece anlaşmanızdan geri dönemezsiniz. Aslında Lozan Anlaşması'na atıf yapıyor. Hmm. Yani biz Lozan Anlaşması'nın 15. maddesinden şartlar değişti, koşullar değişti diye bir geri dönüş yapamayız. Ama benim doktrinim, benim görüşüm şu. Eğer ki biz uluslararası hukukta buna zorunluluk hali dersek, çünkü orada bizim başka çaremiz yoktu. Artık bunu imzalamamız gerekiyordu. Bizim ana karayı korumamız gerekiyordu. Ana vatanı korumamız gerekiyordu. Ve bu yüzden İtalyanlara verdik. Ama bağlantılı ada dedik hocam bakın. Şimdi bağlantılı ada ile bitişik ada kavramları birbirinden farklı. Siz bağlantılı ada dediğinizde adanın yeraltı olarak birbiriyle olan bağlantısına bakarsınız. Fakat Paris Anlaşması'nı ki bunu biz imzalamadık 1947'deki onu imzalamadık. Orada bitişik ada geçiyor. Şimdi bitişik adayı siz coğrafyacı olarak şöyle diyebilirsiniz. Buradaki adayla buradaki ada da bitişik. O zaman hepsini alıyoruz. Bakın
1: mesela Kardak kıyılıkları değil mi hocam? Bir adaya Yunan bayrağı dikmişler. Biz ettik indirdik tekrar mütekabiliyet esası oldu. Yan tarafında da biz Türk bayrağı dikedi. Olay biraz Kardak'a da soracağım ama ondan bahsediyorsunuz anladığım kadarıyla.
0: Aynen. Kardak durumuna baktığımızda yıl 1995-96 gemi karaya oturuyor sonra işte vatana hizmet üniformalı da olması hocam. Yükü indiriyorlar. Yükü indirdikten sonra Yunan gemileri aslında bizim gemimizi bağlıyor. Sonra o bağdan koparıp bizim denizcilerimiz kendilerini bizim kara sularımıza atıyorlar. Bu muhteşem bir denizcilik marifeti. Gemi kaptanının orada tabii ki tecrübesi. Tabii ki tecrübesi. Ondan sonra zaten bizim silahlı kuvvetlerimiz devreye giriyor ve olaya müdahale ediyorlar.
1: Evet. Hocam o zaman sizde yani şu anlattığınız bu bitişik adalar dediğimiz mesele Kardak kıyısından örnek verdiğimiz zaman Türkiye'nin kesinlikle 12 mil deniz hukuku sözleşmesi 82'de anlaşılan bu 12 mil esasına göre bu özel deniz, bu adalar denizi nizam edilemez. Evet. Peki hocam şöyle bir öneri sunayım size. Ben de bunu kafamda düşünüyorum. Hani ben hukuken belki siz de uygun görürsünüz. Şimdi hocam şurada 25. paralel var biliyorsunuz. Evet. 25. paralel. Oradan şöyle aşağı bir çizgi çektiğimiz zaman adalar denizi ikiye bölünüyor.
0: Evet.
1: Aslında hakkaniyetli bir öneri olarak desek ki ya 25. paralelden bir çizgi çekelim. Sağındaki adalar Türkiye'nin olsun, solundaki adalar Yunanistan'ın olsun. Bitsin bu tartışma, bu kavga.
0: Hocam
1: yani, o zaman doğal bir şey olarak yani burada paralelden bahsediyorum.
0: Hocam Mavi Vatan doktrininde de bu söyleniyor. Hı-hı. Ama ben bir kat daha ileri gidiyorum. Bir adım daha ileri gidiyorum. Kıymetli hocam, kader mi dersiniz? Tarih mi dersiniz? Aslında Yunanistan ve Türkiye'nin birbirine dost olmasını emrediyor. Birbiriyle müttefik
1: neden
0: şeklinde.
1: Neden düşman olalım hocam? Komşuyuz biz.
0: Aynen, beraber hareket etmesini istiyor. Evet. Ama Avrupa Birliği ve Amerika burada kritik süreçte. Niçin? Şimdi adaları besleyebilmeniz için ciddi bir ekonomik güce ihtiyacınız
1: kesinlikle
0: var. Ve bu Yunanistan'ın ekonomisine büyük bir zarar veriyor.
1: Yani şurada Meis Adası ki şurada biliyorsunuz. Evet, 5 kilometre ötesinde Meis.
0: Buradaki Yunan kıtasından buraya geçiş onlara o kadar büyük bir zorluk
1: maliyet
0: veriyor ki.
1: Evet.
0: Avrupa Birliği ve Amerika'nın ekonomik destekleriyle ayakta kalıyorlar. İşte ben diyorum ki aslında Türkiye buna hazır. Yunanistan bizim Avrupa Birliği'ne girişimiz için orada masada mücadelesini versin, savaşını versin, kavgasını versin. Niçin? Bakın Türkiye'ye geçmişte baktığınızda PKK sorunuyla ilgilendi. Hep bu tür problemler Türkiye'nin başına atılmaya çalışıyor. Ardından Fethullah Gülen problemiyle ilgilendi. Evet, evet. Ama bunların hepsinin üzerinden geldik. Ana sorun ekonomik kriz. Türkiye eğer bu suni gündemleri bir kenara bırakırsa, bu suni gündemlerden eğer ki sıyrıldığı zaman bu sorunların hocam hepsi bız gelir, tırıs gider. Biz hepsini hallederiz. Yani
1: Avrupa Birliği'ne Türkiye üye olduğu zaman zaten bu yükü de almış olacak.
0: İşte hocam ben de gibi. Tam da bunu söylüyorum. Evet. Eğer ki Türkiye buna hazır. Yunanistan bu sorunu çözmek istiyorsa, Yunanistan adalar ve Kıbrıs sorunu çözmek istiyorsa,
1: Kıbrıs boyutu da var.
0: Aşağıda Kıbrıs da var. O zaman Türkiye'nin Avrupa

0: birliğine, entegrasyonuna gidip orada mücadele edecek. Bu neye sonuçlanacak? Burada eğer ki Türkiye Avrupa Birliği'ne girdiğinde, kıymetli hocam, o zaman Adalar Denizi dediğimiz yer, evet, Avrupa Birliği'nin denizi olacak.
1: Mavi haritamızı alabilir miyiz? Karadeniz, Akdeniz, geniş bir haritamız daha var. Onu da rica edeyim yönetmenimden. Ali İbrahim yönetmenimden rica edeyim. Onu da göstereyim. Geniş haritadan da görelim, evet, hocam. Zamanımız da hızlı akıyor. Onun üzerinden de bir bakalım. Şöyle geniş haritadan Kıbrıs'ı da görelim çünkü önemli. Şimdi hocam aslında bahsettiğiniz hadise. Buradan daha ne güzel adalar şeyini, evet, görüyoruz. Adalar Denizi'ni, Karadeniz ve işte Kıbrıs hocam. Aslında böyle baktığımız zaman 483 kilometre karelik, 1000 kilometre karelik bir mavi vatanımız var.
0: Hocam şimdi bunu bir önden bir almamız lazım. Bu FETÖ döneminde deniz kuvvetleri subaylarını hapse niçin tıktılar? İşte buradaki denizlerdeki hareket kabiliyetimizi engelleyebilmek için. Çünkü orada onlar biliyorlardı, bizim deniz kuvvetlerimiz o kadar kuvvetli ilerliyor ki, o kadar güçlü ilerliyor ya ki. Ve bu doktrini de çıkartan deniz subayları tarafından, evet, denizci generaller tarafından çıkartıldı. Şunu söylediler: evet, karada bizim misaki milli sınırlarımız var, ana kara, ama denizleri unutmayalım ve mavi vatan doktrinini ortaya çıkardılar. Bunu biz konuşmamızın başında söylediğim gibi çıkarmak zorunda kaldık. Çünkü siz eğer ki adaları silahlandırırsanız, yaşam alanı olmayan yerlere silah yüklerseniz, biz mecburen kendi ana kıtamızı savunmak zorunda kalıyoruz. Ve mavi vatan doktrini kapsamında biz 6 mili kıta sahanlığı olarak, karasularımız olarak, burası bizim ana vatanımızdır dedik. Yani bizim karasuları dediğimiz zaten ana karanın devamı şeklinde oluyor. Evet. Bizim iç sularımız olarak oluyor.
1: Aynen öyle. Aynen
0: deniz
1: öyle.
0: Hukukunda da baktığımızda eğer ki bir çatma olayında, mesela Bozkurt Lotus davasını görmüştük.
1: Tabii, çok önemli bir
0: Bozkurt
1: dava.
0: Lotus davasında çok güzel bir söz söylendi. Eğer ki benim açık denizlerde yargılama yetkimi kısıtlayan bir durum yoksa, o zaman ben yargılayabilirim dedim. Hı-hı. Sonra birdenbire dünya ayağa kalktı. Dediler ki Türkler neyi söylüyor? Ve kanunlara baktılar. Evet, yasaklayan bir durum yok. Sonradan kısıtladılar. Ve biz yargılamayı yaptık. Kendi hukukumuzda yargılama yaptık. İşte burada zaten sorun şurada ortaya çıkacak. Ne zaman ki bir çatma olursa, deniz hukuku anlamında bir gemi karaya oturursa, o zaman yargılamayı kim yapacak? Müdahaleyi kim gerçekleştirecek? Ve biz mavi vatan doktrininde diyoruz ki eğer ki bu sınır, zaten Karadeniz'de bir problemimiz yok. Karadeniz'le ilgili bir problemimiz yok. Marmara bizim iç denizimiz. Tabii, orada da bir problemimiz yok. Burada diyoruz ki açıkça, şu sınırlar içerisinde bir gemi kazası meydana geldiğinde, bir denizciye yardım edilmesi gerektiğinde, ben buraları iç sular olarak kabul ederim ve ben müdahale edelim, benim karasularım şeklindedir diyoruz.
1: Bu bir manifesto aslında.
0: Evet, aslında onu, evet, yapıyoruz.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Şöyle yerimize geçelim. Bu önemli çünkü bu harita, işte dediğim gibi 758 bin, yanlış hatırlamıyorum, kilometre kare olan yaklaşık ana karamızla beraber 483 bin kilometre kare mavi vatan ve yaklaşık hocam 1.3 milyon kilometre kareye varan Türkiye'nin aslında annesinin ak sütü kadar helal bir coğrafyadan, evet, bahsediyoruz. Hocam tabii şimdi süremizde, evet, süremizde ilerliyor. Şimdi burada mesela daha şeyler var, kezler var. Yani bazı örnek davalar var. Eritre, Yemen hakemlik kararı, Katar, Bahreyn davası. Biri 2001 senesinde. Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda arasında Palmas Adası hakemlik kararı, evet, var. Abu Dhabi, Katar arasındaki Doynak Adası hakemlik kararı var. Bunlar hocam aslında örnek midir? Yani bu çözümler noktasında bu davaları örnek gösterebilir miyiz?
0: Lozan Barış Anlaşması'nın konularında ilk karşımıza gelen uluslararası hukukta hemen Eritre-Yemen hakemlik kararı geliyor. Hı-hı. Çünkü Eritre-Yemen hakemlik kararı diyor ki otomatik olarak adaların bir kıta sahanlığı oluşturma imkanı yoktur. Yunan tezi hemen burada, hı-hı, çöküyor. Katar-Bahreyn'e baktığınızda, Katar-Bahreyn Uluslararası Adalet Divanı'na gitti yıl 2001 ve orada dendi ki eğer ki küçük ıssız adalar varsa bunda yok sayabiliriz. Yani kara sularını çizerken oradaki ufak kullanılmayan ıssız adalar görmezden yok sayılabilir. Görmezden. Ama siz orayı silahlandırdığınızda ne gibi gösteriyorsunuz? Sanki kullanılıyor. Hmm. Sanki orada benim varlığım var. Amerika Birleşik Devletleri Hollanda'daki Palmas Adası'na baktığınızda bitişik adacık diye bir kavramın olmadığını söyleniyor. Ama Paris Anlaşması'nda biz bitişik ada kavramını görmüştük. Ne kadar ilginç. ABD ile Hollanda arasındaki o Palmas Adası tartışmasında hakem dedi ki bitişik ada diye bir kavram yoktur. Abu Dhabi, Katar'a gelelim. Onlar da Doynak Adası'ndaki sorunu çözebilmek için özel bir düzenlemeye gittiler. Tahkime gittiler ve dediler ki bizim adaların kara suları 3 mil olsun. Evet. Yani taraflar kendi arasında anlaştılar bunu.
1: Çok basit aslında hocam. Evet. Yani şimdi biz Lozan dengesi dediğimiz hadise 3 üzerinde 3 milden başlıyor. Biz evet. Montreux'den sonra 6 mil yapıyor Yunanistan. Biz de 1967 galiba Dede evet. Ağaçları görüşmesi Demirel evet. döneminde rahmetli 6 mil mütekabiliyet esasına göre bir denge sağlıyoruz. Ama şimdi gelmişler 12 mil ki Dendias'ın açıklamalarına baktığımızda gayet sert bir şekilde 12 milden dönüşümüz yok diyor. E o zaman savaşa hazır bir Türkiye var. Çünkü biz burada kendi haklarımızı çiğnetmeyiz. Ve zaten Kıbrıs da oldu bittiye geliyor böyle evet. bir durumda. Ya o Sevilla haritalarını hatırlarsınız hocam.
0: Evet, evet. Ben o yüzden burada diyorum ki evet. biz orta yolu her zaman Yunanistan'la bulabiliriz. Yoksa hı hı. bunun devamı Kıbrıs'taki gibi olacak. Biz müdahale etme durumumuzu istemiyoruz. Hı hı. Fakat kara sularımızı ve ana karayı korumak yükümlülüğümüz var. Zaten silahlı kuvvetlerde, deniz kuvvetlerimizde bu konuda projeleriyle, Milgen projesiyle evet. de en önde ilerliyor en önde ve devam ediyor.
1: Zaten sahada ve masada Türkiye gücünü gösteriyor. Evet. Hocam şimdi kalan vaktimizde ben biraz bu Amerika-İran meselesiyle devam edelim
0: çok
1: istiyorum.
0: Çok gündem
1: konu. Gündemde hala bir çözüm yok. İşte Trump'ın açıklamalarını biliyorsunuz. Bir akşam başka, sabah başka. Türkiye'nin burada katalizör rolü, arabulucu rolü, birleştirici rolü çok önemli. Yumuşatıcı rolü çok çok önemli. Sayın Hakan Fidan, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sayın tabii ki İbrahim Kalınboğan'dan evet. BİT Başkanımız. Mekik diplomasi devam ediyor. Şimdi hocam bu akşam belki bir haber gelebilir. Yarın da bir haber gelebilir. Şimdi herkesin kendine göre kırmızı çizgileri var ama o kırmızı çizgilerde bir mutabakatta yok. Şimdi hocam bakıyorum burada... tarihi olarak sizin de bana göndermiş olduğunuz notlarda Birleşmiş Milletler anlaşmaları var.
0: Evet.
1: Efendim bu Jacin Bello yani uluslararası insancıl hukuku evet. var. Roma statüsü var. Hocam şimdi bunlara baktığımız zaman yani İran meselesi hukuki anlamda gerçekten kalıcı bir çözümle çözülecekse ne yapılması gerekiyor? Hem İran anayasasına göre hem Amerika Birleşik Devletleri hem Birleşmiş Milletler anayasasına göre bununla ilgili de hocam yorumlarınızı merak
0: şimdi,
1: ediyorum.
0: Şimdi süreye sığdırabilmek adına hemen kısaca özetleyeceğim. Olay nasıl başladı? Birleşmiş Milletler'in şartının ikinci maddesi der ki ülkeler birbirlerine silahlı güç uygulayamazlar. Ama iki tane istisnası var. Birincisi meşru savunma yani 51. maddeyi çalıştırıyor. İkincisi de güvenlik konseyi şimdi. Amerika dedi ki ben meşru savunma kapsamında orantılılık ve ölçülük kapsamında olaya müdahale ediyorum. Ve süreç başladı. Kritik konu. Bugüne kadar gündeme gelmemiş. Peki bu anlaşmalar nasıl yürürlüğe girecek? Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde nasıl yürürlüğe girecek? İran'da nasıl yürürlüğe girecek? Amerika Birleşik Devletleri'nde eğer ki Trump şu an imzayı attığında başkomutan olarak imza atıyor hocam. Ve başkomutan olarak imza attığı için sonraki gelen başkan bu anlaşmaya uymak zorunda değil. Bağlayıcı değil. İlk şart için birinci durumda bu evet. var. İkinci koşuda geldiğimizde Amerikan Anayasası'nın ikinci maddesinin ikinci bölümünün ikinci fıkrasına baktığımızda diyor ki eğer ki sen senatonun 3/2 çoğunluğunu alırsan bu sefer anlaşmayı imzalama yetkisine sahipsin ve kalıcı bir anlaşma yapıyorsun. Şu anki duruma baktığımızda senatodan 3/2 bir çoğunun çıkma imkanı da yok. Bu biraz ikinci zor. İhtimaldi. Üçüncü ihtimale de baktığımızda temsilciler meclisinden ve senatodan salt çoğunluğu alması gerekiyor ki bu anlaşma onaylansın ve sonrasında da devam etsin. Yani Amerika'da aslında şu an içeride bu anlaşma imzalansa da yürürlük İran açısından bakarsak ne istiyor İran? Ben bu anlaşmayı imzalarsam devamlılığı gelsin. Yani
1: garanti istiyor aslında.
0: Evet, Trump'tan sonra da bu devam etsin.
1: Kim gelirse gelsin bu
0: anlaşma. Ama Trump'ın senatoda 3/2 çoğunluğa ihtiyacı var. Salt 3/2 hiç çıkmayacak. Temsilciler veya senatoda da salt çoğunluğa ihtiyaç var. Amerika Birleşik Devletleri de şu an içeride bunu. İran'a dönelim. İran Anayasası'nda değerli hocam 77. ve 125. maddesine bakacağız.
1: Nedir hocam?
0: İran Anayasası'nın 77. maddesi diyor ki siz eğer anlaşmayı imzalarsanız bunu meclisten geçirmeniz lazım. Hı hı. 125. maddede Cumhurbaşkanı'nın imzalaması gerekiyor.
1: Pezeşkiyan'ın yani imzalaması
0: evet,
1: lazım.
0: Evet onu imzal. Günün sonuna geldiğimizde biraz önce bahsetmiştik. 1969 tarihli Viyana Anlaşmalar Sözleşmesi'nde şöyle bir maddemiz var. 46. madde diyor ki ben iç hukuktaki oluşan karışıklıktan veya iç hukukta meydana gelen aksaklıklardan dolayı anlaşma yürürlüğe giremez diyemezsiniz. İşte tam da gündem maddesi bu. Viyana Anlaşmalar Sözleşmesi'ne göre imzalandığında siz bunu meclisten geçirmeniz lazım. Meclisten geçiremedik diyemezsiniz. O zaman taraflar, savaşan taraflar hep bir imzalar. Sonra dönerler ülkelerine derler ki aha pardon ben bunu meclisinden evet. geçiremedim. Evet. İşte 1969 Viyana Anlaşmalar Sözleşmesi'nin kritik değeri de tam da olarak burada görüyoruz.
1: Doğru. Hocam o zaman şöyle şimdi mesela bu akşam de bir anlaşma imza atıldı. Bir de şöyle bir risk var. İran'da devrim muhafızları kendisini şu anda aslında devletin temsilcisi gibi gösteriyor. Açık konuşalım.
0: Evet.
1: Hani Pezeşkiyan'ı Cumhurbaşkanı biraz kenara itip şu an savaş halindeyiz. Dolayısıyla devrim muhafızları devletin başındadır gibi. Yani bir iki başlılık da söz konusu İran'da. O zaman neye göre? Şimdi devrim muhafızları imza attı diyelim.

0: veya atmadı veya Pezeşkian at, orada da büyük bir karışıklık var. Yani İran için de burada bir sürünceme var baktığımız zaman.
1: İşte burada kritik olan o nereye bağlanıyor? Hürmüz Boğazı'na bağlanıyor
0: Hürmüz
1: hocam.
0: Hürmüz meselesi.
1: Konu aslında Hürmüz'de meselesini. Oradaki petrolün taşınması. Orada da Solas ve

0: onay süreci nasıl olacak, anlaşmanın kalıcı olabilmesi için?
1: Yani belki şu an hepimiz ağzından bir kaşık bal çalınacak. Oh ne güzel diyeceğiz ama kendi ülkelerine döndükleri zaman bu işin anlaşmalar hukukunda değil mi hocam?
0: Evet.
1: Bir karşılığı olup olacak mı olmayacak mı? Hocam kalan vaktimizi de şöyle değerlendirelim istiyorum. Hürmüz meselesi. O da aslında hukuki boyutu çok kıymetli. Şimdi Hürmüz'ün uluslararası hukuktaki karşılığı nedir? Hürmüz bir uluslararası su yolu mudur? Hürmüz İran'ın hak edebileceği bir efendim boğaz mıdır? Birinin egemenliğine bırakılabilir mi bir anlaşmayla? Hürmüz'ü nasıl değerlendireceğiz hocam? Yani Hürmüz'ün hukuki statüsü nedir?
0: Hocam şimdi Birleşmiş Milletler Deniz Hukuk Sözleşmesi'nin 98. maddesine baktığımızda yardım isteyen bir geminin her ülke tarafından müdahale etme ve destek verme durumu var. Ama siz Hürmüz'e baktığınızda İran'ın kontrolünde ilerlendiğini görüyorsunuz. İran'ın kontrolünde ilerlendiği için gemilere uluslararası hukuk kapsamında müdahale etme yetkisi doğuyor. Zaten İran savaşın başından beri bu süreci ilerletti. Neden? Hocam NATO'da law of armed conflict dediğimiz yani uluslararası çatışma hukuku dediğimiz bir sistem var. Şimdi siz eğer ki bir yere bombaladığınızda eğer ki orada çocuklar varsa bunun hesabını sonradan vermeniz lazım. Sorun nerede? Roma statüsüne bakıyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri Roma statüsüne taraf mı? Değil. Değil. Peki Roma statüsü neyi sağlıyor? ICC, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne. O zaman siz konuyu hocam Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıyamıyorsunuz. Çünkü Amerika Paris'teki oradaki anlaşmaya dahil değil. Taraf değil ve ICC'ye o yüzden Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne süreci götüremiyorsunuz.
1: Bu Netanyahu'nun İşte Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından evet. mahkum edilmesi ama bir türlü uygulamaya konamaması
0: hadisesi evet, değil mi? Tam hocam? Da bu konularımız bunlarla bağlantılı hocam. Evet. Olayı o yüzden sınırlı olarak Hürmüz'e giriş çıkışı olarak değil de bunu hukukta bir dava sürecine götürmeniz lazım. Hakkınızı savunabilmek için. E nereye götüreceksiniz? Amerika Birleşik Devletleri meclisinden geçirmedi imza atmış olabilir bakın hocam. Eğer ki tarihi belgelere gittiğinizde Paris Anlaşması'nı imza atmış olabilir ama onaylamadı. Onaylamadığı için Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde siz orayı yargılayamazsınız. Siz orayı yargılayamadığınızda bu sefer süreci nasıl ilerleteceksiniz uluslararası hukuk temelleri kapsamında? İşte o zaman devreye Birleşmiş Milletler giriyor. İşte o zaman devreye Güvenlik Konseyi giriyor ve gelecek ay ne kadar önemli ülkemize NATO.
1: Hocam onu da bağlayalım hocam. Son 1,5 dakikamızın NATO'dan ne bekleyeceğiz Temmuz
0: hocam,
1: ayında?
0: NATO'da bizim silahlı kuvvetlerimiz o kadar kuvvetli ki. Evet bir durum gerçekleşti. Ama silahlı kuvvetler çok hızlı bir şekilde kendini toparladı. Ve bizim Avrupa ve dünyada çok güçlü bir ordumuz var.
1: Kesinlikle.
0: Buna Efes tatbikatında da gördük. Efes tatbikatında.
1: Tam bir onur madalyası gibiydi.
0: Ben şeref duydum.
1: Evet.
0: Geçiyorsunuz savunma sanayine. Savunma sanayinde her ay yeni bir olaya imza
1: hocam,
0: atılıyor.
1: Son cümlenizi alayım.
0: Bu yüzden dolayı biz NATO'ya her zaman içinde olacağız. Çünkü onların bize ihtiyacı var. Böylesine güçlü bir orduya diyeyim.
1: Kesinlikle. Çağrı hocam çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür
1: zaman
0: ederim.
1: Zaman hızlı aktı ama evet. Çok güzel tempolu nokta böyle spot manşetler verdik hocam. İnşallah bir dahaki sefere kaldığımız yerde devam ederiz. Çünkü bu işin hukuki boyutunu konuşmaya uzun süre sürdüreceğiz hocam. Ayaklarınıza sağlık.
0: Teşekkür ederim.
1: Sağ olun hocam.
0: Sağ olun. Teşekkürler.
1: Evet kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doktor Çağrı Yılmaz hocamızla beraber Adalar Denizi dediğimiz mavi vatandaki Türkiye'nin âli menfaatlerinin önemini hukuki anlaşmalarla metinlerle ortaya koyduk ve son olarak da İran'da Hürmüz'ün statüsünden de bahsetmiş olduk. Çünkü Türkiye'nin bir sabı varsa bunun arkasında muhakkak hukuki kaideler vardır, anlaşmalar vardır. Dolayısıyla Türkiye kesinlikle ve kesinlikle mavi vatanda denizlerdeki misak-ı millisinden bir adım dahi geri adım atmayacaktır. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Bir sonraki briefing saatinde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

0: tebligat şovu vardı.
1: Gördüm.
0: Neydi? Genel merkezi boşaltın tebligatı ilgili birimler tarafından CHP'ye takdim edilmişti. Bu da CHP'yi boşaltmayacağını söyleyen Özgür Özel'e ekibi tarafından götürüldü.
1: Evet.
0: Özgür Özel de baktı ve baba ocağını bunun için mi yapıyorsunuz diye meseleyi yırttı. Doğru mu abi?
1: Doğru. Gördük. Görüntü de gördük yani.
0: Şimdi bunun bir kurgu olduğunu söylüyor arkadaşlarım.
1: Ne demek?
0: Şöyle ki, önce bir videoyu izleyelim, tamam. Olur mu? Buyurunuz arkadaşlar.
2: Başkanım, bunu
0: bak, geliyor abi.
3: Ha, bak, bunun için yıktılar babacığını.
0: Yıktı.

0: Masada bitmiş.
1: Olsun. Sinirle ilk kez karşılaştı çünkü öyle bir belgeyle. Koyun masanın üzerine okusun diyor. Ali Mahir Başarır'a veriyor. Ali Mahir Başarır da arkadan götürüyor. Bu da Sezgin Tanrıkulu'nun sosyal medya hesabından arkadaşlarımın aldığı fotoğraf. Sezgin Tanrıkulu biliyorsun bak orada oturuyor. Kendi sosyal medya hesabından bu kareyi paylaştı. Kare tebligatın Özgür Özel'e verildiği ana ilişkin bir kare. Hı hı. Özgür Özel tebligata göz atıyor. Az önce videoda da izledik canım. Ondan sonra hemen tık tık tık yırtıyor ya. İş öyle değil. Ya. Neden? Çünkü kareler farklı. Belli ki o tebligat o video çekilmeden önce birkaç sefer gitmişken hani filmlerde olur ya sahne 3, çekim 1, tak.
2: Önce
1: tak.
2: Okumuş. Ha.
1: Şu anda yani bizim görebildiğimiz kadarıyla bak abi şurada da arkadaşlar verdiler. Tebligatı ilk aldığı an
2: bu.
1: Bu. Tebligatı ilk aldığı an videoda yok.
2: Burada böyle bir görüntü yok.
1: Dolayısıyla o tebligat arkadaşların söylediği kadarıyla birden fazla sefer gidip gelmişe benziyor. Mesela olabilir. Sezgin Tanrıkulu'nun arkasındaki mavi montlu beyefendi. Bak.
2: Evet.
1: Biraz böyle kır saçlı. Orada mavi yok. Mavi montlu beyefendi.
2: Burada yok.
1: Videoda yok. Videoyu bir daha okutun. Videoyu bir daha okutun en azından neden bahsettiğimiz anlaşılmış olsun. Bak orada yok. Bak geliyor abi. O mavi montlu beyefendi yok. Tebligat ilk kez geliyor. Özgür Özel Bey de tebligatı bu şekilde yırtmak suretiyle. Bu tebligat kaç
2: önce
1: kere gitti
2: okumuş.
1: Geldi acaba? Okumuş. Ondan sonra demişler
2: sonra
1: ki.
2: Tekrar bunu bir getirin.
1: Sen genel başkanım. Biz bunu sanki ilk kez geliyormuş gibi yapalım demişler. O da iyi fikir demiş. Senin az önce bahsettiğin
2: arkadaşlar,
1: algı.
2: Kutluyorum.
1: Algı.
2: Aynen.
1: Doğru mu?
2: Arkadaşlar kutluyorum.
1: Tamamı açık kaynak.
2: Tabii canım.
1: Tamamı açık işte. Kaynak. Şeyin Sezgin Tanrıkulu'nun sosyal medya
2: bakışı
1: paylaşımı.
2: Bakışı bile değişmiş bak. Burada daha dikkatli bakıyor Sezgin Tanrıkulu şeyin
1: evet, nedir bu diye.
2: Daha dikkatli bakıyor. Orada biraz
1: aynen
2: daha.
1: Aynen öyle. Ali Mahir Başarır burada doğrudan okuyor. Ama videoda hiçbir şey yok.
2: Almak
1: burada Ali Mahir
2: bekliyor.
1: Başarır'ın gözünde gözlük de var galiba. Olmayabilir. Çok önemli oraya takılmıyorum.
2: Orada görev icabı bekliyor
1: ikincisinde. Aynen öyle. Özgür Özel yırtıp verdikten sonra alıyor. Burada tebligatı beraber okuyorlar.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

0: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.

0: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres, Salı 20'de, 24'te.
1: Maşallah bu aralar çok iyi görünüyorsun.
2: Elhamdülillah.
3: Ha Sertaç arıyor.
4: He?
3: Sertaç.
5: Hey Sam, bayramın kutlu olsun. Gelemedik bu bayram Almanya'dan ya.
3: Olsun teyzem olsun. Senin de bayramın kutlu olsun. Hem Türk Telekom'la buradaymışsın gibi ne güzel işte. Dur bak sana kimi vereceğim.
5: O enişte. Bayramın kutlu
4: Sertaç,
5: olsun.
4: Sertaç bak yanımda kim var? Bak,
5: bak. Yine bak yine bak.
2: Sertaç Almanya nasıl oğlum?
5: Ellerinden öperim.
2: Çok güzel.
4: Bak şimdi kime veriyorum?
6: Dur dur getir ben de konuşayım.
4: Dur geliyorum. Tamam bak kime veriyorum?
5: Alam.
3: Sertaç.
5: Bayramın kutlu olsun.
3: Senin de bayramın kutlu olsun alam.
7: Türk Telekom 5G ile Türkiye'nin 81 ilinde doya doya bayramlaşıyoruz. Kurban Bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom değerli hissettirir.
8: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
9: Geleceği düşünün. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
10: Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşinle. İddef.org.

0: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5900, Gazze 11 bin lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir Halk Bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.

Masada ne var? Hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi 3 başlığımız var ama net söyleyelim, siyaset gündemimizde genişçe bir yer kaplayacak. Zira CHP'deki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyoruz. Manşetimizi de kaybedenler kulübü olarak seçtik. Takdir milletin elbette. Tüm gelişmeleri birazdan sizlerle paylaşacağız, üzerine konuşacağız. İkinci başlığımızsa Efes 2026.

0: Altı tatbikatından verilen mesajlar üzerine diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlar vardı. Özellikle hani dünya düzeni yıkılıyor ama yerine de bir düzen koyulabilmiş değil dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aynı zamanda çok kutuplu ittifaklara dikkat çekti ve Türkiye'nin bu ittifaklar arasında güçlü bir şekilde yerini almaya çalıştığını söyledi. Avrupa Birliği'den yapılan dikkat çekici açıklamalar vardı. Dış siyasetten yansıyanları da biraz Efes 2026 tatbikatı başlığının altında eritmeye çalışacağız. Son başlığımızsa Filistin'deki zulme dair diyebiliriz. İsrail zulmü devam ediyor. En son Sumut filosundaki aktivistlere işkence yaptıkları ortaya çıkmıştı. Artık hani durum öyle çığırından çıktı ki İsrail Cumhurbaşkanı Herzog kameraların karşısına geçti. Bu grup için vahşileştiler kavramını kullandı. Kimden bahsediyorum? Vahşi Batı Şeria'daki işgalcilerden. Vahşi Batı Şeria söylemini de şuradan geliştirdik. Hani Mad Max filmi var ya, hatırlarsınız, bilim kurgu filmi. Hiçbir kural yok. Herkes bulduğunu öldürebiliyor, bulduğunu çalabiliyor, yağmalayabiliyor. Batı Şeria'daki durum tam da bu açıdan İsrailler tarafından ortaya konulan şekilde böyle yansıyor. Peki Vahşi Batı nereden geliyor? Hatırlarsınız Western Cowboy filmlerinde Vahşi Batı'da da şimdi kimin gücü kime yeterse durum vardı ama Filistinlilerin kendini savunma hakkı yok. Karşı taraftaki yağmacılarsa belinde silah, İsrail güvenlik güçlerinin gözetiminde çalıyor, yağmalıyor, saldırıyor, tecavüz ediyor, öldürüyor ve artık dünya buna daha fazla seyirci kalmak istemiyor. Elbette vaktimiz yeterse İran'la ilgili gelişmeleri de bu başlık altında konuşacağız. Hadi başlayalım.
1: Buradayım ve buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi ve billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Buradayım.
0: Konuklarımızla da tanıştırayım. Sonra Kaybedenler Kulübü başlığıyla sohbetimize geçelim. Yusuf Alabar'da Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi. Hoş geldin Yusuf.
2: Hoş bulduk İbrahim. İyi yayınlar.
0: Türkiye Araştırmaları Vakfı Uzmanı Vekili İlhan, hoş geldin Yusuf.
3: Hoş bulduk İbrahim Bey. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederim. Mesela gazetesi yazarı, hukukçu, avukat Cüneyt Altıparmak Çat. Hoş geldiniz.
4: Merhabalar. İyi yayınlar.
0: Şimdi Sayın Alabar'da hemen başlayacağız ama öncesinde Kılıçdaroğlu'nun bu işte mutlak mutlak kararı sonra yaptığı açıklama vardı. Daha önce de bir arınma açıklaması yapmıştı. Önce müsaadenizle onu bir izlettireyim, yani ardından da başlayalım sohbetimize. Buyurun.
5: Partililere söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Ahlaki değerleri. Bizim parti kültürümüzde hiçbir genel başkanlık yapmış, hiçbir kişiyle ilgili olarak negatif bir dil kullanılmaz. Aşağılayıcı bir dil kullanılmaz. Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Ama Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi.
0: Şimdi Sayın Alabar'da hani ahlaksızlarla mücadeleye geldim mesajı veriyor. İlk hamlesi banka hesaplarını dondurmak oldu. Bugün de artık incelemeler başlamış gibi görünüyor. Kılıçdaroğlu nasıl bir stratejiyle yol yürümeye başladı? Siz bu mutlak mutlak kararını nasıl okuyorsunuz? CHP nereye koşuyor?
2: Şimdi o zaman bir çerçeve çizip onun üzerine Kılıçdaroğlu bundan sonra hangi hamleleri yapacağı hemen hızlı bir şekilde tebdil edelim. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde önemli bir kitle tarafından demonize ediliyor, şeytanlaştırılıyor, işte istenmiyor, işte 13 yıldan bu yana işte neler yaptın bize falan söyleniyor ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi tarihteki en yüksek oy oranına ulaştıran kişidir.
0: Doğru.
2: Yani %48 küsur oy aldı. İkinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan seçilebildi. Saadet Partisi'nin genel başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan AK Parti'de genel başkanlık, başbakanlık yapmış Ahmet Davutoğlu'na kadar altılı bir masanın etrafına oturtturdu. Altına HDP'yi koydu, İyi Parti ağzına bant çekti. Tamam mı? Ama Kemal Tahir'in şeyi var ya, Kurt Kanunu isimli şeyi, kurtlukta kanun düşeni yemek üzerinedir. Şimdi Kemal Bey düştü. 13 yıl içinde kaç seçim düştü bunu biz de bilmiyoruz. Bunu Muharrem İnce söylüyordu. Yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş diye ve günün sonunda da Kemal Bey ayrılmak durumunda kaldı. Fakat burada şöyle bir şey var ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği kongre elde edilen veriler doğrultusunda o kurt kanunun içerisinde kalınarak halledilmesi gereken çizginin dışında elde edilmiş. Bu zaten sevgili İbrahim, Ekim 2023 İstanbul Kongresi yapılırken Kılıçdaroğlu'nun İstanbul İl Başkanı adayı Cemal Polat delege pazarı kurdunuz diye bu konuyu gündeme getirmişti.
0: Doğru.
2: Yani 4-5 Kasım tarihinde değil, sadece İstanbul'daki kongrede başladı olay. Yani olay o kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin içi bir olay ki, Kılıçdaroğlu'nun il başkanı delege pazarı kurdunuz dedi. Sonra bir kurultay yapıldı ve kurultay 4-5 Kasım 2023'te Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu yapıyı kimse bozamaz deseler de, sevgili Nedim Şener'e ait bir tabirdir bu. Ekrem İmamoğlu kimi kaça satın alabileceğini en iyi bilen adamdır diyor Nedim Şener. Delege pazarının orada da kurulduğunu sonradan anladık. Erzurum delegeleri çıktılar, dediler ki bize şu kadar para verildi. İşte bir il başkanına 130 bin dolar gönderiliyor. Paranın bir kısmını dolar olarak tutuyor, savcılığa teslim ediyor. Kimilerinin kızına büyükşehir belediyelerinde iş imkanı sağlanıyor. Kimilerine bizzat maddi menfaat temin ediliyor falan. Benim elimde de Adliye Mahkemesi'nin 36. Hukuk Dairesi karar özeti var. Buradan bir şey söyleyeceğim. Sevgili Cüneyt buradayken ben pek fazla girmeyeyim hukuki boyutuna, ama şu: sadece delegelerin ifadesine değil, dosyada yer alan ceza soruşturmaları, iddianameler, tanık meyanları, MASAK raporu, kurum yazışmaları ve fezlekeler birlikte değerlendirildiğinde bu karar verilmiş. Ve bu kurultaydaki olan alevere dalevereler ortaya çıkınca Lütfü Savaş, yine bir Cumhuriyet Halk Partili isim, Hatay Cumhuriyet Halk Partisi eski belediye başkanı, konuyu mahkemeye taşıyor ve mahkeme kararını veriyor. Mutlak butlağın. Mutlak butlağın çıktığı andan itibaren Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarzı ne olacak bilinmezdi. Ama partinin içerisinde direniyoruz mesajları falan geldi.
4: Bir bu bir direniş mi, işgal mi?
2: Yani ne direniş ne de işgal. Hemen hortumu yine Mahmut Tanal'ın eline vermişler, cepheye sürmüşler. Yani Mahmut Tanal iyi bir direnişçi, bak ben hakkını teslim ederek söylüyorum, ama hep cepheye Mahmut Tanal'ı sürüyorlar. Yani mesela hiç Ali Mahir Başarır yok. Hani CNN muhabirine tokat atma gayreti içinde, ama sen madem öyle çıkacaksın oraya, orada Mahmut Tanal'ın yaptığı gibi hortumculuk konusunu izah etmek için hortumu da...
4: Ama bir şey söyleyeyim, biraz ironik değil mi de hortumla çıkması? Tabii,
2: hortumculuk
4: ya.
2: Da hortum konusu.
4: Hortum metaforu üzerine yaptıysak, hortum biliyorsunuz geçtiği yerde ne var ne yoksa yıkar götürür. Tabii. Bir de. Yani bir de 30 civarında belediyede hortumculukla suçlanıyor ya yani.
2: Şimdi bir baktık biz Mahmut Tanal oradayken Ali Mahir romantik videolar çekiyor yine. İşte Cemal Enginyurt ve Adnan Beker gibi İyi Parti ve MHP kökenli ve kendilerini sözde ülkücü olarak tanıtan isimler ise Gündoğdu Marşı'nın DHKPC'ye uyarlanmış halini yurdumuza faşist dolmuş diye söylerken gördük. Cemal Enginyurt'u, Tanrı Dağları'na gidip uluyan adamı. Tamam mı? Diğeri de Adnan Beker. Mesela Adnan Beker'e Ankara'da, çarşıda, pazarda, berzahta, dergahta görenler sorsun. Gerçekten ülkücü olduğuna inanıyor musun? İnanıyorsan yurdumuza faşist dolmuş türküsün. DHKPC'liler ülkücüler için söylüyordu. Siz bu kadar nasıl savrulabilirsiniz diye sorsunlar. Neyse. 5000 kişi bile sahaya gelmedi İbrahim. Ben çünkü...
4: Milyonlarca takip mesaj gönderilmiş.
2: Bak şöyle söyleyeyim ben. Saadet Partisi ile ilgili bir kapatma davası açsınlar mesela. Ya da işte genel başkanı için mutlak butlan çıksın. 50 bin kişi toplanır. Saadet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında oy potansiyeli olarak 30 kat fark var. Biri %1 alıyorsa biri %30 alıyor falan. Ama insanlar inancını yitirdi. Tamam mı? Şunu söylüyor. Ya sen beni sokağa çağırıyorsun da be kardeşim, yat sefası yapan sensin. Özkan Yalım'ın sevgilisini Bornova'da işe gitmediği halde belediye bütçesinden maaşa bağlayan sensin. O karar alındıktan sonra orada İşgalcilerin içerisinde yer alıp da Beyoğlu Belediyesi dahil birçok belediyede göstermelik de olsa işe alınıp karara, kadroya bağlanmış olan sizlersiniz. Antalya'dan çanta içinde gelip de Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6. katına çıkarılan paraları alan sizlersiniz. O zaman Veli Ağbaba ile Ali Mahir Başarır protestosunu yapsın. Bizi bu işe mümkünse karıştırmayın falan deniliyor. Şimdi dolayısıyla rezilliliğin, kirliliğin gün yüzüne vurmuş hali. Gelelim Kılıçdaroğlu'na. Kılıçdaroğlu ne yaptı? Gelir gelmez ilk işi banka hesapları değil, avukatları görevden
4: aldı. Da hazretleri,
2: arkasından avukatlar. Yüksek Seçim Kurulu'ndaki Cumhuriyet Halk Partisi temsilcisini aldı. Neden? Çünkü olağan bir şey, olağan dışı bir şey olmadığı takdirde kurultaya gidilecek. Sevgili hukukçumuz burada. Kurultay süreçleri falan Yüksek Seçim Kurulu'nun denetiminde ve gözetiminde yapılıyor. Orada İmamoğlu'nun personelinin bulunması istenmez ve bankalara da dedi ki hop dedi, bir dakika dondurun hesapları.
6: Tahminim odur ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin banka hesapları İş Bankası'dır. En nihayetinde yönetim kuruluna üye seçiyorlar. İş Bankası bile olsan mahkeme kararını koyduğu andan itibaren söylenileni yapmadığın takdirde hukuk gelir yakana yapışır. Şimdi bir bakmışlar ki 2 yılda 1,5 milyar lira para alınmış, 300 milyon lira da eksik hesapta olduğu söyleniyor. Yani bankada da bir şey bulunamadı. Bundan sonra ne yapacak? Benim tahminim ilk etapta Merkez Yönetim Kurulu'nu, partinin disiplin kurulunu, parti meclisi grubunu falan belirleyecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde zaten adını odasına yazdırdı. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi hesaplarında da Özgür Özel için Manisa milletvekili statüsüne döndürüldü iş. Yani hukuk Türkiye'de herkesi bağlar. Öyle bina basmakla falan bu işin olmadığını gördük. Şimdi binada yaşananlara dair bir şey söyleyeyim. Tekrar Kılıçdaroğlu'na döneceğim. Ya işte polisler girdi. Mesela bir tanesi diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi diyor partilerden bir parti değildir. Bunun hesabını diyor Yüce Divan'da vereceksiniz. Ya bak bunu söylemek bile Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetenlerdeki jakobenizmi gösteriyor. Yani AK Parti partilerden biridir. MHP partilerden biridir. CHP öyle değildir. Hukukta yazılmayan normlarla korunur demek bu. Ve siz hukukta yazmadığı halde o normlarla koruduğunuzu iddia ediyorsanız bu arkadaşla ilgili de fezleke aslında bugün gelmeliydi. Çünkü diyor ki sizi Yüce Divan'da yargılayacağız ve 30 sene bu işin kaçarı yok, zaman aşımına uğramıyor. Şimdi bunu deyip de tehdit eden adam CHP'yi de normal siyasi partiler kanunun dışında yazılmayan hususlarla idare edildiğini söylüyorsa hukuk hesap sorsun. Ben niye soracağım yani hesabını? Ben bu vakitten sonra bunların da yapılıp Kılıçdaroğlu'nun ilçe ve il kongrelerini yapıp partiyi yeniden dizayn edip kurultaya gidip partiyi devretmesini öngörüyorum. Ama bu esnada Kılıçdaroğlu mutlak mutlan açıklanmadan önce ve ondan çok daha önce ben haram lokma benim boğazımdan geçmedi. Haramzadeler düşünsün. En sonunda da yaptığı açıklamada arının da gelin cümleleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde yankı bulduğu gibi sokakta da yankı buldu. Dolayısıyla zaman içerisinde yani birkaç aylık dilim içerisinde Kılıçdaroğlu kendi otoritesini parti içerisinde sağladıktan hemen sonra Ali Mahir Başarır'ı, Veli Ağbaba'yı, Muhittin Böceği, işte Özgür Özel'i ya istifa edin Ekrem İmamoğlu'nu ya da partinin disiplin kurulları vasıtasıyla partinin dışına koyacak, milletvekili olanların da dokunulmazlığının fezleke yoluyla kaldırılmasına destek verip yargıdan aklanmasıyla alakalı işlem tesis edeceğini düşünüyorum. Böyle Ali Mahir'in falan kaçarı yok yani. Madem bu kadar ayyuka çıkmış bu bir şey. Yani mesela şimdi Bekir Hoca bana desek Yusuf Alabar'da hırsız benim dokunulmazlığım da olsa hemen kaldırılmasını talep ederim. Neden? Ekşi yemedim ki karnım ağrısın. Tamam mı? Ekşi yemedim ki karnım ağrısın. Şimdi bunların onu yapamayacağını görüyoruz. Neden? Her taşın altından Veli Ağbaba çıkıyor. Ne diyecek yani Veli Ağbaba falan? Şimdi o yüzden birlikte yol yürümeleri mümkün değil. Şimdi ben görüyorum böyle ekranda falan gazete köşelerinde kardeş kardeşe olur mu falan, hiç siyaset bilmeyen adam bunlar. Siyasette bu işler öyle yürümüyor. Tamam mı?
4: Ekranda bir görüntü var. Ayşe Güçlü'nü veriyor Sayın Alabar'da. 38. Olağan Büyük Kurultay yapılırken Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu, Divan Üyesi Mahmut Tanal tartışıyorlar. Tabii. Hortumcu Mahmut orada susukuyor ama herhalde o günleri unuttu mu acaba? Ya, o da diyor ki bir dakika diyor ya usulsüzlük yapıyorsunuz.
6: Bir tane kavga değil, bir tane değil. Öyle 50 tane örnek var. Veli Ağbaba ben Kemal geliyorum diye tweet atmış. 2023'ün Şubat ayında, tamam mı? Şimdi o tweetini silmiş. Tamam mı? Eşkıya diyor falan yani. Bu anlama gelecek cümleler kuruluyor falan. Öyle olmuyor işte o işler. Yani menfaatin rüzgarı nereden esiyorsa siyasette, bak Cumhuriyet Halk Partisi'nde demiyorum, siyasette ona göre savrulan isimler her daim her partide olur. Farkı şu ki liderlik ortadan kalktığında çok büyük bir şekilde ortaya çıkar. Ama mesela Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği altında böyle bir şey AK Parti'de olmaz. Ama Recep Tayyip Erdoğan'ın göstermiş olduğu ferasetli liderliği gösterme, her partide savrulmalar Ama az ama çok mutlaka yaşanır.
4: Peki Sayın İlhan, şimdi 19 Mayıs'ta Özgür Özel bir açıklama yaptı. Onu bir hatırlatacağım size müsaadenizle. Çünkü orada kendi Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğini söylerken sanki Mansur Yavaş'ın da üstünü çizmeye çalışmış gibi bir hava oluşmuştu. Konuyu da şuraya bağlayacağım. Biraz geride kalmış bir açıklama ama yine de bugüne de ışık tutuyor diye düşünüyorum. Çünkü sorumu şöyle soracağım. Hem burada Mansur Yavaş'ın üstünü çizmeye mi çalıştı, hem de İşte bu süreçler varken Mansur Yavaş'ın üstünü çizmeye çalışan bir açıklamaysa bu biraz öngörüden uzak mıydı? Şu an Yavaş'ın pozisyonu ne olacak diye soruyorum. Önce bir izleyelim.
7: Ben 51 yaşında genç lider olarak bilinen, söylenen biri olarak bunu reddediyorum. Türkiye'de siyaset çok yaşlı, ben dahi çok yaşlıyım. Gençlerin önünü açıp Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Cumhuriyeti gençlere emanet edecek bir süreç yaşayacağız. Bu süreçte ben, Ekrem Başkan, Mansur Başkan, üzerimize düşen neyse onu yerine getireceğiz. Ve Cumhuriyeti bir kez daha gençlerle buluşturacağız. Ve onu gerçek sahiplerine emanet edeceğiz. Ve büyük bir huzurla kendi köşelerimize çekileceğiz. O mücadeleyi, bunu yapabilmemiz için en büyük görev gençlerdedir. Onlara güveniyoruz. Onlarla birlikte yürüyoruz.
4: Şimdi Özgür Özel'in dış politika ile ilgili çok öngörüden uzak birçok açıklaması vardı ama bu açıklaması da biraz aceleci mi olmuş? Mansur Yavaş'ın pozisyonu sizce ne olacak bundan sonra?
3: Ya bana kalırsa da son derece aceleci bir açıklama ve hatta gerçekten de o anda, o bağlamda böyle bir açıklamada bulunması, hani o kadar aktör varken yine hani Mansur Yavaş'a yönelik böyle bir ifadeler kullanması ve hatta bakın burada Mansur Yavaş adına konuşuyor. Yani Mansur Yavaş
4: zaten
3: muhtemelen
4: Mansur Yavaş'ın suratı düşüyor yandım yani, ben böyle bir.
3: Evet, yani Mansur Yavaş muhtemelen şey diyecektir, yani ben ne alaka, konu bana nasıl geldi diye düşünmeden etmemiştir diye düşünüyorum. Ben bu arada hani buna da baktım, yani Özgür Özel işte 51 yaşında olduğunu ifade etti. Mansur Bey de 71 yaşındaymış. Şimdi Sayın Özgür Özel her ne kadar kendisinin siyaseten hani genç olduğunun genç da orada lider altını aslında çiziyor. Bana öyle diyorlar diyor ama evet, bu taraftan baktığımız zaman bu sözler aslında ima veya açık, yani doğrudan doğruya Mansur Yavaş'ın yaşına referans veriyor. Yani 71 yaş böyle bir şey var. Bir de dediğimiz
4: peki,
3: gibi işte.
4: Peki şimdi macidemiz kaybedenler
6: bir de yani
4: ya.
6: Eşofman da giyip gelmiş yani. Bunlar yani bu kadar yani kırıcı olmamalılar yani. Ya özenmiş, eşofman giymiş, sen yaşlısın diyorsun. Ya hayaller yıkılıyor. Yani
4: sportif bir görünümle diyorsunuz. Peki kaybedenler kulübü manşetimiz ya. Mansur Yavaş kaybedenler kulübünde mi sizce?
3: Mansur Yavaş bana kalırsa çok gri bir alanda. Neden gri bir alanda? Zaten hep şunu ifade etmeye çalışıyorum. Bakın son 1-1,5 yıla baktığımız zaman aslında, hatta Şubat 2025'ten itibaren baktığımız zaman İbrahim Bey, hatırlayacak olursunuz yani Ekrem İmamoğlu'na yönelik o hani davalar başlamadan önce de CHP'de bir cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması vardı. Hani çok aceleye getirilmiş bir tartışma. Biz tabii biz sonradan öğreniyoruz ki Ekrem İmamoğlu kendisine yönelik hukuki süreçleri öğrendiği için biz hızlıca yangından mal kaçırırcasına CHP'nin adayını ta o zaman için 3 sene sonraki seçimlere CHP'nin adayını ilan etmek gibi projesi vardı. Ve o dönemde hatırlayın işte Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında bir toplantılar,
4: yemekte
3: buluşuyorlardı, doğru. Fotoğraflar veriliyorlardı. Aslında orada hızlıca Mansur Bey'i tasfiye etme süreci vardı. Ve Mansur Bey de orada, hatta yine konuşuyorduk, çok fazla aktif bir rol yine almamıştı. Biraz daha kenara çekileceğinin görüntüsünü vermişti. Sonrasında İmamoğlu'na yönelik dava süreçleri başladı. Sonrasında da CHP'nin bu içinde bulunduğu mutlak butlan süreci de bu noktaya geldik. Geldiğimiz noktada bana kalırsa tabii ki biz artık uzun süredir öğrendik. Mansur Bey bu gibi konularda aktif rol almıyor. Yani ön plana atmıyor kendisini veya herhangi bir aktif hamlede bulunmuyor. Ya köşeye itiliyor ya da kendisi tercihen köşeye çekiliyor. Temel amacının bu tarz süreçlerde işte söz konusu aktörler muhtemelen birbirlerini tükettiği sürece en az zararla, en az tırnak içinde lekeyle günü geldiğinde kendisini bir cumhurbaşkanı adayı olarak çıkaracaktır. Yani
4: muhtemelen şimdi yaş tahtaya basmayayım ben mi diyor. Evet. Çünkü kaygan bir zemin var.
3: Evet. Ya kaygan bir zemin, o yüzden diyorum hani gri bir alan, dışarıya itilmeye çalışılıyordu şimdi. Bunu yine başka bir yerde de söylemiştim. Onu o dönemde dışarıya itenler ve hatta hatırlayın Mansur Yavaş'a ne deniyordu o zamanlar? CHP'li değil. CHP'nin çocuğu, CHP'nin içinden çıkmış, CHP'nin bir evladı değil muamelesi yapılıyordu Mansur Yavaş'a. Doğru. İşte Mansur Yavaş'ın sağcı geçmişi hatırlatılıyordu vesaire. Hiçbir zaman CHP örgütünü kabul etmeyeceği vesaire söyleniyordu. Şimdi gelinen noktada ironik bir şekilde onu o gün köşeye itmeye çalışanların kendileri şu anda partiden, işte tabii ki ne olacağını konuşuruz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hamleleriyle beraber ihraç edilip edilmeme kaygısı yaşıyorlar. Bu da bence siyasetin ayrı bir ironisi. Hep diyoruz 24 saat çok uzun bir süre ama 1,5
0: yıl uzun bir süre. Soru. Şimdi CHP Genel Başkanı olduğu dönemde çok böyle üstenci bir tavrı vardı Özgür Özel'in. Mutlak butlandan sonra da direneceğiz açıklaması yaptı ama hani polisi karşısında görünce direnişi 3-5 dakika sürdü diyenler var. Yarım saat sürdü diyenler var. Sonra meclise yürümeye kalktı. Şimdi kimileri 500 kişi var diyor. Kimileri 250 kişi vardı diyor.
6: Hadi bin de.
0: Sayı
6: bin. 4 kat arttıramaz.
0: Yürüme meselesi. Meclise yürüyüş yapıyorsunuz yani halkı şimdi Özgür Özel dedi ki üretimden gelen gücümüzü işte kullanacağız. İşte grevler, toplu mücadeleler, işte halkı komple harekete geçireceğiz filan böyle büyük büyük cümleler. Sonra 250-300 kişi meclise yürüyorsunuz. Zaten yarısının dokunulmazlığı var filan milletvekili.
3: Ve milyonlarca mesaj gönderiyorsunuz.
0: Ve milyonlarca SMS gönderiyorsunuz. Bir yerde bir denklemde bir hata yok mu? Yani nerede mesela millet niye Özgür Özel'le yürümedi millet?
3: Şunun çok açık bir altını çizmekte fayda var. Eğer mutlak butlan kararı çıktıktan sonra zaten Özgür Özel yönetimi süreci düzgün yönetemedi. Neden yönetemediler? Zaten bence hazırlıksız yakalandılar. Yani şu anlamda hazırlıksız yakalandılar.
0: Ama herkes biliyordu 3 aşağı 5 yukarı çıkabileceğini. Olumlu ya da olumsuz karar çıkacak diye.
3: Yani şunu düşünebilmeniz lazım. Çok basit. Yani ya çıkacak ya çıkmayacak. Çıkınca ne yapacağız? Çıkmayınca ne yapacağız? Mesela bakın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibine bakın. Yani çok iyi hazırlandığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun buradan anlaşılıyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde bilmiyorum mutlak mutlan çıkıp çıkmayacağını dair veri yoktur. Ama adam senaryoları çalışmış ve bakın ilk 24 saat içerisindeki yani ilk tabii, 24 saat içindeki hamlesine bakın ya. Son derece ince bir operasyon. Yani banka hesapları şu bu değil. Yani ihraçlar şunlar bunlar değil. Bakın 3 tane avukatı görevden alıyorlar adamlar. 3 avukatı görevden alıyor. Basın danışmanını atıyor.
8: Muhtat.
3: Tabii sonrasında ne yapıyor? Hemen banka hesapları. Yani direkt tık tık tık götürüyor.
0: Musluğu yani, kapatıyor.
3: Evet. Yani bu şekilde bir ilk hani hazırlanmış demek ki. Yani bu bile onun göstergesi. Diğer taraftan Özgür Özel'e bakıyoruz. Veya işte İmamoğlu Özgür Özel hattına bakıyoruz. İşte şu anki görüntüler. Yani baktığımız zaman genel merkeze CHP'nin hani polis giriyor. Girdiği zaman da işte önce bir şey yapıyorsunuz. İşte video çekiyorsunuz. İşte insanlara sosyal medyadan paylaşıyorsunuz. Direndiğinizi gösteriyorsunuz. Aslında hep şey, diyorlar ya.
0: Tebligat yırtmasını mı diyorsunuz?
3: Tabii. O da mizansen çıktı. Onun da mizansen olduğu söylendi. Yani, o
0: yani önce gelmiş tebligat. Almış okumuş güzelce. Olması yani sonra geri vermiş demiş ki bunu bir daha getirin. İşte. Video çekelim. Getirirken getireceğim.
6: Belki yırtıyor de o falan. Fotokopisidir.
0: Belki yırtıyor şey diyor al götür bunu koy.
3: Ya gerçekten de şunu ifade etmekte fayda var İbrahim Bey. Hani geldiğimiz noktada bazen hani şöyle ifadeler var ya post-truth dönemi diyorlar ya. Yani gerçekliğin aslında doğrudan doğruya algılara hapsedildiği işte her şeyin dijitalleştiği bir şey. Hani bunu yapmanın bir muhalefet olduğu düşünülüyor ki anladığımız kadarıyla bakın. Yani dünden beri biz de yani şu izliyoruz. Görüntü.
0: Ya şimdi şunu söyleyeceğim. Yani evet. Geçen de mesela konuştuk işte. Bir ilçe belediye başkanının eşini gece yarısı mesaj attığı iddia ediliyor Özgür Özel. İşte senin kocan erkek değil falan filan diye. Ya orada hani mesajın gece yarısı mesela onu da geçtik. Ya sen koskoca CHP genel başkanıydın. İlçe belediye başkanıyla uğraşma işi senin mi yani? Hani bilmiyorum yalnız düşünüyorum. İlçe teşkilat başkanı var, il teşkilat
3: bir
0: başkanı var.
3: Bir parti hiyerarşisi vardır.
0: Partinin yani bir ne bileyim teşkilatlardan sorumlu bir genel başkanımız vardır. Hani şu i̇şte, görüyorum sen TikTok videosu çeker gibi siyaset olur mu?
3: Ya sadece yani? Özgür Özel değil bakın İbrahim Bey yani CHP'li diğer kurmaylara bakın Özgür Özel'in diğer kurmaylarına bakın hepsi aslında orada ne derdinde biliyor musunuz? Gelecek gerçek manada bir siyaset yapma derdinde değil poz verme derdinde. Hmm. Yani belki 10 tane yağmurda ıslanan CHP'li fotoğrafı gördük yani değil mi? Çünkü neden? Yağmurda ıslanmanın hani bir epik şeyi vardır. Bir görsel olduğu düşünülür.
0: İkonik fotoğraflar paylaştılar.
3: İkonik fotoğraf verme. İşte TikTok'tur veya sosyal medyadır, Instagram'dır, Twitter'dır. Oralara böyle jenerik fotoğraflar verme derdine düştüklerini gördük. Oraya gelmeye çalışıyordum. Yani bunun aslında işte yine Toma üzerinden görüntü verme. Aslında bunların hepsi gerçek manasıyla ne kurumsal anlamda ne sokak anlamında bir siyaset yapıldığını değil de dijital dünyaya yönelik kendi seçmeninin sadece dijital kısmına yapmaya yönelik bir görüntü verme
4: ama işte
3: çabası.
4: Ama seçimde sosyal medyada olmuyor ya.
3: Evet evet. Yani biz bunu Türk siyasetinde defalarca gördük. Yani seçimlerin hiçbir zaman sosyal medyadan kazanılmadığını veya sosyal medyanın bu şekilde kullanılamayacağını, daha mikro operasyonlar için daha uygun bir hani tercih olacağını. Ama dediğimiz gibi yani sonuçta ben şunu söyleyebilirim yani özetle. Geldiğimiz noktada ben önümüzdeki süreçte Özgür Özel'in çok fazla ikilemlerle ve çok fazla dilemmalarla karşılaşacağını düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi zaten parti içinde kalıp muhalefet mi yapmak yoksa parti dışında yeni parti tartışmaları mı? Onu da inanıyorum ki sonrasında tartışabiliriz ama
4: birazdan soracağım onları ayrıca.
3: Özgür Özel ikilemlerde bence Kılıçdaroğlu cenahı ise çok net ve çok hazırlıklı ilerliyor diye söyleyebilirim.
4: Peki. Şimdi Sayın Altıparmak bir İsmail Saymaz'ın bir açıklaması var. Daha doğrusu bir konuşması var. Onu bir izlettireceğim ama öncesinde bir mazbatası yok tezviratları sosyal medyada CHP'li avukatlar tarafından dolaşılmasını oldu. Bugün gördüm siz de bir cevap vermişsiniz. Onu soracağım. Şimdi gazeteci Barış Yarkadaş Ocak ayında bir açıklama yapmıştı. Gündem olmuştu hatırlarsınız. Şöyle diyordu. Özgür Özel kapalı grup toplantısında milletvekillerine seçimi kazanamazsak 30 yıl hapis yatarım diyor. Bu açıklamadan sonra da yani çıksın yalanlasın demişti Barış Yarkadaş. Ve yalanlama da gelmedi. Birkaç milletvekilinden doğrulamıştı. O dönem öyle söylemişti. Sorumu şöyle soracağım. İsmail Saymaz'ın bir açıklaması var. Bir izleyelim arkadaşlar.
8: Bu soruşturmanın ucu dikkat ederseniz bir yandan Özgür Özel'e diğer yandan ona en yakın halkadaki Veli Ağbaba'ya doğru uzanıyor gidiyor. Ya da uzatılıyor. Belki bir sonraki aşamada Ali Mahir Başarır ve diğerleri de eklenebilir bilmiyorum ama şu aşamada Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın ismine çıkıyor.
9: Meclisteki şimdi, torbaya kadar gitti.
8: Bu da biraz olası bir butlan kararından önce CHP liderinin ve yöneticilerin itibarının tartışmaya açıldığını bana düşündürüyor. Dolayısıyla 19 Mart'tan bugüne İmamoğlu ve tutuklu belediye başkanları için mücadele eden Özel ve CHP Genel Merkezi Uşak ve Antalya'dan sonra şimdi bütün mesaisini kendini savunmaya harcıyor.
4: Herkes kendi derdine düştü CHP'li diye söylüyor. Şimdi mazbatası yoktan başlayalım. 30'ar yıl yatarız açıklaması. İsmail Saymaz'ın işte bu soruşturmanın ucu bir ucu Özgür Özel'e diğer ucu Veli Ağbaba'ya gidiyor falan diye artık hani Halk TV ekranlarından bunları söylemesi. Şimdi mesele şu. Siz baktığınızda hukuki zeminde ne görüyorsunuz tartışmalarda? Sen önce mazbatayla başlayalım. Ya şimdi YSK'nın bir mazbata vermesi gerekiyor muydu Kılıçdaroğlu'na?
10: Hayır. Çünkü mazbatası var. 37. Genel Kurul'da aldı ya. 38.
6: Çünkü 3 Kasım'a döndü
10: tabii,
6: her şey.
10: 38'de de alınan genel kurulda mazbata verilen genel kurulda. Mazbatanın üzerinde ne yazıyor? CHP'nin 38. Genel kurultayında genel başkan seçilmiştir. Kim? Özgür Özel. 38. Genel Kurul var mı?
4: Yok.
10: Yok. Ya mesele de yok. Bir mazbata aranıyorsa 37'de...
4: O zaman niye bu CHP'li avukatlar ve sosyal medyada şöyle, işte gidelim YSK'ya başvuralım, şöyle bunu, yapalım, böyle yapalım
10: bunu
4: diye.
10: Bunu niye yazıyorlar? Belki bir manipülasyon amaçlı olabilir ama gerçekten bilgiye dayanmadığını düşünüyorum. Bak mesela bir eleştiri geldi. Ben mesela o eleştiriye bu sistematikte bir boşluk var mı? Var. Bu çözülebilir mi? Çözülebilir. Bu yapısal bir eleştiri. Buna hiç kimse şunu diyemez. Ya bu saçma bir görüş diyemez. Ama mevcut mevzuat disiplini ve uygulama. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'nun kendisi diyor ki beni seçim ilgilendirir. Benim önümdeki mevzuat genel kurulun tamamıyla ilgili değildir. Seçim bölümüyle ilgilidir. Hmm. Seçim bölümüyle ilgili bir itirazınız varsa ben incelerim, reddederim. Şimdi diyorlar ki bu Asya Hukuk Mahkemesi'ne gitmez bu. Peki o zaman ben şöyle bir örnek vereyim. Yani hukuku nasıl işlediğini. Biz bir hile yaptık seçimde. Hatta şöyle yaptık. Biz kağıt üstünde bir kongre yaptık. Herkesin de görüşünü aldık. Bekir Bey katılmadı. Herkesin de imzasını sonradan tamamladık. Her şey kağıt üzerinde. Hı hı. YSK'ya itiraz edilmedi. 2 gün içerisinde kesinleşti. Sonra Bekir Bey duydu ki bunu. Ya böyle bir şey olmuş, benim haberim yok. Gitti itiraz etti.
4: Ama burada, YSK'da karar kesinleşmiş.
10: YSK'da da karar kesinleşmiş ama ortada bir şey var. Tam kanunsuzluk hali var. Seçimlerin iptalini isterse YSK bakacak. Kongrenin tamamını iptalini isterse Asya Hukuk Mahkemesi'ne gidecek. Bu kadar basit. Olay bu. Ben suç üzerinden açıklamıyorum. Niye? Onu da şöyle özetleyeyim. Şimdi her suç bir hukuka aykırılıktır. Ama her hukuka aykırılık suç değildir. Yani benim sizin yakınınızı belediyeye alacağım vaadinde bulunmam bir hukuka aykırılık olabilir ama suç değildir.
4: Nüfus ticareti.
10: Yani bunun üzerinden sizi etkileyebilirim, sizi manipüle ederim. Hatta şöyle de yapabilirim. Mesela özellikle bunu ihale durumunda hukuk aykırılık dediğimiz zaman, mesela ihalenin tarihini ve saatini size yanlış söylerim telefonda. Siz gidip geç kalırsınız oraya. Veya derim ki X firması katılmıyor, biz ihaleden vazgeçtik. Halbuki X firması katılıyor. Aynı mantığı burada ilerletelim. Kılıçdaroğlu çekilecek. Boşu boşuna oraya oy vermeyin. Bu bile bir hukuka aykırılık.
3: Söylentiyi yaymak bile. Yani.
10: Söylentiyi yaydığın anda
4: itibaren. Ki o gün oldu aslında. Şimdi bir de burada, çekili söylentisi yayıldı.
10: Burada şu hata da yapılıyor.
2: Kimlerin yaydığını biliyoruz.
10: Tabii. Şu hata da yapılıyor. Mahkeme hangi hususlara dayanıyor tartışmasının önünü kapattılar. Hukuka aykırı karar dediler. Tersinden bir soru sorayım. Bu kararı tam kanunsuzlukta YSK inceleseydi ve verseydi aynı tezvirat olmayacak mıydı? Demek ki tartışma usul değil. Tartışmanın esasını tartışıp, yani konunun esasını tartışmak gerekiyor. Ne gibi irade fesadı halleri var? Son bir cümlede şununla ilgili çok böyle karıştırılıyor diye. İrade fesadının sayılabilir olduğu durumlarda nisaba bakarız. O seçimle ilgili bir şeydir. Sayılamaz genel olduğu durumlarda sayıya da bakmayız. Artık kim kimi nasıl etkiledi

0: bilemiyorsanız şaibeyi ortadan kaldırmak için yenilersiniz seçimi. Derneklerde olur bu, çok olur. Bu il, belde, ilçe kongrelerinde de olmuştur geçmişte. İlk kez biz bir kurultay, yani genel kurulda bunu gördüğümüz için biraz bize böyle şok edici geliyor. Düzenleme olabilir mi? Düzenleme olabilir. Siyasi partiler kanunu ben eleştiriyorum zaten. Şu andaki mevcut sistem başkanlık sistemine de uymuyor. Bir takım muarazalar var, bir takım sorunlar var. Mesela bir krizi söyleyeyim. Grup başkanı ile genel başkan ilişkisi. Nasıl olacak? Bu tamamen partinin içine bırakılmış bir şey. İç yönergesine bırakılmış bir şey. Şu anda bunu görüyoruz ki bu bir kriz alanı. O zaman bunu da bir düzenlemeye ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. Böyle yapısal bir tartışma yok Türkiye'de. Şu anda herkes bir kere şunu söylüyor. Bu karar hukuki bir müdahale. Hukukun bir alanının yorumlanması ve bunun üzerinden bir karar oluşturulması ayrı bir şey. Kararın tamamen hukuk dışı olması ayrı bir şey.
1: Peki bu karar çıktıktan sonra şimdi mesela bazı cepheler diyor ki ya bu görüntülere ne gerek vardı? İçişleri Bakanı niye müdahale etmedi ya da işte polis niye böyle girdi? Şimdi İçişleri Bakanlığı ya da kolluk güçlerinin mahkemenin bir kararına, şimdi CHP Genel Başkanı'nın emriyle avukatı geliyor diyor ki İçişleri Bakanlığı'na, benim diyor işgal altındaki olan genel merkezimi boşalttırın diyor. Polisin ya bu tatsızlık çıkar deme gibi bir hakkı var mı? Böyle bir hani buna karşı bir şey diyebilir mi ya? Şimdi sabahtan beri şeydi, şu görüntüleri polis niye yaptı? Ya tamam da yani.
2: Polisi kim davet etti?
0: CHP. Kendileri.
2: Dilekçe verdi.
1: Evet.
2: İl Emniyet Müdürlüğü'ne.
1: Evet.
2: Şimdi diyorsun ki sen evine geldin İbrahim. Evin işgal edilmiş, tapusu sende. Mahkemeye göre de, şey, yasal düzenlemelere göre de orada ikamet ediyorsun.
1: Allah Allah, evim yok.
2: Polis benim evimde birileri oluşturuyor ve beni sokmuyor. Müracaat ettim, karakola gittim. Ne var polis? Evine girer.
1: Tatsızlık çıkmasın der.
2: Hayır, çıkmazsa da yaka paça alır götürür. Evet.
1: Aynı şey.
0: Polisin ilk gelişi ile ilgili bilgi vereyim ben. Süreci yakından tak. Polisin ilk gelme durumu o. Kılıçdaroğlu ekibi olduğunu söyleyen bir grubun partinin önüne gelmesi.
1: Tabii, ve bir gerilim orada çıkıyor.
0: Orada zannedersem Mahir Başarır'dı. O açıklama yaptı. Dedi ki ya en ufak bir olaysa polis geliyor. Şimdi ortada polis yok. Biz konuştuk, intikal edecekler. İlk gelme evresi o. İkinci evre de kararın icrası aşaması. Hmm. Kararın icrası aşamasında da
2: dilekçe verildi.
0: Tabii orada Kılıçdaroğlu'nun avukatı tarafından verilen bir dilekçe var ve dilekçe de şimdi Türkiye'de kararı icra etme kabiliyetini biz kişilere verdiğimiz andan itibaren kaos çıkar. Yani tabii, bunu kolluğun icra etmesi lazım. Kolluğun bu durumu yapabilme ihtimali, kolluğun bu yaptırım gücü olmasa zaten kararı icra edemez. Kolluğun bu yaptırım gücü olduğunu Özgür Özel ve diğerleri bilmiyor mu? Biliyorlar. Ben bunun bir siyasi malzemeye dönüştürüldüğünü, bunun çünkü biraz önce Bekir Hocam hazırlıksızlar dedi ama şu konuda hazırlıklılar. Çünkü İstanbul'da bunun bir idmanını yaptılar. Yani bir antrenmanı oldu.
1: Gürsel
0: Tekin meselesinde. Orada bunu denediler. Bu sefer de öyle bir durum dönüştü. İşte olan Mahmut Bey oldu. Mahmut Tanal. Yani ben iki tarafa da yaranamadığı kanaatindeyim.
1: Ben de öyle düşünüyorum.
0: Evet, arada kaldı yani.
2: Direniş.
1: Direniş. Peki. Şimdi Sayın Alabar'da buradan devam edelim. Sorumu da şöyle soracağım. Şu Kılıçdaroğlu'nun arınma sesini bir hatırlatacağım. Biraz üstten vakit geçti ama önemli olduğunu düşünüyorum. Sorum çünkü psikolojik üstünlüğün kimde diye soracağım. Bir izleyebilir miyiz arkadaşlar? Kılıçdaroğlu'nun bir arınma çağrısı vardı. İkinci arınma çağrısı daha doğrusu.
3: Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez. Emanete kara çalınamaz. Kardeşlerim, hele ki bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir. Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin. Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. İftiralarınızla, tehditlerinizle vız gelir. Tek mirası verdiği ahlak kavgası olan Bay Kemal'den hiç kimse başka bir şey söylemesini asla beklemesin.
1: Bu arada Bay Kemal de sevdi galiba Kılıçdaroğlu. Kendi de kullanıyor artık.
4: Benim sevdim.
1: Kızıyorlardı ama. Şimdi sorumu şöyle soracağım. Mesela bir, psikolojik üstünlük kimde? İkincisi de mesela şimdi tüm bunları konuşuyoruz ya. Şöyle bir şey soracağım. Şimdi bu diyor ki kongreyi çaldılar. Bu da diyor ki hayır yok biz çalmadık. Bunların ikisinin karşılıklı böyle bir yumruklaşma durumu var. Kavga çıkmasın diye de mahkemeye gidiliyor. Dosyaya bakılıyor. Özellikle işte bu böcekgillerin itirafları, işte Özkan

0: Yalım itirafları vesaire vesaire ekleniyor. Sonra hakim diyor ki ya bir dakika şaibeli bir durum var diyor. Tamam sen burada haklısın diyor. Şimdi bunların kendi kavgası. Buna rağmen sürekli ihaleyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üstüne yıkmaya çalışan bir Özgür Özel tayfası var. Şimdi psikolojik harekat bölümünden meseleyi yorumlamanızı rica etsem. Bir, psikolojik üstünlüğü kimde? İki, bu hani Erdoğan düşmanında konsolidasyon meselesi hala tutar mı artık?
1: Sondan başlayayım. Aslında Erdoğan karşıtlığı üzerinden konformist bir alanda siyaset yapmak Cumhuriyet Halk Partisi'nin son 20 yılda doğasını da bozdu. Bir şey öğretmene gerek yok. Bir proje geliştirmene gerek yok. Nedir sizin savunma sanayi stratejiniz? Cevap vermenize gerek yok. Nedir sizin ulaştırma siyasetiniz, altyapı siyasetiniz? Cevap vermenize gerek yok. Neye ihtiyaç var? Erdoğan karşıtlığını tahkim etmeye. Kitleyi buna çok başarılı bir şekilde ikna ettiler. Evet. Naylon terliğe dahi oy verme açıklamasını yüzü kızarmadan yapanlar hani diyor. Hı. Naylon terliği getir ona oy vereceğim.
0: Ki mesela bugün Üstad bana gönderdi. %98 CHP oy verenler gene biz veririz. Kim oldu önemli değil diyor.
1: Verir.
0: Kılıçdaroğlu'nun olup olmaması
1: demiştiler ama.
2: Bunu Özgür Özel'in okuması lazım.
1: Ha, bunun ama siyaset geliştirememe boyutunda da Cumhuriyet Halk Partisi yönetici kitlesini, elitini acayip dejenere etti.
0: Tembelleştirdi. Ha,
1: tabii, tembelleştirdi. Bu çünkü bugünün problemi değil. Yani bu Deniz Baykal sürecinden bu yana kadar gelinen süreçte o Erdoğan karşıtlığı üzerinden konu işlendi. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde gelip de karşımızda Türkiye'nin enerji siyaseti nedir diye sorgulayacak, tartışacak bir yönetici elit olmadığı gibi ekranda yorum yapan gazetecisi de kalmadı. Yani diyor ki mesela Deniz Zeyrek, eğer Kemal Kılıçdaroğlu hemen kurultaya gitmez ve anlamsız şeyler yaparsa Özgür Özel'in tavrı çok farklı olur. Ne olur mesela? Ne olur mesela, ne olur? Cevabı yok onun. Çünkü o haberci diye ekrana çıkan, yazan bu kitle de konformist kafanın rehavetiyle
0: bir örnek eridi, vereyim mi?
1: Eridi gitti. Mesela biz şunu söyleriz. Kardeşim, Nisan ayında ve Mayıs ayındaki yağışlardan dolayı Türkiye'nin Nisan ayında hidroelektrik santrallerinden elde ettiği elektrik enerjisi %44. Mesela Yusufeli Barajı'na dair ne söylüyorsun? Ne yapacaksınız siz geçtiğinizde? Bak ben iddia ediyorum.
0: Testere karşılar. 20
1: yıldan bu yana iktidarda olsalardı ne Bodrum'a gidilirdi, ne Marmaris'e gidilirdi, ne duble yolun olurdu. Kaptan mağara adamı gibi de mum ışığında otururdun. Ben bunu 70'li yıllarda yaşadım.
0: Ankara bitleniyordu bir ara ya. Biraz abartılı söylüyorum ama bidonlarla koşturuyordu insanlar.
1: Ya işte gözümüzün önünde yeni olan bir olay o. Tamam mı? Şimdi dolayısıyla şunu getireceğim. Erdoğan karşıtlığı üzerinden alınan yol devam edecek. Yine veririm diyorlar. Ama bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetici elitinin erimesi anlamına geliyor. Onları da o konformizmin içine soktular. Bak İzmir'de o kadar konular konuşuldu. Günün sonunda kendinizi CHP'ye sevdirmek istiyorsanız ey AK Partiler diyor Cemil Tugay. İzmir'in denizini temizleyin, sokaklarının çukurunu şeyini gidin. Sen nesin peki? Seni ne diye seçtiler? Yüzleşmeli herkes.
0: Bugün Ankara'da Mogan Gölü'nde balıklar öldü.
1: Gördün yine, değil mi? Yani. Ya diyor artık Ankara'da Mansur Fosepti'yi Yavaş basmışlar. Beceriksizliği o noktada ki küfürbazı devreye sokuyorlar. İşte diyor geldik diyor her yer yemyeşil olmuş. Affedersin hangi yeşili dikmiş? Asfaltlar pırıl pırıl. Affedersin hangi yolu yapmış? Yol yapınca trafik artar diyen adam. Medet umuyorlar Faltaylı'dan. Medet umar hale gelmişler. Geleyim öbür tarafa. Psikolojik üstünlük. Şimdi ben psikolojik üstünlük konusu şu an kimdedir konusunu bir şey söyleyemem ama yasal anlamda mühür Süleyman'dadır. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'ndadır. Ama şu İbrahim, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren %30'luk bir kitle var diyelim. Bunun kahir ekseriyeti Kemal Kılıçdaroğlu'nu istemiyor. Bunu ortaya koyalım. Ama Özgür Özel ve avanesinin yapmış olduğu yolsuzluklar

0: iktidarla alakalı da televizyon izlemeyi bırakan Cumhuriyet Halk Partililer biliyorum. Geçen bir arkadaşım söyledi. Eşi koyu fanatik. Diyormuş ki ya lütfen televizyonu kapat. Neden?
1: Gerçeklerle yüzleşmek istemiyor muymuş?
0: Tabii Yüksek Ökçeleri vardır. Ömer Seyfettin'in çok güzel bir hikayedir o. İşte bir bel ağrısı geçiriyor. Yüksek Ökçeli topukları, ayakkabıları çıkartıyor. Sessizce yürümeye başlıyor. O da onun beline iyi geliyor. Ama Yüksek Ökçeler ayağından çıktığı için alt kattakilerde, mutfakta çalışan bahçıvanlar, işte hizmetçiler falan oralarda bulunan varlığı nasıl evlerine taşıyorlar konusunda daha müteyakkız olamıyorlar. Ve enselemeye başlıyor kadın hepsini tek tek. Sonra bakıyor ki konforu kaçıyor kadının. Hemen kabaca anlatıyorum. Tekrardan Yüksek Ökçeli ayakkabılara dönünce hiçbir sıkıntı görmüyor, tekrar sıkı çıkmaya çalışıyor. Şimdi dolayısıyla Yüksek Ökçeler'deki hikaye kahramanı gibi televizyon dinlemediği takdirde Özkan Yalım'ın, Muhittin Böceğin, Ekrem İmamoğlu'nun, Beşiktaş Belediyesi'nin oranın buranın yaptığı yolsuzluklarla ilgili kulaklarını tıkadığında, gözünü kapattığında her şeyin süt liman olacağını zannediyorlar. Rumi diyor ki sen gözünü kapattığında dünya sana zindan olur ama herkes güneşi görmeye devam eder diyor. Sana sadece zindan olur. Bu kadar fanatikleşmiş Cumhuriyet Halk Partisi kitlesi var artık.
1: Bu arada Mehmet Tezkan mesaj atmış. Özgür Özel artık Cumhurbaşkanı adayıdır. Kimse artık çıkıp da şu adaydır diyemez
0: diye. Ama ben bir şey söyleyeyim mi?
1: Belirlemeye başlamışlar.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Yani Mehmet Tezkan onu ne maksatla attı bilmem. Ama Özgür Özel'in partide artık kalma şansı arkadaşlarıyla beraber yoktur. Ali Mahir, Vela Baba, Burhanettin Bulut, Umut Akdoğan.
1: Bir liste var değil mi? Listesi.
0: Aşkın Özer, Özgür Karabat, Adnan Beker, Cemal Enginyurt, Gökhan Zeybek, Ümit Dikbayır falan. Bunlar kapının önüne koyulacak. Ve bunlar bir cumhurbaşkanı adayı çıkartacaklarsa İbrahim, bu aday Özgür Özel olmalıdır. Yani ben aslında çok eleştirmiyorum o şeyini. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı değil. Şimdi burada da Cumhuriyet siyasi tarihi irdelendiğinde ana akım partiden koptuktan sonra başarılı olan tek bir siyaset ismi vardır.
2: AK Parti.
0: Hayır. Bülent Ecevit'in DSP'si. AK Parti, Refah Partisi kapandıktan sonra kuruldu. Alternatif parti yoktu.
2: Doğru.
0: Refah Partisi yoktu ortada. Diyorlar ya gemiyi terk ettiniz. Gemi yoktu ki. Kapatılmıştı Refah Partisi. Ama Demokratik Sol Parti, SHP, CHP geçiş süreçlerine rağmen Bülent Ecevit tek başına çıktı. Farklı konjonktürel etkiler oldu tabii orada da ama en nihayetinde başbakanlığa yürüdü. Diyebilirsin ki Süleyman Demirel'in Doğru Yol Partisi, o da Adalet Partisi'ni tarihin tozlu arşivine yasal olarak kapattı. Adalet Partisi diye bir şey kalmadı.
3: Yeni
0: Doğru
3: parti.
0: Yol Partisi'nden öyle yürüdü iktidara. Şimdi dolayısıyla kim anlatsın bu partinin başarısı, kuracakları partinin başarısını onlara? Kendi partilerine geri dönen Emine Ülker Taran anlatsın. 10.000'de bir oy aldı. Bir cümle daha söyleyeyim. Adı Emine olanlar bana oy versin deseydi Emine Ülker Taran daha çok oy alırdı. Ya da Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce anlatsın. Ama bu iş yürümez öyle.
1: Peki. Şimdi arkadaşlar şu şeyi verelim. Sesi az önce Ayçegül sana yazmıştı. Halk TV Borsa bir verelim.
4: Böyle bir ortamda borsa yükselir mi ya?
5: Dün
4: ya akla mantığa dün düşüyor.
5: Serbest düşüşte gördük.
4: Bugün bir borsayı. Bakıyorsun birileri borsaya bir şey yaptı herhalde bilmiyorum. Bu o kadar bir dolar şimdi, da dolar birazcık oynamıyor onlar da yani 0.0.
0: Üzmeyin insanları İbrahim. Sana niye hatırlıyor?
1: Ben
0: bir program yapıyoruz. Bir karar aldılar. Dolar düşmeye başladı. Tamam mı?
1: Evet ya. Aralık 2021. Biz burada akşam yayındayız. Masada ne var da? Halk TV'de kriz var. Ne? Dolar 15 liraya mı düşmüş? Nasıl düşmüş falan diye. Böyle dolarla beraber sürekli düşenler vardı. O akşam 11 liraya kadar düşmüştü 18 liradan. Nasıl düşer falan diye böyle kriz geçirenler vardı. Burada da mesela ben bunu biraz da şeye bağlı. Üstad size de sorayım. Yani gerçekten bu gazetenin artık hani gerçeklik algısı mı değişiyor, kopuyor? Biz anlamakta zorlanıyoruz yani. Şimdi mesela öyle şeyler savunuyorlar ki ya ben mesela kendi adıma bu söylediklerim bir yerde yalanlansa bir daha bu ekrana çıkmakta gerçekten alay ederim. Zaten kurumbağa da sen gelme artık de.

0: ortaya bu tarz görüntüler çıkıyor. Yani nedir o? Borsa neden düşmüyor? Neden o göstergeler kırmızı değil? Veya işte o gün sizin de ifade ettiğiniz gibi dolar neden düşüyor? Yani bunları dediğimiz gibi yani hep belli reflekslerle, hep belli ezberlerle hareket ettikleri için ve az önce de Yusuf Bey'in ifade ettiği gibi zaten Cumhuriyet Halk Partisi son 10 yıldır özellikle ki Kılıçdaroğlu bundan beri değildir. Yani bu işlerin en yoğun yapan adamdır Kılıçdaroğlu. Yani kendi tabanını, kendi kitlesini, kendi elitlerini, medyasıyla, akademisyenleriyle bir Erdoğan nefreti etrafında ilmek ilmek işledi. Ha sonrasında bakın o canavar önce Kılıçdaroğlu'nu yemeye başladı. Yarın da tekrardan Özgür Özel İmamoğlu ikilisini yemeye başlayacak. Orası ayrı bir tartışma konusu ama biz şunu gördük.
1: Şimdi bu jetomatikleri söylemiyorum. Ya tam kontrollü çalışanlar var. Onlara işte bugün de ifşa etmeye başladılar. İşte ayrı 350 bin, 400 bin. İşte tweet atanlara gönderiyorlar.
0: Yine CHP'liler ima ediyor yani. Şunlar şu kadar para alıyor. Bunlar
1: tabii,
0: bu kadar para alıyor.
1: Ama şimdi mesela hani öyle ya da böyle hasbelkader gazeteci olarak işte yıllardır tanıdığımız isimler de var. Yani bunların nasıl, ben bunu anlamakta zorlanıyorum yani. Gerçi o mahalleden de mesela eski arkadaşlarımız da onlar da bizi anlamakta zorlandıklarını söylüyor. O da enteresan i̇şte bir durum yani. Hani onlar diyor ki siz diyor başka bir dünyada yaşıyorsunuz. Aslında Türkiye kaosta, krizde, çöküşte, yıkılmış vaziyette. Ben diyorum ki ya tamam biz başka dünyada yaşıyoruz da Brüksel'dekiler de başka dünyada yaşıyor. Mesela Brüksel'in kraliçesi geliyor, savunma bakanı geliyor. Böyle olmadığını söylüyor. İngiltere'den böyle olmuş. Sturmer, ne Mers geliyor yok diyor böyle değil diyor. Yani biz diyorum hani uzayda yaşıyoruz da siz nerede yaşıyorsunuz? Yani, biraz tuhaf bir
0: uzayda yaşamanın da şey yok. Yani sosyal medyada yaşayan, dijitalde yaşayanların kim oldukları belli. Ya bakın mesela ben şu hikayeyi de çok kabul etmiyorum. Mesela Türkiye'de siyaset, pardon, toplum çok kutuplaştı hikayesi diye bir hikaye vardır ya. Ya bugün bakın hala bugün yani bir AK Partili gider bir CHP'li bakkaldan, bir CHP'li gider bir AK Partili kasaptan alışverişini yapıyor. İnsanlar oturuyor, kalkıyor. Önümüz bayram. İnsanlar akrabalarını ziyaret edecekler. AK Partilisi, CHP'lisi zaten oturacak, konuşacak. Yine
1: ben bir tarafta bulayım. Ben bulaşmıyorum.
0: Evet, genelde de bulaşmamak en iyisi oluyor.
1: Ya ben size bayram ziyaretlerinde bulaşmıyorum. Çünkü evet. Yani mevzu şeye gidiyor.
0: Evet ya bayramı... sonuç olarak dediğimiz gibi yani ortada hani iyi veya
1: ama
0: kötü tabii ki siyasi çekişme var. Siyasi çekişme var da yani Türkiye'nin gidelim. Böyle bir hani neredeyse Lübnan olduğu veya iç savaş önce Suriye'ye döndüğü gibi bir heyula yaratmaya çalıştılar. Ve işte bunun içinde yaşıyorlar. Bunun içinde yaşadıkları zamanda gerçeklerle çeliştiği zamanda işte bu görüntüler ortaya çıkıyor diyoruz. Yani az önce de dediğim gibi yani mesela şimdi bakın bu neden hani beyefendi borsanın düşmesi gerektiğini düşünüyor. Çünkü bunu kafasında bir siyasal operasyon olduğunu yazmış. Bu bir siyasal operasyon. Evet. Sermaye bunun bir siyasal operasyon olduğunu düşünecek. Sermaye ürkecek, kaçacak, insanlar satış yapacak, borsa düşecek bir mentalitesi. Ama halbuki hukukun doğrudan doğruya icrası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığının göstergesi. Türkiye'de bir hukuk devleti olduğunun varlığının göstergesi. Az önce şimdi siz konuştunuz ya mesela neydi? Hani polise böyle bir hani şey gidiyor, talep gidiyor. Yani kolluk olarak görevini uygula. Polis şey mi diyecek yani tatsızlık çıkmasın dediği
1: çıkmasın. Recai abi. Ali Rıza abi.
0: Evet. Ya polis böyle dediği.
2: Oturduğun yerinde.
0: Polis böyle diyorsa zaten Türkiye'de hukuk devleti kalmamıştır. De kolluk da siyasallaştırmıştır. Hukuk da siyasallaştırmıştır diyebiliriz. Polis böyle diyorsa.
2: Verelim. Mesela 2023'te Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki siz hile yaptınız ben partiyi teslim etmiyorum.
1: Hadi bakalım.
2: Ne yapacaktı mesela Özgür Özel?
0: Yani yine.
1: Mazmatan var deyip gelecekti kapıya da yani.
0: Veya bahkeme sürecine gidecekti yani.
2: Bu iş böyle.
0: Hukuk devletine gidecek. Devlete yani. Yani hukuka gidecekti. Yani dediğimiz gibi şimdi hukuk aslında kendi mecranda akıyor. Kolluk kendi görevini yapıyor. Günün sonunda da borsa veya piyasalarda bunu bu şekilde satın aldı. Bu şekilde tepki gösteriyor. Ki tabii ki hani borsa dediğimiz yapı yani yer yer manipülasyonlara vesaire de hani açık olabilir. Yani birçok uluslararası operasyon da yedi son dönemde Türkiye ama borsada Türk ekonomisi de artık nelerden geçti. Ya darbesinden tutun da sokak olaylarına kadar artık Türkiye'de zaten
2: şerbetlendik bakın, yani.
0: Tabii yani ya o var bir de Cüneyt Bey yani sermaye hep diyorlar ya ürkektir vesaire. Ya şöyle bir şey de var ya sermaye aynı zamanda da güçlü devlet ister. Bakın bütün Avrupa'da devletin tabii. Hukukun olmasını ister zaten sermaye. Yani aslında dediğimiz gibi sermaye öngörülemezlikten vesaire hoşlanmaz diyorlar ya demek ki evet ortada bir öngörülebilir durum var. Yani piyasalar bunu bu şekilde satın almış ama az önce de ifade ettim ya kafalarında kurdukları bu dünya gerçeklerle uyuşmadığı dakikadan itibaren böyle oluyor. İşte borsa neden düşmüyor veya dolar neden düşüyor gibi şeyler ortaya çıkıyor. Ya önümüzdeki süreçte de dediğimiz gibi yani yine aynı noktaya geliyoruz. Sadece meseleyi sosyal medyadan ele almak, sosyal medya tepkisi üzerinden ele almak bence hesap hatalarına yol açıyor Özgür Özel cenahında. Peki. Önümüzdeki süreçte de Kılıçdaroğlu'na yönelik yapacakları hamlelerde de sadece sosyal medya tepkisi üzerinden gitmeleri yine işleri kendi arasından daha sıkıntılı sokacaktır diye düşünüyorum.
1: Tamam, vesayet odaklı siyasetin getirdiği handikaplar üzerine bir örnek vereceğim, bir değerlendirme rica edeceğim. Çünkü sivil cephesinde merak

0: ediyorum. Şimdi Özgür Özel 38. kurultayı kazandıktan sonra kürsüye geldi ve bir namus sözü verdi. Biz diyebiliriz arkadaşlar.
1: Ekranlar önünde namus ve şeref sözü. Bundan sonra karar, güç, yetki örgütündür. Ön seçimin teminatı bir genel başkan olacağım.
2: Yapma.
1: Ön seçimin teminatı. Söz veriyorum.
0: İlk geri vites bundan sonra geldi. Evet. Şimdi sorumu oraya bağlayacağım. Şimdi Özgür Özel liderlik gösterebildi mi sizce bu 2,5 senede?
3: Gösterme fırsatı vardı. Bence bunu harcadı. Yani hatta şunu da söyleyebiliriz. Özgür Özel hani Kılıçdaroğlu ne diyor? Mesela arınma söylemiyle geldi değil mi? Arınma söylemiyle geliyor. İşte partiye leke bulaştı, haram gibi ifadeler kullanıyor. Yani Özgür Özel'in yine bu süreç içerisinde de bakın kendisini hem Kılıçdaroğlu'ndan hem de Ekrem İmamoğlu'ndan bağımsızlaştırma ve lider olarak da ortaya çıkma gibi fırsatları da vardı. Ne yapabilirdi? Çok rahat aslında partisinin üzerindeki bu hani gölgeyi, Silivri gölgesini veya çeşitli vesayet odaklarını da kaldırabilirdi. Ama öyle yapmadı. Öyle yapmamayı tercih etti ve dediğimiz gibi birçok noktada işte ilk zaten hani geri viteslerinden bir tanesi de buydu zaten, yani sözlerini yerine getirmedi ve önümüzdeki süreçte de dediğimiz gibi yani bana kalırsa parti içerisinde kalması veya parti dışına gitmesi de artık bu saatten sonra çok fazla siyaseten hani kendisini ön plana çıkarmayacaktır diye düşünüyorum. Parti içinde kalırsa Kılıçdaroğlu'nun artık daha ağırlıklı olduğu bir partide olacak. Parti dışına geçerse de İbrahim Bey, yani yeni bir parti kurulacağı söyleniyor ya, o partide de muhtemelen yine Silivri'nin bölgesinde siyaset yapar diye ben düşünüyorum. Diyorlar.
0: Üzerine çok espri yapılıyor diyorlar, evet, evet. Başka bir parti yapacağız diyorlar ama şimdi o zaman şuradan devam edelim. Silivri cephesinin de beklentileriniz ne? Çünkü muhtemelen bu hafta içinde bir Özgür Özel de Silivri'ye gidecektir diye düşünüyoruz bayramlaşma vesilesiyle. Beklentiniz ne? Bir onu sorayım. Bir de şimdi arınma çağrısı yaptı ya Kılıçdaroğlu. Şimdi partideki bu isimleri partiden ihraç etmezse nasıl bir arınma olacak?
4: Evet, ve, şansı yok.
0: Ve mesela Özgür Özel şimdi grup başkanı tabelasını astırdı ya odaya. Ki o da aslında genel başkanın odası. Burada şimdi Özgür Özel, ya ben hani Özkan Yalım dosyası var, böcekler dosyası var, işte hani İstanbul'daki soruşturmaların bana uzanması ihtimali var gibi bir endişeyle dokunulmazlığım kalkarsa korkusundan kapılıp tekrar pazarlığa girer mi? Siz nasıl bekler? Yani ne bekliyorsunuz şu anda? Hani kim nasıl bir strateji geliştirecek? Üç cepheden baksak, Silivri cephesinden, işte Kılıçdaroğlu cephesinden, Özel cephesinden.
5: Üçünün de ortak noktası şu: alternatifsizliğin konforu çöktü. Yani bir alternatifsiz, tabii, bir zemin vardı. Şimdi mesela tek kişiyle referandum yapıldı. Şimdi tek kişiyle referandum olur mu? Bu alternatifsizliği pekiştirme hareketi. Bunu yaptı.
0: Yani İmamoğlu seçiyor musunuz, seçiyor musunuz?
5: Seçiyor musunuz, seçmiyor musunuz? Yani
0: seçmiyorsunuz yok. İmamoğlu'na vermediyorsunuz ya. Seçiyor musunuz, seçiyor musunuz?
5: İkinci durum da şu. Yani partide şöyle bir durum varmış gibi zannediliyor. O durum uyandı. Şimdi birinci tur 600-600 civarı, ikinci tur 500-800. Ya CHP'de Kılıçdaroğlu'nun bir tabanı vardı. Ama bu olaylar tepkiselleşince insanlar alternatifte olmayacağını, Kılıçdaroğlu'ndan da tırnak içerisinde geri dönme ihtimali ışığı görmeyince, özellikle bu mahkemenin, yerel mahkemenin davayı reddetmesinden sonra herkes bu tarafa kanalize oldu. Bu gerçek bir kanalize olma mı? Yani gerçekten irade ortaya koyma biçimi mi? Bunu en iyi şimdi şeyde test edeceğiz biz. Silivri deki kalabalığın, beklenen kalabalığın daha da altına inmesi, CHP'nin kurumsal olarak bu dosyayı takip edip etmemesi, CHP'li seçmenin bu meseleden sonra artık iki elle, üç elle, artık bütün can havliyle üzerine yüklenmesi gereken hususun Silivri olması gerekiyor. Bakalım orada bir tepki nasıl olacak. Ben buradaki tansiyonun düşeceği kanaatindeyim. Sebebini de şöyle düşünüyorum. Alternatif geldi, bu bir. İkincisi, daha büyük bir kırılma var ortada. O da üçüncü bir cephe var şu anda. Yani üçüncü yolcular dediğimiz bir grup var.
0: Kim?
5: Yani bunlar mesela Oğuz Kağan Salıcı.
0: Hiçbirini istemiyorlar.
5: İkisine de tepkililer. Ya böyle olmaz diyorlar. Şimdi
4: bu grup daha avantajlı.
5: Bence şu anda bütün faktörler içerisinde, tabii, en büyük kazananın bu grup olduğu, tabii, kanaatindeyim ben. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun zihin haritasında şu var. İade. İade gerçekleşti. İkinci, arınma. Ve sonucu da devir. İşte bu devir noktasına geldiğimizde bu üçüncü yolcuların ben CHP'de büyük bir bir de şöyle bir durum
0: orada
5: olacak.
0: Orada şöyle bir şey mi olacak o zaman? Kılıçdaroğlu demiş ki yani hırsızlığa bulaşmamış birisini bulursam ben bunu bırakacağım demişti zaten. Ta 2023'ten önce.
5: Tabii. Kılıçdaroğlu'na o

0: Konuşmanın devamında biraz önceki konuşmanın öncesinde siz şöyle demiştiniz, şöyle yaptınız, şöyle demiştiniz, şöyle yaptınız şeklinde. Genel başkanı döneminde biz yapmadık, biz yanınızda değildik. Şunlarla görüştüğünüzde biz yoktuk, şunu yaptığınızda biz yoktuk şeklinde ithamlarda bulundu. Bunlar yani şey diye geçiyor bu sosyal medyada. Özgür Özel'e seçim kazandıran konuşma diye geçiyor. Şimdi bunlar tamamı Kılıçdaroğlu'nun itibarına yönelmiş durumda ifadelerdi. Kılıçdaroğlu'nun şu andaki en büyük kozu elinde disiplin. Tabii. Disiplin sistematiğini işletecek.
1: Ya istifa et diyecek ya kapının önüne koyacak.
0: Tabii. Disiplin sistematiğini işletmesinde de iki durum ortaya çıkıyor. Ya disipline evet diyecekler bunlar ya da disipline hayır diyecekler ve istifa edecekler. Disipline evet dedikleri andan itibaren ne oluyor? Bu disiplin soruşturması da tıpkı bir savcının soruşturması gibi. Tanık dinleyebiliyor, beyanları alabiliyor.
2: Parti disiplin kurulu.
0: Tabii
2: oraya
0: yüksek,
2: mi müdahale olur?
0: Yüksek disiplin kurulu. 37'de kim seçilmişse o. Parti meclisi 37'de kim seçilmişse o. Tabii bunların tamam üzerinde Sayın Kılıçdaroğlu etkili mi bilmiyorum.
2: Tabii.
0: Belki Sayın Özel de bu konuda etkili olabilir. Tartışmanın bu zemine kayacağını görmek gerekiyor. Hukuki durum bize tartışmanın aslında partinin şu anda hala hazırda görevde olan pozisyonu, görevde olan yapısıyla ilgili bir durum olduğunu gösteriyor. Bir başka husus da şu, çok tartışılıyor diye bunu söylemekte fayda görüyorum. Bu karar kesinleşmeden Kılıçdaroğlu geçici genel başkandır. Hı hı. Karar kesinleşmeden geçici genel başkan o sıfatıyla da partiyi olağanüstü kongreye götüremez. O kararı bile alamaz.
1: O burası çok önemli. Evet. Şimdi özgürlüğe 45 günde kurultay falan diye.
0: Hayır öyle bir şey olamaz. Kararı kesinleşmesi lazım. Şimdi kararı temiz ederlerse tedbiren başkanlık devam eder. Fiilen böyle bir durum olmaz.
1: Yani diyorsunuz ki kurultay yapıldı, Yargıtay da bozdu. Daha da büyük bir sıkıntı ortaya çıkar.
0: Tabii onun için durur bu. Tedbir
1: şu anda. O yüzden tedbir gereği Yargıtay'dan netleşmesi bekleninceye şimdi kadar kurultay
0: temiz
1: olmaz.
0: Temiz etmediler diyelim. Karar kesinleşti. Karar temize gitmedi. Kararın temize gitmesi de ayrı bir problem. Orada ben başka bir problematik görüyorum.
1: Yani orada mesela şeyi soracağım. Şimdi CHP'nin genel başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu, Özgür Özel de eski genel başkan değil artık. Hiçbir yetkisi yok. Şimdi hiçbir yetkisi olmadan CHP adına Özgür Özel başvurabilir mi? Başvuramaz.
0: İşte orada başvurursa...
1: Kılıçdaroğlu kendi aleyhine niye gidip başvursun ki? Zaten avukatlar da azletti.
0: O zaten öyle. Şimdi CHP'de genel başkan organ. Genel başkanın bizatihi kendisi organ. Temsile yetkili organ. Kim temsile yetkiliyse vekaleti o verir. Davanın devamı veya kabulü noktasında da yetki onda. Şimdi avukatları alması... Stratejik olarak bu aslında. Hakikaten. Eğer Sayın Özgür Özel o gece biz bunun harcını yatırdık, Yargıtay'da da temiz ettik demeseydi o avukatlar alınmazdı. Çünkü avukatlar...
1: Uyandırdılar
0: veya hukuken benim yetkimde olan bir şeyi siz nasıl kendi başınıza yapmışsınız dedi. Avukatlık disiplin bağlamında da değerlendirilebilir. Bu da ayrı bir konu.
1: Araya da şikayet etsi Kılıçdaroğlu.
0: Ayrı bir konu yapar mı bilmiyorum. Yapmaz herhalde ama... böyle bir durum var. Yani burada biz Matruşka gibi yani şöyle ben CHP'nin bu durumuna üzülüyorum ama bir yandan da çok şey borçluyum. Yani siyasi partiler mevzuatı anlamında okumadığım neredeyse Yargıtay kararı ve YSK kararı kalmadı. O da ayrı bir durum yani. Benim bütün hukukçular da öyledir şu anda.
1: Sayın Alabardı da ve Sayın Altıparmak da bu anlamda işte hani mevzuyu okuyor.
3: Yazıyor.
1: Ondan sonra bizimle paylaşıyor. Öyle hani sosyal medyadan tweet atayım hala acele değil yani durum. Maalesef. O yüzden hani meseleyi dinlerken de bizim hani masada ne varın hani diğer şubesi yok diye söylüyoruz ya. O anlamda da bilginiz olsun efendim. Şimdi bir yandan da notlarıma da bakayım şöyle nerede kalmıştım diye.
3: Kavga kültürü.
1: Veli Ağbaba ve kavga kültürü var mı? Veli Ağbaba... Şimdi başka şüphemiz yok diye söylüyoruz efendim. Muhalif medyada Masada Ne Var programı yapmışlar. Oraya gitmeyin biz de kalalım diye latife ediyoruz. Veli Ağbaba da 24 izleyenler bilir efendim. Bizim analiz haberlerde bir ifademiz vardır. Hani takdir milletin elbette diye söyleriz. Veli Ağbaba CHP'de yaşananlarla ilgili bakın ne söylüyor.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiği durum bu. Takdir milletimizdir. Takdir Cumhuriyet Halk Partisi'nin.
1: Bu da milletin tavrı. Şimdi Halk TV bunu paylaşmış diyor. CHP işte yapılanlara karşı isyanda vesaire. 3 kişi. Metrodaki herkesi galeyana getirmeye çalışıyor. Hiç kimse konuyla ilgilendiği yok.
3: Neden? Çünkü Veli Ağbaba'ya diyor ki takdir benim tabii ki. Veli Ağbaba diyor seninle ilgili her şey ayyuka çıktı. Kendin ikrar ediyorsun. İnkar demiyorum. Kabul ediyorsun. Ne diyorsun? O benim diyor şoförümdü. O 100 bin doları ben istedim. Çünkü Yunanistan'a tatile gidecektim.
1: Kargoyla.
3: Bir dakika ya. Kargoyla gelmesi ayrı bir garabet de. Sen Yunanistan'da 100 bin dolar harcayıp fakir fukara edebiyatı yapamazsın kardeşim. Yapamazsın yani. 2016'ya kadar nalbur dükkanı işletiyordum. Malatyalıların tamamı biliyor. 2016'dan sonra geldiğin noktayı izah edemezsin. Ha bununla ilgili dersen ki takdir milletin çıkın sokağa falan. İşte millet de Ekrem İmamoğlu bir aralar Mansur Yavaş'a ne yapıyordu? Pışık yapıyordu biliyor musun?
1: Evet.
3: Millet de size pışık yapıyor şu an. Ben diyor şey miyim alevere dalevere ben diyor sokaklara döküleyim abi bakayım ben sonra. Annesi bayram harçlığını dedesiyle birleştirmiş Hırvatistan'a bilmem kaç milyon dolarcık göndermiş falan. Olur mu ya bu? Biz bunu Can Dündar'da görmüştük. Oğlum şu an gezi protestolarında polis tarafından gözaltına alındı diye milleti galeyana getiriyordu. Sonradan anladık ki oğlu gezi park protestolarına katılmamış bile. Şimdi dolayısıyla takdir tabii ki milletin. Eğer metroda, çarşıda, pazarda bu işi protestoya dökecek varsa Ali Mahir Başarır'a diyorlar ki yat sefasını sen sürüyorsun, sokağa da sen çık derler.
1: Bu arada Savcı Sayan bir mesaj atmış.
3: Evet.
1: İmamoğlu demiş ki kesinlikle direnin, vazgeçmeyin, tebligata da karşı çıkın, kararı da tanımayın demiş Özgür Özel'e.
3: Şöyle bir ruh halinin yani olduğu söyleniyor. Yani bunu gerçekten bu konuyu iyi takip eden arkadaşlarımla yaptım, sohbette dinledim. Ben burada niçin yatıyorum konusu gündeme geliyor. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nda var olan algı, yani ben burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı için bunları yaptım. Para sayma makineleri, kuleler bilmem ne. Ben elimi taşın altına soktum. Yerel yönetimlerin kaynaklarını kendi ikbalim için değil CHP'nin ikbalinin emrine amade ettim. Kameraları bantlattırdım. Ben şimdi şey yapıyorum. Onun adına konuşuyorum. Yoksa Ekrem İmamoğlu'nun ağzından böyle dendiğini bilmiyorum da duygusunun
1: haleti
3: böyle
1: oldu. Haleti bu.
3: Ruhiyesinin böyle oldu. O zaman diyor siz de geleceksiniz.
1: Silivri'ye gelin diyor.
3: Tabii. Tabii. Yani Veli Ağbaba'nın, Ali Mahir Başarır'ın bu konularla ilgili aklının diyerek yargı önüne koyulmasından İmamoğlu'nun rahatsız olacağını düşünmüyorum. O yüzden de diyor ki tebliğ etme. Tebliğ işte yani hukukçu arkadaşımız var da yani tebliğ etme deyince olacak.
1: Tabii canım,
3: binayı boşaltmayı yani, olacak bir şey değil yani.
1: Tabii Kılıçdaroğlu gitse. Tebligatı almaktan safi nazar etti diye altını tutan biter.
3: Ya İbrahim Kılıçdaroğlu kıraathaneye gitse kendisine gelen dokümanlar gelse orada imzalasa genel başkan Kılıçdaroğlu.
1: Mühür kimdeyse.
3: Gitti.
2: Karar mutlak mutlak karar değil. Karar tahliye kararı.
1: Tahliye kararı.
2: Tahliye edilmesi tabii için talep.
1: Peki kısacık bir ara verelim efendim. Birazdan birlikte olacağız. Daha çok konuşacağımız mesele var.

0: çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
6: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5900, Gazze 11.000 lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
1: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam
3: bankacılık. Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın. Direkt Trinksoft'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.
4: Sen de kurbanını paylaş. Bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşinle. İddef.org.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
6: Kredi. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online.

0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kol'la Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.
2: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmak veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Hayırlı bayramlar Cengiz amca.
6: Nice bayramlara eriş evladım.
7: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Gelin bu yılda kardeşliğimizi birlikte yayalım. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
8: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
10: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: Masada Ne Var devam ediyor efendim. Kaybedenler Kulübü başlığıyla CHP'den yansıyanları konuşuyorduk. CHP Genel Başkanlığı koltuğunu kaybetmeden önce Özgür Özel yine eski hastalıkların yükselip Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet etme yoluna gitmişti. The Economist'te bir makalesi yayınlanmıştı. Bir kuple oradan size hatırlatayım onu. Ondan sonra Sayın İlhan'a soracağım. Dış politika okumalarında da CHP'nin sorunu mu vardı? Çünkü hani artık Türkiye'ye böyle Avrupa'nın ayar verdiği günler gerçekten geride kaldı. Osman Kavala'yı çıkarmak için 10 tane büyükelçi bir bildiri yayınladı. Erdoğan Çin dedi ki hepinizi kasusbelli ilan ederim, kapının önüne koyarım dedi. Ondan sonra hepsi böyle süngüleri indirdi. Dedi ki ya biz Viyana Sözleşmesi'ne uyuyoruz aslında, sizin iç işlerinize politikanıza karışmıyoruz, bittir bittir falan. Yani hala CHP içerisinde böyle bir kafa var, sanki böyle Avrupa'dan birileri gelecek, CHP'yi dizayn edecek, iktidara getirecekmiş gibi. Ben mi yanlış düşünüyorum bilmiyorum. Sayın İlhan'a soracağım ama önce bir hatırlatayım.
1: İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bizzat Sayın Erdoğan'a karşı yarışmaya hazırlanıyordu. Kendisi ve ortakları yolsuzluk, casusluk ve terörizme yardım gibi...

0: asılsız ve siyasi amaçlı suçlamalarla hapse atıldı. Sayın Erdoğan şimdi de uydurma davalarla partimizin belediye başkanlarına saldırıyor. Partimizi felç etmeyi ve kontrol edebileceği bir muhalefet yaratmayı hedefliyor. Macaristan'da olduğu gibi Sayın Erdoğan rejimine karşı sokaklarda, kafelerde ve mahkeme salonlarında direniş Türk toplumunda yeni bir demokratik uyanışa yol açtı. Partimiz ekonomik gerileme ve demokratik gerilemenin derinden iç içe geçtiğini savunarak tabandan gelen bir seferberliği benimsedi. Partiler, sosyal gruplar, ideolojiler ve etnik kökenler arasında seçmenleri birleştiriyoruz. Erdoğan'ın amacı muhalefeti ortadan kaldırmak değil, onu evcilleştirmektir. Seçimlere katılmalarına ve hatta büyük şehirleri yönetmelerine izin verirken onları giderek daralan kısıtlamalar içinde faaliyet göstermeye zorlamak. Bu sadece demokrasiden otoriterliğe geçiş değil, serbest rekabetten sınırlamaya geçiştir.
1: Evet, Sayın İnan, şimdi aslında klasik söylemlerini biraz daha geliştirmiş gibi görünüyordu. Özgür Özel, Manisa milletvekili ve şu an için en azından CHP grup başkanı kendisi. Ama hani sorum orada sorun. Yani CHP gerçekten okumalarda mı zorlanıyor? İşte gidiyor Avrupa'daki bize 5 dakika bile diyor, yüzde görüşme fırsatı vermediniz diyor, sitem ediyorum diyor. BBC'ye çıkıyor diyor ki ya bizi terk ettiniz diyor, terk edilmiş hissediyoruz diyor. Öbürü gidiyordu İngiliz balıkçıyla buluşuyordu. Düzeltiyorum, balıkçı da İngiliz büyükelçiyle buluşuyordu. İngiliz balıkçı diye biraz tuhaf oldu. Sonra gidiyordu ABD elçisi karşısında I am okay diye böyle iki büklüm pozlar veriyordu falan. Ya bu CHP'nin hani biraz daha artık ya ben yerli ve milli olayım, gece gündüz çalışayım, mesela işte kentsel dönüşüm yapayım İstanbul'da, metro ağları yapayım, megabüs dedim megabüs yapayım, İETT'yi çalıştırayım, zamları biraz aşağı indireyim, dünyanın en pahalı suyunu satar hale geldik falan demesi, millete sırtını yaslaması esas olan değil mi? Niye illa böyle bir Avrupa'ya sırtını yaslama ihtiyacı hissediyorlar? Ne yapacak Avrupa gelip bize şey mi diyecek, Sola var da bundan sonra CHP oy vereceksin, vermezsen vallahi sana Schengen yok mu diyecek, ne yapacak yani?
2: Yani evet, gerçekten İbrahim Bey, neresinden tutarsanız elinizde kalıyor. Yani bakın The Economist'e yorum vermeniz, işte Türkiye'yi yine Avrupa'ya şikayet etmeniz, Batı'ya şikayet etmeniz, klişe Macaristan örneğini vermeniz, yine klişe demokrasi, otoriter yenik, otoriter yenizm ifadelerini kullanmanız. Yani bunların hepsi gerçekten de sabaha kadar tartışabileceğimiz ifadeler. Ama ben hemen şunu söylemek istiyorum. Gerçekten de bu yorumlara baktığımız zaman, ki bu ilk değil. Bakın Özgür Özel'in de, İmamoğlu'nun da New York Times'a da, The Economist'e de, İngiliz basınına, Batı basınına daha birçok yazdığı yazılar vardır ve bu yazılar ısmarlama yazılardır. Yani genellikle işte ne yaparsanız bu tarz dergilerin yani editoryal kısımlarına ulaşırsanız bir yeri gelince de ücreti mukabilinde yazınızı yayınlarlar. Bunu da dediğimiz gibi hani bu şekilde işler bu süreçler. Şimdi geldiğimiz noktada zaten bu iki açıdan problemli. Hem ilkesel açıdan problemli, hem stratejik açıdan problemli. İlkesel açıdan niye problemli? Siz ifade ettiniz İbrahim Bey. Yani bugün hala ve hala meşruiyetini Türk milletinden yana değil veya Türk milletine yaslanarak değil, meşruiyetini hala Avrupa'dan arayan ve Avrupa'nın da yanlış yerinden, Batı'nın da yanlış yerinden anlayan. Yani zaten dediğim gibi ilkesel olarak meşruiyeti dışarıda aramanız problem. Stratejik olarak da niye problem? Bakın dünya artık o dünya değil. Bakın Avrupa artık özellikle Ukrayna Savaşı'ndan sonra zaten Türkiye'ye karşı Avrupa'nın, özellikle Avrupa'nın belli başlı ülkelerinin veya Avrupa'daki çeşitli çevrelerin Türkiye'ye karşı işte tırnak içinde otoriteryenlik suçlamaları, Türkiye'ye karşı hatta ve hatta işte yani akla hayale gelmeyecek diktatörlük suçlamaları, bakın Ukrayna Savaşı'ndan sonra da bir anda kesildi. Yani neden? Çünkü artık işlerine gelmiyor. O zamanlar hani Türkiye otoriter olduğu için veya Türkiye diktatörlük olduğu için bu adamlar bize bu şekilde isnatlarda bulunmuyorlardı. İşlerine öyle geliyordu. Şimdi işlerine böyle gelmiyor. Neden böyle gelmiyor? Artık Avrupa'nın siyasi elitleri de şunu gördüler. Türkiye'siz olmuyor. Türkiye'nin kapısını çalıyorlar. Ukrayna Savaşı'ndan sonra özellikle Avrupa güvenliği Türkiye'siz olmaz diyorlar ve bakın ne yapmaya başladılar? Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin artık içlerine karışma haddini gösteremiyorlar. Bunda da yine kırılma noktalarından bir tanesi, siz de az önce ifade ettiniz, Cumhurbaşkanımızın o dönemki büyükelçilere haddini bildirmesi. Yani hiç kimse Türkiye'nin iç hukukuna yönelik herhangi bir şekilde laf edemez. Hiçbir büyükelçi, hele buna haddi yoktur. O günde zaten son derece sert bir tepki gösterilmişti. Doğru. Bence önemli bir kırılma noktasıydı. Geldiğimiz noktada bakın artık Avrupa'da, dediğimiz gibi, sizlerin bu yazıları yazacağınız Avrupa değil. Ha yazsanız bile Avrupa'da son derece dar, son derece artık Avrupa'da da bakın çok fazla bir sözünün itibarı kalmamış çevreler bunlar. Yani dünyayı işte tırnak içinde söylüyorum, hani Biden Amerika'sının dünyası gibi veya işte Amerikan siyaset içerisinde de bunların yani fazla bir artık lafı sözü kalmadı. Dünyayı bu şekilde okuyan çevreler, az önce dediğim gibi yani sizler meşruiyetinizi hala dışarıdan arıyorsunuz. Bu zaten bir problem. Hadi diyelim ki bunu ilkesel olarak sindirdiniz, bunu yapıyoruz diyorsunuz. Stratejik olarak da size yarar getirmeyecek. İstediğiniz kadar Avrupa'nın işte liberal sol kesimlerine yaranmaya çalışın veya o basına yaranmaya çalışın. Dediğimiz gibi o istediğiniz destek gelmeyecek. Gelse bile zaten Türk milleti her zaman Türk seçmeni bir dış müdahaleyi, bir dış müdahaleyi bırakın dış müdahale hissini bile kabul reddeden yani. Bir seçmen. Bunu defalarca gördük. Önümüzdeki süreçte de dediğimiz gibi bunu yine göreceğiz bence.
3: Peki. Yani Pedro Sanchez'in Ankara'da bile randevu vermemesi de bu gerçeklerle alakalı.
2: Tabii.
1: Peki şimdi ekrana az önce gelen grafikte CHP Genel Başkanı yazıyormuş Özgür Özel. Onunla ilgili bir düzeltme ya da bilgi vereyim. O dönem dergiye bu şekilde bu sıfatla yazdığı için grafikte de öyle. Şu an için öyle değil tabii. Şimdi Sayın Alabar da Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs'ta verdiği bir mesaj vardı. Biraz 19 Mayıs geride kaldı ama ben önemsiyorum. Çünkü tabii. Bu saatten sonra artık hani CHP'nin bu Atatürk'e sığınma meselesini de bir kenara bırakıp gerçekten siyaset üretmesi gerektiğini düşünüyorum. En son işte Ali Mahir Başarır CHP'den çıkarken Atatürk'ün bir tane yağlı boya tablosunu kucaklamış. Buradan alacağım tek bir şey var, o da işte Ulu Önder Atatürk'tür diye gidiyor. Ya yani birisi Demirbaş o. Evet. Yani CHP Genel Merkezi'nin malı yani o tablo. Yani kafanıza göre oradan istediğinizi söküp götüremezsiniz. İkincisi de ya artık hani yani millet de artık bu şeyden yıldı bence. Yani hani Atatürk istismarından. Şimdi Erdoğan'ın açıklamasında 107 yıllık irade ayakta diye söylüyor aslında. Bu CHP'ye de bir mesaj mı diye de sormak istiyorum. Çünkü hani esas olan tam bağımsız Türkiye mücadelesi ya. Biz diyelim arkadaşlar.
4: Türk milleti istiklal ve istikbaline uzanan kirli elleri arkasında kim olduğuna bakmadan kıracağını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Şunu bilmenizi isterim ki bu irade 107 sene önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Sizler işte böyle bir gençliğin bugünkü temsilcilerisiniz. Biz de sizlere en güzel şekilde hizmet etmenin, gençlerimizin huzurlu, güvenli ve müreffeh yarınlarını inşa etmenin gayretindeyiz.
1: Erdoğan bir başka röportajında da gençlere diyor ki, bizim yaşadığımız sıkıntıları gelecekte siz yaşamayın diye bir mücadele veriyoruz diyor. Buradan
3: tamam, gençler bizim yaşadığımız sıkıntıları yaşamasın. Biz de babamızın yaşadıklarını yaşamayalım. Dedelerimizinkisi en çetiniydi. Ama bu gençliği de konformist yapmamalı. Yani nasıl olsa hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Bir elimiz bir yağda, bir elimiz balda. Şunu diyen gençler görüyorum ben. Yani ben sabahları bilmem ne kahvesi içmezsem o gün benim için geçmek bilmiyor. Vallahi kafana bomba düştüğünde, tamam mı? Bir dilim ekmeğin peşine koşarsan o zaman kahve olmadan günün geçiyor mu geçmiyor mu anlarsın. Ben bunu söyledim. Ukrayna Savaşı'ndan örnek verdim. Ne oldu Z kuşağına Ukrayna? Y kuşağına ne oldu? Bütün kuşaklar eşitlendi. Neden?
1: Savaş
3: tamam,
1: var.
3: Biz kahve içelim, gençlerimiz güzel şeyler yapsınlar, dünyayı dolaşsınlar, işte efendim söyleyeyim gelecek vizyonları olsun, bizden daha iyi şartlarda yaşasınlar falan falan. Eyvallah.
1: Çünkü tabii güvenlik tehdidi altında olmasınlar.
3: Olmasın. Yani ne bileyim bize göre çok daha farklı imkanlara sahip olsunlar. Ama günün sonunda bir konu bizim istiklalimize kastedecek noktaya geldiğinde de ortaya çıkıp bir dakika diyebilecek şekilde yetiştirilmesi lazım. O yüzden ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın gençlik kolları üzerinden sürekli her konuşmasında ortaya koyduğu bir takım stratejik vizyonu çok önemsiyorum.
1: Onda hani bir hatırlatayım mı?
3: Asım nesli diye şey yaptığımız, tamam mı? Şimdi dolayısıyla şey yapmamak lazım, o konformizmden çıkmak lazım. Bir cümle söyleyeyim de ondan sonra gireyim istersen. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın 107. yılı neyin? 19 Mayıs 1919'un. Yani bu salt Cumhuriyet Halk Partililerin tekerlemeye döndürdüğü bir Atatürkçülük ya da Kemalizm konuşmasından ziyade Mustafa Kemal'in üstlenmiş olduğu misyona dair ortaya koyulmuş cümleler bunlar. Tamam, nedir o misyon? Yani Mondros ve sonrasında oluşan tabloda işgal İstanbul'dan Urfa'dan Antep'e varıncaya kadar bütün Anadolu coğrafyasında, Ege'de dahil, işte 15 Mayıs 1919. Ve buna karşı 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal'in önderliğinde başlatılan husus, ama mesela 16 Mayıs'ta, 15 Mayıs'ta Yunan İzmir'e çıktığında Balıkesir Alaca Mescid'de 41 bayrak adam Balıkesir'in Alaca Mescidi'nde toplanıp silahlı mücadele kararı veriyor. Yani Mustafa Kemal bu mücadele kararı vermiş, umutsuzluk içine düşmüş insanlara önderlik ediyor. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği 107 yıllık irade ayakta derken, bugün de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenliğine kastedecek olanlar varsa, Edirne'de, Kars'ta, Sinop'ta, Kütahya'da, Denizli'de, Urfa'da, Antep'te Şahin Beyleri, Kara Fatmaları bu toplumun hala var. Ve eğer bir biz gençlik modeli ortaya koyuyorsak, bu gençliğe de bunları mutlaka öğretmeliyiz. Bir şey beni çok rahatsız ediyor İbrahim. Bana bu konuyla ilgili söz verdin ya, biraz suistimal edeyim senin bu şeyini. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde 19 Mayıs'ları, 23 Nisan'ları, Gazi Meclis'in açılışını sürekli olarak temcit pilavı gibi önümüze getirip gördünüz mü, hah alın bak falan diyorsunuz ya. Ya kardeşim, biz Kocan Albant Yusuf'un torunuyuz. İşte bak, burada Urfalı bir adam var, tamam mı? Şanlıurfa'nın evladı, tamam mı? Sodom ve Gomoreciler Kuvvacı torunu olan bizlere kuvva satıyorlar. Evet. Bak bu çok önemli. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Sodom ve Gomorra'sında işgal İstanbul'unda İngiliz istihbarat binbaşısıyla işte falanca falanca falancanın, tamam mı? Hayır. Türk insanını, erkeği erkekle, kadını kadınla kızıştırdıkları yatak sahnelerini falan anlatır. Adı o yüzden Sodom ve Gomorra, Lut kavminden dolayı. Şimdi o Sodom ve Gomorracılar çıkmışlar bize kuva anlatıyorlar falan. Geçiniz efendim bunları, tamam mı? Yani o yüzden diyor Erdoğan, 107 yıllık irade hala dimdik ayakta. Onların sülbünden gelenler de hala bu ülkede Sodom ve Gomorracılarla mücadele halinde İbrahim.
1: Tamam, oradan şöyle bir soru soracaktım aslında. Atatürk de Erdoğan da tüm bu mücadeleyi sadece millete sırtını yaslayarak yaptı.
3: Tabii. Millet olmadan olur mu? Millet ve yorgun düşmüş milletle. 1912 Balkan Savaşları, arkasından Çanakkale Harbi ve Birinci Dünya Cephesi Savaşı'ndaki birçok cephe. O yüzden Kemal Tahir'in Yorgun Savaşçısı okunmalı. Ne zor şartlar altında. Yorgun, gitmek istemiyor. Tekalifi milliye kanunu çıkartmışsın. Her şey öyle gönüllü falan olmuyor. Evet. Ve insanlar giymediği çarığı, giydiği çarığı, çorabı ayağından çıkartıp veriyor. Bunlar şey değil, masal değil. Elif'in Kanısı isimli şiirde mühimmatı çıkartıp kanıya yükledikten sonra bebeğinin üstündekini alıp o mühimmatın üstüne örtenlerin hikayesi unutulmamalı bu ülkede. Tabii ki millete yaslanmayan, millete yaslanmayan hiçbir mücadelenin ebedi olarak ayakta kalması mümkün değil.
1: Peki, şimdi gençlikten söz açılmışken AK Parti'nin gençlik şölenine çok eleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında bu konuda bir değerlendirmede bulundu. Onu bir hatırlatacağım. Sonra size soracağım, Erdoğan'ın sistemi kime ve ne demek istiyor diye bir izleyebilir miyiz arkadaşlar?
5: Bakın, biz bu yola çıkarken de, bu yolda yürürken de Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak girdik. Peki bizi acımasızca, bizi insafsızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere kulp takmak dışında Allah aşkına hangi marifeti icra ettiniz? CHP Genel Başkanı'nın gençleri tahkir eden, gençleri aşağılayan hezeyanlarının bizim nazarımızda hiçbir kıymeti yoktur. Üzülerek görüyoruz ki Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP 3-5 kifayetsiz muhterisin elinde seçmenini utandıran bir parti haline döndü.
1: Evet, Sayın Altıparmak, siz bu tartışmalara nasıl bakıyorsunuz?
6: Şimdi AK Parti'nin en büyük derdi mi bence? Türkiye'de mesela daha öncesinden sorunların ve çözümün konuşulduğu merkezler vardı. Buna vesayet diyorduk. Biz bunu yıkması. Yani ne yaptı AK Parti? Siyaseti temel çözüm mekanizması haline getirdi. Bu siyasetin de temel çözüm merkezi olmasının yanında bir de bu merkezin, siyaset merkezinin tam göbeğine de gençleri yerleştirdi. Bunu da sistematik olarak yapıyor Sayın Erdoğan. Hı hı. Yani bakın mesela partinin üst düzey yapılanmasına bak. Mesela teşkilat başkanlığına bakalım. İki dönemdir gençlik kolları kökenli birisi geliyor oraya. Bunun gibi bir takım adımlar attı.
1: Milletvekili yaşını 18'e indirdi.
6: Seçme yaşı 18'e indi. Teknofest mesela bu işin biraz bir dıştan ama bu işi destekleyen, bir özgüven veren parçası. Bu gençlik buluşmasındaki görüntüdeki rahatsızlığın esas sebebinin ben şu olduğu düşüncesindeyim. AK Parti her kesimden gence ulaşabiliyor ya. Hı hı. Esas sorun o.
1: Şey mi, CHP bizim arka bahçeye girdiler diye mi düşünüyor?
6: CHP'nin yapamadığını yapıyor. Her kesimden genç vardı orada. Şimdi orada bir takım görüntüler falan geldi. Ama şu toplamına baktığımızda AK Parti'nin gençler arasında bir ayrım yapmadığı da ortaya çıktı. Şimdi bu ister istemez manipüle edilmeli. Nasıl manipüle edilmeli? Tabii bazı duyguları, bazı düşünceleri olan veya siyasetin dışından olaya kendi zaviyesinden bakan seçmenin manipüle edilmesi lazım. Bunun üzerinden yürüdüğü kanaatindeyim ben. Yani Sayın Erdoğan'ın oradaki eleştirisi haklı. Yani Türkiye'de şöyle bir şey var. Bu her kesim için geçerli. Her kesimin kendi içerisindeki muhalefet için de geçerli. Eleştirinin ve muhalefetin konforuna yaslanıp bir takım şeyler salık vermek kadar kolay bir şey yok. Ama yaşananları veya geçen süreci veya toplumun gittiği noktayı görmek. Yani şu anda toplum nereye gidiyor? Gençler nereye doğru ilerliyor? Bunu görebilmek de bence siyasetin önemli bir mahareti. Bunu AK Parti başarıyor. Tabii eleştirilebilir. Eleştirilmesinde hiçbir sorun yok. Ama eleştirilerin bir insaf ölçüsü içerisinde yapılması ve şu andaki çağın gerek ve gerçekleriyle de uyumlu olması gerekiyor. Herkes kendi oturduğu zaviyeden bakarsa 100 tane AK Parti, 100 tane CHP modeli çıkabilir. Ama neticede siyaset bunları birleştirmek ve bir çerçevede toplamak için yapılıyor.
1: Çok haklısınız. Bir de sonuçta gidip o gençlerin oyuna da talip oluyorsunuz. Tabii. Yani. Onların gönlünü kazanmadan, kalbine girmeden de, kalpten kalbe bir köprü kurmadan mümkün da değil. Bu mümkün değil. Peki şimdi ikinci başlığa geçelim. Efes 2026 tatbikatı Sayın Alabar'da. Biraz tempo yapacağız.
6: Tabii.
1: Şimdi Erdoğan diyor ki, dünya çok aktörlü bir yapıya hızla evriliyor. Efes 2026 tatbikatı bizim açımızdan, bölgemiz açısından ne ifade ediyor? Çünkü İsrail medyası ve Atina medyası çok yakından takip etmiş. Atina medyası mesela diyor ki Türklere karşı İsrail ve Paris yanımızda olmalı diyor. İsrail diyor ki ya bu çok stratejik bir güçlenme durumu. Hani bizim artık bu işleri daha fazla kafa yormamız lazım diyor. Erdoğan açıklaması da hani yeni ittifaklara işaret ediyor. Bir izleyebilir miyiz arkadaşlar?
5: Güvenlik paradigmalarının değiştiği, uluslararası hukukun irtifa ve itibar kaybettiği, yeni güvenlik mimarilerine ihtiyaç duyulduğu, dinamik olduğu kadar hassas bir dönemden geçiyoruz. Dünyada yeni dengeler, yeni ittifaklar kuruluyor. Fakat küresel ölçekte yeni bir düzen kurulamıyor. Dünyamız sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen büyük güçlerin dizayn ettiği bir statükodan çok kutuplu, çok aktörlü bir yapıya hızla evriliyor.
1: Şimdi Sayın Albardo bugün bir mesaj atmışsınız Savtek dergiden, onu gördüm. Gerçek gündem bu olmalı diye. Tabii. Şöyle diyorsunuz, Türkiye uzay vatan stratejisiyle yeni projelere odaklanırken kardeş Türk devletleri de yapay zekadan dijital teknolojilere, uydu projelerinden havacılığa kadar çeşitli alanlarda ortak adımlar atacak. Ya bir muhalefetin gündemine bakıyorum, bir Erdoğan'ın gündemine bakıyorum. Bunu konuşma hiç vakit kalmadı mesela ama.
7: Hemen hızlı bir şekilde söyleyeyim. Ya kardeşim, kendisine böyle kurt posteri içerisinde Türk kimliğine büründürülmüş, ki Türkçü kimliğine bürünmek kötü bir şey değil de, böyle birçok şeyler falan, Cengiz Han'dan alıntılar falan. Niye? Türk dünyası ile ilgili birçok gelişme yaşanıyor. Bir tanesi bile sizin sosyal medya mecranızda yer almıyor. Yok mu gündeminizde? Neye göre Türkçüsünüz? Neye göre Türkçülük yapıyorsunuz? Elif'i görse mertek sanacak adamlar. Ne atsızı bilirler, ne kitaplarını okumuşlar. Ama çok güzel bu şekilde yazabiliyorlar, tamam mı? Niye almıyorsunuz gündeminize kardeşim? Çok kıymetli. Şundan dolayı bir Türk dünyası var değil mi? Bu Türk dünyasının bir araya gelmesi ve yan yana gelmekten stratejik ittifaka dönüşmesi kurum ve kurumsallaşmayla mümkün olabilir. E şimdi siz Türk Devletleri Teşkilatı'nı kurmuşsunuz. Küçük de olsa bir bütçe koymuşsunuz. Nasıl bu işin rotasyona tabi olduğunu ortaya koymuşsunuz. Ortak projeler neler olabilir ortaya koymuşsunuz. Ete kemiğe büründürüyorsunuz. Şimdi de diyor ki Türkiye'nin uzay vatan stratejisini Türk devletleriyle güçlendirme konuşuluyor. Yapay zeka, dijital teknolojiler bunun içerisinde. E, orta yol projesi var, oradan Trans-Hazar projesi var. Efendime söyleyeyim birçok şey alfabenin birleşik hale getirilmesi var falan. Niye paylaşmıyorsunuz bunları? Türkiye'nin gündemi bunlar olmalı. Neyle uğraşıyoruz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin avlusunda Tanrı Dağları'nda ulumuş Cemal Enginyurt'un söylemleriyle uğraşıyoruz. Var mı ya böyle bir şey? Böyle bir Türk dünyası hayali bizi hiçbir yere götürmez. Böyle bir Türk dünyası hayali bizi bir yerlere alır götürür. Ben Türkistan'daydım. Kazakistan'ın Türkistan vilayetindeydim. Orada gördüm. Yani küçük bir kasabayken Türkistan vilayeti, Yesi kasabası, Yesevi denmesinin de sebebi o. Evet. Türkistan'a öyle Türk firmaları girmiş, yatırımlar yapmış, orada bir şeyler gerçekleştirmiş ki gurur duyuyorsunuz kendinizde. Şimdi bu böyle. Efes'e geleyim istersen biraz da.
1: Evet.
7: Efes neden önemli?
1: Özellikle mesela Libya, Suriye gibi ülkelerde
7: var. Tabii. Müşterek harekat kapsamında yıllardır yapılır. Yani nedir? Müşterek harekat, hava, kara, deniz ve özel kuvvetler birlikte nasıl harekat gerçekleştirecekler. Yani bu Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuyla ilgili 1980 ve 83 yılında yaptığı operasyonlar da deniz kuvvetlerinin telsisiyle hava kuvvetlerinin telsisi görüşemiyorlar frekans farkından dolayı. Ondan sonra karar veriyorlar joint operation dedikleri müşterek harekata. Kıbrıs Barış Harekatı'nda biz biliyorsunuz Kocatepe muhribimizi kendimiz iletişimsizlikten dolayı vurmak gibi bir şeye imza attık. Şimdi bu çok kıymetli ama burayı da geçti. 50 ülke katıldı. Suriye bizzat katılan ülkelerin içerisinde askeriyle birlikte 10 bin asker var. 11 Nisan 21 Mayıs yani bir ayın üzerinde bir süre boyunca bu tatbikat yapıldı. Ama eskiden farklı olarak ne ortaya koydu? Sen Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu şeyler işte geleceğin harp konsepti de burada vardı. Ne geleceğin harp konsepti?
1: Eskiden fazla yeni sistem denemiyor.
7: Yapay zeka, otonom sistemler, SİHA'lar bunların bir savaş yazılım programı çerçevesi içerisinde senkronizasyonu A merkezde harp gibi birçok husus orada denenince şunu gördük. Biliyorsun seninle özel sohbetlerimde de sıklıkla gündeme getiririm. Programda da gündeme getiririm. Ukrayna sahası, İran sahası, dünyada harp sahası ile ilgili bir şeyler söylerken acaba biz Türk Silahlı Kuvvetleri olarak hangi değişikliklere imza atıyoruz diye kafamızda beliren soru işaretlerine burada cevap buluyoruz işte. Orada kalkıyor, SİHA'lar kalkıyor, iniyor. İşte modern harp yazılımları deneniyor, A merkezde harp ortaya koyuluyor. Asimetrik tedbirler, işte yapay zeka, otonom sürü sistemleri falan hepsi denendi bu harekatta. Ha, daha gidilecek elbette çok yol var ama şunu gördük biz millet olarak. Dünya artık harp konusunda apayrı bir yere geldi. Ve dünya kaynıyor. Nereye oturacağı belli değil. Bir takım hizalanmalar ve ittifaklıklar oluşturuluyor. Ama günün sonunda senin kapsamlı bir savunma sanayi teknolojin yoksa bu teknolojiyle ordunu yeni nesil savaş ekipmanlarıyla besleyemiyorsan, destekleyemiyorsan, bunun konseptini ortaya koyamıyorsan hiç kimse seninle stratejik ittifaklık ilişkisine girmiyor. Geç arkaya diyor. Benle misin değil misin? Bu ittifaklık falan değil. Geç arkaya. Yani vagon ol. Lokomotif benim. Şimdi Türkiye'nin ortaya koyduğu bu hazırlıkları görünce şunu düşünüyorsunuz. Allah bu ülkeyi yönetenlerden razı olsun. Bir şeyleri görmüşler, savunma sanayi üretmiş, efendime söyleyeyim, ve inanılmaz sistemler sahaya sürülmüş. Demek ki biz bu konuya hazırlıklıyız. Bugün sevgili Nesli Şah'ı yemek esnasında anlatıyordu. Ben o zırhlı amfibik hücum araçlarını bizzat sahada gördüğümde inanamadım falan diyordu ya. İşte yani onlar Zaha. Yani Zaha çok kıymetli. Ama nerede görmem lazım? İşte Efes tatbikatında bir muhabir arkadaşımız bunu görüyor ve gururunu anlatıyor değil mi? Çok kıymetli.
1: Nesli Şah Yumak Efes 2026 tatbikatı.

0: örnekleri vermiş, izleyicilerimizle paylaşmıştı. Şimdi Üstad, Avrupa Birliği'nin stratejik şaşılığından yakınlaşmaya doğru bir evrilme var mı diye soracağım. İki tane gelişme paylaşacağım. Bir tanesi, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, AB'nin özellikle dış siyasette oy birliği sisteminden uzaklaşacağını söylüyor. Bu artık hani bizim açımızdan da biraz pozitif bir gelişme mi diye soracağım. Çünkü hep Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesim vetolarında takılıyor Türkiye birçok zeminde. Bir de Angela Merkel, eski Almanya şansölyesi, şöyle bir ifade kullandı. Grafiği verelim arkadaşlar. Diyor ki, Avrupa'nın dünyanın en güçlü ve bilim temelli kıtası olması gerektiğini ilan ettiği döneme dönersek bugün hedeften çok uzağız. Bu vaade yaklaşabilmek için yapılması gereken de çok iş var diye söylüyor. Bu anlamda Merkel'in uyarıları aslında görev bırakırken de gündemde de çığır açan teknolojilerde çok geri kaldık diye söylüyordu. Sorun mu o? Bu gelişmeler ışığında yani Avrupa'daki o stratejik şaşılıktan yakınlaşmaya doğru bir evrilme var mı Türkiye açısından? Siz nasıl okuyorsunuz?
1: Şimdi İbrahim Yüte, bu meselenin bir bize bakan tarafı var. Yani Avrupa Birliği'nde özellikle dış politika ve güvenlik konularında oy birliği değil de yani bütün üye ülkelerin mutabık olması değil de işte nitelikli çoğunluk gibi senaryoların düşünülmesinde siz ifade ettiniz. Yani Yunanistan ve Rum kesimi gibi bazı ülkelerin bizim ülkemiz aleyhine bazı oylamalara katıldığı veya bizim lehimize olabilecek durumlarda aleyhte oy kullandığı gibi durumlarda bazı kararlar çıkmazdı. Bu tabii dediğim gibi bizim tarafımıza baktığımız zaman bizim açımızdan olumlu senaryoları da getirebilir, olumsuz senaryoları da getirebilir ama bakın bunun hepsi, bütün bu meselenin temelinde ne var biliyor musunuz? Yani bence von der Leyen'in açıklamaları olsun ve Merkel'in açıklamaları olsun. Avrupa Birliği bugün işte stratejik işte olarak körlük diyoruz, şaşılık diyoruz vesaire gibi ifadeler kullanıyoruz ama bakın geldiğimiz noktada 2026 yılında Avrupa Birliği bir aktör değildir. Neden bir aktör değildir? Her zaman ifade ediyoruz. Avrupa Birliği bakın bugün ekonomide, turizmde, finansla, çeşitli alanlarda işbirliğini oldukça derinleştirmiştir. Nerede işbirliği yapamıyor? Askeri ve güvenlik konularında işbirliği yapamıyor. Ve bugün von der Leyen'in yapmış olduğu bu açıklama, yani bu tarz işte artık dış politika ve güvenlik meselelerinde nitelikli çoğunluğa geçeceğiz açıklaması şudur. Artık benim nezdimde, yani benimden kastettiğim Avrupa Birliği'nin merkezi olan ülkeler Almanya ve Fransa nezdinde küçük devletlerin bir kıymeti harbiyesi yoktur. Bugün artık Güney Kıbrıs Rum yönetimi veya herhangi bir küçük Avrupa Birliği ülkesi Almanya ve Fransa'nın kabul ettiği,
0: İkbalimizle oynama diyor.
1: İkbalimizle oynama veya bizim kabul ettiğimiz şeylere siz artık veto koyamazsınız diyor. Bu aslında bana kalırsa önümüzdeki süreçte Avrupa Birliği'ni parçalanmaya bile götürür. Neden parçalanmaya götürür? Çünkü Avrupa Birliği'nin temel esprisi şudur İbrahim Bey. Küçük devletler için, küçük devletler neden Avrupa Birliği'nde kalır esprisi şudur. Ekonomik olarak ben bundan biraz fayda göreyim. Dış politika ve güvenlikte de veto hakkım var ya benim. Veto hakkım da benim büyük devletlerin yörüngesine girmemek için en büyük elimdeki koz. Sen şimdi küçük devletlerin elinden bu veto hakkını da alıyorsun. Yani sen diyorsun ki güvenlik ve dış politika konularında artık bana karışma diyorsun. Avrupa Birliği'nde işte bugün kaç tane ülke varsa, sayısını artık ben hatırlamıyorum. Kaç tane ülke varsa diyelim ki bunların 3'te 2'lik çoğunluğuyla ben karar verebiliyorum. Rusya'ya diyelim ki ben şey yapacağım, agresif politika tutunacağım. Ukrayna'yı silaha boğacağım. Macaristan diyelim ki yani eski yani Orban döneminde şey yapıyordu, karşı çıkıyordu veya işte Avrupa Birliği'nin bu kararına karşı çıkan ülkeler artık bunların sözünün bir kıymeti harbiyesi kalmayacak. Önümüzdeki süreçte de bu devletler artık sözlerinin veto güçlerinin olmadığını gördükten sonra ya zaten veto gücüm yok, zaten beni aktör olarak saymıyorsunuz. Ben buradan alacağım 3-5 ekonomik çıkarımı artık bakacağım diyecek. Ve önümüzdeki süreçte bana kalırsa Avrupa Birliği'ni biz biraz daha entegrasyondan uzaklaştığını da göreceğiz. O yüzden baştaki ifadem hani çok radikal gelebilir.
0: Peki Avrupa Birliği'nde böyle bir budama yapılması belki de daha güçlenmesine vesile mi olur ki?
1: Ya şöyle yani bir şey
0: olarak gördüğü
1: Avrupa
0: ülkelerden
1: Birliği kurtulması. Aslında hani Avrupa Birliği dediğimiz mekanizma şudur. Bir Alman-Fransız ortaklığıdır. Alman-Fransız motorudur. Ve Almanların ve Fransızların sanayilerinin işbirliği yapıp işte çevre ülkeleri, Balkan ülkeleri olsun, eski Doğu Avrupa ülkeleri olsun bunların pazarlarına girmektir. Şimdi bu ülkeleri siz kaybederseniz pazarlarınızı kaybetmiş oluyorsunuz ve bunları da yine von der Leyen ve yine çeşitli Avrupa Birliği yetkilileri geçenlerde ne ifadesinde bulundu hatırlayın. Biz Avrupa Birliği'ni artık Rusya'nın, Çin'in ve Türkiye'nin, bakın Türkiye'yi de ekliyor. Aday ülke Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni de ekleyerek şunu söylüyor. Tehdidinden korumalıyız diyor. Yani Türkiye'yi de bir tehdit olarak gördüklerini ifade ediyor.
0: Sonra biraz revize etmeye çalıştılar ama.
1: Tabii yani kurtarmaya çalıştılar ama artık ilk
2: gerçek
1: etapta.
2: Gerçek düşüncesi o ya.
1: Gerçek düşüncesi o.
0: Bir ifşa oldu.
1: Yani o küçük devletler olmasa bugün Almanya ve Fransız ortaklığının tırnak içinde sömüreceği bir havza da olmayacak o zaman yani. O yüzden diyorum hani onlarsız Avrupa olmaz diye. Önümüzdeki süreçte dediğimiz gibi İbrahim Bey, bence bu tür açıklamalar Avrupa Birliği'ne hizmet etmekten ziyade Avrupa Birliği'nin dağılmasına bile rol açar. O yüzden dedim Avrupa Birliği günümüzde bir stratejik aktör değil.
0: Ben de Türkiye
1: değil.
0: Açısından baktım mesela yani artık hani Türkiye
1: bir boyutta doğru yani. Yani Yunanistan, Güney Kıbrıs belki hani biz Almanlarla, Fransızlarla hani biraz daha büyük devletlerle hani biz
0: çünkü orada... Şimdi Avrupa Birliği'nin güney cephesinden hani İtalya ve İspanya üzerinden bir kapıyı aralık ya. Evet, bu evet. Koridorda yürümeye çalışıyor.

0: Almak, beklenti halini sürdürmek sadece risk üretir. Kaybedecek zamanımız yoktur. Bütün aktörlerin bu tarih sorumluluk anlayışıyla hareket edeceğine ve TBMM'nin çalışmaları bu hassasiyetle yürüteceğine inanıyorum gibi açıklamalar var. Şimdi Erdoğan'ın hafta içinde bir açıklaması vardı. Bir de Bahçeli'nin açıklaması vardı. İkisini arka arkaya vereyim, sürem az kaldı çünkü. Sizden bir değerlendirme isteyeyim, bize bir perspektif sunun. Ne oluyor şu anda diye.
1: Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Her metrekaresinde huzurun, güvenliğin, refahın ve kardeşliğin olduğu bir Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz. En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız. Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz.
2: Bugün küresel hegemonik güçlerin İran'a karşı sarf ettiği sözler yarın Türkiye'ye yönelecektir. İran'dan sonraki hedefin Türkiye olduğu beyan edilmektedir. Terörsüz Türkiye, gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına alınmış tarihi bir sorumluluktur. Zamanında atılmamış bir adımın kuşaklar boyunca kambur olarak taşınacağı gerçeğinin idrakinde olmalıyız.
0: Evet, açıklamalar bu şekilde. Farklı modaliteler nedir? PKK niye silah bırakmadı? Nasıl silah bırakacak? Ne oluyor?
3: Gerekçesini açıkladı. Yani neden bir iç cephe tahkimatına ihtiyacımız var? Sayın Erdoğan da neler olacağını belirtti. Farklı modalite dedikleri aslında şunu bir tespit etmek gerekiyor. Şimdi bu terörist Türkiye süreci olağan bir süreç değil. Olağan bir mevzuatla da bunu geçemeyiz. Olağan bir yöntemle de bunu geçemeyiz. Onun için bir olağanüstü statü veya olağanüstü bir hukuki durum oluşturmak gerekiyor. Bunun üzerinde çalışılıyor. Ben yani bir takım bilgilerim de var bu konuyla ilgili. Bir takım net metinlerin, taslak metinlerin de oluşturulduğunu biliyoruz. Ama bunların tamamı neye benzeyecek derseniz, bunların tamamı şunu iki aşamada olacağı kanaatindeyim ben. Birincisi, bir örgüt kendisini feshederse buna ilişkin hukuki rejim ne olacak? Yani bunun yasal bir boşluğu var Türkiye'de. Bunun bir şekilde mevzuata girmesi lazım. İkincisi, PKK için hangi husus uygulanacak? PKK'nın bu durumu ile ilgili. Ama burada bir açmaz var. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Bu silah bırakmak konusunda demin veya işte Öcalan'ın dile getirdiği hususlar devletin yetkilileri tarafından teyit edilmediği müddetçe, yani bu konuda iki husus var. Devlet bu iki husustan da vazgeçmez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Birincisi, teyit dediğimiz mekanizmanın kendisinin belirleyeceği bir yapılanma olması. İkincisi de hukuki nitelemeyi kendisini yapacağı. Yani hukuki niteleme derken şunu demek istiyorum. Terör örgütünde suça bulaşmış kişinin suçunun durumuna ilişkin tüm tespiti Türk yargısının yapmaz. Bu iki husus bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin tekelinde. Bunun dışındaki hususların tamamıyla da ilgili aslında üç aşağı beş yukarı biz bu konuyla ilgili komisyonun raporunu okursak neler olduğunu biliyoruz. Yani konunun sosyolojik boyutu var, akademik boyutu var ve buna benzer birçok boyutu var. Bir hususun da altını çizmek gerekiyor. Buradaki özel statü de daimi bir statü değil. Yani burada bahsedilen modalite dedikleri, modalite denilen şey bir geçici durum. Yani burada aslında örgütün silah bırakmasının bir teminat karşılığı olarak oluşturulacak ve içerisinde şu anda belki aktif olarak bu geçmiş dönemde aktif olarak bu olaylara karışmış kimselerin de bulunabileceği bir yapı. Ama bu yapının böyle dışarıda herkesin içerisinde kaynaşacağı veya bunun toplum içerisinde olabileceğine ilişkin bir ihtimali de öngörmüyorum ben. Bunun da bir çerçevesi çizilecek ve belki bazı kimselere görüşme, ziyaret etme esnekliği sağlanacak.
0: Peki. Şimdi üçüncü başlığa geçeceğim müsaadenizle.
4: Ben bir cümle söyleyeyim bunu ilaveten.
0: Peki.
4: Yani aslında konu sadece terörist

0: ile mücadele değil. Yani ne olacak? Yani Kandil Dağı'ndaki terörist Kalaşnikov'unu koysan olur, koymasan olur yani. En nihayetinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geldiği nokta orada da yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içinde silahını bırakıp çık denilenler çıkmayınca silahlarıyla beraber toprağa gömüldüler. Konu şu ama yani bu işin akıl yoluyla çözülerek Bahçeli ne diyor? Zamanında atılmamış bir adımın kuşaklar boyunca bir kambur olarak taşınması. Çok kıymetli bir cümle bu. Yani rızaya dayalı devlet ve millet olabilmenin ve coğrafyadaki Kürt'e, Araba, Türkiye dışında da bir şeyler söyleyebilmenin mayası atılmaya çalışılıyor. Bu teröristle mücadeleden çok daha kıymetli. Ne yapacak Murat Karayılan? Ne yapacak yani?
1: Tabii terörle mücadele.
0: Terörle bir, mücadele. Evet. Yani ve vatandaşın rızasını alma bu anlamda.
2: Bir de Cüneyt Bey ifade etti. İnisiyatif Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde olacak yani. AK Parti'nin raporunda yazıyor. İlkesel eşik. Sadece varlığını sonlandırmış değil, varlığının sonlandırıldığı devlet tarafından teyit edilmiş.
3: Tabii. Bir tescil yetkisi devlette, bir de niteleme yetkisi. Yani eylemlerin neye tekabül ettiğini de devlet niteleyecek.
4: Peki. Sadece 9 dakikam kaldı. O yüzden 3. başta geçeceğim.
0: Ben çok konuştum.
4: Yok, estağfurullah. Arkadaşlar 3. başta açalım. Vahşi Batı Şeria işgalcileri. Biraz böyle hani kafada da kalan bir şey olsun dedik. Hani Vahşi Batı'daki o kovboylar dönemini bir hatırlatalım dedik. Sonra Mad Max filminden yağmacıları biraz hatırlatalım istedik. Hafta içinde bir haber hazırladık bu konuyla ilgili olarak 24'te. Ve bu Vahşi Batı yağmacılarını, Batı Şeria'daki soykırıma varan işte katliamları gündemde tutalım istedik. Ve sonrasında enteresan bir şey oldu. Elbette 24'ü izlediği için oldu demiyorum bunu tabii ki. Ama sadece hani gidişatı okuma anlamında işaret etmeye çalıştım. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog kameraların karşısına geçti ve şaşırtan bir açıklama yaptı. Bir anlamda hani vahşileşme sürecini itiraf etmek zorunda kaldı İsrail'deki. Bir izleyelim.
5: Görkemli İsrail toplumunun kenarlarında korkunç bir sürecin de sinsice ilerlediğine şahitlik ediyoruz. Bunu büyük bir acıyla söylüyorum. Korkunç bir vahşileşme süreciyle karşı karşıyayız. İçimizdeki şiddet karşısında artık zar zor dehşete düşen bir kesim var. Büyük bir kesimse bunu hafife alıyor. Arap toplumunda cinayet işlenmeyen neredeyse tek bir gün bile geçmiyor. Ve artık buna şaşıran veya dehşete düşen kimse kalmadı. Toplumumuzun kenarlarında şiddeti normalleştiren kesimler var. Ve ne yazık ki bunu daha da ileri götürüp kutlayanlar, bununla övünenler var. Yahudiye ve Samiriye de anarşist bir güruh tarafından gerçekleştirilen korkunç bir şiddet dalgasına tanık oluyoruz. Toplumun kenarlarında ortaya çıkan ve hepimizi tehdit eden bu vahşileşmeyi kabul etmemiz kesinlikle yasaktır.
4: Şimdi Sayın Alabar'da hani şaşırtıcı bir açıklama diyebiliriz diye düşünüyorum ben. Ama bir yandan da artık hani Siyonizmin köşeye sıkıştığını itirafı mı bu? Arkadaşlar az önce ekrana verdiler. Yani sol tarafta gördüğünüz karede Batı Şeria'daki o vahşi işgalcilerin saldırıları vardı. Sağ tarafta da hani bir bilim kurgu bile diyemeyeceğimiz hani Mad Max filminden görüntüler vardı ve birçok kişiye göre Mad Max filmindeki o vahşet, dehşet Batı Şeria'dakinin daha altında kaldı. Yani Batı Şeria'da artık öyle şeyler yaşanıyor ki mesela güvenlik güçlerinin gözetiminde o işgalciler ellerine silahlarla köyü basıyorlar. İnsanları herkesin önünde öldürüyorlar. Sonra da sırtlarına dönüp gidiyorlar. Geliyorlar mesela sizin ömrünüz boyunca biriktirdiğiniz 300 koyunu alıyorlar.
0: Kesiyorlar.
4: Kesiyorlar, bıçaklıyorlar ya da önlerine katıp götürüyorlar. İşte şurada gördüğünüz gibi gelip mesela tarlanızdaki bütün ürünü alıp gidiyorlar. Sizi aç bırakmaya çalışıyorlar. Nasıl okuyalım bu Herzog'un açıklamalarını?
0: Herzog'un açıklamaları laftan ibarettir. Ben yaşananlara bakarım. Çünkü İsrail'i 1948 hatta ta 1908 yılından itibaren alıp okuduğunuzda bu bölgede ortaya koydukları kandır, vahşettir, gözyaşıdır ve terördür. Yani Irgun, Haganah ve İbrani Direniş Hareketi, Stern gibi hareketlerden günümüze varıncaya kadar David Oteli'nin bombalanmasından bölgede insanlara yönelik olarak uyguladıkları nekbe dedikleri sürgüne varıncaya kadar neler yaşandığını biliyoruz. Dolayısıyla olayı sadece Herzog bir açıklama yapmış da bunun üzerinden yani Herzog kabul etse de soykırım var, etmese de soykırım
4: elbette
0: var. Elbette etmesi kayda değer anlamda kayıt altına alınır.
4: Bir köşeye sıkışmışlık ağır gibi geldi bana. Çünkü Avrupa Parlamentosu'nda artık böyle daha yüksek sesli olarak ya bu
0: İbrahim,
4: daha ne kadar sürecek diyenler var.
0: Yönetimler Siyonizmi sıkıştıramaz Avrupa'da. Milletler. Avrupa bagajlıdır. Milletler yani daha doğrusu halklar diyelim biz ona. halklar bu iletişimin frekansını o kadar iyi kullanıyorlar ki. Yani İspanya'da Pedro Sánchez'i ayakta tutan Filistin'deki soykırıma yönelik söylediği cümlelerin İspanyol halkının vicdanında oluşturduğu yankı. Bu müthiş rahatsızlık duydukları bir şey. Ve bunlar sürekli baskılanmak istiyor. Bununla alakalı geçen okuduğum bir haberde sadece bir yıl içerisinde 750 milyon dolarlık bir bütçe ayırarak insanların Siyonizme karşı ortaya koyduğu söylemleri ve söyleyenleri itibarsızlaştırmak maksadıyla fonlar oluşturulmuş.
4: 60 bin kişi çalışıyor diye
0: itiraf ettiler. Bak ben biraz önce bir özel haber kanalının yaptığı bir şey vardı. Siyonizm ile ilgili sıkıntı yaratan, bizim gibi gündeme hesaplar, getiren tabii insanların hesapları 1'e 20, 1'e 30 katı oranında görünmez hale getiriliyor. Kesinlikle. Ben bunu kendimden biliyorum. Yani bizler burada konuşuyoruz. Görünür görünmez birçok bedel ödüyoruz. Ha burada kendimle ilgili demiyorum. Birçok kişi. Yani buradan
4: benim 2 yıldır bir tane bile takipçim artmadı.
0: Tabii
4: iki
0: artmaz.
4: Yıldır.
0: Azalıyor.
4: Eskiden her ay 1000 kişi, 2000 kişi
0: azalıyor
4: artıyordu.
0: Tam tersi. Yani. Şimdi dolayısıyla böyle bir bütçe var. Bunlar görünmez kılınmak isteniliyor. Bize düşen şudur. Eğer bu ülkede 15 Temmuz'daki ihanet Allah muhafaza başarıya ulaşmış olsaydı biz bu yayınları yapamayacaktık.
4: Kesinlikle.
0: Çok açık.
4: Tabii canım.
0: Dolayısıyla da bunları gündeme getirmekten vazgeçmeyeceğiz. İsrail Cumhurbaşkanlığı Herzog'un söylediği cümlelerin laf olduğunu, esasın ise Ben-Gvir olduğunu, esasın efendime söyleyeyim işte Smotrich olduğunu ve orada insanlara soykırım yapılmaya devam edildiğini, oradaki hakikatin hırsız Yakup olduğunu, ben çalmazsam başkası çalacak olduğunu her gün yılmadan ortaya koymalıyız. Ve şunu söyleyeyim, bizi takip eden önemli bir kitle var bu program vasıtasıyla. Ne olur boykot konusunda ortaya koyduğunuz şeye biraz daha sıkı sıkıya sahip çıkalım.
4: Yani Siyonizm'in en büyük güvencesi insanların unutkanlığı
0: tabii,
4: ve bir süre sonra alışması.
0: Ne oldu Ariel Sharon'u hatırlayan mı vardı? Ariel Sharon öldüğünde... Tamam artık sonuç bitecekti. Al işte Netanyahu. Yarın Netanyahu gider. Naftali Bennett isimli kişi gelir. Falan filan yani.
4: Herzog da zaten toplumca vahşileşiyoruz diye söylüyor aslında.
0: Yani toplumca hep vahşiydiniz 1908'den bu yana. Yani orada neler
4: şimdi
0: yaptınız?
4: Şimdi görünür oldu diyorsunuz.
0: Tabii ki. Tabii ki. Yani siz sizinle ilgili iki satır yazıp İsrail ve Mitler diye bir kitap çıkarttığı için Rajo Garadi'yi Fransa'da görünmez kıldınız. Rajo Garadi gibi bir efsane filozofa bunu yapanlar oradaki gariban insanlara neler yapmazlar, yapıyorlar, yapacaklar, yeter ki bilinçli bir toplum olarak direnme gücümüzü, kinimizi diri tutalım diye ben toparlayayım.
4: Peki Sayın İlhan, güzel bir şeyden bahsedeyim biraz da. Sumut aktivistleri biliyorsunuz gittiler. İsrail onları işte uluslararası sularda rehin aldı. Sonra işte hem cinsel tazemde işkence gördükleri ortaya çıktı. Ve kendilerini Türk hekimlerine emanet ettiler. İsrail'e tedavi görmeyi de reddettiler. Onlardan bir tanesi Fransız aktivist Mathilde Malet giderken bir mektup bırakıyor. Mektubu da ekrana verdi arkadaşlar. Diyor ki bana bu kadar iyi baktığınız için kalbimin en derininden teşekkür ederim. Sizinle yollarımızın kesişmesi benim için büyük bir şans. Hastaneniz harika, personel de öyle. Bu anılar her zaman kalbimde yer edecek. Hoşgörünüz ve sabrınız için teşekkür ederim. Ve buradaki tüm arkadaşları kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum diyor. Yakında görüşürüz Mathilde diye bir mektup bırakmış. Sorumu şöyle soracağım. Türkiye 3 uçak gönderdi. İsrail'le bu kadar gergin olmasına rağmen bütün aktivistleri alıp getirdi. Bunu nasıl okuyalım? Bu mektup aslında bizim hani duruşumuzla ilgili ne anlatıyor dünyaya diye de sormak istiyorum. Bir 3-4 dakikam kaldı ama böyle toparlayalım.
2: Tabii yani baktığımız zaman yani bu Sumut filosunun içerisinde birçok etnik kökenden, ırktan, milletten insan var. Dini görüşten, siyasi görüşten insan var. Yani küresel bir koalisyon var. Bunu sürekli söylüyoruz ama bakın ne oluyor? Yine dönüp dolaşıp İş bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de dahil olacağı, müdahil olacağı ve elini uzatacağı bir noktaya geliyor. İşte siz de ifade ettiniz. Bu insanlar tabii yani kalkıyorlar, rahatlarını bozup bu filolara biniyorlar ve ablukayı, hukuksuz ablukayı delmek için yollara çıkıyorlar. Ve geldiğimiz noktada da İsrail'in onları alıkoyacağını, hukuksuzca bir şekilde alıkoyacağını bilerek bu işi yapıyorlar. Ama evet sonuçta diğer bölge ülkeleri vesaire değil, İsrail'le bu kadar gerilimimize rağmen yine Türkiye alıyor bu aktivistleri ve güvenli noktalara çekiyor bu aktivistleri ve tabii ki bu hani hanımefendinin de bırakmış olduğu mektup son derece önemli. Bunun özellikle altını çiziyorum. Dediğimiz gibi yani bakın farklı milletler, farklı dini görüşler, dini inançlar ama geldiğimiz noktada yine Türkiye'nin eliyle, Türkiye'nin müdahalesiyle bu insanların aslında hareketi, bu insanların aktivizm enerjisi Türkiye'nin eliyle bir şekilde güvence altına alınmış oluyor. Burası son derece önemli. Yine önümüzdeki süreçteki bakın küresel aktivizm furyasına da önemli destek verecek. Çünkü oraya binen insan günün sonunda ben o filoya biniyorum. Evet İsrail beni alıkoyacak ama ne olursa olsun Türkiye diye bir devlet var orada. Bir şekilde beni oradan kurtarmaya çalışacak inancına sahip olacak. Bu son derece önemli, son derece kıymetli. Yine aynı şekilde bu tarz filoları da İbrahim Bey şöyle değerlendirmek lazım. Her zaman ifade etmeye çalışıyorum. Hep daha çok sembolik boyutunu önemsiyoruz. İşte Filistin'i gündeme getirmek, Gazze'yi gündeme getirmek gibi.
0: Unutturmamak adına.
2: Unutturmamak diyoruz ama bunlar evet kıymetli ama bakın ben her zaman ifade ediyorum. Bunun fiili değeri de var. Yani fiili değeri şudur ya. İsrail'in 2006'lı yıllardan yani 20 yıla yakın oraya uygulamış olduğu ablukayı bakın fiili delme girişimi bu yani. Yani İsrail bakın bunu sembolik bir girişim olarak İsrail'in kendisi değerlendirseydi şunu yapardı. Adamları ta Girit'ten Mirit'ten alıkoymak yerine yani Gazze'ye çıkartırdı. Orada teker teker alıkoyardı. Ve yine aynı şekilde ülkelerine gönderirdi. Bunu yapmıyor.
0: Neden? Uluslararası hukukta kayda geçiyor. Tabii, bu da fiili bir şey.
2: Tabii. Evet ya fiili bir şey. Yani bu noktada yani ben bu tarz küresel koalisyonları...
4: Yani bu aksiyonlar aslında İsrail'i endişelendiriyor
2: da. Endişelendiriyor, panik yaptırıyor. Yoksa hani yani sadece sembolik olsaydı dediğim gibi sembolik tarafı da kıymetli ama fiili tarafı da ayrı zamanda kıymetli diye söylüyorum ben.
4: Sayın Altıparmak hakkınızı helal edin.
3: Estağfurullah.
4: Süren bitti. Yani varsa bir cümle alayım yoksa bitireyim Sumut'la ilgili.
3: Yani çok net bir şey. Fıtrat bir gün galip gelir. Cumhurbaşkanının konuşmasını da ben öyle taktik olarak görüyorum. Çünkü yükselen bir Yahudi nefreti var. Bunun önüne bir ön alma ve iç siyasetle de ilgili olabilir. Bunun önünü ön alma gibi bir durum var.
4: Herzog'un açıklaması.
3: Ama şundan gururluyuz. Yani aktivistlerin kolluğu ve koruyucusu Türkiye. Bu bizi mutlu ediyor yani.
4: Peki. Masada ne vardı? Veda vakti geldi efendim. Başka yerde şubemiz yoktur. Taktiklerimizden sakınınız. Haftaya görüşmek üzere. Şimdiden hepinizin bari mübarek olsun. Rabbim gönlünüze göre versin. Ettiğiniz dualar kurbanlarınız kabul olsun. Hoşçakalın.

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin her yerinde kendi isimlerinin olduğu bir olay yaşıyoruz. Şikayet eden CHP'li, mağdur olduğunu söyleyen CHP'li, tanık olan ve bir şeyleri itiraf eden CHP'li.
1: Ama kim suçlu?
0: Heh, şimdi ona gelelim. Ha, bak peki. Pardon. Sen elini almazsın abdesti bozmayayım diye de. Sözcü gazetesinin bugünkü manşeti yine işte çok ibretlik.
1: Budur.
0: Az önce bahsettik. Akşam gazetesi çok net, hakikaten tekerleme gibi manşetini koymuş. CHP'liler CHP'lileri CHP'ye sokmadı demiş. Sözcü gazetesi iktidar kapısını kırıp CHP'ye girdi demiş.
1: Zaten o şeyleri de şikayet eden iktidar da zaten yolsuzluklarla ilgili
0: abi,
1: başvuru yapanlar.
0: Bak bir şey söyleyeceğim. Bunu daha önce muhtelif zamanlarda dile getirdik. Ben bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Şimdi bir takım Özgür Özel ve ekibini destekleyen, hararetle destekleyen, duygusal bağ ile destekledikleri söylenen, konuşulan bu gazeteci takımının ima ettiği, hatta bazılarının açıktan ifşa ettiği bir şey var. Kemal Kılıçdaroğlu iktidarla birlikte hareket ediyor diyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Allah Allah.
0: 15 Temmuz gibi korkunç bir hadiseye tiyatro diyebilecek seviyede iktidara yakın olan bunun Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidarla birlikte hareket ettiğini söyleyebilecek kadar akıllarını yitirmiş durumda. Sözcü gazetesi her zamanki gibi bizim oğlan suçsuz diyor. Arkadaşları. İktidar kapısını kırıp CHP'ye girdi. Bu manşeti atıyor Sözcü gazetesi. Diyecek bir şey yok. Yani neticede bu milletin zekasıyla dalga geçmenin de mutlaka bir karşılığı oluyor. İşte o da genelde kendini sandıkta tezahür ettiriyor. Yılmaz Özdil abi ilk kovulduğunda biliyorsun Yılmaz Özdil'in bir şeyi var. Alışkanlığı var. Sözcüden kovulma alışkanlığı.

0: Sözcü'ye gidiyor, sözcüden kovuluyor. Sözcü'ye gidiyor, sözcüden bu alışkanlık haline geldi artık. İlk kovulduğunda Yılmaz Özdil, Sözcü gazetesinden bir yayına bağlanıp şunu söylemişti. Bakın, Sözcü okursanız, Halk TV seyrederseniz CHP'nin %90'la iktidara geldiğini düşünürsünüz. Bir dinleyelim en azından. Hani biz uydurmuyoruz bunu efendim. Yılmaz Özdil söylüyor en hakiki CHP'li. Buyurunuz.
1: Mesela siz bugün Halk TV seyrederseniz, Sözcü gazetesinde okursanız veya Tele1 seyrederseniz, Cumhuriyet gazetesi okursanız dersiniz ki ya AKP bitmiş ya, CHP ilk seçimde %90'la seçimi kazandı. Değil mi? Çünkü neden? Siz gazetecilik yapmanız gerekirken aslında kendi kişisel menfaatleriniz gereği halka yalan söylüyorsunuz. Halka yalan söylüyorsunuz.
0: CHP'liler CHP'lileri CHP'ye sokmadı. CHP'liler CHP'lileri şikayet etti. CHP'liler CHP'liler hakkımızı yedi dedi. Mahkeme el hak doğru, deliller de bunu gösteriyor deyince hakkı yenen CHP'liler CHP'lileri kapı önüne koydu. Mesele bu.

0: hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
1: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
2: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
3: Bir telefon uzakta olan.
0: Bir bankacı. Tanıştıralım.
4: Benim bankacım Müge.
5: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10.000 TL harcamaya 5.000 lir hediye. Garanti BBVA.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5.900, Gazze 11.000 lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.
8: Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşinle. İddef.org.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres, Salı 20'de, 24'te.
2: Maşallah bu aralar çok iyi görünüyorsun.
3: Elhamdülillah.
4: Ha, Sertaç arıyor.
2: He?
4: Sertaç.
5: Hey Sam, bayramın kutlu olsun. Gelemedik bu bayram Almanya'dan ya.
4: Olsun teyzem olsun. Senin de bayramın kutlu olsun. Hem Türk Telekom'la buradaymışsın gibi, ne güzel işte. Dur bak sana kimi vereceğim.
5: Enişte. Bayramın kutlu
2: Sertaç,
5: olsun.
2: Sertaç bak yanımda kim var? Bak,
5: bak. Gineme bak gineme.
3: Sertaç Almanya nasıl oğlum?
5: Ellerinden öperim.
3: Çok güzel.
2: Bak şimdi kime veriyorum?
6: Dur getir ben de konuşayım.
2: Dur geliyorum. Tamam bak kime veriyorum?
5: Alam.
4: Sertaç.
5: Bayramın kutlu olsun.
4: Senin de bayramın kutlu olsun alam.
7: Türk Telekom 5G ile Türkiye'nin 81 ilinde doya doya bayramlaşıyoruz. Kurban bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom değerli hissettirir.
8: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
9: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. Kültür, sanat ve düşünce dünyasının kıymetli isimleri, samimi ve içten sohbetleriyle size bayram misafiri oluyor. Bayram misafiri, Kurban Bayramı günlerinde saat 10.10 ve 11.10'da 24'te.
1: Satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
3: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

24 Haber Merkezi'nden merhaba. Moderatör Gece'ye hoş geldiniz. Ben Erkan Kol. Haber maratonumuza başlıyoruz. 24-24 Radyo ortak yayınındayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Detayları birazdan paylaşmaya başlayacağım ama her zaman olduğu gibi günü bir özetleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Umman Sultanı Tarık'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. O görüşmede neler konuşuldu bakacağız. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan aile haftası dolayısıyla da bir mesaj paylaştı. Hepsini aktaracağız birazdan moderatör gecede. Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler oluyor sorusuna yanıt arayacağız. Özel'in meclisteki tabelası artık bu. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, biz de KJ'ye onu yazdık. O ibare kaldırıldı. Özgür Özel mecliste çalışmalarına devam ediyor. Peki Kılıçdaroğlu ne yapıyor? Ne zaman genel meclise gidecek? Bu soruya da yanıt verildi. Kılıçdaroğlu cephesinden aktaracağız birazdan. Körfez'deki süreç ne olacak? İran, ABD, İsrail savaşı yeniden başlayacak mı soruları? Sorduk, hala daha da sormaya devam ediyoruz. Trump'tan savaşın sona ermesine karşılık Körfez ülkelerinden İsrail'le ilgili Trump'ın bir talebi var. Ne diyor Amerika Birleşik Devletleri Trump? Körfez ne cevap veriyor, ne düşünüyor? Soruyu ve cevabını birazdan aktaracağız moderatör gece içerisinde. İzmir'de inşaat şantiyesinde ölü bulunan Dorukhan Büyükışık. Soruşturma yeniden başlatılmıştı, hatırlayacaksınız. Bununla ilgili yeni gelişmeler var. Yeni gözaltılar var. Süreç orada da daha da ilerleyecek gibi görünüyor. Hepsini paylaşacağız. Başlıyoruz.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı ile telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan, Umman Sultanı'nın yaklaşan Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Umman ilişkileri masaya yatırıldı. Liderler bölgesel meseleleri de değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Filistin topraklarında barış ve istikrarın tesisi için çabaladığını belirtti. Devletin zirvesi görüşmede Umman Sultanı'nın Kurban Bayramı'nı da tebrik etti. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında müzakere trafiği sürerken Amerikan basınından dikkati çeken bir iddia geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın savaş sonrası Orta Doğu planı kapsamında Müslüman ülkelerden İsrail'le ilişkileri normalleştirmelerini istediği öne sürüldü. Özellikle Suudi Arabistan, Katar ve Pakistan'ın bu talep karşısında şaşkınlık yaşadığı iddia ediliyor. Trump yaptığı paylaşımda iddiaları doğruladı.
1: İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakereler sürüyor. Henüz net bir sonuç çıkmasa da taraflardan ılımlı mesajlar geliyor. ABD basını ise çarpıcı bir iddiada bulundu. Başkan Trump'ın Orta Doğu'da savaşın sona ermesine karşılık Körfez ülkelerinin İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesini istediği iddia edildi. As though we are applying. Haberi Axios haber sitesi paylaştı. Buna göre Trump, İran savaşının bitmesi için Körfez ülkelerine şart koştu. İran'la anlaşma sağlanması halinde Arap ve Müslüman ülkelerden İsrail'le normalleşme anlaşmaları yapmalarını istedi. Trump'ın asıl hedefi İsrail'le Suudi Arabistan arasında tarihi bir normalleşme anlaşmasına imza atılması. İddialara göre Trump, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye, Pakistan, Mısır, Ürdün ve Bahreyn liderleriyle yaptığı telefon görüşmesinde İran sürecini ele aldı. ABD'li yetkililer Trump'ın görüşmede savaş sonrası Orta Doğu'daki bir sonraki büyük adımın İsrail'le ilişkilerin normalleşmesi olacağını söylediğini aktardı. Özellikle İsrail'le diplomatik ilişkisi bulunmayan Suudi Arabistan, Katar ve Pakistan'ın bu talep karşısında şaşkınlık yaşadığı belirtildi. Bir ABD'li yetkili hat üzerinde sessizlik oldu. Trump şaka yaparak hala hatta olup olmadıklarını sordu, ifadelerini kullandı. Haberde Trump'ın damadı Jared Kushner'le Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff'u sürecin takibi için görevlendireceğini söylediği de aktarıldı. Trump ayrıca İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yla da görüşeceğini ve ilerleyen süreçte Netanyahu'nun da benzer toplantılara katılmasını istediğini ifade etti. Trump iddiaları doğruladı. Sosyal medya uygulaması Truth Social'dan paylaşımda bulundu. Liderlerle yaptığı telefon görüşmesinde söz konusu ülkelerden İbrahim Anlaşmalarını imzalamasının zorunlu olması gerektiğini belirttiğini vurguladı. Bu anlaşmanın Orta Doğu'ya gerçek güç ve barış getireceğini savundu. Suudi Arabistan ve Katar'ın anlaşmayı derhal imzalaması gerektiğini belirtti.
0: Adım adım ilerleyen müzakereler sonuç verecek mi? Merak konusu. ABD ve İran arasında anlaşma ihtimali giderek yükseliyor. Pamuk ipliğine bağlı diplomasi trafiğinde ABD, İran'la anlaşmanın iyi bir noktada olduğunu söylüyor. ABD Başkanı Trump da anlaşmaya büyük ölçüde yaklaştıklarını söylemişti. Yaptığı son sosyal medya paylaşımıyla müzakerelerin gayet iyi gittiğini ifade etti. Daha önce de müzakerelerin düzenli ve yapıcı bir şekilde ilerlediğini ifade etmişti. Anlaşma sağlanana kadar ablukanın süreceğinin altını çizmişti. Trump tehditlerini de sürdürdü. İran'la yapılacak anlaşma ya harika ve anlamlı bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak dedi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, masada sağlam bir teklif var ifadelerini kullandı. Bakan, Başkan Trump'ın kötü bir anlaşma yapmayacağını söyledi. İsrail'i endişelendiren Lübnan konusunun ise ayrı olarak ele alındığını dile getirdi. Anlaşmanın yakın zamanda duyurulacağını ifade etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise Boğaz'ın yönetiminin Körfez ülkelerine ait olduğunu söyledi. Geçişlerden ücret alınmayacağını açıkladı. Anlaşmanın Boğaz'ı ve nükleer konuları kapsamadığını belirtti. Bir çerçeve üzerinde anlaşılsa da anlaşmanın ne zaman olacağının bilinmediğini ifade etti. Olası bir anlaşma için İran'ın baş müzakerecisi Muhammed Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Katar'da bulunuyor. Görüşmelerde Hürmüz Boğazı ve uranyum üzerine odaklanılıyor. İsrail ise artık ABD'yi müzakereler konusunda etkilemekte zorluk çekiyor. Tel Aviv nükleer silah konusunda ısrarcı davranıyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Trump'la görüştüğünü ifade etti. Nükleer konusunda ABD ile mutabık kalındığını belirtti. Yapay zeka ile oluşturulmuş yaptığı son paylaşımda da İran asla nükleer silaha sahip olmayacak ifadesini kullandı. İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak alıkoyduğu küresel somut filosu aktivistleri ülkelerine geri dönmeye devam ediyor. Ailelerine ve sevdiklerine kavuşan aktivistler İsrail tarafından gördükleri işkence ve zulmü dünyaya duyurdu.
1: İşkenceyi anlattılar, maruz kaldıkları zulmü aktardılar. Bir bir evlerine dönen küresel somut filosu aktivistleri İsrail'in gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. İsrail beni ve diğer insani yardım barış aktivistlerini günlerce dövdü, işkence etti ve cinsel saldırıya maruz bıraktı. Beni eve getiren, beni ayakta tutan şey eve dönmeyi düşünmekti ve şimdi evdeyim. İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonan Avustralyalı aktivistler ülkelerine döndü. Aileleri ve sevdikleri tarafından coşkuyla karşılandılar. Benzer manzara Hollanda'da da vardı. Sevinçle karşılanan aktivistler İsrail'in saldırılarını anlattı.
2: Bize plastik mermilerle ateş ettiler. Kendi teknemizin güvertesine zorla çıkardılar. Ardından sert şekilde gözaltına alındık ve iki gece boyunca askeri gemilerde yasa dışı tutulduk. Oysa biz insani bir barış misyonundaydık.
1: Ülkelerine dönen Fransız aktivistler de maruz kaldıkları cinsel saldırıyı ve şiddeti aktardı.
3: Bazılarımızı soyundurdular, elle aradılar. Bengivir'in önünde bizlerden "Yaşasın İsrail" diye bağırmamızı istediler. Reddettik. "Özgür Filistin" dedim. Bir tokat yedim.
1: Malezya ve Endonezya'da da ülkelerine dönen aktivistler konuşma yaptı.
4: İsrail tarafından gerçekleştirilen işkencenin gerçek olduğunu vurgulamak isteriz. Kaçırılma sürecinden başlayarak 4 gün boyunca süren işkence son derece acımasız ve vahşiydi. Ve birçok kişinin ciddi yaralanmasına neden oldu.

0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih netleşti. Kılıçdaroğlu bayramın dördüncü günü genel merkezde partililerle bayramlaşacak. Bu arada dün CHP Genel Merkezi'nde yaşanan gerginlik sonrası genel merkez binasında temizlik çalışmaları da başladı.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih netleşti. Kılıçdaroğlu bayramın dördüncü günü genel merkezde olacak. Partililerle bayramlaşacak.
2: Tebrik ederiz.
1: CHP'de bayram temizliği başladı. Kırılan camlar süpürüldü. Barikat olarak kullanılan kanepeler tekrar yerine kondu. Genel merkez çevresinde çalışma yapıldı. Genel merkezde yaşanan arbedede Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in fotoğrafları indirilmişti. Bu konuda da yeni bir gelişme yaşandı. İndirilen ve parçalanan fotoğraf görevliler tarafından yeniden asıldı. Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı hem eski genel başkan hem son genel başkan olarak yer aldı. Ayrıca Özgür Özel'in indirilen fotoğrafı da yerine konuldu. Merak edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararı sonrası genel merkeze ne zaman gideceği. O soru cevabını buldu. Kılıçdaroğlu cumartesi günü genel merkeze geçecek. Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde partililerle bayramlaşacak. Ayrıca genel merkezden de ilk mesajını verecek. Bu arada Özgür Özel de çalışmalarına mecliste devam ediyor. Özel beraberindekilerle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Çalışmalarını meclisteki ofisinde sürdüreceğini açıkladı. Ayrıca Özel'in meclisteki odasında asılı genel başkan ibaresi kaldırıldı. Yerine grup başkanı yazıldı.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP'de butlan kararı sonrası çıkan tartışmalar ve sonrasında yaşananlara ilişkin konuştu. CHP'lilerle tartışıyor diyen Çelik, CHP içindeki tartışmaların tarafı değiliz. Siyasi zorbalık ve eşkıyalığa izin vermeyiz. Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir dedi.
3: Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Bu kırmızı çizgiye kimseyi dokundurtmayız.
4: Cumhurbaşkanı kırmızı çizgimizdir dedi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'i sert dille uyardı.
3: İş, şantaj, tehdit, haddini aşan ifadeler kullanma, hakaret gibi konulara geldiği zaman çok net bir şekilde söylüyorum. Siyasi zorbalığa ve siyasi eşkıyalığa asla izin vermeyiz. Bakın bu bir iki gündür kullanılan ifadeler tamamen haddini aşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Bu ifadeleri kullananlarla hukuk önünde ve meşru siyaset yoluyla en net ve en etkili mücadeleyi vereceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın.
4: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP'deki kaos sonrası açıklamalarda bulundu. CHP'deki keşmekeşliğe Orta Doğu benzetmesi yaptı.
3: CHP'nin içi Orta Doğu'dan daha karışık demiştim. Bunu söyleyeli 2-3 yıl oldu. CHP'nin içinin Orta Doğu'dan daha karışık olduğunu söyleyeli. Ben bunu söyledikten sonra esasında şimdi geriye dönüp bakıyorum. Bu 2-3 yıllık sürece Orta Doğu'ya haksızlık etmişim. CHP'nin içi Orta Doğu'yu fersah fersah geride bırakacak kadar karışık.
4: Parti sözcüsü Ömer Çelik, konunun tarafı biz değiliz, bizi hiç ilgilendirmez dedi.
3: Biz Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bu tartışmalarda taraf değiliz. Yani adada kim kalmış, adadan kim gönderilmiş, o gün kim elenmiş, kim kazanmış, Cumhuriyet Halk Partisi adasında ne oluyor, bizi hiç ilgilendirmez. Dolayısıyla tartışma Cumhuriyet Halk Partililerin Cumhuriyet Halk Partililer hakkındaki iddialarıyla beraber ortaya çıkan bir şeydir.
4: Ömer Çelik meydanların ve sandığın partisi biziz diyerek CHP'ye demokrasi hatırlatması yaptı.
3: Bizim herhangi bir şekilde siyaset meydanı ve sandık dışında bir iradenin peşinde koştuğumuzun söylenmesi dünyanın en büyük yalanıdır. Biz meydanların partisiyiz. Biz sandığın partisiyiz. Biz önümüze vesayetin en karanlık günlerinde, en ağır vesayet araçlarıyla çıkıldığında bile sandıktan, millet iradesinden başka bir şey düşünmedik. Bir siyasetçinin konuşacağı yer ya kürsüdür ya da parti otobüsüdür. Ne işiniz var tomanın üzerinde? Bir siyasetçinin tomanın üzerinde ne işi var? Ya parti otobüsünde konuşursunuz ya kürsüde konuşursunuz. Tomanın üzerine niye çıkıyorsunuz?
0: Hafta sonu CHP Genel Merkezi'nde yaşananlar kült film Fight Club'ı aratmayacak cinstendi. Filmde karakterler ringe çıkıp alter egolarıyla kendi kendileriyle dövüşür. CHP Genel Merkezi'nde de tam olarak bu sahneler yaşandı. Döven de dövülen de, resimleri indirip ayakları altına alan da, birbirlerini otomobille ezmeye kalkan da CHP'liydi.
2: Ama beni asıl üzen sırtımdaki yük değildi arkadaşlar. Sırtımdaki hançerlerdi.
5: Gelinen süreçte taşlarını doğru oynayan Kılıçdaroğlu genel başkanlık koltuğunu geri kazandı. Mutlak butlan davasıyla birlikte yeniden partinin başına geçti. Sırtına saplanan bıçağı çıkarmakla kalmadı, onu sahiplerine karşı kullandı.
6: Mahkemeye başvuranlar CHP'li. Şikayet edilenler CHP'li. Para ile oyumu değiştirdim diyenler CHP'li. Rüşvet aldım, rüşvet verdim diyenler CHP'li. Mağdurlar, müştekiler, müdahiller, itirafçılar, davalı ve davacılar, velhasıl tarafların tamamı CHP'li.
5: Oluşan tablo bizi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmamoğlu merkezli yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları başladığında yaptığı açıklamaya götürdü. Genel merkez önünde karşı karşıya gelenler, birbirlerini araçlarla ezmeye çalışanlar, hortumla su sıkıp yangın söndürme tüpü fışkırtanlar, birbirlerinin fotoğraflarını genel merkezin duvarlarından indirip ayaklar altına alanlar hep bir ağızdan Erdoğan'ın ikonikleşmiş söyleminin sağlamasını yaptı.
3: Biz bu olayın herhangi bir yerinde değiliz. Sanki bu konunun tarafı bizmişiz gibi bir gündem oluşturmaya çalışmak, Özgür Özel yönetiminin baştan beri kendi Özgür Özel ekibinin baştan beri kendi yetersizliklerini örtmek için kullandığı bir yöntem.

0: CHP'de 2023 genel seçimleri sonrasında yaşananlar, gerçek anlamda çok partili düzene geçildiği 1950 yılından bu yana neden tek başına iktidar olmadığının kanıtı gibi.
1: CHP genel merkezindeki olaylarda en dikkat çekici anlardan birisi CHP milletvekili Mahmut Tanal'ın elinde hortumla Kılıçdaroğlu yanlılarının karşısına çıkması biraz ikonik bulundu. Zira yerel yönetimlerde 30'dan fazla hortumlama soruşturması ve davasıyla karşı karşıya kalan bir CHP vardı karşımızda. Biz de hortum metaforu üzerinden bir analiz haber hazırladık.

0: Bir yerde hortum varsa durum vahim demektir. Zira hortum geçtiği yeri birbirine katar. Ne düzen bırakır ne de huzur. İsterseniz CHP'nin içine düştüğü durumu size hortum metaforu üzerinden anlatalım. Zira CHP'nin yerel yönetimlerindeki yöneticiler kamu kaynaklarını hortumlamakla...
1: Baklava olarak bunu mu aldınız? Nedir bunlar?
0: Kamuyu zarara uğratmakla suçlanıyor. 30 civarındaki belediyedeki vurgun düzeni ifşa oldu. Yargıya hesap veriyorlar.
2: Ya İstanbul nimet nimet.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri oluyor. Ahlaki değerleri.
0: Bu yüzden CHP Genel Merkezi'ndeki yasa dışı eylemde CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın Kılıçdaroğlu taraftarlarının karşısına elinde hortumla çıkması manidar olduğu kadar metaforik bakımdan talihsiz olmuştur. Ancak şunu da söylemek gerekir. Hortumla oluşan güç geçicidir. Bir süre etkili olur ama zamanla etkisini yitirir. Zira hortum işi hayatın doğal akışına uygun değildir. Her hortum bir gün sona erer ama başta da söylediğimiz gibi geride yıkımda bırakır. CHP'nin şu anki hali tam da böyle bir durum. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı olma hırsıyla geceli gündüzlü çalışmak yerine kamu kaynaklarıyla partiyi dizayn etmek için oluşturduğu hortum geride ağır bir yıkım bıraktı.
4: Günlerdir ekranlarda ana muhalefet partisinin kendi içinde ikiye bölünmesini ve verilen mutlak plan kararını kaosa çevirmelerini izliyoruz. Ne Ankara'da ne İstanbul'da tansiyon düşüyor. Üstelik kendi içlerindeki kaosu ve kavgayı görevini yapan emniyet güçlerine ve gazetecilere yansıttıklarını da ne yazık ki görüyoruz. Peki sokaktaki vatandaş olan bitenle ilgili ne düşünüyor?
5: CHP'de şu sorular bitmediği sürece yolsuzluk, müteahhitler, artı rüşvet alanlar, iş parayla işe adam almalar, bunlar bitmediği sürece de iflah olmaz. Herkesin bir çıkarı var, çıkar üstüne dönen bir rant var.
6: Vallahi rezalet. Atatürk Atatürk diyoruz, nedir? Yaptıkları işe bak, kendileri şikayet ediyor, onun üstüne üstlük içeride harp ediyorlar. Böyle bir şey yakışır mı ya? Siz ülke yöneteceksiniz, örnek insan olacaksınız. Ondan sonra oy bekliyorsun. Nasıl bir oy verebilirim?
7: Dünkü olaylarına bakıyorum. Toman üzerine çıkmış. Yani sanki gençlik kollarından gelen bir insan gibi, bir vatandaş gibi davrandı. Yani o yüzden çok tasvip etmiyorum açıkçası. Yani Tayyip Erdoğan destekçisi olarak ben bunları kesinlikle kabul etmiyorum.
8: Hani olmaması gereken şeyler. Yani hiçbir kendileriyle anlaşamıyorlar ki vatandaşa bir şey sunsunlar. Yani bu şekilde olmaz.
9: CHP kendi kendini yedi bitirdi. Kendileri şikayetçi oldu. Kendileri yaptı. Kendileri bulacak. Ya bunları görünce ben bir vatandaş olarak çok üzülüyorum. Yani genel merkezin o hale gelmesine ben bir AK Partiliyim. Tayyipçiyim. Sonuna kadar da Tayyip'e destek veriyorum ama sosyal demokratların bu yaptığını ben benimsemiyorum.
10: Bir an önce bitmesini istiyoruz yani. Bu şekilde zaten Türkiye'nin şeyini, ekonomisini de etkiliyor. Türkiye'yi de etkiliyor. Bir an önce bitsin bu, bir barış noktasına ulaşsın. Onu bekliyoruz. Temennimiz o. Tabii ki rahatsız oluyoruz yani. Bir an önce bitmesini, bir şeye bağlanmasını istiyoruz. Bir an önce Türkiye'nin bu sıkıntıdan düzene girmesini istiyoruz. Beklentimiz bu.
4: İslam dünyası için büyük öneme sahip Kurban Bayramı 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Vatandaşlar kurban ibadetiyle ilgili merak ettikleri sorulara yanıt arıyor. Kimler kurban kesmekle yükümlü? Kurbanlık hayvanlarda hangi şartlar aranmalı? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde.
11: Kurban Allah'a yakınlık demektir. Hazreti Adem'in iki oğlunun Maide suresinde işaret edilen bir tarihçesiyle insanlık tarihine kadar gider.
12: Kurban Bayramı yaklaşırken akıllardaki sorular yeniden gündemde. Kimler kurban kesmeli, hangi hayvanlar uygun, kurban nasıl pay edilir? İbadetin dini ölçülerine dair en çok merak edilenler neler? Kurban temel ihtiyaçları dışında yeterli mala sahip, akıl sağlığı yerinde ve ergenlik çağına ulaşmış her Müslümana vaciptir.
11: Kurban kesmekle mükellef olanlar da Allah'ın kendilerine dinen zenginlik sayabileceğimiz asgari seviyedeki duruma gelmiş olanların kesmesi vacip olan bir ibadettir. Kimdir bu? 80.18 gram altın değerinde bir mala sahip olan kişi veya değerinde olan bir ticari olsun olmasın mala sahip olan bir kimse dinen zengin olur. Mali olması, nami olması, artıcı olması dikkate alınmaz ve onun kurban bayramına eriştiğinde kurban kesmesi gerekir. Kişi mukimse, aklı başı yerindeyse, Müslümansa, ergenliğine gelmişse kurban kesmekle mükelleftir.
12: Kurbanlık hayvan sağlıklı, organları tam ve yaşını doldurmuş olmalı. Küçük baş en az 1, büyük baş en az 2 yaşında olmalı.
11: Develer için 5 yaşındaysa, büyük başlar dana ve sığır içinse 2 yaşında, koyun ve keçi için 1 yaşındaysa bunlar kurban olarak seçilip kurban olarak kesilebilir.
12: Peki kesilen kurbanlar nasıl pay edilmeli?
11: Kurban ibadetinde de özellikle bizim dikkatimizi çeken şey Peygamberimizin uygulamasıdır. Peygamberimiz Aleyhisselam ne yapmıştır kurbanları? Üçe ayırmıştır. Üçte birini hanesine, onun bir ibadet olduğu, bir dini kültür olduğu yerleşsin diye ailesine paylaşmış. Üçte birini konu komşu, eşe, dost, akrabaya sunmuş. Geri kalan üçte birini de fakir fukaraya göndermiştir. Ama öyle bir zaman olmuştur ki Medine'de Peygamberimiz kimse evinde 3 günden fazla kurban eti bulundurmasın demiştir. Çünkü o zaman Medine'de bir kıtlık oluşmuştur. Kimsenin evinde sizin buyurduğunuz üzere buzdolabında biriktireceği bir etinin olmaması gerekmiştir. Böyle yapılmıştır. O yüzden sünnete uygun olan üçe bölmesidir. Ama ihtiyaç varsa ve kişi de her zaman bunu yiyebiliyorsa hepsini dağıtmasıdır.
4: Kurban Bayramı'nın artık sayılı günler var. İstanbul'daki kurban pazarlarında yoğunluk her geçen gün artarken yetkililer de kurallara uyulması konusunda art arda uyarılarda bulunuyor. Özellikle sokakta kurban kesenlere, atıkları gelişi güzel toprağa gömenlere ve hijyen kurallarına uymayanlara ağır para cezaları uygulanacak.
13: Son günler ucuz oluyor, biraz bir tık uygun oluyor. Baktık öyle.
14: %85-90 oranında sattık. Önceden hep bu zamanlar bitiriyorduk ama bu 2 senedir bitiremiyoruz. Hep son güne bırakıyorlar vatandaş.
15: Kimi Kars'tan, kimi Yozgat'tan, kimi de Sivas'tan getirdi kurbanlıklarını. Kurban Bayramı yaklaşırken İstanbul'daki kurban pazarlarında da hareketlilik arttı. Birçok vatandaş daha uygun olması için kurban alımını son günlere bıraktı.
16: Şimdi ilk elden de çok yüksek fiyat çektiklerinden dolayı bayrama yakın olduğu zaman fiyat düşüyor.
17: Fiyatlar tabii ki uygun fiyat arıyoruz. Diyelim ki 170, 180, 200'e kadar gidiyoruz.
18: Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Anadolu'nun belli kesimlerinden getirilen kurbanlıkların birçoğu satıldı. Bir kısmı ise besicilerin elinde kaldı. Besiciler kurbanlıkları geri memleketlerine götürmemek için fiyatları neredeyse yarı yarıya indirdi.
19: Yozgat Yerköy'den geldim. 49 danayla geldik, 15 tanesini anca sattık. 350'den 300'den 270'e 260'e 250'ye düştük.
15: Bayrama 2 gün kala vatandaşlar kurban pazarlarına akın etti. Bütçelerine uygun kurbanlığı bulmaya çalıştılar. Kurban pazarlarında sıkı pazarlıklarda dikkat çekti.
20: 60'a delikanlı dediğini kırmıyoruz. 60'a.
21: Allah kabul etsin. Allah kabul etsin, hiç tamam. Beni kırma. 60'a tamam.
22: Tamam abi. Hadi. Hayırlı uğurlu olsun. Tamam. Ne hayırlı uğurlu olsun inşallah. Adam bereketini görsün paranın. Bizim de Allah inşallah kabul eder. Öyle de niyetimiz de o.
23: Şu an %40'ını sattık abi. Geri kalan da var. Tabii bekleten müşterilerimiz de var. Hani kurbanın birinci gününü, ikinci gününü. Bu şekilde devam ediyoruz satışlarımız abi.
18: İçinde bulunduğumuz bu çadırda kurbanlıkların %40'ı satılmış durumda. %60'ı ise hala duruyor. Besicilerse kurban bayramının birinci ve ikinci

0: gününde kurbanını tamamen bitirmeyi planlıyor.
1: Öte yandan birçok besici kurbanlık fiyatlarında değişiklik yapmazken bazı besiciler indirime de gitti.
0: Son günlerde fiyatlar biraz daha düşecek mi?
2: Şu anda düşeceğini zannetmiyorum ama dediğim gibi biz müşterilerimize güzelliğimizi yapıyoruz. 200 ile 450 bin lira arasında tosunlarımız mevcuttur.
3: Ardahan Göle'den geldik. 200 hayvan bulunuyor. 100 tanesini sattık alanımız yine. 100 tanesi duruyor.
0: Peki son günlere özel bir indirim olacak mı sizde vatandaşı memnun etmek adına?
3: Tabii ki de olacak. Gelirlerse anlaşırız.
1: Yetkililerse kurban kesimlerinin yalnızca belediyelerin belirlediği alanlarda yapılması konusunda uyarıyor. Park, bahçe, cadde, sokak ve bina önlerinde kurban kesimlerine müsaade edilmeyecek.
4: İnsanlar artık kendi hayvanını evlerinin önünde kesmiyor. Çünkü malumunuz kan giderler. İşte malum gübreler, bunlar zarar veriyor doğaya ve insanlara, içme sularına karışıyor. Ondan dolayı böyle monoray sistemleri ve arkamızda bulunan böyle entegre alanlarda insanlara en hijyenik şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz.
0: Kurbanlıklarını kurban kesim tesisleri dışında umuma açık alanlarda kesen vatandaşlara yaklaşık olarak 9 bin lira idari para cezası uygulanacak.
1: Kurban atıklarını toprağa gömenlere de 20.842 lira idari para cezası kesilecek. Hem sokakta kesim yapıp hem de atıkları gömenlere toplam 29.529 lira ceza uygulanacak. Hijyen kurallarına uymayan ve yetkisiz şekilde kesim yapanlara da hayvan başına 18.243 liralık cezai işlem uygulanacak. Hayvanlara eziyet edenlere de hayvan başına 13.333 lira ceza kesilecek.
5: Bayram deyince akıllara gelen ilk adres olan Eminönü'nde Kurban Bayramı hazırlıkları devam ediyor. Vatandaş yine bayram alışverişi için tarihi Yarımada'yı tercih etti.
6: Bayrama sayılı günler kala vatandaşı da bir bayram alışverişi telaşı sarmış durumda. İşte o alışveriş için akıllara gelen ilk adres yine Eminönü oldu. Vatandaş da kalabalığıyla doldurdu, taşırdı. Nasıl geçiyor bayram alışverişi?
7: Çok güzel geçiyor şimdilik.
6: Nelere baktınız en çok?
7: Biz daha çok kıyafet, bayramlık tarzına baktık. Şeker, lokum. Fiyatlar ortalama bence. Yani
6: nasıl geçiyor bayram alışveriş? Nelere baktınız?
8: İyi geçiyor. Nelere bakıyoruz? Öyle spontan.
6: Yani lokum mu bakıyorsunuz, şeker mi bakıyorsunuz, kuru yemiş mi bakıyorsunuz?
8: Lokumdan şekere bakıyoruz.
9: Neye bakıyorum? Kahvaltılık, çerez, bayram çikolatası.
6: Ne aldınız peki?
9: Kahvaltılık.
10: Valla bayram alışverişi için işte misafirlerimiz için şekerleme, ne bileyim çocuklar için yine aynı şekilde lokum vesaire gibi alışverişler yapacağız.
6: Bayram planı nedir?
10: Bayram planı kurban tam ortaya geldiği için çarşamba gününe şehir dışına çıkamıyoruz. Hani kurban keseceğimiz için dolayısıyla İstanbul'dayız.
7: Bayram telaşı, bayram hazırlıkları biliyorsunuz kurban telaşı, temizlik telaşı. Onun dışında sarmalardı, böreklerdi. Biz de hazır bunlar yapılmışken bir kısmını yaptık, bir kısmını yarın yapacağız. İstanbul'da boşalmışken gezelim dedik.
6: Nelere bakacaksınız?
11: Bayram alışverişi, şeker, çikolata, işte tatlı telaşlar.
6: Bayram planı nedir?
11: Şimdilik yok.
6: Gelenlere bekliyorum diyor.
11: Evet, misafirlerimi bekleyeceğim. Çocuklarım var, torunlarım var, yeğenlerim var. Hepsini bekliyorum.
12: Ya aslında tam bayram alışverişine denmez. Hem hazır İstanbul biraz azaldı, kalabalık yok. Çocukları biraz gezdirelim. Hem de işte büyüklerimize bir dokun falan ufak tefek şeyler almak için çıktık kardeşimle.
13: Büyükler bayram telaşına kendilerini kaptırmışken en büyük heyecan ve sabırsızlıksa tabii ki çocuklardaydı.
6: Ne yapacaksın bayramda?
14: Gezeceğim.
6: Harçlık toplamayı düşünüyor musun?
14: Biraz.
6: En son bayramda ne kadar harçlık topladın?
14: Bin
6: lira.
14: Gezerek geçecek.
6: Nerelere gideceksin?
14: Yani burada duracağız. Bir de işte Konya'ya gideceğiz.
6: Şeker yemeyi düşünüyor musun? İzin var mı bayramda?
14: Var.
6: Bayramda ne yapacaksın?
14: Bayramda anneannemleri, büyüklerimi ziyaret etmeye gideceğim.
6: Harçlık alacak mısın?
14: Evet.
6: Ne var hedefte? Kaç para toplarım diyorsun?
14: 1000 TL toplarım diye düşünüyorum.
15: Ben de birazcık bayram heyecanı var. Arkadaşlarımla bir yerlere gidebilirim.
6: Peki harçlık toplayabilecek misin bu bayram?
15: Bilmem, çok toplarım belki.
6: Bayramda ne yapacaksın?
14: Tatile gideceğiz.
6: Peki büyüklerinle bayramlaşmayı düşünüyor musun?
14: Düşünüyorum.
6: Harçlık isteyecek misin?
14: İsteyeceğim.
6: Ne kadar para isteyeceksin?
16: 100.
14: Hayır.
6: 200 mü?
14: Evet, 200.
17: Bayram bence güzel geçecek. Akrabalarıma falan gideceğim.
6: Şekerli harçlık var mı toplamak niyetin?
17: Var.
6: Ne Ne toplayacaksın en çok?
17: Şeker toplayacağım, bir de para toplayacağım.
6: Ne kadar toplarsın toplamda?
17: 1000 toplarım.
16: Akrabaları gezeceğiz, arkadaşlarımla dışarı falan çıkarım. Para toplarım, şeker toplarım.
6: Hedefte ne kadar var harçlık olarak?
16: Ben şu ana kadar...

0: Yoğunluğumuz arttı. Vardiyamızı 3 katına çıkardık. 7-24 esasına dayanarak çalışıyoruz.
1: Bayrama sayılı gün kaldı. Baklavaya olan talep de arttı.
2: Havaların ısınmasıyla birlikte soğuk baklavaya olan ilgi de arttı.
3: Soğuk baklavanın şeker oranı düşük olduğu için talep oranı daha yüksek.
1: Hamuru kat kat diziliyor, fıstığı ve yağı özel olarak hazırlanıyor. Piştikten sonra lezzeti damak çatlatıyor.
2: Hazır olan bu baklava fırına götürülüyor.
3: Üst kısmı 206 derece, alt kısmı 200 derecede hazırladığımız, sade yağ verdiğimiz, iri fıstıkla yaptığımız soğuk baklavalarımızı böyle güzel bir şekilde fırına atıyoruz.
1: Soğuk baklava talebe göre çeşit çeşit yapılıyor.
2: Talebe göre hazırlanıyor. Çikolatalı, fıstıklı ve sütlü soğuk baklava. Tabii bayramın vazgeçilmezi olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Çünkü havalar gerçekten şu an ısınmaya başladı ve soğuk tatlı olan talep de, rağbet de artınca soğuk baklava üreticileri şu an gördüğünüz gibi yoğun bir mesai harcıyor.
1: Soğuk baklava tüketirken lezzetinden ziyade hijyene ve saklama koşullarına da dikkat etmek gerekiyor.
0: Merdiven altı satışı yapan yerlere dikkat etmeniz. Bir de soğuk baklava çikolatalı ve sütlü olduğundan dolayı diğer tatlılara nazaran daha çabuk bozuluyor. Buna dikkat ederseniz sağlığınız açısından daha iyi olur. Soğuk alandan muhafaza etmeniz gerekiyor.
4: Bayram tatiliyle birlikte milyonlarca kişi yola çıktı. Mega kent İstanbul'da trafik yoğunluğu azalırken şehirler arası yollardaysa hareketlilik arttı. Uzmanlar sürücüleri hem araç bakımı hem güvenli sürüş konusunda uyarıyor.
5: Mega kent İstanbul'da yollar boşalmaya başladı. Bayram tatili için yola çıkan milyonlarca sürücü ise otoyollarda yoğunluk oluşturdu.
6: Uzun yola eşimle birlikte çıkıyorum.
7: Nereye gideceksiniz peki?
6: Muğla.
7: Peki aracınızın bakımlarını yaptırıyor musunuz? Nelere dikkat ediyorsunuz?
6: Yani en son onun için uğraşıyorum. Ön tampon arıyorum.
7: Bayram tatili başladı. Kimi memleketine, kimi ise tatile gitmek için direksiyonunun başına geçti. Ancak dikkatli olmakta fayda var.
5: Uzmanlar uzun yola çıkacak sürücülere hem araç bakımı hem de güvenli sürüş konusunda kritik uyarılarda bulunuyor.
8: Uzun yol sürüşü normal şehir içi sürüşlerden daha farklıdır. Herkes söylüyor araç kontrolleri yapın diye ama sürücünün önce kendini hazırlaması gerekiyor. Biz 3 madde diyoruz. Teknik olarak aracın teknik bakımlarını bilemese bile yağını, suyunu, lastiğini kendi kontrol edecek.
7: Otosanayilerde de bayram yoğunluğu yaşanıyor. Uzun yola çıkacak sürücüler araçlarını son kez kontrolden geçiriyor.
5: Yağ bakımı yapılıyor, frenler kontrol ediliyor, lastikler tek tek inceleniyor. Çünkü küçük bir ihmal bile uzun yolda ciddi risk oluşturabiliyor.
9: Araç bakımları da genelde bizim en başta yapmış olduğumuz yanlışlardan biri. Benim aracımda hiçbir sıkıntı yok, aracım sapasağlam, o şekilde yola çıkabilirim tarzında düşünceler oluyor. Aslında bu yanlış bir işlem. Aracınız ne kadar yeni olsa bile, ne kadar bakımlı olursa olsun tekrardan bizim gözlemlerimizin altında bir incelememiz gerekir bunu. Bizim baktığımız konular lastik diş derinlikleri, balatların durumu, fren yağ durumu, motor yağ seviyesi, su seviyesi. Arka planda motorda arızalar mevcut oluyor. Görselde arıza vermiyor ama arka planda arızalar oluyor. Bunların bakılmasında çok fayda var.
5: Kazaların en büyük nedenlerinden biri yorgunluk ve dikkatsizlik. Özellikle gece yolculuklarında sürücüler için yol hipnozu riski oluşabiliyor.
8: Uzun yol sürücülerine biz dikkat ediyoruz. Maalesef ölümlü yaralanmalı kazalarda baktığımızda sürücü varacağı yere en yakın yerde kaza yapıyor. Geçtiğimiz bayramda maalesef bunları gördük. Sadece bireysel sürücü değil, toplu taşıma sürücülerinde yorulduğu anda, uykusu geldiği anda, ihtiyaç molası geldiği anda 5 kilometre yolum kaldı, 2 dakika sonra evdeyim demeyecek, kendini kötü hissettiği anda mola vermesi gerekiyor.
9: Önceden uyarı amacında aslında bunlar can alıcı olaylar. Far ayarıdır. Far ayarlarınız düzgün olmadığı vakit siz karşınızda ön tarafta olan bir cismi fork edemezsiniz. Sonradan fork edersiniz, ani fren yaparsınız ama sizin arkasına gelen adam sizi fork edemez. O fren basmakta gecikebilir, o zaman kaza oluşabilir. Aslında ufak tefek şeyler ama can alıcı şeyler. Bunlara dikkat etmekte fayda var.
5: Uzmanlar ayrıca sürücülerin hız yapmaması ve direksiyon başında telefon kullanmaması gerektiğini de vurguluyor. Emniyet kemeri kullanımı ise hem ön hem arka koltukta hayati önem taşıyor.
8: Geçtiğimiz yıllarda trafik polisleri otogarlarda denetim yapıp emniyet kemeri uyarı yaptığı otobüsler kaza yaptı da hiç önemli kaza olmadı. Bir de yolda mola vermeyen sürücülerden çok fazla kaza oldu. Sürücülerin bayramlarda sevdiklerine, tatillerine güle güle gidip güle güle geriye

0: dönmeleri için artık çok daha dikkatli olmalarını öneriyoruz.
1: Önce her şeyi kontrol ettiriyoruz. Rotundan, balansından, bakımından, yağından, suyundan her şeyi bakıyoruz. Tamamen her şey arıza kayıtlarını, tespitlerini yapıyoruz. Arıza tespitlerini eğer arıza görünmüyorsa biz de yola güvenli bir şekilde çıkıyoruz.
2: Lastikler olsun, bakımları olsun, yağ olsun, suyu olsun. Bunlar tabii hepsini kontrol edilmesi gerekiyor arıza müdürlüğü. Özellikle lastikler, özellikle tabii ki de emniyet kemeri.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Aile Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. O mesaja bakalım. Erdoğan mesajında 86 milyonun aile haftasını kutladı. Ailenin, kimliğin, kültürün yaşatıldığı, milli ve manevi değerlerin muhafaza altına alındığı bir okul olduğuna dikkati çekti. Ailenin korunmasının ve özellikle gelecek nesillere aktarılmasının Türkiye için büyük önem arz ettiğini belirtti. Güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan aile haftasına yönelik paylaşım yapıldı. Kısa sürede büyük beğeni toplayan videoda aile olmanın önemine dikkat çekildi.
1: Her hikaye bir el uzanınca başlar.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan aile haftası paylaşımı yapıldı. Hazırlanan videoda aile olmanın öneminin altı çizildi.
1: Nesilden nesile uzanır sevgi ve hürmet eli.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Mayıs ayının son haftası aile haftası olarak ilan edilmişti. Geri sayım bitti, kutlamalar başladı. 81 ilde çeşitli etkinlikler organize edildi. Aile haftasının Kurban Bayramı'na denk gelmesi heyecanı arttırdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın aile haftası için hazırladığı videoda da bayramlardaki aile sıcaklığına dikkat çekildi.
1: Bir el bir aileyi büyütür, bir aile bir ülkeyi.
2: Bakanlığın paylaşımında ailenin korunmasının beka meselesi olduğunun altı çizildi. 86 milyonluk büyük Türkiye ailemizin Milli Aile Haftası kutlu olsun denildi.
1: Bu bayram bir kapı daha çal. Türkiye'nin hikayesinde sen de yerini al.
0: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Mogan ve Eymir göllerini boşalttığı atık su ekolojik dengeyi alt üst etti. Eymir Gölü'nde ölü balıklar kıyıya vurdu. Başkentin oksijen deposu Eymir kötü koku dolayısıyla nefes alınamaz hale geldi.
2: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bilinçsiz atık su boşaltımı ekolojik sistemi bozdu. Balıklar kıyıya vurdu. Çevreyi pis bir koku sardı. Görüntüler Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin atık su döktüğü Eymir Gölü'nden. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Mogan ve Eymir Gölü'ne atık su boşalttığını tespit etmiş, belediyeye 1 milyon 678 bin lira ceza kesmişti. O atık suların Ankara için faturası ise daha ağır oldu. Atık su Eymir Gölü'nün ekolojik dengesini bozdu. Gölde ölen balıklar kıyıya vurdu. Eymir'e gelen Ankaralılar kokudan duramadı.
3: Suyun rengini fark ettim. Çok kötü kokuyor burası dedim. Biz bu kadar büyük kirliliği yaratamayız. Yani şuradan dereye 3-5 tane bir şey atsak yiyecek bu kadar kirlenmez. Bunda farklı bir kirlilik var yani.
0: Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat depremlerinin ardından hızla yeniden ayağa kaldırılan sahil kordonunda sosyal hayat yeniden canlanıyor. Birkaç ay öncesine kadar deprem nedeniyle yürünmesi dahi zor olan sahil bandı bugün vatandaşların nefes aldığı, ailelerin vakit geçirdiği modern bir yaşam alanına dönüştü.
4: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı destekledi, sahil bandı yeniden hayat buldu, depremin izleri silindi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat depremlerinin ardından hızla yeniden ayağa kaldırılan sahil kordonunda sosyal hayat yeniden canlanıyor. Birkaç ay öncesine kadar deprem nedeniyle yürünmesi dahi zor olan sahil bandı, bugün vatandaşların nefes aldığı, ailelerin vakit geçirdiği modern bir yaşam alanına dönüştü.
5: Yaşlılarımız, çocuklarımız sahili bir uçtan bir uca gezmekte zorlanıyorlardı. Yaklaşık 3,5 kilometre uzunluğunda bir sahil bandından bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle bir istek vardı. Bu isteği biz yerine getirelim dedik. Aslında bu benim hayalimdi, doğrusunu söylemek gerekirse. İskenderun'da, Dubai'de olduğu gibi, çeşitli Avrupa'da ülkelerinde olduğu gibi turistik alanların gezilmesini kolaylaştırmak, insanları biraz daha bu alanlara çekebilmek amacıyla düşündüğümüz bir projeydi. Artık İskenderun'da gezi treniyle beraber sahil daha keyifli, daha gezilesi bir yer haline geliyor. Bütün İskenderun'u, bütün Hatay'ı, bütün Türkiye'yi civar illeri İskenderun'un sahilinin tadını çıkarmaya, keyfini yaşamaya bekliyoruz.
4: İskenderun sahilinde ücretsiz elektrikli gezi treni de hizmete alındı.
6: İlk defa bugün denedik. Özellikle bugün bunun için torunumuzu getirdik. Çok sevdi. Dünden beri çok arzuluyordu. Memnun kaldı. İnşallah her zaman getireceğiz.
7: Tren çok güzeldi. Çocuklar için çok güzel bir deneyim olmuş.
4: İskenderun Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında 3,5 kilometrelik sahil boyunca hizmet verecek olan tren, özellikle yaşlıların, çocukların ve hamilelerin sahili rahatça gezebilmelerine imkan sağlıyor.
0: Çingene Kızı olarak bilinen ünlü Zeugma mozaiğinin büyük kompozisyonuna ait bir panel daha ana yurduna getirildi. Eserin ABD'den iadesine ilişkin müjdeyi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy verdi.
2: Anadolu'nun tarihi eserleri bir yuvasına dönüyor. Son olarak ünlü Zeugma mozaiği Çingene Kızı'nın bir paneli daha Türkiye'ye getirildi. Mozaik panel Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Türkiye eserin ana vatanına getirilmesi için yoğun diplomasi trafiği yürüttü. ABD makamlarıyla iletişime geçildi. Diplomasi sonuç verdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çingene Kızı mozaiğine ait panelin yurda getirildiğini müjdeledi. Çingene Kızı mozaiğinin daha önce 12 panelinin iadesi sağlanmıştı. Son parçayla kompozisyondaki önemli bir eksiklik daha tamamlanmış oldu.
0: İstanbul'da 4 gün boyunca kültür, spor, sanat ve kardeşlik rüzgarı esti. 8. Etnospor Kültür Festivali bu yılda yüz binleri aynı meydanda buluşturdu.
8: İstanbul'da 4 gün boyunca etnospor rüzgarı esti. Etnospor'da 1,5 milyon kişi dünya burada dedi. Dünya burada mottosuyla düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali İstanbul'u kültürlerin buluşma noktasına dönüştürdü. 4 gün boyunca Atatürk Havalimanı'nı dolduran yüz binler geleneksel sporlarla, unutulmaya yüz tutmuş oyunlarla ve dünya kültürleriyle iç içe unutulmaz bir deneyim yaşadı. Festival alanında atlı okçuluk, kök börü, cirit ve geleneksel güreş gösterileri büyük ilgi gördü. Özellikle Türkmen atlarının sahne aldığı gösteriler izleyenlerden tam not aldı. Bu yıl ilk kez festival programına dahil edilen Ripka, Lapta ve Zorkana gibi geleneksel sporlarda ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Çocuk etkinlikleri, sanat atölyeleri, kültür çadırları ve etnopark alanlarıyla festival her yaştan ziyaretçiye hitap eden büyük bir kültür şölenine dönüştü. Festival yalnızca sporun değil, sanatın ve müziğin de merkezi oldu. Ekin Uzunlar, Kıraç, Dimas ve Ay Yola konserleri binlerce kişiye unutulmaz anlar yaşattı.
9: Japonya'dan Azerbaycan'a, Kırgızistan'dan İspanya'ya kadar birçok ülkeden gelen sanatçılar sahne performanslarıyla festivale uluslararası bir renk kattı. Festival kapsamında kurulan dayanışma obasındaysa sosyal farkındalık etkinlikleri düzenlendi. Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda yaşanan insanlık dramlarına dikkat çekildi. Dünya mutfaklarının buluştuğu festival alanında ziyaretçiler farklı ülkelerin geleneksel

0: Lezzetlerini tatma fırsatı da buldu. Kapanış törenine katılan İstanbul Valisi Davut Gül, festivale katkı sunan sporcu ve sanatçılara plaket ve madalyalarını takdim etti. 1,5 milyon ziyaretçinin ağırlandığı 8. Etno Spor Kültür Festivali, geleneksel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir organizasyon olarak hafızalarda yer etti. Festival, Ayyola konseriyle coşkulu bir final yaparak sona erdi.
1: Türkiye Deniz Canlıları Müzesi bu kez sıra dışı bir yarışmaya ev sahipliği yaptı. Yüzlerce öğrencinin katıldığı balık yeme yarışmasında kazananlara ödül olarak balık verildi.
2: Çocuklar sınavları öncesi hem balığa doydu hem eğlendi. Sınav zamanı öğrencilere omega takviyesi balıkçı Kenan'dan geldi.
3: Marmara, Karadeniz tükenmeyen madenlerimiz, ekmeden biçtiğimiz tarlalarımız bugün kardeşlerimize balık nasıl pişirilir, balığın anlamı, deniz ne demek? Dersimiz bugün balık, deniz.
2: Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde renkli görüntüler oluştu. Yüzlerce öğrenci hem eğlenmek hem sınav stresinden uzaklaşmak için Beylikdüzü'ndeki müzede bir araya geldi. Mumyalanmış köpek balıkları, dev vatozlar ve orkinosları inceleyen öğrenciler deniz canlıları hakkında bilgi aldı. Müze turunun ardından etkinlik alanı adeta şenlik yerine döndü. Günün en heyecanlı anı ise balık yeme yarışması oldu. Öğrenciler önlerindeki balıkları en hızlı şekilde bitirebilmek için zamanla yarıştı. Yarışmanın sonunda dereceye giren öğrencilere balık ödülü verildi.
4: Üçüncü oldum. Keşke birinci olsaydım.
2: Birinciye dev çupra, ikinciye iri levrek, üçüncüye ise kasa dolusu hamsi hediye edildi.
1: Efendim bu bölümü noktalayalım. Saat başına devam edeceğiz.

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin her yerinde kendi isimlerinin olduğu bir olay yaşıyoruz. Şikayet eden CHP'li, mağdur olduğunu söyleyen CHP'li, tanık olan ve bir şeyleri itiraf eden CHP'li.
1: Ama kim suçlu?
0: Heh, şimdi ona gelelim. Ha, bak peki. ben sana...
1: Pardon.
0: Sen elini almazsın abdesti bozmayayım diye de. Sözcü gazetesinin bugünkü manşeti çok ibretlik.
1: Budur.
0: Az önce bahsettik. Akşam gazetesi çok net, hakikaten tekerleme gibi manşetini koymuş. CHP'liler CHP'lileri CHP'ye sokmadı demiş. Sözcü gazetesi iktidar kapısını kırıp CHP'ye girdi demiş.
1: Zaten o şeyleri de şikayet eden iktidar da zaten yolsuzluklarla ilgili başvuru yapanlar.
0: Bak bir şey söyleyeceğim. Bunu daha önce muhtelif zamanlarda dile getirdik. Ben bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Şimdi bir takım Özgür Özel ve ekibini destekleyen, hararetle destekleyen, duygusal bağ ile destekledikleri söylenen, konuşulan bu gazeteci takımının ima ettiği, hatta bazılarının açıktan ifşa ettiği bir şey var. Kemal Kılıçdaroğlu iktidarla birlikte hareket ediyor diyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Allah Allah.
0: 15 Temmuz gibi korkunç bir hadiseye tiyatro diyebilecek seviyede iktidara yakın olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidarla birlikte hareket ettiğini söyleyebilecek kadar akıllarını yitirmiş durumda. Sözcü gazetesi her zamanki gibi bizim oğlan suçsuz diyor. Arkadaşları olmuyor, arkadaşları. İktidar kapısını kırıp CHP'ye girdi. Bu manşeti atıyor Sözcü gazetesi. Diyecek bir şey yok. Yani neticede bu milletin zekasıyla dalga geçmenin de mutlaka bir karşılığı oluyor. İşte o da genelde kendini sandıkta tezahür ettiriyor. Yılmaz Özdil abi ilk kovulduğunda biliyorsun Yılmaz Özdil'in bir şeyi var.

0: var. Alışkanlığı var. Sözcüden kovulma alışkanlığı. Yani sözcüye gidiyor, sözcüden kovuluyor. Sözcüye gidiyor, sözcüden, bu alışkanlık haline geldi artık. İlk kovulduğumda Yılmaz Özdil Sözcü gazetesinden bir yayına bağlanıp şunu söylemişti. Bakın, Sözcü okursanız, Halk TV seyrederseniz CHP'nin %90'la iktidara geldiğini düşünürsünüz. Bir dinleyelim en azından. Hani biz uydurmuyoruz bunu efendim. Yılmaz Özdil söylüyor, en hakiki CHP'li. Buyurunuz.
1: Mesela siz bugün Halk TV seyrederseniz, Sözcü gazetesinde okursanız veya Tele1 seyrederseniz, Cumhuriyet gazetesi okursanız dersiniz ki ya AKP bitmiş ya, CHP ilk seçimde %90'la seçimi kazandı. Değil mi? Çünkü neden? Siz gazetecilik yapmanız gerekirken aslında kendi kişisel menfaatleriniz gereği halka yalan söylüyorsunuz. Halka yalan söylüyorsunuz.
0: CHP'liler CHP'lileri CHP'ye sokmadı. CHP'liler CHP'lileri şikayet etti. CHP'liler hakkımızı yedi dedi. Mahkeme el hak doğru, deliller de bunu gösteriyor deyince hakkı yenen CHP'liler CHP'lileri kapı önüne koydu. Mesele bu.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres, Salı 20'de, 24'te.
1: Maşallah bu aralar çok iyi görünüyorsun.
2: Elhamdülillah.
3: Ha Sertaç arıyor. He? Sertaç.
4: Hey Sev, bayramın kutlu olsun. Gelemedik bu bayram Almanya'dan ya.
3: Olsun teyzem olsun. Senin de bayramın kutlu olsun. Hem Türk Telekom'la buradaymışsın gibi ne güzel işte. Dur bak sana kimi vereceğim.
4: Enişte. Bayramın kutlu
1: Sertaç,
4: olsun.
1: Sertaç bak yanımda kim var bak.
4: Oo, ineme bak ineme.
2: Sertaç Almanya nasıl oğlum?
4: Ellerinden öperim.
2: Çok güzel.
1: Bak şimdi kime veriyorum?
5: Dur getir ben de konuşayım.
1: Bilmiyorum. Tamam bak kime veriyorum.
4: Alam.
3: Sertaç.
4: Bayramın kutlu olsun.
3: Senin de bayramın kutlu olsun alam.
6: Sertaç abi.
7: Türk Telekom 5G ile Türkiye'nin 81 ilinde doya doya bayramlaşıyoruz. Kurban bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom değerli hissettirir.
8: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5900, Gazze 11 bin lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.
0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı. Nükleer denge, caydırıcılık. Süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. Kültür, sanat ve düşünce dünyasının kıymetli isimleri, samimi ve içten sohbetleriyle size bayram misafiri oluyor. Bayram misafiri, Kurban Bayramı günlerinde saat 10.10 ve 11.10'da 24'te.

0: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

Efendim yeniden merhaba. Moderatör Gece devam ediyor. Bu bölüme bir son dakikayla giriyoruz. İran'dan gelen patlama sesleri. İran medyasının paylaştığı bilgiler var. Hemen toparlayalım. Neler söyleniyor? Nereden gelmiş patlama sesleri? Hürmüz kıyısındaki Bender Abbas'tan Ambas'ta patlama sesleri duyulduğu ifade ediliyor. İran medyasının haberi bu. İran basını ülkenin güneyindeki liman kenti burası. Hemen Hürmüz'ün kıyısında. Bender Abbas'ın ardından Sirik ve Kas bölgesinde de patlama sesleri duyulduğu ifade ediliyor. Hürmüz kıyısı ve bununla beraber Sirik ve Kas bölgesinde de patlama sesleri duyulduğuna dair bilgiler geliyor İran tarafından. İran medyasından gelen bilgiler. Tabii öyle bir gün içerisinde yaşanıyor bunlar. Şundan bahsediyorum. İran Meclis Başkanı Kalibaf ve İran Dışişleri Bakanı Arakçı Katar'da. Gün içerisinde ABD tarafından gelen açıklamalar müzakerelerin çok iyi gittiği, çok iyi yönde ilerlediğine dair açıklamalar geldi. Trump'ın bugün bir paylaşımı vardı. Bölgede savaşın sona ermesine karşılık Körfez ülkelerinin İsrail'le normalleşmesi gerektiği şartı buydu Trump'ın. Savaş bitebilir ama İsrail'le normalleşin baskısı yapıyordu. ABD Başkanı Donald Trump önce ABD medyasında paylaşıldı. Bu daha sonra Trump bu iddiayı onayladı kendi sosyal medya platformu üzerinden. Ama tüm bunları yaşandığı gün içerisinde bu açıklamalardan ve bu detaylardan birkaç saat sonra, sadece birkaç dakika önce geldi bu haber. İran medyası İran'da patlamaların olduğunu söylüyor. Önce Bender Abbas'tan geldi bu patlama sesleri. Burası neresi? Hemen Hürmüz kıyısında bulunuyor. Daha sonra Sirk ve Casg bölgesinde de patlama sesleri duyulduğu bildiriliyor. Tabii yine bir yandan gözümüz kulağımız bölgede. Yeni bir gelişme olursa bölgeye döneceğiz ve detayları aktaracağız.

0: Liderlerin bayram programları netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramda İstanbul'da olacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bayramı Ankara'da geçirecek. İşte detaylar.
1: Siyasette Kurban Bayramı telaşı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi parti genel başkanlarının bayram programları netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı'nda İstanbul'da olacak. Erdoğan mesaisine İstanbul'da devam edecek. Devletin zirvesi vatandaşlarla bayramlaşacak. Ayrıca telefonda Müslüman liderlerle görüşecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bayramı Ankara'da karşılayacak. Bahçeli ilk gün bayram namazının ardından MHP'nin merhum lideri Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret edecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da bayramda Megakent'te olacak. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Kurban Bayramı'nı başkentte geçirecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bayramda CHP Genel Merkezi'ne gidecek. Kılıçdaroğlu 30 Mayıs'ta CHP'lilerle bayramlaşacak. Bayramda DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları Hatay'da, Tuncer Bakırhan da Ankara'da olacak. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel memleketi Manisa'da bayramı geçirecek.
0: Liderlerin bayram programını paylaştık. Bir de partiler arası bayramlaşma programına bakalım. Perşembe günü gerçekleşecek bayramlaşma partilerde. Cumhur İttifakı'nın programı da netleşti. AK Parti iki ayrı heyetle partileri ziyaret edecek. Hem AK Parti hem de MHP mutlak butlan sonrası yönetim değişikliği yaşanan Cumhuriyet Halk Partisi'ne ziyaretlerde bulunacak.
2: Bayramımız mübarek olsun inşallah.
3: Siyasi partiler Kurban Bayramı için kabul ve ziyaret heyetleri oluşturdu. Cumhur İttifakı'nda bayramlaşma programı da netleşti. AK Parti siyasi partileri Kurban Bayramı'nın ikinci günü ağırlayacak. Heyete AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman başkanlık edecek. AK Parti'ye CHP, MHP, Hüdapar, Anavatan Partisi, Büyük Birlik Partisi, DSP, İyi Parti, Vatan Partisi, DEM Parti, Doğru Yol Partisi, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Gelecek Partisi, Anahtar Parti, Deva Partisi ve Türkiye İttifakı Partisi ziyarette bulunacak.
2: Deneyim, diriliş demek.
3: AK Parti siyasi partileri ise iki ayrı heyetle ziyaret edecek. İlk heyeti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt başkanlık edecek. Bu heyet CHP, Hüdapar, BBP, İyi Parti, DEM Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi'ne ziyarette bulunacak. Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli'nin başkanlığındaki heyet ise MHP, Anavatan Partisi, DSP, Vatan Partisi, Doğru Yol Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anahtar Parti ve Türkiye İttifakı Partisi'ni ziyaret edecek. MHP'de tebrikleri bayramın ikinci günü kabul edecek. Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu başkanlığındaki heyet, ziyarette bulunan siyasi partileri ağırlayacak. Partilere bayramlaşma ziyaretine gidecek heyete Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlık edecek. MHP'de ilk bayramlaşma DSP heyetinin kabulüyle başlayacak. Sonrasında MHP'yi DEM Parti ve AK Parti heyetleri ziyaret edecek. Bayramlaşma programı Saadet Partisi, Deva Partisi, CHP ve Gelecek Partisi ile devam edecek. MHP heyeti aynı saatlerde bu partilere bayramlaşma ziyaretinde bulunacak.
0: Yargı zemininde istediği sonucu alamayan Özel İmamoğlu destekçileri CHP Genel Merkezi'ndeki işgalde de kaybedince şimdi sosyal medya üzerinden bir mücadeleye giriştiler. Bu kez de Kılıçdaroğlu'nun YSK'dan mazbata almadığı için genel başkan olamayacağı tezviratını yaymaya çalışıyorlar. Oysa hukuki durum çok açık.
4: Partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerekiyor.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu durum yargı kararıyla net olarak ortada. Buna rağmen CHP'li avukatlar kafaları karıştırmak, CHP'lileri birbirine düşürmek için hukuku eğip bükmeye, sisli bir ortam oluşturmaya çalışıyor.
6: Bunun için yıktılar babacığımı.
5: Örneğin avukat Hüseyin Ersöz, Yüksek Seçim Kurulu'nun mazbata vermediği bir kişi genel başkan olamaz.

0: diye sosyal medya hesabından paylaşım yapıyor. Bu durumda Kemal Kılıçdaroğlu için genel başkan denilemez diye yazıyor. Hemen ardından avukat Uğur Poyraz, YSK mazbata vermeden Kılıçdaroğlu genel başkan sıfatını kazanamaz. CHP genel başkanı halen Özgür Özel'dir diye mesaj paylaşıyor. Sonra devreye CHP'li gazeteciler giriyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun YSK'dan mazbata almadığı için genel başkanlık yapamayacağını öne sürüyor.
1: Buradayım ve buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi ve billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Buradayım.
0: Oysa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun YSK'dan mazbat almasını gerektiren bir durum yok. Zira 38. Olağan Kurultay'da seçimi Özel hileyle kazandı kararı veren mahkeme aslında Özel'in mazbatası yok kararı verdi. Zaten YSK'da bu anlamda yapılan başvuruyu reddetti. Gelelim Kılıçdaroğlu'nun mazbatası olmadan genel başkanlık yapıp yapamayacağı tezviratına. Ona da Star gazetesi yazarı hukukçu Cüneyt Altıparmak açıklık getiriyor.
2: Hutbeden çıktıktan sonra bu sefer bu kararın alt kıvrımları, alt etkileri üzerine büyük ihtimaller çıkmaya başladı. Onlardan iki tanesiyle aslında ilgili bu durum.
0: Avukat Altıparmak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda meseleyi tane tane izah etti. Altıparmak, seçim hukuku yok, genel hukuk kuralı geçerli. Mahkeme kararı kesinleşene kadar tedbiren, kesinleştiği anda kesin olarak genel başkandır. Kararın kesinleşme durumu Yüksek Seçim Kurulu'na iletilir, bu bir bildirimdir. YSK ayrıca işlem yapmaz. Bunu zaten Özel'in itirazında Bölge Adliye Mahkemesi'nin yazdığı bildirime karar verilmesine yer olmadığına hükmetti diye anlattı. Özetle, Özel İmamoğlu safındaki CHP'liler de aslında gerçek durumu çok iyi biliyor. Ancak zihinleri bulandırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Anlamadıklarıysa bu mücadelenin bir sosyal medya mücadelesi değil, hukuk mücadelesi olduğu ve sadece yargı zemininde yol alınabileceği gerçeği.
3: CHP'de değişimci kadronun önünde iki yol belirdi. Ya yollarına yeni bir partiyle devam edecekler, ya Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile uzlaşarak ortak bir yol bulacaklar. Peki bu seçeneklerden hangisi ağırlık kazanıyor? İşte bu sorunun yanıtı.
0: İhraçtan milletvekili belirlemeye, parti meclisinden hazineye kadar CHP'de bütün idari tasarruflar artık Kılıçdaroğlu'nun elinde. Kılıçdaroğlu, kurultay çağrılarına en uygun zamanda cevabını verdi. Bu, kurultay yakın gelecekte değil demek. Mevcut şartlarda değişimci kadronun CHP çatısı altında top koşturacak bir alanı kalmadı gibi. Yeni parti ihtimali kuvvetlendi.
4: Partiyi kapatmaya kalkarlarsa partimiz hazır. Seçime girmeye yönelik çeşitli yönetimler, yöntemlerle seçime girmeye birkaç ay kala bilmem ne bir şey yapmaya kalkarlarsa diye zaten Türkiye'de aklı başında her siyasi partinin yedekte bir ya da iki partisi olmalı.
0: CHP kapanmadı ama Özgür Özel fiilen kapandığı kanısında. Bunu dile getirerek yedek ya da yeni partinin yolunu yapmaya çabalıyor olabilir.
4: Bir siyasi partiyi kimin yöneteceğine, o siyasi partinin üyesi, delegesi değil de rakibi karar veriyorsa o partiyi kapattı demektir. O partinin kapatılması, faaliyetlerine son vermesi rakibinin istediği birisinin yönetmesinden evladır. Parti şu an fiilen kapanmıştır. Biz bu partiyi bir kez daha umuyorum 9 Eylül'e kadar kalmaz.
0: CHP'de mutlak butlanla başlayan ayrışma derinleşme potansiyeli taşıyor. Koltuğuna tekrar oturan Kılıçdaroğlu bayramın ikinci günü CHP genel merkezinde olacak. Özgür Özel ise İzmir'de gövde gösterisi yapacak. Örgütle buluşup coşkulu bir karşılama ve miting havası estirecek. Bu hamle tabanı partinin kurumsal kimliği olmadan konsolide etme çabası. Ziyaret savunma pozisyonundan taarruza geçişin ilk adımı olacak. Değişimci kadro CHP Genel Merkezi'ni terk etmek zorunda kaldı. Başlangıçta süreç İçişleri Bakanlığı'yla iletişim halinde yürüyordu. Hatta Murat Emir ve Suat Özçağdaş, Mustafa Çiftçi ile bir görüşme de gerçekleştirdi. Tasfiyenin sulh içinde gerçekleşme potansiyeli belirdiğinde devreye İmamoğlu'nun girdiği belirtiliyor. Bu iddiaya göre masayı deviren bizzat İmamoğlu'ydu.
5: Bugün aynılar aynı yerdedir. darbeci, yargı kolları başkanı, kukla ve dahili beddah kayyım. Hepiniz aynı yerdesiniz.
0: İmamoğlu, CHP'deki iki klik arasındaki tüm ipleri koparmaya kararlı. Ancak Özgür Özel, şimdilik İmamoğlu'nun kendisinden beklendiği nobranlıkta hareket etmiyor olabilir. Zira meclise yürüme hamlesi, güvenlik güçlerinin ve Kılıçdaroğlu kadrolarının işini kolaylaştırdı. Sonrasında sergilediği tavırsa, belki de yeterince direndik görüntüsünü vermeye yönelikti. CHP'de yeni parti fikrine en açık isim İmamoğlu gibi görünüyor. Ancak siyasette arka kapı diplomasisi her zaman açık olabilir. Değişimci kadro içinden de yeni genel merkezde uzlaşma opsiyonunun en rasyonel opsiyon olduğunu düşünenler olabilir. Örneğin Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, klikleri eşitleyen daha orta yolcu açıklamalar yapıyor.
6: Normalde bunlar konuşulurdu, çözülebilecek şeylerdi. Hoş olmadı. Partililerin de karşı karşıya gelmemesi lazımdı.
0: Taraflar İmamoğlu'nun değil Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olduğu bir formülde anlaşamaz mı? Eğer İmamoğlu'nu bu formülün kendisi için de en iyisi olduğuna ikna edebilirlerse neden olmasın? CHP ekolü yeni ve kritik bir yol ayrımında görünüyor.
3: Mutlak butan kararı sonrası genel merkezde yaşananlar değişimci kadroyla CHP seçmeni arasında duygusal bir kopuş yaşandığını ortaya koydu. Bakın nasıl.

0: George Orwell'in Hayvan Çiftliği eserinde hayvanlar isyan ederek çiftliği ele geçirir. Eşitlik ve özgürlük vadeden domuzlar başa geçer. Ancak çok geçmeden ilkeleri çarpıtıp kişisel çıkarlarına uydururlar. Diğer hayvanlar zamanla duyarsızlaşır, duygusal bir kopuş yaşar. Domuzlarla aralarındaki coşku, umut ve güven bağı yok olur. Tıpkı mutlak butlan kararı sonrasında değişimci kadronun genel merkez çağrısına riayet etmeyen CHP kamuoyu gibi.
1: Canımızı veririz. Bakın, canımızı veririz. Partinin genel merkezine, Özgür Özel'in bu mücadelesini hiç kimseye vermeyiz.
2: İstinaf benim hakkımda ceza versin. Bu iktidar Yargıtay karar gününü göremez. Bu millet ayağa kalkar.
3: Gerekirse hayatı durdurmamız ama mücadele etmemiz gerekiyor.
0: Canımızı veririz, hayatı durdururuz, parti genel merkezini vermeyiz dedikleri direniş sadece 30 dakika sürdü. CHP'liler çağrılara riayet etmedi. Genel merkezin önü bir grup marjinale ve aşırı solcu kliğe kaldı. Partiyi ilk terk eden de Özgür Özel oldu. Kendini meclise gidiyorum, geri döneceğim diyerek sokağa attı ama kimse dönmedi. Yağmur altında ıslak gömleğiyle kameralara poz vermeyi tercih etti. Yolda bir toma bulup üzerine çıktı. Kameralara yansıyan görüntüsü yapmacıktı. Hatta tebligat yırtma görüntüsü bile kurgulanmış bir senaryoydu. Performatif ama sahicilikten uzak bir gösteri sergiledi.
4: Ha, bunun için yıktılar babacığımı.
0: Peki değişimci kadro neden seçmenlerini konsolide edemedi? Bu anlık bir tepkisizlikten ziyade yılların birikimi olan yapısal bir çözülmenin sonucu.
5: Partimizin kodları, geleneği ve iki büyük misyonu vardır. Birincisi, siyaseti temiz tutmak ve hesap sormaktır. Hesap sorabilmek için de hesap vermekten kaçınmamak gerekir.
0: Kitleler, siyasi kurumların kendi çıkarlarına, taleplerine veya ideallerine hizmet etmediğini, aksine kendi içine kapalı bir elit grubunun mülkü haline geldiğini hissettiklerinde sisteme ve kurumlara yabancılaşırlar. CHP'de işte tam da bu yaşandı. Mutlak butlan kavgası CHP'lilerin değil, CHP'deki rantın peşinde olanların kavgasıydı.
6: Genel merkezdeyiz, genel merkezimize baba ocağına sahip çıkmaya devam edeceğiz.
0: Oysa CHP seçmeni genel merkez binasını artık baba ocağı gibi görmüyordu. Elitlerin, kurultay delegelerinin ve kliklerin iktidar savaşı yürüttüğü fil dişi bir kule olarak kodlamaya başlamıştı. Seçmen kavganın iktidara karşı toplumsal bir hak arama mücadelesi olmadığını, klikler arası bir meşruiyet savaşı olduğunu anladı. Bu kavga benim kavgam değil, kliklerin kavgası. O halde neden ben bedel ödeyeyim dedi. Yerel yönetimlere sirayet eden rüşvet ve yolsuzluk odaklı suç örgütü soruşturması CHP'li seçmenle yönetici elitin arasını açmış görünüyor. Seçmen partiye sadakatini korusa da esnaflaşan yöneticilere yabancılaşmış durumda. George Orwell'ın Hayvan Çiftliği eseri şu cümleyle son bulur. Dışarıdaki hayvanlar bir insanlara, bir domuzlara bakıyordu. Ama artık hangisinin hangisi olduğunu söylemek imkansızdı.
7: Siyasette değişim iddiası her zaman büyük vaatlerle gelir. Ancak söz konusu CHP olduğunda tarih bize bu değişimin bir vizyon değil, sadece bir koltuk kavgası olduğunu defalarca gösterdi. 1972'den bugüne yumruklarla, kasetlerle, ihraçlarla ve son olarak mahkemeye taşınan şaibeli kurultaylarla anılan bir parti geleneği. Kendi içinde demokrasiyi ve hukuku işletemeyen, muhalifini anında tasfiye eden CHP zihniyetinin yarım asırlık kurultay geçmişini analiz ettik.
0: Sloganlar hep aynı. Demokrasi, değişim, halkçılık. Ama perde arkasındaki gerçek çok başka. CHP geleneği için kurultaylar hiçbir zaman vizyoner projelerin yarıştığı birer fikir şöleni olamadı. Aksine CHP zihniyeti için kurultay, tasfiyelerin, koltuk savaşlarının, hiziplerin ve bitmek bilmeyen parti içi güç zehirlenmelerinin yaşandığı birer arenadan ibaret.
8: Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldı.
0: Takvimler 1972'yi gösterdiğinde CHP'de köklü bir zihniyet kodunun ilk sinyali verildi. Ya ben ya o dayatması. 12 Mart muhtırasına karşı çıkan Bülent Ecevit'le muhtıraya esnek yaklaşan 34 yıllık lider İsmet İnönü karşı karşıyaydı. Delegelerin Ecevit'i desteklediği 5. Olağanüstü Kurultay'da yenileceğini anlayan İnönü, siyaset yönetimini gayrimeşru ellere bırakmam diyerek istifa etti. Kendi partisinin delegesini bile gayrimeşru ilan edebilen bir üstenci bakış CHP'nin gen haritasına daha o gün işlenmişti. Yıllar geçti, aktörler değişti ama zihniyet milim kıpırdamadı. 2003 yılındaki 30. Olağan Kurultayı'nda Deniz Baykal'ın tek adam yönetimine bayrak açan Ertuğrul Günay ve arkadaşları salonda yumrukların hedefi oldu. Kendisine muhalif olan herkesi hükümetin koltuk değneği olmakla suçlayan Baykal, kurultay biter bitmez temizlik harekatına girişti. Demokrasi vaat eden CHP, kendi içindeki en ufak çatlağı ihraç mekanizmasıyla cezalandırıyordu.
9: Kurultayımızı ve tüzüğümüzün, bu yeni tüzüğümüzün ruhuna da, partimizin ihtiyaçlarına da uygun düşmeyecektir.
0: Ve 2005, CHP tarihinin belki de en trajikomik, en seviyesiz sayfalarından biri. Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün adıyla anılan 13. Olağanüstü Kurultay. Akıllarda kalan ne bir memleket projesiydi ne de bir vizyon belgesi. Hafızalara kazınanlar, havada uçan sandalyeler, tekmeler, yumruklar ve kürsüden birbirini yolsuzlukla suçlayan lider adaylarıydı. CHP zihniyeti, ülkeyi yönetme iddiasını bir kez daha kendi salonundaki kaosa kurban etmişti. Sonuç yine değişmedi. Koltuğu koruyan Baykal, muhalifi Sarıgül'ü jet hızıyla ihraç etti.
10: O Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını sen değil, senin ağababaların kaçıramamış. Kim oluyorsun sen?
0: 2010 yılına gelindiğinde ise sahneye kirli pazarlıklar ve bir kaset komplosu girdi. CHP zihniyetinin kendi iç dinamikleriyle değil, bir kaset komplosuyla şekillendiği o kırılma anı. Önce aday olmayacağım diyen, ardından perde arkası pazarlıklarla bir günde popstar gibi piyasaya sürülen Kemal Kılıçdaroğlu dönemi başladı. İllüzyon büyüktü. Ancak yaratılan Gandhi rüzgarı partinin sandıktaki makus talihini değiştirmeye yetmeyecekti.
9: Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından istifa ediyor.
0: 2018'e gelindiğinde Cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinden fazla oy alan Muharrem İnce 36. Olağan Kurultay'da aday oldu. İnce adeta bir tehdit olarak görüldü. İmzaların çekilmesi, delege baskıları ve İnce'nin salonun en arkasına oturtulmasıyla hafızalara kazınan 36. Olağan Kurultay, CHP'nin kendisine oy veren seçmenden ziyade kendi içindeki hizipleri doyurmaya odaklandığının en açık kanıtıydı. Sonuç ne mi oldu? Yine bölünme, yine ihraç, yine yeni bir parti doğumu.
11: Sen 14 parti bir araya geldik diyorsun. 38 almışsın, yenmiş seni. Her seçimde yenmiş, çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş.
0: Ve nihayet Cumhuriyet'in 100. yılında 2023'te yaşanan o tiyatro. Seçim mağlubiyetinin faturası Kemal Kılıçdaroğlu'na kesilirken perde arkasında sırtımdan hançerlendim çığlıkları yükseliyordu. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ikilisinin değişim sloganı ile kazandığı ilan edilen 38. Olağan Kurultay CHP tarihine kara bir leke olarak geçti. Ancak bu tarihi değişim de kalıcı olamadı. O işlemlerine şaibe karıştığı gerekçesiyle mahkemeye taşınan kurultay hukuken yok hükmünde sayıldı. Şaibe, kavga, kaset ve kaos sarmalından çıkamayan bir zihniyet. Yarım asırlık kurultaylar tarihi gösteriyor ki CHP'de isimler fani, koltuklar kavgası bakidir. Kendi delege seçiminde dürüstlüğü ve şeffaflığı sağlayamayan, mahkeme kararlarıyla kurultayları iptal edilen, parti içi muhalifini düşman gören bu zihniyet, statükonun, kaosun ve kendi içine dönük kavgaların partisi olmaktan öteye geçememiştir. Türkiye değişiyor. Dünya değişiyor. Ancak CHP'nin kurultay dehlizlerindeki o koltuk ne pahasına olursa olsun korunmalıdır zihniyeti asla değişmiyor.
3: Ekranlar önünde namus ve şeref sözü. Bundan sonra karar, güç, yetki örgütündür. Ön seçimin teminatı bir genel başkan olacağım. Ön seçimin teminatı. söz veriyorum.
7: 24 ekranında zaman zaman analiz haberlerimizde kullandığımız bir ifade var. Takdir milletin elbette. CHP Genel Merkezi'nde yaşananlardan sonra CHP Milletvekili Veli Ağbaba kameraların karşısına geçti. Takdir milletin ifadesini kullandı. İyi ama millet ve CHP'liler zaten yaşanan süreçte takdirini göstermedi mi?
12: Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiği durum bu. Takdir milletimizin, takdir Cumhuriyet Halk Partisi'nin.
0: CHP Milletvekili Veli Ağbaba, takdir milletin söylemiyle aslında bir itirafta bulunuyor. Zira millet takdirini zaten gösterdi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in liderliğine güvenmediği gibi İmamoğlu'nu kurtarmak için ortaya atılan yalanlara da inanmadı.
13: Yalan söylediklerini biliyoruz. Yalan söylediklerini biliyoruz. Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorum. Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyorum.
0: Özel ve kurmaylarının CHP Genel Merkezi'ni işgal girişimi kısa sürede akamete uğratıldı. Zaten Özel'in direnişi de hepi topu 3 dakika sürdü. Zira milletten bekledikleri desteği alamadılar. Genel Merkez'e direnişe gelin diye atılan 5 milyon mesajın bir karşılığı olmadı. Tüm ikbalini İmamoğlu'na bağlayan siyaset anlayışı iflas etti. CHP Genel Merkezi'ni terk eden Özel ve arkadaşlarının meclise yaptıkları yürüyüşte de yanında 300 kişi bile yoktu. Eskiler görünen köy kılavuz istemez derler. İmamoğlu suç örgütü yargılaması Silivri'de başladığında da aslında benzer bir durum yaşanmıştı. Hatta Özel duruşma çıkışında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e "Teşkilat nerede?" diye sitem etmişti. Özetle İmamoğlu Özel'in 2023 yılında inşa etmeye çalıştıkları yapının zemini çürüktü ve her sarsıntıyla birlikte temelde kaymalar oldu. Bugün geldiğimiz noktada Özel ve ekibi derin bir psikolojik kırılma içinde.
14: Yıllarca kendisiyle omuz omuza yürüdüğü arkadaşlarını dövdürtecekse, öldürtecekse bir daha diyorum Allah onun belasını versin. Allah onun belasını versin.
0: Ve net olarak görülüyor ki psikolojik üstünlük CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana. Zira millet Kılıçdaroğlu'nu her ne kadar başarısız bulsa da partisinin elinden çalınmasını da kabul etmiyor. Bugün herkes biliyor ve mahkeme kararıyla da tescil edilmiş oldu ki Özel İmamoğlu ikilisi Kılıçdaroğlu'nu illegal yollarla devirdi. Hatta CHP Genel Merkezi'nde elinde hortumla görüntülenen CHP Milletvekili Mahmut Tanal da o gün İmamoğlu'na itiraz edenler arasındaydı. Özetle Özel ve ekibi milletin tüm bu yaşananları unuttuğunu, görmezden geleceğini düşünüyor olabilir belki ama durum ortada. Ne milyonları harekete geçirebilen bir Özel İmamoğlu etkisi var, ne de CHP'lilerin bu kavga için yumruklaşma isteği. Ve her zaman söylediğimiz gibi takdir milletin elbette.

0: Efendim, Kurban Bayramı'na çok az bir süre kaldı. Şüphesi çok önemli bir ibadet, kurban ibadeti. Tabii Kurban Bayramı deyince o ibadetle beraber gelen bir de paylaşma kültürü var. Türkiye'de çok fazla dernek var, çok sayıda dernek var. Bu işi çok güzel yapan dernekler. Hem yurt içinde hem de uzak coğrafyalarda mazlumlara gönderilen yardımlar. İşte o derneklerden biri. Bu işi layığıyla, en güzel şekliyle yapan derneklerden biri. Yetim Vakfı. Dernek diyoruz ama Yetim Vakfı'ndan bahsediyoruz. Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz bizlerle hazırlıklarını, bu bayramda neler yapacaklarını kendisiyle konuşacağız. Murat Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun. Bu yıl gülüşüne kurban sloganıyla hareket ediyorsunuz. Ben önce o sloganla başlayalım. Ne anlama geliyor? Neden böyle bir slogan koydunuz?
1: Tabii ki Yetim Vakfımızın kuruluş amacı Türkiye ve dünya üzerindeki yetim yavrularımızın yaşadıkları dramatik süreçlerin tersine dönmesi, onların her coğrafyada gülebilmeleri, gülebilecekleri bir yaşam içerisinde olabilmeleri. Kurban Bayramı da bizim için çok kıymetli, bütün İslam alemi için. Dolayısıyla bu bayramın yetim yavrularımızın, çocuklarımızın gülüşüne vesile olabilmesi adına böyle bir sloganı seçmiş olduk.
0: Şimdi KJD'de izleyicilerimiz de siz de görüyorsunuz. Diyoruz ki Yetim Vakfı bayrama hazır, Kurban Bayramı'na hazır. Nasıl hazırlandınız, evet. Ne yapacaksınız ya da ne yapıyorsunuz?
1: Evet, gerçekten şu anda çok hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Bu sene Allah nasip ederse Türkiye'mizle ve Filistin'imizle birlikte toplamda 21 ülkede yetim, öksüz, sosyal yetim yavrularımız, onların aileleri, yetimhaneleri, yetimhaneler, yetim yerleşkeleri, yetim yurtları ve sosyal yetim dediğimiz anne babasının sevgi, şefkat, merhametinden mahrum olan çocuklarımız ve ihtiyaç sahipleriyle inşallah bu bayramı birlikte idrak edeceğiz. Türkiye'mizde tabii ki burada Yetim Vakfı olarak bizim irtibatlı olduğumuz Türkiye içerisinde 20 bine yakın yetim yavrumuz var. Bu çocuklarımız tabii ki öncelikli duraklarımız olacak. Onun dışında 2,5 yıldır maalesef ambargo ve abluka altında bulunan Gazze ve ciddi bir şekilde yine saldırılara ve apartheid uygulamalarına maruz kalan Batı Şeria, bu sene Kurban Bayramı'nda Yetim Vakfımızın ikinci önemli durağı olacak. Gazze ile ilgili olarak tabii ki malum içeride içeriye girmek ve içeriden dışarıya çıkmak çok mümkün değil. Dolayısıyla bu sene yine üçüncü defa kurbanlarımızı Gazze niyetiyle yurt dışında kesmiş olacağız. 2 sene ömürlük konserveler halinde inşallah 3 ay içerisinde, şu anda da görüntülere geliyor. Evet. 800 gramlık etler olarak inşallah kardeşlerimize bu ikramı yapmış olacağız. Bunun dışında yine savaşların hüküm sürdüğü, kaosların maalesef hüküm sürmüş olduğu coğrafyalarımız var. Orta Doğu'da Suriye biliyorsunuz yakın zamana kadar ciddi sıkıntı içerisindeydi. Suriye'deki yetim aile yerleşkelerimizde olacağız Allah nasip ederse. Yemen yine 2015 yılından beri 11 yıldır sıkıntılı coğrafyalardan bir tanesi. Yemen'de olacağız. İran'da yine bulunacağız. Lübnan güney yine işgal altında, İsrail'in işgali altında. Lübnan yine hem Lübnan'daki Filistin kampları hem Lübnanlı kardeşlerimiz, evet, bu sene inşallah Yetim Vakfımızın duraklarından olacak.
0: Bahsettiğiniz Asya'da ülkeler yine, özellikle şu ana kadar bahsettiğiniz ülkeler, lütfen unutmayın sözünüzü, hani işte ölümlerin olduğu, çok fazla şehitlerin verildiği, çok sıkıntılı yiyecek, yemeye, içecek suya ulaşmakta çok zorlanan insanların olduğu coğrafyalar, ülkeler.
1: Evet, evet, maalesef. Yani baktığımız zaman zaten biz Yetim Vakfı olarak seçmiş olduğumuz coğrafyalar, ülkeler, yetim yavrularımızın çokça olduğu ve ciddi bir şekilde mahrumiyet içerisinde, evet, olduğu coğrafyalar.

0: Hindistan gibi bu coğrafyalarda da inşallah kardeşlerimizin yanında, yetim yavrularımızın yanında olmuş olacağız. Toplamda 21 ülkede vakfımız inşallah kurban günleri içerisinde vekaletle hayırsever kardeşlerimizin vekaletle vakfımıza vermiş oldukları kurbanları bu coğrafyalarda kesmiş olacağız. Burada üç farklı fiyat oluştu. Onu da ifade etmek istiyorum müsaadenizle.
1: Buyurun.
0: Yurt dışı kurbanlarla ilgili olarak 7 bin liralık bir fiyatla hayırseverler kurbanlarını Yetim Vakfı ile kestirebilecekler. Gazze, Batı Şeria, Filistin'le ilgili olarak 13 bin lira. Türkiye'mizde kurbanını kestirmek isteyen hayırseverler ise 19 bin lirayla bu kurban ibadetlerini inşallah yerine getirebilecekler. Bağışlarını Yetim Vakfımızın sitesi üzerinden, yetimvakfı.org.tr adresi üzerinden kolayca yapmak mümkün. İster online bağış olarak, ister IBAN bilgilerini alarak hayır sahipleri kurbanlarını yetim yavrularımızla
1: Evet.
0: paylaşabilirler inşallah.
1: 21 ülkeden bahsediyoruz. Bu çok zor bir iş değil mi? Yani çok ciddi bir emek. Burada bu insanları
0: Evet.
1: bulmak, onlara bu yardımları ulaştırmak.
0: Evet. Tabii Yetim Vakfımız 365 gün faaliyetlerini aralıksız olarak devam ettiriyor. Burada bizleri destekleyen 450 bin bağışçımız var. Yetim Vakfı'na senenin sair dönemlerinde bağışlarını ulaştıran. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Yetim yavrularımıza desteklerinden dolayı. Vakfımızın vergi muafiyeti var. Vergi muafiyetiyle de yine işletmelerin de destekleri oluyor. Tabii burada bu ülkelere ulaşırken biz sene boyu şu anda Kurban Bayramı'nda belki 21 ülkedeyiz ama yıl içerisinde 48 ülkede Yetim Vakfı olarak faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Senede 4 farklı faaliyet oluyor. Yani kampanya dönemi oluyor. Ramazan-ı Şerif'te, Kurban döneminde, okulların açılacağı eğitim döneminde ve kış döneminde bu kampanyalarımızı sürdürüyoruz. Ve sürekli olarak bu coğrafyalara aşinayız. Yani orada geçen sene mesela 3 milyon 600 bin yetim, öksüz ve sosyal yetimle biz irtibat kurmuşuz. Çeşitli
1: Evet.
0: faaliyetler vesilesiyle bir araya gelmişiz. Bu sene inşallah Kurban Bayramı'nda da 500 binin üzerinde kardeşimize ulaşmayı hedefliyoruz kurbanlıklarla. Bir de tabii ki bayramlık hediyelerimiz de var Erkan Bey. Onlardan da kısaca bahsedeyim. Yetim Vakfımız tabii ki çocuklarımızın bayrama güzel elbiseleriyle,
1: Sadece
0: bayramlıklarıyla
1: kurban eti
0: çıkmasını.
1: ulaştırmıyorsunuz yani.
0: Evet. Yani sadece kurban eti değil, aynı zamanda bayramlıklarla da çocuklarımızın gönüllerini almaya çalışıyoruz. Gerçekten bir çocuk bayramlıksız bayrama eriştiği zaman onda çok büyük bir eksiklik olacak. Kendi çocukluğumuzdan da bunu düşünebiliriz.
1: Evet.
0: Yani aldığımız zaman bayramlıklarımızı bayrama kadar belki defalarca giyinip çıkartır, bayramda üzerimizde nasıl duracağını bakarız. Çocuklar da öyle. Dolayısıyla bu sene 30 binin üzerinde yetim yavrumuzu, ihtiyaç sahibi çocuğumuzu da bayramlıklarla sevindirmek gibi bir niyetimiz var ki o da yine en ihtiyaçlı coğrafyalardan yani Gazze, Batı Şeria, Kudüs, Yemen, Lübnan, Suriye, tabii ülkemiz Türkiye'mizde de aynı şekilde yetim yavrularımıza bayramlık hediye etmeye devam ediyoruz. Bayramlık bağışı anlamında da bir bayramlık hediye etmek isteyen hayırsever kardeşimiz 2500 lirayla bu görevi diyelim çocukları sevindirmek de bir görev. Bu görevi yerine getirmiş
1: Şüphesiz.
0: oluyorlar. Dolayısıyla biz slogan olarak da bir bayramlık bir kurbanlık diyoruz Yetim Vakfı olarak. Nasıl diyelim ekonomik anlamda durumları kifayet eden hayır sahipleri bir kurbanlıkla bir bayramlıkla hem yetim ailelerin hem yetim çocukların gönüllerini alabilecekler inşallah.
1: Murat Bey, Allah niyetinizi kabul etsin. Çok teşekkür ediyorum
0: Allah
1: yayınımıza
0: razı
1: katıldığınız
0: olsun.
1: için.
0: Çok teşekkür ediyorum. Konuk ettiğiniz için ben de
1: Ne
0: sağ
1: demek? Yolunuz
0: olasınız.
1: açık olsun. Kolaylıklar diliyorum sizlere. Yetim
0: Çok
1: Vakfı Başkanı
0: teşekkürler.
1: Murat Yılmaz'la konuştuk. İşte o coğrafyalara gönderilen yardımlar. Peki o coğrafyalardan biri Az önce

0: Murat Bey'in de söylediği yerlerden biri. Neresi? Filistin. İsrail'in ırkçı güvenlik bakanı Itamar Ben-Gvir'in Sumut filosu aktivistlerine yönelik insanlık dışı muamelesine tepkiler sürüyor. Türkiye ve 7 ülkenin dışişleri bakanları ortak açıklama yayınladı. Aktivistlere yönelik aşağılayıcı ve kabul edilemez muameleyi en güçlü şekilde kınadı. Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Pakistan ve Endonezya dışişleri bakanları ortak bir yazılı açıklamayla İsrail'e çok sert çıktı. Açıklamayı Katar Dışişleri Bakanlığı yayınladı. Buna göre Ben-Gvir'in Sumut aktivistlerine yönelik tutumu dehşet verici, aşağılayıcı ve kabul edilemez olarak tanımlandı. Bu kışkırtıcı muamelenin insan onuruna yönelik utanç verici bir saldırı olduğu vurgulandı. İsrail'in uluslararası hukuku açıkça çiğnediğinin altı çizildi. Bakanlar, Ben-Gvir ve diğer aşırılıkçı İsrailli yetkililerin bu provokatif eylemlerinin bölgede nefreti körüklediği ve barış çabalarını baltaladığı uyarısında bulundu. Bu eylemlere müsamaha gösterilemez diyen 8 ülke, yaşananların tekrar etmemesi için uluslararası toplumu İsrail'den hesap sormaya ve acil somut tedbirler almaya davet etti. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog kameraların karşısına geçti. Günah çıkarır gibi konuştu. Vahşi Batı şeria işgalcilerinin Mad Max yağmacıları gibi davrandığını itiraf etti. Üstelik İsraillilerin de bu vahşete ortak olduğunu söyledi. Siyonizmin bu şekilde yol yürüyemeyeceğini kabul etmek zorunda kaldı. İşte detaylar.
1: Ekranın sol tarafında vahşi Batı şeria işgalcilerinin Filistin'deki zulmü var. Ekranın sağ tarafında ise Hollywood yapımı Mad Max filmindeki yağmacılar. Ve açık söylemek gerekirse Batı Şeria'daki vahşet Mad Max filmindekini gölgede bırakacak türden. Perşembe günü 24 ekranında sizlerle paylaştığımız analiz haber bu gerçekliği tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyordu. Ve bugün geldiğimiz noktada İsrail Cumhurbaşkanı Herzog dahi bu vahşeti itiraf etmek zorunda kaldı.
2: Görkemli İsrail toplumunun kenarlarında korkunç bir sürecin de sinsice ilerlediğine şahitlik ediyoruz. Bunu büyük bir acıyla söylüyorum. Korkunç bir vahşileşme süreciyle karşı karşıyayız.
1: Herzog'un vahşileşme süreci diye anlattığını biz daha önce sırtlan İsrailli fotoğrafıyla gündeme taşımıştık. Zira kökten dinci anlayışıyla yetiştirilen Batı Şeria'daki işgalcilere göre kendilerinden olmayanlar insanımsı hayvanlar ve katledilmeleri, mallarının çalınması, yağmalanması bir hak. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog bu durumu itiraf ediyor.
2: İçimizdeki şiddet karşısında artık zar zor dehşete düşen bir kesim var. Büyük bir kesimse bunu hafife alıyor. Arap toplumunda cinayet işlenmeyen neredeyse tek bir gün bile geçmiyor. Ve artık buna şaşıran veya dehşete düşen kimse kalmadı.
1: İşte tam da anlatmaya çalıştığımız durum bu. İsrailli işgalciler Mad Max yağmacılarından bile daha beter. İsrail güvenlik güçlerinin gözetiminde yağma ve katliam yapıyorlar ve İsrailliler bunu umursamıyor. Hatta içten içe destekliyor. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un dikkat çekmeye çalıştığı durum tam bir cinnet hali.
2: Toplumumuzun kenarlarında şiddeti normalleştiren kesimler var. Ve ne yazık ki bunu daha da ileri götürüp kutlayanlar, bununla övünenler var. Yahudiye ve Samiriye de anarşist bir güruh tarafından gerçekleştirilen korkunç bir şiddet dalgasına tanık oluyoruz.
1: Netanyahu kabinesinin körüklediği bu cinnet hali artık Herzog'u bile endişelendirecek boyuta gelmiş vaziyette. Ancak bunun sebebi insani değerlerden çok Siyonizmin sırtını yasladığı kalelerin çöküyor olmasından. Örneğin Avrupa Parlamentosu'nda açık açık soykırımcılar lanetleniyor artık ve Herzog gidişatın farkında.
2: Toplumun kenarlarında ortaya çıkan ve hepimizi tehdit eden bu vahşileşmeyi kabul etmemiz kesinlikle yasaktır.
1: Oysa İsrail hapishanelerinde tutuklulara cinsel saldırı, hatta tecavüzün normal kabul edildiği, bu gerçeği ortaya çıkaran savcı ve gazetecilerin tehdit edildiği bir İsrail gerçekliği var karşımızda.

0: Sadece iki gün İsrail'in elinde kalan Sumut aktivistlerine yapılanları bir düşünün.
1: Çok sert bir müdahaleyle karşı karşıya kaldık orada. Birçok arkadaşımız, kardeşimiz, bacımız yaralandı. Çok kötü muamelelere maruz kaldı.
0: Bir de ömrü cezaevinde çürüyen Filistinlilerin yaşadıklarını. Bu yüzden devletin terör estirdiği bir yerde vahşi işgalcilerin yaptıklarını gündeme getiren Herzog'un ne kadar samimi olduğunun takdiri milletin elbette.
2: Altın fiyatları ABD ile İran arasında anlaşmaya yaklaşıldığına dair işaretlerin enflasyon endişelerini hafifletmesiyle yükseldi. Petrol fiyatları ise Hürmüz'ün yeniden açılmasını sağlayacak bir anlaşmanın yakın olduğu iddiaları üzerine geriledi.
3: Piyasalarda barış rüzgarı esiyor, altın fiyatları anlaşma umutlarıyla yükseliyor. Petrol fiyatlarındaysa geri çekilme var.
4: ABD-İran hattındaki barış anlaşması beklentileri piyasalardaki dengeyi değiştirdi. Altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü dönerken petrol fiyatları geriledi.
3: Altının ons fiyatı ABD ile İran arasındaki barış müzakerelerine yönelik iyimserliğin doları zayıflatması ve enflasyon görünümünü rahatlatmasıyla %1'den fazla değer kazandı. Jeopolitik risklerdeki azalma petrol fiyatlarını etkiledi. Petrol tarafında %5'e yaklaşan düşüşler görüldü.
5: Hafta sonu Trump'ın yaptığı açıklamayla beraber Hürmüz Boğazı'nın açılmasını hedefliyoruz açıklamasından sonra Brent petrolü çok ciddi bir düşüş yaşadı ve bunun da tam tersine ons altın fiyatında yükseliş yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda ons altın 4450 dolarlara kadar düşmüştü. Ancak şu anda 4540 dolara kadar yükseldi. Yani 4500 bandını çok hızlı bir şekilde aştı ons altın fiyatı ve bu da gram altın TL'nin hızlı bir yükselişine sebep oldu. Geçtiğimiz haftalarda 6600 liralara kadar düşmüştü. Şu anda 6750 liradan işlem görmekte. Bunun da sebebi Trump'ın yapmış olduğu açıklamalar. Petrol düşerken altın çıkıyor, altın çıkarken de petrol düşüyor. Birbirlerine zıt şekilde ilerliyorlar.
3: Peki orta ve uzun vadede altın yatırımcısını neler bekliyor?
5: Bu savaşın çıkmasıyla beraber bütün tahminler, bütün planlar alt üst oldu diyebiliriz. Çünkü savaş bitse bile dünya çapında bir enflasyon etkisi muhakkak yaratacaktır. Ve bu da merkez bankalarının, dünya çapındaki büyük merkez bankalarının bir faiz indirim döngüsüne başlamıştı. Bu faiz indirim döngüsünün durmasına, hatta belki piyasa ihtiyaçlarına göre tekrardan faiz arttırımına gitmeleri ne sebep olacaktır. Çünkü beklenilmeyen bir şekilde enflasyon artışı var dünya çapında ve bu da önümüzdeki sürece yayılacaktır. Bu da ons altının fiyatını, belki faiz arttırımları olursa, eğer öyle bir adım gelirse, ons altının ya kademeli seyrine ya da belki biraz daha düşüşüne sebep olabilir.
3: Ani yükselişlere ve düşüşlere karşı yatırımcı nasıl konumlanmalı?
5: Yatırımcı panik satımı ya da panik alımı yapmamalı. Çünkü piyasalar manipüle edilmeye çok fazla müsait. Yani piyasayı iyi okumaları lazım. Eğer yatırımcının altına, eğer yatırımcının TL'ye çok fazla, çok acil ihtiyacı yoksa ellerindeki varlıkları satmamalarını biz tavsiyesinde bulunuyoruz. Hatta düşüşü kendilerine birer alım fırsatı olarak değerlendirip varlıklarına daha da varlık katabilirler.

0: İzmir'de inşaat şantiyesinde ölü bulunan Dorukhan Büyükışık soruşturması yeniden açılmıştı. 8 yıl sonra soruşturmada yeni gözaltılar var. Son olarak hakkında yakalama kararı bulunan inşaat sorumlusu da yakalandı. Narlıdere'deki bir inşaat şantiyesinde cansız bedeni bulunmuştu. Dorukhan Büyükışık'ın 2018 yılında hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma derinleştirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 4 kişilik özel ekip oluşturuldu. Dosyada yapılan inceleme sonucunda inşaat sorumlusu hakkında yakalama kararı verildi. Bir süredir yurt dışında olduğu belirlenen şüpheli ülkeye giriş yaptıktan sonra gözaltına alındı. Daha önce de 26 şüpheli hakkında yeni gözaltı kararları verilmişti. Eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında dönemin ilçe emniyet müdürü, inşaat şirketinin ortakları ve 5 şantiye görevlisi de yer almıştı. Adliyeye sevk edilen 23 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hayalet POS cihazıyla dolandırıcılar bu sefer kartların temassız özelliklerini kullanmaya başladı. Kurban Bayramı yoğunluğunu fırsat bilen dolandırıcılar ellerindeki POS makineleriyle kalabalıklar içerisinde küçük bir temasla banka hesaplarını boşaltabiliyorlar.
1: Bayram yoğunluğu dijital dolandırıcılara fırsat olabiliyor. Kalabalıkta tek

0: bir temasla hesabınızdan binlerce lira para çekilebilir.
1: Bayram alışverişleri için vatandaş çarşıya, pazara inmeye başladı. Fakat bu kalabalıklar içerisinde sizi ve cüzdanınızı ilgilendiren önemli bir tehdit olabilir.
0: Toplu taşıma araçları, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, konser alanları. Hayalet post yöntemiyle dolandırıcılar post cihazı ya da NFC özellikli telefonları çanta veya cüzdanlara yaklaştırarak temassız ödeme denemesi yapabiliyor.
1: Kredi kartı kullanıyor musunuz?
2: Evet, kullanıyorum.
1: Üzerinde temassız özelliği açık mı?
2: Açık. Elbette ki bankayla hemen iletişime geçerim. Artı cebime de koymam. Onu yan cebime koyarım. Yani şu gözüme, yani pantol cebime, arka cebe koymam. O tehlikedir, doğru söylüyorsunuz.
0: Özellikle temassız özelliği açık ve işlem limiti yüksek kartlar risk altında. Dolandırıcıların ilk etapta düşük tutarlı işlemler yaparak sistemi test ettiği belirtiliyor.
3: Şöyle önlem alırım. Mesela limit temassız ödemeyi minimum 1000 TL'ye kadar sınırlandırırım. Öyle önlem alırım.
4: Gelip çektiğimi nasıl bir önlem alacaksın ki? Çektiği 1000 liraymış herhalde. 1000 liraya da bir şey olmaz. Yani fazla 5000, 10000, 100000 falan çekse sıkıntı da 1000 lirayı artık kadere.
1: Peki temassız özelliğini kapatmayı düşünür müsünüz?
4: Yok, bayağı kolayımıza geliyor. Hemen markette falan çek, ufak tefek hesapları kolay hallediyoruz ya, onun için de kimse kapatmaz.
0: Uzmanlar ayrıca banka uygulamalarındaki anlık işlem bildirimlerinin açık tutulmasının kritik önemde olduğuna dikkat çekiyor. Şüpheli bir işlem fark edildiğinde ise kartın vakit kaybedilmeden kullanıma kapatılması öneriliyor.
5: Temassız özelliği açık çünkü alışveriş yaparken kullanıyor.
1: Yakın dönemde artık dolandırıcıların yeni bir yöntemi var. Çantanızda dururken kartınız okutuyorlar, böyle bu şekilde okutuyorlar ve para çekiyorlar. Nasıl bir önlem alabilirsiniz?
5: Ne olabilir? Cep telefonu koysam manyetik özelliğini kaybeder mi acaba oranın?
1: Peki kapatmayı düşünür müsünüz?
5: Düşünürüm tabii, şifre daha iyi bence.
6: Birkaç yere sordum, çok yakın çekmesi gerektiğini söylüyorlar. Yani çok yakından olmazsa olmuyormuş. Onun dışında temas özelliğini iptal edebiliriz. SFC böyle bir özellik var. Onu iptal edebiliriz. Başka bir şey yapamayız.
0: Bu tür dolandırıcılıklarda en güçlü savunma yöntemi kullanıcı farkındalığı. Küçük tutarlı işlemlerin bile dikkatle takip edilmesi gerekiyor.
7: Sivas'ta bir vatandaş mantar toplamak için çıktığı kırsalda ayı saldırısına uğradı. Saldırı sonrası yaralanan vatandaşın parmağı koptu. Olay İmranlı ilçesi Delice köyünde yaşandı. 45 yaşında olduğu öğrenilen bir kişi mantar toplamak için çıktığı kırsalda ayı saldırısına uğradı. Ayıyla boğuşan vatandaşın parmağı koptu. Mucize eseri, ayının elinden kurtulan vatandaş cep telefonuyla yardım istedi. İmranlı arama kurtarma timi ekipleri tarafından yaralı olarak bulundu. Sedyeli ambulansa taşınan yaralı hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmuyor. Efendim, böylece 2 saatlik haber maratonumuzun sonuna geldik. Moderatör geceyi noktalıyoruz. Hoşçakalın.

Türkiye kendi yolunu çizmeye karar verdiğinde bu kararın adıydı TOG. Yani sadece bir otomobil değil, bir fikrin, bir iradenin, bir devrin adıydı. Yarım kalmış bir hayalin kaldığı yerden değil, bambaşka bir yerden, ileriye bakarak başlandı bu yolculuğa. 1961'de devrim arabalarıyla bastırılmak istenen özgüven 60 yıl sonra yeniden ayağa kalktı. Ve bu kez kararlılık vardı. Bu kez arkasında devlet vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil dediğinde yıllarca süren bir sessizlik bozuldu. İnanmayanlara inat, sadece bir otomobil değil bir marka doğdu. Gemlik'te bir fabrika değil bir teknoloji üssü kuruldu. Kabe inşaattan test hattına, batarya paketinden yazılım mühendisliğine kadar her aşama titizlikle yürütüldü. Yerliydi, milliydi ve en önemlisi geleceğe aitti. İlk model CSUV akıllı cihaz altyapısıyla tanıtıldı. 5G'ye hazır dijital sistemleriyle ekranından koltuğuna kadar yazılım odaklı

üretildi. Tek şarjda 500 kilometreyi aşan menziliyle konfor ve teknolojiyi birlikte sundu ve banttan indiği ilk gün bir milletin gurur anı olarak tarihe geçti. Yerli otomobil hayalinin gerçeğe dönüşmesiyle başlayan bu yürüyüş sadece bir modelle sınırlı kalmadı. TOGG vizyonunu genişletti. Şimdi sahnede yeni bir oyuncu var. T10F. Daha sportif çizgilere sahip bu sedan araç 600 kilometreye ulaşan menziliyle dikkat çekiyor. T10X'e göre 80 kilometre daha fazla yol alabilen T10F, tasarımı kadar teknik kabiliyetiyle de Türkiye'nin otomotiv hamlesinde yeni bir sayfa açıyor. Sadece fabrika üretmedi bu aracı. Bir milletin inancı, mühendislerin alın teri, bir liderin vizyonu bir araya geldi. TOGG, Türkiye yüzyılının yollardaki ilk imzası oldu. O artık bir mühendislik başarısından fazlası. Türkiye'nin küresel rekabete adını yazdığı bir vitrin. Sadece yollarda değil, fuarlarda, vitrinlerde, ihracat hedeflerinde. Bir hayal gerçeğe dönüştü. TOGG yola çıktı. Ve o yolda artık kimse yapamazsınız diyemiyor.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: ...1937'de Afyonkarahisar'da doğdu. 7 yaşı hem yetimliğe, hem çocuk esirgeme kurumuna, hem de okula adım atışının başlangıcı oldu. Üniversitede gazetecilik okudu. Ünlü romancı yazar Tarık Buğra'nın yönetimindeki gazete sayfalarında sinema üzerine yazdı. Hikayeleştirerek yazmayı, göstererek anlatmayı seviyordu. Sinemayı seviyordu. Sinemayla yazmayı ve göstermeyi seviyordu. Çocukluk çağlarına dayandırdığı ilgilerinin odağındaki isim, kendi ifadelerine göre dedesiydi. Ramazanlarda dedemin ikindi namazından sonra akşama kadar vaaz programı vardı. Kıssalar anlatırdı. Ondan çok etkilendim. Mesnevi'den dini kıssaları, halk hikayesi anlatma geleneğine benzer bir üslupla aktarırdı. Dedemden aldığım etkiyi en iyi Kuruluş dizisinde yansıttım. Hikayenin anlatımını vesile ederek mesaj vermeyi ondan öğrendim. Eserlerimdeki milli muhtevayı da büyük ölçüde dedemden aldım. Yönetmenliğe 1963'te Osman Seden, Orhan Aksoy ve Mehmet Dinler gibi usta yönetmenlerin asistanlığını yaparak başladı. Sinemanın tekniğini bu süreçte öğreniyor ama anlatılan hikaye ve gösterilen karakterlerin bu toprağın dini ve milli değerlerine yabancılığından dertleniyordu. Çakmaklı'ya göre değerlerimiz beyaz perdede yansımıyor, aksine dini değerler ve dindar karakterler ancak kötülemek, karalamak, alay etmek üzere konu ediliyordu filmlere. Yıllarca asistan olarak biriktirdiği mesleki tecrübesini yönetmen koltuğuna geçip Birleşen Yollar filminde gösterdi. Şule Yüksel Şenler'in Huzur Sokağı adıyla yazdığı romanın sinema filmi uyarlamasında dönemin önemli oyuncularından Türkan Şoray ve İzzet Günay başroldeydi. Çakmaklı bu filmle hem teknik anlamda yetişmiş, zevk ve yetenek sahibi bir yönetmen olduğunu ispat ediyor, hem öz değerleri sinema aracılığıyla aktarmanın mümkün olduğunu toplumun farklı kesimlerine gösteriyordu. Ama iş bundan ibaret değildi. O, bu filmi ve devamında onlarcasını ortaya çıkaracağı çalışmalarıyla bir devir açıyor, milli sinema olarak adlandırılan akımı başlatıyor, devamındaki 10 yıllar boyunca peşinden gelecek nice senarist ve yönetmene bir deniz feneri gibi ışık ve istikamet veriyordu. 50 yıl boyunca sinema ve televizyon için onlarca filme senarist, yönetmen ve yapımcı olarak imza attı. Dini ve milli değerleri aşağılayanların karşısına yeni ve cesur eserlerle çıktı. Bugün beyaz perde ve televizyonlarda severek izlenen pek çok dini ve tarihi yapımın Cesaret Pınarı'nda, Birleşen Yollar'ın, Küçük Ağa'nın, Kuruluş'un, Hacı Arif Bey'in, Çok Sesli Bir Ölüm'ün, Bir Adam Yaratmak'ın suyu kaynıyor.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20'de 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Nuh Albayrak'la beraberiz. Nuh
1: abi. Bugün kalem uzanmadı mı? Ben oğlum için şeyim değişti aslında. Hep böyle
0: doğru.
1: Başlıyordun ne ya?
0: Doğru.
1: Demek ki Hikmet Bey'in hikmeti varmış yani.
0: Kalem uzanalım.
1: eksik olmasın yani.
0: Değil mi? O ritüeli yapalım. Abi hoş geldin.
1: Teşekkür
0: ayaklarına
1: ediyorum,
0: sağlık.
1: Sağ ol.
0: Hayırlı haftalar olur inşallah.
1: İnşallah. Hayırlı bayram olsun şimdiden.
0: Şimdiden hayırlı bayramlar
1: bugün
0: olsun.
1: Bugün fırsat bulmuşken değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz de bu şeyi de iletmiş olalım.
0: Aynen öyle.
1: İnşallah.
0: Bayramlar ne güzel.
1: Kesinlikle.
0: Böyle o iklimi, o maneviyatı, o atmosferi yaşayabilmek ne kadar güzel ya.
1: Her şeye rağmen.
0: Değil mi? Neyse, geçeceğiz, daha o konulara geliriz. Şimdi hafta sonunu biraz hareketli geçirdik ha Nuh abi. Ne diyorsun? Türkiye gündemi oldukça hareketliydi hafta sonunda.
1: Zaten bir Ankara seyahatim de orada. Bir oyun bir başladı. Şey öyle devam ediyor.
0: Aynen öyle. Yani. Biz Perşembe günü Ankara'da Türk medya heyeti olarak Sayın İçişleri Bakanı'na ve Sayın Adalet Bakanı'na bir hayırlı olsun, bir görevlerinde evet, başarılar dileme ziyaretinde bulunduk. Ayağımızın tozuyla bu
1: Cumhuriyet, zaten
0: evet,
1: şey
0: Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlak butlan kararı tam da onun üzerine denk geldi. Sonrasında da zaten gündem oldukça yoğun. Evet. Hafta sonunu da oldukça hareketli geçirdik. Şimdi istersen buradan başlayalım Nuh abi. Bugün çünkü gazetelerin kahir ekseriyetinin manşetini bu mesele oluşturuyor. Ama ben akşamın manşetini çok beğendim.
1: Başlık değil mi? Süper.
0: CHP'liler,
1: süper.
0: CHP'lileri CHP'ye sokmadı.
1: Tam özet bu işte.
0: Hatta biz biraz ekip, günün manşetini hazırlayan ekipte biraz böyle nüktedan arkadaşlarımızdan müteşekkil.
1: Ne güzel.
0: Onlar da CHP'liler CHP'lileri CHP'ye sokmadı. CHP'yi terk etmek zorunda kalan CHP'liler CHP'yi savaş alanına çevirdi. Savaş alanına dönen CHP'ye gelen CHP'liler o tahribatı onarma gayretine girdi. Genel merkezden çıkarılan CHP'liler meclise yürüdü. Aslında denklemdeki her şey
1: madem
0: CHP
1: öyle
0: abi.
1: Aslında bence şuradan başlatmak lazım. CHP'liler CHP'lileri şikayet etti.
0: Evet.

0: Tamam, aslında orada, esas oradan başlıyor
1: Mesele
0: aslında
1: oradan
0: yani. Evet.
1: başlıyor. CHP'lileri şikayet etti. CHP'liler hakkımızı yedi dedi. Mahkeme elhak doğru deliller de bunu gösteriyor deyince hakkı yenen CHP'liler CHP'lileri kapı önüne koydu. Mesele bu.
0: Kapı arkasına sandalye masa dizdim.
1: Öbürleri de ya hakikaten çok enteresan ya. Yani birine anlatsan bunu ya bir gidin Allah aşkına der ama mevcut durum gerçekten böyle abi. CHP toz duman, çok karışık. Dünkü hadise ne? Bilenler bilir ama olur da hafta sonu gündem takip etmemiş olan seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz vardır. Efendim dün sabah saatlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlan kararı sonrası yeniden yönetimine gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı gitti ve dedi ki valiliğe,
0: Evet.
1: biz dedi mahkeme kararına rağmen genel merkeze giremiyoruz. O esnada genel merkezi boşaltmayacağını söyleyen CHP ekibi
0: Evet.
1: İçişleri Bakanı'na gittiler. İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi ile görüştüler. Dediler ki ya biz CHP'liyiz. Öyle kanundur, kuraldır, mahkeme kararıdır. Bizim için önemli değil. Ya biz anayasada ön şart olan Cumhurbaşkanı seçilme yeterliliği için yüksek öğrenim şartı açık belliyken lise mezunu birine aday gösterebiliriz. Ya biz CHP'liyiz. Bizim için öyle mahkemedir, karardır, bunların bir kıymet harbiyesi yok dediler. İçişleri Bakanı da Sayın Mustafa Çiftçi okumuş adam tabii. Dedi ki yani ben kusura bakmayın ama burası bir hukuk devleti ve mahkemenin verdiği kararı kolluk uygulamak zorunda. İnisiyatif alamam.
0: Şimdi bazı milletvekillerini, gene CHP'li başlıktan gitti, bazı CHP'li milletvekillerini dün genel merkeze sokmadılar.
1: Evet.
0: Gerekçe ne? Bunlar
1: Öz hakiki CHP'li
0: Kılıçdaroğlu,
1: değil.
0: Kılıçdaroğlu yanlısı. Şimdi burada da aslında bence ip kopuyor burada. Ne demek yani? Şimdi şu anda milletvekili. Ama giremiyor genel merkeze. Bunun adı işgaldir ya. Yani ben
1: Ama işte bak tekrar söylüyorum abi yani şimdi
0: İşte
1: adam
0: ama işin garibi şu, ama öbürü de CHP'li işte. Yani diyorsun ya biz CHP'liyiz, bizim için şey yargı önemli değil falan. Ama öbürü de CHP'li.
1: işte yani biri CHP'li öbürü öz hakiki CHP'li. Yani bir şey var ortada bir ayrım var çünkü bak hakikaten mesele bu. Adam yurt dışından kaçak sigara sokarken yakalanıyor. Milletvekili aracında suçüstü.
0: Evet.
1: Diyorlar ki bir şey söyleyecek misiniz? Ben CHP'liyim diyor.
0: Biz
1: Atatürk
0: atıl
1: ilke ve
0: ilkelerine aynen. Tabii.
1: hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz
0: Tabii
1: diyor.
0: tabii.
1: Bir
0: Dün de
1: başkası
0: gene farkındaysan gene şeyle çıktılar çıkarken. Mustafa Kemal şeyiyle
1: hep
0: protesto
1: öyle.
0: çıktılar yani.
1: Bir başkası hatta bizim meslektaş olduğu söylenen bir CHP'li eşini dövdü. Yani şiddet uyguladı. Böyle bir tepki doğacak Atatürk süveteri giydi. Yayına öyle çıktı. Baklava desenli
0: Kesti ama.
1: Atatürk süveteri.
0: O tepkiyi
1: Abi
0: kesti ama. Farkında
1: evet.
0: mısın?
1: Şimdi
0: Demek ki bu şey çalışıyor.
1: hal böyle olunca hukukmuş, yargıymış, mahkeme kararıymış. Bunlar lütfen biraz herkes bir haddini bilsin ya. CHP'li orada söz konusu abi.
0: Aslında bak, bu dediğin şey çok doğru bir tespit. Bu bazı belediye başkanlarıyla alakalı yolsuzluk dan dolayı soruşturma sürecindeki bu zıplamaların sebebi de aslında bu. Çünkü bugüne kadar CHP'lilerden kimse hesap sormamış, soramamış yani. Böyle bir şey yok. Hatta ben bunun şeyini yazdım ya, çok uğraştım bununla ilgili ben ta samimi söylüyorum, bu bir tespittir, herkes bakabilir. İddiaçılardan itibaren, ki biliyorsunuz iddiaçı yani CHP Jön Türklerin devamıdır. Bunu Özgür Özel de bizzat söyledi. Hakikaten de öyleydi. Zaten şeyden Birinci Dünya Savaşı'nda iflastan sonra hepsi forma değiştirip Anadolu'ya geldiler. O işte Müdafaa Hukuk Cemiyetleri falan adı altında yeniden örgütlendiler. İddiaçılar ve CHP'li örgütlenmeyi çok iyi bilirler. Bu damardan gelen bir şey, yenileden gelen bir şey. Yeniden örgütlendiler. İşte meclise, Ankara'ya meclis falan, CHP'nin Gen

0: Zihinlerinde iddiatçılar vardır. İddiatçı anlayış vardır daha doğrusu. Bizim CHP zihniyet dediğimiz şey aslında iddiatçı zihniyetidir. Ki bunu zaten Özgür Özel de çok göğsünü yere
1: söyledi. Söylüyor canım, tabii biz Jön Türkler dedi yani.
0: Jön Türklerden dedi. Bugüne kadar hiçbir CHP'de, hiçbir iddiatçıdan ve CHP'liden hesap sorulmamıştır. Sorulmamıştır.
1: O zaman bir alışılmışın dışında bir takım boşuna gelişmeler olmasından
0: kaynaklı. Anlayamadık. Bir, boşuna demiyor. Devlet biziz diye. Yani %10, %15'le devlet biziz diye burada esas olan biziz diye boşuna demiyorlar. Demediler şu ana kadar. Bunun bir anlamı var.
1: Doğru. Şimdi mevcut durumda
0: Gelen bir alışkanlık işte o sizin dediğiniz İçişleri Bakanı'na gidinceki o tavır.
1: Evet.
0: Budur. Biz CHP'liyiz kardeşim dediği zaman ona göre bitmiştir her şey.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin her yerinde kendi isimlerinin olduğu bir olay yaşıyoruz. Yani Dünden bu yana bu yorumu herkesin anlayabileceği şekilde, türlü şekilde etrafta okuyorum. Şikayet eden CHP'li, mağdur olduğunu söyleyen CHP'li, tanık olan ve bir şeyleri itiraf eden CHP'li, sanık, yani henüz dava meselesinde olmayabilir. Yani yanlış bir tabir kullanmayayım
0: sembolik
1: ama.
0: Sembolik olarak yani.
1: Yani hem mağduru hem de maktulü CHP'li. Yani baktığında denklemde CHP dışında hiç bir figür yokken.
0: Ama kim suçlu?
1: Şimdi ona gelelim. Ben sana.
0: Pardon.
1: Sen elini almazsın abdesti bozmayayım diye de. Sözcü gazetesinin bugünkü manşeti yine işte çok ibretlik.
0: Budur.
1: Az önce bahsettik. Akşam gazetesi çok net, hakikaten tekerleme gibi manşetini koymuş. CHP'liler CHP'lileri CHP'ye sokmadı demiş. Sözcü gazetesi iktidar kapısını kırıp CHP'ye girdi demiş.
0: Zaten o şeyleri de şikayet eden iktidardı zaten. Yolsuzluklarla ilgili başvuru yapanlar.
1: Bak bir şey söyleyeceğim. Bunu daha önce muhtelif zamanlarda dile getirdik. Ben bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Şimdi bir takım Özgür Özel ve ekibini destekleyen, hararetle destekleyen, duygusal bağ ile destekledikleri söylenen, konuşulan bu gazeteci takımının ima ettiği, hatta bazılarının açıktan ifşa ettiği bir şey var. Kemal Kılıçdaroğlu iktidarla birlikte hareket ediyor diyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Allah Allah.
1: 15 Temmuz gibi korkunç bir hadiseye tiyatro diyebilecek seviyede iktidara yakın olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidarla birlikte hareket ettiğini söyleyebilecek kadar akılları yitirmiş durumda.
0: Bu çok
1: hiçbir dayanağı yok.
0: İyi de
1: başka türlü izahı mümkün olmayan bir tablo var.
0: İyi de Allah aşkına Kılıçdaroğlu dediğimiz kişi öyle birisi ki eğer o taraftan bakacaksak meseleye, yani şu andaki al birini vur ötekine bana ne, yani o gelmiş benim için değişen bir şey yok, ama madem öyleyse ben de şunu sorayım. O şu anda geçersiz sayılan kurultaydan sonra 4-5 Kasım 2023'te kurultaydan sonra genel başkan seçilen Özgür Özel dedi ki ben daha önceki gibi hareket etmeyeceğim, devletle ben uğraşmayacağım. Çünkü hatırlarsanız Kılıçdaroğlu nasıl bir iktidar yanlısıysa Kılıçdaroğlu'nun tek bir malzemesi vardı 13 yıl boyunca. Erdoğan'ı eleştirmek demeyeceğim. Çünkü eleştirmekten doğal hakkı olamaz o muhalefet lideri. Erdoğan'a hakaret etmek. Bunun için fon kurdu. Yani o kadar çok ceza aldı ki fon kurdu. Şeylerin maaşlarından kesinti yaptı, bir fon kurdular, bir sandık kurdular. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a hakaretlerini doğan tazminatları ödeme sandığı kurdular. Böyle birisiydi. Sonra dedi ki Özgür Özel, ben dedi uğraşmayacağım. Sonuçta halkın seçtiği bir cumhurbaşkanıdır. Ben uğraşmayacağım dedi. Hakikaten gitti ziyaret etti.
1: Bir yumuşama süreci
0: Erdoğan,
1: oldu.
0: Bana göre o zaman ben hatta gerek yoktu buna demiştim hatta. Erdoğan bunun bu şeyini ciddiye aldı, bu yaklaşımını. CHP genel merkezine ziyarete gitti ya.
1: Evet.
0: Tamam
1: evet,
0: mı?
1: Evet.
0: Düşün bak oraya Erdoğan iadeyi ziyarete gitti. Bu kadar paya verdi bunlara. Ne dedi o zaman Kılıçdaroğlu?
1: İktidarla

0: Uzlaşılmaz.
1: Sarayla
0: çatışılır
1: saray,
0: dedi. Evet.
1: Sarayla
0: evet.
1: Müzakere olmaz, mücadele olur dedi.
0: Evet.
1: E şimdi evet.
0: Nasıl bu, oldu da bir anda Kılıçdaroğlu dümene girdi?
1: Bu ne demek? Hı. Kılıçdaroğlu Erdoğan düşmanlığı konusunda Özgür Özel'i bile sollamış bir isim. Onu eleştiren bir isim yani. Sen nasıl görüşürsün diye. Çok bunu çok sürdürdü bu eleştiriyi. Nasıl görüşürsün diye uzun süre.
0: Enteresan ya. Yani olanlar hakikaten böyle çok şaşırtıyor dediğim gibi. Yani arkadaşlarım da elinize sağlık. Güzel oldu. Bizim dörtlü kelebek tabir ettiğimiz bir şey vardır televizyonculukta.
1: Tabii tabii.
0: Bu kıyas götürmesi çok anlamında sözcüyle akşamı yan yana ekrana, aynı ekrana vermek çok isabetli oldu. Elinize sağlık sevgili Kubilay ve reji ekibime, buradan bir kere daha teşekkür edeyim. CHP'liler CHP'lileri CHP'ye sokmadı. Olan bu. Olan bu. Hatta biz bunu devam ettirebiliriz. CHP'lilerin CHP'lileri şikayetinden sonra CHP'li tanıkları dinleyen mahkemenin vermiş olduğu karar neticesinde yönetimi değişen CHP'de CHP'liler CHP'lileri CHP'ye sokmadı da diyebiliriz yani. Bu da gayet isabetli. Kimse de hayır canım o öyle değil diyemez. Ama Sözcü gazetesi her zamanki gibi bizim oğlan suçsuz diyor. Arkadaşları olmuyor, arkadaşları. İktidar kapısını kırıp CHP'ye girdi. Bu manşeti atıyor Sözcü gazetesi. E diyecek bir şey yok yani. Neticede bu milletin zekasıyla dalga geçmenin de mutlaka bir karşılığı oluyor. İşte o da genelde kendini sandıkta tezahür ettiriyor. Yılmaz Özdil abi CHP'den ilk kovulduğunda biliyorsun Yılmaz Özdil'in bir şeyi var, alışkanlığı var. Sözcüden kovulma alışkanlığı. Yani Sözcü'ye gidiyor, Sözcü'den kovuluyor. Sözcü'ye gidiyor, Sözcü'den, bu alışkanlık haline geldi artık. İlk kovulduğunda Yılmaz Özdil Sözcü gazetesinden bir yayına bağlanıp şunu söylemişti. Bakın Sözcü okursanız, Halk TV seyrederseniz CHP'nin %90'la iktidara geldiğini düşünürsünüz.
2: Çok güzel.
0: Ama bir seçim yapılır. Erdoğan silindir gibi sizin üzerinizden geçer. Çünkü Sözcü'de ve Halk TV'de gazetecilik yapılmıyor.
1: Demek ki adam yani bozuk saat gibi arada bir doğruyu da söylüyor.
0: Söyledi bunu ses kaydı. Biz mütemadiyen şeyde günün manşetinde hatırlatırız zaten. Bunun ses kaydı da var. Mevcut durumda bu. Sözcü gazetesi bu ortadaki garabeti iktidarı suçlama cihetiyle nasıl diyeyim çerçevelemeye gayret etmiş ama... Buradan da ekmek çıkacağını sanmıyorum.
1: Ama Sözcü gazetesi de sınırlamak doğru değil bence bu anlayışı. Bu aslında sahibinin sesi. CHP'nin 100 yıllık geçmişindeki bir tek başarısı vardır. Ömer Bey. Hı. O da algı oluşturmaktır. Algı operasyonudur. CHP'nin hakikaten tek iktidar olacağı
0: harika
1: algı.
0: Harika geldin oraya. Bak sen bundan sonraki maddem de oydu.
1: Pardon.
0: Algı ama bak. Çok iyi bağladın abi. Şimdi bir
1: bu sadece bununla sınırlı değil bu yani.
0: Tamam. Az önce
1: sorsan Özgür Özel aynı şeyi söyleyecektir.
0: Az önce bahsettiğim Yılmaz Özdil sesini arkadaşlarım buldu. Bir dinleyelim en azından. Hani biz uydurmuyoruz bunu efendim. Yılmaz Özdil söylüyor en hakiki CHP'li. Buyurunuz.
3: Mesela siz bugün Halk TV'yi seyrederseniz, Sözcü gazetesinde okursanız veya Tele 1 seyrederseniz, Cumhuriyet Gazetesi okursanız dersiniz ki ya AKP bitmiş ya, CHP ilk seçimde %90'la seçimi kazanır. Değil mi? Çünkü neden? Siz gazetecilik yapmanız gerekirken aslında kendi kişisel menfaatleriniz gereği halka yalan söylüyorsunuz. Halka yalan söylüyorsunuz.
0: Yani bunu biz söylemiyoruz. Şimdi o halka söylenen yalan dörtlü kelebeğini bir kere daha getirsin arkadaşlarım. Az önce bahsettiğim gibi Akşam gazetesinin manşetiyle Sözcü gazetesinin manşeti arasındaki farkı Yılmaz Özdil'in bu analiziyle paralel düşünüldüğünde ortaya aslına bakarsanız o manzaranın bütünüyle tertemiz ortaya çıktığını söylemek de mümkün. Şimdi abi sen dedin ki... Cumhuriyet Halk Partisi'nin en mahir olduğu alan.
1: Doğru.
0: Algı. Zaten mütemadiyen bizim Günün manşetin tanıtımlarında da

0: o geçer. Algının olgunun önüne geçme gayreti.
1: Evet.
0: Hep
1: Aynen.
0: algının olguyu alaşağı etme. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde en mahir olunan tarz
1: diyorsun.
0: Araya
1: bir şey sokma, lütfen, özür diliyorum. Nereden kaynaklandığını bilmiyorum. Bir özdeşleştirme iddiasında veya çabasında da değilim. Ama algı üzerinden başarıya gitme konusunda böyle bir şey konuşurken benim aklıma iki tane şey geliyor. Birisi CHP, diğeri de Siyonistler, Yahudiler. Onların da başarı, bütün başarıların altında algı oluşturmak vardır. Birbiriyle alakası yok ama,
0: ama neticede
1: böyle bir ortaklık var.
0: Algı. Peki.
1: Böyle bir ortaklık var yani, evet.
0: Şimdi çok da önemli değil ama bir arkadaşların dikkatini çekmiş. Ben de bundan mütevellit dedim ki haklısınız, en azından bunu hatırlatalım. Dün bir tebligat şovu vardı.
1: Gördüm.
0: Neydi? Genel merkezi boşaltın tebligatı. İlgili birimler tarafından CHP'ye takdim edilmişti. Bu da CHP'yi boşaltmayacağını söyleyen Özgür Özel'e ekibi tarafından götürüldü.
1: Evet.
0: Özgür Özel de baktı ve baba ocağını bunun için mi yapıyorsunuz diye meseleyi yırttı. Doğru mu abi?
1: Doğru. Gördük. Görüntüde gördük yani. Ha.
0: Şimdi bunun bir kurgu olduğunu söylüyor arkadaşlarım.
1: Ne demek?
0: Şöyle ki, önce bir videoyu izleyelim, tamam, olur mu? Buyurunuz arkadaşlar.
2: Başkanım bunu mu
0: takip etmişler? Bak, geliyor abi.
2: Ha, bunun için yıktılar babacığını.
0: Ha, yıktı.
1: Yıkması da bir şey.
0: Olsun. Sinirle ilk kez karşılaştı çünkü öyle bir belgeyle. Koyun masanın üzerine okusun diyor. Ali Mahir Başarır'a veriyor. Ali Mahir Başarır da arkadan götürüyor. Ali Mahir Başarır giderken gözünde gözlük yok. Şimdi bu, tamam, şimdi bak. Yine burada da dörtlü kelebek isteyeceğim Kubilay. Ya da şey mi, bu lede mi verirsin daha böyle anlaşılır halledebilmemiz için. Bu da Sezgin Tanrıkulu'nun sosyal medya hesabından arkadaşlarımın aldığı fotoğraf. Sezgin Tanrıkulu biliyorsun, bak orada oturuyor.
1: Hı hı.
0: Özgür Özel'in yanındaki koltukta oturan CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu kendi sosyal medya hesabından bu kareyi paylaştı. Kare tebligatın Özgür Özel'e verildiği ana ilişkin bir kare.
1: Hı hı.
0: Özgür Özel tebligata göz atıyor. Az önce videoda da izledik canım. Ondan sonra hemen tık tık tık yırtıyor ya. İş öyle değil. Ya. Neden? Çünkü kareler farklı. Belli ki o tebligat o video çekilmeden önce birkaç sefer gitmişken, hani filmlerde olur ya, sahne 3, çekim 1, tak.
1: Önce
0: tak,
1: okumuş. Ha.
0: Şu anda yani bizim görebildiğimiz kadarıyla, bak abi şurada da arkadaşlar verdiler. Bak, tebligatı ilk aldığı an...
1: Bu.
0: Tebligatı ilk aldığı an videoda yok.
1: Burada böyle bir görüntü yok.
0: Dolayısıyla o tebligat, arkadaşların söylediği kadarıyla... birden fazla sefer gidip gelmişe benziyor. Mesela
1: olabilir.
0: Sezgin Tanrıkulu'nun arkasındaki mavi montlu beyefendi. Bak.
1: Evet.
0: Biraz böyle kır saçlı.
1: Orada
0: mavi
1: yok.
0: Mavi montlu beyefendi.
1: Burada yok.
0: Videoda yok. Videoyu bir daha okutun. Videoyu bir daha okutun. En azından neden bahsettiğimiz anlaşılmış olsun. Bak orada yok. Bak geliyor abi. O mavi montlu beyefendi yok. Tebligat ilk kez geliyor. Özgür Özel Bey de tebligatı bu şekilde yırtmak suretiyle, bu tebligat kaç
1: önce
0: kere gitti
1: okumuş,
0: geldi acaba? Okumuş. Ondan sonra demişler
1: sonra
0: ki...
1: Bir, tekrar bunu bir geçelim.
0: Sen genel başkanım, biz bunu sanki ilk kez geliyormuş gibi yapalım demişler. O da iyi fikir demiş. Senin az önce bahsettiğin
1: arkadaşlar, algı. Arkadaşlar kutluyorum.
0: Algı.
1: Aynen.
0: Doğru mu?
1: Arkadaşlar kutluyorum.
0: Tamamı açık kaynak.
1: Tabii canım.
0: Tamamı açık işte. Kaynak. Şeyin, Sezgin Tanrıkulu'nun... Sosyal medya
1: bakışı
0: paylaşımı.
1: Bakışı bile değişmiş bak. Burada daha dikkatli bakıyor Sezgin Tanrıkulu şeyin,
0: evet, nedir bu diye.
1: Daha dikkatli bakıyor. Orada biraz
0: aynen
1: daha...
0: Aynen öyle. Ali Mahir Başarır burada doğrudan okuyor. Ama videoda hiçbir şey yok.
1: Almak
0: burada Ali Mahir
1: bekliyor.
0: Başarır'ın gözünde gözlük de var galiba. Olmaya da bilir. Çok
1: önemli,
0: oraya takılmıyorum.
1: Orada görev icabı bekliyor ikincisinde.
0: Aynen öyle. Özgür Özel yırtıp verdikten sonra alıyor. Burada tebligatı beraber okuyorlar.
1: Hemen sonra bu şey yapılmış ama keşke o adam orada ayrılmasaydı. O
0: ya, ya en azından olan. Böyle bir, çok hızlı bir kurgu olmuş. Ya olabilir, tamam, yapabilirler de işte sen az önce deyince algı meselesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin
1: ya bunu iyi yapar,
0: en
1: bunu iyi
0: mahir olduğu konu deyince arkadaşların bu tespitini de hatırlatalım istedik.
1: Demiyor mu Özgür
0: yani.
1: Zaten başından beri bu yolsuzlukla vesaire ilgili hep iktidarın oyunu işte bizim önümüzü kesmeye çalışıyorlar. İmamoğlu baktı ki seçimi kazanacak, onun için engellemeye çalışıyorlar demiyor mu?
0: Aynen öyle.
1: Hep bunu diyor, hala diyor.
0: Ama bir şey söyleyeceğim, Kılıçdaroğlu bunu yemiyor. Cumartesi günü akşam gazetesi.
1: Algı operasyonu bize yapıyorlar. Hani.
0: Tabii tabii. Kamuoyuna. Tabii, kamuoyuna. Tabii. Ama işte Kılıçdaroğlu da abi eski kurt o da ya. Yani hani tabir yerindeyse yani sizi ben yetiştirdim diyor ya. Yapmayın diyor yani.
1: Göreceğiz.
0: Cumartesi günü akşam gazetesi çok isabetli bir manşetle çıktı. Kılıçdaroğlu göreve geldiğinde ilk ne iş yapmış abi? İlk yaptığı ilk yani mahkeme kararı tebliğ edildi Kılıçdaroğlu'na. Ne yapmış biliyor musun?
1: Avukatlar aldı şeyden.
0: Şunu yapmış. Hemen hesapları dondurun demiş. Hemen tabii hemen hemen hesapları koydu. Banka hesaplarını hemen hemen hemen dondurun. Efendim ama şey ya bir dondurun biliyor, bildiğimiz bir şey var demiş biliyor. Yani. Bildiğimiz bir şey var demiş.
1: Malı biliyor tabiri caizse affedersiniz.
0: Onu söylüyorum işte. Bunlar çırak. Yani Kılıçdaroğlu'nun yanında bu ekip önce parayı korumaya aldı diyor akşam gazetesi cumartesi günkü manşetinde. Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olmasının hemen ardından Özel ve ekibinin partinin banka hesaplarına erişimini engellemeye talimatı
1: tabii,
0: verdi.
1: Onların o şeyleri o banka hesaplarına değildir ama onların
0: ama yine de şeyi bu arada yani. Partinin banka hesabında da hatırı sayılır bir hazine yardımı aldığını
1: elbette
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin onu söyleyelim.
1: Tabii
0: hatta
1: ki.
0: O Uşak Belediyesi'ne yaptırılan makam otosunun tefrişatı meselesinde Özgür Özel kendini nasıl savunmuştu? Tamam Uşak Belediyesi yapması devletten aldığımız hazine yardımıyla biz yaptıracağız. Yani bu cebimizden değil de bu cebimizden çıktı demişti. Az önce bahsettiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi asıldır kalan
1: tabii,
0: her
1: tabii.
0: Şey teferruatların
1: tabii,
0: bir
1: zaten,
0: yansıması bu.
1: Zaten
0: Uşak da onların.
1: Konu bu değil ama ben ya, ihtiyaç meselesi yolsuzluk için efendim bir mazeret olamaz elbette ama hani bu parti marti işlerinde hep Amerika'da da yardım topluyorlar parti yani seçimlerde falan yani. Hı hı. Parti işlerinde yardıma, desteğe, bağışa ihtiyaç olabilir belki bilemiyorum. Fakat bu konuda asla ihtiyacı olmayacak tek bir parti var dünyada, o da CHP'dir. O devletin verdiği yardımı bırakın. O devlet yardım büyük bir yardım alıyor zaten yani bu şeyden dolayı.
0: Emin bir bakar mısınız devlet ne kadar
1: ikinci büyük parti olduğu için büyük
0: CHP'ye
1: yardım alıyor.
0: Hazine yardımı artı, ne kadar
1: artı seçim dönemlerinde bu ikiye katlanıyor.
0: Doğru.
1: Artı bu artı hiçbirinde yok başka. Hiç kimsede yok bu artı. Bildiğimiz İş Bankası'nın büyük bir kısmı CHP'ye ait.
0: Doğru.
1: Silseleri. Artı ben burada sayarsam çıkaramam. Mustafa Kemal'in bir şeyi var. Mal varlığı listesi var. 5-6 sayfalık falan bir liste. Bunun büyük bir kısmını CHP ve CHP'nin işte diğer organlarına vesaire bağışladı. Dolayısıyla CHP devlet bizdeyiz demelerinin sebebi de aslında bir kısmı da bu. Devletin bir kısmı onlara ait zaten. Yani
0: oldukça iyi gelir imkanları yani CHP'nin, var diyorsun yani.
1: CHP'nin Uşak belediye başkanlığının bilmem nesine falan ihtiyacı yok ama bu kafa böyle çalışıyor. Yani böyle düzen, böyle sistemliyor ya, sistem böyle kurmuşlar yani.
0: Abi 1.815.500.000 liralık bir hazine yardımından
1: yakın.
0: Bahsediliyor.
1: Hayır şimdi
0: 2
1: bu
0: milyar.
1: CHP'nin normalde parti ihtiyaçlarına belki yetebilir ama bu ekibinki de yetmez. Niye? Bunlar başka işleri var çünkü. Delegeye para verecek bilmem efendim diğer efendim bir sürü işleri var
0: onların
1: yani.
0: Onların iddiası ki kaynakları başka. Neyse,
1: dolayısıyla işte onun için
0: sen
1: de
0: şimdi,
1: ihtiyaç
0: sen
1: duyuyor.
0: Şimdi yine Nuhan çok güzel gidiyor. Şu anlamda çok güzel gidiyor. Biz bir kurgu
1: sanki
0: plan,
1: önceden kurgu yapmışız gibi.
0: Kurgu planlamıştık.
1: Yani.
0: Senin aradaki
1: İki dakika
0: sözlerin,
1: önce geldim ben senin yanına.
0: Senin aradaki sözlerin bizim o kurgumuzu da şey yapıyor.
1: Galiba yeni bir konuya geçiyoruz galiba.
0: CHP'nin aslına bakarsan geçmişinin de
1: çok da aydınlık olmadığını söyleyebiliriz birçok bakımdan.
0: Aynı zamanda hani böyle pasta büyük olunca kavga da sert olur ya. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, senin az önce bahsettiğin sair gelirleri de nazara dikkate alırsak, işte İş Bankası'ndan yönetim kurulu üyelikleri vesaire, belli başlı şeyler.
1: Şu dedikleri doğru. İlk dönemlerde, biraz da tek parti döneminde hakikaten CHP

0: devlet idi ya. Yani dedik de o anlayış, o şey oradan geliyor. Hakikaten devlet, yani devletin bütün imkanları CHP'ye çalışıyordu. Oradan gelen bir alışkanlık var.
1: Ondan mütevellit kavgaları da çok oluyormuş. Dolayısıyla CHP'nin. Tabii. Yani şimdi yine arkadaşlar hazırladılar. Mesela 1972'de Bülent Ecevit'le İsmet İnönü arasında ki genel başkanlık kavgasıyla başlayan, ki başlayan diyorum o vakte kadar mutlak hüküm.
0: Kavgalık bir şey yok zaten yani.
1: Tam yetki. Tabii.
0: Bir ebedi şef vardı, bir de milli şef vardı. O ikisinden tamam. Arasında oldu kavga ama o da ayrı.
1: Onu da kenara koy. Onu da kenara koy. Evet. Hatta buradan kimden duyduğumu da söylemeyeyim. Şimdi müsaade almadım. Atatürk'ün ölümünden sonra 1938'den sonra 1939 yılının Mayıs ayında CHP bir kongreye gidiyor abi. Kongrede İsmet İnönü ve ekibi yönetimi bütünüyle, CHP yönetimini bütünüyle ele geçiriyor. Aynı zamanda bir de hükümet var. Ama hükümete dokunamıyorlar. Dokunamama gerekçeleri de hükümeti Atatürk'ün teşekkül etmiş olması. Hal böyle olunca şöyle bir ara formül bulunuyor. CHP'nin içinde bir gölge kabine oluşturuluyor.
0: Oradan geliyor bu merak
1: 1939
0: işte.
1: 1939 yılından bahsediyorum.
0: Bu merak oradan geliyor işte.
1: Aynen öyle. Yani ben dokunamasam da indiremesem de etkisizleştirmeye çalışırım. Arkadan dolaşırım. Alternatifini oluştururum. Bir şey heyeti. Şimdi yanlış olmasın da. Şimdi bak CHP'nin kodlarında olan bir şeyden bahsediyoruz. Kavgalılar dedin ya, hakikaten Atatürk'le İsmet İnönü'nün...
0: İşte orayla ilgili bir şey söyleyeyim. Bu onun öncesi de var. O dediğiniz aslında İnönü'nün işte önce parti hakim olup sonra hükümet
1: devlete
0: yönetimi.
1: Evet.
0: Onun bir perde arkası var. Çok enteresan bir şey. Aslında Mustafa Kemal'in ne diyelim namzet veya işte şeyler arasında İnönü yok. İnönü yok. Hatta İnönü nasıl olabilir? İnönü'yle son dönemlerde araları açık. Aylardır konuşmuyorlar.
1: Büyükelçi olarak atayacağı...
0: Konuşmuyorlar.
1: ...şeyi var yani.
0: Hatta Fevzi Paşa diyor ki, o zaman Yanıkmay Başkanı, gittim diyor son günler, yani son şey günler artık yani Dolmabahçe'de ziyaret ettim diyor. İsmet Bey'e dedim ki, İsmet Paşa'ya git bir ziyaret et çünkü muhtemelen günleri sayılı dedim diyor. Buna rağmen gitmedi diyor hatıratında. Bunu Fevzi Paşa kendini söylüyor. Fakat çok enteresandır. 10 Kasım günü, bak 10 Kasım günü, 11 Kasım değil. Tabii bir Cumhurbaşkanı seçilecek.
1: Doğru.
0: Mecliste şey toplanıyor. Adaylar arasında İsmet İnönü yok. Niye yok? Kimse buna cesaret edemez çünkü...
1: Kavgalılar
0: yani. Fevzi Paşa'nın, Genelkurmay Başkanı'nın darbesidir İsmet İnönü. İnönü olacak diyor. İsmet Paşa olacak diyor. Sonra gidiyor onu evinden konuşuyor, getiriyor falan. Dolayısıyla perde arkasında bunun ayrıntılar da var. Kendi hatıratında anlatıyor Fevzi Paşa. Ta başlangıçta böyle bir şey var bunlar. Onun için normal şu andakiler yani. Bunların genleri böyle yani.
1: O yüzden kavgalı. 1972. O dönem CHP Genel Sekreteri olan Bülent Ecevit, CHP Genel Başkanı olan İsmet İnönü'ye başkaldırıyor. İsmet İnönü bakıyor ki hakikaten Bülent Ecevit
0: güçlü geliyor.
1: Tarlayı sürmüş. Tarlamı sürülmüş diyor kendi kendine. Ondan sonra bırakıyor meseleyi. İstifa ediyor. Ayrılıyor. Ama sadece bundan mütevellit olsa neyse. Mesela 2003 yılında o dönem Deniz Baykal CHP Genel Başkanı, Ertuğrul Günay muhalifler tarafından aday gösteriliyor. Yine kavga dövüş. Baykal yerinde kalıyor. 2005 yılında 13. Olağanüstü Kurultay yapılıyor. Mutlaka hatırlarsın. Görüntüleri evet arkadaşlarım ekrana verdi. Bu görüntüler CHP kurultaylarında alışık olduğumuz görüntüler. Tabii. Mustafa Sarıgül, o dönem Şişli Belediye Başkanı'ydı yanılmıyorsam. Mustafa Sarıgül Deniz Baykal'a bayrak açıyor. Yine boyunun ölçüsünü ziyadesiyle
0: orada
1: alıyor.
0: Orada bir şey daha var. Bak bugün de çok ışık tutan şeyler bunlar. Deniz Baykal'ın bir konuşması var o kurultayda. Parti parayla satın alamayacaksınız mealinde yani para vurgulu var mı orada?
1: Ne diyor bak?
0: Özür diliyorum.
1: Abi, Sarıgül salona girdiğinde arbede çıktı. Yumruklar, tekmeler ve sandalyeler havada uçuştu. Deniz Baykal kürsüden Sarıgül'ü yolsuzlukla suçlarken... Sarıgül kürsüye yürümeye çalıştı. Divan Başkanı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Celal Doğan olayları yetiştirmekte aciz kaldı. Baykal kurulu.

0: Denege tabii, şeyi yok, iradesi yok ortada.
1: Altın tepside. Önder Sav'ı dinledim geçenlerde. Önder Sav diyor ki ben getirdim Kılıçdaroğlu'nu. Ben genel başkan yaptım diyor.
0: Biz kimin getirdiğini biliyoruz.
1: Biz planlamıştık zaten öncesinden de, çoktan konuşmuştuk diyor. Falan filan uzun bir söyleşi.
0: O şeyin İslam, yani Türkiye'deki ucu olabilir. O Onur Öğmen'in anlattığı bir şey var nasıl geldiğini. Demek ki o Türkiye'deki
1: aparatlarından biri tabii, diyorsun olabilir yani. Olabilir yani. 2018'de bu sefer 36. Olağan Kurultay'da Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıyor. Hı-hı. Bir kere de 2014'te açıyor galiba. 2018'de ama Cumhurbaşkanı adayı olup azımsanmayacak da bir oy alıp, hatta kendi tabiriyle söylüyorum, CHP'nin onu ayaklarından çekmesine rağmen bir şeyler yapıp evet, sonrasında aynen, da Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkıp yine boyunun ölçüsünü almıştı. Yani şöyle bir durum söz konusu. CHP'de genelde kurultaylarda genel başkan oyla değişmiyor. Biz en azından onu görüyoruz. 2023 yılındaki 38. kurultayda zaten
0: o da aslında bu işte bir
1: alışılmış, alışılmışın dışında denmesinin de bir haklı zemini var demek ya.
0: Zaten kendi başına o gece bile malumunuz, bugünlerde bu tekrarlanması lazım çünkü unutuldu. Çok oldu, aradan çok zaman geçti. Birinci oylamada 18 oy fark evet, var. İkinci oylamada birkaç saat sonra neredeyse bu oy farkı 276'ya çıkıyor.
1: Şimdi, nasıl olmuş abi?
0: Nasıl olmuş bu peki? Hakikaten bunu sormak lazım. Nasıl olmuş bu yani? Bu insanların bu, ki bu delege dediğiniz şey, biliyorsunuz biz seçmeni küçümsemek için söylemiyorum ama delege dediğiniz şey delege edile edile tabiri caizse artık yani
1: elene elene
0: aynen tırnak içerisinde en kaliteli CHP'liler anlamına geliyor bu.
1: Doğru.
0: CHP tabanı kaç milyon oy şey varsa bilmiyorum, hı-hı, seçmeni 1000 küsur 1200 tane falan bir şey yani bu.
1: Evet.
0: Bu kadar kaliteli kafalar nasıl bir iki saat içerisinde fikir değiştiriyor?
1: Değil yani, değiştirdikleri.
0: Hatta içinde şey var. Seni destekliyorum diye imza verenler var.
1: Değiştirdikleri fikir, ben de onu söyleyeceğim. Nuh abi, değiştirdikleri fikir ya, biz genel merkezi beyaza boyayalım dedik ama ya gel biz bunu değil, böyle fuşya rengi yapalım, biraz daha hareketli renklensin. Bu değil, genel başkan seçiyorlar ya.
0: Elbette.
1: Yani benim partimi iktidara taşıyacak olan ismi seçiyorum kardeşim. Ben ideallerim uğrunda, ben fikirlerim uğrunda şu doğrultuda ilerleyeceğim ve benim de liderimin şu isim olmasını istiyorum diye gidip oy kullanıyor.
0: Aynen.
1: İki saat sonra olmadı o ya, şu bir olsun diyor.
0: Bir şey daha var.
1: Nasıl ideal bu?
0: Onların
1: ya,
0: gelişi malum, mahalleden başlıyor.
1: Evet.
0: İlçe kongreleri, il kongreleri falan. Bu delege etme meselesi tabiri caizse aslında oradaki makamda olan Kılıçdaroğlu'nun inisiyatifi de olan bir şey bu aslında. Yani genel başkan inisiyatifi olan bir şey bu. Böyledir yani genel başkanın. O zaman genel başkanın. Tabanda mevcut genel başkanına yönelik çok ciddi bir tepki oluşması, böyle bir şey yoksa, ki Kılıçdaroğlu aslında kurultay genel başkanıdır. Bu işleri iyi becerir yani. Kurultayları iyi becerir. Şunu söylemeye çalışıyorum. Oraya kadar mahallede itibaren ilçe ve il süreçlerinde Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için gelenler bunlar. Kılıçdaroğlu'na oy vermek için gelenler. Nasıl oldu da iki saatte değişti o fikir? Buraya bakmak lazım. Aslında mutlak butlan şeyi buradan başlıyor aslında. Sonra size söyleyeyim. Şimdi hangi delegele gidecek şey falan tartışması yapılıyor. Yani,
1: kurultay yeniden
0: yeni
1: ne kurultay, zaman?
0: Hızlı mı olsun, olağanüstü mü olsun?
1: Evet.
0: Ya şeye karardan birisi İstanbul'daki 196 delegenin efendim delegeni iptal etti şey. Delegelerin para, hediye ve iş vaadi ve çeşitli maddi masraflar sebebiyle yönlendirilen iddiasıyla iptal başvuru yapıldı ve kabul edildi bu.
1: Hadi buyur.
0: Yani bu da aynı zamanda ne gösteriyor? O gece bir şeyler olduğunu gösteriyor. Bundan sonra daha kaç yerde bu delegelerden çoğu şeye ismi adı bulaştı?
1: Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu suç örgütünün sanıklarından biri olan Adem Soytekin. Kiptaş belediye iştiraki olan Kiptaş'ın bilmem kaç dairesinin daire. Nuh abi
0: tabii.
1: Bir kısmı itiraf ettiler, biz pavyonda 1000 dolar verdiler.
0: Orada da çok adalet

0: yapmışlar yani.
1: O abi da... birine daire veriyorsun, birine niye aynı değil mi o birine sayısı?
0: Kimine telefonla kandırmışlar, kimine 3-5 bin dolar vermişler. Yani orada da adaletsiz davranmışlar.
1: Abi yani ne bileyim, ha pavyon olunca o motivasyondan hareketle.
0: Bilemem.
1: Oo hadi bakalım erik dalı falan oynarken.
0: Bu pavyon dedin de ya, dün şey diyordu Özgür Özel, bazıları pavyoncu falan. Bu pavyon şeyi nereden geliyor bunlar da? Bu Kılıçdaroğlu'nun bir ekibi gelmiş ya şeye.
1: Evet. Başı bozuklar diye ya, şey yaptı onu.
0: Pavyon dedi ya, ben bildiğim pavyon işte bilmem var. Ne bu pavyon ünsiyeti nereden geliyor bu CHP'den? Anlamıyorum ben bu pavyon kültürü.
1: Fakat o analizi Saadet Partisi'nin genel başkanı var ya abi, Arıkan. Arıkan kürsüye çıktı bir gün. Yok dedim ya, bu yapay zekadır dedim. Önüme düştü video. Yok söylemiş gerçekten. Kürsüye çıktı bir gün. Geçtiğimiz ay. Bu ne dedi ya? Belediye koridorlarını pavyona çevirdiniz dedi.
0: Bak işte bu.
1: Saadet Partisi'nin yani pavyon. Mücahit Kılıçdaroğlu dedirten bir kandil günü, bir kandil günü adaylığını genel merkezlerinin önünde açıkladıkları, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamışlardı. 2024'teki belediye seçimlerinde CHP'lilerden daha çok çalışan Saadet Partisi'nin genel başkanı, belediyelerin koridorları pavyona çevrildi. Bu ne biçim iştir diyor.
0: Peki şunu bana anlatır mısın abi? Ben çok merak ediyorum çünkü. Bu mutlak butlan kararından sonra Kılıçdaroğlu'nun aynı masada oturdukları, yani isim oradaki, o isimdekiler, oradakiler olmasa da sonuçta, hı hı, o makamda oturanlar, hı hı, şeyin yanına koştular destek için.
1: Özgür Özel.
0: Özgür Özel'in.
1: Enteresan.
0: Bu ne peki? Bu nasıl olacak şimdi?
1: Ki
0: dediğin şeyden sonra.
1: Ki Kılıçdaroğlu da.
0: Hangi anlayışı desteklemiş oluyor o zaman?
1: Bak Kılıçdaroğlu da bugün sabah Milliyet Gazetesi Ankara temsilcisi Didem Özel Tümer'in köşe yazısını okuduğumda hafızam yenilendi. Kılıçdaroğlu da o masada oturanların tamamına rüyalarında göremeyecekleri,
0: elbette,
1: imkanlar.
0: Şu anda Bulgarya'ya ona borçlular yani.
1: Aynen
0: tabii.
1: Öyle. Hatta şey var ya, o habire provokasyonlarla gündeme gelen Zafer Partisi'nin genel başkanıyla birbirlerinin namuslarına emanet ettikleri ama
0: anlaşmalar.
1: Ama Ümit Özdağ'ın ifşa ettiği o gizli anlaşma, bu Kılıçdaroğlu'nun lafı, birbirimizin namusuna emanet ettik dedi. Kılıçdaroğlu'nun lafından mülhem söylüyorum bunu. Zafer Partisi de mesela. Ümit Özdağ da, Özgür, ya bakıyorsun.
0: Operasyona bir destek üstelik.
1: Gücünü o, diyor. Ne gitti. Diyor şey? Müsavat Dervişoğlu gücünü diyor. Milletten almayan kimseyle diyor biz şey yapmayız diyor.
0: Tabii.
1: Müsavat Dervişoğlu nasıl seçildi? İYİ Parti'nin genel başkanı kimdi seçime gidildiğinde?
0: Şimdi akşam.
1: Ya demek ki milletten gücünü almak bilmem ne falan, onlar da biraz böyle soru işaretli kavramlar oluyor. Ama
0: tam CHP layık şeyler.
1: Neyse, ez cümle, evet, ortalık biraz böyle bir karışık. Bu karışıklığın merkezinde CHP, tribünlerinde CHP, sahasında CHP, soyunma odasında CHP, efendime söyleyeyim, hakemleri de şimdi, CHP yani.
0: Şimdi diyorlar ya, iktidar işte bilmem ne yaptı, kapı kırdı falan diye. Veya Özgür Özel diyor işte bu soruşturmaları şey yapıyor, bu davaları iktidar yapıyor, bilmem ne yapıyor. Ben bir Türk vatandaşı olarak bu CHP'den davacıyım abi şu anda. Samimi söylüyorum. Allah aşkına benim ne mecburum bu günler boyunca bu CHP ile uğraşmak ya. Bak dünyada bir şey daha söyleyeceğim size. Dünyada iktidar olmadığı halde, yönetimde olmadığı halde millete bu kadar zarar veren başka bir parti bulamazsınız. Şimdi iktidardakini verdi, onu biliyoruz. Tek parti dönemi biliyoruz, tamam mı?
1: Tamam.
0: Zaten onun için millet bir daha asla tek parti iktidara getirmedi.
1: Öyle.
0: Ama öyle bir bela ki
1: muhalefetteyken de yetiyor
0: millet iktidara getirmemekle bu beladan kurtulamıyor. Ne alaka diyeceksin? Nasıl ne alaka abi ya?
1: Abi işte ben söylüyorum ya, bak, günlerdir.
0: Bak Gazze var. Bak orada bir manşet var. Hiç görmüyorum. Sıra gelmedi
1: geleceğim,
0: ona.
1: Geleceğim orada.
0: Bak şurada manşet var. Tamam mı?
1: Evet.
0: Arkadaş, 4 günden beri bölgemizde her şey suya mı kavuştu yani?
1: Suya mı kavuştu?
0: Suya mı kavuştu? Ne oldu? Bunlar oluştu. Yetmedi. Bak şu önemli. Yetmedi. Şimdi diğer o dış etkenler, savaşlar, şunlar bunlar yetmiyormuş gibi, olağanüstü yani hesaplı olmayan şeyler yetmiyormuş gibi, onların baltalaması yetmiyormuş gibi, göreceksin bak bundan sonraki hedefleri Türkiye'deki huzur istikrar ve ekonomi şey olacak.
1: Bugüne kadar da öyleydi.
0: Hayır, bu daha şey ama sokaklarına sokak çağrıları var şu anda. Yani bundan sonra anarşi çıkarmaya çalışacaklar. Ya Allah aşkına ya, bu milletin bunlardan çektiği ne ya? Ne kavganızda yapın kendi aranızda kardeşim, bana ne ya sizin kavganızdan? Sizin o gelmiş bu gitmiş bana ne? Buradan bana çık, bana yani Kılıçdaroğlu 13 yıl boyunca eleştirir mi? Eleştirdim birisiyim ben. E peki bu milletin bunlardan çektiği ne ya?
1: Çok doğru. İktidarda olmadığı halde
0: millete zarar veren, milletin hakikaten başına bela olan bir parti yani.
1: Enteresan. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun ilk işi Nuh abi hesapları dondurmak oldu.
0: Tamam.
1: Şimdi Kılıçdaroğlu'nun atacağı yeni adımlar bekleniyor. Bugün akşam gazetesi konuya yer vermiş. İlk adım olarak 4 ismi yasaklaması.
0: Genel merkeze girmelerini yasakladı.
1: Yasakladı. Sonrasında da bu 4 ismi ihraç edileceği konuşuluyor. Kim bu 4 isim? Bizim sıklıkla...
0: Birisi dün orada bela okuyordu. Allah onun belasını versin diyordu.
1: Bizim sıklıkla dile getirdiğimiz işte o. Adını da söylemeyeceğim. Leysi söyleyeyim. Ali Mahir Başarır. Ya,
0: Hikmet Bey'in yokluğunu şey aratmayalım. O şeyi de söyle. Niye sıklıkla dile getirdiğinizi de söyle.
1: Niye şöyle ki? Efendim... homoseksüeller biz onur yürüyüşü yapmak istiyoruz dediklerinde bir CHP kanalına çıkıp onlar Türkiye'nin aydınlık geleceği için gayret eden hepinizden daha onurlu insanlar dediği gün biz günün manşetinde Hikmet Bey'le sonrasında ara ara Nuh abiyle demiştik ki homoseksüellerin siyasi hamiliğini yapan ekranda gördüğünüz Ali Mahir Başarır Türkiye'de homoseksüellik denince akla gelen ilk isim olacak bu saatten sonra demiştik. Sıklıkla o günden beri sana, sıklıkla Ali Mahir Başarır meselesinde o günü hatırlatıyoruz. Çünkü öyle bir durumu kendi kendine konumladı. Ali Mahir Başarır bunlardan biri, Veli Ağbaba bunlardan biri, Umut Akdoğan bunlardan biri ve Burhanettin Bulut. Dört ismin genel merkeze girişleri Kılıçdaroğlu tarafından yasaklandı. Bu dört ismin de bayramdan sonra disiplin süreci işletilip CHP'den ihraç edileceği konuşuluyor. Neden bu dört isim? Çünkü bu dört isim adı en fazla yolsuzluğa, şaibeye, o Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği arınma meselesinde, ahlaksızlıkla anılıyoruz meselesinde adı sıklıkla geçen isimler. Veli Ağbaba bir işte böyle bir durum hafta sonu yine bir yere katıldı. Dedi ki ben Özkan Yalım'ı bu ihracı istenecek olan şu anda genel merkeze girmesi yasaklanmış olan dört isimden Veli Ağbaba'dan bahsediyorum efendim. Ben dedi Özkan Yalım'ı zaten hiç sevmedim ki dedi ya. Hiç sevmem dedi. Nefret ederim ben Özkan Yalım. Özkan Yalım dediğin zaman benim kanım çekilir dedi. Ben demeyeyim, kendi desin. Desin mi abi? Buyurunuz bir dinleyelim bakalım Veli Ağbaba'yı.
2: Özkan Yalım'ı tanıyorum. Özkan Yalım'a bakışımı da herkes bilir. Meclis de bilir nasıl baktığımı. Özkan Yalım'a nasıl baktığımı herkes bilir.
3: Nasıl bakıyorsunuz?
2: Ya ben olumlu bakmıyorum.
3: Ya bu kavgada...
2: Bu kavgada değil.
3: Bu Özkan Yalım'ın özel olarak sizi hedef almasında eskiden gelen bir gerilim mi var?
2: Yok, benim şöyle. Ben Özkan Yalım'la hiç Yıldız'ın barışmadı. Ben şimdi cezaevinde bu duruma düşmüş bir hakkında bir şey...
1: Tamam. Yıldız'ın barışmadı. Hiç de olumlu bakmam. Aynı Veli Ağbaba. Bak. Bu... 3 Temmuz'da mı söylemişti? Evet evet. 3 Temmuz 2025'te yani daha bir yıl olmamış. Buyurun ne diyordu aynı Veli Ağbaba? Buyurun.
2: Bak Özkan Yalım'a söylerim defterini dürer. Özkan Yalım 31 Mart'ta sana ne yaptı? 31 Mart'ta iktidarın bütün olanakları kullanmana rağmen Özkan Yalım hepinizi yere bir etti. Süpürdü vallahi. Özkan Yalım'a da selam olsun. Özkan Yalım var ya vallahi iktidarın bütün olanaklarını kullandılar.
1: Ya.
2: Hep
1: tamam.
0: CHP'de yeter. Bunlar yani, çok normal ya.
1: Bir şey bekliyor insan ya. Ben mesela CHP seçmeni olsam ki çoğu zaman olmadığım için çok şükrediyorum. CHP seçmeni olsam derim ki ya doğru istikamet ya. Bir söylediğinin arkasında dur kardeşim ya. Ya Özkan Yalım'la Yıldız'ın barışmıyor mu? Sevmiyor musun? Bir güzelleme yapma o zaman ya.
0: Sen CHP'liyi anlayamıyorsun abi. Öyle değil. Yarın bak yarın öbür suyun bu Ali Mahir Başar'da efendim bu da ben zaten Özgür Özel'le hiç başından beri hiç Yıldız'ın barışmamış da diyebilir yani. Tamam mı?
1: Der mi diyorsun?
0: Diyebilir. Burada bunların şeyi böyle. Bir şey söyleyeceğim. Yani söyle vakit abi. Varsa eğer.
1: Bir iki dakikamız kaldı.
0: Şöyle. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun top Kılıçdaroğlu'nda. Hani bu dört ismi şey yapacak falan diyorsun ama bu dört isimde falan kalamaz yani Kılıçdaroğlu. Eğer gerçekten kararlıysa şimdi orada bir baskı var ve devam edecek o baskı. Onlar ısrarla işte olağanüstü kurultaya götürerek şu andaki mevcut durumlarını, yani şu andaki derken butlan öncesi durumlarını tabiri caizse tekrar meşrulaştırarak iki kurultayı bir daha meşrulaştırarak yola devam etmek istiyorlar. Hı hı. Kılıçdaroğlu bakma sen az önce bahsettik. Erdoğan'a karşı veya karşı cephelere karşı böyle çok şey olsa da çok keskin olsa da parti içerisinde öyle olmuyor. Olmadı şu anda. Olamadı şu anda. Hatta bu konuda da olamadı. Kılıçdaroğlu çok pasif kaldı. Hatırlıyorsan şeye çağırdılar gitmedi. İfadesini almak için çağırdılar şeye gitmedi. Evet. Halbuki onun hakkını savunuyordu. O demedi mi sırtımdan harçlandım diye.
1: Aynen öyle.
0: Şimdi gene ben biraz pasif görüyorum. Mesela o dönemde hep şunu söyledi İmamoğlu'nu kastederek. Böyle temel isimler partiye zarar veriyorlar. Bunlar şeyleri askıya alınmalı. Aklandıktan sonra tekrar dedi. Şimdi İmamoğlu'ndan başlayarak bütün bu efendim dava konusu olanları efendim en azından askıya almasın üyeliklerin CHP'ye. En azından yani. Dolayısıyla bunu yapamazsa eğer Kılıçdaroğlu size bir şey söyleyeyim. Özgür Özel çünkü burada kritik bir şey var. Mutlak butlan ne diyor? Her şey 4-5 Kasım 2023 öncesine. 4-5 Kasım 2023 öncesindeki delege kadrosu seçti Özgür Özel'i. Hmm. Eğer bu ayıklama yapamazsa Kılıçdaroğlu
1: o bahsettiği arınmanın da mümkün olması.
0: O arınma yapamazsa aynı isimler bir daha şey kullanacak. Oy kullanacak. Genel başkan seçiminde. Ne yapacak peki? Yapacağı tek şey şu. Bu işte İstanbul'daki 198-196 delege başta olmak üzere ismi yolsuzluğa karışan bütün delegeleri belediye başkanlarının ihraç etmesi lazım.
1: Temizleyecek.
0: Boşalanların yerine yenilerini seçecek. Arınma böyle olacak. Ondan sonra bu arınmadan sonra ancak merkezde bir arınma olabilir.
1: Hayırlısı.
0: Bunu yapamazsa eğer
1: bekleyip
0: geçmiş
1: göreceğiz.
0: Olsun.
1: Bekleyip göreceğiz. Az önce bahsettiğin şeyde bir kere daha ne kadar haklı olduğunu anlıyorum.
0: Estağfurullah.
1: O kadar mesele vardı ki bugün değinmek istediğim.
0: Elbette ya. Hakikaten biz
1: programın
0: mağduruz
1: sonunda geldik.
0: Yani biz.
1: Bakınız efendim. Akşamın manşeti. Bir ekrana verin. En azından seyircilerimize, dinleyicilerimize.
0: Çok önemli bir konu. Günün konusu bu.
1: İnternet
0: yılın
1: üzerinden,
0: konusu bu ya.
1: İnternet üzerinden bu haberlere ulaşabilecekleri duyurusunu yapalım. En azından vaktimiz kalmadı çünkü. CHP konuşmaktan vakit kalmadı. İran'da barışa doğru efendim. Akşam gazetesinin bugünkü manşeti. Dün Sayın Cumhurbaşkanı bölge ülkeleri ve Amerika Başkanı'nın yani iki kral var işte üç emir var bilmem ne bölge ülkeleri ve Amerika Başkanı'nın bulunduğu bir toplantıya telekonferansla iştirak etti. Evet. Orada Türkiye'nin durduğu nokta ya daha ciddi işlerimiz var abi anlatabiliyor
0: abi,
1: muyum?
0: Ciddi
1: meseleler var
0: bu başlık
1: burada
0: var
1: abi.
0: Ya, Ömer Bey bak bu başlık samimi söylüyorum biraz düşününce bu anlaşılabilir söyleyeceğim şey çok utopik gelebilir bazılarına. Her birimizi birey bazında hem madden hem manen çok ilgilendiren bir konu bu.
1: Kesinlikle.
0: Tamam. Hem madden hem manen.
1: Ama
0: konuşamadık.
1: Dünyada
0: bak,
1: dengelerin
0: niye?
1: Değiştiği bir ortamda Türkiye'de bu ortamda hepimizin menfaati için çalışan bir yönetimle var olma gayretinde. Dolayısıyla biz programı bütünüyle maalesef ki CHP'nin CHP'lileri CHP'ye sokmamasından bahsederek geçirdik. Ama bu konu çok önemli. Bir başka konu var Kafkaslar'da tarihi bir adım. O da çok önemli. Nedir? Ermenistan tren yoluyla Türkiye'ye bağlanıyor. Bu önemli bir adım. Efendime söyleyeyim Etnospor vardı dün. Etnospor muazzam bir kapanış yaptı. 1,5 milyon insanın yani bak bazı şeyleri CHP ile sınırlı görmenin
0: bak,
1: hatasından
0: var,
1: bahsetmeye çalışıyorum.
0: Bak dahası
1: abi.
0: Var. Bu milleti sokağa çağırma meselesi var ya Sayın Erdoğan'ın 1,5-2 yıl yakın zamandan beri uyarı yaptığı iç cephe meselesinde çok ciddi bir zaafa sebep olabilir. Çünkü siz sokağa çağırırsınız milleti ama gerisine hakim olamazsınız.
1: Doğru.
0: Karşıda içeride karışıklık için fırsat kollayan bir İsrail var.
1: Bravo.
0: Bir ortam arayan bir İsrail var. Bugünler bunu bulamadı.
1: Bravo.
0: Bunlar sayesinde bulabilir. Ondan sonra mesele nereye varacağını bilemeyiz Allah korusun.
1: Hafızan Allah.
0: Tamam.
1: Abi çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ayaklarına sağlık. Eksik olma.
0: Başınızı çok artık kusura bakmayın.
1: Abi olur mu öyle şey? Ağzına sağlık, ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim, Günün Manşeti'nin sonuna geldik. Gelişmelerle

Hatıraların izinde, geleceğin peşinde, bugünün tadında. Kültür, sanat ve düşünce dünyasının kıymetli isimleri, samimi ve içten sohbetleriyle size bayram misafiri oluyor. Bayram misafiri, Kurban Bayramı günlerinde saat 10.10 ve 11.10'da 24'te.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Her programımızda olduğu gibi yine bu akşam dış politikadaki sıcak gündemi yorumlamaya devam edeceğiz. Çok değerli bir konuğumuz bizlerle beraber olacak. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doktor Çağrı Yılmaz hocamızla bu akşam biraz işin hukuki boyutuna bakacağız. Neyin hukuki boyutuna bakacağız? Mavi Vatan'ın, denizlerdeki misak-ı millimizin ve Türkiye'nin bugün marjinalleşen, sertleşen ve Yunanistan'ın tüm maksimal politikalarına karşı ben buradayım diyen, hakkını savunan bir Türkiye. Peki biz bunu neye dayanarak savunuyoruz? Hangi kaide, hangi hukuki anlaşmalar? Bizim demek de her şey bizim olmuyor. Bir de hukuka dayanması lazım. Dolayısıyla bu akşam çok özel, çok güzel bir yayın olacak. Kaçırmamızı tavsiye ediyorum. Şimdi vakit kaybetmek istemiyorum. Öncelikle sizler için hazırlamış olduğum birkaç önemli bilgi var. Bu akşamki Mavi Vatan Yasası ile alakalı. Daha sonra kıymetli hocamı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Evet, Mavi Vatan, denizlerde yeni dönem. Gerçekten bugün Türkiye denizlerdeki misak-ı milli demeyi doğru buluyorum. Çünkü Türkiye'nin bir yarımada devleti olduğunu düşünürsek eğer, Türkiye'nin sınırlarını denizlerden itibaren koruma ihtiyacı oldukça önemli. Şimdi misak-ı milli dönemi dedik. Türkiye deniz doktrinini hukuki zemine taşıyor. Deniz yetki alanları artık sadece harita değil, devlet doktrini meselesi haline geldi. Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e uzanan haklar kurumsallaşıyor. Mavi Vatan denizlerde Türkiye'nin stratejik güvenlik hattı olarak öne çıkıyor. Biliyorsunuz bunda daha çok Türkiye'nin Yunanistan'la olan meselelerin, Kardak krizinden, efendim karasularından, MEP sahasından, ama şimdi biraz da işin içine Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu siyasete girince Türkiye'nin denizlerdeki varlığını kurumsallaştırması daha ön plana çıkıyor. Enerji masasında Türkiye gerçeği. Doğu Akdeniz'de enerji, hidrokarbon ve münhasır ekonomik bölge rekabeti büyüyor. Libya mutabakatı Türkiye'yi dışlama planlarını bozdu ki 2019 Kasım ayında biliyorsunuz kıymetli izleyenlerimiz imzalandı. Ve oradaki gerçekten damarı, şah damarını kesti Yunanistan'ın kendince hukuksuzca uyguladığı MEP anlaşmalarını. Mavi Vatan Yasası ile deniz stratejisinin kalıcı hale gelmesi tartışılıyor. Burada yaklaşık %52-%53 adı konulmamış ada ve kayacıklara Türkiye'nin sahip çıkması önemli. İşte Lozan'ı da konuşacağız kıymetli hocamla. Türkiye'nin hangi noktalarda hak iddia edebileceğini ve nasıl savunacağı oldukça önemli. Peki Kıbrıs, Anadolu'nun doğal uzantısı, milli davamız, Türk'ün ebedi davası Kıbrıs, Mavi Vatan'ın kalbi. Evet, Mavi Vatan bir coğrafya, bu coğrafyayı savunan batmayan uçak gemisi de Kıbrıs. Kıbrıs, Doğu Akdeniz'de ileri güvenlik hattı olarak görülüyor. KKTC'nin deniz yetkilerini yok sayan adımlar Ankara'nın kırmızı çizgisi. Ada çevresindeki haklar Türkiye'nin bölgesel denge stratejisinin kritik öneminde. Bu sadece Mavi Vatan için değil, Türkiye'nin Orta Doğu siyaseti, Anadolu'nun savunması, Kuzey Afrika'ya giden hatta Türkiye'nin buradaki Kıbrıs'taki varlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin selameti oldukça kıymetli. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin nasıl oyunlar oynadığını hepiniz çok iyi biliyoruz, arkasında Avrupa Birliği ve Amerika'yı alarak. Ankara fiili durumu doktrine çeviriyor. Yunan ve Rum basını Mavi Vatan'ın yasallaşmasını stratejik risk olarak yorumluyor. Atina'nın maksimalist talepleri Ankara tarafından reddediliyor. Adalar denizinde 6 mil dengesi ve hakkaniyet ilkesi vurgulanıyor. İşte 6 milden ötesi zaten biliyorsunuz meclis kararıyla 1996'da savaş sebebi, yani kasus belli olarak sayıldı. Bunu da hocamla konuşacağız ve kesinlikle 6 mil ötesinden ödün vermeyen bir Türkiye. Türkiye daha aktif deniz gücü oluyor. Deniz ticareti, enerji güvenliği ve denizaltı kabloları yeni rekabet alanı ki bugün fiber diplomasiyi de oldukça konuşmaya başladık. ABD, Rusya ve Çin ve Amerika Birleşik Devletleri ile beraber Avrupa Birliği'nin ilgisi Doğu Akdeniz'i küresel mücadele sahasına dönüşür vaziyette ki Rusya da biliyorsunuz bu denklem içerisinde Çin'le beraber yerini aldı. Hürmüz

Ve Babülmendep krizleri Türkiye'nin aktif deniz gücü rolünü güçlendiriyor. Zaten Hürmüz'le beraber Babülmendep'i de biliyorsunuz İran Savaşı ile beraber konuşuyoruz. Ve Türkiye'nin masadaki yapıcı rolünün de ne kadar kritik olduğunu aslında bu diplomasi anlayışıyla, bu strateji anlayışıyla da bir kez daha anlamış oluyoruz. Mavi Vatan sahada güçleniyor. Yerli savaş gemileri, denizaltılar ve insansız deniz araçları ön plandaki savunma sanayimizin son Sağ Expo'daki o manifestomuz oldukça önemliydi. Savunma sanayi deniz doktrininin fiili güvencesine dönüştürülüyor. Türkiye sadece haklarını savunmuyor, yeni deniz jeopolitiği inşa ediyor. İşte bahsettiğimiz Mavi Vatan, Misak-ı Milli ve Türkiye'nin belki milli mücadelesinin denizlerde kalan satını bugün gerçekten sert bir şekilde hukuki zeminde savunmaya da devam ediyor. Şimdi bunların hepsini ve daha fazlasını konuşmak üzere Doktor Çağrı Yılmaz hocamızı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

0: Evet, kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, çok değerli bir konuğumuz bizlerle beraber Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Çağrı Yılmaz hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz, şeref
1: teşekkür
0: verdiniz.
1: Teşekkür ediyorum, sağ olun, teşekkürler.
0: Bugün ilk programımız, inşallah daha nice programlar yapacağız çünkü evet. İşin hukuki boyutu en geçerli boyut.
1: Aynen.
0: Bir şeyin evet. hakkını savunmamız için hukuki boyutunu iyi bilmemiz gerekiyor ki haklılığımızı gösterebilelim.
1: Evet.
0: Şimdi hocam ben böyle kısaca özetlemeye çalıştım ama tabii işin biraz hukuksal durumunu değerlendirmesi gerekiyor. Yani bu Türkiye'nin mavi vatan yasası dediğimiz hadise, mavi vatan anlayışı, biz hangi hukuksal zemin üzerinde mavi vatanı inşa ettik? Böyle başlayalım.
1: Evet. Kıymetli hocam, mavi vatanı yorumlayabilmemiz için ilk başta Lozan Anlaşması'nın doğru hukuki zeminlerde değerlendirmemiz doğru. gerekiyor. Lozan Anlaşması'nın 15. maddesine baktığımızda 13+1, 14 adayı biz İtalyanlara da devrediyoruz ve 14 adayla beraber bağlantılı adacıklar diyoruz. Hmm. Ama yıl 1923. Benim görüşüme göre Lozan Anlaşması'nın 15. maddesinde zorunluluk hali ve gabin vardır.
0: Nedir gabin hocam?
1: Hocam, zorunluluk hali Türk Ceza Kanunu 25. maddesinin 2. fıkrasında görebiliyoruz. Hı. Orada bir hukuka uygunluk nedenini görüyoruz. Tabii ben kusurluluğu kaldıran neden olarak yorumlayanlardanım ama hı. eğer ki siz ağır bir tehdit altındaysanız, herhangi bir şekilde buna karşı gelemeyecekseniz, mesela kışın kayak yapıyorsunuz, zor bir alandasınız, dışarıda kaldığınız bir kişinin evine giriyorsunuz. Burada konut dokunulmazlığın ihlali suçu oluşmaz. Veya kafanıza bir silah dayandı, o silah karşılığında siz sözleşmeye imzalıyorsunuz. O sözleşmenin yükümlülüğü sizde olmaz. Yıl 1923, biz adaları vermek zorunda kaldık hocam. Doğru. Hatta Atatürk Selanik'i, doğduğu yeri teslim etmek, vermek zorunda kaldı. Ne zaman Selanik türküsü okunsa gözleri dolardı evet, Atatürk'ün. Evet. Neden? Çünkü gücünün sınırlarını biliyordu.
0: Evet.
1: Gücünün sınırlarını bildiğinden dolayı...
0: Diğer politikayı biliyordu.
1: Evet, gücünün sınırlarını bildiği için nereye kadar mücadele edeceğini de biliyordu. Biz 13+1, 14 adayı 15. maddeyle verdiğimizde aslında orada ben diyorum ki bir zorunluluk halimiz vardı. Bir gabin vardı. Bizim zayıf durumumuzdan faydalandı. Ve bunun üzerine biz oradaki adaları teslim ettik. O yüzden ben şunu söylüyorum. Bugünkü Türkiye önce Allah, sonra da Atatürk'ün o hırsını bir kenara bırakarak kendi önderliğini ve kendi sınırlarının gücünü, imkan ve kabiliyetini bilmesi sonucunda bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni biz kurmuş olduk. Şimdi hı. burada adalar boyutuna geldiğimizde, hı. adalara baktığımızda 400 yıldır, 500 yıldır hocam adalar bizdeydi.
0: Evet.
1: İşte bu bizim 12 adada bir hak iddia etmemize sebebiyet veriyor. Şimdi Yunanistan tarafına baktığımızda oradaki adacıklar Türkiye'den 3-5 kilometre uzaklıkta.
0: Çok yakın.
1: Evet.
0: Yüzme mesafesinde.
1: Ama, aynen öyle. Ama Yunanistan'a baktığınızda 500 kilometre hatta 350 kilometre mesafe uzaklığı
0: 200
1: görüyoruz.
0: Mil, 300 mil. Evet.
1: Evet, oradaki mesafeyi görüyoruz. O zaman şunu diyebilir miyiz? Aslında adalar bizim karnımızın içinde.
0: Anadolu'nun doğal uzantısı aslında
1: evet,
0: hepsi.
1: Evet. Karnımızın içindeki olan yer.
0: Çok doğru.
1: Şimdi siz burayı silahlandırdığınızda, siz burayı silahla ve askeriyle kuvvetlendirdiğinizde o zaman tekrardan bizim ilgi alanımız 12 adaya çevriliyor. Bakın buradaki benim göstermek istediğim herhangi bir şekilde saldırı politikası değil. Çünkü
0: hayır,
1: bizim
0: hayır,
1: toprağımız
0: kesinlikle.
1: Bize yeter.
0: İrredentist değiliz biz.
1: Evet, tabii. Bizim toprağımız bize yeter. Bizim ekilecek, biçilecek birçok toprağımız var. Ben adalardaki halkın biz

0: halkımızla beraber barış içerisinde yaşadığını biliyorum. Yunan halkının da Türk halkıyla herhangi bir problemin olmadığını çok farkındayım.
1: Ticaretini biz de yapıyorlar hocam zaten. Biz olmasak ticaret yapamayacaklar.
0: Evet. Daha da ötesine gittiğimizde eğer ki halkın etnik kökenlerine girdiğimizde Türk toplumunun devamı olduğunu göreceksiniz. Bakın aslında etnik bir duruma girmek istemiyorum ama doğru okuyalım.
1: Evet.
0: Beslenme özelliğine bakalım. Ana karayla aynı. Hı hı. Yemek özelliklerine bakıyoruz. Ana karayla aynı devam ediyor. Müziğe baktığımızda ana karayla devam ediyor. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Aslında geçmişte bir Türk devleti vardı. Türkler vardı. Rumlaştı mı? Zamanla burada bir Rumlaşma durumu oldu mu? İşte biz şunu doğru okumamız gerekiyor. Eğer ki geçmişte bizim olan adalar biz İtalyanlara Lozan Anlaşması ile verdiysek ve ardından 1947 tarihli Paris Barış Anlaşması ile bitişik adacıklar dediler. Bakın dikkatinizi çekelim. Lozan'ın 15. maddesinde biz diyoruz ki oradaki 14 ada ve bağlantılı adalar diyoruz.
1: Adalar yani yan bitişik
0: evet,
1: adalardan bahsediyoruz.
0: Ama Paris Anlaşması'nda bitişik adacıklar kavramını kullanıyoruz.
1: Evet.
0: Burada uluslararası hukukta baktığımızda aslında bir kavram kargaşası yaratılıyor. Burada kavram kargaşası üzerinden gidiyor. Lozan Anlaşması'nın 6. maddesine de baktığımızda şunu söylüyor. Herhangi bir aksi durum olmadığı müddetçe 3 mil ve gerisindeki tabii
1: 3 mildi Lozan'da onu söyleyelim.
0: Evet. O dönemde karasuları 3 mil olarak kabul ediliyordu. 6. maddede 3 mil ve gerisindeki adacıklar hem bu Türkiye için geçerli hem de Yunanistan için geçerli. Oradaki adacıklar o ülkeye ait olarak görülüyordu. Zaten 1947 Paris Barış Anlaşması'ndaki Yunan tarafının savunduğu yer 14. maddede bitişik adacıklar dediğinden dolayı bu sefer coğrafi bir konuma giriyorlar. Coğrafyacılar çalışmak zorunda kalıyor. Şimdi Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne geldiğimizde yıl 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne biz imzamızı atmadık. Niçin? Üçüncü maddeye baktığımızda 12 deniz mili ne kadar kara sularına uzatma imkanı
1: hocam,
0: var.
1: İstersen şu harita başına geçelim.
0: Tabii ki.
1: Şu haritamız da arkada şurada açıldı. Onu bir yönetmenimden müsaadenle bu tarafta konuşabiliriz. Evet. Şimdi hocam iki tane harita var burada. Onu da izleyenlerimize anlatalım. Şimdi bu harita kara sularının 12 mil olarak hesaplandığı zaman Yunanistan'ın adalarının sahip olduğu kontrol
0: evet.
1: alanı. Bu da 6 mil. Şimdi hocam buradan da bakacak olursak hem işin coğrafi olarak imkansızlığını yani böyle bir haritanın imkansızlığını da 1982 Deniz Hukuk Sözleşmesi'ne göre niye 12 mil olamayacağını harita üzerinden de bize anlatırsanız.
0: Şimdi 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi diyor ki eğer ki siz bir kara devleti olarak 12 deniz miline kadar diyor 12 deniz mili demiyor 12 deniz miline kadar kara sularını kullanabilirsiniz diyor. Şimdi 12 deniz miline baktığımızda dikkat edin. Bizim hareket imkanımız kalmıyor. Hiçbir hareket imkanımız
1: hocam,
0: kalmıyor.
1: Uluslararası sular dediğimiz beyaz bölge değil mi?
0: Evet. Evet. Şimdi Yunanistan bunun karşılığında eğer ki Yunan doktrinini okursak oradaki
1: evet.
0: uluslararası hukukçular fingerprints doktrin diye bir kavram ürettiler. Yani, Yunanistan şunu öneriyor. Öyle bir alan yapalım ki Türkiye'nin parmak şeklinde geçiş alanları olsun. Biz gene 12 deniz milini kabul edelim. Parmak şeklinde geçiş alanları olsun ve bu geçiş alanlarından açık denizlere ulaşsınlar. Yunanistan ayrıca neyi söylüyor? Gene Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin 121. maddesinin ikinci fıkrası diyor ki eğer ki siz adaları kullanıyorsanız bunların kıta sahanlığı olabilir. Bunların kara suları olabilir. İşte Yunanistan bu yüzden dolayı bazı adacıkları silahlandırmaya çalışıyor. Çünkü 121. maddenin üçüncü fıkrası eğer ki o adada herhangi bir kullanım yoksa, herhangi bir şekilde yaşam alanı yoksa o zaman o adaların kıta sahanlığı ve kara suları olmaz. Şimdi Yunanistan doktrini şunu söylüyor. Adaların kara suları vardır, kıta sahanlığı vardır. Buna sarılır. Fakat biz şunu söylüyoruz. Hayır, Uluslararası Adalet Divanı sizinle konuşacağız birazdan gitmiş tahkim kararları var, mahkeme kararları var. Ve deniyor ki adaların kıta sahanlığı ve kara suları olamaz. Çünkü gene imzalamadık ama Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin 122. ve 123. maddesine baktığımızda eğer yarı açık denizler varsa taraflar bunu anlaşarak, koordine ederek geçişleri düzenlemesi
1: yani
0: gerekiyor
1: özel bir
0: diyor.
1: Deniz burası aslında.
0: Evet.
1: Yani burayı biz böyle İyon Denizi gibi, Baltık Denizi gibi değerlendiremeyiz.
0: Hayır.
1: Karadeniz gibi değerlendiremeyiz.
0: 300. maddeye gelin.

0: 100. maddede diyor ki siz buradan geçerken herhangi taraflara zarar vermeden geçmeniz gerekiyor. Evet biz deniz hukuku sözleşmesini imzalamamış olabiliriz ama deniz hukukunda teamül hukuku denilen bir durum var. Örf adet hukuku denilen bir durumumuz var. O yüzden biz 12 mili casus belli yani bir savaş nedeni olarak kabul etmek zorundayız. Çünkü açık denizlere çıkamıyoruz. Çıkacak yerimiz kalmıyor. Yunanistan'ın doktrini şuradan gidiyor. Onların uluslararası hukukçularını okuduğunuzda kuzeydeki adaların biraz daha az sayıda olduğunu söylüyorlar. O yüzden dolayı hatları geçirebiliriz diye. Ama orta ve güney bölgesine gittiğimizde onların ada sayısı arttığı için o zaman Meteşe adaların evet burada işte görüyoruz. Adaların kıta sahanlığı olması gerektiğini savunuyorlar. Ama biz diyoruz ki 6 mil olması gerekiyor. Çünkü 6 mil olduğunda aslında adaletli bir yere çıkıyoruz.
1: O sizin geçiş dediğiniz şurası değil mi hocam? Türk mesela Çanakkale Boğazı'ndan çıkan bir gemi. Uluslararası sularda değil mi? Seyri sefer emniyeti bakımında.
0: Evet. Şöyle geçişini rahat bir şekilde
1: Akdeniz'e inebiliyor.
0: Oluşturacak. Evet. Şimdi bizim tabirlerimiz zaten deniz hukukunda kıta sahanlığı, kara suları ve münhasır ekonomik bölge. Biz diyoruz ki kara sularımızı 6 mil olarak düzenliyoruz. Evet Karadeniz'de 12 mil ilan ettik ama Ege'de diyoruz ki 6 mil olsun. Buradan bir de Viyana Anlaşmalar Sözleşmesi'ne gelmem gerekiyor. Buyurun 1969 hocam. Viyana Anlaşmalar Sözleşmesi'nin 62. maddesinin 2. fıkrasına baktığınızda şunu söylüyor. Siz olağanüstü bir durum oluşmadığı sürece anlaşmanızdan geri dönemezsiniz. Aslında Lozan Anlaşması'na atıf yapıyor. Hmm. Yani biz Lozan Anlaşması'nın 15. maddesinden şartlar değişti, koşullar değişti diye bir geri dönüş yapamayız. Ama benim doktrinim, benim görüşüm şu. Eğer ki biz uluslararası hukukta buna zorunluluk hali dersek, çünkü orada bizim başka çaremiz yoktu. Artık bunu imzalamamız gerekiyordu. Bizim ana karayı korumamız gerekiyordu. Ana vatanı korumamız gerekiyordu. Ve bu yüzden İtalyanlara verdik. Ama bağlantılı ada dedik hocam bakın. Şimdi bağlantılı adayla bitişik ada kavramları birbirinden farklı. Siz bağlantılı ada dediğinizde adanın yeraltı olarak birbiriyle olan bağlantısına bakarsınız. Fakat Paris Anlaşması'nı ki bunu biz imzalamadık 1947'deki onu imzalamadık. Orada bitişik ada geçiyor. Şimdi bitişik adayı siz coğrafyacı olarak şöyle diyebilirsiniz. Buradaki adayla buradaki ada da bitişik. O zaman hepsini alıyoruz. Bakın
1: mesela
0: ne kadar
1: Kardak kıyılıkları değil mi hocam? Bir adaya Yunan bayrağı dikmişlerdi. Biz gittik indirdik tekrar mütekabiliyet esası oldu. Yan tarafında da biz Türk bayrağı dikedi. Olay biraz Kardak'a da soracağım ama ondan bahsediyorsunuz anladığım kadarıyla.
0: Aynen. Kardak durumuna baktığımızda yıl 1995-96. Evet. Gemi karaya oturuyor sonra işte vatana hizmet üniformalı da olması hocam. Yükü indiriyorlar. Yükü indirdikten sonra Yunan gemileri aslında bizim gemimizi bağlıyor. Sonra o bağdan koparıp bizim denizcilerimiz kendilerini bizim kara sularımıza atıyorlar. Bu muhteşem bir denizcilik marifeti. Gemi kaptanı orada. Tabii ki tecrübesi. Tabii ki tecrübesi. Ondan sonra zaten bizim silahlı kuvvetlerimiz devreye giriyor ve olaya müdahale ediyorlar.
1: Evet. Hocam o zaman sizde yani şu anlattığınız bu bitişik adalar dediğimiz mesele Kardak kıyısından örnek verdiğimiz zaman Türkiye'nin kesinlikle 12 mil deniz hukuku sözleşmesi 82'de anlaşılan bu 12 mil esasına göre bu özel deniz, bu adalar denizi nizam edilemez.
0: Evet.
1: Peki hocam şöyle bir öneri sunayım size. Ben de bunu kafamda düşünüyorum. Hani ben hukuken belki siz de uygun görürsünüz. Şimdi hocam şurada 25. paralel var biliyorsunuz.
0: Evet.
1: 25. paralel. Oradan şöyle aşağı bir çizgi çektiğimiz zaman adalar denizi ikiye bölünüyor.
0: Evet.
1: Aslında hakkaniyetli bir öneri olarak desek ki ya 25. paralelden bir çizgi çekelim. Sağındaki adalar Türkiye'nin olsun, solundaki adalar Yunanistan'ın olsun. Bitsin bu tartışma, bu kavga.
0: Hocam o zaman
1: doğal bir şey olarak yani burada paralelden bahsediyorum.
0: Hocam Mavi Vatan doktrininde de bu söyleniyor. Hı-hı. Ama ben bir kat daha ileri gidiyorum. Bir adım daha ileri gidiyorum. Kıymetli hocam, kader mi dersiniz? Tarih mi dersiniz? Aslında Yunanistan ve Türkiye'nin birbirine dost olmasını emrediyor. Birbiriyle müttefik
1: Neden
0: şeklinde.
1: Neden düşman olalım hocam? Komşuyuz biz.
0: Aynen beraber hareket etmesini istiyor. Ama Avrupa Birliği ve Amerika burada kritik süreçte. Niçin? Şimdi adaları besleyebilmeniz için ciddi bir ekonomik güce ihtiyacınız
1: Kesinlikle
0: var. Ve bu Yunanistan'ın ekonomisine büyük bir zarar veriyor.
1: Şurada Meis Adası ki şurada biliyorsunuz.
0: Evet,
1: 5 kilometre ötesinde Meis.
0: Buradaki Yunan kıtasından buraya geçiş onlara o kadar büyük bir zorluk veriyor ki.
1: Evet.
0: Avrupa Birliği ve Amerika'nın ekonomik destekleriyle ayakta kalıyorlar. İşte ben diyorum ki aslında Türkiye buna hazır. Yunanistan bizim Avrupa Birliği'ne girişimiz için orada masada mücadelesini versin. Savaşını versin. kavgasını versin. Niçin? Bakın Türkiye'ye geçmişte baktığınızda PKK sorunuyla ilgilendi.

0: Bu tür problemler Türkiye'nin başına atılmaya çalışıyor. Ardından Fethullah Gülen problemiyle ilgilendi. Evet, evet. Ama bunların hepsinin üzerinden geldik. Ana sorun ekonomik kriz. Türkiye eğer bu suni gündemleri bir kenara bırakırsa, bu suni gündemlerden eğer ki sıyrıldığı zaman bu sorunların hocam hepsi vız gelir, tırıs gider. Biz hepsini hallederiz. Yani
1: Avrupa Birliği'ne Türkiye üye olduğu zaman zaten bu yükü de almış olacak.
0: İşte hocam ben de tam da bunu söylüyorum. Evet. Eğer ki Türkiye buna hazır. Yunanistan bu sorunu çözmek istiyorsa, Yunanistan adalar ve Kıbrıs sorunu çözmek istiyorsa,
1: Kıbrıs boyutu da var.
0: Aşağıda Kıbrıs da var. O zaman Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne entegrasyonunu gidip orada mücadele edecek. Bu neye sonuçlanacak? Burada eğer ki Türkiye Avrupa Birliği'ne girdiğinde, kıymetli hocam, o zaman Adalar Denizi dediğimiz yer, evet, Avrupa Birliği'nin denizi olacak.
1: Mavi haritamızı alabilir miyiz? Karadeniz, Akdeniz, geniş bir haritamız daha var. Onu da rica edeyim yönetmenimden. Ali İbrahim yönetmenimden rica edeyim. Onu da göstereyim. Geniş haritadan da görelim, evet, hocam. Zamanımız da hızla akıyor. Onun üzerinden de bir bakalım. Şöyle geniş haritadan Kıbrıs'ı da görelim çünkü önemli. Heh. Şimdi hocam aslında bahsettiğiniz hadise. Buradan daha ne güzel adalar şeyi, evet, görüyoruz. Adalar Denizi'ni, Karadeniz ve işte Kıbrıs hocam. Aslında böyle baktığımız zaman 483 kilometre karelik, 1000 kilometre karelik bir mavi vatanımız var.
0: Hocam şimdi bunu bir önden bir almamız lazım. Bu FETÖ döneminde deniz kuvvetleri subaylarını hapse niçin tıktılar? İşte buradaki denizlerdeki hareket kabiliyetimizi engelleyebilmek için. Çünkü orada onlar biliyorlardı, bizim deniz kuvvetlerimiz o kadar kuvvetli ilerliyor ki, o kadar güçlü ilerliyor ya ki. Ve bu doktrini de çıkartan deniz subayları tarafından, evet, denizci generaller tarafından çıkartıldı. Şunu söylediler, evet karada bizim misaki milli sınırlarımız var, ana kara, ama denizleri unutmayalım ve mavi vatan doktrinini ortaya çıkardılar. Bunu biz konuşmamızın başında söylediğim gibi çıkarmak zorunda kaldık. Çünkü siz eğer ki adaları silahlandırırsanız, yaşam alanı olmayan yerlere silah yüklerseniz, biz mecburen kendi ana kıtamızı savunmak zorunda kalıyoruz. Ve mavi vatan doktrini kapsamında biz 6 mili kıta sahanlığı olarak, karasularımız olarak, burası bizim ana vatanımızdır dedik. Yani bizim karasuları dediğimiz zaten ana karanın devamı şeklinde oluyor. Evet. Bizim iç sularımız olarak
1: i̇ç
0: oluyor.
1: Aynen öyle. Aynen
0: deniz
1: öyle.
0: Hukukunda da baktığımızda eğer ki bir çatma olayında, mesela Bozkurt Lotus davasını görmüştük.
1: Tabii çok önemli bir dava.
0: Bozkurt Lotus davasında çok güzel bir söz söylendi. Eğer ki benim açık denizlerde yargılama yetkimi kısıtlayan bir durum yoksa, o zaman ben yargılayabilirim dedim. Hı-hı. Sonra birdenbire dünya ayağa kalktı. Dediler ki Türkler neyi söylüyor? Ve kanunlara baktılar, evet, yasaklayan bir durum yok. Sonradan kısıtladılar ve biz yargılamayı yaptık. Kendi hukukumuzda yargılama yaptık. İşte burada zaten sorun şurada ortaya çıkacak. Ne zamanki bir çatma olursa, deniz hukuku anlamında bir gemi karaya oturursa, o zaman yargılamayı kim yapacak? Müdahaleyi kim gerçekleştirecek? Ve biz mavi vatan doktrininde diyoruz ki eğer ki bu sınır, zaten Karadeniz'de bir problemimiz yok. Karadeniz'le ilgili bir problemimiz yok. Marmara bizim iç denizimiz. Tabii, orada da bir problemimiz yok. Burada diyoruz ki açıkça şu sınırlar içerisinde bir gemi kazası meydana geldiğinde, bir denizciye yardım edilmesi gerektiğinde ben buraları iç sular olarak kabul ederim ve ben müdahale edelim. Benim karasularım şeklindedir diyoruz.
1: Bu bir manifesto aslında.
0: Evet, aslında onu, evet, yapıyoruz.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Şöyle yerimize geçelim. Bu önemli çünkü bu harita işte dediğim gibi 758 bin yanlış hatırlamıyorum kilometre kare olan yaklaşık ana karamızla beraber 483 bin kilometre kare mavi vatan ve yaklaşık hocam 1.3 milyon kilometre kareye varan Türkiye'nin aslında annesinin ak sütü kadar helal bir coğrafyadan, evet, bahsediyoruz. Hocam tabii şimdi süremizde, evet, süremizde ilerliyor. Şimdi burada mesela daha şeyler var, kezler var. Yani bazı örnek davalar var. Eritre, Yemen hakemlik kararı, Katar, Bahreyn davası. Bir 2001 senesinde Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda arasında Palmas Adası hakemlik kararı, evet, var. Abu Dhabi, Katar arasındaki Doynak Adası hakemlik kararı var. Bunlar hocam aslında örnek midir? Yani bu çözümler noktasında bu davaları örnek gösterebilir miyiz?
0: Lozan Barış Anlaşması'nın konularında ilk karşımıza gelen uluslararası hukukta hemen Eritre-Yemen hakemlik kararı geliyor. Hı-hı. Çünkü Eritre-Yemen hakemlik kararı diyor ki otomatik olarak adaların bir kıta sahanlığı oluşturma imkanı yoktur. Yunan tezi hemen burada, hı-hı, çöküyor. Katar-Bahreyn'e baktığınızda Katar-Bahreyn Uluslararası Adalet Divanı'na gitti. Yıl 2001 ve orada dendi ki eğer ki küçük ıssız adalar varsa bunda yok sayabiliriz. Yani kara sularını çizerken oradaki ufak kullanılmayan ıssız adalar görmezden yok sayılabilir. Görmedim. Ama siz orayı silahlandırdığınızda ne gibi gösteriyorsunuz? Sanki kullanılıyor. Hmm. Sanki orada benim varlığım var. Amerika Birleşik Devletleri Hollanda'daki Palmas Adası'na baktığınızda bitişik adacık diye bir kavramın olmadığını söyleniyor. Ama Paris Anlaşması'nda biz bitişik ada kavramını görmüştük. Doğru. Ne kadar ilginç. ABD ile Hollanda arasındaki o Palmas Adası tartışmasında hakem dedi ki bitişik ada diye bir kavram yoktur. Abu Dhabi, Katar'a gelelim. Onlar da Doydank Adası'ndaki sorunu çözebilmek için özel bir düzenlemeye gittiler. Tahkime gittiler ve dediler ki bizim adaların karasuları 3 mil olsun. Evet. Yani taraflar kendi arasında anlaştılar bunu.
1: Çok basit aslında hocam. Evet. Yani şimdi biz Lozan dengesi dediğimiz hadise 3 mil üzerinde 3 milden başlıyor. Biz evet. Montreux'den sonra 6 mil yapıyor Yunanistan. Biz de 1967 galiba Dede Ağaçları evet. görüşmesi Demirel evet. döneminde rahmetli 6 mil mütekabiliyet esasına göre bir denge sağlıyoruz. Ama şimdi gelmişler 12 mil ki Dendi Yas'ın açıklamalarına baktığımızda gayet sert bir şekilde 12 milden dönüşümüz yok diyor. E o zaman savaşa hazır bir Türkiye var. Çünkü biz burada kendi haklarımızı çiğnetmeyiz. Ve zaten Kıbrıs oldu bittiye geliyor böyle evet. bir durumda. Ya o Sevilla haritalarını hatırlarsınız hocam.
0: Evet, evet. Ben o yüzden burada diyorum ki evet. biz orta yolu her zaman Yunanistan'la bulabiliriz. Yoksa hı hı. bunun devamı Kıbrıs'taki gibi olacak. Biz müdahale etme durumumuzu istemiyoruz. Hı hı. Fakat karasularımızı ve ana karayı korumak yükümlülüğümüz var. Zaten silahlı kuvvetlerde, deniz kuvvetlerimizde bu konuda projeleriyle, Milgen projesiyle evet. de en önde ilerliyor en önde ve devam ediyor.
1: Zaten sahada ve masada Türkiye gücünü gösteriyor. Evet. Hocam şimdi kalan vaktimizde ben biraz bu Amerika-İran meselesiyle devam edelim
0: çok
1: istiyorum.
0: Çok gündem
1: çünkü
0: konu.
1: Gündemde hala bir çözüm yok. İşte Trump'ın açıklamalarını biliyorsunuz. Bir akşam başka, sabah başka. Türkiye'nin burada katalizör rolü, arabulucu rolü, birleştirici rolü çok önemli. Yumuşatıcı rolü çok çok önemli. Sayın Hakan Fidan, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sayın tabii ki İbrahim Kalınboğan'dan evet. BİT Başkanımız. Mekik diplomasi devam ediyor. Şimdi hocam bu akşam belki bir haber gelebilir. Yarın da bir haber gelebilir. Şimdi herkesin kendine göre kırmızı çizgileri var ama o kırmızı çizgilerde bir mutabakat da yok. Şimdi hocam bakıyorum burada... tarihi olarak sizin de bana göndermiş olduğunuz notlarda Birleşmiş Milletler anlaşmaları var.
0: Evet.
1: Efendim bu Jacin Bello, yani uluslararası insancıl hukuku evet. var. Roma statüsü var. Hocam şimdi bunlara baktığımız zaman yani İran meselesi hukuki anlamda gerçekten kalıcı bir çözümle çözülecekse ne yapılması gerekiyor? Hem İran anayasasına göre hem Amerika Birleşik Devletleri hem Birleşmiş Milletler anayasasına göre bununla ilgili de hocam yorumlarınızı merak
0: şimdi,
1: ediyorum.
0: Şimdi süreye sığdırabilmek adına hemen kısaca özetleyeceğim. Olay nasıl başladı? Birleşmiş Milletler'in Birleşmiş Milletler şartının ikinci maddesi der ki ülkeler birbirlerine silahlı güç uygulayamazlar. Ama iki tane istisnası var. Birincisi meşru savunma yani 51. maddeyi çalıştırıyor. İkincisi de güvenlik konseyi şimdi. Hı. Amerika dedi ki ben meşru savunma kapsamında orantılılık ve ölçülük kapsamında olaya müdahale ediyorum. Ve süreç başladı. Kritik konu. Bugüne kadar gündeme gelmemiş. Peki bu anlaşmalar nasıl yürürlüğe girecek? Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde nasıl yürürlüğe girecek? İran'da nasıl yürürlüğe girecek? Amerika Birleşik Devletleri'nde eğer ki Trump şu an imzayı attığında başkomutan olarak imza atıyor hocam. Ve başkomutan olarak imza attığı için sonraki gelen başkan bu anlaşmaya uymak zorunda değil. Bağlayıcı değil. İlk şart. Şimdi birinci durumda bu evet. var. İkinci koşuda geldiğimizde Amerikan Anayasası'nın ikinci maddesinin ikinci bölümünün ikinci fıkrasına baktığımızda diyor ki eğer ki sen senatonun 3/2 çoğunluğunu alırsan bu sefer anlaşmayı imzalama yetkisine sahipsin ve kalıcı bir anlaşma yapıyorsun. Şu anki duruma baktığımızda senatodan 3/2 bir çoğunun çıkma imkanı da yok. Bu biraz ikinci zor. İhtimaldi. Üçüncü ihtimale de baktığımızda temsilciler meclisinden ve senatodan salt çoğunluğu alması gerekiyor ki bu anlaşma onaylansın ve sonrasında da devam etsin. Yani Amerika'da aslında şu an içeride bu anlaşma imzalansa da yürürlük İran açısından bakarsak neyi istiyor İran? Ben bu anlaşmayı imzalarsam devamlılığı gelsin. Yani
1: garanti istiyor aslında.
0: Evet, Trump'tan sonra da bu devam etsin.
1: Kim gelirse gelsin bu anlaşma.
0: Ama Trump'ın senatoda 3/2 çoğunluğa ihtiyacı var. Salt 3/2. Hiç çıkmayacak. Temsilciler veya senatoda da salt çoğunluğa ihtiyaç var. Amerika Birleşik Devletleri de şu an içeride bunu. İran'a dönelim. İran Anayasası'nda değerli hocam 77. ve 125. maddesine bakacağız.
1: Nedir hocam?
0: İran Anayasası'nın 77. maddesi diyor ki siz eğer anlaşmayı imzalarsanız bunu meclisten geçirmeniz lazım. Hı hı. 125. maddede Cumhurbaşkanı'nın imzalaması gerekiyor.
1: Pezeşkiyan'ı yani imzalaması
0: evet,
1: lazım.
0: Evet onu imzal. Günün sonuna geldiğimizde biraz önce bahsetmiştik. 1969 tarihli Viyana Anlaşmalar Sözleşmesi'nde şöyle bir maddemiz var. 46. madde diyor ki ben iç hukuktaki oluşan karışıklıktan veya iç hukukta meydana gelen aksaklıklardan dolayı anlaşma yürürlüğe giremez diyemezsiniz. İşte tam da gündem maddesi bu. Yan anlaşmalar sözleşmesine göre imzalandığında siz bunu meclisten geçirmeniz lazım. Meclisten geçiremedik diyemezsiniz. O zaman taraflar, savaşan taraflar hep bir imzalar. Sonra dönerler ülkelerine derler ki aha pardon ben bunu meclisinden geçiremedim. Evet. İşte 1969 Yan Anlaşmalar Sözleşmesi'nin kritik değeri de tam da olarak burada görüyoruz.
1: Doğru. Hocam o zaman şöyle şimdi mesela bu akşam da bir anlaşma imza atıldı. Bir de şöyle bir risk var. İran'da devrim muhafızları kendisini şu anda devletin temsilcisi gibi gösteriyor. Açık konuşalım.
0: Evet.
1: Hani Pezeşkiyan'ı Cumhurbaşkanı'nı biraz kenara itip şu an savaş halindeyiz. Dolayısıyla devrim muhafızları devletin başındadır gibi. Yani bir iki başlılık da söz konusu İran'da. O zaman neye göre? Şimdi devrim muhafızları imza attı diyelim veya atmadı veya Pezeşkiyan'a. Orada da büyük bir karışıklık var. Yani İran için de burada bir sürünceme var baktığımız zaman.
0: İşte burada kritik olan nereye bağlanıyor? Hürmüz Boğazı'na bağlanıyor
1: Hürmüz
0: hocam.
1: Hürmüz meselesi.
0: Konu aslında Hürmüz'de oradaki petrolün taşınması. Orada da Solas ve Kolrek anlaşmaları var. Bunlar biraz daha teknik konular. Evet. İşte denizde bir kaza meydana geldiğinde veya denizde bir durum meydana geldiğinde olaylar nasıl müdahale edecek? Durumlar nasıl? Çünkü siz AIS sisteminizi kapatsanız da gemiler orada radarda gözükecek. Bu yüzden dolayı İran ve Amerika maddelerde anlaşsa bile hocam, maddelerde anlaşsa bile başka bir sorun onları bekliyor.
1: Nedir hocam?
0: Devletler onay süreci nasıl olacak anlaşmanın kalıcı olabilmesi için.
1: Yani belki şu an hepimiz ağzından bir kaşık bal çalınacak. Oh ne güzel diyeceğiz ama kendi ülkelerine döndükleri zaman bu işin anlaşmalar hukukunda değil mi hocam?
0: Evet.
1: Bir karşılığı olup olacak mı olmayacak mı? Hocam kalan vaktimizi de şöyle değerlendirelim istiyorum. Hürmüz meselesi. O da aslında hukuki boyutu çok kıymetli. Şimdi Hürmüz'ün uluslararası hukuktaki karşılığı nedir? Hürmüz bir uluslararası su yolu mudur? Hürmüz İran'ın hak edebileceği bir efendim boğaz mıdır? Birinin egemenliğine bırakılabilir mi bir anlaşmayla? Hürmüz'ü nasıl değerlendireceğiz hocam? Yani Hürmüz'ün hukuki statüsü nedir?
0: Hocam şimdi Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin 98. maddesine baktığımızda yardım isteyen bir geminin her ülke tarafından müdahale etme ve destek verme durumu var. Ama siz Hürmüz'e baktığınızda İran'ın kontrolünde ilerlendiğini görüyorsunuz. İran'ın kontrolünde ilerlendiği için gemilere uluslararası hukuk kapsamında müdahale etme yetkisi doğuyor. Zaten İran savaşın başından beri bu süreci ilerletti. Neden? Hocam NATO'da law of armed conflict dediğimiz yani uluslararası çatışma hukuku dediğimiz bir sistem var. Şimdi siz eğer ki bir yere bombaladığınızda eğer ki orada çocuklar varsa bunun hesabını sonradan vermeniz lazım. Sorun nerede? Roma statüsüne bakıyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri Roma statüsüne taraf mı? Değil.
1: Değil.
0: Peki Roma statüsü neyi sağlıyor? ICC, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne. O zaman siz konuyu hocam Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıyamıyorsunuz. Çünkü Amerika Paris'teki oradaki anlaşmaya dahil taraf. Taraf değil ve ICC'ye o yüzden Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne süreci götüremiyorsunuz.
1: Bu Netanyahu'nun İşte Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından mahkum edilmesi ama bir türlü uygulamaya konamaması hadisesi
0: değil mi hocam?
1: Evet,
0: tam da bu konularımız bunlarla bağlantılı hocam. Evet. Olayı o yüzden sınırlı olarak Hürmüz'e giriş çıkışı olarak değil de bunu hukukta bir dava sürecine götürmeniz lazım. Hakkınızı savunabilmek için. Nereye götüreceksiniz? Amerika Birleşik Devletleri meclisinden geçirmedi, imza atmış olabilir bakın hocam. Eğer ki tarihi belgelere gittiğinizde Paris Anlaşması'nı imza atmış olabilir ama onaylamadı. Onaylamadığı için Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde siz orayı yargılayamazsınız. Siz orayı yargılayamadığınızda bu sefer süreci nasıl ilerleteceksiniz uluslararası hukuk temelleri kapsamında? İşte o zaman devreye Birleşmiş Milletler giriyor. İşte o zaman devreye Güvenlik Konseyi giriyor ve gelecek ay ne kadar önemli ülkemize NATO.
1: Hocam onu da bağlayalım hocam. Son 1,5 dakikamızın NATO'dan ne bekleyeceğiz Temmuz
0: hocam,
1: ayında?
0: NATO'da bizim silahlı kuvvetlerimiz o kadar kuvvetli ki. Evet bir durum gerçekleşti. Ama silahlı kuvvetler çok hızlı bir şekilde kendini toparladı. Ve bizim Avrupa ve dünyada çok güçlü bir ordumuz var.
1: Kesinlikle.
0: Buna Efes tatbikatında da gördük. Efes tatbikatında.
1: Tam bir onur madalyası gibiydi.
0: Ben şeref duydum.
1: Evet.
0: Geçiyorsunuz savunma sanayine. Savunma sanayinde her ay yeni bir olaya imza
1: hocam,
0: atılıyor.
1: Son cümlenizi alayım.
0: Bu yüzden dolayı biz NATO'ya her zaman içinde olacağız. Çünkü onların bize ihtiyacı var. Böylesine güçlü bir orduya diyeyim.
1: Kesinlikle. Çağrı hocam çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür
1: zaman
0: ederim.
1: Zaman hızlı aktı ama çok güzel tempolu nokta böyle spot manşetler verdik hocam. İnşallah bir dahaki sefere kaldığımız yere devam ederiz. Çünkü bu işin hukuki boyutunu konuşmaya uzun süre sürdüreceğiz hocam. Ayaklarınıza sağlık.
0: Teşekkür ederim.
1: Sağ olun hocam.
0: Sağ olun. Teşekkürler.
1: Evet, kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doktor Çağrı Yılmaz hocamızla beraber Adalar Denizi dediğimiz mavi vatandaki Türkiye'nin âli menfaatlerinin önemini hukuki anlaşmalarla, metinlerle ortaya koyduk ve son olarak da İran'da Hürmüz'ün statüsünden de bahsetmiş olduk. Çünkü Türkiye'nin bir sabı varsa bunun arkasında muhakkak hukuki kaideler vardır, anlaşmalar vardır. Dolayısıyla Türkiye kesinlikle ve kesinlikle mavi vatanda denizlerdeki misak-ı millisinden bir adım dahi geri adım atmayacaktır. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Bir sonraki Briefing Saati'nde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Ko, gülen gülsün, gafil ne bilsin, hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan, serden geçen var. Unutmayın, hak bilsin, Halik bilsin, bize bu yeter. Bir yoksul, bir garip, bir yolda kalmış, bir mazlum bize Allah sizden razı olsun dediyse, biz payelerin en yükseğine erişmişiz demek. Hiç şüphesiz mükemmel değiliz. Haşa, günahsız, kusursuz değiliz. Hatadan münezzeh asla değiliz. Elbette bizim de hatamız, eksiğimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız vardır ve olmuştur. Ama şu da bilinsin ki, bir engeli aşmak için bin engelle mücadele etmek zorunda kaldık. Şimdi sağdan, soldan klavye kahramanları, AK Parti'nin bu kadronun açtığı yolda, tesis ettiği iklimde, refah ve konfor ortamında, sıcak yataklarından, rahat koltuklarından ahkam kesiyor olabilirler. Bunlara soruyorum. Siz hiç hayatınızda risk aldınız mı? Siz hiç hayatınızda kavgaya girdiniz mi? Siz hiç hayatınızda ölümle burun buruna geldiniz mi? Menderes'in akıbeti gözünüzün önünde dururken hayatınızda hiç canınızdan, serinizden vazgeçecek bir harekete dahil oldunuz mu? Kavgada yoklar. Ama kavga bitince sırça köşklerinden laf üretirler. Bakın biz bu yola çıkarken de, bu yolda yürürken de, Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta İdam edilmeyi göze alarak ki. Peki bizi acımasızca, bizi insafsızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere kulp takmak dışında Allah aşkına hangi marifeti icra etti?

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te. Doğru olanı dosdoğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve

algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın

0: Arap'ta Sorular programından hepinize hayırlı akşamlar, geceler, karışık. Değerli 24 TV izleyicileri, bugün programımızda sizin çok sevdiğiniz, benim de şeref duyduğum, ağırlamaktan şeref duyduğum kıymetli sanatçı Özdemir Erdoğan. Hoş geldiniz.
1: Sağ olun.
0: Şimdi sevgili Özdemir Erdoğan'a hiç şimdiye kadar sormadığım bir soruyu sorsam, en zor soruyla açsam, desem ki, sanatçı, kıymetli sanatçı Özdemir Erdoğan Araf'ta.
1: Bu üçüncü defadır geliyorum biliyorsun. buraya.
0: Bir değişiklik oldu mu Araf durumunda?
1: Yok, görünüşe göre bir şey yok.
0: Yani Araf şöyle kıymetli Özdemir abimiz. Yeterince özgür müyüz? Yeterince mutlu muyuz? Yeterince iyi miyiz? Durumunun sorulandırılmış hali diyelim bu Araf'ta mısınız sorusu.
1: Güzel. Yani ben de onun için geliyorum zaten buraya. Yani
0: hiç öyle bir ikilemde kaldınız mı?
1: Hayır. Yani Esra Elönü'nün ortaya koyduğu ortamı ben seviyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Bana çok hep değişik gelmiştir Esra.
0: Öyle mi?
1: Evet. O bakımdan da onun istekleri ve davetlerine her zaman icabet ettim.
0: Çok teşekkür ederim kıymetli Özdemir Erdoğan'la. Ben de gerçekten şeref duyuyorum. Kırmadınız, geldiniz. Şöyle söyleyelim. Şu anda ne yapıyoruz? İyi miyiz? Mutlu muyuz? Nasıl gidiyor hayat diye başlayalım.
1: Çalışıyorum. Yani Cenab-ı Allah bana güç, kuvvet verdikçe, enerji verdikçe, elim ayağım tuttuğu kadar, sıhhatim müsaade ettiği kadar çalışmaya devam ediyorum. Ve mümkün olduğu kadar kendimi dış etkilerden korumaya çalışıyorum. Beni strese sokacak, elektriğimi bozacak olaylardan mümkün olduğu kadar kaçıyorum. Ve böyle bir ortamı uzaktan da koklasam hemen çalışmaya başlıyorum. Elime gitar alıyorum. O bana rehabilite de sağlıyor. Evet. Yani oturuyorum. Eski şiirlerim, yarım kalmış şiirleri çözmeye çalışıyorum filan. Ne yapabilirim filan diye. Şimdi bana diyorlar ki ya 86 yaşında bir adam hala albüm çıkartıyor. Yani bu nasıl bir şey? Bu işte bu. Yani devamlı çalışmak. Başka beni kurtaracak başka hiçbir şey yok. Ben sıkıldıkça, üzüldükçe, efendim etkilendikçe hemen elime gitarı alıyorum, başlıyorum çalışmaya.
0: Peki şöyle sorsak, desem ki sanatçı Özdemir Erdoğan hayatındaki en büyük kırılmayı, yüzleşmeyi ne zaman yaşadı diye sorsam?
1: Yani kırılmalar bende çok.
0: Kırılmalar, değişiklikler.
1: Yani bir sürü şeyler var. Yani mesela benim yaşadığım devirlerde ben ilk torunum. Ailenin ilk torunum.
0: Evet.
1: Pederşahi bir aile. Evet. Ve beni annemden babamdan ayırmışlar.
0: Neden?
1: Biz daha iyi bakarız diye. Babam çünkü memur. Değişik yerlerde çalışıyor falan. İstanbul dışında görev alıyor zaman zaman. Biz bu çocuğa daha iyi bakarız diye almışlar. Ve ideal şu. Benim dedemin 3 tane erkek çocuğu var. Biri ikiz, biri de tek. Okumamışlar.

0: dedemin istediği gibi. Dedem hariciyeci. Eve para gönderiyor. Evdekiler çocukları yetiştirsinler diye. Ama maalesef onları yetiştirecek bir kapasite söz konusu değil. Ve çocuklar da başarılı olamıyorlar. Dedemin istediği gibi. Şimdi birdenbire ben bir erkek çocuk doğdu. Bütün ümit bende.
1: Ne güzel.
0: Ama şöyle bir şey var ki çocuk okumuyor. Çocuk müzik.
1: Ha, onların istediği gibi okumuyor.
0: Yani okusun adam olsun hadisesi var ya o günlerde. Yani okusun adam olsun. Okumuyor adam. Şu adam. Sadece dedemin kütüphanesindeki tarihi ve edebi kitapları okuyor. Başka hiçbir şeye ilgi duymuyor. Başarılı da bir fen tarafı yok. Efendime söyleyeyim. Ve işte sünnetim yapıldı. Ve sünnetten sonra dedem benden ümidini kesti. Ve annemin babamın yanına verdi.
1: Asıl o çocukluk zamanlarını dedenizin yanında geçti.
0: Dedemin ve babaannemin evinde.
1: Üzdü sizi haklı olarak.
0: Üzmedi. Hayır, bilakis son derece mutluydum. Yani
1: bir ayrılık
0: mutluydum
1: var ya.
0: Ama iyi yetişmedim. Yani bir kere hani şimdi anne babalar falan filan hani bu çocuk nereye kabiliyeti var, nedir, nasıl yetiştirelim falan filan diye kafa yoruyorlar. O devirde öyle bir şey yok. Hüdayin abid. Hani tavuk besler gibi atıyorsun arpayı işte gıdası, üstü başı bilmem ne falan filan. Ondan sonra işte şey öyle tavuk su içer Allah'a bakar. Bütün hadise bu. Mesela Galatasaray Lisesi'nde beni imtihana soktular. Hiçbir hazırlık yapmadan ben ilkokuldaki işte ne biliyorsam o imtihana girdim ve çaktım. Yani başarılı olamadım. Bunu gören dedem de belirli bir zaman sonra bunda da iş yok. Bu şey, bu böyle bir de üstelik ben böyle şarkılar, türküler falan filan söylüyorum toplantılarda falan filan. Aa bu nereden çıktı filan böyle.
1: Ne kadar zor değil mi?
0: Dedemin babamın annemin yanına verdiler. Orada ikinci sıkıntı başladı. Çünkü bir kız kardeşim var. Evin çocuğu o. Ben sonradan geldim. Ne ben onlara anneme babama intibak edebildim ne de onlar bana intibak edebildiler. Bakın bu ikinci kırılma.
1: Tabii.
0: Anlatabiliyor muyum? Sonra ben müzisyen olmaya karar verdim okulda. Beni bir tek şey anladı. Bir tarih hocam vardı. Hatta çok enteresan onu anlatayım.
1: Tabii.
0: Ben 2 sene çaktım, 9. sınıfta. Sonradan bir gazetecilik ve ticaret özel okulu açıldı. Suadiye'de, karşı tarafta Kadıköy tarafında. Yani okur musun dedi babam, memur, ay sonunu zor getiriyoruz falan böyle bir vaziyette. Ben de okurum dedim yani. Okulun ilk taksit parasını bana verdi. Kendisi memur. Ben o taksidi yatırdım. Okula girdim. Sınıfa bir girdim ki bütün eski şeyler... Arkadaşlar orada ne haber? İyidir falan bir adam. Tahtada cebir, geometri falan bir şeyler yok. Bana dedi ki sen yeni gelen. Sen dedi... Çık dışarıya dedi bana. Çıktık. Sonra müdüriyete gel dedi. Müdüriyete gittik. Dedi ki al oğlum, evladım paranı. Ondan sonra bana seni gibi talebe lazım değil. Hadi güle güle dedi.
1: Ama neden?
0: Daha girdim 10 dakika sonra beni çıkardılar. Şimdi bakın hayattaki...
1: Ben gibi.
0: Bakın kırılma. Ben şimdi okulun böyle bir mermer merdivenleri var.
1: Evet.
0: Oraya oturdum böyle. Ben şimdi babama ne diyeceğim? Bak bu adam dişinden tırnağından arttırdı. Taksit paramı verdi. Ben şimdi ne yapacağım falan filan diye böyle kara kara düşünürken merdivenlere çöktüm oturdum yani böyle. İki

0: iki merdiven var, mermer merdiven.
1: Ağlıyor muyuz o sırada?
0: Ağlamıyorum. Hı. Ağlamak hiç yok bende. Yani nasıl çıkış noktası bulabilirim ben şimdi, eve ne diyeceğim bilmem ne falan filan şudur. Onu düşünüyorum. Bir kadın geldi. Hı. Evladım ne yapıyorsun burada dedi. Dedim efendim böyle böyle. Sen gel benimle dedi. Bak dönüm noktası. İçeriye girdik, müdürün odasına girdik. Yaşar dedi, ne olur benim hatırım için bu çocuğu affedelim. Bunu okusun dedi.
2: Ne güzel, ne kadar kıymetli.
0: Evet. Meğer okulun müdürünün eşiymiş.
1: Bir an.
0: Evet. Ben bu serseriyi dedi almam. Ama senin hatırın için dedi alıyorum tekrar. Biz tekrar okula başladık. Okulda öyle kör topal gidiyoruz. O sıralarda işte 55'li yıllar filan malum. 53, 54, 55. Bu rock and roll falan filan çıkıyor. Filan. Ve okullar arasında da kültür temasları var. Kız okullarına gidiyoruz, erkek okullarına gidiyoruz. Orada işte edebiyat günleri yapılıyor. Bilmem ne şudur budur. ben de o film Rock Around the Clock filmi, o filmi yani sinemada yattım ben. O şarkıları böyle neredeyse içtim. Ve onları söylüyorum. Sonradan şey sıralarında okul bu kültürel faaliyetler, karşılıklı iletişim falan filan, benim bu şarkılarım birdenbire çok itibar görmeye başladı.
1: Şu andaki bu
0: evet, lisedeyim. itibar görmeye başladı ve bu liseler arası kültürel iletişimin popüler bir adamı oldum ben. Birdenbire okulda hocalarım da bana karşı değişti. Ve
1: ama sizin içinizdeki kırgınlık geçti mi?
0: Nasıl?
1: Yani çok okulda bir popülerite yakaladıktan sonra da evet, o ilk size tavırlarındaki sizin kırgınlığınız geçti
0: yani,
1: mi?
0: Hayır hayır. O şimdi yani o beni kovan Yaşar Hoca da bana karşı.
1: Ha işte o önemli. O Yaşar Hoca önemli.
0: He Yaşar Hoca Yaşar da bana karşı birdenbire böyle şeyini efendim hali harekatını filan aferin lan falan filan demeye başladılar bana. Sonradan ben yine bir işte harçlıklardan şuradan buradan filan biriktirdiğim arada sırada, çünkü köşke gidiyorum dedemin ve beni şey yapan işte bayramlarda, seyranlarda ve işte kurban bayramında filan mesela kurbanları dağıtmak eşe dosta komşulara filan benim görevim. Elimde etlerden gidiyorum konu komşulara et dağıtıyorum falan filan. Mesela bizde en az 2-3 tane kurban kesilirdi. Efendim ve dedem keser, babam keser, amcalarım keser hepsi. Efendime söyleyeyim, kurbanları mesela 3 tane kurban kestiysek bir tanesi bize kalır, 2 tanesini dağıtırız çeşitli yerlere falan, böyle bir şey var. Velhasıl oradan biriktirdiğim harçlıklarla bu şimdi eski Rus konsolosluğunun hemen yanında bir dükkan vardı. Orada bir gitar var. Ve üstünü de babam tamamladı. 422 liraya ben bir gitar aldım.
1: 422
0: liraya. 422 liraya. Hiç unutmuyorum. Ve bir Rum asıllı bir arkadaşım vardı. O bana birkaç tane akor gösterdi gitarın üzerinde. Ve ben gitar çalıp şarkı söylemeye başladım bu sefer. Okullar arasında ben yani ne kadar popüler olduğumu anlatamam. Çığlıklar, bilmem neler,

0: falan filan. Bu oldukça hocalarımın bana karşı davranışı değişiyor ve şey oluyor. Zaten tarih, edebiyat derslerinde filan başarılıyım zaten. Çünkü daha 12-13 yaşında dedemin bütün kütüphanesindeki yani kitapları, neredeyse şiir ve edebiyat kitaplarının çoğunu okudum. Okuyordum yani.
1: Çok iyi.
0: Seviyordum. Efendime söyleyeyim. Velhasıl okul bitirme zamanı geldi. Lise bitirme imtihanları. Ve ben Yaşar Hoca'ya gittim. Dedim ki hocam, beni tanıyorsunuz. Ben Pakize Hoca'nın derslerinde filan başarılı bir talebeyim. Ama fen derslerinden mümkünü yok. Ben bu liseyi bitiremem. Çünkü mümeyyizler geliyor. Bazıları yazılı falan filan. Yani öyle çok zor. Tamam bakarız dedi. Pakize Hanım'a da gittim yani, onun eşine. Beni kurtaran tarih hocama. Dedim ki hocam bana yardımcı olun. Ben bu liseyi bitirmem lazım çünkü ortalıkta kalacağım. Bana yardımcı olun ne olur filan dedim. Bütün hocalarıma yani kritik hocalarıma aynen böyle söyledim. Beni geçirin. Yani ben üniversiteye filan gitmeyeceğim. Ben müzisyen olacağım. Sizi mahcup etmem dedim. Yani velhasıl...
1: İlk konserinize geldiler mi hocam?
0: Tabii yani konserlerime geliyorlar. Velhasıl fen dersi, bir kimya imtihanı var. Herkes dışarıda dua okuyor falan. Ben içeri giriyorum, hocalarım hemen başlıyorlar. Okulumuzun medarı iftarı. Mümeyyizler diyor ki nedir? Allah'tan ismim Özdemir olduğu için sonlara kalıyorum ben hep. Yani onların yorgunluk olduğu bir zamanlara kalıyorum. Bir şarkı söylesin de dinleyin diyorlar. Benim hesap oluyorum mümeyyizlere. Onlar da zaten yorulmuş böyle bilmem ne falan. Hadi söyle bakalım bir tane şarkı. Şu kimya imtihanına girdik. Ben işte başlıyorum şarkı söylemeye bilmem ne falan filan.
1: Şöyle. Hangi eser mesela, hangi şarkı?
0: Ya o günün popüler şarkıları. Şimdi hatırımda yok yani, ne bileyim. Unutturamaz seni hiçbir şey, unutulsam da ben bilmem ne. Yavaştan başlıyorum, ondan sonra bilmem Nihavendlerden, ondan sonra hızlılara filan geçiyorum. En az 2-3 tane artık bir de kimya sorusu soralım sana diyoruz. Hocalarım da biliyor ki en çok H2SO4. Bunu biliyorum. Başka bir şey bilmiyorum kimyadan. Hadi onu anlat diyorlar. Bir anlatıyoruz. Öyle sınıf geçtik. Esas cebir, geometri, yazılı. Fen dersi. Yaşar Bey geldi. O da cebir, geometri hocası. Şimdi biz böyle oturduk. Ben böyle oturuyorum abi. Hiçbir şey anlamıyorum yani. Hiçbir şey bilmiyorum. Ya ne? Yazsana. Bir şey mi? La kahretsin dedi. Bana bir tane şifre verdi. Ben şifreden de bir şey anlamıyorum.
1: Şifre yani? Aslında yardımcım yani, oldu.
0: Hayır işte mesela işte ne bileyim cebir şifresi bilmem ne falan filan. En nihayet ne oldu biliyor musun Esra? Bu hayatımı döndüren bir hadise. Hoca benim kağıdımı aldı.
1: Yani?
0: Benim kağıdımı aldı ve kendi yazdı.
1: Evet, öyle bir şey olmuş.
0: Ve ben böyle bitirdim liseyi bak. Liseyi böyle bitirdim. Ondan sonra şimdi ortadayım. Liseyi bitirdim, ihtilal oldum. 60 ihtilali.
1: Ertesi gün.
0: Hayır. Yani
1: o yıl.
0: Yani Mayıs'ta oldu. 10 gün, 15 gün sonra 27 Mayıs. Tabii 27 Mayıs tabii ihtilal. Efendime söyleyeyim askeri şey. Ve burada o günün şartları içerisinde bak şimdi. O günün şartları içerisinde bir... Askeriyenin kendi içinden yetiştirdiği muazzaf diyorlar onlara. Bir muvazzaflar var, bir de yedek subaylar. Lise mezunları da o zamanlar yedek subay oluyor. Bizim yedek subay hakkımız gümbürtüye gitti. Bizi yedek subay öğretmen yaptılar. Yedek subay, yani köylere gideceğiz, köylerde öğretmenlik yapacağız. Şimdi düşünebiliyor musun? Hepsi saksıda yetişmiş çocuklar. Ve biz abi o köylere gidiyoruz. Kamyonla gittim kendi köyüme. Tuvalet nerede diyorum. Dağları gösteriyorlar. Tuvalet nasıl yapılır diyorum. İbrik var mı? Taş var hocam. Bu vaziyet. Ve sarılık oldum ben. Ölüyordum. Resmen dediler ki aldılar. Sarılık oldum. Gaziantep Hastanesi'ne götürdüler. Mikrobik sarılıkmış bir de üstelik. Ben orada mesela tuvalet falan yaptırmaya ve çocuklara işte tuvalette nasıl defi hacet edilir bilmem ne falan onları öğretmeye çalıştım. Bir hafta sonra tuvalete girmenin imkanı ihtimali yok. Kapattım tuvaleti. Herkes bildiği gibi defi hacetini yapabilir dedim. Bu zamana bağlı ve mücadeleye bağlı bir şey. Çok uzun zaman isteyen bir şey. Ve o köyde ben iki sene işte yani ikinci senenin ikinci sömestirdeydim daha doğrusu. Hastanede 45 gün tepdili hava verip ondan sonra da zaten teşhis olduk. Ve doktor dedi ki sen hayatın boyunca bu karaciğer sorununu çekeceksin.
1: Oradan kaldı.
0: O zamandan kaldı. Ben de öyle her şeyi abur cubur yiyemem. Böyle bir şey oldu.
1: O yani da aslında bir, o sınavdan sonra Özdemir Hocam, evet. O hoca şifreyi verdikten sonra her şey o zaman başladı yani. Hayatın şifresini vermiş galiba.
0: Ya hayır yani bu alın yazısı mı diyeyim yoksa başka bir şey mi diyeyim? Yani benim Cenab-ı Allah insanlara bir kabiliyet ve bir şey veriyor.
1: Tabii.
0: Ama onun ızdırabını da veriyor.
1: İmtihanını.
0: Evet.
1: Çok güzel.
0: Onunla mücadele edeceksin. Yani onunla öyle kolay değil. Mesela Zekai Apaydın Orkestrası'na soktular beni daha askerlik biter bitmez. Hı hı. 62 senesinde hiç unutmuyorum. Bu Cihan Otel, eski Astoria mıydı? Değil. O otelin sonradan Cihan Otel oldu orası. Hı hı. Ve orada ben çalışmaya başladım. Üçüncü ayın sonunda beni orkestradan el birliğiyle yani şeyle bütün arkadaşlarımın da onayıyla orkestradan kovuldum.
1: Aslında oralar kırılmalar değil mi?
0: Tabii kovuldum. Yani resmen dediler ki bu adam geçimsiz. Ben de bir taraftan sabahtan akşama kadar müzik dinliyorum. Orkestra elemanları yani benim girdiğim orkestradaki insanlar program çalıyorlar. Yani gelen İspanyol bale bilmem ne şu bu falan böyle bir sürü şeyler var. Onlara eşlik ediyorlar. Birinci sınıf nota okuyorlar hepsi. Fakat oturup da günün moda şarkısı veya günün moda akımı nedir veya bilmem bunlarla ilgilenmiyorlar bile. Önüne nota korsan çalıyorlar. Onu da öyle çalıyorlar yani. Şimdi tabii ben onları dinledikten sonra yani radyomu dinledikten sonra daha doğrusu günün modasını takip ettikten sonra o orkestranın günün modasına uygun bir müzik yapamayacağını anladım. Çünkü zaten sevmiyorlar, ilgilenmiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yanlış bir orkestraya girmişim ben yani neticede. Hani ve sonuçta da oradan kovulduktan sonra ben kendi yaşıtlarımı buldum.
1: Kendini yalnız hissettin mi kıymetli Özdemir?
0: Ben her zaman yalnızım.
1: Yalnız hissettiniz.
0: Her zaman yalnızım. Yani ben kendi kurduğum orkestralar her zaman çok başarılı olmuştur. Başkalarının orkestrasına girdiğim vakit bir türlü uyuşamamıştım.
1: Her anlamda bir orkestra.
0: Her orkestra ve her şekilde. Yani ben böyle ayrı kotuyum. Değişik.
1: Peki şöyle söylesek. Evet. Kıymetli Özdemir abimiz yani kıymetli Özdemir Erdoğan sanatçımız. İlk başkaldırı neye karşı oldu? Yani ilk başkaldırı kendi özümüzün gürleştirmek adına mı oldu? Yani kısacası özgürleşmek adına mı oldu? Kendi bize dayatılan şeylere karşı bir duruş muydu? Belirli tahakkümlere karşı bir varoluş çabası mıydı? Neye karşı bir başkaldırı oldu?
0: Tamam, şimdi öyle şöyle söyleyeyim. Benim orkestralarımın başarılı olmasının tek nedeni ben insanları dinlerim. Yani çalıştığım yerde, müzik yaptığım yerde insanları dinlerim.
1: Evet.
0: Yani onları içimde hissederim. Ve oradaki elektriği alırım. Bu Cenab-ı Allah'ın bana böyle lütfettiği bir şey. Evet, böyle bir şey. Hatta böyle 1000 kişilik, 2000 kişilik bir salon var. O salonda mesela böyle ön yargılı ve bana karşı negatif duygular hisseden birileri geldi. Ben o kadar kalabalığın arasından onları bulurum.
1: Hmm.
0: Onu işte o elektriği alırım orada. Yani öyle bir yapım
1: var. Sezgisel durumlu.
0: Evet, öyle bir kabiliyet bana bahşetmiş Cenab-ı Allah.
1: Peki burada şöyle bir durum da var. Şimdi sadece söyleyen sanatçı olmak var. Bir de gerçekten korkusuz sanatçı olmak var. Yani şunu söyleyeyim. Cesaret, yani benim için de mesela cesaret korkusuzluk değildir aslında.
0: Evet.
1: Yani korkuyla beraber verilen bir karardır cesaret aslında. Şimdi burada da şöyle bir şeyim var. Yani toplum adına gerçekten toplumu çok söylenilen, ifsad eden ya da işte bozan şeylere karşı bir duruş sergilemek sizi biraz yalnızlaştırdı mı?
0: Hayır, şöyle bir şey var. Şimdi bir yerde içeri girdiğim andan itibaren, yani mesela seyirci bir şarkı çaldın. Ben şimdi diyorum ki bir şarkı çal, bu şarkının arkasından şu şarkıyı çalmak lazım. Halbuki profesyonel orkestralarda evvelden hazırlarlar. Efendime söyleyeyim, belirli bir şey gider. Ben öyle değilim. Ben diyorum ki halk şimdi sıkılmaya başladı. Onu biraz böyle neşelendireyim. Veyahut bilmem şunu yapayım, bunu yapayım. Yani ben dinlerim. Ve gözüm hep böyle çalarken bir taraftan nedir bu şey, genel
1: hava,
0: hava nedir? Bunu hissederim. Mesela ben işte ne bileyim işte bir topluluğa girdim farz edelim ki. Belirli bir zaman sonra o topluluğun beni yönetmeye çalıştığını hissederim. Derim ki burası bana göre değil. Ve istifa ederim. Bir şey olarak söyleyeyim. Yani veyahut da bir kokteyl veyahut bilmem ne falan filan şudur budur. İnanmıyorum diye filan böyle insanlar var. Hani onlar mesela diyor sahte burası. Yani ben bunu hemen anlarım.
1: Peki en gerçek yer neresi sizin için? En gerçek.
0: Yani en gerçek yer benim işte sahnemdi. Dünya, o sahne bitti.
1: Ama dünya sahtelikler dünyası değil mi?
0: Hayır, zaten o sahne. Zaten dünya sahne.
1: Evet.
0: Evet, o sahne.
1: Ama
0: o,
1: en huzur bulduğunuz yer neresi?
0: En mutlu olduğum yer elimde gitarla evimde oturup çalıştığım vakit. Yani en mutlu olduğum zaman bu. Ve bir de konserlerimde, benim konserlerimi dinleyenler vardır veya yoktur.
1: Benim, vardır canım.
0: Benim dinleyenler, yani benim konserlerim böyle şey gibi geçer. Hasbihal gibi. Yani oturup muhabbet filan, arada iki şarkı, bir bilmem ne falan böyle hem de yani bunlar hazırlanmış şeyler değil. Aklıma gelmiştir mesela bilmem ne şudur budur, onu anlatırım. Yani bir sürü şeyler anlatırım. Yani mesela Bana Ellerini Ver isimli şarkımın nasıl doğduğunu ben anlatırım karşıma. Ve kalk kalk ki herkes güler. Mesela o kadar enteresan ki, ben bir mahallede oturuyordum işte 15 yaşlarında falan yani. Bir arkadaş, bir sevgilim vardı efendim. Ama o zamanlar tabii sevgili hadisesi, ben kızım bir elini tutsam 6 ay idare ederdim. Yani bizim öyle romantik. Bir gün geldi, dedi ki evleniyorum, babam benim.